0: böyle bir değiştirici gücü, kudreti insanlarımız üzerine tesir edecek, icra edecek. Ve iddia ederim ki bu Revnakoğlu'nun İstanbul'u değil minhasıran. Bu kitap bir Osmanlı medeniyetinin son yüzyılını, şehir şehir. Buhara'yı, Semerkand'ı, Maverai Nehri, Bağdat'ı, Erzurum'u, Halep'i, Edirne'yi, Pirzene hissedebileceğimiz bir muhtevaya malik. Revnakoğlu'nun şehirleri deseydik belki tatlı olurdu. Çünkü her bir şehirde aynı kimya, aynı sabite, aynı menba vardı. Ama hasreten imbikten çekilmiş kısım herhalde İstanbul'da. İstanbul, evet. Damıtılmış. En hususi kıvamını bulmuş. Şiirleşmiş. Fevkalade estetikleşmiş. Ve derunileşmiş hali.
1: Çok da merkezi bir yerde ve irtibatı doğusuyla batısıyla ve zamandaki katmanlarıyla kurmak, ilmek atmak oralara ve oralarla yeniden örülmenin daha mümkün olduğu ve merkezi olduğu bir yerde galiba bu şehir. En başta söylediğim şeye döneceğim. Böyle mesuliyetleri hissedip, mesuliyet hissederek mi oluyor, içten mi geliyor onu da çok bilemiyorum ama izini sürmeye çalışıyorum sadece. Ömür istiyor, bedel istiyor. Revnakoğlu bunu yapmış, bırakmış fakat cüz cüz dediğiniz gibi parça parça yapmış. Ve ondan miras kalanlar farklı yerlerdeydi. Siz peşine düştünüz. Parçayı bütüne, cüzü külle dönüştürmek için. Tanıştınız belki yeniden. Tanıdığınızı bir başka yönüyle daha bildiniz, ettiniz. Bunlar hani hız çağı, şu bu filan dediğimiz bir yerde insanın kendinden vereceği en kıymetli şeyi, bedeli de istiyor aynı zamanda. Onun için bu dostluk ne kadar zamandır devam etti diye sordum. Bağlar kuvvetli ve derinleştikçe çok şey talep ediyor.
0: Başlangıçta Renokol'un sırlarına aşina olunca hususi bir mahremiyet peyda aldı. Bildiklerim kimseler bilmiyor. Duyduklarım hiç kimse işitmemiş. Böyle bir hal, hallenme. Ama umuma intikal etmesi iktiza ediyordu. Bu sırlarınızı dökmeniz gibi bir şey. Zordu. Ve haricin duyabileceği bir kalıba ifra etmek, eski tabirle dökmek. Terk etmiyor. Sevmişseniz, siz nereye giderseniz gidiniz, kalbinizde sizinle beraber geliyor. Yani diyor ya şair, terk etmedi sevdam beni. Aç da kalsanız, susuz da kalsanız. Böyle günün birinde Sarıyer'e Revnakoğlu'nun insanlarından bir insanın mezarını bulmaya gitmiştim. Bayram günü. Akif merhumun hocasını. Akif Revnakoğlu'nu çok sever. O 40 yıllık hocasını da çok sever. Kahire'den dönünce hani değil 11 yıl, 11 gün kalmaya mecalim yok deyip İstanbul'a geldiğinde hasta yatağında çocukluğunu, feyzini aldığı Arap hocasını yad ettiğinde Revnakoğlu merhum Arap hocayı o hasta haliyle, yaşlı haliyle alıp elinden tutup Akif merhumun ölüm döşeğinde yanına getirmişti. Revnakoğlu o öğrencisiyle hocasının ağlaşmalarını anlatır. Ben dahi orada istenmiştim. Sarıyer'de metfundu. Arayıp tarayıp bulmuştum. Akif merhumun hocası Rasim Efendi'nin mezarını. Dönerken Boğaz'da bir çay içmeye mola verdim. Yanımda yaşlı bir kadın. Onun metfenini, kabrini bulmuş olmaktan naşi. Nasıl mesuttum ki? Hatun kişi, yaşlı hatun kişi dürtüyor. Ben ne gördüm biliyor musun diyordum.

0: dursana Mustafa'm durduğun yerde. Kadın bir süre sonra döndü. Beyefendi dedi, bunları bana niye anlatıyorsunuz? Niye anlatmayayım bir hatun dedim. Ama ben dedi Ermeniyim dedi. Yani, ama neydi? Paylaşmak, bir şey anlatmak. Dost meclislerinde Renk oğlu merhumu anlatıyordum. Alakalarını celbediyor ama büyük resmi göremiyorlardı. Ta ki Renkoğlu'ndan birkaç parçayı dergahta makaleye çevirince ilk ses duyuldu. Güzel bir sesti. Müptelası olanlar oldu. Onun müştakları oldu. Yâri kadimimi paylaştım işte herkesle. Benden önce de bu metinlere aşina olanlar vardı. Kaza ve kader fakirin ismini öne çıkardı Renkoğlu'yla hukukta. Eti kemiğe büründü. Renkoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi diye arzayan devam etti işte.
1: Kendimi doğrusunu isterseniz süremizin sonuna geldik, veda ediyoruz. Üzerine söyleyeceğim bir şey kalmadı ama biçimi çarpıcı, içi ağır, bir kapının eşiğinde gibi hissediyorum. Susturuyor birazcık o yüzden, durduruyor. Tanıştırdığınız için her ne sebeple ise bir kısmı sizde, bir kısmı bizde, bir kısmı paylaşacağımız, bir kısmı belki hiç paylaşamayacağımız biçimlerde. Bir mesuliyetle olabilir, bir aşkla olabilir. Siz bir yola çıktınız. Biz de müstefit olabilmek için buralardayız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ağladınız. Fakire anlatma imkanı verdiniz. Ben bir teşekkür ederim, minnettarım. Sağ olun.
1: Estağfurullah. Dediğim gibi şimdi bu kapının önünde biraz korku, biraz endişe, biraz saygı, biraz heyecanla durup bekliyorum ben de. O kapıdan girmek ve istifade edebilmek çoklarına nasip olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, portrede konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Koç'tu. Revnakoğlu'nun İstanbul'unu sur içinden boğaz içine doğru. Bize rehberlik ederek göstereceği eseriyle konuğumuz oldu. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik.

0: Hac talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk. Fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini

0: hakikatini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır gündemde olan meseleleri tarihsel ve siyasi boyutlarıyla ele alacağız. Kıbrıs sorununun nasıl ortaya çıktığını, neden hala çözülemediğini, Ege'de yaşanan anlaşmazlıkların temelinde hangi konuların bulunduğunu ve iki ülke arasında zaman zaman yükselen gerilimin arka planını konuşacağız. Bu mekanizmaların günümüzün Doğu Akdeniz ve güvenlik politikalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alacağız ve sorgulayacağız. Türk-Yunan ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz, merhabalar, başlıyoruz. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin perde arkasına bakacağız. Bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, mutabakatlara ve konuşulan anlaşmalara göz atacağız. Kıbrıs'tan Ege'ye diplomatik mutabakatlardan, uluslararası dengelerden, gelecekteki olası senaryolara kadar merak edilen pek çok başlığı masaya yatıracağız. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? Akademisyen Profesör Doktor Enis Tulça hocamla beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın, teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz. 24 ekranlarında ve bizim programımızda bu güzel, önemli konuyu, sizin uzmanlığınız olan bu konuyu sizi de değerlendirecek olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz tekrardan hocam. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Müsaadenizle X platformu üzerinden etiketimiz Türk-Yunan. Yine en sosyal üzerinden etiketimizde Türk-Yunan etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi, dileklerinizi, her şeyi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım müsaadenizle. Elbette derin bir konuya giriyoruz. Türk-Yunan ilişkileri ve bunun tarihsel arka planını anlamak, bugünü anlamak için oldukça önemli. Türk-Yunan ilişkilerine baktığımızda sayın hocam, zaman zaman dostluk dönemleri görmüş olduk. Ama zaman zaman dostluk dönemleri yaşansa da bazı sorunların yıllardır gündemde kaldığını görüyoruz. Hiç evet. Bitmiyor gibi bu sorun açıkçası. Genel bir çerçeve ile başlayacak olursak, iki ülke arasında en çok konuşulan konular arasında hangi sorunlar yer alıyor? Biz neden Türk-Yunan ilişkilerini hep bir sorun olarak başlıklar olarak görüyoruz? Hangi başlıkları ortaya koyuyoruz?
1: Evet, aslında şimdi 1830-1930 yani Yunanistan'ın bağımsızlığından sonraki ilk 100 yılda, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ilk 7 yılı buna katar isek,

0: 1930'a kadar bir sürtüşme dönemi var. 1930'da 55 arası müstesna bir dostluk dönemi var. Atatürk ile Venizelos'un temellerini attığı. Bu süreç 1955'ten sonra maalesef devam edemiyor, kopuyor. Ve işte bahsettiğiniz hangi sorunlar derken sorunlardan bir tanesi o yıllarda başlıyor, Kıbrıs meselesi. Kıbrıs sorununun aslında 1878'den gelen bir tarihçesi var ama bir ikili Türk-Yunan sorunu olarak ortaya çıkışı mahallinde adadaki iki toplum arasındaki sürtüşmelerin başlaması 1955 yılı. Yani 1 Nisan 1955 AHK'nın kuruluşu. Akabinde TMT'nin kuruluşu 1957'de ve işte 1960'a giden süreç 60-63 dönemi, 63 ile 74 arası bütün bu mezalimler, Türklere karşı uygulanan baskılar vesaire, 74'teki önce Yunan Cuntası'nın darbesi, arkadan garantör ülke olarak Türkiye'nin 20 Temmuz sabahı müdahalesi ve bugünlere kadar demek ki 70 yıldır, 70 yıldan fazla, 1955'ten beri çözülemeyen bir sorun. Tabii burada bir nüansa dikkat çekmek lazım. Bizim için Kıbrıs sorunu 1963'te başlar. Yani 1960 düzenini Rumların fiilen yıktığı sene, 21 Aralık işte Kanlı Noel olaylarıyla birlikte Yunanlar ve Rumlar için de Kıbrıs meselesi 1974'te başlar. Dolayısıyla yarı Mısır'ı da 70 yılı işte devirmiş bir sorun. Diğer önemli konu da malumunuz Adalar Denizi ya da işte Ege Denizi'ndeki sorunlar. Onların başlangıcı da 1973. Yani 1973'te o zamanın Yunan Enerji Bakanı Eftimiadis'in çıkıp işte biz Yunanistan olarak Kuzey Ege'de Taşos, Semendirek ve Gökçeada arasında petrol arayacağız uluslararası bir Amerikalı konsorsiyumla beraber deyince işte ilk başlayan tepkiler ve işte oradaki nerede arayacaksınız, karasuları içi dışı, işte kıta sahanlığı daha çizilmemiş vesaire. O zamandan beri 3 kere kesin savaşın eşiğine gelinen ama ilginç bir şekilde her üçünün arkasında da bir böyle mutabakat ya da dostluk ya da yaklaşım olan, aynı konuda, aynı pürüzde ama bir türlü neticeye varılamayan Ege sorunları. Akabinde de işte en son 2020'de Doğu Akdeniz'de bir sürtüşme oldu ama 1976 Ağustos, 1987 Mart ve 1996 Ocak Kardak krizinin işte zirveye çıktığı gece, 30-31 Ocağı bağlayan gece 3 kez iki ülke savaşın eşiğine geldi. Kıbrıs'ta da işte barış harekatımızla 1974'te 2 kez, yani 20 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 2 barış harekatı yapmak durumunda kaldık. Şimdi bu aradaki o müstesna Atatürk Venizelos devrinde o kadar yakın örnekler var ki iki ülke arasında. Düşünün ki bir kere Avrupa'yı düşünün o yıllarda. Yani 1920 ile 33 arası Hitler gelene kadar bir idealist dönem var. Herkes barışa susamış Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama o sırada Türkiye'de Atatürk'ün dış siyasetiyle bölge merkezi dış politikasını Rusya ile, Yunanistan'la, İran'la ve daha birçok ülkeyle ikili antlaşmalarla tesis ediyor. Ama 33'ten sonra bu idealist ortam realiteye dönüyor. Realite nedir? Mussolini var, Hitler var, Avrupa savaşa koşuyor. Bunun tam tersi ise Türkiye ve çevresinde 34 yılında Balkan Paktı, 37'de Sadabak Paktı. Yani Türkiye'yi ortada düşünün, batıda Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'la Balkan Paktı dörtlü. Doğu'da Afganistan, Irak, İran'la Sadabak Paktı. Yukarıda Rusya ile 1925-15 Aralık dostluk, tarafsızlık ki bu ta 19 Mart 45'e Stalin bunu feshedene kadar devam ediyor. Yani bütün 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye için bir süpap, emniyet süpabı. İşte o dönemde Yunanistan'la olan yakınlaşmanın büyük önemi var, büyük rolü var. Düşünün ki Yunan Krallığı'nın talebi üzerine o dönemde yine İran'da Türk diplomasisi aynı zamanda Yunanistan'ı temsil ediyor. Yani Yunanların bir misyonu yok ama yaşayan insanlar var, iş adamları var, işte aileler var. İngiliz Büyükelçiliği ilgileniyor Yunanistan'ın konularıyla, Yunanların konularıyla ama memnun değil Yunanistan. Atina 1934'te Balkan Paktı'ndan sonra Türkiye'ye başvurarak Tahran'da göreve başlayan Türk Büyükelçisi'nin aynı zamanda ve Tebriz ve Urumiye'de iki başkonsolosluğumuzda Yunan vatandaşlarının da konularıyla ilgilenilmesini talep ediyor ve Bakanlar Kurulu toplanıyor. Atatürk tabii onay veriyor ve örneğin işte Büyükelçiliğimizde veya Başkonsolosluklarımızda bizim iki vezne var o zaman. Yunan vatandaşlarının işlemleri var, Türklerin işlemleri var. Yunan vatandaşları için gelen para İran Merkez Bankası tarafından 3 ayda bir Beyrut'taki Yunan Büyükelçiliği'nin hesabına aktarılıyor filan. Böyle bir dönem 39'a kadar ve bunun gibi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin Yunanistan'a büyük desteği var. Sürgünde olan Yunan hükümeti nezdinde Atina Büyükelçisi Nispet Paşa Mısır'a yolluyor. Bu belgede işte gördüğümüz gibi Tevfik Rüştü'nün bu talimatıdır Atina Elçiliği'ne ki Yunan makamları bilgilendirilsin diye Tahran'da misyonlarımızın bundan böyle Yunanların da konularıyla ilgileneceğine dair yeni atanan Tahran'a Türk Büyükelçisi Enis Akaygen Şah'a agremanını sunarken şifaen de bunu söyler. Der ki ben aynı zamanda burada Yunanistan'ın da gayri resmi olarak temsilcisiyim diye. Bu açıdan bu tabii tarihi bir bölge. Yani 1922'den, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ilişkilerin nereye geldiğini 12 sene sonra gösteren bir belgedir. Ama maalesef işte bu yakalanan momentum devam edememiş 1955'lerle birlikte. Aslında 1930'lardaki bu ortamla bugüne kadar gelebilseydi Türk-Yunan ilişkileri ikili o kadar birbirine zenginlik katacak konu var ki iki ülke arasında yakınlık, insanların birbirlerini tanıması, ticaret, turizm, iş adamlarının zaten müthiş bir işbirliği var, armatörlerim var. Yani sayısız katkı sunan dallar var iki ülke arasında. Ama maalesef bu büyük temel bu ki bugünkü başbakanın da büyük babaannesinin kardeşidir. Eleftherios Venizelos yani Kyriakos Mitsotakis. Kyriakos ismi Venizelos'tan gelir. Eleftherios Kyriakos Venizelos'tur. Büyük büyük dayıdan almıştır o küçük ismini. Ama maalesef işte Kıbrıs sorunuyla ve daha sonra da Ege meselesiyle bu güzel 25 senelik dönem, 30 yıllık dönem diyelim işte 30 ile 55 arası veya 25 ile 55 arası devam edememiş.
1: Hocam tabii söylediğiniz anekdot çok güzel bir çerçeve çizdiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Türk-Yunan ilişkileri çoğu zaman sadece Türkiye ve Yunanistan arasında kalmıyor hocam. Yani büyük devletlerin ve uluslararası kurumların da zaman zaman sürece dahil olduğunu görüyoruz. Büyük devletlerin yani sizce bunun temel sebebi ne? Yani hangi ülkelerin emelleri bu sorunu körüklüyor? Ya da doğru bir soru mu bu bilmiyorum. Başka ülkelerin emelleri var mı bu sorun üzerinden gündemde tutabilmek için sürekli meseleleri?
0: Tabii söylediğiniz gibi işte iki ülkenin dış güçlerden arınmış bir şekilde sadece birbirleriyle birlikte karşı karşıya veya paralelde sorunlarını tartışıp bazen uyuşup bazen uyuşamadıkları dönem işte bu Atatürk-Venizelos devri. Onun öncesinde Yunan bağımsızlığının elde edilmesindeki Batı'nın işte Lord Byron'dan başlayan İngilizlerin, Fransızların desteği, efendim Balkan Savaşları sırasında Rus kilisesinin bütün Balkanlardaki Ortodoks kiliseleri olduğu gibi işte Yunan kilisesine de desteği veya Cumhuriyet'in ilanı, İstiklal Savaşı sırasında işte yaşanan işgal, müttefiklerin İstanbul'u işgal etmesi, Yunanların Anadolu'ya asker çıkarması 15 Mayıs 1919'da daha sonraki yıllarda 2. Dünya Savaşı yıllarındaki dengeler ama orada müstesna bir şekilde İsmet Paşa ülkemizi savaşın dışında tutmayı başarmış. Ve asıl iki kutuplu dönemle birlikte Amerika ve Rusya arasında veya bölgede menfaatleri olan diğer ülkelerin nezdinde ve burada daha çok Yunanistan'ın hep batıda bir kapı arayışı var. Bunun işte Yunan medeniyetinden gelen bir geçmişi var. O batı ülkeleri nezdinde, bazı batı ülkeleri nezdinde veya işte menfaatlerinden dolayı son dönemde 2003'lerden sonra son 22-25 yıldır Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol yataklarının ortaya çıkışı ile bu sefer farklı bir şekilde bütün yine dış güçlerin, büyük güçlerin yani

0: yapabilen Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta Çin'in, işte aklımıza gelecek Rusya'nın tabii güçlerin bir şekilde buraya hükmetmeye çalışmaları. Burada maalesef Yunanistan'ın geleneksel bu işte ilişkiler 55'lerle birlikte koptuktan sonra Yunan diplomasisinin düşmanımın düşmanı dostumdur siyasetiyle Türkiye ne zaman bölgede bazı ülkelerle mesafeli bir duruma düşse hemen onların, o ülkelerin yanında tavır almaları, işte Mısır bunda örnek, 2013 ile 23 arası yaşadığımız uzaklık Yunan diplomasisinin Mısır'a yaklaşma gayreti, İsrail bugün için Yunan-İsrail ilişkileri veya Ermenistan'la olan ilişkileri, Suriye ile 85'lerde Hafız Esad'ın, bir Baba Esad'ın Yunanistan ziyaretinde Andreas Papandreou'nun işte Türkiye'yi siz güneyden biz batıdan nasıl sıkıştırabiliriz vesaire filan gibi konuşulduğu diplomatik çevrelerde hep anlatılırdı. Dolayısıyla bu gitgellerin yerine Yunan diplomasisi Türkiye ile yüz yüze, ki çok bütün bu 20. yüzyıl içinde geçmiş, ebediyete intikal etmiş Türk tarafında olduğu gibi Yunan tarafında da çok tecrübeli ve bu dostluğa inanmış, gayret göstermiş diplomatlar vardır. Benim bile şahsen bunları tanıma şansım oldu. Bugün de hala var. Arka kapı diplomasisi iki ülke arasında devam ediyor. Etkin bir şekilde aslında şu anda devam eden bir pozitif gündem var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 2023'teki ziyaretlerinden sonra başlamış olan, pürüzleri olsa da bazen tökezlese de, ama bütün bu işte bahsedilen dış güçlerin etkisi, zaman zaman onların paralelerine giren bir Yunanistan veya işte onlardan destek almaya çalışan, silah almaya çalışan, bunların yerine bu enerjilerini, bu eforlarının yarısını, hatta dörtte birini Türkiye'de bazı konularda masaya oturup bugüne kadar ilerleme gayretinde olsalardı, herhalde ne bu kadar silahlanmalarına gerek vardı. Yani bu doğudan gelen tehdit, korku neyse, maalesef medya bunu aşıladı biliyorsunuz 80'lerden itibaren. Türk-Yunan ilişkileri bugünlere geldi.
1: Tam da bu durumda hocam, bu konuda bir parantez açmak isterim. Yanlışım varsa düzeltin. Geçen aylarda galiba Fransa açıklama yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey olsa Yunanistan'ı kururuz ve kollarız. Evet. Yanlış, doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet, hatta 2021'de bir antlaşma yaptılar, evet. Fransa ile Yunanistan. Yani düşünün, iki NATO ülkesi üçüncü bir NATO ülkesine karşı,
1: evet,
0: ittifak şey alıyor, ittifak kuruyor. Yani NATO'nun tarihinde işte büyük bir zirve var bir ay sonra Ankara'da. Evet. Yani NATO'nun 70 yıllık, 73 yıllık tarihinde, 49'dan beri daha çok tarihinde böyle bir şey olmuş mudur daha önce bilmiyorum. Ama işte bu tip şeyler, bu tip ikili arayışlar, üçlü ittifaklar, arayışlar vesaire, bunlar yersiz. Yani bir böyle düşman algısı yaratıp bunu, şimdi 19. yüzyıl siyasi tarihlerinin ne der? Bir ülke bir ülkeyle sürekli sürtüşmek, hatta bir çatışma amacı, hedefi varsa üç şeyi yapar. Bir, kendi kamuoyuna bu yapacağı işi, zeminini, yani bir zemin sunmak durumunda, meşruiyetini sunmak durumunda. Bunu Yunanlılar, ünlü Malthus, ünlü demograf Malthus bir nesle 28 yıl der, bir kuşağa. 1981'den beri, yani Andreas Papandreou PASOK iktidarından beri Yunan medyası maalesef bu Türk düşmanlığını sürekli pompalıyor kendi halkına. Yani 1,5 kuşaktır, yaklaşık 2 kuşaktır bu devam ediyor. İkinci unsur, yine bu konumda veya bu vizyonda barıştan çok sürtüşmeyi hep göze almış bir ülke için ikinci yapacağı iş, yapması gereken iş silahlanmadır tabii. Bunu da yıllardır, yani 1993 Yunan-Rum askeri doktrininden bu tarafa yapıyorlar, ilerliyorlar ve sadece bu Türkiye'ye karşı bunu biliyoruz. Üçüncüsü de anlık işte uluslararası konjonktür. Demin bahsettiğiniz gibi 2 ay önce Macron'un ifadeleri şifahen veya işte 2021'deki Eylül'deki Fransa-Yunanistan antlaşması veya Biden döneminde bu çok daha barizdi. Yani Biden dönemi Kamala Harris'le devam etseydi, hı hı, bir şekilde bugün Türk-Yunan ilişkileri çok daha tehlikeli bir dönemde olurdu bana sorarsanız. Trump döneminde işte bu öngörülemeyen durum, Sayın Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, özel ilişkileri vesaire biraz dengeledi şimdi durumu. Ama Rusya'nın tutumu mesela, Rusya ile Yunanistan'ın arası iyi değil, epidir. Rusya da orada baskülü biraz bizim yanımızda sanki konjonktürde. Ama işte uluslararası konjonktürde bir anı, momentumu yakalayıp işte Yunan tarafının hep bunu bir Türkiye karşıtlığına kullanma, sanki devletin, Yunan devletinin ulus devlet sistemi sanki yaşamsal varoluş yolu, geçiş ihtiyacı buymuş gibi bir diplomasi ve işte hal ve gidişat üzerine kurmuşlar bütün dış siyasetlerini. Bu tabii çok üzücü. Türkiye'nin de bunun karşısında caydırıcılığını tabii devam etmesi lazım. Barışçıl tutumunu her zaman sunuyor Türkiye her iki konuda. Ege'de, Kıbrıs'ta ve KKTC'de. Yani Sayın Erhürman'ı 15 gün kadar önce bir Türk-Yunan forumu var. İşte bazı akademisyen ve emekli diplomatlar üyesi iki taraftan. Türk tarafından 4-5 kişi İstanbul'daydılar. Bir üniversitemizde geldiler. Sayın Erhürman'ı dinleme şansımız oldu. Yani orada nasıl bir güneyle bir çözüm yolu olabileceği, işte açılımları vesaire, onları samimice anlattılar. Dinledik kendilerinden, riskleri dinledik vesaire. Türk tarafı Ege konusunda da, Ege konularında da her zaman görüşmeye açıktır. Divana gitmeye, iki taraf tahkimname. Ben sizinle şu şu şu konularda anlaşamıyorum. Buyurun divana gidelim aşaması için. Türkiye her zaman hazır ama bunu bir türlü Yunanlılarla yapamıyorsunuz. Çünkü onlar için tek bir konu var Ege'de. Bizim için bir sürü konu var, ikili gibi. Dolayısıyla sualinizin cevabı bu: dış etkiler ve etkenler her zaman Yunanistan için bir destek ve yanında kendilerini hissetmeyi arzu ettikleri bir diplomatik piyon ya da işte kullanım aracı gibi duruyor.
1: Haklısınız hocam. Siz az önce de işaret ettiniz. Yani onlarca yıldır konuşulan ama çözülemeyen bir sorun var ki Kıbrıs meselesi. Tabii burada tarafların çözüm arayışları da çok önemli hocam. Rum tarafı acaba Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izliyor? Yani söylemlerle sahadaki uygulamalar arasında siz fark görüyor musunuz? Kıbrıs meselesini çözme taraftarı kimler var, kimler yok? Bunu biraz tahlil edelim mi?
0: Evet, tabii burada tabii birinci faktör lider, yani Rum lider her kimse. İşte geçmişten örnekler var tabii, detayına girmeyelim ama işte çok katı mesela anlam planı oylaması referandum zamanında Tassos Papadopoulos veya daha sonraki dönemde sol cenahta olan, çok daha açık olan Hristofias gibi. Şimdiki Rum lider bir taraftan böyle ilk geldiğinde ben hatırlıyorum 2023 Şubat Mart'ıydı zannediyorum bahar ayında işte farklı bir şey yapmak istiyorum Kıbrıs çözüm, sorunun çözümü için farklı bir neticeye ben varmak istiyorum şeklinde beyanatları olmuştu. Ama gelin görün ki şu 6 aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığını bence Kıbrıs sorununun çözümü lehinde heba ettiler. Yani Avrupa Birliği bir çözümün oluşmasında her zaman işte 99-2004 dönemini hatırlayalım. Zaten biz de aday adayı ülkeyiz. Yani bir taraftan dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümünün bizim yolumuzu açacağını rahmetli Özal öyle söylerdi. Bir kere onu kendisinden duymuştuk 1991 yılında. Bakın demişti, 2000 yılına 9 yılı var. Eğer Türkiye 2000 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki adı, tam üye olmak istiyorsa o zamana kadar bu Kıbrıs sorununun çözülmesi lazım demişti. 91 senesi 2000 için, 2026'dayız. Bunun bir realite olduğunu hepimiz biliyoruz, yani Kıbrıs sorunu, çünkü Güney'de AB üyesi oldu 2004'ten beri. Ama maalesef Rum lider bu yönde bir kazanım veya yol haritası çizeceğine, işte gelen komisyon başkanı von der Leyen'e bidonların, varillerin arasından işte güney kısmından kuzeye gösterip bakın işte işgal altındayız, şöyleyiz, böyleyiz şeklinde bir şeye gitti. Yani bir propaganda haritası çizdi, başka farklı bir şey yapacağına. Dolayısıyla tabii Rumların bakış açısı, kim lider olsun, hangi siyasi parti, DC, AKEL, EDEK hiç fark etmez. Veya şimdi Elham, işte sağcılar bayağı yükseliyor. Kıbrıs sorunu 1974'te başlamıştır Rumlar için. Kıbrıs'ta Türk, Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman Kıbrıs durumuyla eşit değildir, azınlıktır. 1974'ten sonraki tablo karşısında yine Rumlar için Kıbrıs'ta devlet Rum'un ama toprak Türk'ündür. Yani o

0: %37'lik kesim, kısım işte KKTC'nin olduğu bağımsız bölgeyi hep kastederler. 1960 Zürih Londra anlaşmalarının işte devamı olan ve anlam planı geçmediğine göre, evet evetle 2004'te hala 60 geçerli olduğuna göre, kağıt üstünde bile olsa oradaki Türkiye'nin garantörlüğü bitmelidir ve kuzeyden asker çıkmalıdır. Bunlar gerçekleşmedikçe hiçbir Rum gider ya da hiçbir Rum siyasi liderin ben böyle yapıcı bir çözüme altına imza atacağına veya işte bir şekilde böyle bir noktaya varılacağını zannetmiyorum. Burada tabii belki bir istisna, çok büyük bir işte o rahmetli Özal'ın da o zaman söylemişti, 4+1 demişti, işte 5+1 tabii İngiltere'de var ama bir uluslararası boyut kazandığı için, yani Kıbrıs sorunu vardı, şimdi Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesi de var, orada birçok ülke var yani. Başlayın Libya'dan, işte Mısır, efendim İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, KKTC, Yunanistan, tabii Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği vesaire, büyük bir uluslararası konferans yoluna evrilebilirse, bu konuların içinde Kıbrıs sorunu da orada belki farklı bir yere gelebilir. Karşılıklı verilmeye başlanabilecek ödünler ne olabilir? O gibi konular da var. 2004'te biliyorsunuz Rumlar Ağabeyi üyesi olunca, 1 Mayıs 2004'te Kuzey referanduma evetinin bonüsünü alamamıştı. Bilakis KKTC izolasyonlara mahkum olarak devam etti. İşte ufak bir yardımlar yapıldı birkaç sene sonra, 3 milyar öre. Onu da 10-15 senede ödediler KKTC'ye katkı diye. Ama yaptığıyla kaldı. Yani evetiyle ortada kaldı KKTC bir yerde. Güney ise hayır demesine rağmen referanduma AB'ye üye oldu. Ve ondan sonraki süreçte haklı olarak KKTC ve Türkiye'nin bir takım sınırlamaları oldu. Rum kesimi için yani limanlar, işte havalimanları kapatıldı vesaire. Avrupa Birliği dedi ki, karşı bir deklarasyon yayınladı Ağustos 2024'te, bu böyle olmaz, siz aday adayısınız bize, birliğe, ama bir üyemizi tanımıyorsunuz, işte şey engellemek. Bu sefer Rumlar bazı başlıkları 4-5 başlığı tıkadı vesaire gibi bir tıkanıklığa girdi Kıbrıs sorunu. Ama sualinizin cevabı, hiçbir Rum lider bugüne kadar bir şekilde çözüm amaçlı görüşüyor, görüşse bile, işte örneğin de olduğu gibi 2017'de son anda Grand Montana'da Anastasiadis masayı devirdi. Daha önceki dönemlerde Denktaş Makaryos görüşmeleri bir sonuç vermedi. Bir sürü görüşme oldu. İşte Karidis zamanında, Vasilius zamanında, Papadopoulos, Christofias, bütün aklınıza gelebilecek Rum liderler zamanında ve hele hele Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Rum kesimi bir yere varılamadı. Bu sayın Rum liderle de bir yola nasıl girilecek? Şimdi enteresan bir, zannediyorum yarın Bayan Sayın Hegwen Birleşmiş Milletler temsilcisi adaya geliyor. Sayın Guterres'in yakın zamanda görev süresi biteceği için bir gayret ve bir böyle kapsamlı görüşme mekanizması tekrar başlayabilir mi gayreti var. Yani bu kadar zamanda olmadı, şimdi bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevden ayrılma vesilesiyle bu gayret samimi mi bilmiyorum, yani onu da tam anlamadım ama olabilir. Buradan ne çıkar? İki taraf işte tabii görüşecekler. Yunanistan, Türkiye, İngiltere vesaire. Bu NATO zirvesi tabii çok önemli. Biliyorsunuz Rumlar NATO'ya girmek istiyor. Türkiye orada. Tıpkı 1980'de Yunanistan'ın 74'te çıkıp 80'de geri girmesi gibi NATO'ya. Türkiye'nin orada o zaman kaldırmıştı vetosunu. Burada da tabii Türkiye'nin pozisyonu o konuda önemli. NATO zirvesi bir belki yol haritası verebilir. Bu Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler nezdindeki olabilecek gelişmelere paralel. Onu bilmiyoruz. Önemli bir zirve. Türkiye'de olması çok önemli. Ama Kıbrıs sorununun tıkanıklığı artık işte 70 yılı buldu. Yani evet. Sorun 70 yıl önce başladı da problem yani 63'ten beri bizim için. Ve 74'ten sonra KKTC'nin biliyorsunuz işte 75'te Federe Devlet, 83-15 Kasım'da bağımsızlık. KKTC oluştuktan sonra da tıkanıklıklar devam ediyor.
1: Hocam Kıbrıs Türklerinin işte egemen eşitlik, eşit statü taleplerini tabii konuştuk. İşte Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargolardan bahsettiniz. Uluslararası kısıtlamalar var. Bir taraftan da şu konuşuyor. Zaman zaman Türkiye'nin limanlarını ve havaalanlarını Rum tarafından

0: eşitlik yani siyasi eşitliğin Türk tarafı tanınmasını istiyor haklı olarak. Hatta oluşacak yapıda işte dönüşümlü başkanlık mekanizması ki Rumlar ona hiçbir zaman yanaşmıyor. Siz azınlıksınız, nüfusunuz şu kadar, yüzde bizimki bu kadar filan. En önemlisi bir takvimin olmasını istiyor Türk tarafı. Yani ilahe nihaye konuşacak değiliz. Zaten konuşuluyor yarım asırdır. Bir takvim olsun. Yani işte Eylül ayında şu olacak, yılbaşına doğru şu olacak falan gibi. Ve bütün bu izolasyonların kaldırılabilme şeyi işte o izolasyonlar kalkarken muhtemelen diğer taraftan da bir işte bu limanlar konusunda veyahut da Türkiye ile ilgili hala tıkanık olan Rum kaynaklı başlıklar Avrupa Birliği'ndeki 36 başlıktan 5 ya da 6'sı zannediyorum onlar da bir ferahlama bunlar tabii karşılıklı al ver potasına girebilir belki burada gerçekten bir samimi ilerleme olacak mı? Büyük bir samimiyetin olduğunu Sayın KKTC Cumhurbaşkanı'nda gördük. Ama karşı tarafta bu söylediğiniz gibi bir yansıyan tarafı var, söylemleri var. Bir de işte realite var orada. Yani aynı olduğu yerde duruyor Rum yönetimi idaresi 70 yıldır veya 50 yıldır. Dolayısıyla ama her şeye rağmen bu önümüzdeki 4-5 ay önemli. Türk-Yunan ilişkileri için de önemli. Yani arka kapı diplomasisi, bu son dönemdeki silahlanmalar vesaire, NATO zirvesi sonrası Ege'de bir kaza, bir risk var mı yok mu, bir şeyler olabilir mi? Bunlar önemli. Bunlar yine aslında her şey hep paralelde. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği aday adaylığı süreci tıpkı 99-2004 gibi. Kıbrıs sorununun çözüm gayretleri ve Ege sorunundaki uyuşmazlıklar. Bunlar zaten bence Ege ve Kıbrıs, belki o konuya biraz sonra gireceğiz ama yani bir maazallah çatışma olursa Türkiye ile Yunanistan arasında bu sadece Ege'de ya da Kıbrıs'ta olmayacak. Yani bugüne kadar KKTC'deki askeri varlığımız Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı askeri bir maceraya yol vermesini yani öyle bir şeye kalkışmasını önlüyordu. Fakat işte bu 93 silahlanma süreci 93'te başladı. Rum tarafındaki mevcudiyet, yabancı mevcudiyetler, silahlanma ve Yunanistan'ın silahlanması öyle bir noktaya geldi ki yani ben şunu tahmin etmiyorum. Maazallah bir problem çıktı Kıbrıs'ta iki toplum arasında. Ege'de çok süt liman bir hava sahası, hiçbir uçak işte ihlal etmeyecek, böyle seyredilecek, böyle bir şey olmayacak. Ege'de de çatışma başlayacak. Veya Ege'de bir problem başladı mı, Kıbrıs'ta da bu olacak. Dolayısıyla bunun barışçıl boyutu da aslında paralel devam etmeli. Yani Kıbrıs sorunu tamamen çözüldü, Ege devam ediyor ya da tersi pek realite değil sanki gibi geliyor bana. Bu silahlanma konusunda burada...
1: Siz dikkat çekmiştiniz hocam.
0: 11 Ocak 2010'da yazdım ben evet. Bu makaleyi. Çünkü o zaman Kasım 2010'un ocağı olmalı bu. 2009 Kasım'da bu Scalp seyir füzelerini aldı Yunanlar Fransa'dan. İşte Limni'ye yerleştirdiler çeşitli adalara ve kıta Yunanistan'la vesaire. Dolayısıyla yani bir silahlanma sürecinin ciddi şekilde Türkiye'ye karşı başlamış olduğuna işaret edebilmek içindi ve gün gelecek.
1: 10 yıl önce siz
0: bu 15 yıl önce.
1: 15 yıl önce
0: 2010
1: söylemişsiniz.
0: Olması lazım. Hatta o zaman bir dış büyükelçilikte görevdeydim. Şimdi akademisyensiniz ama bir yazı yazarsanız amirinizden izin almanız lazım. Büyükelçiden izin almıştım efendim. Akademik alanla ilgili bir şey yazabilir mi diye Sayın Büyükelçi de tabii buyurun demişti. Onun üzerine yazmıştım. Ama bu yani geliş bu yeni bir şey değil. Yani biz 2020'den beri konuşuyoruz işte Yunan donanması işte Berhandaları alıyorlar Fransa'dan İtalya'dan şunlar işte Rafaller geldi. Rafal savaş uçakları F-35'ler F-16'ları yenileniyor vesaire. Ama bu aslında buralardan geliyor. Yani bu silahlanma boyutu. Dolayısıyla bunun sonunda bir risk her zaman var. Yani Büyük Atatürk'ün 1910 Ağustos'unda Fransa'da Picardi manevralarını izledikten sonra söylediği meşhur sözdür Fransa için. Der ki Fransa'nın silahlanmasını görür orada. İşte Birinci Dünya Savaşı daha sonra patlayacak. Bu kadar silahlanma sulh için olmaz der Atatürk. Bu bir şekilde patlayacaktır muhabbet.

0: yani işte hakikaten Birinci Dünya Savaşı'na konu varır. Burada da tirpinen ilişkilerin şu aşamada, yani bizim müthiş bir gelişen savunma sanayimiz var, çok güzel. Hakikaten müthiş bir başarı bu, 2005'lerde, 6'lardan beri her Türk vatandaşının bundan gurur duyması lazım. Ama envantere bütün bu değerli askeri mühimmatın, işte Kızıl Elman'ın, Hisar'ın, Kaan'ların vesaire girmesi, bunların tam teşellük şekli ve koordine olarak silah kuvvetlerimizde etkin hale gelmesi 2000, hele Kaan'ı da katarsak 2032'ler falan deniyor. Yani ben askeri uzman değilim ama takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerinin askeri risk boyutu bugünle 2030-32 arasında. Ondan sonra Yunanlıların bizi yakalama şansı yok zaten. Ama şu ara bu risk var. Onun için zaten yüksek sesli böyle bir takım şeyler Yunanistan'dan duyuluyor zaman zaman. Ama devlet aklı Yunanlıların da inşallah itidali her zaman koruyacaktır. Veya arka kapı diplomasisi, söylediğim gibi değerli diplomatlarımız ve onların da değerli diplomatları bir şekilde sulhe, sulh yolunu seçecektir. Onun için bu NATO zirvesi önemli, bunun devamı. Ve işte söylendiği gibi büyük önem veriliyor Sayın Guterres'in emekli olma aşamasında Kıbrıs'ta bir şeyler yapabilmek. O da keşke masaya inebilse.
1: Keşke gitmeden bir güzellik yapıp gidebilse. Hocam Ege sorununda uyuşmazlıklara dikkat çektiniz. Şimdi sık sık gündeme gelen konular, sizin de işaret ettiğiniz gibi kıta sahanlığı, işte karasuları, hava sahası, silahsız silahlandırılması, işte adaların gibi konular. Bu meseleler hocam ayrı ayrı birbirinden neden düşünülemiyor? Hep bir tek bir pakette sunuluyor. Ayrı ayrı düşünülse şimdi, aslında daha...
0: Şöyle tabii Türkiye açısından hepsi ayrı bir uyuşmazlık konusu. Yunanlar diyor ki bizim sizinle sadece kıta sahanlığı sorunumuz var. Bir de istisnai olarak 97 yılında Genel Kurmayımızın yaptığı çok güzel bir araştırma sonunda bu gri bölgeler dediğimiz diplomatların veya askerlerin Ege Aydaklar dedikleri bu aidiyeti belirsiz bitişik adacıklar, yani ne Lozan'da ne daha önce Uşi Antlaşması'nda ne Büyükelçiler Konferansı'nda ne Londra Konferansı'nda ne 1932 Ocak ve Aralık teknisyenler zaptında Türkiye ile İtalya arasında olmayıp da son aidiyeti Osmanlı olan adaların konusunda adacıklar için Yunan hükümeti 97 ile 2004 arası kıta sahanlığı ve bu konuda divana gidebiliriz diyordu. Sonra 2004'te Karamanlis hükümeti geldi, çekti kendini bu konudan. Bir Dışişleri Bakanı vardı, ilk bakanı Karamanlis'in Moliviatis, dedi ki biz dedi kendi halkımıza bütün bunlar, bütün Ege Yunan Gölü'dür diyoruz. Bu 152 formasyondan 10 tanesini divana gidersek, lahey Türkiye'ye iade ederse o zaman nasıl anlatacağız kendi kamuoyumuza, ne söyleyeceğiz diye kendilerini çektiler. Dolayısıyla Yunanistan için sadece karasuları ve kıta sahanlığı konusu var Türk-Yunan ilişkilerinde, Ege için. Halbuki bizim için söylediğiniz gibi hava sahasındaki işte o 6-10 milin arasındaki 4 binlik var. Adaların silahsızlandırılması meselesi, arama kurtarma alanları da tabii bu arada problem. 3-4 konu daha var. Dolayısıyla burada sorun Ege'de kilit bence karasuları. Bütün temel Yunanistan'ı 6 milde tutabilmektir. Kilit o. Onun içindir ki zaten haklarıdır belki antlaşma gereği 1982 3. madde Deniz Hukuku Konferansı ülkeler 12 mile kadar karasularını uzatabilir diyor. Güzel. Ama ileride mesela bir 300. madde var ki özel denizlerde, yarı kapalı denizlerde, böyle adalar denizi işte Ege'yi tarif ediyor orada biraz, hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. Yani bir ülkenin çok lehine bir netice çıkıyor, diğerinin de çok aleyhine, ki öyle koskoca Anadolu kıtası hapsoluyor. Çünkü çok yakınında başka bir hükümranlıkta adalar var. Burada hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. İşte malum 1 Haziran 1995'te o antlaşma yürürlüğe girdikten sonra Yunan Meclisi oylamayla 12 mil hakkımdır, uygulayacağım dedi ne zaman olacağını. Bizim meclisimizde eller kalkmadan sadece bir bilgiyle 8 Haziran 1995'te işte 6 milin ötesi askeri hazırlık gerektirir diye bir bildirge yayınladı. Yunanlılar onu kasus belli şeyine soktu bu arada. Tabii.
1: Hocam bir virgül koyalım ister.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarihseverler. Profesör Doktor Enis Tulça hocamla Türk-Yunan ilişkilerin tarihsel perspektifinden alıyoruz. Günümüz çözüm arayışlarına doğru yorumluyoruz. Hocamın kıymetli görüşlerinden faydalanıyoruz. Katkı sağlıyor hocam bize. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam devam edelim. Türk-Yunan ilişkilerinde bazı anlaşmalar krizlerin önlenmesi açısından önemli. Zaman zaman siz de satır aralarında değindiniz. Bunlardan en önemlisi de belki 1976 Bern mutabakatı olarak gözüküyor. Neden Bern mutabakatı bu kadar önemli?
5: Şimdi Bern mutabakatı aslında başta da bahsettiğim gibi yaşanan 3 Ege krizinden sonra da bir mutabakat ve diyalog ortamı var. Türk-Yunan ilişkilerinde yani Ege sorunlarıyla ilgili. Bunlardan birincisi 1976 Kasım Büyükelçi Suat Bilge ile Yanis Cunis'in imzaladıkları bu belge. 1987 Mart krizinden sonra 88'de Papulyas Yılmaz mutabakatı vardır. Ve 96 Kardak krizinden sonra da 97 Temmuz'da Demirel Simitis mutabakatları var. Bunların aslında üçü de birbirine yakındır. Şimdi Berlin mutabakatının önemi ilk kriz 1976 Ağustos'unda yaşandı Ege'de. Yunanlar işte petrol aramak için gemilerini yolladılar. Türkiye Hora Sismik Birle tepki verdi. Daha önce de aslında çaldıran gemimizle yine onların çıkışlarına karşılık vermiştik. Bu kere askeri gemiler de sahaya indi. 6-7-8 Ağustos günlerinde kriz savaşın eşiğine gelindi. 10 Ağustos 1976'da Yunanistan tek taraflı Lahey Adalet Divanı'na başvurdu. O zaman dediler ki bu mutabakattan önce oluyor bu divana. Yunanlılar, Türkiye'nin bu Ege'deki çıkışlarını, agresyonlarını önleyin. İki, benim en Doğu Ege adalarımla Türkiye kıtası arasındaki sınırlı belirleyin diye divana başvurdular. Bunların ilkine hemen bir ay sonra 76 Eylül'ünde divan yanıt verdi. Dedi ki Türkiye bir agresif bir tutum içinde değil. Sen de petrol arıyorsun, onlar da arıyor. Türkiye sahada bir sondaj yapıp da bir rezerv bulup da bunu çıkarıp da işte değerlendirip de filan böyle bir durum yok. İkiniz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir agresyon ya da şey bu esastan değildir hukuk için diye. İkinci sorularına da Yunanlıların 78'in aralığında cevap verdiğini. Birincisine işte 12'ye karşı bir kabul, 12 red. 12 hakimden 1'e 11'di. İkincisinde de 12'ye 2. Bir tanesi Yunanlı bir hakimdi çünkü. Orada ilginç bir şekilde divan dedi ki 1929 genel senedi var biliyorsunuz. 1919 Versay Anlaşmaları'nın 10. yılında Fransa ve Almanya Dışişleri, İngiltere Dışişleri Bakanları'nın ön ayak olduğu, bütün ülkelerin katıldığı, işte barışçıl bir Avrupa, savaşlar son bulsun vesaire, Türkiye Yunanistan'ın da üye olduğu bir genel senet bu. Bir de 1930 Atatürk Venizelos dostluk anlaşmaları var. Şimdi divan soruyor Yunanlılara 1930-1976 için geçerli mi diyor. Evet diyor Yunanlılar. Sizin diyor orada sınır sorunlarını mahkemeye taşımam. Aramda hallederim Türkiye ile Yunanistan. O kadar dosya ki o zaman.

0: böyle bir şerh var diyor. Genel senette de böyle bir şey var ve dolayısıyla bu talebine de Yunanlıların ret verdi Lahey Adalet Divanı ve o sebepten Yunanlar o zaman işte deniz hukukçusu yetiştirmeye başladılar. Yani bu işte bu alanda zafiyet içinde olduklarını anladılar. Zaten bu 76 divan başvurusunu Amerikalı deniz hukukçuları hazırlamıştı. Yunanlı yetişmiş hoca pek olmadığı için 4 tane Amerika'yı angaje etti Yunan hükümeti. Ve bunların da işte bu tabii gençmiş antlaşmaları atladılar herhalde ya da işte bilmediklerinden bu duruma düştü. İşte bunun üstünde akabinde 76 Kasım'ında bir işte o demin bahsettiğimiz ilk saatte yani beraber oturalım. İkili bir ortamda ne yaratabilirize ilk defa yaklaştı Yunanlılar ve bu mutabakat imzalandı. Buradaki ana amaç işte kara suları dışında araştırma yapmamak, birbirlerine işte askeri hareketlerde öncesi haber vermek, Ege'de bir ülkenin lehine diğer ülkenin aleyhine olabilecek davranışlardan kaçınmak gibi. Aslında bu üç mutabakat da birbirine o açıdan benziyor. Ama 76 Bern mutabakatı maalesef 1987'de Papandreou tarafından işte tırnak içinde belki öyle söylenebilir çöpe atıldı. Yani şeyden kaldırdı onu Papandreou çünkü Yunanistan petrol aramaya yine başladı Ege'de karasuları dışında. O da ikinci krizdi zaten. Rahmetli Özal Amerika'da kalp ameliyatı olmuş. Doktorları direkt Türkiye'ye uçmayın, Londra'da bir eskal yapın, öyle devam edin tavsiyesinde bulunmuş. Özal Londra'da 3-4 gün dinlenecek, Türkiye'ye devam edecek. O sırada kriz başladı. 25-26-27 Mart 1987 ve sonunda işte Özal'ın bir cümlesiyle son bulmuştu. Onlar çıkmazsa biz de çıkmayacağız diye. Yunan gemileri çekildi, bizimkiler de çekildi, kriz bitti. Ama tabii konu çözülmemiş oldu. Dolayısıyla 76 Bern mutabakatı bir temeldir aslında, bir iyi niyet, bir esastı yani bir esastan değil ama bir usul belgesidir. İki ülke arasında yaklaşım belgesidir. Önemlidir ama maalesef bugün Papulyas Yılmaz ya da 97'deki Demirel Simitis belgesi halen gündemde. Yani diplomatlar bunu dillendirir. Belki 88 Papulyas Yılmaz'dan da biraz bahsedersek.
1: Evet hocam.
0: Ama 76 önemlidir. İyi niyetin ilk göstergesidir. İki ülke arasında, o zamanın diplomatları arasında. Ama maalesef Papandreou tarafından, yani aslında halen geçerli ama o devir itibariyle çöp atmıştır.
1: Yine askıya alınıyor sonra.
0: Sonra işte 87 Mart krizinden sonra evet. Biliyorsunuz 88 Ocak'ta Davos görüşmesi oldu. İş adamları ön ayak oldu. Davos'ta Turgut Özal'la Andreas Papandreou görüştüler. Ve onun akabinde Özal'ın Haziran 1988 13-15 Atina ziyareti planlandı. O ziyaretten 15 gün önce Mesut Yılmaz Bey 26-27 Mayıs 1988 günleriydi zannediyorum. Atina ziyareti oldu. O odada, o salonda ben de vardım. O zaman ve bu mutabakat hazırlandı. Bir sayfası askeri, bir sayfası diplomatik bir belge.
1: Yılmaz Papulyas mutabakatı.
0: İki dışişleri orada imzalanamamıştı. Çünkü metin bitmemişti. Onun da bir komik anekdotu var. Metni bir genç Yunanlı diplomat yazıyor, yetiştirmeye çalışıyor. İşte Türkiye heyeti kalkacak 20-25 dakika sonra. Çocuğun yanına gittim ben, dedim nasıl gidiyor, bitirebilecek misiniz? Yani bir dokun bin ah işit denir ya. Ya dedi zaten hukuki bir metin, bir de İngilizce yazıyorum, ben bunu nasıl yetiştireceğim falan. Sonra biz gittik Mesut Bey'e sorduk. Dedi ki biz de Papulyas'ın Eylül'de Türkiye ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi Eylül'de imzalayalım dedi. İstanbul'a gelecek. O çocukcağız orada rahatlamıştı bir, onu hiç unutmam. Bu metinde hem askeri hem diplomatik olarak bu kere Ege'deki uzlaşamadığımız konuları donduralım. Bir köşeye koyalım. Uzlaşabileceklerimizden görüşerek ilerleyelim. Devam edelim. Bir noktaya gelebilirsek çok iyi. Gelemezsek uzlaşamadıklarımıza tekrar dönüp acaba oradan bir divan yolu açılabilir mi? Açılamaz mı? Onu araştıralım. İki ülkenin bayram günlerine hürmet edilsin, askeri manevra veya harekat yapılmasın. O günlerde, o takvimlerde devamlı işbirliği içinde olsun, iki askeri cenap arasında direkt hat olsun. Hani eskiden kırmızı telefon vardı ya, devlet başkanları açar konuşur, işte onun gibi bir mekanizma. Ve her iki tarafta bu belge bugün hala geçerli.
1: Yani Eylül'de imzalandı bu belge.
0: 8 Eylül'de İstanbul'da imzalandı. 88'de Papulyas geldiği zaman ve hatta ikinci sayfasında o imza vardır. Bugün de hala geçerli. Zaman zaman hatta mesela o kural geçen işte 2000 zannediyorum 21 ya da 22'de bir hadise olmuştu, o zaman delindi. O zamana kadar iki taraf belli noktalarda işte bu satırlar arasında olan tablolara saygı göstererek, ifadelere birbirlerinin haberi olmadan işte harekat yapmıyorlardı vesaire falan filan. Sonra o biraz delindi.
1: İstenmeyen olayları önlemek açısından o satır aralarında
0: yani
1: önemli noktaların
0: oldu. Sürtüşmeye dönüşmeyi önlemek, bir çatışma riskini ortadan kaldırıp konuyu, problemi diplomasi kulvarında tutmaya gayret etmek. Bu belge hala geçerli. Ondan sonraki de tabii Kardak krizi, biliyorsunuz, o başka bir şey. Yani İkizce Adaları petrol arama değil. İşte Figen Akat isimli gemimizin 1995 Noel günü İkizcelerden birinin yanında karaya oturması, kendini kurtarma gayreti. O sırada Yunan botları geliyor, Türk tarafı geliyor. İşte neredesiniz, burası benim alanım, sizin alanınız vesaire. Oradan başlayan problem ve 40 gün kadar sürdü. En sonunda 30 Ocağı, 31 Ocağı bağlayan gece 96 yılında, 30 sene önce işte, o kriz yaşandı. Bizim SAT komandolarımız ikinci adacığa çıktı. İlkine Yunanlılar çıkmıştı çünkü birkaç gün önce. Gece oldu bu harekat. İşte Yunan gemilerinin arasından başarılı bir şekilde iki botla çıktılar. Hatta orada bir anekdota vardı. Yunan Genelkurmay Başkanı Başbakan'a Simitis'e diyor ki, Liberis, tepki vermemiz lazım, adamıza çıktılar diyor. Savaş çıkması lazım diyor. Simitis de diyor ki hemen istifa edin diyor. Ve o gece Genelkurmay Başkanı istifa etti. Yani bu şunu gösteriyor, Yunanistan'ın tabii Başbakan'ın siyasi iradesi bu, ama daha sonradan bunu akademisyenler de yazdı, diğer Yunanlı bilge kişiler de, ki o zaman Türkiye ile bir savaş aşamasına biz hazır değildik diye. İşte benim şahsi görüşüm, bugün böyle bir konu olsa Yunanistan Türkiye ile çatışır. Yani o risk var. Amerika'ya rağmen mi, Amerika'nın desteğiyle mi, onu bilmiyorum. Ama bir çatışma başlangıcı olur, sonra durdurulur tabii. O ayrı mesele. Ama böyle bir, şöyle söyleyelim, siyasi arenalarında, diplomasilerinde, efendim, hatta halk nezdinde böyle bir bilinç ilerliyor Yunan tarafında, yükseliyor son dönemde bu silahlanmayla birlikte. Ama işte yine o Kardak krizinden sonra, bu kere 97 Temmuz ayında Demirel Simitis görüşmesi sırasında, bir NATO zirvesiydi o Madrid'de. Orada da çok ilginç, yine paralel benzer konular, çok ilginç bir son madde vardır.
1: Evet, önceki şimdi, anlaşmalardan farklı biraz değil
0: farklı.
1: Mi hocam?
0: Farklı. Şimdi orada mesela diplomatlarımız da farklı düşünüyor. Benim gibi düşünenler de var, farklı düşünenler de var, bu böyle değildir diyenler. O metnin biliyorsunuz 95-8 Haziran'da demin bahsettiğim, İşte Yunanların kasus belli kisvesine soktuğu, aslında o bir bildirge. Yani o gün mecliste, ben hatırlıyorum çünkü yukarıda misafir locasındaydım. Bir bildirge geçecek, git dinle dedi Mesut Bey. Gittim ben de, Kamer Genç Bey rahmetli bildirgeyi okudu. Bir yerinde sonlarında işte Yunanistan'ın karasularını 6 milin üstüne çıkarması halinde devletimize her türlü hazırlık ve askeri tedbirlerin alınması dahil, her türlü tedbirin alınmasını meclis başkanlığı tavsiye eder. Hatta önde milletvekilleri sordular. O zaman grup başkan vekilleri 5 partiden, işte ikişer vekil önermişti bunu, hatırlıyorum. İşte Abdullah Gül Bey'in imzası vardı. Abdülkadir Aksu, Keşen Diller, Hüsamettin Özkan gibi. Önden vekiller sordu, doğru yolu vekiller. Oylamayacağız mı başkan dediler. Hayır dedi. Bu bir bildirge. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığı'na, Genelkurmay'a yollayacağız ve gündemin diğer maddeleri de geçti, Kamer Genç. Onu Yunan tarafı hep işte bu meclis kararı diye söyler. Hmm. Bir genel sekreterleri vardı. Müsteşarlıktan emekli oldu. Benim de dostumdur. 2019'da bir toplantıya gelmiş Türkiye'de. Yine buluştuk. Bunu anlattım ona. Yunan dışişleri müsteşarı adam değil mi? Türkiye'de görev yapmış kaç kere diplomat. Aa dedi, ben bunu bilmiyordum. Biz onu oylama zannediyorduk dedi. Kasus belli. Yok dedim, o bildirge yani. Eller kalkıp inmedi. Sizin mecliste olduğu gibi bir hafta önce. Ama kasus belli ile ilgili, yani ben öyle bakarım hep o son maddeye. 97'deki Demirel Simitis metninde der ki iki taraf işte sorunlarını barışçıl yolla görüşmelidir, konuşmalıdır ve taraflar tam şimdi Türkçesini bulmaya çalışıyorum, şiddet kullanmadan kaçınır. Şimdi burada kasus belli biraz törpülenmiyor mu? Yani çünkü kasus belli ne diyor? İşte savaş nedeni falan. Ya öyle bir, bizim açımızdan öyle bir tabir yok da bunu Yunanlılar o kesme koştu, kesme soktu yıllarca. Ama 97'nin o şeyinde, metninde sanki bana öyle gelir o hep. Ki orada işte şiddete başvurmama, savaşmama demek değil mi? Yani işte barışçıl yolla sorununu çözeceksin. Sanki o ne oluyor işte, iki yıl önceki, iki ay önceki o kasus belli metnindeki ifade orada sanki biraz törpüleniyor gibi. Ben onu hep böyle düşünmüştüm ama bazı büyüklerimiz, diplomatlar, o dönemin büyükleri, yok o farklı bir şeydir der vesaire. Ama 97 belgesi de önemli bir belgeydi. Simitis ile Demirel arası. Mesela 97 Kasım'ında Güneydoğu Avrupa ülkeleri Girit'te toplantısı oldu. İkincisi, hatta Milosevic'in katıldığı son toplantıydı o. Yugoslav Sırbistan heyeti gelmişti. Milosevic o zaman daha seyahat edebiliyor, yani ülkesinden çıkabiliyor. Orada Simitis-Yılmaz görüşmesinde Türk tarafı işte ya Papulyas Yılmaz'a ya Demirel Simitis'e atıfta yapalım. Müşterek bir ikili beyan her konferans sonunda ilan ediliyor ya, tabii o çok taraflı ama Türk-Yunan kısmı için bu iki metinden birine atıfta bulunalım diye Türk tarafı bir öneri yaptı. Mesela orada Yunan tarafı ona yanaşmadı. Hmm. Biz bir konuşalım, ertesi gün size söyleriz, cevap veririz falan dediler. Hatta ertesi sabah şeyde rastlamıştım, hükümet sözcüleri, Rehbaz vardı. Rehbaz orada dedi, hemen söyledi, yok dedi, başbakan istemiyor böyle bir şey dedi. Atıfta bulunmayalım, lütfen heyetinize söyleyin falan. Olmamıştı yani. Bu tip faydalı metin ya da belgelere bile mümkün olduğu kadar mesafeli dururlar. Veya şöyle söyleyeyim, geçtim önemli konuları, Ege gibi, Ege'nin herhangi bir işte söylediğiniz efendim hava sahası, karasuları ve başka bir mesele. Mesela Meriç Nehri'nin yatağı. Şimdi Lozan'da belli Meriç sınırı değil mi? Ta 1913'ten beri. Şimdi o yatak, İşte alivyonlar, fırtınalar vesaire, Lozan'dan beri 4-5 kere yer değiştirmiş. Talibek diyorlar ona. Meriç'in Talibek'i yer değiştiriyor. Bunu tekrar oturup belirlemek lazım. 1960'lı yılların konusu bu. 60'larda, 70'lere doğru. Orada bile mesela iki heyet gelir konuşurmuş. İki taraf, Edirne ya da Dedağaç'ta işte vesaire. Enes'de. Yunan tarafı, biz bir Atina'ya dönelim, bir aramızda görüşelim. Tekrar görüşelim 15 gün sonra sizinle, o zaman işte imzalı. Hep böyle bir şey yani, bir Türkiye ile sanki bir ikili metnin altına bir imza atan Yunanlı bir yetkili başına bir şey gelecekmiş. Onun için bu Cunis, Suat Bilge, Papulyas Yılmaz ve Demirel Simitis belgeleri önemli. Yani Ege'de tekrar bir yola çıkılacaksa barışçıl görüşmeler için, tıpkı Kıbrıs gibi, bunlar tekrar yola çıkılan noktaları olmaları o görüşmelerin. Zemin, çünkü burada bayağı yol almışsınız. Yani baştan belki 3. 5. toplantı seviyesindesiniz bu belgelerde aslında. Ve hepsi onar yıl arayla falan. Dolayısıyla o açıdan önemli. Ama Yunan tarafı maalesef işte son örnekte Dışişleri Bakanları arasındaydı. 2021 Nisan'dı zannediyorum. Dendias Dışişleri Bakanı iken Sanık Çavuşoğlu'yla ikili basın toplantısını hatırlarsınız. İçeride görüşüyorlar, aşağı iniliyor. Diyorlar ki basından soru almayalım. Hani bir ters soru gelir, bir şey olur. Biri biz cevap veririz, öbürü de ona cevap vermek zorunda. İşin tadı kaçmasın. Ama orada sazı eline aldı Sayın Dendias ve işte Türkiye Kıbrıs'ta işgalci, şurada böyle Ege'de şunu yapıyor ve Sayın Çavuşoğlu da cevap vermek zorunda kaldı tabii haliyle basın toplantısı.

0: bu. Yani bu tip şeyler maalesef Yunan heyetlerinde hep olmuştur. Ama bu üç belge hakikaten önemlidir. Ege sorunları için, Ege sorunlarının barışçıl görüşme geleceği için bence her zaman bunlar üç tane başvurulacak metin.
1: Evet, zemin sunabilir hocam. Bu üç metin önemine dikkat çektiniz ve bu üç mütabakattan sonraki yıllarda 99 ve 2004 yılları arası
0: tabii,
1: çok önemli.
0: Çok önemli
1: gelişmeler oldu. Bir atmosfer, uyumlu bir atmosfer oldu aslında. O dönem nasıldı hocam?
0: Yani o dönem tabii rahmetli İsmail Cem'le George Papandreou'nun Yunan Dışişleri Bakanı, daha önce Pankolos'tu. Çünkü 97-2002 bizim işte 56-57. hükümet, 55-56-57. hükümetler dönemi. Ama onun bir yerine kadar Yunan Dışişleri Bakanı Pangolos'tu. Son hükümet zamanında zannediyorum değişti. Papandreou bakan yardımcısıydı, bakan oldu. Ve ikisinin arasında, gerçekten iki sayın bakanın arasında o zaman bir farklı iletişim ve diyalog yolu açılmıştı. Tabii 99 Helsinki zirvesini unutmamamız lazım Türkiye açısından. 11-12 Aralık 99 Helsinki zirvesinde Türkiye'ye açılan yeşil ışık Avrupa Birliği aday adaylığı için. Yani işte Ecevit, Sayın Rahmetli Ecevit'in davet edilmesi aday ülkelerde aile fotoğrafı için. Lipponen'in yazdığı Finlandiya Başbakanı, çünkü AB açıklıyor kararını. Orada meşhur 4 ve 9. maddeler var metinde. Diyor ki işte ey Türkiye, Kıbrıs konusunda daha gayretli ol. Çözüm için bir şeyler yap ifadeleri var. Ege konusunda da aynı şeyleri okuyunca rahmetli Ecevit diyor ki bunlar kriter diyor. Ben gitmem bu toplantıya diyor ertesi gün. Rahmetli Demirel'in orada etkili olduğu söylenir. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Ecevit gidin, bu önemli bir tarih. 59'dan beri Avrupa Birliği ile temasımız var. 40 yıl sonra böyle bir imkan oldu şeklinde. Ve 99'da işte yakılan bu yeşil ışık sonrası, bir taraftan Türkiye'nin aday adaylığı, işte daha sonra 2002 Danimarka Kopenhag Konferansı oldu. 2004 meşhur Brüksel şeyi oldu. Ama 2005 3 Ekim'de Türkiye müzakerelere başladı Hırvatistan'la aynı gün. Hırvatları da kattılar yani Türkiye tek olmasın diye. Hırvatlar 2013 1 Temmuz'da girdi. Biz hala devam ediyoruz. Ama o aynı süreçte işte Ege sorunları için istikşafi görüşmeler başladı. 2001 15 Mart'ta o süreç başladı ve asıl Kıbrıs için de tabii 2001 yılı sonunda rahmetli Denktaş güneye gitti, bir yemek yedi Kridis'te. Kridis Ocak ayı döndü geldi, kuzeye geldi. Cumhurbaşkanlığında bir yemek yediler. Rum basını ayağa kalktı. Sahte devlete gidiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı, siz ne yapıyorsunuz falan. Kridis için. Ve o 50 küsür görüşme süreci başladı. Annan planının hazırlık metinleri. İşte Lord Honey işin içinde vesaire falan filan, bu ikili görüşmeler, New York'ta görüşmeler, adada görüşmeler vesaire. En sonunda 11 Aralık 2002'de, 11 Kasım 2002'de pardon, Annan Planı ilan edildi. Ve orada da amaç işte Annan Planı referandumu en sonunda sunulacak. Evet evet çıkacak. Ege sorununda ilerleme olacak. En azından iki sorundan biri hallolmuş olacak. Türkiye'nin de 3 Ekim 2005 sonrası aday adaylık süreci daha süratli bir şekilde devam edecek. Yani neyi bize gösterdi bu ki Türkiye'nin yol haritası Avrupa Birliği'ne doğru yine Kıbrıs'tan geçiyor. Yani Kıbrıs sorununun çözümünden geçiyor.
1: Ama taviz verirse hocam ciddi tavizler bunlar. Yani istese Türkiye'ye girerdi, evet tavizler vererek, ama bunlar çok ciddi tavizler olarak gözüküyor.
0: Yani Annan Planı'nın ilk halini görseniz, 5 kere değişti biliyorsunuz, 4 kere ilk halinde işte böyle kırmızı sayfalar var. Onları, bir ilk 3 sayfası var. Onun altına imzayı attınız mı o pembe sayfalar bir daha konuşulamıyor. Orada neyse o, yani tavizi vermiş oluyorsunuz dediğiniz gibi. Sarı sayfalar müzakereye açık. Çok kalın şey bir metin. Her zamanki gibi tabii Rum basını bunu sızdırdı. Onun da böyle bir hikayesi vardır. O gün ben Atina'daydım. Büyükelçiliğimize uğramıştım. Zannediyorum Tacan İlden Bey, büyükelçimiz, kıymetli müsteşardı o sırada. ve işte anlam planı çıktı falan diye heyecan.

0: program var, saat 5'te ilan edilecek, herkes bekliyor filan. Aşağıdan birisi buldum diye geldi. Köşedeki bayi de 5 euroya satılıyormuş anlam planı. Tamam, birisi geldi böyle bir şey, bir sefaret mensup, Kavas Bey zannediyorum. Allah Allah filan. Hakikaten şey yani planın bir versiyonu gibi bir metindi o. Sızdırmış Rum tarafı. Her zaman yaptıkları gibi bu tip önemli metin arifelerinde metni sızdırma basına. Rum tarafı bunu yıllardır yapar. Öyle de bir hikayesi olmuştu o gün. Ama sonra 3 kere değişti biliyorsunuz. Sayın Sezer ağırlığını koydu bu haliyle hemen. Çünkü Sayın Denktaş kalp ameliyatı olmuş. Daha nekaat döneminde. Türkiye'de hükümet yok. 2 Kasım, 3 Kasım'da seçim olmuş. Yeni hükümet devralmamış da hala. Sayın Ecevit Başbakan rahmetli AKP devralacak. Böyle bir şey. Yani ara dönemdesiniz. O sonra biliyorsunuz uzadı. 2003 geçti. Görüşmeler oldu. İşte Kopenhaglara gidildi vesaire. 2004, 24 Nisan'ında referanduma sunuldu. Referandumdan 2 gün önce Rum lider Tassos Papadopoulos televizyonlara çıkıp resmen ağladı, işte sayın Rum halkım bu plana evet demeyin, Helenizmin sonudur bu adada diye. %70 küsürle Rum tarafı hayır dedi, Türk tarafı %65 ya da daha fazla ile evet dedi. Yani düşünün, bir metin var, ne kadar uzaklar yani, %48'e 52 değil, biri 65 kabul ediyor, öbür taraf 75 reddediyor falan. Ve işte ondan sonraki bir haftada, çünkü bir hafta sonra 1 Mayıs 2004 Yunanistan dönem başkanı, AB'nin bu şimdi Rumların olduğu gibi, işte bütün yeni üyeler Atina'da Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanları imza atacak. Törenle üye olacaklar. O büyük genişleme. İşte Polonya, Malta, efendim Slovakya, Çekya, bu beyaz Rus şey ülkeleri filan ve Kıbrıs tabii. Onu da bir Türkiye'de görev yapmış bir Belçikalı diplomat anlatmıştı bana. O zaman genişleme sürecinde görevli. Merkezde, Brüksel'de. Demiştik Yunanlılar bize o bir haftada tehdit etti. Dediler ki, çünkü Brüksel pazartesi sabahı demiş ki ya şimdi ne olacak? Referandum evet hayır çıktı. Ne yapacağız? Rum tarafının durumu. Eğer demişler Kıbrıs'ı almazsanız birliğe, biz de diğer 9 ülkeyi veto ederiz. Yunanistan. Zaten dedi işte bir hafta süre vardı. 5 gün geçiverdi. Bir şey yapamadık. İşte 1 Mayıs 2004'te diğer 9 ülke, 10 ülke yani Kıbrıs'ta AB'ye tam üye oldular. Dolayısıyla 99-2004 dönemi çok ilginçtir. Bir paralellik arz eder. Yani Türkiye'nin AB yol haritası, Kıbrıs sorununda bir gayret, Ege sorununda da istikşafi görüşmeler. Onlar ta 2016'ya kadar geldi. Birkaç diplomatın, askerin genelkurmayımızdan katıldı. Son derece kapalı, gizli. Ege'de neler yapılabilir? Çok detaylı, sırf 6-12 mil değil, 10 milin, 4 milin, 8 milin konuşulduğunu biliyoruz o görüşmelerde. Çok farklı öneriler, şeyler. İki taraftan da iyi niyetle. 2006'da Çipras kesti o görüşmeleri. İşte sonra tekrar başladı son dönemde. Ama tekrar işte böyle bir atmosfere girilir mi? Yani Kıbrıs, Ege, şimdi Doğu Akdeniz'de var. Evet, deniz doğru. Yetki alanları meselesi. O da tabii soru işareti.
1: Hocam aslında uzunca çok güzel bize anlattınız. Baktığımız zaman ciddi tavizler isteniyor dedik. Ve yıllar boyu bu kadar iyi niyetli mutabakat ve girişimlere rağmen bakıyoruz ki hükümetler değişse de Yunanistan'ın Türkiye politikasında bazı temel çizgilerin hiç değişmediği görülüyor. Yani her şey değişmiş ama temel çizgiler değişmemiş. Tabii. Bu bize şunu mu göstermeli? Yani Yunanistan'ın uzun vadeli Türkiye'ye yönelik bir temel amacı var. Bu doğru. Da bir vadeye yayılmış.
0: Evet.
1: Nasıl okuyabiliriz bu tabloyu genel çerçeve?
0: Yani bu uzun soluklu bir dış siyasettir. Bunun son paragrafını belki işte göreve geldiğinde Mitsotakis söyledi. İlk seçildiğinde dedi ki Türkiye ile çatışmak istemeyiz. Diyalog devam etmeli, diyalogumuz, ama silahlanmaya da devam edeceğiz. Yani Yunanistan'ın silah kapasitesini, ateş gücünü Türkiye'ye eşit, hatta bazı dallarda olabilirse üstün hale getirmek, bir caydırıcılık sunmak adeta. Yani bizim onlara değil, onların bize neredeyse. Ve bu ortamda yeri geldiğinde Türkiye'yi masaya zorlamak, yeri geldiğinde işte sopayı göstermek, amiyane tabiriyle.

0: gibi bir bu tabi burada kilisenin desteği var. Yaklaşık 195-196 yıldır yani Yunan bağımsızlığından bu tarafa, 1830'dan bu tarafa farklı unsurlar var. Söylediğiniz gibi dış güçler vesaire, ama bu uzun soluklu bir dış siyaset bana da sorarsanız. İnsanlarımızın birbirine yakınlığı, işte turizmin ilerlemesi, efendim ticaret, işte bir sürü 2001'de işte o dönemde bir sürü ikili anlaşma yapıldı. Cem Papandreou döneminde. Onlar hala geçerdi. Gümrüklerde işbirliği, teröre karşı ortak mücadelede enerjinin paylaşımı, Türk doğalgazı İpsala'dan Yunan tarafına bağlandı. O zaman başbakandı Sayın Erdoğan. Karamanlis geldi, Yunan başbakanı, Türk tarafına beraber borunun şeyini açtılar. Doğalgazı birleştirdiler. Ticarette ikili anlaşmalar, bir sürü kural veya işte yeni yasa geçti. Bütün bunlar aslında 2001'in ürünleri. Ama Yunan derin devleti ya da işte Yunan devlet aklının içinde söylediğim gibi bir taraftan iki kuşaktır halkın beynini yıkayarak, bir taraftan silahlanmaya devam ederek, bir taraftan da uluslararası konjonktürü hep kollayarak bu uzun soluklu siyaset ile ben hangi anda ve momentumda Türkiye'ye bir darbe vurabilirim? Bu risk her zaman bence var. Buna göre her zaman biz de caydırıcılığımızı ve işte güvencelerimizi ortaya koymalıyız. İhtiyaç halinde mesela Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasından hep bahsediliyor, işte bu antlaşmalara aykırı. Bu alanda tabii hukuk katına, Birleşmiş Milletler katına da Türkiye'ye başvurmalı, sık sık hatırlatmalarda bulunmalı, ama bunun kolay yolu bence müthiş gelişen bir silah sanayimiz de var. Tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tam bir yıl sonra olduğu gibi 20 Temmuz 1975'te Ege Ordusu kuruldu. Neden kuruldu? Şimdi birinci ordu var, ikinci ordu var, üçüncü ordu vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ege Ordusu bir ihtiyaçtan kuruldu, Yunanistan'a karşı. İşte bugün o üniteyi, yani o ordumuzu size karşı adalardan, ki iki tümenden fazla adam var o adalarda veya silah var. Dolayısıyla siz bir risk orada hissediyorsunuz. Daha mislini, daha fazlasıyla Ege ordusunuzu teşhis, herhalde bunu askeri aklımız zaten düşünüyordur. Karşı tedbirleriniz ve caydınız. Yani ben zannetmiyorum ki bir tane adadan Yunanistan bir tüfeğini çekmeyecektir. Yani o adaların işte tekrar silahsız olması falan, öyle bir şey yok. Dolayısıyla buna karşı tedbir alınacak. 6 mil, 10 mil. Doğru. Olacak bir şey değil. Yani düşünün, gemi Türk Deniz Kuvvetleri 8 milde duruyor adanın açığında. İhlal yok. Komodor diyor ki ya helikopter var, ben bir çıkayım, bir tur atalım. Çıktığı an 10 mili ihlal ediyor 8 milde. Ya böyle yani, lahiye de gitseniz herhalde bu alanda %100 haklı çıkar Türkiye, bir o konuda bir demeyiz konusunda. Ama burada da işte zaten uçaklarımız kabul etmediğimiz için o 4 mili sürekli varlıklarını gösteriyorlardı o alanda. Bunun gibi yani, siz de mütekabil tedbirlerinizi askeri açıdan artık bu noktaya gelmiş Yunanistan karşısında almak durumundasınız. Onun için işte ordumuzun gelişmesi, bütün bu silahların envantere girmesi, gerekiyorsa ara çözüm olarak işte dışarıdan uçak alınması vesaire. Çünkü İHA'lar, SİHA'lar çok güzel, müthiş bir gelişim. Ama benim şahsi görüşüm, askeri uzman değilim, ama bir konvansiyonel savaşta uçağa karşı uçağa ihtiyacınız var. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla bütün bunların tedbirleri alınabilir ve caydırıcılığımızın, onların bize değil bizim onlara caydırıcılığımızın her zaman devam etmesi lazım. Ama özetle sualinizin cevabı, 99-2004 dönemi çok önemli bir dönemdi. Maalesef heba oldu.
1: Güvenlik politikalarına dikkat çektiniz ya hocam. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğini de işaret ettiniz satır aralarında. 93'teki özellikle ortak savunma doktrininden bugüne uzanan bir silahlanma süreci. Onu nasıl
0: Tabii.
1: değerlendiriyoruz?
0: Tabii yani orada tek hedef Türkiye. Yani Yunanistan'ın herhangi bir AB üyesi olmuş Bulgaristan'la veya işte Arnavutluk'la, kuzeyindeki işte Makedonya ile isim sorunu yüzünden 27 senedir uğraştılar. Yani 27 senedir, 92 ile 2019 arasında Çipras zamanında çözüldü. İşte Kuzey Makedonya ismi kabul gördü vesaire. bir problemi ya da sorunu yok. Yani bir silahlı eylem ya da silahlı mücadele beklentisi işte Andreas Papandreou'nun yine tabiriyle doğudan gelen sözde tehditle Türkiye ile olacaktır. Dolayısıyla Rum kesimi, şimdi Türkiye'de şu da söyleniyor. Efendim Rum kesimi ne kadar silahlanırsa silahlansın Türkiye için bir şey ifade etmez. Doğru, etmez. Ama Rum kesimi KKTC'ye karşı silahlanıyor. Oradaki askeri varlığımıza karşı silahlanıyor. Türkiye'lik, Yunanistan Türkiye ile savaşacak. Onlar da kuzeye saldıracak. Eğer o noktaya gelirse konular tabii. Dolayısıyla oradaki yani her ikisinin bu 93 ortak doktrini ve devamı bu şey, Türkiye açısından hassasiyete takip edilmesi gereken bir süreç. Zannediyorum ki şimdi KKTC'de de önemli tedbirler alınıyor son 6 aydır. Çünkü bir ara 2016-17'lerde zannederim KKTC'den Güneydoğu, yani Suriye meselesi için bir 4-5 bin asker gitti diye duymuştuk. Şimdi tekrar hem mevcutta hem işte hava savunma sistemlerinde ve hatta uçaklarımızın mevcudiyeti tabii çok önemli. Yani karşı taraf ne yapıyorsa sizin misliyle hazırlıklı olmanız lazım. Şükrü Elekta Bey 98 yılında Sayın Büyükelçi o zaman Suriye PKK başını korurken, ülkesinde saklarken bir ifadesi olmuştu. Ateşbaşa Kara Kuvvetleri Komutanı 98 Ekim'inde sınıra gitti. Ey Suriye, ya bırakacaksın ya bırakacaksın. Yani savaş çıkacak demek istedi. O zaman demişti ki Türkiye için 2,5 savaş doktrini. Yani biri Suriye ile olan Hafız Esad dönemi olan tablo. Yarım terördü o zaman da. Yani yurt içi veya yurt dışı terör riski. Öbür bir de Yunanistan'dı. Şimdi o bir bence önemli bir ünite olarak karşımızda. Yani şimdi artık Şara dönemi geldi, Suriye'de çok şey değişti. Terör çok şükür halloldu veya hallolmak üzere. Ama öbür o Elekdağ'ın kastettiği Sayın Elekdağ'ın diğer bir ünite bence karşımızda önemli bir unsur olarak duruyor. Dolayısıyla Türk-Yunan dostluğu çok önemli, çok değerli ama bir kazaya da mühimmat veya yani bir ehemmiyetle üstüne düşüp bir kazaya da karşı tedbirlerimizi almamız lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, tarihte en büyük kaçırılmış Türk-Yunan uzlaşma fırsatı sizce hangisiydi? Şu olabilirdi ama
0: Kıbrıs
1: olmadı.
0: Kıbrıs için 1977 Şubat Makaryos Denktaş. 4 ilkede anlaşıyorlar. Her zamanki gibi toprak yüzdesi şey oluyor. Şimdi tabii Rumların bakış açısı 74 öncesi. Senin diyor %18 toplumun vardı. Yani sayınız %18 diyor Makaryos. Denktaş Bey diyor 2 puan da benden, %20'yi kabul et. Atayım imzayı, bu iş bitsin diyor. Ama tabii Rauf Bey de haklı olarak çünkü toprak o anda 77'de %37. Türk mülkü hatta daha bile fazla, 38-39 galiba. 37'den 20'ye inme şansı mümkün değil. Rauf Denktaş'ın 28-29 üstünde hep dururdu Rauf Bey. Hatta o 28-29 yüzdesi, o zaman rahmetli Denktaş'ı çok eleştirenler de oldu. Döndü geldi kaç sene sonra, 40 sene sonra Grand Montana'da yine 28+1'di Türkiye'nin tezi. Ama o zaman neden önemliydi? Yunanistan daha Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmemişti. 1 Ocak 81 sabahı 77 yılındayız. Bir uzlaşı çıksaydı Kıbrıs'ta çok daha erken belki birçok konu hallolmuş olacaktı. Türk-Yunan konularında ise yani tabii orada Ege'yi alabiliriz. Bence işte bu söylediğim gibi Lozan sonrası bu büyük dostluk döneminin devam edememesi. Yani 1955'lerde kopması, o büyük süreç, 52'de iki ülkede NATO'ya giriyor vesaire, ama 55'lerde kopuyor. Yoksa hem medyada hem basında hem askeri cenapta iki taraf arasında, halk nezdinde tabii, diplomasi nezdinde, siyasette o kadar ilginç kararlar var ki, mesela iki ülke milletvekilleri karşı ülkelerde trende bedava seyahat ediyor. Mesela öyle bir karar var. Veya işte bir ara Venizelos'un çevresinden bir öneri geliyor. Sınırları kaldıralım Türkiye ile diyor. O kadar dostuz ki işte yani şey sınır olmasa da olur vesaire. Yani bugünkü Schengen sistemi gibi iki ülke arasında bir böyle bir tas

0: sabır düşünüyor vesaire. Ama o dostluk döneminin kopması büyük kayıptır tabii. Kıbrıs'ta da bence iş daha baştayken Makarios ölmeden 77 Ağustos'unda öldü. 77 Şubat'ındaki o meşhur ilke taşımaları toprak yüzdesi yüzünü hayata geçirmemişti.
1: Hocam çok önemli artık savaşlar, enerji savaşları, petrol savaşları, Doğu Akdeniz enerji kaynakları dolayısıyla her zaman bir kriz konusu olacaktır değil mi?
0: Tabii
1: yani?
0: Bundan sonra öyle yani işte zannediyorum 2003'tü ilk işte uydudan Amerikalılar gördü o rezervleri. Ondan sonra o süreç başladı. Herkes kendine göre hiza almaya çalıştı. İşte İsrail, Mısır, Rumlar tabii Rum kesimi, Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le 2005, 7 ve 10'da ikili anlaşmalar yaptılar. KKTC Türkiye 2011'de yaptı. KKTC veya Türkiye bu rezerv bulunması meselesini Kıbrıs sorununa barışçıl bir katkı yapar. Her iki halka bu sunulur, bir böyle itici kuvvet olur diye düşünürken Rum tarafı hiçbir şeyi paylaşmadığı gibi işte siyasi iradede orada burada Türklerle burada da bir paylaşım inisiyatifi ya da şeyi göstermedi. Dolayısıyla ve daha sonra işte tabii diğer büyük güçlerin de tabii katılmasıyla bütün Doğu Akdeniz çevresinde yani bugün Doğu Akdeniz'de Çin dahil birçok ülkenin işte gemileri var. Yani askeri donanma askeri gemileri var. Dolayısıyla son derece önemli. Orada da zaten bir yani ikili de ikili ikili ikili çözemezsiniz bu sorunları. Bir uluslararası konferans şart bence. Yani bu Doğu Akdeniz meselesi paylaşım nasıl çözülecek? Eğer herkesin söyledikleri gibi hukuken de iddia hakkı varsa esastan o zaman bir konferans yani bir diyalog ortamı, uzlaşı ortamı lazım. Yoksa nasıl çözeceksiniz yani tıkanıp kalır.
1: Sizce bir çatışma çıkma ihtimali var mı hocam? Çatışma çıkma ihtimali.
0: Yani bizim açımızdan tabii KKTC Rum kesimi yahut da Kıbrıs sorunu açısından bence orada da siyasette işte elamın yükselmesi son derece tabii iki misline çıktı vekil sayısı. 4'ten 8'e çıktı şimdi. Önemli. Ama global anlamda tabii biraz tabii Amerika'ya bağlı olduğu için her şey orada kontrol amiyane tabiriyle samamcada diyelim. İşte ve de şu sıradaki Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın öngörülmez veya işte farklı yaklaşımları görüyoruz işte Hürmüz için olanları bitenleri.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir öyle bir böyle. Yani o mertebeye varır mı bir çatışma ortamına zannetmiyorum. Herhalde,
1: bu öngörülmezlikte. Bir de şey hocam sadece Amerika değil Avrupa Birliği, NATO.
0: Avrupa Birliği tabii. Avrupa
1: Ukrayna
0: Birliği.
1: Savaşı.
0: Bakalım işte bu NATO zirvesi çok önemli. Yani Amerika'nın evet. Tutumu ne olacak? Avrupa Birliği nasıl bir işte başrolü hep işte Fransa zorluyor. Bayan Merkel ayrılalı. Macron'un böyle bir öne çıkma şeyi var hep gayreti işte falan filan ama yani iki şansölye değişti o zamandan beri Almanya'da ama nasıl bir zirve sonuç bildirgesi çıkacak NATO zirvesinden o önemli. Gerçekten önemli. Ülkemizde olması da değerli ve kıymetli aslında.
1: Belki biz, güven arttırıcı önlemler paketi yeni bir...
0: Tabii daha bir beynelmiler çünkü Avrupa'nın evet. İşte güvenlik riskleri, endişeleri var. Rusya nezdinde orada Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye önemli bir ülke. Zaten NATO üyesi. Buna mukabil Avrupa Birliği'nde dışlanmış vaziyettesiniz. Birçok Batı ülkesi işte bunun ilerlemesi lazım. Tekrar Türkiye'nin işte diyalog Batı ile olan Avrupa Birliği kapsamında adaylık süreci için kastediyorum. Tekrar bir yol haritasına girmesi lazım deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Avrupa ile olan ilişkileri hani biraz ben çekiliyorum başınızın çaresine bakın filan tutumu nasıl ilerler Rusya'nın durumu tabii yani bütün bunlar işte Çin oradan Çin'le olan ilişkileri Amerika'nın ve Rusya'nın bütün bunlar tabii NATO'nun geleceği açısından önemli yani NATO'da bir defayans bir delik olursa tabii o da çok önemli yani bir önemli ülke çekilir ya da işte bir şekilde o 70 yıldır süren süreçten böyle bir dal koparsa önemli bir dal o tabii Türkiye'yi de etkiler.
1: Evet,
0: bizi de etkiler. Yani

0: 21. yüzyıl biraz dünyaya zorlukları getirdi galiba. Bölgemiz de öyle. Ama inşallah bütün bunlar silahlı çatışmalara sebebiyet vermeden atlatılır. Çünkü savaşın nasıl bir yıkım olduğunu görüyoruz. Yani en ufak bir bombanın düşmesi, en ufak bir füzenin gelmesi son derece öldürücü, yıkıcı, ekonomik neticeleri olan, yıllarca toparlanılması zorluk arz edecek tablolar yaratabiliyor. Bunun bir de topyekün olduğunu falan düşünün maazallah. Son derece herhalde devlet akılları bu riske girmeden bu süreçleri şey yapacaktır diye ümit etmemiz lazım. Türk-Türkiye ilişkileri de inşallah tekrar Atatürk Benizelos devri dönemi seviyesine birdenbire olmasa bile en azından o diyalog ortamına gelip ve oradan da sorunların çözümüne doğru bir eğilme hızı başlatırsa son derece faydalı olur.
1: Keşke iki halk arası mesela Yunan tarafını bilmiyorum ama Türkler hani daha ılıman, daha
0: tabii,
1: sıcak
0: tabii,
1: Yunan tarafına.
0: Tabii.
1: Hani diplomasi tarafı da arka tarafta halkın
0: Diplomasi de öyle.
1: birbirine duyduğu o sıcaklık, o yakınlık gibi olsa değil mi hocam?
0: Yani
1: Baktım bir deprem oluyor mesela, deprem
0: evet.
1: diplomasisi oldu.
0: Tabii.
1: Yardımlar oldu, Yunanistan'a
0: Tabii.
1: gittik, oradan buraya. Ya bu yardımlaşma kültürü, sıcaklık. Keşke tüm bu sorunların üstüne geçse ve hayal ettiğimiz değil mi?
0: Evet, bir takım işte güç odakları maalesef farklı yerlere çekebiliyor konuları Yunanistan'da. Ama söylediğiniz gibi aslında halklar arasında hiçbir sorun yok. Maalesef belki tartışılır, sosyal medya ortaya çıkalı oradaki etkiler veya yansımalar menfi olabiliyor. Müspetten çok menfi olabiliyor belki. O da önemli. Yani 30 sene önce böyle bir şey yoktu mesela. Bir atıyorum işte bir Berlin mutabakatı sırasında sosyal medya yoktu. Ya da işte Demirel-Simitis Antlaşması sırasında. Dolayısıyla o da tabii önemli bir faktör. Ama aklın yolu bir. Yani iki ülke neticede müttefik. Sayın Mitsotakis'in şahsında biliyorum yani hiçbir şekilde Türk-Yunan meselelerini bir çatışma ortamına sürüklememe şeyi, gayreti ve prensibi edinmiş. Zaten öyle bir ailenin mensup bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılımlarını biliyoruz. Yani Rumlar bir adım atsa Türkiye beş adım atacak. Ondan eminiz. Yani biliyoruz, görüyoruz onu. Kendileri de ifade ettiler kaç kere. Dolayısıyla bu işte sonbahar öncesi de bir takım görüşme gayretleri olacak gibi. İnşallah bu sefer hepimiz yanılırız. Ve bunlar Crans-Montana'da olduğu gibi veya Denktaş'ta Makaryos arasında veya Annan Planı'nda olduğu gibi tökezlemez bir yola evrilir. Onu ümit etmek lazım ama aksi senaryolara da hazırlıklı olmamız lazım. Orada da çünkü hassas bir tablo karşısındayız şu 5-6 sene.
1: 5-6. Ben de
0: Yunanistan
1: tam
0: açısından
1: şeyi
0: söylüyorum.
1: soracaktım hocam. Bundan 10 sene sonra tam olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Çünkü yıllardır Türk-Yunan görüşmelerinde bulunmuş biri olarak kişisel değerlendirmeniz çok önemli bizim için de. Yani mutabakatlar yapılmış, bozulmuş. Neler gördünüz o odalarda ya da o metinlerde? Tamam.
0: Yani tabii bu şu anki tablo o kadar parlak değil. Bu işte silahlanma meseleleri vesaire komşumuzun bakış açısı ya da işte komşumuzun söylemleri açısından pek ümit vermiyor. Sanki bir ufak bir çatışmadan geçip ondan sonra bir büyük dostluğa oturacakmış gibi geliyor bana. Ama inşallah tabii yanılırım. Avrupa Birliği'nin geleceği dersiniz 10 sene sonra onu tahmin etmek çok zor. Yani nasıl bir dağılım olur olmaz oradaki tablo gerçekten bilmiyorum herhalde zor bir evreye giriyor Avrupa Birliği. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri tabii biraz başkanlarla kaim gelecek. Cumhuriyetçiler, demokratlar vesaire. Rusya'da Putin dönemi bir nokta gelip bitecek mi? Bunlar da önemli ama Türk-Yunan ilişkileri böyle bir sürtüşmeye gidiyor gibi ama ümit ederiz, yanılırız. Ve işte hem Ege'de hem Kıbrıs'ta birdenbire bir böyle yol alma haritası. Çünkü onun temeli, geçmişi, verileri var iki ülke arasında. Tecrübesi var, öyle söyleyelim. O tecrübe yaşanmış, bir yere gelinmiş, devam edilememiş, belki kullanılamamış. Ama tekrar onu yaratma,

imkanı ehil diplomatlar her iki tarafta. Ve bunu destekleyebilecek halk kitlelerinde olduğuna ben inanıyorum. Bizde zaten var da. Yunan tarafı.

0: Bütün bir Yunan halkını şu ekonomik zorluklar içinde sırf Türkiye'ye karşı böyle bir hamleyle işte belki bir 10-15 sene Türkiye'nin ben işte zorluğa sokacağım diye böyle bir siyaset aklı nasıl olur bilemiyorum ama maalesef onun nüveleri var. Ona karşı da işte belli akil insanlarımızın bizim tarafta da onların tarafında da işte iş adamları, Türk Yunan Forumu, akademisyenler herkesin katkıda bulunması lazım. Ve tabii siyasi büyüklerimiz zaten bizim taraf her zaman hazır. Yunan tarafı da ümit ediyoruz bu şeyde, bu minvalde ilerler. Yazık olur yani öyle bir kötü tabloyla karşılaşırsak. Geleceğini de ilişkilerin heba ederiz. En az bir 50 yıl kopar.
1: Şu korkunç bir
0: Yani
1: tablo.
0: o bizi de geçer
1: Evet.
0: artık. Biz artık ömrümüz yetişmez ama.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabloyu çok güzel, net özetlediniz. Geçmişten bu yana dediğiniz gibi 70 yıllık o tabloyu, krizi, neredeyse önümüzde hala sorun olarak duran bu meseleyi tarihsel perspektifte çok tertemiz işledik. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Katkılarınızdan
0: Sağ olun,
1: dolayı
0: eksik
1: şeref
0: olmayın.
1: verdiniz.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum
0: ederim.
1: hocam. Değerli tarihseverler, programımızın sonuna geldik. Tabii ki çok hocamla konuşacak çok konularımız daha var. Muhakkak kendisini de en yakın zamanda tekrardan ağırlamayı diliyoruz. Umarım bir kriz çıkmaz ve yine
0: İnşallah.
1: tarih konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Profesör Doktor Enis Tulça ile beraberdik, akademisyen. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için ve bu saate kadar bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Önümüzde bir kitap serisi var. Peki kitabın, ların ya da konusu ne?
1: Yazmış olduğum bir kitap serisi var. Bilim insanlarına anlatmış olduğum bir seri. Karakterimizin adı Gülşen. Gülşen apartman, bir aile apartmanında yaşayan, gündelik sorulara ve sorunlara kafa yoran, meraklı, bir o kadar da kendine özgüveni olan bir çocuk. Gülşen'in yanında afacan bir kardeşi ve takılmaktan çok da hoşlandığı bir ablası var. Ama Gülşen'in anahtarı, mentoru dediğimiz dayısı, bir kitap kurdu olan dayısı var. Dayımız Gülşen'in işte her çocuk gibi gündelik yaşam içerisinde sorabileceği sorulardan yola çıkarak bizi tarihin derinliklerine, bilim insanının azmine götürüyor. Bir diğer kitabım ise Ormanın Gizemi. Ormanın Gizemi'nde meraklı, daha doğrusu kış uykusunda uyanmış telaşlı bir sincapın hikayesini anlatıyorum. Sincaplar kış uykusuna yatmadan önce yiyeceklerini, tabiri caizse, bir yerlere zulalarlar uyandıktan sonra bulabilmek için. Fakat bizim kahramanımız Unutkan Muri yiyeceklerini bir türlü bulamıyor ormanın içerisinde. Toprağın altında yaşayan, çünkü toprağı sürekli eşelediği için toprağın altında yaşayan hayvanlarla karşılaşıyor, farklı fıtratta olan. Ve onlardan yardım istiyor. Fakat bir türlü yiyeceklerini bulamıyor. Ta ki muhteşem doğanın döngüsü ona bir sürpriz şeklinde bir ormanın oluşumunu görene kadar diyebiliriz.
0: Hem seri için soruyorum, hı hı, hem de bu kış uykusundan uyanıp geçmiş aylarda bir yerlere gömmüş olduğu nevalesini bulmaya çalışan kahramanımız için soruyorum. Hangi yaş grubu için yazdınız?
1: Seri ilkokul, yani okumaya yeni geçmiş çocuklar, 6-9 yaş arasına çok rahatlıkla hitap eden bir seri. Ama resimli kitabımız daha böyle küçük yaş gruplarına, tabii yine birinci sınıfa geçmiş çocuklara da hitap edebilir. Yeni yeni okumaya söken çocuklar için de keyifli bir okuma serüveni olabilir, ama daha ziyade resimli çocuk kitaplarının velileriyle, çocukların anne babalarıyla okuyabileceği bir kitap olduğunu söyleyebilirim.
0: Yaş grubunu söyledik ama yani okurun zevki bakımından, ilgisi bakımından başka kriterler de var. O yüzden soruyorum ki, bu kitabı kimler okumalı ve sizin için bunu yazmak neden gerekliydi?
1: Bilim serisini yazarken aslında düşündüğüm şey şuydu. Biz bilim insanlarını böyle ulaşılmaz dehalar olarak görüyoruz. Bilim serisinde yapmak istediğim şey de ulaşılmaz bir deha olmasındansa, bilim insanlarının aslında bizim gibi hayatı kolaylaştırmak için azmeden, çabalayan insanlar olarak göstermek istedim. Çocuklara da burada zaten işte düşün, hayal et, çok soru sor ve işte sorularının peşinden git, azmet demek istiyorum. Sincap Muri'de ise orada yani Muri'nin unutkanlığı aslında bir hatasından kaynaklı hayatında bir anda güzellikler, bir orman mucizesiyle karşılaşıyor. Çocuklara vermek istediğim mesaj orada şuydu. Hatalarımız bazen bizim işte hatalarımız olsa bile bazen güzel sonuçlar doğurabilir. Bunları fark etmelerini istedim. O yüzden de düşünen, aslında neden ve nasıl sorusunu soran tüm çocuklara, hoş, tüm çocuklar neden ve nasıl sorusunu sorarlar eğer biz onları köreltmez isek, tüm çocuklara hitap ettiğini söyleyebilirim kitaplarımın.
0: Bu yolculuk esnasında sizin bir yazar olarak rehberiniz kendi çocukluğunuz mu, çocuk kimliği, şimdiki çocuklar mı, yoksa uzmanlar mı?
1: Şöyle, ben bir öğretmenim aslında. Şimdi tabii ki kendi insan işte kendi bildiğini yazar zaten. Hem öğretmen kimliğimle çocuklarla bu kadar haşır neşir olmanın verdiği etki, annelik ve kendi çocuğumu büyütürken gözlemlediğim pek çok şey. Kendi çocukluk anılarım, yani hepsini harmanlayarak yürüttüğümüz bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunun.
0: Vermek istediğiniz, anlatmak istediğiniz şeyler var. Özellikle bunu bilim serisi içinde soruyorum ben. Ama netice itibariyle bunu bir kurguya, kurmacaya dönüştürüyorsunuz. Ve onların da zevk alabileceği, okur kimliklerini geliştirebilecekleri bir sürece eşlik etmiş oluyorsunuz. Siz yazım esnasında onun akışıyla ilgili kendinizi nerede buluyorsunuz? Tam olarak her şeyi hesap edebiliyor musunuz? Yoksa onun sizi alıp götürdüğü, sürüklediği ayıp gerçekten iyi bir yere getirdi beni ve akıp gidiyor kendi halinde. Takılayım bari peşine dediğiniz bir nokta oluyor mu?
1: Olmuyor ya. Ben böyle çok kontrollü ve planlı bir insanım aslında. Yani tamamen olmuyor demek de belki doğru değil ama yani çok kontrol bende olması gerekiyor. Yani bilim serisinde de Muri'de de aynı şekilde. Bilim serisinde Gülşen'in sorduğu sorular bir şekilde bilim insanına götürecekti. Bunu ben biliyorum. İşte Muri yiyeceklerini bulamadığı için bir şekilde orman oluşacaktı. Bunu da biliyorum. Neticesinde ben biliyorum. Ama bu birazcık da böyle kendini gerçekleştiren kehanet gibi aslına bakarsanız. Yani yazar yazıyı sürüklüyor ama yazı da işte böyle yazara farklı pencereler açıyor diyebiliriz. Böyle kendi kuyruğunu ısıran yılan misali. Böyle bir döngü gibi aslına bakarsanız.
0: Benim yazar konuklarıma yönelttiğim bir soru da kendi metinlerine yabancılaşma konusu. İş elden çıktıktan sonra, iki kapak arasına girdikten sonra, hatta belki üzerinden aylar geçtikten sonra elinize aldığınızda bir yazar olarak evet ben yazmıştım ama tabii her sayfasını, her satırını, her kelimesini birebir hatırlayabilmek mümkün olmayacağından belki yazar orada kendi kendine yaptığı küçük sürprizleri köşelerde bulabilir. Hı hı. Kontrollü bir yazar olduğunuzu söylediniz ama enteresan olan tarafı şu, siz filtresiz bir okurla karşı karşıya gelen bir yazarsınız aynı zamanda. Çocukların verdiği karşılığı da onlardan okuyan birisiniz. Onların vermiş olduğu reaksiyon bir yazar olarak, eğitimci olarak, bir insan olarak ne hissettiriyor?
1: Ya şöyle, çok yabancılaşamıyorum açıkçası aslında kitaplar ama yine de tabii işte bir kitabı uzun bir süre okumayınca burada da böyle bir şey vardı diye hatırladım oluyor zaman zaman itiraf etmek gerekirse. Çünkü her şeyi böyle bir ezber.

0: var şeklinde yüklemiyoruz zihnimize. Evet, çocuklara okuduğumuz zaman hakikaten çocuklar acımasızlar da bir o kadar da. Yani çok böyle filtresiz oldukları için pat diye sorular sorabiliyorlar. Yani kitaba dair yorumlarını filtrelemeden, beğenip beğenmediğini bile hiç o filtreye takılmadan ifade edebiliyorlar. Ama yine de ben onların o masumane ve o hallerini, filtresiz hallerini seviyorum. Yani safiyane insan kısmını hatırlatıyor bana. Yine de güzel ve keyifli geliyor her türlü çocuklara bir şeyler yapmak, çocuklarla bir şeyler yapmak ve yine de onların yorumlarına bırakmak çok güzel bence.
1: Kendi içinde doğurganlığı, üretkenliği olan bir şey mi bu, yoksa anlatacağımı anlattım mı diyorsunuz? Çocuk edebiyatıyla bundan sonraki yol yürüyüşünüz nereye çıkaracak acaba sizi?
0: Doğurganlığı olan bir şey bence. Çünkü bazen işte hakikaten işte çocuklarla iç içe olunca hem okulda da, etkinliklerde de bazen yeni aydınlanmalar yaşıyorum. İşte çocukların söylediği şeyler zaten bir ilham kaynağı olabiliyor hakikaten. O yüzden de çocukların söylediği şeylerle yeni şeyler doğuyor, yerinde kalmıyor diyebilirim.
1: Peki yazdıklarınız dışında sizin bir okur olarak zevk aldığınız türler hangileri?
0: Ben okumayı seviyorum zaten. Yani kurgu dışı da, kurgu dışı da okurum her türlü. Felsefi metinler okumaktan hoşlanırım açıkçası. Ama işte hikaye, roman, kurguda hikaye ve roman okumayı da severim. Fantastik ya da işte büyülü gerçeklik okumak beni heyecanlandırır. Çünkü gerçekliğin böyle sınırlarını zorlayan, hayal gücünün bir süzgeç gibi kullanan anlatılar beni heyecanlandırır. Onları okumayı çok severim açıkçası.
1: Okur zevkinin en tatlı taraflarına geldik o halde. Şu aşamada o zaman şöyle bir şey gelsin. Bu farklı türler içinde kendinizi kaybettiğiniz, sevdiğiniz şeyleri başkalarına tavsiye eder misiniz? Yani bir okur olarak çok lezzet aldınız, çok büyük bir zevk duydunuz. Bunu başkalarıyla paylaşma heyecanını da duyar mısınız? Yoksa o sizin artık kendi özgün ve belki de hatta biraz kıskançlıkla korumanız gereken bir şey midir?
0: Hiç öyle değil. Ben zaten böyle heyecanlı da bir tipim. Böyle paylaşmaktan da zevk alırım. Okuduğum pek çok metni eğer o heyecanı yaşadıysam hemen paylaşmak isterim. Etrafımdaki insanlarla da, çocuklarla da eğer bir çocuk edebiyatı ürünüyse hemen paylaşmak ve okumak isterim. Okuduğum bir kitapta da bazen şey olur, sonunu bile beklemeden eğer kitabı okuyan başka biri varsa etrafımda sonuna dair sorular bile sorarım. Yani ne olduğunu kendim okumadan bile merak eder ve bulmaya çalışırım açıkçası.

0: Bir kitabı yeni tanışıp ilk defa okumanın heyecanı mı, çok sevilen bir kitabın birden fazla okumanın getirdiği tanışıklık hissiyle duyulan zevk mi?
1: Çok güzel bir soru. Yani aslında ilk kez okumak çok daha keyifli. Ama defaten defaten okuduğunuzda da her seferinde farklı bir zevk alıyorsunuz ve görmediğiniz bir sürü şey görmüş oluyorsunuz. Karar veremeyeceğim ama galiba ilk okuma zevki daha iyidir benim için diye düşünüyorum.
0: Keşif alanlarınız neler? Yeni çıkanları, yeni yazılanları ya da yeni olmasa da sizin için yeni olacak olanları kitapçılarda mı bulursunuz, internet sitelerinde mi bulursunuz yoksa arkadaş, dost, yazar tavsiyesiyle mi edinirsiniz?
1: Yani hepimiz için kolaylaştırıcı bir alan olduğu için ilk başta tabii ki internet sitelerinde şöyle bir araştırmaya başlarım. Ama kitap, yani kütüphane gezmek ya da işte kitapçı gezmeyi de çok severim. Fakat yine de kitaplarımı alırken ya da işte araştırırken internet üzerinden alırım. Fakat tavsiyelere de kulak veririm ben. Yani hani verilen tavsiyeler doğrultusunda internet üzerinden araştırmalar yapar. Keşiflerimi ona göre yaparım açıkçası. Zaten bir işinde bir algoritması olduğu için gayri ihtiyari önünüze keşfedeceğiniz bir sürü alanda çıkmış oluyor.
0: Kitaplığınızda evet ilk heyecanı olan merakınızı ifade ettiniz ama kitaplığınızda o tekrar tekrar okumaktan zevk aldığınız eserler, akla gelenler, yazar olabilir, kitap olabilir. Dönüp dönüp bakılan o kişi ve o eser.
1: Şöyle, burada Mevlana İdris'i anmadan asla geçemeyeceğim açıkçası. Çünkü onu okurken inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani çocuklarda, çocukların kendi zihnini çocuklara yansıtması fevkalade bir şey geliyor açıkçası. Onun da bir sözü var ya işte, çocukları yetişkinlerin sıkıcı dünyasından uzak tutmalıyız diyor. Çok hoşuma gidiyor bu sözü. Hakikaten tam da öyle. Yani çocuklar işte hayal etsinler, sorgulasınlar istiyor o da. Zaten onun kitaplarında da işte uçan eşekler, işte dondurma yiyen bulutlardan falan bahsediyor. Hayal gücü bu kadar muhteşem olan bir insanın kitaplarını okumak bana çok keyif veriyor. Yani okuyan herkese de, tüm çocuklara ve büyüklere de aynı zevki yaşatacağını düşünüyorum açıkçası. Yani şaşırtıyor ve düşündürüyor. Çok muhteşem gerçekten. Mevlana İdris'i en başa koyabilirim bu anlamda. Onun dışında Michael Ende diyebilirim. İşte Bitmeyecek Öykü, Momo. O da tam bir şeyi anlatırken hayal gücü süzgecinden geçirmek gerekir diyor zaten. Tam böyle hayal kurmayı da teşvik ediyor. Merkezde benim bu olduğu için belki de. Onu söyleyebilirim. Ursula Le Guin'in de Yer Deniz serisinden bahsetmeden edemeyeceğim. Yine orada Yer Deniz serisinde Ursula Le Guin işte bir şeyin ismini biliyorsanız ona hükmedersiniz diyor. Bu böyle bir kuramı, bunu daha doğrusu bir kuram olarak kullanması gerçekten çok fevkalade geliyor. Çünkü dille olan, insanın dille olan ilişkisini anlamlandırmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu mitolojide de geçen bir kavram, işte bir şeyin, bir insanın, bir hayvanın ismini bilirseniz ona hükmedersiniz diyor. İşte bilmek ve anlamanın ehemmiyetini, ayrımını kavratıyor diye düşünüyorum bize.
0: Önce okur olarak, ardından yazar olarak ikiye ayıracağım. İlk kısmında okur kimliğinizle ilgili. Karaköy, Eminönü, Taksim, Mecidiyeköy meydanlarının kalabalığı da olsa hiç fark etmez, okurum mu? Yoksa lütfen beni bana bırakın, odamda yalnız kalmak istiyorum çünkü kitap okuyacağım mı?
1: Bu çok halit ruhiyesine göre insanın değişen bir şey aslında. Her yerde okurum ama okuduğum kitabın türüne göre de bu değişir açıkçası. Fakat yine de beni rahat bırakın, ben kitap okuyorum kısmını Tercih ederim.
0: Peki günün saatleri açısından bir tercih var mı? Yine kimileri için gece çok daha verimli ve bereketli olurken kimi sabahın erken saatlerini tercih edebilir ya da fark etmiyor diyen de çıkabilir. Siz hangisisiniz?
1: Benim için fark ediyor. Yani bu yazma için de okuma için de fark ediyor. Ayırabiliyorum da. Yine az evvel de söylediğim gibi türlerine göre çok fark ediyor okuduğum şey ya da işte yazdığım, üzerine çalıştığım bir şeyse. Ama ben kesinlikle gündüz insanıyım. Ya gece benim için bir dinlenme olmalı. Yani gece kitap okuyorsam da dinlenmek için okuyorumdur. Yani artık böyle kafam dinginleşsin ve dinleneyim, rahatlayayım diye okuyorumdur. Ama bir şey üzerine çalışacaksam ve bunun üzerine bir okuma yapıyorsam da kesinlikle gündüz insanıyımdır. Çünkü o akan rutin içerisinde yani hani bir şeyler yapıyor olmak daha verimli geliyor. Ama gece dinlenmek içindir gibi geliyor bana ya. Yani o yüzden gececi değilim ben. Kesinlikle gündüzcüyüm.
0: Günün teknolojik gelişmeleri okur davranışlarını da etkileyen bir hale dönüşebiliyor. O bütün değişimin içinde okurun alışkanlıkları, kitapla, okunacak şeyle ya da ilgisi, ilişkisi değişebiliyor. Yine de okurluk alışkanlığı günün bu kadar hızlı teknolojik gelişmelerine maruz kalmadan çocukluk, gençlik geçirilmişse eski alışkanlıkları devam ettirmek nispeten kolay. Yani bir kitap okuru tekrar gidip kitapçıdan kitabını alabilir, internetten sipariş edebilir ve okur. Çünkü zihninin, ruhunun

0: Buna bir alışkanlığı, bununla ilgili bir egzersizi vardır. Ama zaman başka, çağ başka. Şimdi çocuklar başka bir dünyaya doğmuş gibi. Onları kitapla buluşturmak ve bu ilişkiyi kurmak nasıl mümkün olabilir, olabiliyor?
1: Yani şöyle, ben zaten kendim de geleneksel bir insanım. Yani kitabı elime almaktan hoşlanırım. Ama çağımızda çocukların bunu yani böyle çok da kabul görmüyor açıkçası. Ben çocuklara işte bol bol kitap okuyup kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorum kendimce, kendi öğrencilerime de. Fakat orada yani bir ses, yani uyaran, farklı uyaranlar olmadığı sürece o alışkanlığı vermek ya da işte kitabın içine çekmek çok zor gerçekten. O yüzden bu sesli kitapların hayatımıza girmesi bence iyi oldu diye de düşünüyorum. Yani işte bu kadar şey, uyaran olarak, görsel uyaran çok fazla olması zaman zaman olumsuzluk oluştursa da, sanırım sesli kitaplarla çocukları işte yani kitap okumak ayrı bir zevk, evet. Ama sesli kitaplarla da bunu verebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Bir yazar için, bir editör için zorlaşıyor mu hayat, yoksa kendi imkanlarını doğurdukça yeni fırsatlar heyecana mı sebep oluyor? Hangisi baskın, heyecan mı, stres mi?
1: Heyecan baskın, ama stres olmasa da o heyecanı yaşatmıyor galiba. Çünkü o stresle birlikte bir tetikleyici oluyor. Günümüzde gerçekten stres aslında pek çok şeyi bize yaptıran, zaman zaman demoralize olmamıza da sebep olan bir şey olsa da stres bir şey gibi, yani büyük bir baskı gibi, bir noktadan sonra da o heyecanı çevirebiliriz herhalde stres kaynaklı. Yani stresi çok iyi bir şeymiş gibi gösterdim bir anda, ama tabii ki heyecan ön planda. Ama stres de kaçınılmaz diyebilirim açıkçası.
0: Doğrudan kitap tavsiyesi olarak değil, ama kendinizi mutlu hissetmek, güvende hissetmek, rahat hissetmek için neredeyse iltica ettiğiniz o kitap hangisi?
1: Bitmeyecek Öykü galiba ya. Michael Ende'nin Bitmeyecek Öykü kitabı diyebilirim sanırım.
0: Okuduklarınızı, yazdıklarınızı sizin elinizden çıktıktan sonra da konuşmayı, anlatmayı, paylaşmayı sever misiniz?
1: Severim. Zaten hani dedim ya, çok heyecanlı da bir tipim. Yazdıktan sonra, yazım aşamasında da etrafımdaki, yani özellikle yakın olduklarıma hemen böyle paylaşıp bunu yazdım falan diye o heyecanı onlarla paylaşmak isterim. Okuduklarımı da paylaşırım. Kendi yazdıklarımı da hakeza yazma sürecindeyken çok yakınlarımla direkt paylaşarak o heyecanı yaşamaya ve onlara da yaşatmaya çalışırım tabii ki.
0: Pekala, şu aralar içinden geçmekte olduğunuz tünel hangisi? Yaptım, ettim ve gözlemliyorum mu, yoksa önümde daha yazılacak ve yapılacak şunlar var tüneli mi?
1: Ya bir kez bir yola girdikten sonra yaptım, ettim ve bittim olmuyor sanırım. Ya bu benim, bana da biraz ters geliyor. Bir de çok zevkli ve keyifli de bir şey açıkçası. O yüzden yaptım, ettim mümkün değil. Yapacağım, önümüzde yapacak daha çok şey var diye düşünüyorum. İnşallah layıkıyla da yaparız.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
2: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
1: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
2: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
1: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
2: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without, in
3: the knowledge of his family, of his relatives. They just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
4: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz.

0: Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Ay Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Kim var bugün programımızda? Kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyduğum çok değerli uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim, hoş geldi.
1: Hoş bulduk değerli hanımefendi.
0: Çok teşekkürler efendim. Şimdi daha önce hiçbir soruyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Hiç başınıza gelmemiş de olabilir. Sizin için çok zor başlayacak bir programın ilk sorusu.
1: Hayırlısı olsun.
0: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim Araf'ta mı?
1: Değerli hanımefendi, bu soruyu herhalde ne zaman sorsanız farklı bir cevap alabilirsiniz. Şöyle ki, insanın Araf'ta olduğu zamanlar olur, Araf'tan çıktığı zamanlar olabilir. İnanç olarak, yol seçme olarak, değerler olarak, derdi davası olması açısından değerlendirdiğimde Araf'ta değilim. Hı. Ama günübirlik hayat içerisinde yaşanan süreçlerde Araf'ta olduğumda olur.
0: Olmadığımda
1: olabilir.
0: Yani ama, böyle tabii ki itikadi anlamda sevgili Saliha Erdim'e sorduğum bir soru değil. Belki de hani neye taraf ya da neyin karşısında olduğumuza dair belirleyici bir soru olabilir diye düşünüyorum Saliha abla.
1: Şimdi değerli hanımefendi, Rabbimiz bizi kendi iradesiyle seçti ve yeryüzüne gönderdi. Ve bizim burada bir maksatla bulunduğumuzu fark ettikten sonra bulunduğumuz yer, nereye gitmemiz gerekiyor, nasıl bir yol yürüme biçimi tercih etmemiz gerekiyor. Bütün bunları düşündükten sonra insanın kendisine bir yol ve yolculuk biçimi tercih etmesi gerekiyor. Bunu da mutlaka temel kadim kaynaklarımızla ve tek örneğimize bakarak yapmamız gerekiyor. Ve onu yaptıktan sonra da düştüğümüz olur, kalktığımız olur, yorulduğumuz olur, pes ettiğimiz olur ama yolu ve yolculuğu seçtikten sonra o yolda yaşanan her şey çok değerlidir, çok anlamlıdır. Ve bu dünyanın zaten yaşanan süreci içerisinde de normalidir, hayatın normalidir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel düşünüyorsunuz sevgili Saliha abicim. Şimdi şöyle sorsam, ben biraz Saliha Erdim profilinden, biyografisinden uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmayayım değil mi? Yoksa kaçarak uzaklaşmayacağım.
1: Siz bilirsiniz.
0: Şöyle istiyorum. Çünkü Saliha Erdim yıllardan beri gerçekten bir mücadele içinde. Değil mi? Yani bir o mücadeleyi dinlemek. Kendisi aslında mesela konvansiyonel meydanın içerisinde Saliha Erdim hep vardı. Radyoların açıldığı ilk günden beri muhteşem böyle açık büfe.
1: Estağfurullah.
0: Hep vardı. Açık büfe samimiyetiyle hep vardı Saliha Erdim. Şimdi bir taraftan aslında dijital mecralarda da en çok izlenen sevgili uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim.
1: Rabbimizin ikramı, teşekkür ederim.
0: İstatistiki olarak da bir nesnel bir sonuç. Şimdi buraya geleceğim ama bir taraftan da çok fazla uyarıcılar, çok fazla medyanın böyle işte tazyikle hayatımızda olduğu süreç içerisinde sevgili Saliha Erdim. Bundan 5 yıl önce ya da 10 yıl öncesinde

0: hadi gidelim. Mücadele ettiğimiz konular değişti mi? Ya da ya bu toplum nereye gidiyor sorusunu daha fazla sormaya başladık mı? Değişen ne var? Kötüye mi gidiyoruz? Neredeyiz? Umutsuz vaka hele ki Salih Erdem'e göre biliyorum ki değiliz.
1: Evet.
0: Ama ben biraz böyle Salih Erdem profilinden, yani mesela işte kırılma noktaları. Peki tabii ki Salih Erdem Araf'ta değil ama belki böyle umutsuz değil de böyle mutsuzluklarımız, üzgün olduğumuz anlar. Şöyle olsaydı daha iyi oldu. Şöyle olsaydı daha farklı olabilirdi diyebileceğimiz kanallar farklılaştı mı ya da çoğaldı mı ya da azaldı mı? Evet, paket haline soruyu bırakıyorum Salih Erdem'ciğim. İstediğin yerden başlayabiliriz.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Değerli hanımefendi, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri insanın önünde iki seçenek var.
0: Evet.
1: Ya doğru yolu ne kadar zor olursa olsun, ne kadar meşakkatli olursa olsun, ne kadar hani insana ne gibi bedeller ödetirse ödetsin, gitmek istediği bir hakka doğru yol vardır. Bir de onun karşısındaki bir yol vardır. Bütün insanlık bu iki taraf içerisinde mücadele halindedir. Ya o taraf ya bu taraf. Şimdi her dönemin kendine göre zorlukları vardır. Her dönemin kendine göre kaygan zeminleri vardır. Ve şurası kesin ki giderek sizin de ifade ettiğiniz gibi hayırdan yana olanların kimi zaman güçlendiği, kimi zaman zayıfladığı dönemleri tarih şahit olmuştur, insanlar yaşamışlardır. Günümüzde de bozan, yıkan, deforme eden ve insanı insanlığından çıkaracak etkenler, semboller, süreci sabote edebilecek yüklemeler o kadar çok ki. Şimdi şu fincanın içerisinde su var. Bunu ben boşaltırsam suyu boşaltmış olurum. Çay olsa çay boşalır. Ayran olsa ayranı boşaltmış olurum. Bir kabın içinde ne varsa o boşalır. Tabii. Onu kullanırız ya da. Şimdi bizim başta televizyonlar olmak üzere, telefonlar, sosyal medya, internet olmak üzere insanın insan olma değerlerini basite alan, değersizleştiren, hafifleten ve onun karşısındaki Allah'ın istemediği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görmediğimiz ve değerlerimizi hem dini değerlerimize hem kültürel değerlerimize ters yığınla mesaj gençlere, çocuklara, yetişkinlere durmadan verilmekte. Ve biz beynin işleyiş açısından baktığımızda neye odaklanarak bakarsak orada bir ilgimizden kaynaklanan bir enerji oluşuyor ve bizi içine çekiyor. Bizim gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Kulaklarımız beynimizin giriş kapısı. Yaptığımız muhabbetler bizim gönlümüzün gıdası. Bir insan neyi daha çok seyrederse, isterse tamamen karşı olduğu bir görüntüyü seyrediyor olsun. Bir film olabilir, bir inanç olabilir ya da bir film ya da bir grup adına ne derseniz deyin. Parantezin içine istediğinizi koyabilirsiniz. En çok nefret ettiği şeyleri bile göre göre insan görmeye alışır. Göre göre onu zihin normalleştirmeye başlar. Giderek ona o kadar alışır ki artık onu görmek onun için bir ihtiyaç haline gelir. Dolayısıyla toplumun nereye gittiğini görmek için neleri ilgiyle takip ettiğine bakmak yeterlidir. Biz takip ettiklerimizin etkisi altında kalıyoruz. Bizim duygularımızı etkiliyor, düşüncelerimizi etkiliyor ve bizim gönlümüzü açarak izlediğimiz şeyler gönlümüzü şekillendiriyor. Bir insan neye gönlüyle bağlıysa o onu sürükler. Aklımıza bağlı olduklarımız bizi zaruret miktarı ilerletir ama gönlümüzle bağlı olduklarımız bizi adeta sürükler. O yüzden de sevdiğimiz şeylere benzeriz. Kartallar gibi uçmak istiyorsanız sürüngenlerle oturup kalkmamalısınız. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Benim çok sık kullandığım bir cümle. Bir de bir yabancı yazara ait bir sözü var. Diyor ki, bembeyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır.
0: Ama ben kargaları da çok seviyorum sadece.

0: Sevmekte bir mahsur yok. Sadece insanın benzeşme özelliğini ifade etmek için kullanılan bir metafor. Dolayısıyla değerli hanımefendi, bizler bilinçli ya da bilinçsiz, maruz kaldığımız şeylere bir set çekmezsek, istemediğimiz şeyler istediğimiz şeyler haline gelecektir. Bilinçli olarak kendimize yeni görme, yeni muhabbet duyma, yeni ilgiyle izleme mecraları oluşturmazsak, yeni kaynaklar bulmazsak ya da var olan kaynakların içerisinden doğru olanları seçmezsek, biz bir süre gittikten sonra bir de bakarız ki ya benim burada olmamam gerekiyordu, ben niye buradayım deriz.
1: Doğru.
0: Çünkü günümüzde para bizim putumuz, iş yerleri ibadethanemiz haline geldi. Para için yapılmayacak şey yokmuş gibi şu anda. Niye böyle? Çünkü gündüz kuşaklarında, televizyon programlarında, dizilerde, filmlerde refah öne çıkarılıyor. Maddiyat, konfor, işte popüler kültürün bizden istediği, bizden beklediği şeyler gündeme getiriliyor. Ve herkese sen bunu hak ediyorsun deniyor. Güzelliğimizi el nedire göre belirliyoruz. Ben nasıl mutlu olurum onu başkaları belirliyor. Ben ne zaman değer görürüm onu başkaları belirliyor. Biz kendimizi yönettiğimizi zannediyoruz ama yönetiliyoruz. Neyi yiyeceğiz, neyi içeceğiz, ne giyeceğiz, kaç beden olmam gerekiyor, benim nasıl görünmem gerekiyor, burnumu yüzümü nasıl bir şekle sokmam gerekiyor, eşime nasıl davranmam gerekiyor, bütün bunlar bana empoze ediliyor. Ben bunları sansürsüz bir şekilde dinlediğimde bir de bakmışım ki ben değişmişim. Boşanmalar şu anda o kadar arttı ki ilk 5 yılda boşanmalar %38'e çıktı.
2: Şöyle Saliha abla, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem oradan aslında onu daha sonra görecektim ama madem girdik Saliha ablacığım. Boşanmaların neden arttığı, mesela birçok danışanınız var Saliha ablacığım. Birçok sizi takip edenler var. Bunu size danışan profilinden de anlayabiliyor musunuz Saliha ablacığım?
0: Tabii ki. Anladım. Şu anda insanlar evliliği sürdürme kriterlerini Allah'ın rızasına ve insani hayat alanında kendisinin aktif rol aldığı ve Allah'ın verdiği rızka razı olmada değil, konforlarının istedikleri standartta oluşmasına ve bunları sürdürülmesine bağlı. Hanımefendi, eşi seni seviyorum demediği için mutsuz ya da her şeyleri var ellerinde. İyi arabalara biniyorlar, iyi yemekler yiyorlar, iyi yerlerde yaşıyorlar, iyi kazanıyorlar. Fakat mutsuz. Niye? Mutsuzluk sebeplerinden birisi şu. Hı hı. Niye yemeğe gideceğimiz yere hep ben söylemek zorundayım? Niye eşim işte falanca yere gidelim demiyor? Bunu dert ediyoruz biz. Dert olmayacak şeyleri dert ediyoruz. Şöyle bir söz duymuştum. Eğer sen Allah'ı dert etmekten, Allah'ın dinini, Allah'ın davasını, insan olmayı, insanca kalmayı, inansın inanmasın herkesin hakkını, hukukunu korumayı, onlarla insani bir çerçevede, insani bir düzlemde yaşamayı dert edinmezsen, Allah sana öyle bir dert verir ki gerçek derdi unutturur. Dert olmayan şeyler derdimiz olmaya başladı bizim. Köpekleri dert ediyoruz, insanları dert etmediğimiz kadar anlamsız şeyleri dert ediyoruz. Ya hayvanları da koruyalım. İyi de insan ölüyor. İnsanı parçalıyor. Yani biz ne kadar uzaklaştık insani değerlerden, farkında mısınız? Farkında mıyız yani? Şu anda bugün yine ben yurt dışından geldim buraya. Bir hanımefendiyle görüşüyorum. Boşanmak üzere olduğunu öğrendim. Tamamen duygusal. Tabii duygularımızı devre dışı bırakmayacağız ama bizim bir Müslümanın iki sorusu vardır değerli hanımefendi. Bir, benim şu anda konuşma biçimim ve davranma biçimim, şu anda yaptıklarım Allah'ın hakkına, hukukuna göre doğru mu? İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı nasıl davranırdı? Biz Allah'a göre davranmayı değil, Peygamberimizi model alarak davranmayı değil, bu bana uygun değil, bana görelerle hareket ediyoruz. Elbette bize göre olmayanlar doğru da olabilir ama bir de bakıyorsunuz ki duygularımız, egomuz obezite olmuş. O kadar şişirmişiz, o kadar

0: artık kendi konforumuzu sağlamaya yönelik bir hayatı tercih ediyoruz ki hanımefendi, beyefendi fark etmiyor. İkisinin hayatında da eğer sağlam değerler yoksa değer olmayan şeyleri değer gibi kabul edip ondan sonra sanal ayakları yere basmayan ütopik söylemlerle hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Olmuyor. İnsanın bir gerçeği var. İnsanın içerisinde öyle bir mekanizma var ki doğru davrandığı zaman sakinleşiyor. Doğru davrandığı zaman huzurlu oluyor. Herkes mutluluğun peşinde. Oysa huzurun peşinde olmalıyız bizim. Allah bize dört dörtlük mutlu olacağımızı mı vaat etti? Allah bize dört dörtlük ne istersek olacağını mı vaat etti? Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki insan her istediğini elde edeceğini mi zanneder diyor. Biz ne yapıyoruz? Benim isteklerim olmuyor. Ben değer görmüyorum. Değer veriyor musun? Sen seviyor musun? Ama şunu bizim öğrenmemiz gerekiyor değerli hanımefendi. Asıl olan sevilmek değil sevebilmektir. Çünkü sevebilmek bir makamdır. Asıl olan değer görmek değil değer bilmektir. Asıl olan anlaşılmak değil anlamaktır. Ben insani değerleri kendimde var edip, kendimde kökleştirip verdikçe ben insan olurum. Aldıkça insanlık, aldıkça değil, verdikçe insan insan olur. Verdikçe bir makam sahibi olur insan. Veren el, alan elden üstündür. Biz hep parayla ilişkilendirmişiz. Oysa saygıyı, sevgiyi, merhameti, şefkati, bana düşen şeyleri yapmayı ben kendim, kendim için Allah kul arasındaki ilişkim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim aramdaki ilişkim için ben yapmalıyım. Bunun için de benim bir şartım olmamalı. Karşımdakinin neye inandığı, nasıl giyindiği, nasıl yaşadığı beni bağlamamalı. Ben karşımdaki insansa onun hak ettiği değeri Allah'tan dolayı ona vermekten sorumluyum. Kendimi bu anlamda anlayış olarak, davranış biçimi olarak, ahlak olarak hayata geçirerek ben Allah'a karşı sorumluluklarımı yerine getirmek üzere varım. Öyleyse ben o bunu hak etmiyor sözü beni hiç bağlamıyor. Ben böyle davranmayı hak ediyorum. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Ben yaptıklarımla Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bana yapılanlarla değil. Öyleyse benim iki tane hedefim olmalı. Bir, karşımdakinin yanlış davranmasına, ayağının kaymasına, zihninin karışmasına sebep olacak şekilde davranmamak gibi bir sorumluluğum var. Bir insanı fazla aç bırakırsanız hırsızlık yaparsa, hırsızlık yapanın hırsızlığından önce onu hırsızlığa sevk edenin hesaba çekilmesi gerekir. Ölmemek için insan hırsızlık yapabilir. Öyleyse yanlış davrananın bir iki tık öncesinde nasıl bir muameleye maruz kaldığı da hesaba katılmalı ki hangi zeminde bunu yaptı, hangi duyguyla yaptı, kim yaptırdı bunu ona?
1: Yani toplumsal dengenin de
0: sağlıklı. Aynen öyle. O yüzden de herkes Allah'a tek kişilik hesap verecek. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Öyleyse ben bana yapılanla ilgilenmiyorum. Benden Allah'ın karşımdakine ne yapmasını istediğimle ilgileniyorum. Ve şurası bir gerçek ki her insanın içinde Allah'ın ruhu var. Her insana Allah kendi esmasından yüklemiş. Her insanın hatırı alidir. Herkesi Hızır bileceksin. Davranışlar bana bir şeyler söyler. Benim yanlışımı söyler, benim eksiğimi söyler ya da karşımdaki insanın ihtiyacını söyler. Öyleyse bizim en çok kırılma noktalarımızdan birisi zayıf, duygu olarak zayıf olduğumuzda karşımızdakinin bir yanlış davranışını kişisel algılıyoruz. Bana yaptı diye algılıyoruz. Doğru davranışı benim ama onu böyle davrandıran ben değilim. Onu anlamam gerekiyor. Onu anlamadığım zaman aşırı kırılıyorum. Kırılmışken kırıldığım kadar davranıyorum. Karşımdaki de buna kırılıyor. O da kırıldığı kadar bana davranıyor. Göze ne göz, dişe diş, bir yazar diyor ki ne göz kaldı ne diş kaldı böyle yaklaşmaktan dolayı. Öyleyse her insan içinde meleklerden üstün olabilecek bir potansiyel taşıyor. Ben ona iyi davrandıkça o potansiyelini beslemiş, o potansiyelin hayata geçmesine yardımcı olmuş olurum. Öyleyse benim dilim insanı iyi olmaya, iyi düşünmeye de sevk edebilir. Benim dilim insanın daha kötü düşünmesine, daha yanlış ve zarar verici davranmasına da sebep olabilir. Ben karşımdakinin daha doğru davranmasına zemin hazırlamaktan sorumluyum. Ve Allah Fussilet suresi 34. ayet-i kerimede buyuruyor ki, madem ki kötülük ile iyilik bir değil, sen kötülüğü daha güzel olan ile sav. Bak o zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin yakın bir dostun, sıcak bir arkadaşınmış gibi sana davranır. Bu kendisine sabırdan bir pay verilenler için böyledir. Şimdi günümüzde bize değerli hanımefendi sabır, bereket, helal, haram, dünya, ahiret, anlayışlı olmak, idare etmek, kimi zaman alttan almak, bunları bir paket halinde bir tarafa bırakıyoruz. Bizi yalnızlığa mahkum edecek ilginç, yanlış ve tutarsız söylemlerle kendimizi değerlerimizden uzaklaştırıyoruz. Sen bir bireysin, evet. Kendini ezdirme. İyi de benim başkasını ezmeye de hakkım yok. Allah da bunu söylüyor zaten. Ne zulmet, ne zulme uğra diyor. Bunun için benim karşımdakinin yaptıklarından dolayı, belki de ben yaptırdım karşımdakine, yani karşımdakinin yaptıklarından dolayı ben tepki gösteriyorum, kendimi ondan uzak tutuyorum ama ya yanlış yapan bensem? Buna kim karar veriyor? Şahsın kendisi karar veriyor.
1: İki kişi de imkanda olduğu için.
0: Aynen öyle. O yüzden de şu anda insanlar yalnızlaştırılıyor. Aynı evde yaşıyoruz. Ama farklı dünyalarda yaşıyoruz. Aynı evdeyiz. Herkes telefonda. Herkes telefonu kaydırarak on binlerce mesajın bize yüklediği şeyleri alıyoruz. Ondan sonra zihnimiz yoruluyor. Ne konuşmaya takatimiz kalıyor, ne mecalimiz kalıyor. Biz konuşmayı unutuyoruz. Biz yazı yazmayı unutuyoruz. Biz okumayı unutuyoruz. Unutturuluyor bize. Çünkü baktığımız şeyler bize bir fikir vermiyor. Kaydırıyoruz sürekli. Kaç saniye insanın dikkati var, o dikkatini odaklandırabiliyor sürekli kaydırdığımız görüntülerde. Herkesin elinde telefon var. Herkes telefondakilerle hemfikir. Oradan da bize sağlıklı ve iyi şeyler gelmiyor. Bu bizim kendimizi daracık bir alana hapsetmemize, başkalarıyla ilişkimizi kesmemize, eşiyle arasının daha çok açılmasına, kendisini koruyacak şekilde davrandığını düşünüp karşısındakine zarar vermeye kadar götürebiliyor. Dolayısıyla aldıklarımız iyi değil. Ondan dolayı verdiklerimiz de iyi değil. Biz şu anda manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşıyoruz değerli hanımefendi. Vücudumuz zehirli gıda aldığımız zaman tepki veriyor. Midemiz yıkanıyor, serum alıyoruz. Kimi de bu aşamayı geçmişse hayatını kaybedebiliyor bundan dolayı. Manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşadığımızda biz ölmediğimiz için zehirlendiğimizin de farkında değiliz. Ama ilişkimize bir bakalım. İbn Arabi diyor ki insan bedeni bir memlekettir. Eğitirsen medeni olur, eğitmezsen ormana döner, ormanda orman kanunları geçerli olur diyor. Şu anda biz ailemizde birbirimizi dinlemekten, anlamaktan, yeri geldiği zaman öfkemizi yutmaktan konuşmayalım demiyorum. İşimize hiç atmayalım, konuşalım ama önce saygıyla konuşmasını öğrenelim. Ben kendime saygı duyarsam muhatabıma sözlerim de o saygıdan etkilenerek saygın olur. Saygın davranmak benim ihtiyacım.
1: Peki sevgili Saliha Erdem, Saliha ablamız, bir şey de fark ediyoruz aslında. Herkes çok konuşuyor gibi geliyor bana. Yani size nasıl geliyor Saliha ablacığım bilmiyorum ama herkes bir anda derdini anlatmak, derdini dinlemek ve dert dinleme üzerine bir marketing kurulmuş zaten. Bu da mecrası da sosyal medya. Şimdi burada şöyle bir şey mi oluyor sevgili Saliha abla? Yani herkes bu anlamda kendisine saklayabileceği bir mahremi de kalmıyor. Dolayısıyla sosyal mecraları nasıl kullanılma hususu ve bunların biraz önce söylediğimiz gibi boşanmaların ne kadar arttığı üzerine bir müselsel etkisi var mı?
0: Elbette ki var. Yapılan araştırmalarda ben de tezimi yeni bitirdim. Sosyal medyayı sürekli takip etmenin, sosyal medyadaki yönlendirmelere göre hareket etmenin boşanmaları arttırdığı araştırmalar sonucunda tespit edilmiş. Sosyal medyada konuşanlar çok çünkü insanlar mutsuz. İnsanlar mutsuz olunca aza kanaat diye bir şey yok. Gözümüz doymuyor bizim. Yani insan elindekine hiçbir zaman Allah'a şükür demiyor. Ya bugün de hayattayız. Bugün de Allah nefes alıp vermemize takdir etti. Bugün de canımızı üstümüzde tuttu. Ve onun da ötesine bizi var etti Allah. Biz var edilmeyi talep etmedik. Bir toz zerresi olabilirdik. Bir yaprak, bir toprak, bir böcek de yaratabilirdi Allah bizi. İtiraz mı edecektik? Yok. Ama Allah bizi insan olarak yarattı. Bu yaratılmaktan daha anlamlı, daha büyük, daha güzel, daha önemli bir şey yok. Ve bugün de ben hayattayım. Hastaysam Allah dilerse iyileşirim. Karnım açsa doyarım. Bir yerim ağrıyorsa Allah şifa verir, iyileşirim. Ama hayattayım. Bununla mutlu olmalıyım.

0: aynı şeyi hanımefendiye de soruyorum. Benzer şeyi oradan da alıyorum çoğunlukla. Kendinizin ben şunu yaptığım için böyle oldu. Şu davranışımı şu anda bakıyorum, o zaman fark etmemiştim ama şunlar yanlış diyebildiğiniz şeyler var mı? Kendinize hangi yanlışları görüyorsunuz diyorum. Ben bağırdım ama şundan dolayı bağırdım, eşimden dolayı bağırdım. Vurduysam şundan dolayı vurdum. Yani kendisinin yine bir kabahati yok. Bu sorumu karşısındakinin davranışıyla açıklıyor. İnsan kendi yanlışlarını görmezse değerli hanımefendi buna çözüm üretmez ki. Her durumda kendisi haklıysa o zaman karşısındaki de her durumda haksız demektir. Böyle bir ilişki yürümez. Böyle bir mantık olamaz. İnsanın şöyle dua etmesi lazım. Ya Rabbi, karşımdaki insanın tepkilerinden kendimi görmemi nasip eyle. Yanlışlarımı fark etmemi nasip eyle. Senin emanet olarak verdiğin hayat arkadaşımı ya da annemi babamı ya da evladımı ya da çevremdeki insanları farkında olmadan kırmaktan sana sığınırım. Kırılacak kadar zayıf olmaktan da sana sığınırım. İncinme incidenden. Kemal'de noksan imiş. İncinen incidenden diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Bizim incinmeyecek kadar güçlü, incitmeyecek kadar da akıllı ve merhametli, şefkatli olmamız gerekiyor. Benim dilimin saygınlığıma göre olması gerekiyor. Karşımdaki insanın Allah'ın emanet olduğu bilinciyle hareket ederek ona doğru muamele etmem gerekiyor. Ben hatır bilmezsem, hatır gözetmezsem o zaman benim sözlerim de hatır sözetmez. Gözümden düşenler sözümden de düşer. O zaman ağzımdan çıkanın hesabını da ben veremem. Öyleyse bize düşen insanın zayıflatan değil güçlendiren, düşüren değil kaldıran, yara açan değil yara saran.
1: Dostlar.
0: İnsanın kendisini değersiz hissettiren değil, Allah'a göre değerli olduğunu hissettiren bir dile ve üsluba ihtiyacım var. Ya Rabbi bunu bana ver. Ya Rabbi eksiklerimi görmemi nasip eyle. Ya Rabbi yanlış olduğunu fark etmeden davranmaktan sana sığınırım. Allah'ım karşımdakinin haklılığını görememekten sana sığınırım diye Allah'a yana yakıla kendimizi düzeltmek için gayret sarf etmeliyiz. İnsan insanın aynasıysa onun tepkisinden Allah'ın bana duyurduğu bir mesaj var. Eşim bana tepkili davranıyorsa benim şunu sormam lazım. Acaba onun böyle tepkili davranmasında benim bir rolüm var mı? Kendimi ezmek için değil, depresyona sokmak için değil, aşağılamak, yermek, öfkelenmek için değil, tespit etmek için. Ben de insanım, yanlış davranabilirim. Ama yanlışımı görmeliyim ki ben onu düzeltebileyim. Hani hasta olduğuna inanmayan bir insanı doktora ikna edemezsiniz ya. Zoraki ikna etseniz bile ilaçlarını kullanmaz. İnsanın önce kendisinin de hata yapabileceğine inanması ve bu hataları görmeye hazır olması lazım. Çok güzel bir söz okumuştum bir yerde. Diyor ki, duymak istemeyen hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır değildir diyor. Hiç kimse görmek istemeyen kadar da kör değildir. Öyleyse Allah'ım önce kendimi görmemi, önce eksiklerimi görmemi, önce bunları düzeltmemi nasip eyle diyelim. Ve onun için de bilgileneceğiz. Konulu tiyatrolara gideceğiz, konulu sinemalara gideceğiz. Doğu klasiklerini, Batı klasiklerini bitireceğiz. Üstadların, alimlerin, bilim adamlarının, ilim adamlarının kitaplarını okuyarak perspektif kazanacağız. Kelime hazinemizi geliştireceğiz. Hep aynı dar perspektiften bakmayacağız. İnsanların kademeleri vardır değerli hanımefendi. Hiç okumayan, kendisini geliştirmeyen, öğrenmeyen, öğrenmek illa okumakla olmuyor. Öğrenmeyen, irfan sahibi olmayan insanlar hep ben haklıyım der. Onun bir kademesi sen de haklı olabilirsin der. Onun bir kademesi sen de haklısın der. Onun daha üstü ya ben de haksız olabilirim. Benim de yanlışlarım olabilir der. Yani insan kendi yanlışlarını görmeden bir makama, bir mertebeye, insani değerlere ulaşma şansı yoktur değerli hanımefendi. Öyleyse okuyacağız, öyleyse kendimizi geliştireceğiz, sınır tanımadan okuyacağız. Benim en çok yaptığım dualardan birisi de ya Rabbi, son nefesime kadar alnımı secdede, dilimi zikirde, zihnimi kendimi görüp kendimi iyileştirmede sana layık bir kul haline gelmeyle beni meşgul kıl diyorum.
1: Ne güzel. Peki sevgili Saniye abicim şöyle buyurun. Bir şey söylesem.
0: Buyurun.
1: Gerçekten böyle çok güzel anlatıyorsun. Yani şu anda biliyorum ki Saniye Erdem aslında bu konuda gerçekten mutmain anlatan, o murakabe

0: beyi gerçekleştirmiş ve...
1: Estağfurullah Esra'cığım, daha besmelesindeyiz.
0: Yüzleşmeyi gerçekleştirmiş. Güzel bir insan. Yani Saniye abla bizim
1: için inşallah öyledir. Rabbim kabul etsin.
0: Öyle yani. Teşekkür ederim. Herkes böyle olduğunu biliyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi bir taraftan mesela merak ediyorum. Peki Saliha Erdem'in şu hayatta en çok zorlandığı anlar hangi anlar oldu? Yani ya o arada şu konuşan Saliha Erdem ne zaman devreye girdi mesela? Çok zorlandı mesela.
1: Şimdi değerli hanımefendi, zorlandığım çok şeyler oluyor. Benim şöyle bir duam var. Hı. Ya Rabbi, doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Allah'ım, benim karşımdakinden bir beklentim yok. Karşımdaki bana nasıl davranırsa davransın. Ben senin benden nasıl davranmamı istediğinle ilgileniyorum.
0: En çok ne zaman kırıldın mesela sen ya?
1: Esra'cığım, ben insanlara genelde kırılmıyorum. Üzülüyorum. Mesela şu anda kırgın olduğum kimse yok. Ama üzüldüklerim var.
0: Kendiniz için mi yoksa kendisi için mi?
1: Yani keşke öyle davranmasaydı diye. Hmm. Keşke öyle yapmasaydı diye üzülüyorum.
0: Bu çok başka bir seviye değil sen ya. Ben.
1: Yok canım.
0: Ya bu hani kızarsın. Hani insanız ya. Ya mesela mesafe koyarsın ya da hiç konuşmazsın. Affetme süresi olur, olmaz. Ama hani nasıl aşarsın? Mesela Saliha Erdem o zorluğu nasıl aşar? Ya da en çok neye üzülmüştür? Ya da mesela genç hala çok gençsiniz. Özür dilerim.
1: Ah, teşekkür
0: ederim. Niye bir şeyler söylüyorum ben?
1: Esra'cığım, özür dilerim.
0: O aşamalarda mesela hani böyle çok yeni başladığınız zamanlar olur ya. Olur yani, insanız sevgili Saliha abla. Onları nasıl aştın mesela, o zorlukları? Hangi dönemlerdi mesela, o ilk yıllar mı? Orta evreler mi?
1: İnsanın duaları ne tarafaysa yönü de o tarafa oluyor. Ve Allah'tan yardım istendiğinde Allah yardım ediyor. Benim çok zorlandığım, Allah'ım ve içimden şöyle, Allah'ım sen yardım et. Allah'ım, şu anda ağzımdan istemediğim cümleler çıkabilir. Aramızdaki saygı zarar görebilir. Kimi zaman eşim beyefendiye karşı, kimi zaman çocuklarıma karşı, kimi zaman kayınvalideme karşı, kimi zaman bazı tanıdıklarıma karşı böyle çok zorlandığım oldu. Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et diye o kadar yalvardım ki Allah aklıma öyle bir cümle getirdi, öyle bir anlayış getirdi ki bana öyle bir cümle kurdurdu ki sıkıntı çekmeden hallolduk. Ha, bu hiç ağzımdan yanlış cümle çıkmadığı anlamına gelmiyor tabii. Hmm. Benim de keşke öyle konuşmasaydım dediklerim oldu. Keşke ya şöyle yapsam daha iyi olurmuş dediklerim oldu ama ben de insanım. Ya Rabbi affet diyorum. Allah'ım sen bundan sonra daha doğru davranmayı nasip eyle diyorum.
0: Hangi cümleydi o? Sen yalnız.
1: Hangisi?
0: Zor zamanlarında bir cümle söyledim dediniz ya.
1: Ha, olaya göre değişiyor. Yani şu anda hatırlamıyorum hangi durumda. Hangi...
0: Peki sevgili Saliha Erdem. Şimdi biz sosyal medyayı ben işim geriye, yani yazılım çizim geriye işte nacizane çok sık kullanıyorum. Sevgili Saliha Erdem'le çok konuşmaları, sohbeti için, insanlarla etkileşim halinde olmak için sosyal medyayı kullanıyorum. Son zamanlarda bir şey görüyoruz değil mi Saliha abla? Gülmenden anladım, sen de anladın evet. Sevgili Saliha ablacığım. Bir yapay zekanın kurgusu. İşte bir sunucu aslında Ahmet Mümtaz Taylan ismiyle. Buradan da selam olsun. Onun Faraz'a bir programına katılmış ve orada bir arbede olmuş gibi bir şey var, kurgu var. Şimdi bunu gördüğün zaman... Sevgili Saliha Erdem korktu mu, üzüldü mü, dehşete mi kapıldı? Yani ya da işte mecranın ne anlamda tehlikeli hale geldiğini öğreten bir süreç olduğu için işte şaşırdı mı? Ne oldu?
1: Değerli hanımefendi, ben şaşırdım. bir defa Ahmet Mümtaz Taylan beyefendiyle hiç karşılaşmadık, hiç tanışmadık. Sadece ismini ve kendisini biliyorum. Programına katılmadım dolayısıyla. Hı hı. Nur Viral hanımefendiyle yaptığımız programı da böyle söylediler. Ben sadece şöyle dua ettim. Ya keşke daha iyi şeylerle uğraşsalar. Sonra şöyle dua ettim. Allah'ım sen bu kardeşlerimize öyle bir anlayış nasip et ki insanlara verdikleri zarardan daha çok

0: İslam'a fayda üretsinler. Benim hakkım varsa, benim onların böyle yanlış davranmalarından dolayı benim hakkım varsa, ben bu hakkımı onların insanca ve Müslümanca davranmaları için sana emanet ediyorum. Bu hakkımı onlar için kullan. Bana verdikleri imaj, itibar suikastidir bu. İmaj suikastidir bu. Yani benim yapmadığım bir şeyi yaptı gösteriyorlar. Alakasız. Yani Allah'ım onları İslam'la şereflendir. Daha çok Halid bin Velid gibi İslam'a daha çok hizmet etsinler diye dua ediyorum. Bir değerli hanımefendi bir şey okumuştum. Vaktin birinde çok eski devirlerde bir beyefendiyi jandarmalar ya da polisler gelmişler. Bir suçtan dolayı bir beyefendiyi kelepçelemişler, götürüyorlar. Hı. Hanım arkasından dövünüyormuş. Ah efendim suçsuz idin, hiçbir şey yapmamış idin falan diyerek ağlıyor. Beyefendi dönmüş, Allah'a şükür ki demiş, ben onların bana itham ettikleri şeyleri yapmadım. Ya yapmış olsaydım. Ben doğru olana, Allah'ın yardım edeceğine inanıyorum. Dürüst olanı, Allah'ın koruyacağına inanıyorum. Bunlar yapay zeka ile oluşturulmuş. Benim üzerimden ya da diğer beyefendi kardeşimin üzerinden kendi mecralarının tanıtımını yapan tuzak, korsan, dolandırıcı siteleri. Allah iyileştirsin onları.
1: Peki ilk gördüğünde gerçekten
0: çok şaşırdım. Allah Allah dedim ya, ben böyle mi yapmışım? Niye böyle yapıyorlar ya? Yapmayın ya. Niye insanlara niye zarar veriyorsunuz?
1: Şöyle bir şey. Yapay zeka olduğu çok belli olan ama
0: evet.
1: Ama bu dilim içerisinde maalesef şu da olabilir. Yani orada o kurguyu sanki inanılıyor gibi bir kurgu da yaratılıyor olabilir. Onu da bilemem. Ama buna inananların olduğunu düşünmüyoruz.
0: İnşallah.
1: Düşünme ihtimali ki varsa buradan da söylüyoruz.
0: Allah korusun, asla asla öyle bir şeylerle ilgim evet. olmamıştır. Ne ilgim vardır ne bilgim vardır. Tamamıyla yalan, iftira ve kurgudur ve gerçek değildir.
1: Sayın. Şimdi
0: Allah iyi etsin. Ben tekrar Allah dua iyi ediyorum. Allah iyi etsin.
1: Şöyle çok araya çok az vaktimiz kaldı sevgili Saliha ablacığım, ama mesele şu. Aslında biz çok doğru bir yoldan ilerliyoruz. Boşanmaları konuştuk. Şimdi aslında bir fıtrat meselesine girmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Benim biraz böyle şaşkınlıkla, hani şaşkınlığımın şarjı bitti diyeceğim.
0: Çok güzel bir tabir.
1: Bir şarj istasyonu olabilecek belki ki o şarj istasyonumuz sevgili Saliha abimizin konuşmaları olacaktır ama çok da aslında tepki de çeken, böyle insanların ne alaka diye sorguladığı bazı şeyler oluyor. Mesela ben fıtratla başlayalım. Gözümde gözlük olmasına rağmen görmüyorum. O da ayrı bir şey Saliha abla. Onunla ilgili bir şey var mıdır? Evet, bir iki dakikamız var ama fıtratla başlayalım. Yani kadının fıtratı şöyle başlamayalım sevgili Saliha ablacığım. Bir araya girelim.
0: İnşallah.
1: Aradan sonra da fıtrat konusuna dönelim.
0: Tamam inşallah.
1: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le programımıza devam edeceğiz. Küçük bir ara. Hadi bakalım.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Adaptatörler programındayız. Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sizleri de seviyoruz. Burada güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sevgili Saliha ablacığım.
2: Buyurun.
1: Fıtrat delikti. Oradan başlayalım. Soracağım sorular, geleceğim konuları az çok izleyicilerimize zaten tahmin ediyorlardır.
3: Değerli hanımefendi, Allah-u Teala kullarının cinsiyetlerine göre farklı özellikler vermiş. Erkekler fiziki olarak daha güçlü, daha zor şeyleri, ağır şeyleri yapabilecek bir yapıda. Hanımefendiler daha narin, daha hassas, daha böyle kendi zihinsel ve el becerilerine uygun şeyleri yapmaya daha yatkın. Hı-hı. Farklı yapılarda özellikle Allah-u Teala onları yaratmış. Buna göre hani denir ya... cinsiyetler doğuştandır, roller kültüreldir diye. Bu roller bulunulan bölgeye, yöreye, iklime göre değişse bile daha çok hanımefendiler işte çocuk yetiştirme, ev işleri ya da kadınlara özgü işleri yapmakla, erkeklerde daha ağır, daha böyle kaba güç gerektiren, fiziki güç gerektiren şeyleri yapmakta ilk zamanlardan beri meşgul olmuşlar. Ama şu anda erkeklerde zihinsel faaliyetlerde ciddi anlamda mesai sarf ediyorlar. Kadınlar şu anda o kadar çok sosyal hayatta yer aldılar, o kadar çok... böyle erkekle yarıştırılır bir hale geldiler ki ucu nereye gidecek şu anda belli değil. Çok ilginç şeyler yaşanıyor gerçekten. Hanımefendilerin şu anda çalışma hayatı hazır olmadan erkekle eşit şartlarda çalışmaya sevk edilmesi, kadın istihdamının sürekli artması topluma o kadar çok zarar verdi ki vermeye de devam ediyor. Ve bu böyle hala farklı sektörlere kadınlar yönlendirilerek bu artırılmaya çalışılıyor. Hı. Şimdi değerli hanımefendi, erkekler işsiz, kadınlar işte. Hı. Erkeklerde iş oranları azalıyor. Yani işsizlik, daha doğrusu işsiz olan erkekler artıyor. Ters söyledim, özür dilerim. İşsiz erkekler artıyor, kadınlar daha çok işte. Şimdi anneliği etkileniyor. Evlenme yaşı yükseliyor. Aile içerisinde erkekle eşit şartlarda çalışıyor ama eve geldiği zaman eşit şartlarda bir hayat onu beklemiyor. Yemekten sorumlu, çocuktan sorumlu, temizlikten sorumlu, ütüden sorumlu, evin bakımından sorumlu. Eşinden yardım istiyor. Eli yatkın olanlar yapıyor. Eli yatkın olamayanlar yapmıyor. Ama burada annelik, eşiyle zaman geçirme, çocuğuyla vakit geçirme, aralarında bir bağ oluşturma, ortak bir şeyleri paylaşma açısından inanılmaz derecede fakirleşmiş, kuraklaşmış bir hale geldik. Hanımefendi yorgun argın geliyor, hangi birini yapsın? Yorgun gelen bir hanımefendinin sinir kat sayısı da yüksek oluyor. Beyefendiye diyor ki, ben de senin gibi aynı şartlarda çalışıyorum. Sen oturdun, yemek bekliyorsun ama ben yemek yapıyorum diyor. Beyefendi de yorulmuş, eşinden, hanımefendiden haliyle hizmet bekliyor. Ama aynı zamanda eve geldiniz. Hangi zamanda hanımefendi bunu yapacak? Oysa hanımefendiler de çalışsın, hanımefendiler de üretsin ama erkeklerin yaptığı ağır işlerde değil. Erkeklerle yarıştırılarak onu da yapar, bunu da zaten yapar. Bunu niye böyle erkekle yarıştırılarak gündeme getiriyoruz? Ve sanki kadının değeri çalıştığı zaman ortaya çıkar, kadının değeri para kazandığı zaman ortaya çıkar gibi bir algı var. Bir hanımefendi var, İşte ben diyor doğum iznine ayrıldım. 2 aydır çocuk bakıyorum. Depresyona girdim. Yani ben bunun için mi okumuştum? Sen hayatı evlilik yapmasam da olur. Çocuk dünyaya getirmesem de olur. Yeter ki okuyayım, çalışayım diye mi hayatı böyle mi algılıyorsun? Hayat bu mu? Bir başka örnekte mesela hanımefendi çocuk dünyaya getirecek diyor ki çocuk dünyaya getirdiğim zaman en az 2 yıl ücretsiz izin kullanacağım, çocuğuma bakacağım. Ya da işten ayrılacağım diyor. Babası diyor ki sana kesinlikle hakkımı helal etmem. Ben seni evde oturasın diye mi okuttum? Annesi daha evlenmeden diyor ki aman

0: ayaklarının üzerinde dur. Aman güçlü ol, yarın bir gün boşanırsan kimseye muhtaç olmasın. Daha evlenmeden boşanma fikrini çocuklara veriyoruz. Yani hanımefendiler üzerinden o kadar çok manipülatif şeyler var, hususlar var ve o kadar çok yanlış bir şekilde yönlendiriyoruz ki. Ondan sonra da Türkiye yaşlı nüfus içine girdi şu anda. Dünyadaki yaşlı nüfus oranı artan ülkelerin arasına girdi. İnsanların bu medyadaki en uç örnekleri bile detaylıca anlatmaları sanki toplumdaki çoğu insanın aldattığı kötü fiillerle meşgul olduğu gibi bir algı oluşturuyor. Kadın erkeğe güvenmiyor, erkek kadına güvenmiyor. Herkes evleniyor, boşanıyor. O zaman ben de evleneceğim, ben de boşanırsam diyerekten evliliğe güven olmuyor. Ondan sonra yaşı geçiyor, ondan sonra çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sayımızın az olduğundan şikayet ediyoruz. Evliliğin geciktiğinden şikayet ediyoruz. Eşlerin boşanmasından şikayet ediyoruz ama şartlar hiç değişmiyor. Bunlar nasıl düzelecek? Bir defa hanımefendilerin eve dönmesi lazım. Hanımefendilerin çocuk sayısını tamamlaması, ki bana göre çocuk sayısı normali 5, ideali 7.
1: Bunu da normali 5, ideali 7.
0: İdeali 7 bana göre bu. Buna göre de haklı gerekçelerim var. Ama Allah vermez ayrı hadise. İnsanlar kendilerini ben nasıl bakacağım? Ya sen Allah dünyaya getirdiği çocuğun bakma gücünü sana vermedi de mi sen böyle söylüyorsun? Verenlere nasıl veriyor? Kendi kendimize dar bir alan hapsediyoruz ve o alana kendimizi koyarak hayata bu kendi belirlediğimiz alandan bakıyoruz. Bu da bizi yanıltıyor. Değerli hanımefendi, bir hanımefendinin bu dünyaya, bu dine, bu insanlığa yapabileceği en önemli katkı herhangi bir mesleği yapmak değil, annelik yapmaktır. Bir hanımefendiye annelikten daha çok yakışan bir şey yoktur. Şimdi bir deney yapılmış olsa, kucağında küçük çocuğu olan bir hanımefendi, böyle sempatik, insanlara gülme yaşında falan, bütün kadınların gözleri böyle sevinçle ona bakıyorlar. Uçakta gidiyorum mesela, bir tane çocuklu bir hanımefendi geldi, ona gülücük atıyor. Allah'ım, hostesler, herkes bayıldı. Fıtratımızda var bu. Kadın çocukla birlikte olduğu zaman mutlu olur. Kadın çocuk dünyaya getirdiği zaman mutlu olur. Kadın dünyaya getirdiği çocukları eğittiği zaman insan olduğunun, kadın olduğunun, anne olduğunun farkına var. Niye bunu elinden alıyoruz? Ne kazandık? Kadınların iş hayatına atılmasıyla toplum nasıl bir noktaya geldi şu anda? Her şey birbiriyle ilişkili, zincirleme etkiliyor birbirlerini. Bu çalışmasın demek değil. Ben de çalışan bir hanımefendiyim ama ne oldu, çocuklarımın hepsi okula gitti. Ben onlarla oyun oynadım, çarpışan arabalara bindim, dönen salıncaklara bindim, piknik yaptım, oynadım, salıncağa bindim. Onlar beni salladı, ben onları salladım. Evin içinde yığınla çadır yaptık, oynadık, çocuklarıma vakit ayırarak çocuklarımla ne yapıyorsam yaptım. Ondan sonra çocuklarım büyüdükten sonra rahatlıkla ben 45'imde 50'ye yakın üniversiteye gittim. Yani o yüzden de okumanın da sınırı yok. Ha, kitap okumak için illa hani çocuk emzirirken de harika kitaplar okursunuz. Dolayısıyla yani kendimizi geliştirmenin sınırı olmadığı gibi çocuk dünyaya getirmenin de kendimize göre haklı gerekçelerini üretiyoruz ama hiçbirisinin de haklı gerekçeleri yok. Açlık düzeyinde yoksulsa bir insan, bir şey diyemem, haddim değil ama Allah dünyaya gönderdiği canlının rızkını vereceğini söylüyor. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah'a güvenirsek yolda kalmayız. Kendimize güvenirsek de yola çıkmayalım. Kendimize güvenerek hiç yola çıkmayalım. O yüzden değerli hanımefendi, mesela bugün şöyle hanımefendiler üzerinden işlenen politikalar toplumu bu noktaya getirildi. Acilen kısmi zamanlı çalışma olmalı. Evdeki hanımefendilerin üniversite bitirme hakkı onlara tanınmalı. Evdeki hanımefendiler sigorta yapılmalı, maaş ödenmeli, çocuk başına prim verilmeli, aile danışmanları ücretsiz olarak artırılmalı ve ailelere hizmet verilmeli. Boşanmadan önce mutlaka insanların bilinçli bir şekilde hareket edip aile danışmanlarından rehberlik alarak evliliği daha iyiye götürmek için gayret etmeleri gerekir. Ve bir de sosyal medyada, televizyonlarda dizi oyuncularının, popüler insanların, fenomenlerin hayatları o kadar çok gözümüze sokuluyor ki. Bugün evleniyor, yarın boşanıyor. Bugün bununla, yarın onunla. Evlenmeden önce çocuk sahibi, evlenmeden önce serbest cinsel hayat. Bunların tamamı aile düzenini bozan, ahlakımızı bozan, değerlerimize ters, insanın insan olmasına ters uygulamalar. Ve bunların hepsi çocuklarımız tarafından örnek alınıyor. 19 yaşındaki kız burnumu değiştireceğim diye geliyor, ameliyat olacağım diye geliyor. O birisi stresten diyor annesinin babasının baskılarıyla, işte obezite cerrahisi olacağım, gideceğim midemi küçülteceğim diye geliyor. Yani o kadar çok biz kendi değerlerimize ters bir hayatın bedellerini ödüyoruz ki şu anda yazık ya, toplumumuza bunu yapmayalım. Ve evliliğe dair algının zayıflatıldığı bir toplumda gençler evlilikten soğuyor. Hadi bu kadar olumsuzlukların, insanların aklına sokulmasının, gündeminde tutulmasının bedelini bu gençler niye geç evlenerek ya da evlenmeyerek ya da huzursuz olarak ödesinler? Acilen bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor.
1: En büyük etken sebep olarak ne görüyorsun sevgili Sariye abla? Yani
0: bir,
1: evlenme yaşını da konuştuk. İnsanların, gençlerin evlenmeme sebepleri arasında neyi koyabiliriz? Böyle başat, daha böyle majör sebep ne olabilir?
0: Değerli hanımefendi, bana göre iki sebep var. Bir, biz sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz. Evet. Sanki Allah'ın dedikleri bize yetmeyecek de biz kendi çabamızla bir şeyler yaptığımız zaman mutlu olacakmışız gibi. Mutluluğun peşinde koştuğumuz için, paranın peşinde koştuğumuz için, insanlığımızı, değerlerimizi bir tarafa bıraktığımız için sırtımız doğrulmuyor bizim. Belimiz doğrulmuyor bizim. Yüzümüz de ondan dolayı gülmüyor bizim. Rıza yok, gönül tokluğu yok, şükür yok. İlla hep daha fazlası, illa hep daha fazlası. Bu kadar açgözlülüğe bir hayat tahammül edemez. İki tane önemli bağ vardır hayatta değerli hanımefendi. Bir, Allah ve onun güzel Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bağımız. Bu bağ zayıfladıktan sonra aile bireyleri arasındaki bağlar da zayıflıyor. Bizim bağlarımız koptu. Herkes başkasıyla, annenin elinde telefon, babanın elinde telefon, babanın elinde kumanda aynı zamanda, çocukların elinde tablet, herkes online, evde kimse yok. Evde kimse yok.
1: Çok güzel.
0: Biz anne babayla, evlatlarla bağ kurmamız gerekirken dışarıdakilerle bağ kuruyoruz. İnsanlar mutsuz, mutlu olacak yerler arıyorlar. Sigarada, alkolde, uyuşturucuda, şunda bunda, oyunda. Ya da özür dilerim, saçma sapan şeyleri yaparak mutlu olmaya çalışıyor insanlar. Kimi yiyor, kimi bedenini açıyor, kimi aşırı makyajla, kimi estetiklerle. İnsanlar beğenilme arzusu içerisinde, sosyal değer görme arzusu içerisinde. Biz birbirimize değer vermiyoruz ki. Değersizlikten ölüyoruz biz. Çünkü maneviyatsızlıktan ölüyoruz. Allah'ın yüzümüze, gözümüze, bedenimize bakarak değil, ahlakımıza bakarak, fiilimize bakarak bize kıymet vereceğini unutuyoruz. Allah nezdinde kadın erkek olmamızla değil, helallerden haramlardan kaçıp iyi bir ahlakla bu dünyaya katkıda bulunarak, insanlığa katkıda bulunarak kendimizi insanı kamil noktasına getirebilmek için çaba sarf ettiğimizde hayat anlamlı olur. Bu şimdi günübirlik yaşadığımızla hayatın anlamını da kaybettiğimiz için asla huzurlu olamıyoruz. Asla mutlu da olamıyoruz. Mutluluk tavşan kaç tazı tut diye bir şey vardı, oyun vardı bizim çocukluğumuzda. Mutluluk tavşan, biz tazı koşuyoruz, yakalayamıyoruz. Niye? Çünkü bizim yaptıklarımız anlık mutluluk sağlıyor. Mutluluğun peşinde değil, huzurun peşinde olmalıyız. Huzur da ben doğru yaptıktan sonra yaşadığım hissiyattır. Bende oluşan, Allah'ın verdiği bir hissiyattır. Evet, canımı sıkan şeyler olabilir ama huzurluyumdur. Doğru davrandığım için, Allah'a göre davran, peygamberine göre davrandığım için, insani değerleri hayata kattığım için huzurluyumdur. Başıma yastığı koyduğumda canım sıkkın olsa bile ben huzurluyumdur. Niye? Doğru davranmışımdır. Öyleyse bizim Allah'la bağımızı kuvvetlendirmemiz, aile içerisinde de aile bağlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bağ yok çünkü diyalog yok. Hep talimat üzerine. Çocuğa şunu yap, bunu yap, ders çalış. Sürekli ders çalış. Niye? İyi bir puan al. Niye? İyi bir okula git. O niye? İyi bir geleceğin olsun. O niye? Rahat yaşa. Tamamı bunun için. Şu anda rahat yaşıyorlar. Ama gündemlerinde ne anne var, ne baba var, ne hastalar var, ne dünya mazlumları, Müslümanlar var. Ne komşular var, ne de yaşlılar var. Yurt dışında Viyana'da yaşayan bir tanıdığım arkadaşım var. İşte pankart açmışlar, yaşlı

0: yaşlılar istemiyoruz diyerekten. Gençler yaşlıları istemiyoruz diyerekten pankart açarak yaşlıları dışlıyorlar. Batı'yı örnek alırsak böyle oluyoruz işte. LGBT'si de dolar, yaşlıları istemeyenler de dolar hayatımıza. Ondan sonra aklınıza hayalinize gelmeyen çılgınlıklar da dolar. Ne oldu? İnsanlar insanlık kan kaybediyor. İnsanlık kan kaybediyor. Ya mesela, bizim değerlerimize tutunarak hayatı yeni baştan asla ümitsiz olmadan Allah'a güvenerek doğru ilkelerle yeniden kurgulamamız lazım. Bunu yapabiliriz.
1: Şimdi sevgili Saliye Erdim'le sohbetimize devam ediyoruz ama burada bir tane mesela haber var Saliye Akbaşı.
0: Buyurun.
1: Bu mesela Anneler Sanayide Projesi.
0: Böyle bir o haber. Eksikti. Annelere değer katacak, annelere paye verecek bir tane sanayi sisteminde, ağır sanayide çalışmadığı kalmıştı kadın. Bu mu bizim ihtiyacımız? O haberi de ben okumadım. Yeni hani yeni öğrendim. Kim yazdığını da bilmiyorum.
1: Ya şöyle aslında yani bu bir böyle resmiyette olan bir şey değil. Ama bir işte organize sanayi bölgesinin böyle bir projesiymiş mesela. Bunu yok amacı merak ediyorum burada. Mesela ne iyi bir yarıştırmak mı? Hani fıtratı konuşuyoruz. Sonuçta bir sanayi bu. Yani hani niye orada olmalılar? Niye böyle bir proje? Ya da bununla beraber mesela çok konuşuyoruz ya. Mesela annelik neden bu kadar aşağılanıyor? Aile olmak neden bu kadar aşağılanıyor? Neden bu kadar çok saldırı var? Bir sürü potpurik sorunlarımız var sevgili Saliye ablacığım. Yani burada mesela şunu gerçekten merak ediyorum. Mesela Anneler Sanayide Projesi niye? Yani sanayide olunca bir kadın ne olmuş olacak? Oradaki kadın ve işte annelik mesaisini daha farklı bir şekilde harcayacağı, çocuklarına zaman ayıracağı süreyi. Mesela bu başka bir şey. Daha mesela el emeği işler. Yani daha böyle zarif, ince işler olabilir de sanayiyle biz neyi ispatlamış oluyoruz burada mesela?
0: Değerli hanımefendi.
1: Bu rekabet duygusu anlaşılabilir bir şey değil. Yani ben anlayamıyorum.
0: Yanlış bir mantıkla girilen işten doğru bir mantıklı sonuç beklemek mümkün değildir.
1: Evet.
0: Şöyle bir cümle vardı, hatırlayabilir miyim? Bir deneyeyim. Mantık yürütülerek girilmemiş bir tartışmadan mantık yürüterek çıkamazsınız diye bir söz okumuştum yıllar önce. Bu işin mantığı yok ki. Farkında olarak ya da olmayarak aile kurumuna yapılmış bir darbedir bu tarz girişimler. Kadının annelik yapmasına müsaade etmeyen, ev hanımlığı yapmasına müsaade etmeyen, eşiyle arasının açılmasına sebep olan, kadını evden uzaklaştırdıkça aynı zamanda kadını erkeksileştiriyoruz. Şu anda böyle bir sorun da var. Kadın maskülenleşti, erkekler daha çok feminenleşmeye eğilim gösteriyor. Niye? Daha çok ev hayatına atılma zarureti oluştu.
1: Öyle mi bakıyoruz?
0: Öyle bakıyorum. Niye? Şundan dolayı değerli hanımefendi. Hanımefendiler, bir defa ben yıllar önce bir röportaj yapmıştım. Pek çok yerde erkeklerin arasında çalışan hanımefendilerin hal hareketleri, esprileri, davranışları, duruşunun bile erkeklere benzediği ve erkek sürekli hanımların yanında çalışan erkeklerin de feminen eğilimler gösterdiği araştırmalarla ortaya çıkmış. Şu anda yeni bir bilgi değil bu, eski bir bilgi ama mantık da hani mantıklı da olan bir şey bu. O yüzden şimdi gündeme getiriyorum. Dolayısıyla hanımefendilerin erkeksileştirilmesinin topluma katacağı hiçbir şey olmadığı gibi toplumdan götüreceği çok şey vardır. Kadının anne olması lazım. Kadının eşiyle vakit geçirmesi lazım. Sohbet etmesi lazım. Evde sıcak yemek pişirmesi lazım. Evde misafir ağırlanması lazım. Evde dedelerin, evde ninelerin olması lazım. Büyüklerin olması lazım. Çocuklara peygamber kıssaları, sahabenin kıssaları, ondan sonra tarihi şahsiyetlerin kıssalarını dedeler, ninelerin anlatmaları lazım. Bir çekirdek ailelerde de boşanmaların arttığını araştırmalar gösteriyor. Bizim büyük aile olarak yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizin eksiğini, birbirimizin açığını gündeme getirmek yerine birbirimizin faziletlerini, iyi yönlerini görmeye çalışarak birbirimizi daha iyi davranacak hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani şu anda kadınları evden uzaklaştırmak, aile hayatına, çocuk sahibi olmaya, eşler arasında

0: Buradaki ilişkiye ve kadının fıtratına terstir. Bunların farkında olarak ya da olmayarak toplumumuza da çok ciddi zarar verdiğine inanıyorum ben. Aile hayatına da, kadına da haksızlık olduğuna inanıyorum.
1: Evet, bu hep böyleydi zaten bu süreç. Bir itirazımız sevgili Saniye Erdem'in hep bir itirazı vardı bu anlamda. Tabii altı doldurulabilir sebepleri de sıraladığı bir itirazı vardı. Şimdi çok konuşulan şöyle bir haber sevgili Saniye ablacığım. Süresiz nafaka sistemi sona eriyor.
0: Ayşe. Zaten olmamalıydı.
1: Nafaka için alt sınır 5 yıl olacak. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Ne diyorsun sevgili Salih abi? Bu arada nafaka düzenlemesinde de 3 yıl evlilik alanlara 5 yıl, 5 yıl evlilik alanlara 7 yıl, 10 yıl evlilik alanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşturulabilecek mağduriyetlerin devlet desteğiyle giderilmesi amaçlı.
0: Şimdi değerli hanımefendim, bir defa süresiz nafaka hangi aklın ürünüdür, ben bunu anlayamıyorum.
1: Ya süreli.
0: Erkeğe de eziyet, ya kadına da süresiz nafaka. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir şey? Bizim işte İtalya'dan almışız, İngiltere'den almışız, Almanya'dan almışız. Bir takım hani hukuki süreçleri alalım. Hani doğru olan şeyleri alalım ama toplumumuza uygun, insana uygun olarak bunları revize edelim. Bunları düzeltelim. Eğer birisine refah tanınıyor, ötekine eziyet ediliyorsa burada insan hakları ihlali söz konusudur. Ben bir avukat değilim. Avukatlar bunu çok daha iyi şey yaparlar. Hani tahlil ederler ama aile açısından, aile danışmanlığı açısından, aile bütünlüğü açısından baktığımda beyefendinin bir diyor ki Salih Hanım, kız diyelim ki diyor hani insan boşanacağım diye evlenmez ama kısa sürede boşandık, ya ben ebedi süresiz nafakayı nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim ben diyor. Yani caydırıcı oluyor bu. Adaletli olması lazım. Erkeğin nafaka ödeyeceği durumlar da belli. Erkek kadından fakir ama gene nafaka ödemek zorunda kalabiliyor. Erkeği de koruyan, aynı zamanda kadını da koruyan, kadın diyecektim özür dilerim, kadını da koruyan tabii bir sistem oluşturulması lazım. Yani bunun aile bütünlüğüne, aileye duyulan güvene, aile oluşturma isteğine zarar verici etkileri ortadan kaldırılmalı.
1: Peki bu şu ana kadar nafaka yasası, nafaka süresi böyle çok tartışılan bu sebeple evlenmeyen gençler olmuş mudur?
0: Benim haberim oldu, evet. Güvenemiyorum diyor. Yani şimdiki gençlerle diyor, yani bunu söyleyen bir beyefendi. Ama tabii genç kızların da bu konuda söyleyeceği şeyler vardır. Ben beyefendilerden duydum. Korkuyorum Salih Hanım evlenmeye diyor. Yani arkadaşlarım var diyor. 2 yıl evli kaldılar diyor.
1: Hı hı. Süresiz.
0: Nafaka ödüyor şu anda arkadaşım diyor. Ben nasıl ödeyeceğim diyor. Mesela. Caydırıcı olabiliyor. Herkes de olmasa bile caydırıcı olabiliyor. Evliliğe duyulan güvenin sağlanması lazım.
1: Evet.
0: Evliliğin kolaylaştırılması lazım. Boşanma halinde daha adil sistemlerin getirilmesi, araştırılması ve ihtiyaca binaen bu kanunların uygulanması lazım. Yani bir tarafı koruyup bir tarafı, hani kadın hakları diye diye erkekleri yerin dibine soktuk ya. O tahrip ettiğimiz beyefendiler yine kadınların arasında yaşıyor. Ya kızının yanında, ya eşinin yanında, ya annesinin yanında. Yani iki tarafın da haklarının korunması lazım. Mağdur olana sahip çıkalım ama diğer tarafı da alaşağı etmeden, hakkını, hukukunu koruyarak biz insandan yana olmalıyız. Ne kadından yana, ne erkekten yana. Yani insani değerlerimizi biz yok edersek aile nasıl ayakta duracak? Erkeğin de haysiyetini korumamız, kadının da haysiyetini, hürmetini korumamız lazım. O yüzden de kanunların bir taraftan yana değil, iki taraftan yana da adil karar verebilecek ve bu sürecin de doğru sürdürülmesine yardımcı olabilecek bir şekilde düzenlenmesi lazım.
1: Aslında yani Anayasa Mahkemesi'nin bu 4 Haziran itibariyle bu kararla ömür boyu nafaka dönemi resmen

0: yapan.
1: Allah'a şükür. İnşallah bundan sonraki de düzgün bir şekilde uygulanır. Ve aile hayatına duyulan güveni her halükarda bizim geri getirmemiz lazım. Ve inşallah şu gündüz kuşaklarındaki en kötü fiillerin bile detaylı bir şekilde gündemde tutulması, ki bu psikolojik olarak da sosyal psikoloji olarak da çok tehlikeli bir şey. Bu kadar yanlışın, bu kadar aykırı fiillerin toplumun gözü önünde deşifre edilmesi son derece yanlış ve zararlı bir şey. Toplum ahlakına zararlı. Bunların kesinlikle yasaklanması lazım. Biz bir taraftan aileyi koruyalım, ahlakı koruyalım, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, çocuk sayımız artsın diyoruz. Ama öbür taraftan da habire bunları baltalayacak yayınlar var. Nasıl olacak? Sebepler değişmeden sonuçlar değişmiyor değerli hanımefendi. Hep aynı şeyleri yaparsak aynı sonuçlarla karşılaşırız. Bir taraftan korumaya çalışıyoruz ama öbür taraftan korumaya çalışılandan daha çok yıkan faaliyet var. Bunun yani değişmesi gerekir. Mutlaka buna bir çözüm üretilmesi lazım.
2: Sanki kuşak, sevgili Selya abi, kuşak, evet bunu da konuşalım ama yani sosyal medya mecralarındaki o pespayelik bence biraz daha artık ağır basmaya başladı. Benim gördüğüm.
1: Niye yasaklanmıyor? Niye bunlara yasak getiriyor? Herkes her şeyi çekiyor. Herkes her şeyi... Niye TikTok yasaklanmıyor? Niye benzer faaliyetler yasaklanmıyor? Toplumun ahlakı, toplumun değerleri bu kadar mı ucuzladı? Bu kadar mı biz artık toplumu korumaktan vazgeçtik? Niye bunlar bu kadar serbest? Vücutta da bünye direnci güçlenirse mikroplar var olsa bile var, aktive olamazlar. Bünye direnci zayıfladığında her türlü mikrop vücutta var olabilir. En basit grip mikrobu bile insanı yatağa düşürebilir.
2: Tabii.
1: Öyleyse bünyeyi güçlendireceksek bünyeyi güçlendirmeliyiz ki bunlar aktive olamasın. Bunların engellenmesi, bunların sınırlanması, bunlara yasak getirilmesi lazım. Şimdi getirilmeyip ne zaman getirilecek? Bunların zararlarının artık toplumun iyice çökmesi mi gerekiyor bunlara hayır denmesi için, dur denmesi için? Neyi bekliyoruz daha?
2: Çok doğru.
1: Yani bunların yasaklanması lazım. Gençlerimiz bunlarla büyüyor. Şu anda genç kıza ben birisiyle çıkıyorum deyince ben birisiyle evlilik hayatı yaşıyorum anlamına geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra ne oluyor? Evlilik cazibesini kaybediyor. Evlenmeden önce her şeyi yaşıyorlar. Bunların yani Batı toplumlarında olabilir. Onların dinleri müsait olabilir. Onların ahlakları, değerleri müsaade edebilir ama bizim değil. Biz Batılı değiliz. Batılı diye diye battık zaten. Batıyoruz zaten değerli hanımefendi.
2: Batı, batık.
1: Aynen.
2: Batık, batık medeniyet. Evet.
1: Ama ben şuna inanıyorum. Bizim insanımız imanı güçlü, ahlakına düşkün, değerlerine düşkün. Biz yeniden toparlanacağız. Öyle ya da böyle kendimize geleceğiz. Ve biz yıpranmalarımızı da onarırız. Eksikleri de tamamlarız. Biz yeniden kendimize geliriz Allah'ın izniyle.
2: Peki bir de şunu konuşabilir miyiz sevgili Selya Hanım? Yani evet bunlar bizim işte toplum bir şekilde çöküş, işte insanların etkilenmesi. Çok böyle dediğim gibi müselsel sebepler de var. Çok zincirleme. Fakat bir açıdan da şöyle bakıyorum. Mesela birçok genç kız kardeşimiz var değil mi? Evlenmek istiyorlar ama evlenemiyorlar. Bunların içerisinde saydığımız hiçbir sebep yok. Herkes aslında her şeye tamam. Ama evlenemiyorlar.
1: Her şeye tamam derken?
2: Her şeye tamam derken işte eşinin ya da eş olacak adayın maddi imkanlarının işte daha mutedil olmasına da razı olmuş.
1: Ha, makul.
2: Çok böyle mutantan şeyler istemeyen değil mi?
1: Evet.
2: Böyle makulle yakın, ona razı olmuş ama yeter ki yuva kurabileyim, yeter ki sevebileyim, yeter evet. ki dengimi bulabileyim. Tırnak içerisinde buna razı olan kardeşlerinizin de çok ekstra böyle şeyleri, istekleri olmayan, ihtiyaç listesi hazırlamayan, işte mehirini, çeyizini, sıralamasını çok böyle absürt şeyler istemeyen, razı olmuş kardeşlerimizin de evlenemediğini görüyoruz. Bu neyle alakalı olabilir peki?
1: Şimdi değerli hanımefendi, delikanlılar manken gibi kız istiyor.
2: Niye istiyor?
1: Güzel olduğu için. Güzel kızla evlenmek istiyor. Yetmedi.

0: çalışan kızla evlenmek istiyor. Arkada annelerinin ne dediği çok önemli. Erkeğin annesinin...
1: Ya kulise bakmak lazım.
0: Tabii ki. Erkeğin annesinin oğluna ne dediği önemli. Oğlunun da duruşunu çoğunlukla annesi belirliyor. Annesine rağmen, babasına rağmen sağlam duruş sergileyen erkek kendi iradesine göre hareket ediyor. Anne babasının söylediği doğruysa sıkıntı yok. Ama hem ekonomik yönden hem de güzellik yönden övünebileceği bir gelin, erkeğin yanında taşımak istediği bir gelin, bir eş isteği, o zaman ne oluyor? Tercihleri farklılaştırıyor. Çünkü derdi değişmiş. Davası değişmiş. Ahlaklı, edepli, Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşayalım derdi değil, günübirlik, hoşuna giden bir kızla mutlu olmak istiyor. Herkes mutlu olmak istiyor. O yüzden de erkeklerin arayışı da değişti. Tercihleri de değişti. Ama ben genç kızlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Allah'a doğru dua edip sabretsinler. Allah onların karşısına da inşallah sağlam erkekleri çıkarır. Sağlam kız arayanların karşısına da Allah'ım sağlam kızları çıkarsın ki sağlıklı yuvalar kurulsun.
1: Peki şurada bir çelişki doğmuyor mu sevgili Saniye abla? Biraz önce dedik ki mesela işte bu erkekler, gençler çalışan kadın istiyorlar dedik. Evet. Bir taraftan da kadınlar çalışma hayatına girdiğinde onların eve evde olmasını gereken cümleler kuruyoruz. Mesela buradaki bu paradoksu hanımefendiler nasıl aşacaklar?
0: Şimdi değerli hanımefendi, ben şu anda genç kız olsaydım ve karşımda bir aday...
1: Öylesiniz efendim.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle çok güzel bir söz okumuştum ben. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın omuzlarının üzerinde genç bir baş taşımalı diye güzel bir söz vardı. Evet, benim Allah'a şükür inancımda, enerjimde, anlayışımda genç maşallah, ama maşallah. Bedenim... haliyle normal olarak anladım, elbette
1: güzel,
0: ki
1: yaşanıyor.
0: Cümlemize inşallah. Evet. Değerli hanımefendi, bana deseydi ki ben çalışan bir eş istiyorum, o zaman biz görüşmeyelim derdim. Çalıştığım da olur, çalışmadığım da olur. Beni çalışmam zorunda. Çalışmak erkeğin görevi. Eşini görmek, çocuklarını görmek erkeğin görevi. Ben niye çalışmak zorunda kalayım? Niye? Ben senden lüks bir şeyler istediğim değil mi? Ben çıkıştıramam. Sen ondan sonra sen de çalış da birlikte yapalım diyorsun. Ben senden ne istediğim de bana...
1: Kadının böyle bir mecburiyeti yok.
0: Yok. Değil mi? Kadının böyle bir mecburiyeti yok. Böyle bir mecburiyet de dayatılmamalı. O zaman ne oluyor? Hanımefendiler çalışma hayatına atıldığı zaman evet daha kısa sürede evleri oluyor. Daha kısa sürede arabaları oluyor ama huzurları olmuyor. Çünkü baş başa geçirecekleri vakitleri de yok. İkisi de iş yerinden gergin geliyor. İkisi de daha tepkis eğilimi yüksek geliyor. İkisi de çocuklara vakit ayıramıyor. Ondan sonra ne oluyor? Kazandıkları paraları çocuk bakıcısına veriyorlar. Ondan sonra makyajlarına, kıyafetlerine, yol paralarına veriyorlar. İşte artanlarla da bir şeyler alıyorlar. Yani amaç para kazanmak ve sanki rahat yaşamak gibi. Bizim dünyaya gelme amacımız bu değil. Para da kazanalım, evimiz arabamız da olsun helalinden ama illa kadının çalışmasına bağlı olmasın. Allah kiminin rızkını dar yapar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki az verirsem de veren benim, çok veren benim, alan benim, veren benim. O zaman çalışırsın, elindekine razı olursun. Bir defa şükür bereketi artırır. Sofradaki döktüklerimizle tabaktan yemeyip artırıp döktüklerimizle, döktüğümüz ekmeklerle tonlarca ekmek atılıyor. Çöpe tonlarca ekmek atılıyor bizim toplumumuzda. Bir ara ben Medeniyet Üniversitesi'nde aile danışmanlığı yüksek lisansı yaparken bir araştırma yapmıştım. İnanılmaz derecede inanılmaz derecede ekmek israfı var, yemek israfı var. İşte 5 yıldızlı otellerde ya da restoranlarda gidiyor, tabak tabak alıyor, çoğu çöpe gidiyor.
1: Şöyle Saliye abla, biraz kendimizi burada eleştirelim. Yani şöyle, dini hassasiyeti olan, değil mi? İşte bir takım kurumlarda da bu hassasiyetin, bu israf hassasiyetini tamamıyla görmezden gelindiğini de görüyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Burada mesela ne gibi? Hani
0: ölçümüz yok onun için.
1: Şöyle dedik ya Saliye ablacığım, hani bir şey yaparken işte Batı ne yaparsa yapsın. İnanışları zaten onu
0: herkes kendisi bilir inandığına
1: bizim
0: göre.
1: Böyle diyoruz ya, bizim böyle yapmamamız lazım. İşte aynen. Biz de gerçekten hani şaşıracağımız şeylerden bir tanesi bu yani. Mesela israf konusunda ben İlk önce o ahkamı kendimize kesmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Bir düğün yapıyoruz. Çocuklar yıllarca, gençler onun masrafını ödüyor. Bir gelinlik, ondan sonra bir şaşa, ya bir karış çocuğa öyle bir sünnet düğünü yapıyoruz ki. Yani onunla bir iki düğün yapılır. Çocuk mu talep ediyor? Yok. Kendi lüksümüz, kendi zihnimizdeki konforumuza hizmet ediyoruz biz. Değerli hanımefendi, kadınların çalışması artı yönleri olduğu gibi artılarından daha çok da eksi yönleri var. Para kazandığı zaman ekonomiye katkıda bulunuyor, toplumsal üretim yapıyor, kendisini daha mutlu hissediyor, daha değerli hissediyor, sosyal onay alıyor. Bunlar güzel şeyler. Ama çocuklarını büyütsün, sağlığı yerindeyse ondan sonra çalışsın. Okusun, kendisini geliştirsin. İlla çalışacağım değil ama illa eğitim, illa öğretim, illa kendisini geliştirmek tarzında kadınlarımızı yönlendirelim. Hayat daha kaliteli olur. Çocuğun bir küçük çocuk diyor ki, ortaokul yaşlarında Saliha teyze diyor, annem çalışıyor. Ben annem gelene kadar arkadaşımın evinde bekliyorum. Ya da eve girip yalnız bekliyorum annemi diyor. Arkadaşımın evine gidince mis gibi yemek kokuları geliyor. O kadar özeniyorum ki bizim evde hiç böyle yemek kokuları olmuyor diyor. Çoğunlukla ya hazır alıyoruz ya da annem geldiği zaman alelacele bir şeyler yapıyor diyor. Çocukların özlemi de evde annelerinin onu karşılaması, anneleriyle pikniğe gitmeleri, annelerinin okula götürmesi ya da birlikte olmaları, bir bağ kurulması lazım. Bizim aile bağımız da yok. Hani demiştim ya, Allah'la olan bağımız, bir de aile bağlarımız. Bu bağlarımız olmadığı için biz savruluyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz vakit yok. Dışarıdaki şaşayı, iş hayatındaki şaşayı evimizde de yapmaya çalışıyoruz. Elimizdekilerle yetinmiyoruz. Daha iyilerini gördükçe eşimizi, eşlerimizi beğenmiyoruz. Bizler var olanla yetinmek ve onu daha iyi hale getirmek için gayret etmek yerine dışarıdakilerle kıyaslayarak içeridekileri beğenmiyoruz. Beyefendiler manken gibi kızları göre göre evlerinde oturan kara kaşlı, kara gözlü tombul hanımlarını beğenmemeye başladı. Hanımefendiler de dışarıdaki lüksü eşlerinden talep etmeye başladı. Ne oldu? Gördüklerimiz bizi değiştirdi. Gördüklerimiz bizi dönüştürdü. Niye seçerek bakmıyoruz? Önümüze geleni seyrediyoruz. Hoşumuza gideni seyrediyoruz. Çünkü kendimizi geliştirmek gibi derdimizi kaybettik. Okumak gibi derdimizi kaybettik. Namazlarımızı aksatıyoruz. Kur'an okumamızı aksatıyoruz. Namazlarımızı bir defa aksatma lüksümüz yok. Namaz kılacağız, abdestli duracağız, Kur'an okuyacağız. Niyet tutarak sadaka vereceğiz. Ya Rabbi beni yolunun yolcusu eyle. Yolunu yolum eyle, rızanı sevdam eyle diyerek, insanlara değer vererek davranmayı, insanlara merhametli, şefkatli, anlayışlı davranmayı, Allah'la güçlenmeyi tercih etmemiz lazım bizim. Allah'tan uzaklaştıkça zayıflarız. Zayıfladıkça kendimizi güçlendirecek şeyler ararız, onlar da bizi güçlendirmiyor, daha da zayıflatıyor. Dolayısıyla toplum olarak bizim inancımıza, değerlerimize, insanca yaşamaya dönüş yapmamız lazım. Çocuklarımızın ailede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, ilkokuldayken peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Peygamber kıssalarıyla büyütmemiz lazım. Güzel insanların örneklerini vermemiz lazım. Çocuklarımızın zihninde kahramanlar oluşturmamız lazım bizim. Çocuklar öyle kimseleri kahraman olarak görüyor ki onları takip ettikçe onlara benzeyecekler. Öyleyse annenin babanın asıl görevi çocuklarına doğru bir hayatı önce örneklemek. Sonra diliyle doğru üslupla çocuklarını eğitmek. Anne baba olmak sadece dünyaya getirmek, sadece hasta olunca bakımını yapmak, sadece boyunu büyütmek, sağlıklı olarak yetiştirmek değildir. Eğitmektir. Toplumsal değer aktarmaktır. Hı hı. Aile çocuğun ilk insan ilişkilerini geliştirdiği, değerlerini öğrendiği, anne babanın yaptıklarıyla toplumdaki rollerine hazırlandığı kurumdur. Aile toplumun bel kemiğidir. Aile zarar görürse toplum felç olur. Hı. Değerli hanımefendi, bizim eşler, hanımefendiler olarak ailemize sahip çıkmamız, beyefendilerin eve geldikleri zaman telefonlarını uçak moduna almaları, eşlerinin yüzüne telefona bakacak, baktıklarından daha çok eşlerinin yüzüne, çocuklarının yüzüne bakmaları, telefona dokunduklarından daha çok eşleriyle, çocuklarıyla meşgul olmaları, akşamları birlikte sofrada yemek yemeleri, muhabbet etmeleri, bağ kurmaları gerekiyor. Pek çok bugün iyi yerlere gelmiş güzel insanlar Benim babam şöyle yapardı hep diyor. Babamla biz şunu yapardık. Annem hep şunu yapardı. Evimiz misafirsiz olmazdı. Dedem bana şunu anlattı. Anneannem bana bunu anlattı. Büyükleriyle yaşanan bir hayat.

0: toplumsal değerlerimizin de aktarıldığı, güzel dilimizin olduğu, iyi insan yetiştirme derdimizin olduğu bir hayata ihtiyacımız var bizim. Zengin bir hayata ihtiyacımız yok. Karnımız doyacak kadar, ihtiyacımızı giderecek kadar yetsin. Bu bize yetmeli ama yetmiyor. Niye? Bizim derdimiz değişti değerli hanımefendi. Lüks yaşama derdimiz, rahat yaşama derdimiz, rahat olma derdimiz ve illa mutlu olma derdimiz bizi bugün ele geçirdi.
1: Peki bu anlattıklarımız çerçevesinde böyle danışanlarınız için boşanma sebebi olabilecek hikayeler geldi mi hiç?
0: Tabii ki geldi. Tabii ki. Şimdi burada örnek veremeyeceğim ama asla kabul edilemeyecek. Ne dinin, ne insanlığın kabul etmeyeceği şeyler var. Ben geçenlerde bir hanımefendiye dedim ki siz asla eşinize geri dönmeyin. Asla eşinize geri dönmeyin. Bana eşiniz geldi. Ben sizin bir araya gelmenizi onaylamıyorum dedim. Duymak istemezsiniz. Eşine yaşattıklarını duymak istemezsiniz. Yani öyle şeyler var ki o evlilik olmamalı. Ama öyle şeyler de var ki asla o evlilik bitmemeli. Bana biz boşanıyoruz diye geldiler. Çok kişi geliyor. Ben de diyorum ki bir bu boşanma gerekçesi değildir. Aile fıkhi açıdan ben fıkıhçı değilim. Bunun fetvasını ben veremem ama bir aile danışmanı olarak ilişki dinamikleri açısından birbirinizin hakları hukukları açısından sadece sağlıklı alınmamış kararlar, yanlış verilmiş tepkilerle bu noktaya gelmişsiniz. Şöyle şöyle davranırsanız bu ilişki düzelir. Biz Allah'ın her an canlı yayınındayız değerli hanımefendi. Allah bana soracak neden öyle dedin diye. Ben niye Allah'ın karşısında kendime sorumluluk olacak şekilde davranayım? Beni beğenir beğenmez ayrı bir şey. Kimseyi rencide etmeden açık açık doğruları söylemek zorundayım. Sizin şu eksiğiniz var, iyi bir insansınız, evet. Şu yanlışınız var, bu sizi kötü yapmaz. Ama yanlışa gidiyorsunuz diyorum. Ve ben sizin evliliğinizin devamı edebileceğini düşünüyorum. Şunu şunu yaparsanız devam eder. Boşanmanızı ben doğru bulmuyorum. Ben izin vermiyorum diyorum. Hani izin vermek gibi bir yetkim yok da espriyle karışık. Çok kişi boşanmasa da olacak şekilde boşanıyorlar ne yazık ki.
1: Ama peki buradaki
0: çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Öyle danışanlarım var ki ben ona dua ediyorum. Ben duygularım yeniden gelir mi diyor? Gelir diyorum. Yeniden güvenebilir miyim? Evet güvenebilirsiniz. Niye? İlişkinin dinamiklerini gördüğüm için söylüyorum. O örnek için söylüyorum. Tamam o zaman diyor. Peki ben bundan sonra ne yapayım? Şöyle şöyle yapın diyorum. Bir dahaki seansa diyor ki onu yaptım. Şimdi ne yapayım? Şimdi de şunu yapın. O kadar güzel ilerleme oluyor ki. Ya ne yapacağını öğrenmek için geliyor. Kendisini onaylatmak için gelmiyor. Ben senin onaylanma makamın değilim. Doğru şeylerini, doğru davranışlarını elbette onaylarım. Ama senin yanlış kararlarını onaylayacak makam ben değilim. Komşuya gidersin. Ah vah edersin. Bana şunu yaptı bunu yaptı. Aa ne kadar haklısın der. Sen de rahatlarsın. Ben o değilim. Ben sizin yanlışlarınızı görmek ve daha doğrusunu size telkin etmek için ya da tavsiye etmek için varım. Dolayısıyla kendi eksiğini görmeye hazır olan, doğrusunu da yapmaya hazır olan insanlar el ele gidiyorlar. İstersen ben Allame-i Cihan olayım. İlişkiyi bitirmek üzere kararlı ve hiçbir fikri açık olmayan bir insana kimse tesir edemez.
1: Peki buradaki mesela Saniha Erdim'e göre mesela birçok bu anlamda danışığıyla muhabbet sonrasında işte gördükleri sonrasında oluşan o sorunlar florasını gören bir göz, bir uzman olarak yani 4 tane şey saysak mesela ne boşanma sebebi olabilir?
0: Bunu söylemeyeyim. Niye? Benim saydıklarımdan birisi...
1: Kısık sesle sen.
0: Bunu benim saydıklarımdan birisi onda bulunsa...
1: İsabet olursa diyoruz.
0: İşte yani gördün mü bak ben boşanmakta haklıyım diyecek. Çünkü değerli hanımefendi her ailenin hikayesi ayrı.
1: Farklı.
0: Birisinde bu asla olmamalı dediğim şey başka bir şekilde... Buradan boşanma çıkmaz diyebiliyorum. O yüzden de...
1: Bir genel geçer üzerine.
0: Şöyle, can güvenliği riski varsa, ağır tedavi olmak istemeyen akıl hastalıkları, psikiyatrist kontrolünde olmayan ve tedavi de olmayan ağır durumlarda olabilir. Ancak bunu da bir uzmana danışmadan yine karar vermesinler diyorum. Boşanma kararını bir uzmana danışmadan almasınlar. Çünkü o kadar

0: yanlış şeylere bakarak boşanabilirim diyor ki, yanlış tarafa bakıyor, yanlış şey görüyor.
1: Kıyasla yapıyor bunu.
0: Evet, evet. Yani o yüzden de

0: yaşındaki çocuğum görünce bıraktı diyor. Ben ona dedim ki, bir, psikiyatra gideceksiniz. Beyefendinin tedavi olması gerekiyorsa tedavi olacak. Eğer tedavi olmuyorsa ben sizin aynı evde yaşamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benzer bir durum gece yatarken olabilir, gündüz olabilir. Ben bu sorumluluğu alamam. Evet. Kesinlikle ayrı yatın, evlerinizi ayırın. Doktora gidecek, tedavi olacak. Doktor diyecek ki birlikte yaşamanız güvenli. O zaman bir araya gelebilirsiniz diyorum. Yani orada başka bir dinamik var. Hani bir ölüm riski söz konusu. Ben evliliği sürdürün diye bunlara iyi telkinde bulunamam. Evlerinizi acilen ayırın. Çünkü ne zaman ne olacağını da bilemeyiz. Böyle bir olay yaşanmış, tekrarlama riski yüksek. Doktora gideceksiniz. Psikiyatr diyecek ki evet artık ruh sağlığı yerinde, böyle bir risk yok. Evlenebilirsiniz. Bir araya gelebilirsiniz. O zaman bir araya gelin diyorum.
1: Peki bu evlenmeden önce yapılsa daha şık değil mi?
0: Evlenmeden önce hiçbir insanın evlendikten sonra ne yapacağına dair kesin bir şey söylenemez. Ama şöyle durumlar var. Bir insanın evlilikteki gibi olmasa bile ciddi patolojileri varsa bu ortaya çıkıyor. Ama kız delikanlıyı sevmişse ya da delikanlı kızı sevmişse ya düzelir, evlilikte keramet vardır, nikahta keramet vardır, ısınır, hani alışırız, düzelir. Kadının fendi erkeğe yendi, öyle bir dünyada yok. Böyle iyimser yaklaşımlarla o görülen belirtiler ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor, evleniliyor. Çok kısa bir sürede o karesiyle değil köpüğüyle ortaya çıkabiliyor. O yüzden de tam da ortaya çıkmayabiliyor. Ama belirtiler doğru okunursa o zaman tedbir almak daha mantıklı olur, daha doğru olur. Evlenmeden
1: son
0: önce.
1: Olarak sevgili Sahil Yalvar, buyurun. Mesela şu şeyi, bu evlenirken kişilerin çok fantastik istekleri, mesela işte maddi istekleri, şu kadar bilezik, şu kadar şu. Hiç istedin mi sen yavrum?
0: Hayır. Ben onları biraz yani ayıp buluyorum ya.
1: Hani ayıp diye bir şey var diye de konuşuyoruz ya sen.
0: Evet, yani karşı taraf gelin alıyor. Hani bana şu kadar takacaksınız, bu kadar takın. Ben hiç istemedim. Hatta ben eşim beyefendiye şunu söyledim. Dedim ki bir, ben hasırda oturabilirim. Zeytin ekmek yiyebilirim. İsterseniz bana alyans bile takmayın. Ben Allah'ın dinine göre yaşamak istiyorum. Allah'ın dininin dışında benden bir şey istemeyin. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. Hiçbir şey istemedim. Çünkü ben Allah'a şöyle yalvardım. Ya Rabbi, yüreği samimiyetle sana bağlı bir kulu bana nasip et. Ben bilemem, ben kolay inanırım. Soframızda açların, açıkların, mağdurların, mazlumların da lafı olsun. Ayetleri, hadisleri okuduğumuz zaman birlikte gözlerimiz yaşarsın dedim. Sadece Allah'tan istediğim buydu. Allah bana istediğimden daha alasını verdi. Öyle harika bir iş verdi ki.
1: Buradan da o zaman selamımızı Zekeriya hocama, güzel selam.
0: Dünyanın en harika beyefendisi.
1: Lütfen hocam. Lütfen siz yollayın. Selam.
0: Allah razı olsun. Çok değerli beyefendime. Rabbim iki cihanda aziz etsin. İki cihanda alnını ak başını dik etsin Rabbim.
1: Maşallah. Amin. Ne güzel. Ya burada aslında mesela şunu da söylersek. Çok son dakikamız.
0: Özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bazı ailelerden de istemek gerekiyor. Bu benim tercihim. Bunu ben yapamam ama bazılarına yapmak gerekiyor. Niye bazılarına yapmak gerekiyor? Bizzat şahit oldum. Yani bu ifade kaba oluyorsa özür diliyorum ama aynen söylemek istiyorum. İşte ucuz etin yahnisi yenmez. Pilavında dişe dokunanı iyidir. Biz seni ucuz aldık. Ucuz aldık diye geline eziyet eden aileler tanıdım ben. Ben de şöyle diyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Herkese karşı yani. Bu benim tercihim. Zalim olmayın ama güç yettiğinde alın. Kıymet bilmiyor. Aleyhine kullanıyor. Ben yapamam. Benim tarzıma uygun değil bu. Ama ben herkese bunu tavsiye etmiyorum. Öyle bir erkek vardır ki elinden geleni yapıyordur. Ondan isteme yine. Ama bazıları da vardır. İsteyeceksin. İsteyeceksin.
1: O belirlemek için sayılır. Seni çağırsalar. Sen bir bak.
0: Yok.
1: Sen bir baksan. Yani. Tabii yani bu anlamda bir hasır.
0: Alsınlar. İstesinler.
1: Bir hasırda oturabilirim diyen.
0: Evet.
1: Sayı Erdim. Diyor ki ben yapmadım. tarzım değil.

0: Evet, ama evet.
1: Bazılarından da istemek lazım.
0: Kesin istemek lazım. Çünkü eline malzeme vermiş oluyorsun, kıymetli
1: miyordu? Evet, o bazıları da şu anda bana mesajlar atıyor. Sevgili Saniye ablacığım, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Her zamanki gibi güneş gören kalbinle bizi gölgede bırakmayarak.
0: Estağfurullah, teşekkür ederim.
1: Sevindirerek.
0: Allah razı olsun.
1: Sevinenler, sevinecek olanlara iletsin dediğimiz Allah şu programı. Allah razı olsun. Sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Seni Allah razı olsun.
1: Saygı ablacığım. İyi ki de varsın.
0: Siz
1: Allah
0: de öyle.
1: Nazarlardan korusun.
0: Allah razı olsun.
1: İşleri bu kadar anlatılır. Hızlandırılmış bir şekilde doğru olan yanlışları, doğru bilinen tabiri caizse yanlışları da güzelce sıralamış olduk.
0: Siz Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim.
1: Temennilerinize, duanıza amin diyerek efendim son bir şey söylemek ister misiniz? Var mı Saygı ablacığım?
0: Herkes kendisini Allah'a beğendirmek için duasını yapsın.
1: Süper.
0: Gayretini yapsın. Bizim insanımız iyi. Lütfen kendinize inanın, kendinize güvenin. Allah, biz samimi pişmanlık kadar yakın Allah'ın affı.
1: Allah
0: hiçbir razı zaman olsun. Ümidimizi Allah'tan kesmeyelim.
1: Çok teşekkürler. Amin diyoruz. Sevgili aile danışmanı, uzman aile danışmanı, yazar Saliha Erdim'e çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem sohbeti için Allah razı olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Siz vardınız, siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok doğal sohbetimiz gerçekleştirdi. Teşekkür ettik. Hadi ben gittim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oluyor. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Alp'tesiniz.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. 24'te gelişmelerle moderatör sabah başlıyor. Evet, İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırıları ve Lübnan'dan fırlatılan roketlerin ardından cephede tansiyon yeniden yükseldi. İran'dan misilleme geldi. İsrail'deki birçok hedef vuruldu. İşte geceden bu yana yaşanan gelişmeler. İsrail ordusu dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail'e ilk cevap İran destekli Husilerden geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi. Ardından İran devreye girdi. İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık vereceği uyarısında bulundu. İran basını Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti efendim, ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. ABD Başkanı Donald Trump yaşananların ardından açıklama yaptı. Hem İran'ın füze saldırılarından hem İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını belirtti. İran'a önerim şu: füzelerinizi fırlattınız, yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Axios, Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve misilleme saldırısını ertelemesini istediğini bildirmişti. Buna göre Netanyahu istemeden de olsa Trump'ın teklifini kabul etti. Ancak ABD Başkanı'nın uyarısına rağmen İsrail'den gece yarısı misilleme geldi. İsrail ordusu İran'ın batısı ve merkezdeki bölgelerini vurduğunu bildirdi. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gündem bölgede yaşanan gerginlikti. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan gerginlik gündemdeydi. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumda ele alındı. İran ve İsrail arasındaki saldırıların yeniden başlaması nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. İran ve İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Güvenlik sorunları nedeniyle Ajet'in İstanbul Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş kararı aldı. İstanbul Beyrut uçağı ise Çukurova Havalimanı'na döndü. Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Erbil uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş kararı aldı. Yaşanan olaylar nedeniyle Pegasus Hava Yolları bugün yapılması planlanan

0: Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti. Efendim, aktardığımız üzere Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. Tansiyon düşmüyor. Şimdi konuyu değerlendirecek bir kıymetli konuğumuz var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orta Doğu uzmanı Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizlerle. Hüseyin Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına, günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi tam aslında savaş bitti derken yeniden başladı. Biraz evvel aktardık yaşanan son gelişmeleri de. İsrail Lübnan'ı hedef aldı. Öncelikle bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Küçük Hanım, sizinle de çok yayın yaptık. Ben hiç savaşın bittiğine inanmadım. Hatta nükleer silaha evrilme aşaması olduğu birçok yayında da söyledim. Şu anda da tekrar ediyorum. Neden söylüyorum bunu? İsrail'in büyük hedefleri var. Bakın, benim tam arkamda haritanın bir yerini çizmişim. Orası ne? Esasen şöyle bir şey söyleyeyim. Yani küresel 21. yüzyılın dünyası dizayn ediliyor. İsrail burada. Büyük İsrail'in peşinde. Avram Anlaşması, bunun Balfour Deklarasyonu. Amerika 4 Aralık 2025'te orada Ulusal Güvenlik Stratejik Belgesi'nde Hürmüz Boğazı'nı, Kızılderizi'ni, Malaka Boğazı'nı, Doğu Akdeniz'i, hatta Grönland, Venezuela, işte Panama Kanalı gibi 21. yüzyılın hakimiyetini sürdürmek için bu noktalar kontrol altına almak istediğini söyledi. Deklare etti yani. Bunu birçok yayında da söyledi. O açıdan söylüyorum. Yani savaş neredeyse bir sene önce 12 Haziran'da topluca İran'a saldırdılar. 13 günlük bir savaş sürdü. Ardından şu anda tekrar işte 8 Şubat, 28 Nisan ve bu arada Trump'ın üstten bakışı, İran'ın asla herhangi bir adam olduğunu, yani meydanda bir şey kazandığını, hak talep ettiğini tıpkı Gazze'de olduğu gibi kabul dahi etmedi. Kaldı ki Sayın Hakan Fidan'ın çok güzel bir ifadesi var. Bu ipini saldığınız itinizi bu sokaklarda her yere saldırtıyorsunuz. Lübnan'a mesela. Yani siz de takdir edersiniz. Ben geçen ay Lübnan'daydım, Suriye'deydim. Bizzat oraları gezdim. Akla zararlı bir şey. Yani İsrail'in dronları, uçakları Suriye'de, Lübnan'da, ki Türkiye 150 kilometre mesafeden bahsediyorsunuz. Yani Yayla Dağı'yla Lübnan'ın kuzey arasında tahminen 170 kilometre, belki daha az, kuş uçuşu mesafe var. Bu yapılardan bahsediyorsunuz. Yani ve bu nerede duracağı da belli değil. Ne istiyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika, bakın Trump az önce verdiniz. Yeter. Sen vurdun. Yeter. Dur burada. Nereye kadar gideceksin? Hayır. İsrail'in ajandası var. Amerika'nın da ajandası var. Ama esas ajandayı belirleyen o küresel çete dediğimiz yapının desteklediği büyük İsrail hedefine Mescid-i Aksa'yı yıkacağız. Suriye'yi de, Golan'ı da, Litani Nehri'ni de, Ürdün'ü de, Mısır'ı da, Sina'ya kadar, Süveyş'e kadar yıkacağız. Burada Ben Gurion kanalı kuracağız. Aymek'i geçireceğiz. Rum kesimi ve Yunanistan'la pak kuracağız. Türkiye ile Suriye'de savaşacağız. Suriye'ye Türkiye'yi sokmayacağız diye bir Netanyahu teröristi var. Yani bu teröristin elinde de 300-500'den aşağı olan nükleer silah var. Şimdi elinde bu silahı olan bir terörist başı Netanyahu, Türkiye'yi de İran'ı da istediği gibi tehdit eder, başka ülkelere saldırır, bu Arabistan olur, Katar olur, bir başkası olur. Bunu kurulduğu günden beri yapıyor. Bu nedenle söylüyorum, ben bu savaşın kemale ermeden ama bir taraf bitmeden. Nedir burada iki taraf var? İran'dır, bölgedir. Bunlar, çünkü İsrail'in Odet Yunan planı var. Büyük İsrail planı var. Onlarcası var. Bunları sayabilirim ama hepimizin topluca bildiği 20 sene önce Tel Aviv'de ilan edilen bölünmüş Ortadoğu projesi var. Bu proje kapsamında İran'ı 5'e 10'a dilim dilim bölmek istiyor. Şimdi Büşra Hanım, bu dehşetli bir şey. Trump ne söylerdi? En büyük hayalim İran petrolünü yemek. Bunu 40 yıl önce adam söylemiş. Bugün de bunu söylüyor. İran petrolü, Hürmüz Boğazı dediniz. Dünyadaki bütün enerjinin en az %20'sini geçtiği yerden bahsediyorsun. Bakın, günlük geçen tanker sayısı ortalama 150. Haftada geçen tanker sayısı 1000'i buluyor. Son 100 günde geçen tanker sayısı maksimum 800-900. Şu anda bahsediyorum. Ve dünya ticareti, Japonya ölüyor. Bugün Amerika'da 8 Şubat'a göre petrol tam 2 katını artmış. Yani 2,5 dolar civarıydı. Şu anda 4,5 doları geçmiş durumda. Ve bu bugün de arttı mesela. Şu anda artar bu. Amerika'da şu anda orada arkadaşlarla görüştüm. Hepsi petrol istasyonlarına akır etmiş durumda. Esas sıkıntı olan Amerika. Trump dedi ki mesela ben Venezuela Maduro'yu yatağından

0: alıp sabah şafakta astığım gibi tabiri caizse İran liderlerini de öldürsem aynısını yaparım. Bununla ne yaparım? Düşünün ki Hazar'da Türkistan, Pakistan hattını bize alemize keser. Bizim kalkınma yolu projemizi çökertir. Bakın Türkiye şu anda tarihi muazzam bir zafer daha şöyle diyeyim bir strateji imza attı. Hicaz demir yollarını sahaya aldı. Ve burada Umman'ı da, Yemen'i de, Arabistan'ı da, bunun ki 1700 kilometre iç hattı var. Suriye'yi de, Irak'ı da cennete çevirecek bir proje
1: Evet.
0: ortaya attı. İsrail ne yapıyor? Bunları vuruyor. Şimdi siz Türkiye olarak, İran olarak, Mısır olarak İsrail'den şunu sorabiliyor musun? Kardeşim sen nerede duracaksın? Sen kimsin? Senin derdin ne? Hani Gazze Barışı imzaladık. Tamam, Hamas dedi ki silah bırakacağım. Türkiye, Mısır, Katar garantör olsun. Amerika garantör olsun. Trump paralar topladı biliyorsunuz. Durun yerinizde. Böyle bir şey yok. Her gün Gazze'de 50 kişi, 100 kişi, 60 kişi sayısız. Onu da bıraktık. Yerleşimci teröristler dediğimiz, sivil terörist dediğimiz, İsrailli teröristler daha dün canlı canlı yayınlarda görülüyor. Filistin'de yolda yürüyor. Alıyor, üzerine çöküyor, adamları öldürüyor, gidiyor. Kızını, çocuğunu, karısını kaçırıyor, gidiyor. Arabasını parçalıyor, hayvanlarını götürüyor. Yani insanların yaşama şansını bırakmadı. O nedenle Büşra Hanım, bu işin tek formülü, en güzel formülünü Türkiye, Arabistan, herkes söylüyor. Kardeşim iki devleti bir çözüm. Başkenti Doğu Kudüs. Senin de yaşama garantili olsun. Biz seni de biliyoruz. Nasıl geldiğini de biliyoruz. Nereden geldiğini de biliyoruz. Filistin limanlarına yanaşan İsrail gemilerde ne yazıyor? Almanlar umutlarımızı yok etti. Ne olur yaşama imkanı bize verin diye yalvardınız gemide. Bugün Filistinlilere nefes alma imkanı vermiyorsunuz.
1: Hocam işte iş
0: Ekmeğini suyunu.
1: buraya gidemiyor. Mesela ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'yu aradı ve bir erteleme çağrısı yaptı. Mislemeye ertele dedi. Netanyahu bu teklifi kabul etti ama buna rağmen bu bombardımanlarını sürdürdü aslında. İsrail baktığımızda ABD kontrolünden çıktı ya da hiç kontrolünde değildi diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Bakın şu anda CIA ile Mossad arasında korkunç bir çatışma yaşanıyor. Amerika Polaroid diye bir dava var 50 sene önce. Bu Amerikan Deniz Kuvvetleri, Stratejik Silahlı Kuvvetleri'nin bütün sırlarını İsrail'e çalan bir olaydır. Çaldı götürdü valizlerle mesela. Ve bu yıllarca hapiste kaldı. Sonradan bir şekilde bu Siyonistler bunları şey yaptı. Bakın Büşra Hanım, Amerika'da esas felaket Amerika'da yaşanıyor. Nedir? Ya kardeşimiz MAGA diye, yani Make Again Great America diye Trump'ı seçtik. Yani Amerika yine de büyük yapalım. Trump başa geçtiği zaman bir baktılar ki ahlaksızlığın dibinin yaşayan bir Trump'ın videoları, fotoğrafları ortaya çıktı. Yani biliyorsun vahşeti. Yani insan ekranda söylemek hayal ediyor. Gerçekten hayal ediyor. Bunu kim yaptı? Mossad yaptı. Bakın benim yüksek lisans tezim, Burhanettin Duran hocam benim danışmanımdı. Biz 11 Eylül Afganistan'ı çalışmıştık. Ben o zaman da iddia ettim. Sonra kitap diye de bastım. Hocamla birlikte sağ olsun danışmanlığında. 11 Eylül binalarını yıkan bizzat Mossad, İsrail, yani Amerika'yı şoke etti. Buna hayır diyen kimler vardı? Kennedy vardı. Öldürdüler. O yüzden ifadenize net cevap veriyorum. Bugün bütün Amerika'daki bilim adamları, mesela yani iyilerinden bahsediyorum. Mesela Mersheimer var, diğerleri bir sürü böyle gerçekten kaliteli, Harvard'lı özellikle ekolu. Amerika, İsrail'in oyuncağı. Bu Amerika'nın çıkarları İsrail'in ayakları altında paspas durumda. Yani kendiniz Amerikan yerine koyun. Size Hürmüz'den zaten petrol akıyor. Ne diye kapatıp savaşıyorsun, İran'ı vuruyorsunuz? Arabistan'da petrol zaten akıyor. Gidiyorsun 5 trilyon dolarlık anlaşma imzalayıp geri geliyorsun. Herkes sana kılıçlı dans, küre dansı, elini ayağını öpüyor, trampolinde ayağa kalkıyor. Kimse bir şey demiyor ki. Peki buna kim bir şey diyor? Trump'ın tabiri caizse yöneticisi Netanyahu, AHİPAK, yani Amerika'daki Siyonistlerin, Yahudilerin lobisi, silah fabrikaları, şimdi daha da ağırını söyleyeyim, küresel çete, küresel lobi. Bunları Trump'ın uçağındaki adamları ta kendileri. Anlatabiliyor muyum? O ağlama duvarında ağlayıp zırlayan adamlardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunlar şunu yapıyor. Kardeşim biz Büyük İsrail'i kuracağız. Şimdi Büyük İsrail dediğiniz olay ne? Çok basit. Bölünmüş Orta Doğu projesi burada bir çuval, bir torba. Bu torbanın içerisini dolduruyorlar. Ne olacak? Asla Suriye'de İsrail'e tehdit olacak bir şey bulunmayacak. Dürcülere devlet. Al sana işte biliyorsunuz Suriye'nin güneyinde kurdular. Lübnan, Litanya kadar benimdir. Kuzeyde Maruni Hristiyanların olacak. Lübnan diye de Müslüman falan kalmayacak. Hizbullah, Sünni, Münni fark etmez.

0: Türkiye asla Suriye'de, Tedmur'da, başka bir yerde üs kuramayacak. Türkiye gerekirse PKK, PYD diğerleri tarafından sopayla tabiri caizse tedip edilecek. Şimdi bunlar realiteyle uyuşmuyor. Artık büyük Türkiye var. Seni İran dedin, senden daha iyi füze yapıyor. Seni İran dedin, mühendis sayısı 234 bin, nüfusa oranla Amerika'dan 10 kat daha fazladır. Bakın o kadar söylüyorum. Pardon, 5 kat. Amerika 500 bindir. İran'la 100 milyona yakın bir nüfusu var. 5 kattan daha fazla İran'ın iyi mühendisleri var. Kaldı ki burada bir denge daha oluştu. Siz de biliyorsunuz. Çin diye bir şey var. Rusya diye bir şey var. Artık dünyada patent, enerji üretim boyutuyla Doğu Batı'dan daha iyidir. Amerika'dan daha iyidir. O açıdan söylüyorum. İsrail de bu fırsatta, kardeşim benim elimde 500-600 füze varken nükleer başlıklı, ben Trump'ı da kuyruğundan yakalamışken ben İran'ı terbiye ederim. Bakın hiçbir Amerikan başkanı İsrail'in İran'a saldırısını onaylamadı. Biden bile onaylamadı. Obama dahi onaylamadı. Clinton da diğerleri de.
1: Buna
0: Sadece
1: rağmen
0: Trump.
1: bu yoldan neden vazgeçmedi peki?
0: Bakın vazgeçemedi. O daha doğru. Bakın o yüzden az önceki sorunuzun net cevabı. Trump, Netanyahu dedi ki saldırma. Netanyahu saldırdı. Ve çünkü Kasım'da seçimleri var, Ekim'de seçimleri var. Her ikisinin de. O bir basit bir şey. Seçilmese de gerekirse seçimi çöpe atar mı? Netanyahu yapar. Çünkü hakkında biliyorsunuz bir sürü yolsuzluk mahkeme. Ki
1: Evet.
0: İsrail'de kim neyin yolsuzluğunu suçlayacak? O da ayrı bir şey. Büşra Hanım, şöyle bir gerçek var İsrail'de ve dünyada. Bir yapı var. O yapı Netanyahu, Trump'ın da üstünde. Bakın bugün yarın Mescid-i Aksa yıksalar şaşırmayacağım. Bekliyorum bunu. Yani neden? Aramızda birlik yok. İsrail'e tabiri caizse topyekün Mısır'ı, Arabistan'ı, Türkiye'si, kardeşim sana bir dakika öyle dur. Durmasan sana savaş ilan ediyoruz diyecek bir yapılanma yok, örgütlenme yok. Esas ana eksiklik bu. O da bu oluşmadan etrafını yıkıyor. Bunun oluşacağını biliyor. Er ya da geç oluşacak. Bakın şu anda bile Arabistan, Pakistan, Katar arasında biliyorsunuz ki askeri bir pahta dönüşe yapı var. Burada Türkiye'de
1: Evet.
0: olacak. Pakistan nükleer gücü Türkiye'de var mı yok mu? Ya da Türkiye nükleer silah sahip mi değil mi? Sayın Hakan Fidan'ın ifadesine bakıp bilmiyorum. Noktasına gelmiş. Çünkü var mı yok mu? Artık onlar da bu soruyu soruyor. Akkuyu'da çalışmalar var. İlk defa Menderes zamanında 58'de nükleer çalışmalar başladı biliyorsunuz. Olabilir korkusun. Peki ya varsa? SİHA konusunda, işte donanma konusunda, hava kuvvetleri, tank kuvvetleri, bütün alanlarda askeri konum boyutuyla Türkiye bugün Avrupa'dan daha iyidir. %90 milli ve bunu nerede duracağını da bilmiyor İsrail. Yaşama şansı olmayan bir terör örgütünden bahsediyorsunuz. Bunun farkında. İşte bu örgüt yarın öbür gün boğulmadan elindeki silahları fırlatıp Amerika'da burada Truva atı olarak kullanıyor. Esas ana sebep bu. Bu nedenle bu iş durmaz. Durmayacak. Ben şunu burada iddia ediyorum. İnşallah yanılırım. Olmaz inşallah diyorum. Ama İsrail İran'a nükleer silah kullanacak. Ki Amerika'da mecbur etsin bu işe. Neden İsrail bunu kullanacak? Çünkü İsrail diyor ki ben vazgeçilemezim. Ben sizin karakolunuzum. Ben ikinci Haçlı kontluğum diyor Büşra Hanım. Bakın ben geçen hafta Harput Kalesi'ndeydim. Harput Kalesi'nde 1123 yılında Artuklu Bey'i sağ olsun, var olsun, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kudüs Kralı ikinci Boudin'i kelepçeleyip, zincirleyip Harput zindanına sokuyor. Bizzat videosunu çektim paylaştığımda. Sonra Biricik'tekini de getiriyor. Bütün böyle ekibiyle beraber getiriyor. Ben umarım aynı akıbet Netanyahu'da gelir. Neden? Çünkü o zaman da böyle yaptılar. Yani Antakya'yı aldılar, Lübnan'ı aldılar işte Sursay'da gibi. Hatta Urfa Haçlı Konutluğu'nu. Biz bu zaferi karşılığı ne zaman aldık biliyor musun? Nurettin Mahmut Zengi Urfa'yı aldıktan sonra çökmeye başladılar. Onlar da bunun farkında. İsrail Kudüs bu işin çekirdeği. Ama çevresi işte Dürziler, Süveyda, işte Maruniler, Beyrut ve diğerleri. Hiçbir Sünni Müslüman kalmayacak. Dolayısıyla iyi polis, kötü polis rolünü oynuyorlar. Bugün Amerika Yunanistan'ı, Ege Adalarını hukuksuz olarak son derece ağır bir şekilde silahlandırıyor. Kıbrıs Rum kesimi ya da bu Arnavutluk'taki olaylara bakın. Oradaki adayı neden alıyor? Hepsi mi yapacak? Askeri üs mü yapacak? O nedenle söylüyorum. Yani bu burada durmaz. Yani Bibi dediğin, Netanyahu dediğiniz bu eli kanlı terörist başı bu adam esasen Batı adına ben bu işi yapıyorum diyor. Ama ya Cumhurbaşkanı Mers hatırla söyledi. Biz pis işlerimizi İsrail'e yaptırıyoruz. Bu onların da işine geliyor. Ki 100 gün önceki savaşta bizim yanımızdan müttefik olan bizi savaşa sokan Almanlar Kudüs düştüğü gün 2 Kasım 19 2 Aralık 17'de hatırlarsanız o zaman beraber İngiliz

0: Fransızlarla kutlama yaptılar ve Fransız komutan Selahattin'in ki ben geçen akşamda bizzat ziyaret ettim, Fatih okudum. Selahattin sandık kasını tekmeleyip Selahattin kalk biz geri geldik dediği anda Selahattin sandık kasının tabiri caizse sembolü olan Alman 2. Wilhelm koyduğu sandığa da Alman komutan dokunuyor. Beraber yaptık diyor. Büşra Hanım bunlar korkunç şeyler.
1: Evet.
0: O nedenle söylüyorum. Küfür tek millet ama maalesef hak paramparça.
1: Hocam şimdi İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'da beyaz fosfor bombaları kullandığı da belgelendi. İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı bu iddialar ABD medyasındaki görsellerle aslında daha da güçlendi. Bunu da şimdi bu konu üzerinden bakacak olursak uluslararası hukuk burada ne diyor?
0: Şimdi bakın uluslararası sularda biliyorsunuz Sumut filosu ve diğer onlarca
1: Evet.
0: yani nasıl söyleyeyim sivil aktivistin perişan bir şekilde bize geri gönderdiler. Baskın düzenlediler biliyorsunuz yani kabul edilemez bir şekilde. Gariban Filistinli çocuklar sularda gezerken neler yaptılar. İsrail BM ya da uluslararası hukuk ki şu anda hakkında tutuklama kararı var biliyorsunuz. Asla uymaz kurulduğu günden beri. Çünkü diyor ki BM denilen örgüt beni korumak için var. İnancı bu. Tanrı buraları bana verdi. O kendilerini bir sapık tanrısı var. O nasıl bir tanrıysa yani biz haşa onu Allah diyemeyiz. Onu asla karıştırmayın. O onların taptığı bir put. Yani o onların şeyi. O bana bunu verdi diyor. Yani geliyor sen arabana diyor ki Tanrı bana verdi diyor. İşte yani bu toprak da benim, bu ev de benim filan. Böyle bir kafadan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla fosfor bombası, nükleer silah, drone, sivillere karşı akla zarar misket bombaları bunların hepsini kullanıyor. Yani söz konusu İsrail ise rahmetli Erbakan dediği gibi çok güzel. Kelimeler kifayetsizdir. Anladığı bir tek dil var. Onun yaptığı dil. O da maalesef söylüyorum. Düşünsenize ya aramızda yani 2 milyarlık İslam alemin arasında Doğu Akdeniz'de Batı adına gelmiş bir askeri üs kurmuş. Ne zaman başladı bu? 1917 Osmanlı yıkarak bunu yaptılar. Yani esas Osmanlı'nın yıkılma sebebi İsrail'in kurulmasıdır. Bakın şu anda çok kıymetli dostum abimiz Nuh Albayrak'ın muhteşem bir yazı serisi var. Videolar da var.
1: Evet.
0: Yani Nuh Bey'in bu yazdıkları, konuştukları yemin ediyorum hepsi tarihe geçen yani hap şeklinde verilen bilgilerdi. Ben de mesela yıllardır yazıyorum, çiziyorum, kitap filan. Bir sürü arkadaş da yazıyor bu anlamda. Bu kadar güzel bir güncelleşti ve sürece oturdu. Bunlar tekrar tekrar okumak lazım. Osmanlı'nın yıkılmasının ana sebebi işte bu Batı tarafından Siyonistlere ve kendi çıkarlarına olacak petrolü kontrol edecek, dünya ticareti kontrol edecek bir karakol. İsrail de bu şımarıklığının karşılığını istiyor. O yüzden diyorum kimse İsrail'i durdurmaz. Bakın 67 savaşında, 73 savaşında, 56 savaşında İsrail, İngiltere, Fransa, Amerika hatta Rusya hatta net bir şey söylüyorum Çin dahi İsrail'le beraberdir. Bakın Çin bile İsrail'in müttefiğidir. Çin Komünist Partisi kuran İsrail Komünist Partisi'dir. Çin'in silah teknolojisini veren İsrail'e batıdan çaldı verdi. Ve Çin bile IMEC projesine bakın, kuşak yol projesine bakın, İsrail odaklı olarak ilerliyor. Yani Büşra Hanım olay şu, burada mazlum olan, parçalanan, coğrafyası elinden alınan, kıymetli değerleri mahvedilen İslam dünyası. Bizi de nasıl parçalıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin çok büyük ferasetle yürüttüğü bir çözüm süreci var. Bu şekilde Kürt Türk diyor, terör örgütü diyor, şu diyor, bu diyor. Bakın ben 10 yıl boyunca kamu güvenliği müsteşarlığında ve diğer kamu kurumları adına Irak'ta özellikle Suriye'de saha çalışmaları yaptım. DAEŞ'i kuran 2011 yılında bizzat ben çalıştım. Yani kamu görevlisi olarak görev yaptım. Sednaya hapishanesinde DAEŞ'i 2002 yılında kuran bizzat İsrail'dir. DAEŞ'in ilk ismi ISIS'tir. ISIS'i 2003'te Saddam'ı devirdikleri zaman Irak'a sürdüler. GPRS diye kullandılar. Türkiye'de Sednaya'yı ilk dile getiren benim. Bakın bu kadar söylüyorum. Ve ardından bu DAEŞ Suriye'ye geri getirildi. 7 yıl boyunca Suriye'de bir insan av tüfeği aramazken DAEŞ'lerin elinde Biksiller, Kalaşnikovlar serbest geziyorlardı. Kim bunu yaptı? İsrail. Kim Beşar Esad'ı, Hafız Esad'ı getirdi? İsrail. Kim Saddam'ı getirip götürdü? İsrail. Sonuç ne oluyor? İsrail zengin oluyor. Bu coğrafya parçalanıyor. Peki Abdullah Öcalan'ın bunlarla terörist başının, PKK'nın, PYD'nin faaliyetleri var mıydı Mossad'la, CIA ile? Var. Bütün kaynaklarda var. KGB ile de var. Şunla da bununla var. Yani rahmetli Cevit der ya, ya bu adamı niye bize geri verdiler? Ya bu adam ne güzel Şam'da yaşıyordu. İsrail elçiliğinden geldi. Yani o açıdan söylüyorum. Bütün terör örgütleri İsrail malıdır bu coğrafyada. Vahabilik dahi İngilizlerin malıdır. Bakın o kadar söylüyorum.
1: Evet.
0: Bütün bunları biz bunu yaşayarak görüyoruz. Neden? İslam dünyası enerjinin, geçiş noktalarının, tarihi kin ve nefretin ve en büyük kültürün sahibidir. Batı bunu biliyor. Yani Haçlı Seferleri'nin sebebi sadece Kudüs müydü? Hayır. Ekmek, et, süt her şey orada var diyorlardı. Çünkü kendileri açlıktan perişandı. Baharatları yoktu, kitapları yoktu. Gelip aldılar. Şu anda da aynısı var. İran petrolü dediniz, Irak petrolü dediniz. Dünyadaki bütün bu coğrafyadaki petrol ürünleri Arabistan'a ekleyin. Dünyadaki bütün petrolün yarısından fazla. Doğalgazı hakeza. Nadir toprak elementleri bugün Türkiye başta olarak Esker Beylikova'dan başlayın. Daha fazla hepsi buralarda. Siz kendiniz bunların yerine koyun. Bu kadar zengin bir coğrafyanın ittifakı yok. Bu kadar zengin bir coğrafyanın silahı yok. Ve 100 yıldır bir Osmanlı vardı. Onu parçaladılar Haçlı Seferleriyle. Şimdi Allah'a şükür ben tekrar diyorum çok mutluyuz yani biz bu günleri görebildiğimiz için.
1: Evet.
0: Türkiye'si, Pakistan'ı, Arabistan'ı, Mısır'ı. Ya bir dakika ya. Bir dakika. Yani biz varız. Gerekirse Voltran'ı oluştururuz noktasına geldi. O yüzden ben çok mutluyum.
1: Hocam şimdi bir de ABD Başkanı Trump'ın NBC'ye vermiş olduğu bir röportaj var. O röportajında diyor ki Lübnan'ın İran'la yapılacak bir anlaşmaya dahil olmasını talep etmediğini açıkladı vermiş olduğu röportajda. Lübnan'ın işgaline zemin mi hazırlanıyor? Ne dersiniz? Zaten İsrail tarihte olmadığı kadar Lübnan'ın derinliklerini şu an işgal etmiş durumda.
0: Bakın çok net bir şey söylüyorum. Türkiye, Pakistan, Mısır, Arabistan ve diğer ülkeler akılların başlarını alıp mutlaka Lübnan'a destek vermeli. Önce Beyrut limanını patlattılar biliyorsunuz. Bunu İsrail yaptı. Ben o zaman da söyledim. Olduğu gün. Ve Lübnan'ın çenesi dağıldı. Yani artık ekmek yiyecek, su içecek hali kalmadı. Ekonomik olarak
1: Evet.
0: çökertti biliyorsunuz. Ancak Türkiye'nin desteğiyle biraz yürümeye başladı. Lübnan, İsrail için yukarıdaki koruma kalkanı, Maruni Hristiyan Devleti'ne çevirmek istiyorlar. Lübnan'ı. Yani İsrail'in batın hedefi bu. Hatırlayın 82'de Amerika Fransa girdi oraya. O zaman da Hizbullah falan bile yok. Ve orayı işgal ettiler. Hizbullah'ın doğuş süreci bu. 70'lerde sonrasında Sabra Şatila kim bunları yaptı? Ariel Sharon ve diğerleri yaptı. Yani Lübnan'ı daima yemek istiyorlar. Bu
1: Evet.
0: kesin. Bu görülüyor. Ve şu anda da eğer Hizbullah çökerse bakın ideolojisini, Şiiliğini falan. Ben o konulara hiç girmek istemiyorum. Ben askeri stratejik olarak bakıyorum. Bizimle
1: Evet.
0: çatışan hiçbir tarafı yok. Türkiye ile de bölgeyle de. Adam ayakta kalmaya çalışıyor. Ama eğer bu çökerse bilin ki Lübnan gider. Lübnan'da binlerce, on binlerce Türkmen var. Diğer milletler var. Lübnan, Osmanlı'da Batı'nın nüfuz ettiği ilk yerdir. Osmanlı Orta Doğu'da çözüldüğü nokta Lübnan'dır. O nedenle 25'te Fransa Suriye'yi parçaladığı zaman Lübnan'ı ayırdı buradan. Yani 46 oradan çıktığı zaman Lübnan'ı kendiyle alıp götürdü. Orta Doğu'nun Paris'te de Beyrut'a ve bu hale getirdi. Ve yani yenilebilir bir yani artık ağaçtan düşen bir armuda çevirdi Lübnan'ı. O yüzden şu anda Lübnan bunun son anı can çekişiyor. Bakın can çekişiyor. Litanya karşı Gazze gibi hiç ev kalmadı. Hepsini yıktılar. 1,5 milyon insan sürüldü. Lübnan dedim 7 milyon. Bunun normalde 5 milyonu Müslümandır. 2 milyonu maksimum Hristiyandır. Marunilerden. Ama Şii ve Sünni diye bölmüş. İşte Dürzi mesela. Velid Can Bolat biliyorsun Cumhurbaşkanımıza geldi. Ki Velid Can Bolat Büşra Hanım. Şekip Arslan var. Çok muhteşem bir insan. Osmanlı aydınıdır. O bölgede mutasarrıftır. Hatta Kudüs'te de Yusuf Ziya Halidi var. Bunlar o bölgenin tabii ki aydınlarıdır. O zaman bu Şekip Arslan'ın kitapları var Osmanlı hakkında. Emin olun açın okuyun. Bunu en değme bir Sünni alim yazdı zannedersin. Ama bu bir Dürzi'dir. Biraz mezhebi farklı. Fakat Osmanlı'nın birliğin, Osmanlı devamının ne kadar kıymetli olduğunu teferruatıyla anlatır.
1: Evet.
0: Peki şu anda bunlar ne yapmak istiyor? Orayı tamamen yok etmek istiyor. Velid Can Bolat biliyorsun Türkiye'ye geldi. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım biz sizinle huzur bulduk. Ne olur tekrar geri gelin. Ama Hikmet el Hicri dediğimiz esas o Suriye'deki o kısımdaki o Dürzilerin lideri İsrail'le işbirliği yapmış ki şu anda İsrail ordusunun Gazze'yi, Lübnan'ı işgal eden ana güç bu Dürzilerden oluşuyor. Yani enteresan bir şey. Araplara bile ki onlara mankurt olanlardan bahsediyorum. Ya ben bizzat gözlerimle gördüm. Namaz kılıp İsrail bayrağının dibinde Müslüman öldüren İsrail askeri gördüm. Gözlerimle gördüm. Fotoğraf var bende. O kadar vahşi bir yapılanma kurmuşlar. O Dürziler şu anda İşte İsrail adına o bölgede savaşıyorlar. Şimdi felakete bakın ki Hizbullah'ı biliyorsunuz ilk başta siberle, telsizlerle öldürdü. Aynı telsizden bir tanesi İbrahim Reis'in cebinde vardı. O da öyle öldürdü. İşte diğerleri filan. Ve Nasrallah ve diğerleri. Ve bu maalesef Hizbullah'ın en büyük hatası, felaketi, yanlışı Beşar Esad'a uyup Halep'te Sünnileri öldürmesiyle oldu. Şimdi sonuç ne oldu? Kim kazandı? Sadece İsrail kazandı. Ben bu nedenle söylüyorum. Aramızdaki bütün farklılıkları Şii, Sünni, Kürt, Türk, şu bu değil. Ortak çıkarımız, ortak düşmanımız, kardeşçe. İşbirliği yaparak. Yani ben
1: Evet.
0: buna kitap olarak yazdım. Bereketi Hilal Birliği'ni kurmamız lazım. Eğer Lübnan çökerse bilin ki Suriye'nin batısı da kısmen de olsa kuşatılmış olur. Bakın ben geçen Suriye'de bizzat gözlerimle gördüm. Halen de bütün Humeymim'de, Tartus'ta, Laski'de Rus askerleri duruyor. Ve Rus askerler burada bizi güneyde kuşattığı gibi Suriye hava sahasını İsrail'e açık hale getirmiş durumda. İsrail adına bulunuyor. Büşra Hanım, bu nedenle söylüyorum. İsrail'i de, Rusya'sı da, Çin'i de söz konusu Müslümanlar bölge olduğu zaman işbirliği yapıyorlar. Felaket burada. Bugün Çin'in Uygurlara yaptığı zulmün aynısı işte Filistin'de de var. Arada çok da bir fark yok yani.
1: Evet. Peki hocam, şimdi artık son 2 dakikamıza giriş yapmak üzereyiz. Son olarak Türkiye'nin bu süreçte göstermiş olduğu bu yoğun diplomasiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Şimdi gerçekten Türkiye çok büyük stratejik basiret ve feraset hareket etti. İran, Azerbaycan'a tırnak içinde, ki İran attığını zannetmiyorum. Ve Nahçıvan'ı füze attığı zaman Türkiye durdurdu. Sakın ha. Arabistan'a kuvvete sağa sola attığı zaman bak sakın dedi. Şii-Sünni savaşı yapmayın. Bu İsrail istediğiniz gibi olur. Türkiye'de atıldığını zannettiğiniz füzeler oldu biliyorsunuz. NATO düşürdü güya, Gürecik falan. Ben asla Türkiye, velev ki NATO olsun, bilgileri İsrail'e aktığından emin olduğum için hiçbir şekilde bu süreçte İran'ın çökmesine müsaade etmediğini, etmeyeceğini görüyorum. Yani Allah korusun, bakın Büşra Hanım, 1918'de bile biz biliyorsun çöktük, tarihten Osmanlı silindi. O zaman Türkistan'dan, Pakistan'dan, Hint Müslümanlardan destek aldık. Ama bugün İran çökerse Allah korusun diyorum, ne Suriye ne Lübnan'a benzer bu. Hepsi çarpı 100. O kadar korkunç bir şey. O zaman biz ne 7 parça İran, milyonlarca mülteci, bir facia dolusu İsrail ve Hazar'da İngiltere, İsrail, Amerika postalarını görürüz. Bunun varacağı sonuç ne olur biliyor musunuz? İslam dünyası, Türkistan başta olmak söylüyorum,
1: Evet.
0: ebeden çöker. Bakın ebeden çöker. Allah'tan ki Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, İstihbarat ve Sayın İbrahim Kalın bu konuda feraset ve bariz sahipler ve bunu farkındalar. Biliyorsunuz Şam'ı asla yalnız bırakmıyorlar. Lübnan'da yalnız bırakmıyorlar. İran'da yalnız bırakmıyorlar. Ki Sayın Fidan bu sabah Arakçı ile görüşme yaptı. Arakan'dan dönüp ayağın tozuyla.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Orta Doğu uzmanı Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizlerleydi. Orta Doğu'da biliyorsunuz ki tansiyon yükselmeye başladı. Yeniden gerilim arttı. Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizlere bölgedeki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekrar hocamıza teşekkür edelim. Moderatör sabah kaldığı yerden devam etsin.

Efendim gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bu turda da Akşam Gazetesi ile başlayalım öncelikle. Akşam Gazetesi iklim krizi savaş kadar ciddi başlığını sür manşetinde genişçe görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu geçtiğimiz gün, hatırlayacaksınız. İklim meselesi, savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur dedi burada Erdoğan. İklim kaynaklı problemler her geçen yıl daha fazla hissedilir hale geldi. Biz de krizin etkilerini asgariye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Sıfır Atık hareketiyle 90 milyon ton atığı geri kazandık. Ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi Cumhurbaşkanı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali dün tamamlandı bu arada. 4 günde 500 000'dan fazla kişi de ziyaret etti. Oradaki yoğunluğa ilişkin fotoğraf karesi de yine Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Dedik devam edelim. Grup başkanı seçimi iptal edecek başlığı yer alıyor hemen altında. CHP sözcüsü Müslüm Sarı grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını belirterek genel başkanın haberi olmadan seçim yapılabilir.

olabilir mi? Grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek dedi. Butlan kararı sonrası 100'e yakın belediye başkanının kendilerini desteklediğini açıkladığını anlatan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun planladığı gibi yarın meclis grup toplantısı yapacağını da söyledi dedik ve manşete şöyle bir bakalım. Türkiye, Fransa'nın yerini aldı başlığı genişçe yer aldı Akşam gazetesinin manşetinde. Fransız dergisi yazdı diyor gazete. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı. Tüm Afrika'ya Somali modeli dedi gazete. Fransa merkezli yayın kuruluşu Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini. Bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazdı. 30 ülkeyle doğrudan temas diyor gazete yine. Türkiye pek çok ülkeyle üsler dışında askeri işbirliği ve askeri çerçeve anlaşmaları yapmış durumda. Savunma sanayi ürünlerinin satışı da eklendiğinde temas kurulan ülke sayısı 30'a çıkıyor deniliyor. Ve Körfez yeniden alevlendi başlığıyla devam edelim. İran ateşkesi ihlal eden İsrail'e füzelerle karşılık verdi. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırması yanlış dedi. İran'da füzelerinizi attınız, artık masaya dönün çağrısı yaptı. İsrail füzelerinin tamamının savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini iddia ederken Hayfa'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'in İran'ı vurmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin istedi. Trump ise Netanyahu'ya saldırma dediğini söyledi. CBC News, ABD'nin savaş sırasındaki Körfez ülkelerinde meydana gelen hasarın İran'ın yurt dışında dondurulmuş 120 milyar dolarlık mal varlığından ödenmesini planladığını ileri sürüyor. Devam edelim. 6.3 milyonluk hesaba engel bakanlık talep etti dedi gazete. Bir diğer başlık bu. Mahkeme Aile Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Polat'ın tepkisi kaderim kötü yazılmış oldu diyor gazete ve böylelikle Akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Şöyle bir sürü manşetten başlayalım. Efsane başkan rekorla döndü diyor Sabah gazetesi sür manşetinde. Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'ye 7.318 oy fark attı. 8 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna otururken camiaya birlik mesajı verdi. Şimdi gözler seçilecek teknik direktör ve yapılacak transferlere çevrildi diyor gazete. Devam edelim. Ekonomimize 365 milyarla katkı sağladık başlığıyla manşette geniş yer buldu haber. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik diyor. 2 trilyon litre su tasarruf edildiğine de yer verildiğine Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen forumun gala yemeğinde verdi bu mesajları. Projeyle 2 trilyon litre su, 270 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu temin ettik dedi gazete. Evet devam edelim. Dünyayı sarsan 100 gün başlığıyla küresel ekonomi Hürmüz'de boğuluyor dedi gazete. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu. Dünya 28 Şubat'tan bu yana sadece kanlı bir savaşın değil, ekonomiyi felç eden bir kabusun içinden geçiyor. 100 günü dolduran savaş, insani kayıpların yanı sıra dünyayı son 100 yılın en ağır enerji krizine hapsetti. Ve savaşın küresel ekonomiye bedeli şimdiden 700 milyar doları aştı. Devam ediyoruz. İzmir'deki trajedinin ucu CHP'li belediyeye çıktığı başlığına da bakalım. Çiğli Belediyesi'nden gerekçe gösterilmeden kovulan Hakan Balkan borç batağından çıkamadı ve yaşamına son verdi diyor gazete dedik ve Sabah gazetesini de
noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Tabii Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde de yine spor haberi yer alıyor. Önemli bir haber yer buldu. Yeniden Aziz Yıldırım başlığıyla Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda kongre üyeleri, kulübü 20 yıl yöneten efsane başkanları Aziz Yıldırım'ı tekrar göreve getirdi diyor. 27.138 oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi 7.318 oy geride bırakarak Sarı Lacivert'te kulübün 35. başkanı oldu. Yıldırım 1998'de bir oy farkla başkan olduktan sonra görev süresince futbol takımı 6 kez şampiyon olmuştu. Olağan genel kurula kadar bir yıl görev yapacak olan Yıldırım'ın hedefi 12 yıldır şampiyon olamayan takımın ipi göğüslemesi ve stadın yenilenmesi diyor gazete. Devam edelim. 10 aylık esaret bitti başlığına bakalım. Hürriyet gazetesi geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu diyor. Sahibi tutuklandı, ülkelerine de geri dönecekler bilgilerine yer veriliyor. 3 Haziran çarşamba günü 10 aydır gemide mahsur kaldılar başlığıyla konu Hürriyet gazetesinde gündeme taşınmıştı dedik. Sıfır atıktan 365 milyar lira katkı başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. Az önce de diğer gazetelerde de belirtmiştik. İklim meselesi insanlığı tehdit ediyor dedi Erdoğan. İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini etkilediği inkar edilemez. Sıfır atık hareketi ve projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve sanal suçta iz bırakır diyor bir diğer başlık. Sanal ortamda işlenen suçları takip eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Şahin çalışmaları anlattı. Suç işleyip de cezasız kalan yok. İstediğin kadar kendini gizle, mutlaka tespit edilirsin. Evet, burası sanal bir alem. Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi bulunuyor. Sanal ortamda kendi gizlediğini düşünüyor ama eninde sonunda tespit ediliyor. Sanal ortamda olsa şüpheli mutlaka bir iz bırakıyor dedi Şube Müdürü Erden Şahin. Türkiye'ye sıcak mesaj başlığı yer alıyor hemen yan başında. Ermenistan kritik parlamento seçimleri için dün sandık başındaydı efendim. Seçimi farklı kazanan Başbakan Paşinyan Türkiye ve Azerbaycan'a sıcak mesajlar verdi. Azerbaycan'la barış içindeyiz. Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum dedi. Diyelim ve Hürriyet gazetesini de noktalayalım. Milliyet gazetesine bakacağız efendim. Sürmanşetten başlayalım. Aziz Yıldırım geri döndü başlığına yer verdi sürmanşetinde gazete. Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan ve birçok önemli başarıya imza atan Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile girdiği seçim yarışını farklı kazandı. 8 yıl sonra tekrar Sarı Lacivertli Kulübün patronu oldu. Oy sayımının ardından Çobani Stadı'nda büyük bir sevinç yaşandı. Hemen yanı başında Dünya Kupası'na özgüvenli giriş başlığı yer buldu. Türkiye'nin ABD'de devam ettirdiği Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı Venezuela maçı ve 2-1'lik galibiyeti uluslararası birçok yayın kuruluşuna haber oldu. Ve bir diğer başlık yine sürmanşette, yavru vatan Avrupa şampiyonu diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı çeşitli nedenlerle uluslararası alanda tanınmayan ve FIFA üyesi olamayan devletler ve topluluklar için kurulmuş Uluslararası Futbol Federasyonu CONIFA'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Padania'yı 6-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Devam edelim. Hemen yanı başındaki başlıksa 15 bin liralık kiralık sosyal konut Eylül'de hazır diyor gazete. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da başlatılacak 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İlk teslimler Eylül ayında yapılacak. Şehrin iki yakasında da bulunacak konutlardan 2+1 dairelerin aylık kiralarının 10 bin lirayla 20 bin lira, 1+1 dairelerin ise 8 bin lirayla
15 bin lira arasında

şekillenebileceği öngörülüyor. Devam edelim. Sıfır atık, küresel seferberlik dedi gazete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık forumunun gala yemeğinde konuşmuştu. Emine Erdoğan'a eşlik etmişti eşine. Ve o anlara ait fotoğraf kareleri gazetede yer buluyor. Cumhurbaşkanı sıfır atık forumunun gala yemeğindeki verdiği mesajlarda 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Hayata geçirilen projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik dedi. İsrail defol diyor bir diğer başlık. Manşette genişçe yer buldu. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı efendim. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer aldı. Ve İran İsrail'e füze yağdırdı diyor bir diğer başlık. İsrail'in kuzeyinde bulunan Nasıra ve Hayfa kentlerine füze yağdıran İsrail ordusu, İran ordusu İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Sabaha kadar siren seslerinin dinmediği İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullarsa tatil edildi diyor gazete. Hemen yanı başında SGK'ya yumurta dondurma tavsiyesi başlığı yer buldu. Kısaca göz atalım. Kamu Denetçiliği Kurumu kemoterapi tedavisinin kısırlık riski taşıması nedeniyle yumurta dondurma işlemi yaptıran kadının başvurusu üzerine söz konusu işlem bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmasını tavsiye etti. Bilgileri yer alıyor dedik. Milliyet gazetesini noktaladık. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Özel gitti gidiyor dedi manşetinde Türkiye gazetesi. Kılıçdaroğlu dönünce Özel'in ekibi yeni partiye geçiş hazırlığını hızlandırdı. Diğer alternatif ise topyekün başka partiye göç etmek. CHP'de kurultay çıkmazı sürerken Özel cephesinin planları deşifre oldu. Erken seçime karşı meclis dışında kalmak istemeyen ekibin seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçişi masada. Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP'ye size katılalım, kongrede partiyi bize teslim edin teklifi yaptı. Ancak geri çevrildi, ortaya çıktı diyor Türkiye gazetesi. Özgür Özel B planını sıfırdan parti kurmak. Bütün evrakların ve Balgat'taki genel merkez binasının hazır olduğu belirtiliyor. İstiklal Partisi ismini reddeden kurmaylar sır gibi saklanan yeni partinin adını sadece Özel'in bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu kanadıysa CHP'den yeni partiye kitlesel bir geçiş beklemiyor diyor gazete. Sıfır atık geleceği kurtaracak. İklim meselesi savaştan farksız başlığı da yine manşette genişçe yer görüyor. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık forumunun gala yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı. İklim krizine ve küresel adaletsizliğe dikkat çekti. 43 milyon çocuk açlıktan ölürken milyonlarca ton gıda çöpe atılıyor. İklim meselesi, savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir kriz haline gelmiştir dedi. Diyelim ve Türkiye gazetesini de noktalayalım efendim. Evet, Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün haberini aktarmıştık. Otokoç'a bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Otokoç'a iki silahlı saldırı başlığıyla yer buldu gazetede haber. Koç Holding'e bağlı Otokoç'a dün İstanbul ve Antalya'da iki silahlı saldırı gerçekleşti. Provokasyon diyor gazete. Sabah saatlerinde maskeli iki kişi Otokoç'un İstanbul Maltepe'deki genel müdürlük binasına ateş açtıktan sonra taksiyle kaçtı. Akşam saatlerinde bu kez Ford Otokoç'un Antalya'daki yetkili servisine silahlı saldırı yapıldı. İki saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Hemen yanı başında İran'dan Lübnan misillemesi dedi gazete. İsrail'in dün Beyrut'a saldırması bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran misilleme olarak İsrail'e 10 balistik füze attı. İsrail füzelerin tamamını engellediğini savundu. Cumhur İttifakı'nın ara seçim zaferi başlığı yer aldı. Hemen yanı başında Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de kurulan ara

seçim sandıklarından Cumhur İttifakı zaferi çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde 4 beldede AK Parti, 1 beldede MHP birinci olurken CHP ise bir beldede başarı elde etti. Seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir zaferi hep

ile vakit geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Hemen yanı başında cezadan önce bildirim gelecek başlığı yer alıyor. Denetim sonrası müdahale yerine denetim öncesi bilinçlendirme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı Bakan Şimşek. Mükelleflerin vergi cezası öncesi bilgilendirileceklerini de açıkladı. Körfez'in faturasını İran'a yıkma peşinde başlığı da yer buldu. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik Özgür Projesi kapsamında Havelsan'ın geliştirdiği görev planlama yazılımını kabulleri tamamlandı diyor gazete. F-16'larımız artık özgür başlığıyla dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık efendim. Kısa bir araya gidiyoruz, ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ...2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Aslan, helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
5: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de

0: Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
0: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
1: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
0: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
2: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
0: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
0: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
5: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Tabii İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırıları ve Lübnan'dan fırlatılan roketlerin ardından cephede haliyle tansiyon yükseldi. İran'dan da misilleme geldi. İsrail'deki pek çok hedef vuruldu. Gelin detaylara bakalım. İsrail ordusu dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail'e ilk cevap İran destekli Husilerden geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Ardından İran devreye girdi. İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran basını Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece boyunca gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. ABD Başkanı Donald Trump yaşananların ardından açıklama yaptı. Hem İran'ın füze saldırılarından hem İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını belirtti. İran'a önerim şu: füzelerinizi fırlattınız, yeter artık, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Axios, Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve misilleme saldırısını ertelemesini istediğini bildirmişti. Buna göre Netanyahu istemeden de olsa Trump'ın teklifini kabul etti. Ancak ABD Başkanı'nın uyarısına rağmen İsrail'den gece yarısı misilleme geldi. İsrail ordusu İran'ın batısı ve merkezdeki bölgelerini vurduğunu bildirdi. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu duyurdu. Tabii bir yandan Türkiye'nin diplomasi trafiği de devam ediyor. Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gündem haliyle bölgede yaşanan gerginlikti. Türkiye Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan gerginlik gündemdeydi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Efendim, aktardığımız gibi Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Bölgede gerilim hakim. Şimdi uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bize konuyu değerlendirecek. Hocam günaydın, merhaba. Hoş geldiniz yayına.
1: Günaydın, günaydın, iyi günler.
0: Şimdi tam savaş bitti diyorduk hocam ama yeniden başladı. Biraz evvel de aktardık aslında bölgede yaşanan son gelişmeleri. İsrail Lübnan'ı hedef aldı. Öncelikle bunu nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi normalde savaşın başından beri veya yani bu çok neredeyse 1992'den beri İran bir şekilde vekil güçleriyle kurduğu ilişkiyi ve balistik füze kapasitesini çok önemsiyor ve bu işini hiçbir şekilde herhangi bir anlaşma gündemine getirilmesini engelliyordu ve Lübnan'ın bu konuda da ayrıksı bir durumunun olmadığını defaatle söylüyordu. Fakat buna rağmen İsrail ısrarlı bir şekilde Lübnan'ı işgal etti. Önce Lübnan'ı Golan Tepelerine benzer bir şekilde işgal etme girişiminde bulundu. Daha sonraki süreçlerde bu Gazze'leştirmeye benzer, yani orayı insansızlaştırmaya yönelik bir politika gütmeye başladı. Ve İran bir şekilde bunun mesajını vermek durumundaydı. Çünkü burada şöyle bir durum oluşuyor. İran her istediğinde Hizbullah gelip kendisi için savaşıyor. Suriye gel diyor. Hizbullah Suriye geliyor. İsrail de benim için savaşıyor. İsrail de benim için İsrail de işte Hizbullah İran için savaşıyor. Ama bu durumda Hizbullah'ın da bir beklentisi oluşuyor. Sürekli her talep ettiğinde koştuğu bir ülke var ve bu ülke kendi şu anda acil durumunda bir şekilde ona yardım

0: yardım etme durumunda gibi düşünüyor ve bence İran bir şekilde bunu göstermek durumunda kaldı. Yani evet, karşımızda bir ilişki var. Evet, bu asimetrik ilişkide ben senin patronum ama bir şekilde şu anda senin desteğin var ve ben sana destek veriyorum şeyle bence bu füze saldırısını gerçekleştirdi. İkincisi de şunu gösteriyor. Ben hiçbir surette Lübnan'ı kendi anlaşmamın dışında tutmuyorum ve Lübnan benim için İran kadar önemli. Daha doğrusu Hizbullah'ın Lübnan'daki varlığı benim için İran'da rejimin korunması ne kadar önemliyse Lübnan'daki Hizbullah varlığı benim için o kadar önemli mesajı vererek saldırıları başlattı. Bunun karşılığında da İsrail saldırıları başlattı. Yani başından beri konuştuğumuz şöyle bir senaryo gelişiyor. Sürekli bir kontrollü bir kaos var ve bu kontrollü kaos belli aşamalardan sonra iki tarafın da elinden kaçıyor. Burada iki tarafın elinden kaçıp kaçmayacağını bu 2 günlük demeçlerde birlikte takip edeceğiz Büşra Hanım.
1: Şu an bir kontrol kaybı yaşanıyor gibi okuyabilir misiniz peki hocam?
0: Evet, şöyle bir şey. Şimdi bunu söylerken de bir anlaşma gündeminin ortadan kalktığını iddia etmiyorum. Yani şu anda biz konuşurken
1: Tabii.
0: bile Trump şeyi diyebilir. Yani biz anlaştık diyebilir ve
1: Evet.
0: bunu İsrail'e bir şekilde dayatabilir. Ancak bu anlaşmanın bir makul ölçüsü olması lazım ve biz makul ölçüyü neye göre belirleyeceğiz? Makul ölçüyü 2015'te iki tarafın da razı olduğu anlaşma çerçevesinde belirleyeceğiz. Neydi bu anlaşma? Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesiyle artı Almanya ile İran arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın genel özetinde şuydu: yani ABD kademeli bir şekilde ambargolardan vazgeçecek ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakacaktı. Bunun karşılığında da İran nükleer bomba yapmayacağına dair bir teminat verecekti ve tesislerini uluslararası gözlemcilere ve uluslararası atom enerjisine açacaktı. Ve bu anlaşma bir çerçevede oluşmuştu. Fakat Trump bu anlaşmayı kabul etmedi. Bu anlaşmanın yetersiz olduğunu, İran'ın balistik füze kapasitesiyle İran'ın vekil güçleri üzerindeki etkisini de bu anlaşma çerçevesine dahil etmesi gerektiğini düşünerek 2018'de bu anlaşmayı yırtıp attı. Fakat günün sonunda şu anda 2015 anlaşmasına dönmek için can atıyor Trump bir şekilde ve o çok kötü dediği anlaşma şu anda Trump'ın tek kurtarıcısı olacak gibi duruyor. Trump bunun üstüne nasıl bir zafer elde edecek? Hürmüz'ü açtırarak zafer edecek. Hürmüz zaten savaştan önce de açıktı ve
1: Evet.
0: Trump bir şekilde elini güçlü tutmak istiyor. Fakat elini güçlü tutacak bir donesi açıkçası çok da yok.
1: Peki şimdi ABD Başkanı Donald Trump biraz evvel haberini de aktardık. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp saldırıyı, bu misillemeyi erteleyin dedi. Netanyahu bunu kabul etti aslında bu teklifi ama buna rağmen gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Buradan baktığımızda İsrail ABD kontrolünden çıktı denilebilir mi hocam? Ya da ne
0: Acaba
1: kadar
0: öyle mi oldu?
1: kontrolündeydi?
0: Veya şöyle düşünün, acaba öyle mi oldu? Yani gerçekten Netanyahu Trump'a rağmen mi vurdu? Veya orada bir danışıklı dövüş mü yaptılar? Yani bir anlaşma çerçevesi imzalandı, bilemiyoruz. Hani bunu işte bugünkü demeçler üzerinden veya okumalar üzerinden bunu bir şekilde göreceğiz ama bunu bildiğimiz aşikar. Bu savaşın İsrail adına çıkartıldığı aşikar. Şöyle düşünün mesela, İran'ın nükleer kapasitesinin ABD'ye tehdit oluşturma ihtimali var mı? Yok. İran'ın balistik füze kapasitesinin ABD'yi vurabilme ihtimali var mı? Yok. İran'ın vekil güçlerine ABD tehdit oluşturma ihtimali var mı? Yok. Ama bu üçünün tehdit oluşturabileceği bir ülke var: İsrail. Dolayısıyla ABD İsrail'in çıkarlarını korumak adına böyle bir savaşa girişti. Temel yanılgısı da şuydu: ben bu savaşa girerim, 2-3 günde de istediğim sonucu alırım, İran'da istediğim bir adamı getiririm. Çünkü bu kanıya nasıl kapıldı? Venezuela'da, işte Grönland'da çok hızlı bir sonuç alınca İran'da da bunu yapabileceğini düşündü. Fakat İran'da bir duvara tosladı ve istediği sonucu alamıyor ve 100 gündür böyle bir kriz devam ediyor. Önümüzde Kasım seçimleri olmasaydı şunu diyebilirdim: yani bence İran ve şey ABD ve İsrail bu yaz vuracaklar İran'ı. Ancak Kasım seçimleri olduğu için kısmen tolere edilebilir bir eşik olarak görülüp bu saldırıların bir şekilde bir anlaşma zemini oluşabileceğini düşünüyorum. Ancak bu anlaşma bence hiçbir surette nihai bir anlaşma olmayacak. ABD, İsrail fırsatını buldukça bence İran'ı vuracaklar. Hani bu bugün mü olur, yarın mı olur, herhangi bir takvim elbette veremem ama Kasım seçim

0: kimleri bir şekilde buna engel oluşturuyor gibi duruyor.
1: Hocam şimdi aslında meselenin çıkış noktası ya da düğüm noktası hep bir Lübnan'da bitiyor. Buradan çıkan bir çatışma görüyoruz. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri iyi polis kötü polis oynuyor gibi de denilebilir mi İran'a karşı özellikle?
0: Ya olabilir ama Trump'ın yani bir şekilde çok yakın olmamakla birlikte evet diyebilirim yani. Ama şöyle bir şey oluşuyor. İki tarafın İran'dan beklentiler gerçekten çok farklı. Ya mesela Trump için İran'da kimin başta olması Ali'ymiş, Mehmet'miş çok önemli değil. Yani ülkenin demokratik olması, cumhuriyetçi olması, teokratik olması, diktatörlük olması Trump için hiç önemli değil. Yeter ki ABD çıkarlarına hizmet etsin ve ABD ile anlaşabilecek bir çerçeve sunsun. Ancak İsrail için bu geçerli değil. İsrail bölgesel güç dengesinde İran'ın günü geldiğinde kendisi aleyhine bir genişlemeye gideceğini ve kendisine tehdit oluşturacağının farkında olarak İran'da rejimin mümkün olduğunca gerekirse rejim değişikliği, gerekirse de rejimin çökertilerek istikrarsız bir hale getirilmesini savunuyor. Çünkü İsrail ile güç dengesi oluşturabilecek ortada da dört tane ülke var. Bunlardan birincisi İran. İkincisi Türkiye, yani sıralamayla söylüyorum. Üçüncüsü Mısır, hani bugünkü konumuna bakmaksızın söylüyorum. Mısır her zaman bölgesel bir güç dengesi oluşturabilecek ülke. Dördüncüsü de İsrail. Bu dördünden herhangi birinin böyle çok genişlemeci bir tutum geliştirmesi diğer üçünü tabii ki rahatsız eder. Ve İran'ın bölge üzerinde etkinliğinin artması İsrail'i çok rahatsız eden bir durumdu. Şu anda da İsrail'in Lübnan üzerindeki artan etkisi şeyi rahatsız ediyor. İran'ı rahatsız ediyor. Yani Hizbullah'ın bulunduğu Dahiye bölgesi mantıken Lübnan sınırları içinde olsa da bence İran ulusal sınırlarının bir parçası yani.
1: Şimdi hocam baktığımızda bölgede insanlara tam anlamıyla yaşama fırsatı bırakmadılar. İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'da da aslında beyaz fosfor bombaları kullandığı da belgelendi. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor Lübnan'da bir yandan. Beyaz fosfor bombası kullandığı iddiaları da ABD medyasındaki görsellerle aslında daha da güçlendi. Bu yanından baktığımızda uluslararası hukuk ne diyor bu noktada?
0: Uluslararası hukuk çok şey diyor da bunu uygulamada yani nasıl bir sonucu var hiç görmedik yani İsrail ve özellikle Netanyahu çizgisi yani uluslararası sistemin bug'ını çözmüşler ve gücün her şekilde işleyeceğini, güç mekanizmasının her şeyden çok önemli olduğunu, yani güçlü hukukun güçlünün tarafında olduğunu bildiği için istediği pervasızlığı gerçekleştirebiliyor. Mesela daha ileriye gideyim, muhtemelen Hitler uluslararası hukuka Netanyahu'dan daha bağlı bir isim diye. Mesela Hitler herhalde orada Yahudi toplumunu bu kadar açlıkla muamele yani Yahudi toplumu bu kadar açlıkla sınanmadı. Gazze'de insanlar yıllardır açlıkla muamele ediliyor ve hiç kimse buna bir ses çıkarmıyor. Ne uluslararası hukuk tarafından veya ne uluslararası bir denetim mekanizması tarafından bunu durdurabilecek bir kapasite yok ve İsrail bunun farkında olarak istediğini gerçekleştirebiliyor. Şöyle düşünün, bir saldırı oluyor. Saldırının hemen arkasından mesela Trump bu anlaşmayı çok istiyor. Çok istediği halde Trump şeyi durduramıyor bir şekilde. Netanyahu'yu durduramıyor ve roller değişmiş durumda.
1: Bunu
0: Sanki
1: bekliyor muydu
0: eskiden
1: peki
0: büyük
1: hocam Trump? Şimdi akşam başka, sabah başka konuşmaları çokça gündemde yer buldu geçtiğimiz ayda. Özellikle 28 Şubat'tan bugüne kadar farklı farklı açıklamalar yapıyor. Bekliyordu bu senaryoyu.
0: şey için mi İran'ı tekrar şu anda vurmasını mı yoksa hani savaşın bu kadar uzamasını
1: Genel
0: mı
1: olarak
0: onu
1: İsrail ile
0: anlamadım.
1: arasındaki şu yaşadığı durumu bekliyor muydu?
0: Yani şöyle bir şey oluyor. Bu şeyle ya mesele başından beri biraz Epstein meselesine falan gitti de şimdi Netanyahu belli ki şeyi çünkü ben sadece Epstein bağlantılı doğru olabilir Epstein meselesi ancak Netanyahu'nun sadece Epstein gibi bir şantajla Trump'ın masaya oturttuğunu düşünmüyorum. Bence Netanyahu Trump'ı çözmüş. Trump'ın pohpohlamayla ve amiyane tabirle gazlamayla çalıştığının farkında ve Trump'a sürekli şey gazı veriyor. Yani işte sen buradaki düzeni getirebilirsin, sen barışı getirebilirsin, sen bunu yapabilirsin ve Trump bu bağlamda narsist bir kişiliğe sahip olduğu için Netanyahu'nun bu söylemlerinden ciddi anlamda etkilenip ve bir

0: süreç gerçekleştirmeye çalışıyor. Başta ikili hani bir uyum içinde hareket ediyormuş gibi duruyor ama ikisinin de ayrıştığı beklentileri çok farklı. Tabii ki ikisi de şeyi ister, yani mümkün olduğunca bir rejim değişikliği olsun, bizimle uyumlu çalışacak bir devlet olsun. Fakat bu gerçekleşmedi ve bu gerçekleşmedikten sonra bir ayrışma başladı. Trump'ın istediği hiçbir şey yolunda gitmedi. Yani Trump başında kontrollü bir kaos senaryosuyla ilerledi. Fakat günün sonunda savaşa çıktı. Savaşı 3 günde, 4 günde bitirebileceğini söylüyordu Trump ve bunu telefon diplomasi yoluyla bölge ülkelerine de bir şekilde aktarmaya çalışıyordu. Fakat 4 günde de savaşı bitiremedi. 100 gün oldu. Zaten bu işler böyle olur yani şu an. Mesela muhtemelen Hitler Polonya'yı işgal ettiğinde 1939'da bunun Birinci Dünya Savaşı'nı başlattığını farkında değildi. İşte Putin Ukrayna'yı işgal ettiğinde muhtemelen 3. Dünya Savaşı'nı başlattığının farkında değildi. Veya biz de şu anda bunun farkında değiliz belki. Belki biz 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz ve bunun köşe taşları bir şekilde döşeniyor ve biz şu anda bunu yorumluyoruz yani.
1: Bir yandan İran tarafına baktığımızda da şunu da kestirememiş olabilir mi? Ben yıkarım İran'ı mantığıyla yaklaşıp, ama İran'ın bu kadar dik, bu kadar ayakta güçlü olup devam edeceğini mi düşünmedi bir yandan da?
0: Evet, bu kadar basit aslında. Hani biz bu böyle çok uzun soluklu bir açıklama yapmaya gerek yok. Grönland'da ve Venezuela'da çok hızlı sonuçlar elde edince
1: Evet.
0: nasıl olsa ben burada da böyle bir şey yapabilirim algısına kapıldı. Ve İran'da bir rejim değişikliği, mesela şeyde özellikle Müşteba Seyyid Ali Hamane'nin öldürülmesinden sonra bunu çok güçlü bir şekilde, fakat İran kurumsal mekanizmasında önce 111. maddeyi bir geçici 111. madde kapsamında bir geçici konsey oluşturdu. Sonra bu geçici konsey üzerinden işte 20, 88 88 üyeli uzmanlar meclisi şeyiyle de yeni rehberini seçti ve dayanıklı bir şekilde gitti ve ölen her adamı çok hızlı bir şekilde yerine başkasını yerleştirerek devam etti. Bu ne demektir? İran'da kurumsal anlamda bir mekanizma duruyor ve kurumsal anlamda rejim kendisini güçlü bir şekilde duruyor ve şöyle düşünün, bir de İran'da bir elit çözülmesi yaşanmadı. Elit çözülmesinden kastımız ne? Siz bir ülkede rejim değişikliği yapmak istiyorsanız rejimi ayakta tutan orta sınıflar veya güçlü sınıflardan birini yanına çekmeniz lazım. Şimdi İran'ın omurgasını oluşturan, İran'ın bütün güç senaryosundaki denklemini oluşturan 3 temel unsur var. Birincisi ulema. İkincisi bazarlar dediğimiz esnaf sınıfı, üçüncüsü askeriye yani devrim muhafızları. Bu üçü bir şekilde rejime sıkı sıkıya bağlı ve bir şekilde rejimi kontrol altında tutuyor ve bir şekilde dönüşüme de müsaade etmiyorlar. Siz bu durumda zaten rejimde değişiklik yapamazsınız. Bunu protesto, bence ABD ve İsrail protesto dalgalarını çok kestiremediler yani İran'daki. Eğer bilseydiler İran'da bir protesto dalgasının zamanını senkronize bir şekilde saldırılarla İran'ı göçertebilirlerdi. Fakat bunun tam tersini yapmaya çalıştılar. Protestolara yetişmediler. Tam tersini ne yaptılar? Saldıralım. Protestoları tekrar aktifleştiririz. Senkronize bir şekilde bunu göçertiriz. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Minap'ta 185 tane kız çocuğunu öldürdükten sonra siz İran halkındaki herhangi bir adamın desteğini alamazsınız. Dolayısıyla İran halkı da bu dış saldırılardan bir şekilde başta olumlayan insanlar olsa bile bir tavır değişikliğine gittiler ve İran'da bir rejim değişikliği yaşanmadı.
1: İran en başında da aslında hocam zaten tehdit dilinden hoşlanmadığını, oturup anlaşmaya varabileceklerini ama tehdit edilmek istemediklerini Haziran'a dönüp baktığımızda o zaman da bunları söylemişti. Ama bir savaş olursa da biz her şekilde buna da hazırlıklıyız diye de her seferinde de belirtmişti aslında. Buna rağmen nasıl göze aldı Trump bunları?
0: Ya ben de işte Trump bu şey algı meselesi. Ya işte dedim ya, Venezuela ve Grönland'da hızlı sonuç aldı ve istediği sonuçları alınca
1: Aynı
0: da ben bunu
1: senaryoyu
0: yaparım
1: burada
0: dedim.
1: da yaşayacağını düşünerek mi çıktı bu yola?
0: Tabii. Ya zaten belli ki satın almış. Ve bunu mesela şöyle de, İsrail de bunu satın almış. Körfez ülkeleri de bunu satın almıştı. Yani İran'da bir rejim değişikliği yaşanacağına dair bir konsensus oluşmuş gibi bu saldırılar zaten gerçekleşti. Fakat uluslararası toplumun hepimizin okuduğu gelişmeyi Trump okuyamadı yani. Belli ki CIA veya ona destek veren şeyler de aslında aynı şeyleri söylediler. Fakat Netanyahu bir şekilde süreci manipüle ederek veya Trump'ı ikna ederek böyle bir girişimde bulundu. Ve girişimin sonucunda da biz şu anda 100. gündeyiz. Muhtemelen yıllarca sürecek bir savaştan bahsediyoruz. Yani belki bugün ateşkes konuşulur, belki bir anlaşma da imzalanır. Ancak bu iki taraftan birinin yenilgisiyle sonuçlanmayıncaya kadar bence şey oluşmayacak. Yani savaş durmayacak. Ve iki taraf şu anda patapat durumunda. Yani bir şekilde birinin diğerine kesin bir üstünlüğü yok. Dolayısıyla bence içinde bulunduğumuz krizin sebebi de biraz da bu.
1: Peki hocam şimdi bir yandan baktığımızda Trump'ın vermiş olduğu bir röportaj var NBC'ye. Lübnan'ın İran'la yapılacak bir anlaşmaya dahil olmasını talep etmediğini açıkladı. Burada Lübnan'ın işgaline bir zemin hazırlığı olarak görebilir miyiz? Nasıl okuyorsunuz?
0: Yani istediği kadar bunu şey yaptı. İran bunu şey yapmaz, müsaade etmez. Yani İran, Lübnan'daki, çünkü şöyle bir şey. İsrail'in Lübnan'daki birinci beklentisi önce Golan Tepelerine benzer bir süreç yaratmak. Ne demek bu? Orada bir fiili işgal alanı yaratarak orayı kontrol altına tutmak. Ondan sonraki süreçte orayı gazileştirmek. Yani orada bir insan bırakmayıncaya kadar özellikle 40 kilometrelik alanda yeni bir alan inşa etmek ve burada istediğini yapabilmek. Yani sınırlarını genişletmek istiyor bu bağlamda. Ancak burada da şöyle bir durum var. Şimdi bu sınırları genişletmesinin şöyle bir maliyeti var. Bu Hizbullah'ın aleyhine bir maliyet. Ve İran buna müsaade etmez. Hizbullah da şöyle bir şey. Evet, Hizbullah bir sıkıntı yaşıyor mu? Tabii ki yaşıyor. Çok ciddi bir sıkıntısı var. Normalde yarı ordu şeklindeydi. Yarı profesyonel bir ordu şeklindeydi. Bundan sonraki süreçte bence bu özelliğini kaybedecek. Daha çok bir gerilla örgütüne dönüşecek. Yani şöyle olacak. İsrail askerlerini Lübnan içlerine çekerek bir şekilde gerilla taktiğiyle vurkaçla bir şekilde İsrail'i durdurmaya çalışacaktır. Yani hülasa İran hiçbir şekilde Lübnan'daki etkinliğinden vazgeçmeyecektir. Ve Netanyahu ne yaparsa yapsın işte Lübnan'ı ayrı bir sürecin içine koymaya çalışacak. İran buna müsaade etmek istemeyecektir. Gücü yeter mi yetmez mi bunu zaman gösterecek.
1: Bir de İsrail basınından saldırılar ABD ile koordineli açıklaması geldi hocam. Trump da diyor ki İran'la bir anlaşma açıklayacaktım. Yapılana bak diyor. Şimdi bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: İşte bunu bilemediğimiz için tam da onu söylüyorum. Yani işte demin de konuştuk ya. Evet, danışıklı bir dönüş mü, iyi polis, kötü polis mi, gerçekten Netanyahu mu dinlemedi bilmiyoruz. İlk açıklamalarından sanki Netanyahu'nun onu dinlemediğini algılıyoruz. Ancak sonraki açıklamalarında tabii şey var, Trump'ın hani hangi durumda ne açıklama yapacağını çok kestiremediğimiz için bence bekleyip görmekte daha büyük fayda var. Ama her iki durumda da İran bir anlaşma çerçevesinin çizilmesinde yani İran kurbanlık koyun gibi beklemiyormuş yani. Yani hani Trump şey diyor ya, İran anlaşmayı çok istiyor, elinden geleni yapıyor. Belli ki İran'ın öyle bir derdi yok. Yani İran anlaşma masasında evet ABD'yi yenmedi ama ABD'ye yenilmedi. Dolayısıyla bence eli masada bir tık güçlü olan ülke İran ve bir şekilde koşullarını dayatıyor ve Trump bir şekilde istediğini İran'dan elde edemeyecek ta ki rejim değişikliği yaşanmayıncaya kadar. Yani İran'da bir rejim değişikliği yaşansa tabii ki bu konuştuğumuz bütün senaryolar boşa gidecek.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben çok teşekkür ederim Müşra Hanım. İyi günler.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı efendim. 8 yılın ardından yeniden Fenerbahçe başkanı oldu. İlk açıklamasına 15 günde transferleri tamamlama sözü verdi. Aziz Yıldırım'ın oyların 17.245'ini aldığı seçimde Hakan Safi'nin aldığı oy sayısı 9.927 oldu. Açılan farkın ardından Hakan Safi tebrik konuşması yapmak zorunda kaldı. Safi, Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskisiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkan'ı da tebrik ediyorum dedi. Ardından da yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım konuştu. İçimizde ayrışarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yok ediyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Sözümüz söz. Şampiyonluk, gerekli takviyeleri neyse bu 15 gün içinde yapacağız dedi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı efendim. AK Parti toplam 4 beldede kazanan parti oldu ve bunun dışında Tokat'ta CHP 1 ve MHP birer beldede belediye başkanlığı kazandı. Detaylara bakalım.
2: Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir.
3: Ama o yürüyüş ne Tokat'ta, ne Gümüşhane'de, ne de Nevşehir'de devam edebildi. Oysa yola revan olmuş, belde belde gezmiş, miting düzenlemiş, göz boyamaya çalışmıştı. Çünkü bu mutlak butlan ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarının ardından vereceği ilk sınavdı. Ancak uzun süredir üzerine oynadığı iktidar oluyoruz algısı sandığa gömüldü. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede yapılan ara seçimde Cumhur İttifakı 5, CHP ise sadece 1 belediye kazanabildi. Önce Tokat, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ikisini AK Parti, birini MHP, birini de CHP kazandı. AK Parti Tokat Almus Bağtaş'ında %94.5, Tokat Reşadiye yol üstünde %82 oyla açık ara belediye seçimlerini kazandı.
4: 81'e 80 aldı, doğru.
3: Cumhur İttifakı ortağı MHP'de Tokat Yeşilyurt Kuşçu Beldesi'nde %60 oy oranı tutturdu. Tokat Reşadiye ilçesi Çevrecik Beldesi'nde CHP kazandı ancak AK Parti oylarını 5 kat arttırdı, %48'e çıkarttı. Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı. Böylece seçim yapılan 6 belediyeden 5'ini Cumhur İttifakı kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüne vurgu yaptı.
5: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerimizde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da mesajında gelen sonuçları analiz etti.
5: Bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun bir mesai hazırlanıyor efendim. Genel kurul ve komisyonlarda önemli kanun teklifleri ele alınacak. İşte o detaylar.
6: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi yoğun olacak. Salı günü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanun teklifinin ilk 5 maddesi görüşmeleri sürecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Alkollü içki firmalarının marka ve logolarıyla etkinlik ve yayınlara sponsor olması da yasaklanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları bu haftada yoğun şekilde devam edecek. Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri ele almak üzere toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu gündemindeki konuları görüşecek. Milli Savunma Komisyonu'ndaysa AK Parti'nin geçen hafta sunduğu 17 maddelik uzman erbaş kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan mutlak butlan kararı sonrası mecliste CHP'nin grup toplantılarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Çalışmalarını mecliste sürdüren Özgür Özel, geçen hafta salı günü düzenlenen grup toplantısında partililere hitap etmişti. Bu hafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında konuşacağı bildirildi. Bunun üzerine grup toplantı salonunda nasıl bir düzen olacağı konusunda gözler geçen hafta olduğu gibi bu hafta da salı gününe çevrildi.
1: Savunma sanayinde attığı adımlar ve siyasi hamleler Türkiye'yi uluslararası platformda dikkat çeken bir noktaya taşıyor. Fransa basını Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini ele alırken Yunan basını yine Ankara'nın bölgesel gücünü ele aldı.
7: Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleler ve uluslararası anlaşmalar Yunan basınında manşetlerde yer aldı. Türkiye'nin artık bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye artık 40'tan fazla ülkeye silah satıyor yorumu yapıldı. Yunan Katimerini gazetesi son dönemde Türkiye'nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalara değindi. Dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında oldukça geniş bir dosya hazırladı. Türkiye'nin özellikle Saha 2026 fuarında imzaladığı anlaşmalarla bölgesel değil, küresel bir strateji izlediği vurgulandı. Yunan Sky Televizyonu, Türkiye'nin önemli bir askeri teçhizat ihracatçısı haline geldiğini haberleştirdi. Türkiye her alanda güçlenirken biz yerimizde saydık denildi. Türkiye'nin Afrika'daki askeri eğitim faaliyetlerini genişletmesi ise uluslararası basında dikkat çekiyor. Fransa Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Türkiye Afrika kıtasındaki askeri eğitim faaliyetlerini genişletiyor. Mali ve Nijer'den gelen askerler Türkiye'deki özel kuvvetler eğitim programlarını tamamladı. Ankara'nın kıtayla savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin Batı Afrika ve Sahel bölgesinde Fransa'nın azalan askeri ve diplomatik etkisinin ardından ortaya çıkan boşluğu değerlendirmeye çalıştığı ifade edildi.
1: İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu dünyanın farklı ülkelerinden birçok önemli ismi buluşturdu. Onlar arasında Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dina Frassah vardı. Firas, Türkiye'nin Sıfır Atık girişimiyle gurur duyması gerektiğini söyledi. Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan'dan ilham aldığını söyledi.
8: In building these partnerships. Dün Emine Erdoğan'ın sözlerinden ilham aldım. Kendisi Sıfır Atık Hareketi'nin bilgeliği, Anadolu bilgeliğini ve geleneksel bilgiyi modern yaşama taşıdığını söyledi.
7: Dünyanın dört bir yanından uzmanları, yerel yöneticileri, akademisyenleri ve çevre aktivistlerini aynı çatı altında buluşturan Sıfır Atık Forumu, sürdürülebilir gelecek adına önemli mesajların verildiği bir sahne oldu.
8: Ve bence Türkiye ileriye bakabilmek için geçmişe bakmanın önemini gösterdi. Atalarımızdan öğrenerek gerçekten sınanmış ve doğrulanmış bilgileri modern yaşama taşımanın ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu.
7: Forumda geri dönüşüm teknolojilerinden döngüsel ekonomiye, kaynak verimliliğinden yenilikçi çevre politikalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Uzmanlar bugünün atıklarının yarının değerli kaynakları olduğuna dikkat çekerken, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Foruma katılmak için Türkiye'ye gelen Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dina Firas da buna dikkat çekti.
8: You should be very, very proud of this initiative. Ve bu gerçekten çok vizyoner bir yaklaşım. Bildiğiniz gibi atık yönetimi Orta Doğu için, yani benim yaşadığım bölge için büyük bir sorun. Tüketim odaklı bir kültürün içindeyiz ve bu tüketim kültürünün ötesine geçmemiz gerekiyor. Bunu başarmamızı sağlayacak olan şey yalnızca bu girişimden ders almak ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminden faydalanmak değil. Ki bu deneyim gerçekten son derece etkileyici. Aynı zamanda tüketme biçimimizi, üretme biçimimizi, doğal kaynaklarımızı yönetme şeklimizi yeniden düşünmek için ve gözden geçirmek için gerekli olacaktır.
7: Uluslararası ölçekte büyük ilgi gören forum, ülkeler arasında bilgi paylaşımını artırırken sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağladı. Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle yürütülen çalışmalar, burada ortaya konan fikirler ve işbirlikleriyle daha da güçleniyor.
1: Şey, İstanbul'da gerçekleştirilen 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması'nda vefa yurdunun temeli atıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor dedi.
7: Vefa Lisesi'nde 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmada Vefa Yurdu'nun da temelleri atıldı.
9: Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi.
7: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yükselen hedeflerine vurgu yaptı. Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor cümlesi oldukça dikkat çekti.
10: Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak, aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi ilim yayma camiasının hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin sözü artık sadece Türkiye'nin içerisinde değil, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde söylenilmelidir, söylenilmektedir. Gittiğimiz bütün uluslararası temaslarda şunu görüyoruz. Ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin yerinin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor. Şimdi bize düşen her alanda Türkiye'nin sözünü, en büyük güç sözdür, fikirdir. Bu sözü en güçlü noktaya çıkarabilmek, Türkiye yüzyılı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmek mecburiyetimiz vardır.
7: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise vefa yurduna dair bilgileri paylaştı. Kapasitesinin 280 civarında olacağını söyledi.
11: Yurdumuzun temeli atıldı, kurban kesildi. Hızlı bir şekilde inşallah yurdumuzun inşaatını tamamlayacağız. Kapasitesi 280 civarında, güzel bir konferans salonu olan daha güzel bir yurdumuz olacak. Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak. Bu çok yeni bir katkı olacak.
7: Programın ardından gerçekleştirilen Vefa Yurdu temel atma töreninde dua, eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından yapıldı.
9: Tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık eden Cumhuriyet tarihinin en önemli simge yapılarından biri olan Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında. Sultan Abdülmecid'in emriyle inşa edilen saray ihtişamlı ve tarihi mirasıyla bugün de milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. 170 yıllık bu görkemli yapının bilinmeyen yönlerini ve tarih içindeki yolculuğunun detaylarını haberimizde gelin birlikte izleyelim.
12: ...170 yıllık ihtişam, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi miras. Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında.
13: Sarayın açılışının bu tarihte, sarayın inşaatının bu tarihte başlamasına rağmen bugünkü anlamda resmi temel atma töreninin Şevval ayına denk geldiği, yine aynı senenin Şevval ayına denk geldiği bilinmekte.
12: Boğaz'ın kıyısında yükselen bu görkemli yapı Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet'in en önemli anlarına tanıklık etti. Dolmabahçe Sarayı bugün 170 yaşında. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla 1843'te yapımına başlanan saray 7 Haziran 1956'da hizmete açıldı. Beşiktaş sahilinde 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yapı kısa sürede Osmanlı'nın yönetim merkezi haline geldi.
13: Dolmabahçe Sarayı'nın inşaatı 1856 yılında tamamlanır. Aslında tamamı 1856 yılında tamamlanıyor. Çünkü sarayın inşaatı bölüm bölüm devam etmiş ve her bölümün girişindeki alınlıklarda Sultan Abdülmecid'in tuğrası ve onun altında o bölümün bittiği tarih yer almakta. Sultan Abdülmecid'in tuğrası ve onun altında o bölümün bittiği tarih yer almakta. 7 Haziran 1856 tarihinde Cuma günü Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'na taşınmıştır. Ceride-i Havadis gazetesinde yine aynı günlerde yayınlanan bir haberde Dolmabahçe Sarayı'na taşınan Sultan Abdülmecid'in ertesi günü sarayda devlet erkanını kabul ettiğine dair de bir haber yer almaktadır.
12: Rokoko, barok ve ampir sanat akımlarının izlerini taşıyan saray, Türk yaşam kültürünü yansıtmaya devam etti. Devlet işlerinin yürütüldüğü mabeyn

0: bölümü ihtişamıyla öne çıkarken harem kısmı daha sade yapısıyla geleneksel Türk yaşamının izlerini taşıyor.
1: Batılı sanat akımlarının etkilerini görmekteyiz çoğunlukla. Ama saray, Dolmabahçe Sarayı her ne kadar batılı bir görüntüye sahipse de yine köklü geleneklerini yaşatmayı sürdüren bir saraydır.
0: Osmanlı'nın son 6 padişahına ev sahipliği yapan Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet döneminde de önemini korudu. Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarının bir bölümünü burada yürüttü ve 10 Kasım 1938'de burada hayata gözlerini yumdu. Bugünse Dolmabahçe Sarayı, tarihi mirası koruma çalışmaları ve milyonlarca ziyaretçisiyle geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı sürdürüyor.
2: Evet, yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş koruyucularının önemi yeniden gündemde. Uzmanlar güneş kremi kullanımının cilt kanserine karşı en önemli koruyucu adımlarından biri olduğu görüşünde. Güneşe korumasız çıkmaksa hayli büyük risk taşıyor.
3: Yaz aylarında güneş korumamızı özellikle ihmal etmeyelim.
4: Güneş artık tepede. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte sıcak bunaltmaya başladı. Bu süreçte ise güneş kremi kullanımı hayati önem taşıyor.
3: Hele koyu renkli benleriniz, nevuslarınız varsa bunların güneşe korunması olarak maruz kalması ileride sizi malign melanom dediğimiz oldukça öldürücü bir cilt kanserine maruz bırakabilir.
4: Güneş kremlerinin içeriklerine yönelik yayılan çok sayıda yanlış bilgi var. Bu da kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Güneş kremi zararlı mı diye düşündürüyor.
3: Güneş kremlerine karşı toplumda önemli bir ön yargı oluşmaya başladı. Güneş kremlerindeki içeriklerindeki kimyasallar kanser yapıyor diye. Tabii ki bu bir soru işareti.
4: Aslında cilt kanserine karşı en önemli adım güneş kremi sürmek. Koruyucu kullanmadan doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaksa oldukça tehlikeli.
3: Ama inanın korunmasız güneşe maruz kalmak çok daha ciddi bir kanser riski taşır. Özellikle cilt kanserinin en önemli nedenlerinden biri, hatta en önemlisi korunmasız güneş maruziyetidir.
4: Özellikle çocukları güneş yanığından korumak gerekiyor. Deniz ve havuz kenarında tatilin keyfini çıkaranlar da dikkat etmeli.
3: Çünkü çocukluk çağında oluşan bir güneş yanığı yıllar sonra o bireyde bir cilt kanseri geliştirme potansiyelini ciddi anlamda artırmakta. Güneş kremlerinin hem UVA hem UVB'ye karşı koruyucu etki içermesine dikkat etmeliyiz. Mutlaka 2 saatte bir güneş koruyucumuzu tekrarlamalıyız.
2: Bu sene yaz gecikmeli geldi, yağışlar yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Hava geçişleri mevsim depresyonuna da neden olabiliyor efendim. Detayları psikolog Naz Özel 24'ü aktardı.
5: Bir yanda havalar ısınıyor, bir yanda hala yağışların etkisi devam ediyor. Yazın sancılı gelişi duygu durumu değişikliğini de tetikliyor. Peki mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı.
6: Eve küçük alabildiğimiz güneş ışığı lambaları var. Bu lambalardan alarak, muhakkak yürüyüş yaparak, havanın ve sirkadyen ritme uyumu sağlamasını sağlayarak aslında birazcık daha iyi hissedebiliriz.
5: Psikolog Naz Özel, mevsim geçişlerinin ruh hali üzerindeki etkilerini aktardı. Zihnimizle bedenimizi daha uyumlu hale getirmeliyiz dedi.
6: Genel olarak her mevsim geçişinde birazcık böyle duygu durumumuzda değişiklik olabiliyor ama bu eşittir depresyon demek değil. Mevsimsel depresyonda biraz böyle halsizlik, tahammülsüzlük, çok insanlarla görüşmek istememe gibi belirtilerle başlıyor. Bunun bir kere süresini takip etmemiz önemli.
5: Özel duygu durumu değişikliklerinin depresyonla karıştırılabileceğini söyledi. Sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
6: Eğer işlevselliğimiz düştüyse evet, tıbbi bir destek alabiliriz. Artık böyle 6 ayı geçtiyse, mevsim çoktan geçtiyse belki de mevsimsel depresyon değil, altta gizli bir depresyon olabilir.
2: Muş'ta yaşayan 14 yaşındaki Ömer Gezen çocukluğundan beri çok sevdiği bağlamayı çalmayı kendi imkanlarıyla hiçbir eğitim almadan öğrendi efendim. Arkadaşlarıyla okul çıkışı parka gidip saz çalıp türkü söyleyen çocuklar yaşıtlarına da örnek oluyor.
4: Okuldan sonra eline sazını alıyor, parka gidiyor. Arkadaşlarıyla birlikte çalıp türkü söylüyor. Ömer Gezen 14 yaşında Muş'ta yaşıyor. O yaşıtlarının dinlediği müzik tarzından biraz

0: Az farklı müzikler dinliyor. Yaşıtlarının eğlence anlayışından da bir hayli uzak. Gezen küçük yaşlardan itibaren müzikle hep iç içeydi. Kendi kendine öğrendiği bağlamayla da yeteneğini ortaya koyuyor.
1: Bizim ailede genetik amcaların, dayıların hepsi çalıyorlar. Bizde çalmaya gönlümüz vardı. Biz de çaldık. Allah'a izniyle devam edeceğiz. Ama hiçbir kursa gitmeden tek başıma evde çalmışım.
0: Parkta keyifli vakit geçiren ortaokul öğrencileri yaşıtlarına da örnek oluyor.
2: Sanatta iç içe olun, müziklerini iç içe olsunlar ki yani o kötü alışkanlıklarına uzak dursunlar. Kötü alışkanlıklarına hiçbir şey yani faydası olmuyor.
0: Ömer Gezen'in bir de tavsiyesi vardı.
1: Kötü şeyleri yerinde kendimize eylemek daha bize iyi olur. Tavsiyem budur herkese arkadaşlar.
3: Manisa'nın Demirci ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Gezen Sinema Tırı etkinliği ilçede adeta şenlik havası estirdi. Öyle ki vatandaşlar meydanda kurulan dev ekranda hem sinema keyfi yaşadı hem de doyasıya eğlendi. İşte o renkli görüntüler geliyor ekranlara.
0: Türkülere eşlik ettiler, oyun havaları çalınca da doyasıya eğlendiler. Manisalılar açık havada hem sinema keyfi yaptı hem de konserlerle eğlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezen Sinema Tırı projesinin son durağı Manisa'nın Demirci ilçesi oldu. Projenin amacı kültürel etkinlikleri vatandaşların ayağına götürmek, birlik ve beraberlik duygusuyla bir arada kalmak. Etkinliğin ilk bölümünde Gezen Ozanlar grubu sahne aldı. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaşa Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin hareketli türküler eşliğinde oynadığı oyunlar ve danslar ilçede adeta bir şenlik havası estirdi.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik, çok eğlenceliydi. Oynadık, dans ettik, yeri geldi türkü söyledik. Tekrarlanmasını isteriz.
0: Etkinliğe iki gün boyunca çok sayıda vatandaş katıldı.
5: Çocuklarımızla birlikte de bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Demirci'de de ilk defa böyle bir ortam yaşanıyor.
3: Ankara'da sanat ve tarih aynı salonda buluştu. Osmanlı'nın görsel hafızasını çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlayan Osmanlı portresinden simgesel anlatıya sergisi kapılarını açtı. Serginin detayları ve geçmişten bugüne uzanan sembollerin hikayesi haberimizde.
6: 15 sene. 15 sene oldu başlayalı. Yani çok uzun soluklu bir işti.
7: Osmanlı'nın görsel hafızası çağdaş sanatta yeniden yorumlandı. 15 senelik çalışmanın ürünü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
6: İlk 12 parçası bir Varşova'da sergiye gitmişti ama şu anda hepsini bir arada sanatçımız bile ilk defa gördü. Çünkü ilk defa çerçevelendi, ilk defa sergiye çıktı.
7: Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde açılan Osmanlı portresinden simgesel anlatıya sergisi, portre geleneğinden tasavvufi sembollere uzanan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı ve kuratör Fahriye Oya Kuyumcu tarafından hazırlanan serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Seçkide Osmanlı portre geleneğinden ilham alan çalışmalar yer alıyor.
6: İlk koleksiyonumuz portreler koleksiyonu. İki ayrı gruptan oluşuyor. Birisi minyatür temelli yapılmış geleneksel portreler. 36 padişahı kapsıyor ve 41 adet eserimiz var. Bu 41 adet içerisinde Hürrem'le Mihrimah var, Barbaros'la Hayrettin Paşa var ve Cem Sultan var. Şurada gördükleriniz. Hani ilk defa bu kadar hepsinin bir arada yapıldığı toplu bir sergi ilk defa oldu.
7: Oya Kuyumcu serginin uzun yıllara yayılan araştırmaların ürünü olduğunu belirtti. Keşfül esrar üzerine yürütülen çalışmaların, minyatürlerin yalnızca anlatıyı destekleyen görseller değil, kendi başına bir düşünce sistemi kuran yapılar olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Sergi 14 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlayacak.
3: Bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim, ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra Duygu Göktürk analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: ...2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur.

kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, analist sentezle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Ayrıca gece saatleri de oldukça hareketli geçti. Peki geçtiğimiz haftadan bugüne yansıyan başlıklara bakalım. Bu dilimde İran'dan İsrail'e füze saldırısı yapıldı. İsrail'den de misilleme geldi. İlk başlığımız efendim, İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırıları ve Lübnan'dan fırlatılan roketlerin ardından cephede tansiyon yeniden yükseldi ve İran'dan da misillemeler geldi. İsrail'deki birçok hedef vuruldu. Bunun yanında Donald Trump'tan açıklamalar var. İsrail Trump'a rağmen saldırdı. Trump yeter artık masaya dönün çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği belirtilmişti.

0: Hatırlayacaksınız. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentine vurdu. Trump da buna tepki gösterdi diyelim ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü ve tabii ki gündem bu alevlenen çatışmalardı efendim. Onun da detayına bakacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede gündemdeki tekrar alevlenen çatışmalar ele alındı diyelim. Diğer başlıklara da bakalım. Efendim, değerli metaller baskı altında ve petrolde de savaş tepkisi var elbette. Petrol, İsrail'in pazar günü Lübnan'a yönelik saldırıları düzenlemesinin ardından pazartesi günü varil başına 2 doların üzerine yükseldi. Ve ABD-İsrail-İran savaşında 7 Haziran itibariyle 100. güne girilmişti efendim. 100. gün geride kaldı ve bu dönemde değerli metallerden olan altın, gümüş, platin ve paladyum sert satış baskısı altında kaldı diyelim. Ve 3 ilde sandık kuruldu. AK Parti 4, MHP ve CHP 1 belde kazandı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçimler yapıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin hayırlı olmasını dilerken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı ifadelerini kullandı. Ve Fenerbahçe diyeceğiz, zira Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi efendim. Yıldırım kazanan Fenerbahçe'dir dedi yaptığı açıklamada. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy sayma işlemi sona erdi ve Yıldırım yeniden başkan seçildi. Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken Safi 9.927 oyda kaldı. Geçtiğimiz haftaki gündem başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Peki ekonomide neler yaşandı geçtiğimiz hafta? Ekonomide hangi başlıkları geride bıraktık? Şimdi onlara da bakalım hemen. Mayıs ayında enflasyon %1,71 oldu efendim. Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,71 arttı. Nisan ayında ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın etkisiyle aylık enflasyon %4'ün üzerinde gerçekleşmişti. Mayıs ayında yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Ve bir diğer başlıkla devam edelim. Şimdi Türkiye ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. 2,5 büyüdü. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık olarak %2,5 büyüme kaydetti efendim. Çeyreklik büyüme de yine aynı dönemde 0,1 olarak gerçekleşti. Ve faiz kararıyla devam edelim. Faiz kararı öncesi gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrildi efendim. Gözler faiz kararında olacak. Türkiye piyasalarında 8-12 Haziran haftası oldukça yoğun veri gündemi ve kritik ekonomi gelişmeleriyle öne çıkacak. Hazine ihalelerinden sanayi üretimine, cari denge verilerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar birçok başlık piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacak. Özellikle 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te açıklanacak para politikası kurulu faiz kararı haftanın en kritik gelişmesi olarak öne çıkıyor. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beklentisine de bakalım bunun hemen ardından. Avrupa ekonomisinde son dönemde yeniden yükselişe geçen enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları piyasaların gözünü Avrupa Merkez Bankası'na çevirdi. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilimin petrol ve doğalgaz fiyatlarına artırması ve Avro bölgesinde enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişeleri beraberinde geldi efendim. Ve IMF ile devam edelim. IMF'den küresel büyüme uyarısı geldi. Hemen son olarak o başlığa da bakalım. IMF Başkanı Orta Doğu'daki savaşın dengeleri bozduğunu belirtti ve büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revize edileceğini açıkladı efendim. Gelişmeleri aktardık, ekonomiye dair geçtiğimiz hafta öne çıkan başlıkları aktardık. Ayrıca gündeme dair öne çıkan başlıkları da şöyle bir özetledik. Şimdi ise Ankara'ya gidelim, Ankara gündemiyle devam edelim. Karşımızda 24 editörü Hande İpekgil var Ankara'dan. Hande, günaydın.
1: Günaydın Duygu. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Senin de az önce bahsettiğin gibi kısaca özetledin. Yoğun bir gündemle haftaya başlıyoruz. Herkese evet. Kolay gelsin.
0: Evet, oldukça yoğun bir gündem ve yoğun bir gece aynı zamanda. Zira İran'dan İsrail'e füze saldırısı geldi. İsrail'den misillemeler geldi. Orta Doğu'da tekrar tansiyon yükseldi. Trump'tan yine açıklamalar var. Yeter artık masaya dönün dedi Donald Trump da. Bunun yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşıyla görüştü. Elbette bu görüşmede gündem Orta Doğu'da tekrar yükselen tansiyondu. Şöyle bir özetleyecek olursak hem Hakan Fidan'ın bu

0: Bu anlamdaki görüşmesi mevkidaşı ile İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir görüşmesi ve gece saatlerinde Orta Doğu'da yükselen tansiyona dair neler söylersin?
1: Evet, kısaca dün akşamdan itibaren, geceden itibaren neler yaşandı bakacak olursak, bahsetmiş olduğun gibi İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısı ve aynı zamanda Lübnan'dan fırlatılan roketlerin ardından gece bölgede tansiyon oldukça yükseldi. Yeniden siren sesleri çaldı diyebiliriz. İsrail ordusu dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklamıştı. İşte bu açıklamanın ardından da saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığını biliyoruz. İsrail'e ilk cevapta İran'daki İran destekli Husuilerden geldi. Ve İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti. Baktığımız zaman ardından da İran devreye girdi ve İsrail'e füze atışları yapıldı. Duygu Göktürk, Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceğini de yine belirtmişti. İran basınına baktığımız zaman da yine Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle geçici olarak da uçuşların durdurulduğu bilgisi de yine aktarılmıştı. İsrail de yine uçuşları durdurdu ve aynı zamanda da okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Baktığımız zaman İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından bir füze saldırısının gerçekleştiğini söylemiştik. Birçok bölgede, birçok noktada sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yine İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği yine belirtilmişti. Açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği özellikle aktarılmıştı ve İsrail Beyrut'a saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu da ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş. İlk belirlemelere göre de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Baktığımız zaman İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü'nün bir açıklaması olmuştu. Ve İbrahim Rezai, o da İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılarla ilgili Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz ifadeleriyle de tepki gösterdiğini yine aktaralım. Tabii baktığımız zaman hemen ilerleyen dakikalarda anlık yaşanan gelişmeleri dün geceden itibaren aktarıyorum. İran'dan da İsrail'e bir füze saldırısı bu açıklamaların ardından da gerçekleşti. İran'dan ülkenin kuzey bölgesine bir füze fırlatıldığını, tespit edildiğini belirtti İsrail ve İsrail ordusundan da bir açıklama geldi. Aynı anda İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine yönelik füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. Özellikle İran füzeleri nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenlerin de yine çaldığı kaydedildi bu açıklamada ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için de yine harekete geçtiği de yine belirtilmişti. Baktığımız zaman işte bu açıklamalar ve gelişmeler sonrasında elbette İran'dan da yine karşı bir açıklama gelmişti ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı bir açıklama yaptı. O açıklamada da şunları söyledi. İsrail'e saldırıların ABD'nin Basra Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini özellikle belirtti Azizi ve şöyle dedi açıklamasında ABD'nin Basra Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlar sizin sadece güç ve kuvvet dilinden anladığınızı gösteriyor. Bu nedenle direniş cephesi de size aynı dille hitap edecektir açıklamaları özellikle İran tarafından geldi. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu dakikalarda bir açıklaması oldu. Tüm yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Hem İran'ın füze saldırılarından hem de İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını özellikle aktardı. İran'a önerim de şu dedi. Füzelerinizi fırlattınız. Yeter artık masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi Donald Trump. Tabii Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve misilleme saldırısını ertelemesini istediği de yine belirtilmişti dün geceden hatırlayacak olursak. Bu buna göre de Netanyahu istemeden de olsa Trump'ın teklifini kabul ettiği söyleniyordu. Ancak ABD Başkanı'nın uyarısına rağmen İsrail'den gece yarısı bir misilleme geldi Duygu Göktürk ve İsrail ordusu İran'ın batısı ve merkezdeki bölgeleri özellikle vurduğunu da yine duyurdu. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu kaydetti ve tabii Trump Netanyahu'yla da görüştü. Hemen bu bilgiyi de tabii aktaralım. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın da İsrail'e bir füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İsrail basını Netanyahu ve Trump'ın telefonda görüştüğünü belirterek aslında daha fazla ayrıntıyı da paylaşmadı. İsrail ordusu ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş. İranlı yetkililer de yine İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini yine duyurmuştu. İran'dan da 3 dalga halinde ateşlenen füzeler oldu. İsrail'in kuzeyinde birçok kentte yine sirenler çaldığını söyleyelim. İran'dan da İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı da yine belirtilmişti. Tabii baktığımız zaman ABD'den de Ürdün'deki vatandaşlarına bir uyarı gitti. Bu dakikalarda ABD Dışişleri Bakanlığı da Ürdün hava sahasında füze ve İHA hareketliği yaşandığını özellikle duyurdu. Ve bu ülkede bulunan vatandaşlarına da yine derhal güvenli alanlara sığınma çağrısı yapmıştı. Tabii baktığımız zaman İsrail'den Tahran'a yine bir saldırı oldu. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısını başlatmasının hemen ardından da Tel Aviv, Tahran'ı hedef alarak özellikle saldırı başlattı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyuldu. Öte yandan yine İran devrim muhafızları da Tahran'a yönelik saldırıları doğruladılar bu dakikalarda. Tabii geçtiğimiz aslında birkaç saatten yine bahsediyoruz. İsrail ordusunun İran'a saldırı başlattık açıklaması da olmuştu. İsrail ordusundan yazılı bir açıklama geldi. Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri İran rejimine ait olan ve İran'ın batısıyla merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi açıklaması yine yapıldı. Tabii Suudi Arabistan'da da siren sesleri duyuldu Duygu Göktürk. Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı El Harç kentinde de yine olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemleri devreye girdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ABD merkezli X sosyal medya platformundan tabii bu açıklama yapıldı. Bu duyuru yapıldı ve Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından olası bir tehlikeye karşı yine uyarı sisteminin devreye özellikle sokulduğu da belirtildi. Tabii açıklamada vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilerin de resmi makamların talimatlarını özellikle takip etmeleri yine çağrısında bulundu. Yani Orta Doğu'da tabii sıcak dakikalar yaşanıyor diyebiliriz. İsrail ordusundan da bir açıklama geldi yine geçtiğimiz saatlerde. O açıklamayı da hemen aktaralım. Yemen'deki Husiler özellikle İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken yine İsrail ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerinde de sirenlerin devreye girdiğini ve yine füzenin hava savunma sistemlerince de engellendiğini özellikle aktardılar. Yine İsrail ordusunun ABD merkezli bir şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı aktaralım. Burada da Yemen'den bir füze fırlatıldığının özellikle tespit edildiği de yine aktarılmıştı. Füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği bu açıklamada belirtildi İsrail'den. Ordudan yapılan bir açıklama vardı. O açıklamaya baktığımız zaman da yine Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından yine engellendiğini duyurdu İsrail ordusu. Tabii bu saldırının ABD ile Yemen'deki Husiler arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husuler'in İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısından da yine kaynaklandığı açıklanmıştı. Tabii bu gelişmeler yaşanırken senin de ilk başta sormuş olduğun gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hemen İran Dışişleri Bakanı'nı arayarak bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı, Duygu Göktürk.
0: Hande, biraz da Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Partisi'nin gündemine bakalım. Zira yeni haftada da yoğun mesaiye hazırlanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki meclisin gündeminde bu hafta neler olacak?
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni haftaya yoğun bir gündemle başlayacak. Genel kurul salı günü kapılarını açacak. Komisyon çalışmaları olacak. Aynı zamanda grup toplantıları da yine meclisin gündeminde olacak. Salı günü toplanacak genel kurul demiştik. Genel kurulda bu haftada ilk 5 maddesi kabul edilen toprak ve koruma ve arazi kullanımı kanun teklifinin görüşmeleri özellikle devam edecek. İzinsiz yapılara ve tabii ki bu izinsiz yapılar ile birlikte elektrik, su, doğalgaz aboneliği verilmeyecek. Özellikle alkollü içeceklerle ilgili de tabii bir düzenleme kapsıyor. Alkollü içki firmalarının özellikle marka ve logolarıyla da artık etkinlik ve yayınlara da sponsor olmaları bu teklifle birlikte yasaklanacak. Baktığımız zaman komisyon çalışmaları da elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoğun gündemi içerisinde olacak. Meclis Araştırma Komisyonu özellikle okul saldırıları ile ilgili ve çocukların yine dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri ele almak üzere toplanacaklar. Yine uzman isimler dinlenecek. Tabii bunun yanı sıra İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da bu hafta çalışması var. Hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu ile birlikte gündemdeki konular görüşülecek. Baktığımız zaman Milli Savunma Komisyonu da toplanacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta AK Parti bir teklif sunmuştu. 17 maddelik özellikle uzman erbaş kanunu ile ilgili önemli maddeler alan bu teklifinde yine komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Elbette ki salı ve çarşamba günleri yine grup toplantıları olacak. Tabii ki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine partisinin grup toplantısında bu hafta konuşmasını bekliyoruz. Önemli bir detay daha var elbette. Mutlak butlan kararı biliyorsunuz. Mecliste CHP'nin grup toplantıları ile ilgili tartışmalar oldukça yoğun bir şekilde yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel grup toplantısında konuşmuştu. Partililere elbette ki hitap etmişti. İşte bu hafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste konuşacağı, grup toplantısı yapacağını yine parti sözcüsü aktarmıştı. Şimdi tabii geçen hafta olduğu gibi bu haftada yine gözler salı gününe çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantısı ve o grup toplantısında da elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceğine çevrildi diyebiliriz Duygu Göktürk.
0: Bunun yanında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında üçlü işbirliği mekanizmasının 10. Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da gerçekleştirecek. Peki hangi başlıklar ele alınacak bu toplantıda?
1: Evet, bugün İstanbul'un ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleşecek. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 10. toplantı olacak. Bu görüşmelerde özellikle Güney Kafkasya'daki gelişmeler, bölgesel işbirliği, ulaştırma ve diğer tabii projeler, enerji güvenliği, ticaret, ekonomik gibi önemli konular toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bakan Hakan Fidan'ın yine Avrupa ile Asya arasındaki orta koridorun artan stratejik önemine özellikle dikkat çekeceği belirtiliyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı başta olmak üzere bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesi de bu toplantıda görüşülecek önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Toplantıda ayrıca Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarında yine önemiyle Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye etkilerinin de yine ele alınması bekleniyor. Dışişleri Hakan Fidan'ın başkanlığında hem Azerbaycan hem de Gürcistan Dışişleri Bakanları da bugünkü toplantıya katılacaklar. Duygu Göktürk.
0: Bir diğer önemli gelişme Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçimler yapıldı. Bu seçimin sonuçları oldukça kritik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadeleri var. Buna dair kısaca neler söylersin?
1: Evet, ara seçim tamamlandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede yapılan ara seçimde Cumhur İttifakı 5, Cumhuriyet Halk Partisi de sadece 1 belediye kazandı. Önce Tokat'ta, Tokat'ı ele alacak olursak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla birlikte belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde ara seçim gerçekleştirildi. Seçimlerin ikisini AK Parti, birini MHP, birini ise Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. AK Parti Parti Tokat Almus Bağtaş'ında %94,5'lik bir oy aldı. Tokat Reşadiye Yol Üstü'nde de %82 oyla birlikte açık ara belediye seçimlerini kazandı. Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye baktığımız zaman da o da Tokat Yeşil Yurt Kuşçu Belgesi'nde %60 oy aldı. Tokat Reşadiye ilçesi Çevrecik Beldesi'ne baktığımızda zaman da burayı da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ancak AK Parti oylarını 5 kat arttırarak bu seçimle birlikte %48'e çıkarttı. Tabi ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane'ye bakacak olursak da Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığına seçildi. Nevşehir Mustafa Paşa'da da yine AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı. Böylece seçim yapılan 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı kazanmış oldu Duygu Göktürk.
0: Hande, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sana ve tüm Ankara ekibine kolaylıklar diliyoruz. 24 editörü Hande İpekgil bizimle birlikteydi efendim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından analiz sentez kaldığı yerden devam edecek.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatı.

0: hattını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuval'den Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
5: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Kilit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analist Sentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilimde yayın konuğumuz bizimle birlikte Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan yayın konuğumuz. Merve Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum Duygu Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Gece boyu yaşananları sizler de takip ettiniz. İlk olarak şöyle genel çerçevede bir değerlendirme almak istiyorum hocam. Ne dersiniz? Saldırıların ardından bölge yeni bir savaşın eşiğine mi girdi? Yeni bir savaş evresine mi girildi? Böyle yorumlamak mümkün mü?
1: Yani zaten şunu söylemek gerekiyor. Bu savaş hiç ateşkes masasına taşınmadı tam anlamıyla. Ateşkes varmış gibi, anlaşıyorlarmış gibi bir çerçeve çizildi ama maalesef ki savaş arka planda hep devam etti. Özellikle bunu söylememin temel nedeni Lübnan'da İsrail saldırganlığı, işgal planları aralıksız olarak devam eden temelde ilerlemişti. Zaten İran da bu konuda özellikle kaç defa uyardı desek hatalı olmayacak. Çünkü İran masası, Lübnan masası ve Gazze masası, yani bu üç masa birbirine bağlı ama özellikle İran Lübnan'la alakalı İsrail'in ateşkes kurallarına uyması gerektiğini defaatle söyledi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir ateşkes varmış gibi gösterilirken İsrail saldırılarına devam edince sanırım artık bunun son noktasında İran dün gece itibariyle saldırılara başlamış oldu. Yani yeniden bir döngüye girdik desek hatalı olmayacak bizler açısından. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Günün sonunda yine siviller hedef alınıyor. Yine çocuklar hedef alınıyor. Dolayısıyla bu döngün içine girdiğimiz süreç içerisinde de akıllara şu soru işareti geliyor. Trump çok yakın bir zamanda Netanyahu'yu eleştirmişti. Özellikle çok sert bir dil kullandı. Bununla birlikte dün itibariyle de özellikle Orta Doğu'da artan bu gerilim için tarafların savaşmaması ya da İsrail'in cevap vermeyeceğini açıklama yapmış olsa da bunun çok gerçekçi olmadığını görüyoruz. Ben bu açıdan hani hep her platformda söylüyorum. Ne zaman söylemler ve eylemler birbiriyle uyuşursa o zaman biz bir barış, bir ateşkes sürecinden bahsedebiliriz. Ama ne yazık ki şu an sadece söylem aşamasında Trump'ta. Bu söylemler Pentagon'un pozisyonunu tam anlamıyla ifade ediyor. Ben buna da çok fazla inanamıyorum. Çünkü İsrail'in hedef seçimi, yine misilleme sürecine bakacak olursak zaten İsrail'in beklediği temeller üzerinde ilerleyen bir senaryoda olduğunu görüyoruz. Yani umarım ki ben hatalı çıkarım. Fakat bundan birkaç yıl önce Netanyahu kalkıp da Birleşmiş Milletler kürsüsünde İran, Irak, Suriye'yi siyah renkte bir haritayla gösterdiği günden bu yana biz bu coğrafya içerisinde barışı ve istikrarı ne yazık ki göremiyoruz. 7 Ekim 2023'te zaten bu kırılma başladı ve an itibariyle de tamamen masadan kalkmış değil savaş ihtimali. Bu açıdan baktığımızda ne yazık ki biz döngünün yeniden başladığını görüyoruz. Yeni bir savaş süreci mi? Değil. Ama bu döngüyü başlatarak Amerika Birleşik Devletleri acaba İran'da masada bir diplomatik pazarlık aracı olarak mı bunu görmek isteyecek? Sanırım bunu da çok yakın bir zamanda cevabını alacağız gibi duruyor.
0: Merve Hocam, siz o son telefon görüşmesine işaret ettiniz. Donald Trump'la Netanyahu'nun arasındaki o problematik, Donald Trump'ın da tonunun yükseldiği, agresifleştiği o telefon görüşmesi oldukça ses getirmişti. Şimdi yaşanan son gelişmelere baktığımızda da yine Donald Trump'ın bu saldırılara bir tepkisi olduğunu da söylemek mümkün. Bölgedeki dengeler açısından Trump'ın bu söylemi ne ifade ediyor ve Washington-Tel Aviv hattında neler yaşanır? Bu ilişkiler açısından nasıl etkili olur?
1: Ben çok fazla ilişkileri değiştireceğini düşünemiyorum Duygu Hanım. Çünkü ne olursa olsun Trump ne açıklama yaparsa yapsın Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'de ne yazık ki 1948'den bu yana aynılıkta olan iki aktör. Yani Siyonist lobiyi Amerika Birleşik Devletleri içerisinden çıkarmadığımız müddetçe sanırım bu şekilde de devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bu perspektiften baktığımızda karşımızda birkaç senaryo var. Büyük ihtimalle kontrollü bir misilleme sürecini devam ettirmeye çalışacak Trump. Çünkü seçimler çok yakın ve seçimlerde vaat ettiklerini gerçekleştirmeyen bir başkan profilinde. İkinci senaryo ise bizim açımızdan İsrail zaten en başından bu yana Lübnan'daki savaşı genişletmek istiyordu. Burada Trump'ın eleştirdiği konulardan bir tanesi de Hizbullah'ın hedef alınmadığı ve Lübnan topraklarındaki bu işgalin gittikçe arttığı süreci. Fakat burada da İsrail ne kadar sınırlayacak bilmiyoruz. Bu nedenle benim en büyük endişem zaten yarın Trump'ın kalkıp Lübnan topraklarında Litani Nehri'ne kadar olan kısmı İsrail'inmiş gibi kabul edebileceği bir açıklamalar yapması. Bu son derece endişe verici bir bölgesel değişim süreci oluşturacaktır. Üçüncüsü ise acaba Amerika Birleşik Devletleri o masadan ya da gündemden hiç kaldırmadı. Kara operasyonu konusunda mı biraz sınırları zorluyor? Çünkü biz daha öncesinde iki kere İran-Amerika masada görüşürken İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş süreçlerine girdik. 6 gün yani geçen ayın Haziran ayında 12 gün savaşlarında da aynı şekilde oldu. Şubat ayında başlayan savaş sürecinde de aynı şekilde oldu. Yani bu üç seçeneğinde geldiği nokta Trump savaş istemiyor diyemiyoruz. Sadece savaş tehdidini pazarlık unsuru haline getirdi diyebiliyoruz. Bu noktada da Washington ve Tel Aviv ne kadar ayrılıyor? Bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü her ikisi de dış politikadaki savaş ve güvenlik kurgularını iç politikada seçim aracı haline getiriyorlar. Belki farklı çerçevelerde ama günün sonunda aynı araçsallıkla ilerliyorlar.
0: Trump'ın yaptığı açıklamaya da bakacak olursak İran'la anlaşma yapacaktım, yapılana bak dedi Donald Trump. Ve İsrail'in bölgede barış istemediği de aslında aşikar. Şimdi Donald Trump'ın söylemlerine baktığımız zaman aslında İsrail'in bu barış planlarına, müzakere masasına bir ket vurduğunu görüyoruz. İsrail ne amaçlıyor? Müzakereleri mi acaba, müzakerelerin yapılmasını mı istemiyor? Bölgeyi savaşa mı sürüklemek istiyor?
1: Şimdi İsrail zaten sürecin başından bu yana bu ateşkes masasında eğer bir şey çıkarsa kendisinin güvenlik doktrinini değiştireceğini söylemişti. Bir diğer konu, Trump'tan çok yakın bir dönemde Hamane ile ilgili açıklamaları gördük. Görüşebilirim mesajları verdi. Üçüncü bir başlıksa, belki en önemli başlık, madem masadan bir uzlaşı, bir anlaşma çıkacaktı, neden biz 100 günlük bu savaş süreci içerisinde Nisan'ın başından bu yana ateşkes olacak ya da o masadan bir şey çıkacak diye bekliyoruz? Yani Trump bunu yapabilirdi şu ana kadar. Hiçbir engel yoktu. En temel engel Hürmüz'de kontrol sağlamak istemesi, İran'ın egemenlik hakları konusunda baskısını devam ettirmesi. Yani bu açıdan zaten her şey olabilirdi. Ama ne kadar olmasını istediler, dediğim gibi her iki savaşın başladığı süreci de hatırlarsak burada da masalar vardı. Ve bu masalardan bir barış, bir uzlaşı çıkarmadılar. Bu açıdan Trump'ın açıklamaları evet önemli, belki dikkat çekici, ama şunu da hatırlatayım hemen. 24 saat içerisinde kendini yalanlayabilecek kadar çok açıklama yapan bir Trump'tan bahsediyoruz. O zaman günün sonunda biz bunu nasıl okuyacağız Duygu Hanım? Yani aslında zaten var olan şeyi farklı başlıklarla bize söylemiş oluyor Trump. Ya evet. Buradan bir ateşkes çıkacaksa dahi şunu söylemek gerekecek o zaman. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırılarını masada pazarlık aracı haline getirdi. İsrail de bu saldırıları iç kamuoyunda Netanyahu ve aşırı sağın desteği alması için gerçekleştirdi.
0: Gerçekten Merve Hocam, sizin söylediğiniz gibi bunun tam tersi açıklamaları çok değil 2 dakika sonra da söyleyebilir Donald Trump. Şimdi Hizbullah cephesine bakacak olursak, bu çatışmaların Lübnan'daki Hizbullah cephesiyle bağlantısı ne kadar güçlü Merve Hocam, ne dersiniz? Bölgesel savaş riski büyüyor mu?
1: Bölgesel savaş riski zaten 7 Ekim 2023'ten bu yana inanılmaz bir boyuta geldi. Yani buradaki en temel sorunu duygulanın. 7 Ekim 2023'te Avrupalı aktörler İsrail'i caydırıcılık konusunda hiçbir hareket sağlamadılar ya da hiçbir adım atmadılar. Bunun sonunda geldiğimiz nokta Orta Doğu'da gittikçe yayılan bir savaş alanı. Az önce hatırlattım ya, İran, Irak, Suriye. 3 ülkeyi siyah renkli olarak işaretlemişti ve bu da bir 4. Lübnan olarak ekleniyor an itibariyle karşımıza. Bir 5. Gazze, Filistin toprakları olarak ekleniyor. Neden bunlar arka arkaya ya da neden bu çatışma alanları arka arkaya başladı diye bakacak olursak, orada da İsrail'den yapılan açıklamalarda gerek Netanyahu gerek diğer aşırı sağ isimlerin her birinde Orta Doğu haritalarını yeniden çiziyoruz ifadelerini gördük. Hatta dün de yine aşırı sağdan gelen açıklamalarda biz neyi gördük? Tahran'ın yok edilmesi çağrılarını. Yani şimdi denklem zaten tamamen İsrail'in Orta Doğu'da tek başına kaldığı, her yeri kontrol ettiği, vaat edilmiş topraklar derken ne kadar kaynak varsa her birini kendisine aldığı bir süreç. Ne yazık ki biz bunu görüyoruz. Ve buradaki en temel sorun da dediğim gibi Şu ana kadar batılı aktörler, İspanya'yı tenzih ederek söylüyorum, kalkıp da İsrail'i durdurma konusunda adım atmadılar. Bugün Netanyahu İsrail'den kalkıp Amerika'ya uçuşlarında Uluslararası Ceza Mahkemesi kararının yakalama emri olmasına rağmen gidebiliyorsa, o zaman burada bir sorun vardır. Yani Orta Doğu için bir barışın gelmeyeceğinin resmidir belki de. Bunu bu şekilde okumak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle Fransa'dan Lübnan'la alakalı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir çağrı yapıldığını gördük. Bu son derece önemli. Keşke Güvenlik Konseyi burada bir karar alıp doğrudan uygulayabilse, ama Fransa'nın da bu yaklaşımının arka planında sömürgeci tarihsel geçmiş olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla biz burada Hizbullah'ı denklemin neresine koyacağız diye bakacak olursak, orada da şu bizim karşımıza çıkıyor. Lübnan zaten 1970'lerden bu yana belli aralıklarla İsrail tarafından hedef alınan, iç politikası, güvenlik alanları tamamen yok edilmeye çalışılan bir aktör. Dolayısıyla da Hizbullah'ın burada bulunduğu süreç, konumlandığı süreç, İran'la olan ilişkisi Lübnan açısından çok farklı bir gerçeklik ortaya çıkarıyor. Bu ne oluyor günün sonunda? İsrail tarafından, Amerika tarafından araçsallaştırılıyor. Bu nedenle Trump'ın ben açıklamasında Hizbullah odaklı olarak

0: ilerlenilmesine dair açıklamanın olduğunu önemli görüyorum. Ama bu sadece Hizbullah'la bağlantılı okunabilecek bir şey değil. Çünkü zaten İsrail olmasaydı bu bölgede bu kadar çatışma, bu kadar sorun olmayacaktı. Ya da İsrail bölge içerisinde diğer aktörlerle birlikte ılımlı gideceği, yayılımcı, irredantist politikalar, sivilleri hedef alan, insanların hedef alan bir politika takip etmeseydi daha huzurlu bir Orta Doğu görebilecektik. Ama tabii bunlar farklı senaryolar. Bugün konuştuğumuz real politik maalesef ki savaşın yeni bir döngü içerisinde sınırlı kalmayacağı bir gerçekle okunmalı. En büyük endişelerden bir tanesi de yarın öbür gün Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden diğer Arap aktörlerin de sürece dahil edilip bir İran-Arap Savaşı çıkarılabilir mi sorusunun sorulması.
1: Evet. Merve Hocam teşekkür ediyoruz. Sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama Mustafa Bey de yayın konuğumuz. Mustafa Bey de katıldı aramıza. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. Hocam günaydın.
0: İyi sabahlar Mustafa Bey.
2: İyi sabahlar.
1: Merve Hocam'la biz gece yaşanan gelişmeleri konuşarak
2: Dinledim.
1: başladık. Sizden de şöyle genel çerçevede bir değerlendirme alacak olursak hem Hizbullah'ı bu denklemde nereye koymak gerekir? Merve Hocam da değindi bu soruya. Hem de Donald Trump'ın enteresan açıklamaları var yine. Siz de takip ettiğiniz o açıklamaları. Tam İran'la anlaşma yapacaktım, yapılana bak dedi Donald Trump. Her şeyden habersizmişçesine. Ne dersiniz?
2: Valla habersiz olabilir. Buna şeyim olmaz yani. Bu mümkün. Fakat işte en son konuştuğumuzda neyi konuşmuştuk? İsrail Amerika'yı bir biçimde etkiler, politikalarını belirler filandı. Şimdi artık eylemlerini belirliyor ve tam anlamıyla kullanıyor. Hani tasmayı çeken kim, sahibi mi, diğeri mi? Tam o duruma geldi. Ve Trump buna direnemiyor. Muhtemelen ona başka bir hikaye anlatılıyor. Sahada başka bir şey oluyor. Ben başından beri hep şunu söylüyordum. Suriye meselesinde de İsrail, bazı şeyleri iyi tanımlamak lazım. Yani elinizdeki camsa onun nereye kadar dayanacağını bilirsiniz. Onunla ne yapacağınızı bilirsiniz. Onu nasıl işleyeceğinizi bilirsiniz. Çünkü cam denilince aklınıza bir şey geliyor. Seramikse başka, tahtaysa başka, demirse başka. Malzemeyi tanımanız lazım. Malzemeyi tanımıyorsanız onunla ne yapacağınızı bilemezsiniz. Çivi çakmaya kalkarsanız cama geçmiş olsun ya da demire. Tamam, tahtaya çakarsınız. Elinizdeki malzemeyi de bilmeniz lazım. Yani enstrümanlarınızı da bilmeniz lazım. Aletlerinizi bilmeniz lazım. Şimdi Amerika ve İsrail söz konusu olduğu zaman da işte bu malzemeyi bilmek lazım. Ve onların nasıl muamele edeceğinizi, onların birbirlerine veya sizin onlara. Şimdi hadise şu biraz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i koruduğunu zannediyor idi. Politikaları baştan böyleydi. Bu siyasi malzeme siyasi tarihin içinde var. Yani herkes alıp okuyabilir. Birçok bu işlerle ilgilenen birçok kişi de bunu biliyor zaten. İşin işte komplo teorisi. Amerika'da komplo teorisi kurmanın çok bir manası yoktur. %90 işte vardır da yani atıyorum işte %5'inde vardır. %90'ında 95'inde kurumlar belli sürelerle zaten ne olup ne bittiğini açıklarlar bir. Birçok kurumun ağzında bakla ıslanmaz. Gazetecileri birileri sürekli bir şeyleri üfürür. İki. Ve hiçbir şey neticede gizli kalmıyor. Şimdi Amerikalılar bu koruma mantığını şöyle düşünüyordu. Bunlar saldırgan. Bunlar aslında bir terör örgütünden döndürme devlet kurdurulmuş. En iyi onlar biliyor çünkü. Çünkü o terör örgütü İngiltere orayı bıraktı. Amerika'ya devretti. Amerikalılar İngilizlerden ne aldıklarını biliyorlardı. O terör örgütü yani Yahudi terör örgütleri Filistin'in içerisinde terör estirip kendilerine alan açan bugün de onun zaten devamı var biliyorsunuz. Milletin evlerine basıp el koyuyorlar ve insanları öldürüyorlar. Bunlar terörist, bunlara yerleşimci diyor. Yerleşimci. Evet, Amerikalılar da yerleşimci bakın. Hani gelmişler ve Amerika'ya yerleşmişler.
1: Evet.
2: Kimse demiyor ki Kızılderilileri öldürüp arazilerini aldık. Yani bu İngiltere'de burada da aynı muameleyi yapıyorlar.
1: Meşrulaştırmak için.
2: Tabii meşrulaştırıyorlar. Yerleşimci olmak için dışarıdan gelmek gerekmiyor. İçeride de tırnak içine yerleşimci diyorum. İçeride de gaspçı terörist yetişebiliyor. Dolayısıyla onlar öyle yerleştiler. Bunun ilk örneği Yunanistan'da, ikincisi İsrail oldu. Ne aldığını biliyordu. Ve diyorduk ya, bu durdurulmazsa başımıza iş alırız biz bundan. Biz onu hem koruyalım hem de bak seni korumam ha diye, bu bağımlılıktan dolayı onun sağa sola saldırmasına mani olalım. İsrail buna razı oldu, bunu kabul etti de içeride daha fazlasını inşa etti. Şimdi Donald Trump hem İsrail lobisinin kıskacı altında, bundan kurtulma şansı yok. Ha bunu ben şeyin içerisine alıyorum der, yabancı ajan listesine alıyorum der. Yabancı devletler de Amerika'da kendi çıkarları için propaganda ya da iş yapabilirler. Ama izne tabi. Nereye kadar gideceklerini, ilerleyebileceklerini, genişleyebileceklerini devlet belirler. Fakat o yasaya tabi olmayan tek yabancı devlete hizmet eden, yabancı devlet için çalışan kurum AIPAC. AIPAC de şey ya da nasıl okunuyorsa Amerikan Yahudi Kongresi. Şimdi bu kadar net ve sadece onlar bu şeye tabi değiller, denetlemeye tabi değiller. Nükleer silahları uluslararası denetlemeye tabi olmayan neredeyse tek ülke. Evet, biz anlaşmaya taraf değiliz o yüzden. Aa, çok güzel, anlaşmaya taraf olmayan nükleer silah kafasına göre üretsin, öyle mi? Yani öbürünün kabahati anlaşmaya taraf olmak olsun. Böyle bir saçmalık yok. Ama dünya hala bu saçmalığı konuşamıyor. Hala. Asıl mesele de budur. Şimdi baktığımızda evet, asıl mesele budur. İsrail ilk genişlemesini bu alanda yapmıştır. Amerika'nın İsrail'e silah satma, silah verme ve para yardımı yapması nükleer çalışmalarını Amerika'nın denetimini açmasıydı. Hiçbir zaman açmadı ve Amerikalılar hiçbir zaman bu silah satma ya silah ambargosu veyahut da eksik bırakma yahut parayı geç verme, hani vermeme bile diyeyim, bunların hiçbirini yapmadı. Yapamadı. Yapmaya niyetlenen Amerikan başkanı öldürüldü, tesadüf. Ondan sonra diğerlerinde bir tanesinin işte sağ solu dinlediği ortaya çıktı. Bir Watergate skandalı çıktı. Hay Allah, o da nasıl tesadüfse yani, ondan sonra İsrail'e destek veren bir başka başkan geldi. O da bir süre sonra vermemeye başladığı zaman başka bir şey oldu falan. Şimdi onların Amerikan tarihini benden daha iyi bilen tabii birçok insan var. Fakat İsrail'in durumu bu. İsrail bir süre sonra kurumlarıyla senatörleri ve temsilcileri satın alarak, seçtirerek. 10 geçen seçimin 10 katına yakın fazladan para harcıyormuş hocam. Amerikan Yahudi Kongresi adayları desteklemek için. Ve seçtiriyor da. 10 katından fazla. Ne kadar zorlandığını tahmin edersiniz artık buradan. Fakat gene seçtiriyor, enteresan tarafı bu. Ama bütün bunlar, hani Epstein'i var bilmem ne, buna güvenmiyor. Parayla satın alırsa adam bizi yarı yolda bırakır. Ama bir de onu bel altından yakalamak var. Oradan yakalamak için de Epstein ve Epstein'imsileri kullanıyor. Tamam, o da var. Ya adam yüzsüz, ne yaparsan umursamayacak diyelim. Trump'ın bütün maile Yahudilerle evli. Kızı, belki diğerleri de bilmiyorum. Ve Trump'ın politikalarında çok etkililer.
1: Evet.
2: O zaman ailenin bir parçası olmuş. Şimdi kim kime çalışıyor sorusunun cevabı da burada netleşiyor. Böyle olduğu sürece Amerika'nın başkanı dur dediğinde de durmaz. Tasmanın ucundaki durmaz. O zaman tasmanın ucundaki tasmanın sahibini gezdiriyor anlamına gelir bu. Amerikan Büyükelçisi Türkiye'de atandığında bir şey söyledi. Şimdi mealen söyleyeceğim. Tabii aradan 2 seneye yakın zaman geçti. Suriye için konuşuyordu. Ve Suriye'de PKK-YPG terörü devam ediyor. Direnmeleri tırnak içinde devam ediyor. Dedi ki YPG-PKK'nın buradaki varlığını, kalışını parçalı bir Suriye'yi ancak İsrail ister. Bundan sonrasını daha iyi yönetmeliyiz anlamında bir şey söyledi. Bu şu demekti. Ya biz elimizden geleni yaparız da, bakın bunu yaptırmayın diyordu. Bunun olmaması lazım diyordu bir de. Biz elimizden geleni yaparız da, son tarihte eğer İsrail bizi dinlemez de bir şey yaparsa,

0: şey yapamaz. Düz ödedi. Hani şimdi arkadaşlar listelerse herhalde bu şey duvara sığmaz değil mi görüntüsü? Trump ne demişti, ne oldu falan diye.
1: Evet.
0: Netanyahu Trump'ı ne kadar taktı? Başlığımız bu. Hadi bakalım altını doldurun. Dünya kadar malzeme çıkar.
1: Tabii.
0: O yüzden bu kadar malzeme çıkıyor. Adam takmıyor. Evet efendim, sepet efendim bir sürü laf işitiyor belki. Fırça yiyor. Umrunda değil yani fırça yemekten, ne demek ya? Umrunda değil. Sonra diyor ki nasıl olsa benim işim yürüyor ya, sen konuş konuşabildiğin kadar. Şimdiki durumda o. Sabrının sınırı var mı? Çok zannetmiyorum. Bu iş böyle biraz devam edecek ama hocamın dediği gibi hani burada sınırların değişmesi nasıl olacak? Sınırlar değişecekse bence İsrail'in de sınırları değişir ama mesele şu, İsrail'in sınırlarını bilmiyoruz. Kendine göre bir sınırı yok ama olmayan sınır olmayabilir de. Yani bir de böyle bir ihtimal var. Hadi bakalım o zaman komşulardan başlayarak İran savaşı, başka savaşları tetikler mi? Yani tetiklemesin, biz yayılmaması için çok çaba gösterdik,
1: evet.
0: Doğru. Ama İran aleyhine yayılmaması için çok çaba gösterdik. İsrail aleyhine yayılmasında herhangi bir sakınca yok gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Yani ben gidebileceği yerleri işaret etmek için söylüyorum.
1: Merve Hocam, tekrar size döneyim. Mustafa Bey bize aslında yeni bir parantez de açmış oldu bu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkileri bakımından, lobilere dikkat çekti. Hem ek olarak ne söylemek istersiniz? Hem de şunu da sorayım. Peki bundan sonra ne olacak? Müzakere masası tamamen dağıldı mı? Yoksa buna rağmen, bu saldırılara rağmen müzakereler sürer mi?
2: Mustafa Bey çok önemli bir konuya değindi gerçekten. Çünkü şöyle bir gerçek var. Savaş başladığından bu yana kaybedenler kim diye bakmak gerekiyor. Hane halkı, biz kaybediyoruz. Siviller hayatını kaybediyor. Çocuklar hayatını kaybediyor. Savaş Minap İlkokulu'nun bombalanmasıyla başladı zaten. Evet. Ama kazanan kim? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji şirketi, silah satan şirketler. Yani Mustafa Bey'in dediği o lobicilik faaliyetlerini yürüten arka plandaki yapı içerisinde kazançlar söz konusu. Ya bunların gelirlerine baktığımızda zaten şunu da belki eklemek gerekecek. 2020'den bu yana bölgemizde ortaya çıkan savaşların kazananları, enerji piyasasındaki durum, şirketler, bunların her birine baktığımızda zaten sorunun yanıtını çok net alıyoruz biz. Şimdi böyle bir sistem içerisinde ateşkes devam ederken dahi bize hafta sonlarına sıkıştırılmış savaşlar gösterdiler.
1: Evet.
2: Hafta içinde ateşkesten konuştular. Hafta sonunda piyasalar kapandı, çatışmalar başladı. Ama bu döngü zaten tamamen sorunu kendi içerisinde. Ne oluyor? Bir şekilde buradan neman alan, para kazanan yapılar söz konusu. Ve bunlar kazandıklarını yine savaşa, yine çocukların hayatını kaybedeceği o çatışmalara harcıyorlar. Ya buradaki bir barış beklentimiz var ama ne yazık ki ben çok olumlu bir tablo çizemiyorum Duygu Hanım. Umarım ki hani daha iyi şeyler konuşabiliriz. Ama 7 Ekim 2023'ten bu yana, kaldı ki sadece 7 Ekim 1947'den belki başlatmak gerekiyor ya da 19. yüzyılın sonundan başlatmak, evet, gerekiyor. O Siyonizmin siyasi ayağının kurgulandığı dönemden. Şimdi böyle olunca nasıl olumlu bir senaryodan bahsedeceğiz ve Trump hani masada biz uzlaşı sağlayacaktık diyor ama hangi uzlaşıdan bahsetti? Zaten temel amacı tıpkı Venezuela'da yaptığı gibi burada belli kaynakları kontrol etmek olan bir isimden bahsediyoruz. Yani bu açıdan tamamen sorunlu bir zihin dünyasını, çarpık bir zihin dünyasını okumaya çalışıyoruz. Ve ne yazık ki bu durum bizim kendi öz değerlerimiz, vicdani yaklaşımımızla hiçbir şekilde uymuyor. Bu nedenle de zaten bu sürecin kazananları ne yazık ki şirketler haline gelmiş durumda. Orta Doğu içerisinde bir barışı umarım görürüz. Ben masanın tamamen devrildiğini düşünmüyorum. Fakat an itibariyle bu masanın sağlam tutulması ve bu masadan barış olmasa dahi ne yazık ki bir uzlaşı, bir anlaşma çıkabilmesi için artık Avrupalı aktörlerin de dahil olduğu, bölge aktörlerinin de dahil olduğu daha güçlü bir sistem olması gerekiyor ki bir sonuç görebilirim. Ama hala Batı'dan açıklamalar sadece kendi yaklaşımları ekseninde olursa ya da Trump hala söyledikleriyle sahada yaptıklarıyla arasında devasa farklar yaratmaya devam ederse ne yazık ki buradan ben çok olumlu bir tabloya ilerleyebileceğimizi göremiyorum. Şu an itibariyle bu döngü yeniden başladı. Büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde farklar

0: açıklamalar görmeye başlayacağız. İşte ateşkes masasına dönüldü gibisinden. Bu niye görülecek? Çünkü Trump bir şekilde piyasayı yeniden kontrol edecek. Enerji fiyatlarında artış olursa bu Trump'ın istemediği bir süreç oluyor. Hane halkları ya da bireyler üzerinde. Ama şirketler açısındansa inanılmaz artış haline geliyor. Çünkü 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Avrupalı aktörler enerjiyi nereden almaya başladılar? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Sanırım sadece bu bile süreci yanıtlıyor.
1: Peki İran'ın daha sert karşılık mesajları var ve bölgede bu hangi askeri senaryoları gündeme getiriyor ve bu ortamda biz artık fiilen ateşkesin sona erdiğini söyleyebilir miyiz hocam?
0: Ben ateşkesin sona erdiğini düşünmüyorum. Bunun temel nedeni Duygu Hanım, ateşkes İran ve Amerika arasında başladı. Şimdi bu masa ayrı bir masa. İsrail ile İran zaten çatışmaya devam ediyordu. Yani az önce de demiştiniz ya Hizbullah sorusunda. Evet. Hizbullah üzerinden yani vekil unsurlar üzerinden buradaki çatışma devam ediyordu. Ancak orada da İsrail Lübnan topraklarını sivilleri hedef alarak bunu devam ettirmeye çalıştığı için zaten ateşkes olmasına rağmen hala devam eden bir arka planda savaş çatışma süreci vardı. İran buna cevap vermeye devam edecektir. Zaten bütün açıklamalarında da bunu söylüyor. Fakat o zaman Duygu Hanım şu soruyu sormamız gerekiyor. Bunun sınırları ne olacak? Yani yarın öbür gün İsrail özellikle nükleer doktrini konusunda belirsizlikler üzerine kurgular her şeyi. İran'ı hedef alıp farklı şekilde bir bomba atacak olursa, Allah göstermesin, hiç istemediğimiz bir senaryo, o zaman biz neden bahsedeceğiz? Benim en büyük endişelerimden biri de zaten bölge içerisindeki gelişmeler noktasında bu. Çünkü bu misillemelerin herhangi bir sınırını biz göremiyoruz ne yazık ki. İran kendi egemenlik kaygıları konusunda, güvenlik yaklaşımı konusunda hareket ettiğini söyleyerek zaten bu sürecin başından itibaren saldırılarını başlatmıştı. Mesela Körfez ülkelerinin hedef alınmasında Amerikan var. Son derece önemliydi. Ama bu da bir haline geldi. Amerika'yı yıpratma, İsrail'i yıpratma. Ama bu aktörlerin sınırı ne? Maalesef ki onu öngörmek de çok zor. Yani evet. Trump an itibariyle İran'da uranyuma kafayı takmış. Hürmüz'ün kontrolüne bir şekilde odaklanmış. İsrail İran'ı bölgeden tamamen böyle çıkarma konusunda ya da tamamen yok etme konusunda açıklamalar yapıyor. Peki bu denklemin sonucunda işte biz kalıcı bir barışı nerede göreceğiz? Yani şu an için çok belki karamsar bir senaryo çiziyorum ama 101 gündür devam eden bir savaş süreci içerisindeyiz bölgede. Ve bunu uzatmaya yönelik hala adım atıyorlar ne yazık ki.
1: Evet Merve Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan bizimle birlikteydi. Mustafa Bey, sizinle konuşmaya devam edelim yine İran başlığında, ekonomi başlıklarına geçmeden önce. Tabii bu sabah artık bu gelişmelere uyanan herkesin aklında şöyle bir soru var. Yani bundan sonra ne olacak? Tamamen bitti mi ateşkes ve bundan sonra artık Orta Doğu'da savaş gündemiyle mi devam edecek ilerleyen günlerde gündem? Ve bundan sonra ne olacak sorusu tabii ki herkesin aklında geliyor. Siz neler söylersiniz? Acaba ateşkes tamamen bitti diyebilir miyiz?
2: Bunu tabii saldırgan taraf daha iyi bilir.
1: Evet.
2: Onlar da işte konuştuğunuz gibi, onlar da bu işten para kazanıyorlar şu anda. İsrail her türlü silah harcamasından para kazanıyor. Hani Amerikalılar onları satıyor da onlar ona para ödüyor falan değil. Satış görüntüsü altın aslında, silahlar hibe edilir şeye, İsrail'e. Bunu hani Amerikan şeylerine, resmi sitelerinden falan takip etmek de mümkün. Yıl sonlarında hesaplar tekrar toparlanırken o orada alacaklar hanesine düşer veyahut da bir şekilde silinir ve aslında hibe edilmiş olur. Dolayısıyla bir zarar etmiyor bu işten. Amerikan şirketleri dediğimiz İsrail'i besleyen, destekleyen şirketler, AIPAC şirketleri veya işte İsrail'i destekleyen Yahudi şirketleri bu işlerden tonla para kazanırlar. Para kaybetseler zaten böyle bir şeyi durdururlar. Daha uzun süre devam ettirmezler. Dolayısıyla zaten ben de hep konuşurken yani orada eski para yeni para ayrımı var mı bilmiyorum. Hani İsrail destekleme konusunda, İsrail'in bu saldırganlarını destekleme konusunda bugünlerde öyle bir ayrım var mı bilmiyorum. Ama ne zaman Yahudi sermayesinin işine gelmeyecek İsrail'in bu durumu? O zaman durduracaklar.
1: Evet. Şimdi biraz da ekonomi başlıklarıyla devam edelim. Bu dilimde yeni bir konuğumuz bizimle birlikte. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Volkan Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Duygu Hanım, hoş bulduk. Günaydın Mustafa Bey.
2: Günaydın.
1: Tabii Orta Doğu'da yine tansiyon yükseldi karşılıklı saldırılarla birlikte ve bunun da ekonomiye yansımaları elbette var. Bu saldırıların ekonomik ve lojistik sonuçları nasıl artırabilir bu saldırılar? Ekonomik ve lojistik sonuçları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim küresel ticaret açısından yeniden bir tehdit haline gelir mi? Volkan Hocam şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak ne dersiniz?
3: Tabii biz en nihayetinde küresel tarafta da bu savaşın artık bir şekilde bitmeye yakın olduğunu finans tarafında fiyatladık, fiyatlamaya başlamıştık. Bunu risk iştahının bir şekilde artmasından da aslında gördük. Ama en nihayetinde şu anda gelinen nokta tekrar buradaki hesabın biraz karışmış olduğuyla alakalı. Trump'ın yaptığı açıklamalar da bu süreç içerisinde aslında çok olumlu gidiyor. İşte bu cumartesi bitti, pazar bitti. Olmazsa pazartesi kesin imza atılıyor şeklinde olduğu için açıkçası biraz daha güven veren bir iklimin gelişmeye başladığını özellikle görmeye başlamıştık. Artı Körfez ülkeleri de oradaki bağlantılarımızda yaptığımız görüşmelerde de biraz o bölgenin rahatlamaya başladığını açıkçası dile getirmişlerdi. Özellikle ciddi şekilde işte iş insanları, yatırımcıların kaçmış olduğunu tırnak içerisinde buraya yatırım yapmaktan şu anda kaçtıklarını, turistlerin tabii ki de haklı olarak gitmek istemediğini ama yavaş yavaş bunların da kırılmaya başladığını dile getiriyorlardı. Fakat tabii bu çatışmasızlık sürecinin dün itibariyle bitmiş olması şimdi bu hesapları tekrar terse döndüren bir unsur olmuş oldu. En nihayetinde arada evet biz birkaç İran veya işte Amerika tarafından özellikle Boğaz'daki gemilere müdahale edildiğini görsek de orada da suların yavaş yavaş durulmaya başladığı, dolayısıyla petrolün işte 100 doların altına geldiği bir süreci gördük. Şimdi dünkü saldırıyla birlikte ciddi bir tekrar özellikle enerji tarafında sıçrama gördük. O noktada açık olan Uzak Doğu borsalarında özellikle Güney Kore başta olmak üzere devre kesicilerin biz tekrar devreye girdiğini gördük. Yani %8 civarında bir düşüş söz konusu oldu ki finansal tarafta ister istemez bu küresel olarak tekrar bir riskin ortaya çıktığını veya en nihayetinde korkunun ateşlendiğini bize gösteren bir unsur. Baktığımız zaman tabii ki de hala aslında Trump tarafından yapılan açıklamalar tamam işte vurdunuz artık durun ikiniz de ve masaya dönün şeklinde olduğu için çok ciddi bir devamı gelir mi gelmez mi açıkçası herkesin kafasındaki soru işareti bu olmakla birlikte beklentiler hala bunun evet geçici bir tabiri caizse balans ayarı olduğunu ama sonrasında devam etmeyeceği yönünde. Devam ederse tabii ki de o zaman biz küresel tarafta zaten net olarak şunu görüyoruz. Hem küresel işte OECD, Dünya Bankası başta olmak üzere yapılan açıklamalar hem dünyadaki büyüme oranlarının 2026-2027 ile alakalı düşüşü ve beklentilerdeki düşüşü bize gösterdi. Keza enflasyon tarafında tüm dünyada yükselen bir trendin tekrar başladığını gördük ve bu süreç tabii ki de özellikle petrol enerji fiyatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki bu açılmazlık devam ettiği sürece ortadan kalkabilir bir durumda da değil. Eğer ki süreç uzarsa daha da kötü senaryoları biz tekrar konuşmaya başlayacağız ekonomi tarafında.
1: Peki bu bir gıda krizine yol açar mı? Ne dersiniz Orta Doğu'daki savaşın zira küresel lojistik zincirine de bir etkisi var.
3: Burada gıdayla alakalı tabii her şeyden önce şu sıkıntıyı beraberinde getiriyor.

0: Özellikle gübre basınçta olmak üzere maliyetli üzerinde önemli bir artışı biz görüyoruz. Bunu hem Türkiye için hem dünya için net olarak gözlemlediğimiz bir unsur. O bölgenin tabii ki de gıda üretimi açısından çok büyük bir ambar olmaması, işte bizim ne diyelim Rusya-Ukrayna Savaşı'nda o gördüğümüz etkiden daha farklı bir etkiyi şu anda ortaya çıkartıyor. Orada hatırlayacak da seyircilerimiz de özellikle Ukrayna ve bölgenin üretici olması nedeniyle bu üretimde ciddi bir kesilme ve işte bunun ticaretiyle alakalı kesilme sebebiyle ciddi bir artış görmüştük. Ama şu anda enerji fiyatlarındaki ve maliyetlerdeki artışa, işte gübre ve diğer unsurlardaki fiyat artışlarına bağlı olarak biz ciddi bir artış görüyoruz. Buradaki krizi, evet, fiyatların artışı noktasında bir gıda krizi şeklinde değerlendirebiliriz. Bunu üretim krizi olarak değerlendirmemek lazım. Ama gıdaya ulaşım noktasında tabii ki de özellikle dar gelirlileri, özellikle Afrika başta olmak üzere bu ülkeleri ciddi olumsuz etkileyen bir süreç beraberinde geliyor olacak.
1: Volkan Hocam, siz az önce petrole de değindiniz ama ben daha detaylı olarak aslında sormak istiyorum. Zira oldukça önemli. Arz risklerinin devam ettiği bu ortamda petrol piyasalarındaki oynaklık sürecek mi dersiniz?
0: Sürecek, sürmek zorunda şu anda gözüken süreç o. Biz artık bu konuştuğumuz senaryoları çokça dile getirdiğimiz için geriye dönmeye gerek yok. Yani o artık 65-70'li dolarlardaki ortalama fiyatları zaten bir kenara bıraktık. Yıl sonu için 2026'da 80-85 dolarlar ve üzerinde bir petrol fiyatını konuşmaya başlamıştık. Ama burada yapılan süreç içerisinde biz tekrar şunu gördük ki bu riski ciddi şekilde arttırdı. Yani İran'ın yine Körfez bölgelerine doğru bir saldırısı ya da her ne kadar İran'ın saldırısı değildir, Patriot füzelerinden biri gelmiştir vesaire şeklinde açıklamalar olsa da Kuveyt'in mesela tekrar vurulduğunu gördük. Yine petrol üreten üsleri ve petrol ana merkezlerine karşı saldırıların şu anda yapılmakta olduğunu ya da planlanmakta olduğu bilgisi paylaşılmakta. Bu ister istemez ciddi şekilde buradaki arz güvenliğini sıkıntıya sokuyor. Bir de tabii stoklanabilir noktanın da sonuna gelmiş durumdayız. Suyumuz açılmadığı sürece buradaki artık üretim yapan Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkelerin de dünyaya petrol satabilmeleri ciddi şekilde imkansız hale gelmiş durumda. Bu da fiyatları bugüne kadar olduğundan daha hızlı yükseltme riskini beraberinde maalesef barındıran olumsuz bir etki olarak önümüzde duruyor şu anda.
1: Evet, Mustafa Bey, sizinle devam edelim. Şu anda ekranlara da yansıyor, petrol güne yükselişle başladı elbette gece yaşanan bu gelişmelerle, saldırı haberleriyle birlikte. Ve Trump'ın da Fed'in faiz artırmasına yönelik beklentilere dair şöyle bir açıklaması var. Fed'in faiz artırması yanlış olur dedi Donald Trump buna bağlı olarak. Ve Trump'ın bu baskısı Fed'in faiz kararına nasıl yansır dersiniz? Fed faiz artırır mı sizin öngörünüz?
2: Vallahi arttırırsa herhalde çok iyi bir şey olmaz. Yani bu ya da arttırırsa demeyeyim de Trump'ın dediğine göre hareket ederse herhalde çok iyi bir şey olmaz. Çünkü bugüne kadar biz Türkiye'de böyle bir şey olduğunda hep bunları gördük. Ama bir dövüş varsa da herhangi bir sorun çıkmaz. Şimdi burada tabii şeyi bilmiyorum hocam. Uzmanlığına orada ihtiyacımız var. Fed bu toplantıyı işte Birleşik Devletler'in diğer eyaletleri yani Birleşik Devletler'in diyelim federal değil Birleşik Devletler'in şeyleri Federal Rezerv Başkanları'nın toplantısından sonra mı yapıyor? Önce mi yapıyor? Yani onlar ne diyorlar bu konuda? Çünkü tek başına da onun karar verme yetkisi yok. Biri bir yerden zart diye çıkıp bu iş böyle olmaz filan diyebiliyor mesela. Dolayısıyla orada biraz şey var. Bir uzlaşmaya ihtiyaç var. Fed Başkanı kafasına göre

0: hareket etme lüksü çok fazla olmayan birisi. En azından tartışma çıkar. Paranın da en sevmediği şeydir tartışma. Oraya düşeceklerini çok zannetmiyorum açıkçası. Ama tabii ekonomilerin de geldiği bir yer var. Onu hocam da hani gayet net tahmin edebilir. Bunun için ekstra bir Amerika'dan off the record bilgiye falan da ihtiyacımız yok. Çünkü açık veriler zaten ekonominin durumunu, faizi mi yoksa enflasyonun mu geldiğini ya da faiz düşüşünün mü geldiğini, Amerika'nın ithalat ihracat rakamlarından, işsizlik rakamlarından, yeni şirket açılışlarından, bir sürü başka şeylerden, kanı konut talep istatistiklerinden, sahiplik istatistiklerinden çıkarabiliyoruz. Ben giderek aslında ekonomist dostlarımızın söylediği gibi böyle 70 dolar petrol hayalinin artık gerçekleşmeyeceğini, 85 ortalamalı bir 80-90 aralığında bir petrolün belki kalıcı, o fiyatın kalıcı olabileceğini söylüyorlardı. Zannediyorum artık o biraz daha yukarıya doğru güncellenerek kalıcılığını koruyacak gibi görünüyor. Orada önemli olan bağımlılığı azaltmak, mümkün olduğu kadar petrol dışı gelirlerin yükselmesi, petrol giderlerinin de azalması. Ben tabii Türkiye açısından düşünüyorum. Biz bir süredir enerji üretimi konusuna bir ağırlık veriyoruz gördüğüm kadarıyla. Hükümetin buradan bir beklentisi var. Zaten geçen yıldan bu yıla, yani son iki yıldır diyelim, bir petrol ve doğalgaz üretim artışımız söz konusu. Ama bu üretim artışı tabii bizim ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde değil. Esasen belki hiç de olmayacak. Çünkü bizim ihtiyacımız çok fazla artarken üretimimiz aynı hızda artmayacak. Ama öbür taraftan da petrol ve doğalgaz konusunda Türkmen gazı ve Orta Asya petrolü diyelim ya da Türkistan petrolü, bir taraftan da Irak petrolünün Türkiye akışı, hatta Irak üzerinden Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan bir boru hattıyla Hürmüz petrolünü de bugün sıkışan tankerle taşıma zorunluluğundan trenle taşıma, boru hattıyla taşıma, özür dilerim, boru hattıyla taşıma alternatifine kavuşturulması filan gibi hem üretim artışı hem de böyle projeler var. Bu projeler Avrupa için çok önemli. Enerji güvenliği, arz güvenliği için çok önemli. Ben geçen gün hakikaten onlara özellikle baktırdım, arkadaşlarım yaptılar. Avrupa'da en ucuz elektriği, doğalgazı ve petrolü, benzini yani, biz kullanıyoruz. Bir neredeyse her yerde işte 2 euro civarında şey, 1,5-2 euro, 1,3 euro filan.
1: Sanıyorum akşam gazetesi böyle
0: gazetede yapmıştık onu. Şimdi bu demek değil ki bunlar pahalı değil. Pahalı olmak başka bir şey, diğerlerinden daha ucuz olmak başka bir şey. Evet. Onların gelirleri, haberin içerisinde bunların hepsi var.
1: Evet.
0: Onların gelirleri yüksek olduğu için bizim kadar bu fiyatlardan bizden daha az etkileniyorlar. Bu da doğru. Ha, satın alma gücü paritesine göre onun hesabını yapamadım. O kadar ekonomist değilim. Ama neticede evet, gelirleri yüksek ve bu para onlar için bizim için olduğundan daha değerli. Yani daha özür dilerim, daha kolay ödenebilir bir para olabilir. Buna itirazım yok. Ama böyle değildi. Daha yüksekti. İşte daha düşüktü eskiden. Yani şimdi giderek yükseliyor. Şimdi biz şu halde bile bunu yapıyoruz. Devlet doğalgaza, elektriğe falan ekstra destek veriyor. Faturalarda bunu görüyoruz. Evet. Kimden alıyor desteği? Aşırı kullanandan daha fazla alıyor.
1: Evet.
0: Yani zenginden alıp yoksula veriyor biraz. Şimdi böyle bakınca Türkiye'nin bu bahsettiğimiz boru hatlarıyla beraber hem petrol hem doğalgaz ve bunlara eşlik edecek olan karayolları ile birlikte, ki bunların önemli bir kısmı tamamlanmış, hani 2-3 yıl içerisinde bunun satın alması başlar diyebileceğimiz durumda ben beklentilerin Türkiye açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani petroldeki fiyat artışlarından daha az etkilenen, dünya genelindeki ekonomilerin etkilenmesiyle oluşan enflasyonist ortam hariç, oradan da etkileniyordur mutlaka hocam söyler, ama doğrudan kendisini ilgilendiren cari açık konusuna veyahut da petrol ihtiyacı konusunda Türkiye'nin daha korunaklı, daha güvenli bir bölgeye doğru yavaş yavaş değil, hızlanan bir süreçte, yani önümüzdeki 2 yıl içerisinde daha iyi bir pozisyona geleceğini öngörüyorum. Ya da bu öngörülere katılıyorum, öyle diyeyim. Çünkü çok fazla yerden bu yönde veri geliyor. Evet. Veri dediğim tabii hocam gibi metrikleri ben hesaplıyor ve oradan çıkarım yapıyor değilim. Ama bu ülkeyi yönetenlerin, yönetim kadrosunda olanların veyahut da bu sektörlerde olanların önemli bir kısmıyla haberleşme imkanım var ve oralardan gelen veriler bu yönde beklentilerin ortaklaştığını gösteriyor. O bakımdan benim nispeten daha iyimser bir beklentim var.
1: Hemen Volkan Hocam'a döneyim. Şimdi biz hem petrolü değerlendirmiş olduk hem de Fed'in kararına yönelik beklentileri. Volkan Hocam, bir ek yapmak ister misiniz tüm bu söylenenlere dair?
2: Özellikle geçen hafta da aslında bu petrolle alakalı süreci konuşmuştuk. Bu petrol fiyatlarının yükseliyor olması ve Mustafa Bey'in de söylediği gibi, eğer ki biz 80-85 dolarlar ve üzerinde kalıcı bir noktaya gelirsek, o zaman Türkiye'de evet çok daha fazla şekilde içimizde var olan, elimizde var olan petrolü kullanma, çıkartma şansına sahip oluyoruz tabii ki de. Bu bizim için bir taraftan işi bir nebze de olsa kolaylaştıran bir iş, ama daha önce de altını çizmiştim, gözden kaçırılmaması gereken bir husus var. Bizim petrol çıkartmak, işte doğalgaz aramaktan, bulmaktan çok daha iyi yaptığımız bir nokta var. O da yenilenebilir enerji yatırımları. Yani biz özellikle baktığınız zaman Avrupa içerisinde de, dünya içerisinde de yenilenebilir enerji kullanımı ve bunun üretimi noktasında çok hızlı yol aldık. Dolayısıyla bu bizim özellikle petrol ve türevlerine bağlılığımızı önemli ölçüde azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu belki şu açıdan çok daha değerli. Evet, biz ne yaparsak yapalım, maalesef olduğumuz bölge dolayısıyla şu şansa sahip olmayacağız. Körfez'de petrolün çıkartılma maliyeti varil başına 5 dolarken bizde hiçbir zaman 5 dolar olmuyor. Çünkü biz işte tabii Gabar'da, dağda vesairede bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bizdeki sondaj maliyetlerinin daha yüksek olması bizi handikaplı bir noktaya taşıyor. Burada en büyük problemlerimizden bir tanesi bu olarak gözüküyor, ama yenilenebilir enerjide yaptığımız yatırımlar ve bunu ülke politikası olarak hükümet desteklediği şekilde de yapmış olmak değerli. Önümüzdeki süreçte de bunun katlanarak artacağını görüyoruz. Bu her şeyden önce çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Enerji güvenliği noktasında, çünkü başkasının enerjisine muhtaçsanız, bağımlıysanız, biz gördük ki Avrupa Birliği de olsanız, Çin de olsanız, Hindistan da olsanız fark etmiyor. Eninde sonunda size bir koz olarak bu kullanılabiliyor. İşte bu kozu bir şekilde azaltmak önemli. Fed'e gelirsek, Fed evet şu anda bir değişim rüzgarı yaşıyor. En nihayetinde yeni bir başkanla yol oluyor, ama biz şunu gözlemliyoruz aslında bakarsanız açıklamalara. Başkan olmadan önceki açıklamalarıyla başkan olduktan sonraki açıklamaları önemli ölçüde değişmiş gibi gözüküyor Walsh'un. Bu da biraz daha işte kenarda konuşmakla sahanın içerisinde olmak arasındaki farkı bize bir kere daha gösterdi. Evet, Fed toplantılarını yaparken önce bölgesel FED'ler kendi toplantılarını yapmış ve hazırlanmış olarak geliyorlar FED toplantısına. Ama ne olursa olsun Trump evet bir şekilde parmak sallıyor, ama FED'in de şu anda faizi yükseltebilecek veriler tarafında da açıkçası çok fazla ihtiyacı var mı dediğimizde tartışılabilir durumda gözüküyor. Çünkü istihdam piyasası hala canlı. Orada bir şekilde işler iyi gidiyor diyebiliriz aslında. Diğer taraftan evet tüketim ve enflasyonla alakalı bir risk masada, ama şöyle bir noktayı ayırt etmek lazım. Şimdi para politikasıyla yapabileceğiniz bir savaş var. O nedir? Tüketimi yavaşlatmak, tüketimi

0: eğitimle alakalı ya da paranın çok olmasıyla alakalı bir süreci yönetmek. Ama eğer ki sizin buradaki enflasyon artışınız maliyet artışından geliyorsa, ki şu anda enflasyon artışının temeli küresel tarafta ciddi şekilde enerji fiyatlarının artmasından, petrol fiyatlarının artmasından geldiği için, Fed'in bir faiz artışı dahi burayı frenleme noktasında yeteri kadar efektif ve verimli olmayacaktır ve Fed de şu anda böyle bir riske girmekten kaçacak gibi gözüküyor. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri istatistik verilerini, oranları çok seviyor. Şu anda baktığımızda artık Aralık ayında dahi Fed'in faiz arttırımına gitmesi %30 civarında oynanır durumda. Uzun süre biz Fed'in bu noktada duracağını göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Şimdi altına da bakalım dilerseniz Volkan Hocam. Zira altında da aslında savaşla birlikte bir yükseliş beklenirken öyle olmadı, bir düşüş eğiliminde ve bu 100 günlük bir savaşı aslında geride bıraktık. Bu saldırılarla birlikte 101. gündeyiz artık. Altın ve gümüşte de bu süreçte kayıplar verildi ve altın ve gümüş başta olmak üzere bu değerli madenlerde önümüzdeki günlerde grafik ne olacak? Özellikle de altının yatırımcısına neler söylersiniz hocam, ilerideki günlerde neye hazırlıklı olmak lazım?
0: Altını biz çokça konuştuk geçen yıl, bu yılda sene başında çok daha fazla konuşuyorduk. Sonrasında tabii ki de altın ateşi biraz söndü ve yatırımcılara açıkçası hep şunu söyledik. Dedik ki geçen seneki kazançları burada beklememek, öngörmemek lazım. Çünkü geçen sene normalin dışında bir artışı biz görmüştük. Yani her sene Duygu Hanım %70'ler, %80'ler, %100'ler kazandırması değerli metallerin çok bilinen ve beklenen bir unsur değil. Biz bunları tabii burada konuşurken ilk başta ne olarak konuşuyoruz? Sanki bir tasarruf unsuru olarak konuşuyoruz. Ama diğer taraftan altın belki biraz daha az olmakla birlikte gümüş ve diğer değerli metaller endüstriyel de bir girdi. Yani bunlar üretim içerisinde çokça kullanılıyor ve bunların artışları sadece finansal taraftaki dinamikleri değil, ekonominin üretim ve işte diğer maliyetlerini de önemli şekilde etkiliyor. Bize buradan bir artış olarak belki dönse de diğer taraftan fiyat artışıyla birlikte bir maliyet ve enflasyon olarak da dönüyor. Bunları alt alta düşünmek lazım diye çok çok konuşmuştuk. Tabii işin içerisinde bir de savaş çıktı. Savaşla birlikte işte Fed'i biraz önce konuştuk. Belki Fed faizi arttırma konusunda biraz daha yavaş ya da öyle gözüküyor. Ama mesela Avrupa Birliği Merkez Bankası için çok daha fazla konuşulmaya başlandı ve çok ciddi de uyarılar geliyor. Yani işte bir faiz artışı yaparsa Avrupa Birliği Merkez Bankası burada 2011'de yaptığı hatayı tekrarlar, bunu yapmamalı şeklinde de uyarılar gelmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla faizin yükseleceği beklentisi söz konusu olduğu zaman o hepimizin bildiği, halk arasında kullandığı noktayla biraz daha nakit kraldır'a geliyoruz ve nakit kraldır söz konusu olduğunda güvenli limandansa nakitte kalmak, daha likitte kalmayı yatırımcılar tercih ediyor diyebiliriz. Bu da altın fiyatlarının tabii ki de gerilemesinin yegane şu anda sebebi gibi gözüküyor. Diğer taraftan özellikle küresel merkez bankalarının geçen yıl gördüğümüz o altın rezervlerini arttıralım gibi bir düşüncesi, tabii bu gerginlik ortamında da biraz ikinci planda kalmış gibi gözüküyor. Sular gerçekten durulmadan, ıslak imzalar atılmadan sanki İsrail, İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafında altının çok fazla bir yükselişini görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani tabii bir de şunu unutmamak lazım. Biz altına hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki güvenli liman.
1: Evet.
0: O zaman bu güvenli limana bir günlük girip hemen 2 gün sonra çıkmak gibi bir düşünceye de sahip olmamak lazım. Girip oraya uzun

0: vadeli bir miktar fark etmek yeri olduğunu da kabul etmek lazım. Altın söz konusu olduğunda.
1: Peki hocam, biz genelde şöyle bilirdik, biraz onu bence açalım, hala konuşuluyor çünkü. Yani savaş çıkarsa altın yükselir. Şimdi savaş çıktı, altın düşmeye başladı. Savaş devam ettikçe de altın düşecek. Tam tersi, savaş durursa altın yükselecek. Şimdi siz söylediniz. Ne oluyor? Niye işler tersine döndü?
0: Tabii burada şu tersine dönmüş durumda. Savaş çıktığı zaman altının yükselmesiyle alakalı beklentimiz ya da bunun düşündüğümüz sebep, gördüğümüz şey neydi? Burası güvenli bir liman, diğer her şeye helal gelebilir ama bir şekilde altın olarak varlığını koruyacak, altından her zaman kazanç elde edebiliriz şeklinde bir düşünce vardı
1: Tamam.
0: dünya genelinde diyelim, özellikle de bizde. Ama günümüzdeki finansal piyasalarda artık biz çok fazla alternatif enstrüman olduğunu görüyoruz. Artı altın artık tek başına öyle gidelim, park edelim ve buradan büyük kazançlar elde edelim noktası olmaktan bu sebeple uzaklaşıyor. Diğer unsurların getiri şansı arttıkça altın ikinci plana düşüyor. Bir de konuşmanın işte başında da söylediğim bir unsur vardı. Geçen senenin etkisini göz ardı etmemek lazım. Yani altın şu anda ons başına belki 2500 dolarlar civarında olsaydı bu savaş başlarken, o zaman biz altının yükselen bir trendte olduğunu izleyebilirdik. Ama zaten çok değerli bir noktaya geldiğinden sonra hala yükselmesini beklediğimiz için orada biraz kafamız karıştı. Yani 5000 dolara ulaşmış bir onsta altından bahsediyorduk. Savaş çıkmasa dahi, hiçbir şey olmasa da dahi altın o üzerindeki köpüğü tabiri caizse atmak durumundaydı. Burada bir kar satışı dediğimiz noktanın gerçekleşmesi gerekiyordu ve biz bunun etkisinin savaşla birlikte üst üste bindiği bir senaryo izliyoruz. Daha öncekilerden değişen kısım biraz bu oldu Mustafa Bey.
1: Bir şey daha sorayım. Şimdi bir veriye göre altın, tabii gümüş altını her zaman takip eder, öyle bilinir yani. Bazen makas açılır, o arada denir ki tamam, bu gene gelip bunun yanına bir paritesi var herhalde, o pariteye gelip oturacak, dolayısıyla hadi bakalım hop gümüş alalım. Parite biraz şaşar falan böyle, ama biraz yukarı aşağı gider gelir, sonra gene bir yere oturur. Fakat gümüş için şöyle bir senaryodan bahsettiler. Gümüş bu yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte daha fazla kullanım alanı açılan bir metaya dönüştü, madene dönüştü ve sadece altınla arasındaki korelasyondan değil, aynı zamanda ona yönelik ihtiyacın, tüketiminin de artmasından, kullanım alanının artmasından dolayı da fiyatında daha yükseliş, fazla yükseliş potansiyeli var, daha fazla cazip hale geldi diye duydum. Neden, ne kadar doğrudur, neden doğrudur ya da değildir?
0: Aslında çok doğru. Özellikle bu elektrikli otomobil kullanımı ve bu bataryalarla birlikte bizim gördüğümüz ve bildiğimiz gümüşün ihtiyacı sanayide kullanımı, teknolojide kullanımı çok daha fazla artmış durumda ve bu artışla birlikte de işte talebi arttığı için daha fazla fiyatı yükselmiş ve oradaki parite gerçekten bozulmuş durumda. Mevcut yeni teknolojiler bunun dışında bugüne kadar hiç konuşmadığımız ve birkaç ay önce belki çokça konuşmaya başladığımız başka bir şey daha var hatırlarsanız. Nadir toprak elementleri diye başka bir unsur konuşmaya başladık. Yani bundan 2-3 yıl önce hiç bilmediğimiz, konuşmadığımız, adını duymadığımız elementler yeni teknolojilerle birlikte artık kullanılır hale geldi. Uzay teknolojilerinde daha fazla kullanılır hale geldi ve bunların tamamı işte bu tip unsurlara olan talebi arttırması ve tabii ki de adı üzerinde bunlar kısıtlı unsurlar. Arzı, üretimi kısıtlı ve talebin çok yüksek artışı fiyatlarını da o bildiğimiz tarihsel dengeyi sarsacak şekilde yükseltiyor. Gümüşte de biraz bu yaşandı. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Buradaki pariteler zamanla değişse de belli noktalara oturan pariteler. Ne gibi? İşte biz mesela kolayca anlayacağımız şekilde dolar ve euro arasında bir parite biliyoruz. Yaklaşık 1.5 ile 1.05 ile 1.10-15 arasında. Bu tarihsel şekilde gidiyor geliyor ama bu parite 1.05'ten 1.5'a hiçbir zaman yükselmedi şimdiye kadar. Çok çok üst düzey bir gelişmenin olması lazım. Gümüş tarafında da, gümüş altın fiyatında da hala böyle bir durum şu anda söz konusu. Çok yükseldi gümüş ama sonrasında o hızlı yükselişinden sonra ciddi bir geri çekilmesini de gördük, hepimiz izledik.
2: Evet, şimdi biz petrolü, değerli madenleri özellikle altın ve gümüş açısından değerlendirmiş olduk. Bir de dolara bakalım dilerseniz Volkan Hocam. Zira dolar kazanımlarını koruyor gibi görünüyor. Siz ne söylersiniz? İlerleyen dönemde dolardaki grafik ne olur? Düşüşe geçer mi yoksa kazanımlarını korur mu ya da artar mı?
0: Şimdi tabii buradaki soruyu doların uluslararası piyasalardaki gücü açısından mı değerlendirmek lazım yoksa Türkiye'deki dolar kuru açısından mı değerlendirmek lazım dediğinizde,
2: dolar kuru açısından aslına bakacak olursak neler söylersiniz?
0: Burada iki unsur söz konusu. Birincisi, gerçekten şu anda biz Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin tırnak içerisinde işlerinin iyi gitmesiyle birlikte doların bir miktar dünyada değerlendiği bir süreci gördük ve bu ister istemez doların fiyatını bizim basitçe anlayacağımız şekilde yükselten bir unsur olarak karşımıza çıktı. Artı diğer taraftan Türkiye içerisinde de özellikle işte bu savaş ve buna bağlı olarak ihracat tarafında bir sıkışmanın yaşandığını, dolayısıyla ithalattaki artış, ki bu ithalattaki artışı net olarak şurada görüyoruz. Yani aslında yaptığımız ithalatta miktarsal olarak çok ciddi bir artış olmamasına rağmen petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışla birlikte oradaki ödediğimiz paralar artıyor ve bunun bize cari açık olarak bir geri dönüşü var ve her ne kadar konuşmaktan yorulsak da zaman zaman yurt içindeki siyasi çalkantıların da biz özellikle sermaye ve işte bazen sıcak para dediğimiz unsurlar tarafında da çıkışını gördük ve bunun rezervler üzerinde de olumsuz etkilerini izliyoruz. Şimdi alt alta yazdığınızda bunlar da yine yurt içinde bizim maalesef görmek istemediğimiz bir hastalığın tekrar gündeme gelmesini bize hatırlatıyor. Biz tekrar doları yükselecek sanki bir yatırım enstrümanı gibi düşünmeye, değerlendirmeye başladık. O dolarizasyon dediğimiz süreçten çok da uzaklaşmıştık ama son 2-3 haftalık verilere baktığımızda dolar mevduatlarının gitgide bireysel dolar mevduatlarının arttığı bir süreci görüyoruz. Yani biz Türk halkı olarak maalesef gidip dolar talep etmeye başladık. Bu da buradaki baskıyı arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çok hala ciddi bir yükselişi görmesek de burada stresin arttığını maalesef izliyoruz. Ne yapmak lazım noktasını da burada kesinlikle söylemek lazım. Bir yabancı ülkenin parasını yatırım enstrümanı olarak düşünmek gerçekten ciddi bir hata. Buradaki kazançlar bize aslında çok daha büyük zarar veren kayıplara dönüşüyor. Hem bireysel hem toplumsal olarak diyebilirim.
2: Evet, şimdi aslında süremiz de daralıyor. O yüzden de 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklentilerinize de merak ediyoruz Volkan Hocam. Ne dersiniz, faiz kararında ne olur önümüzdeki toplantıda piyasaların beklentisini?
0: Merkez Bankası'nın elindeki veriler şu anda Gerçekten zorlu ve karışık veriler. Nedir bunlar? Büyüme

0: tarafında işte %2,5'la beklentilere paralel bir büyüme geldi ama o bizim %4,5-5'lerdeki potansiyel oluşabilecek büyümenin altında bir rakam. Dolayısıyla buna baktığımız zaman şunu yapmamız lazım. Biraz daha muslukları açmamız lazım. Sanayi tarafında üretimin kısıldığını görüyoruz. Bunlar muslukları açmak gereken unsurlar. Ama bir taraftan da hem büyüme hem enflasyon verilerine baktığımızda tüketimin hala canlı olduğunu, dolayısıyla talebin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da musluğu kısmanız gereken bir süreci beraberinde getiriyor. Yani elinizde iki veri var. Bir tanesi diyor ki size muslukları açın, faizleri düşürün. Diğeri de diyor ki muslukları daha farklı bir şekilde hareket etmeniz gereken bir süreç. Ama Merkez Bankası yine bize şunu söyleyecek: ben iktidarlı duruşumu devam ettireceğim, benim görüşüm, ve şu andaki durumunu koruyacaktır. Ama fiili olarak politika faiziyle fonlaması arasında da 3 puanlık bir fark var şu anda Merkez Bankası'nın. Yani 37'de bir politika faizi olmasına rağmen 40'tan yapmış olduğu bir fonlama var. Reelleştirip 3 puanlık, 2,5 puanlık bir artış yapabilir mi? Yaparsa aslında değiştirdiği hiçbir şey olmamasına rağmen piyasa tarafındaki algısı biraz daha zorlu olabilir. Ben bu sebeple Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da pas geçeceğini ama diğer selektif kredi ve diğer unsurları, diğer para politikası unsurlarına farklı çözümler bulacağını düşünüyorum önümüzdeki süreç için, bir sonraki toplantıya kadar.
1: Evet, Mustafa Bey, size dönelim hemen. Ne olur karar
2: Valla
1: dersiniz?
2: karar tabii ben de ya pas geçer diye ben de düşünüyorum. Çünkü veriler hep o yönde, yani söylenenler, Volkan hocam da değindi. Gerekçeler de aşağı yukarı birbirine benzer. Çünkü herkes aynı tabloları okuyor sonuçta. Orada da o anlamda bir yükseliş beklentisi yok. Yükselterek kendini göstermek gibi bir durum yok. Tam tersi, daha önce bu konularda sürekli yanıldığını göstermiş olur ki bu da hoş bir şey değildir yani bir Merkez Bankası için. Fakat bu işte seçici kredilerin bir şekilde üretime dönük kredilerin artması lazım. Üretim ve ihracata dönük kredilerin açılması lazım. Onların faizlerine ne devletin biraz destek vermesi lazım. Neden lazımlı konuşuyorum şimdi? İşte daha önce mesela kazandıklarını saysınlar diyordum. Ama 2 yıldır kazandıklarını sayıyorlar. Şimdi giderek de zorlaşıyor. Çünkü piyasada daralıyor. Sizin işte malınızı, ihracatınızda elinizi güç fiyat olarak güçlendirmek bir şey. Ama piyasanın da talebinin canlı olması başka bir şey. Yani onun da olması lazım. İkincisinde de zorluk olunca bu sefer birinciyi de zorluyor. Şimdi ben o konuda biraz şeyim, iyimserim. Biraz daha selektif kredileri, seçici kredileri açıp ama o kredilerin de dövize yönelmesine mani olup belki fatura ödeme şeklinde, ki devlet onu yapıyor zaten birçok alanda. Oradaki çakallıkları önleyecek bir sistemle, ki bu para, bu döviz kolay kazanılmıyor. Onu sonuçta, yani TL talebini de arttırıyorsunuz bir taraftan. Birincisi o, ikincisi yıl sonuna kadar, hep söylüyorum, tekrar edeyim, yıl sonuna kadar hükümetin bunları başlatacağını ve yıl sonunda da biraz böyle emekli maaşlarına dönük bir destek mahiyetinde bir adım atabileceğini, şu anki enflasyon oranının artışından bu anlamda çok da gayri memnun olmadığını, yani çünkü Haziran ayında emekli maaşlarını arttırmış olacak. Asgari ücret yerinde kalacak ama emekli maaşlarını arttırmış olacak. Ama emekli maaşlarına bir düzenleme yaparak ihtiyacı olanların gelirini arttırmak gibi bir yol tercih edebilir. Çünkü daha önce bence acele verilen kararlar, atıyorum emekli ikramiyesi diye bir rakam ben de alıyorum. Ne bileyim işte Sabancı ailesi, Koç ailesinin mensupları da alıyor. yani çok ultra zengin, bizde artık markalaştıkları için onlar da alıyorlar. Niye alıyorlar? Adana ikramiye dedik diye. Eğer Adana sosyal destek yardımı deseydik, o zaman gelir durumuna göre, maaş durumuna göre biz bunları ayarlayabilecektik. Ve belki bugün 4 bin lira değil, 8 bin lira, belki 14 bin lira verecektik. Çünkü bütçe elimizdeki parayı ona göre arttırabilecektik. Aynı şey emekli maaşı, en düşük emekli maaşını yükseltme işinde de öyle. En düşük emekli maaşını yükseltmeniz, herkes de yükseltmeniz gerekmiyor ki. Zamanında Bağkurluyum ya, zaten paramı kazanıyorum, devlete niye fazladan vergi, daha fazla vergi vereyim diye, prim ödeyeyim diyen insanlar düşük primlerle emekli oldular. Ve bugün de zenginler. Biz onların da düşük maaşını yükseltiyoruz. Ama ona düşük maaşı yükseltme demeyip başka bir formül bulsaydınız, genel gelir durumuna, hane halkının evine giren para durumuna göre bazılarına destek verir, bazılarına da vermezdiniz. Şimdi bu tür şeyleri ben bazen bürokrasiyi çok takdir ediyorum. Bazen de hatırlayın, bu kedi köpek kanunu falan çıktığında da konuşmuştuk. Oradaki gibi de hakikaten bir akıl tutulması. Bunlarda hani fındık kadar akıl yok, dedirtecek durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Artık hangi kafayla yapılıyor bunlar anlamıyorum. Ama yani Allah'tan sayıları fazla değil de memleketi batırmıyor yani. O yüzden bunlarda bir düzenlemenin geldiğine dair ciddi duyumlarım var. İnşallah çok fazla tırpanlanmadan, çok fazla goygoya düşmeden bunu hallederler. O zaman önümüzdeki yılı biraz daha rahat konuşabiliriz gibi geliyor bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Vaktinizi ayırdığınız için, aynı şekilde Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel Volkan Hocam, sizlere de çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için.
2: Hocam teşekkürler tekrar.
3: İyi günler diliyorum, sağ olun.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Böylece analiz sentezi de noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
4: Evet şef.
3: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
4: Tamam şef.
3: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
4: Evet şef.
3: Her bir porsiyon adil olmalı.
4: Tamam şef.
3: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
4: Evet şef.
3: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
5: Evet şef.
3: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
4: Evet şef.
6: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
3: senin de tuzun olsun.

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Trakya'da, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'in iç kesiminde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çok kısa süreli lokal hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve sıcaklık normallerin üzerinde, hatta sıcak alarm başladı. Pek çok noktada hafta sonu özellikle Aydın çevresinde termometreler 37 derece ölçüldü. Hafta sonu öğle saatinde, günün en sıcak saatinde. Şimdi termometre 37 ise güneş altında çok daha fazla hissedilir. Şimdi bu ne demek? Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, halsizlik, böyle biraz sinirlilik, hafif gerginlik gibi bir takım şeylere de sebep olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Öğle saatlerinde açık havada, güneş altında çok fazla vakit geçirmemeye özen gösteriyoruz. Şimdi özellikle hafta sonu Aydın'daydı. Bugün çok daha fazla sayıda ilde sıcak alarm var. Hangi iller onlar? İzmir, Manisa 35 derece olacak gölgede. Aydın 38 derece olacak. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Batman, Adıyaman 35-36 derece bandında olacak. Şanlıurfa çevresi 37 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde. Şimdi kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar için ciddi bir durum, riskli bir durum. Öğle saatleri saat 11-15 aralığı kritik. Açık havada, güneş altında çok uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Olabildiğince gölgeyi tercih edelim, klimalı ortamları tercih edelim. Açık havada çok fazla güneş altında uzun saatler geçirmeyip eforlu hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Olabildiğince hafif beslenelim. Saat 11-16 arasında güneşe çıkmayıp gölgede kalalım. Açık renkli pamuklu bol giysiler, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü kullanımı oldukça önemli böyle havalarda. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine konvektif hareketin devam edeceğini görüyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz çevresinde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar aralıklarla lokal şekilde devam edecek. Şimdi biliyorsunuz bunlar da ısınmaya bağlı gelişen sistemler. Hava sıcaklığı yükseliyor gün içerisinde 11-15 saatleri arasında. 15-18 arasında da bu konvektif hareketlilik başlıyor. Dolayısıyla ikisi birbirini takip eden süreçler ve ısınmaya bağlı geliştiği için de konvektif hareketlilik de günün sıcak saatlerinin ardından başlıyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde özellikle de. Şimdi yarın bulutlanmada da bir artış olacak. Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz hattı üzerinde. Tabii bulutlanma artması biraz UV indeksi de düşürecektir. Bu anlamda rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Ve sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda Akdeniz'de, Göller Veresi özellikle de, İç Ege çevresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanak, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da var. Doğu Anadolu'da yağış çamur yağmuruna çevirebilir. Sonrasında Perşembe günü sıcaklık tekrar yükselişe geçecek 1-2 derece kadar. Karadeniz, Doğu Anadolu, Göller Yöresi çevresi yine kısa süreli lokal

sağanakların etkisinde kalacak. Sonrasında Cuma günü Trakya'da Akdeniz bölgesi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine lokal yağış altında kalacak. Hafta sonu Avrupa

başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Şimdilik sadece cuma günü yağmur var görünüyor. Ve sıcaklık 28 derece, günün en sıcak saatinde bugün. Yarın 1 derecelik bir düşüşle devam edecek yine normallerin üzerindeki seyrine. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmur var, gök gürültülü sağanaklar. Ve hava sıcaklığı yağmurla birlikte hafta ortasında çarşamba günü 3 derece birden azalacak. Son olarak İzmir parçalı bulutlu, yarın ve çarşamba günü, hatta hafta boyunca İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ama bugün sıcaklık İzmir'de gölgede, sıcak alarm seviyesinde 35 derece bandında. Dolayısıyla açık havada güneş altında çok uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı bu dönemde önemli. Gölgeyi ve serin yerleri tercih edelim. Yarın 1-2 derece azalacak sıcaklık, yarın bulutlanma da artacak. Buna bağlı olarak UV indeks de düşecek ama yine normallerin üzerindeki seyrimiz devam ediyor olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam

0: saat 18'de 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydın, mutlu günler. Merhabalar, Nuh abi hoş geldiniz. Programı ben açtım. Demek ki bugün o kötü esprimizi yapalım. Bugün beni dinleyecek olan arkadaşımız, değerli abimiz, duayen gazetecimiz Sayın Nuh Albayrak. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Elhamdülillah. Bugün, Allah tabii, bugünlerimi daraltmasın, çok şükür.
0: Amin, ne güzel. Bugün Ömer Bey'in bir toplantısı var, özel bir şey olduğu için. O yüzden programı ben sunuyorum. Efendim, gündem var, gündem yoğun. İç siyaset çok ağırlıklı gidiyorduk fakat... dünden bu yana
1: bazı gelişmeler oldu dışarıda.
0: Evet. Tekrar savaş başlıyor mu, nereye gidiyor diye bir panik havası var. Piyasalar buna satın aldı mı, almadı mı, ne kadar aldı hala emin değiliz. Ekonomistler sabahleyin takip ettim, konuşuyorlardı bununla ilgili. Gene altın fiyatları, efendim borsa fiyatları, dolar çıktı mı, indi mi? Yani şundan kurtulamadık herhalde bir 100 yılın, değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sadece bir Türkiye değil tabii. Ama ekonomi, küresel emperyalizm falan, bunlar hep bunlarla ilgili şeyler yani. Dünya bir tarafında bir şey patlıyor. Buradaki adam buğdaya bilmem zam oluyor. Neden? İşte çok seviyorlardı. Aslında globalizm, aslında globalleşim bu diye düşünüyorum. Çok uzatmıyorum. Şu anda şöyle söyleyeyim. İran tehdit ediyor. ABD'den henüz net bir şey duymadık, görmedik. İsrail hava sahası bize ait artık. Oraya rahat rahat diyor. Girip çıkarım ben diyor. Oraya füze sallayacağım diyor. Salladı da. Sefer de iptal edildi. Okullar gene kapandı.
1: Evet.
0: Vallahi birçok farklı haber de var ama oradan bir giriş yapalım. Trump'ın telkini boşa gitti diyor. ABD, İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıyla başlayan savaşta artık küresel ticaretle en kritik noktalarından Hürmüz Boğazı tarihi bir daralmaya gitti. Arkasından İran'da şunu da söylüyor, onu ilave edeyim, arkasından yorumunu dinleyeyim. İran diyor ki sadece Hürmüz meselesi, Hürmüz'ü kapatırım diyor. Tıkarsam diyor, ayvayı yediniz. Aynı zamanda tabii o Yemen'de Husilerle beraber olduğu için onların oradaki bir kontr gerilla tarzı bir savaş gücü var.

0: Diyor ki aynı zamanda Babil Mendebi de kapatırım. Hem Körfez'den hem de Kızıldeniz'den çıkışları engellerim diyor. Nereye yarayacak bilemiyorum. Ne diyorsun abi? ABD bunun neresinde? ABD bu kontrollü gerginlik midir hocam? Kontrollü savaş mı? Çok fazla yani petrol fazla mı düştü? Bir 10 dolar gerekiyordu da bir füze mi gerekiyordu?
1: Yani ABD'nin
0: Nasıl bir oyundur bu?
1: Trump'ın yapmadığı bir şey değil ama ben bu sefer çok da yani Trump şöyle düşünmüyorum, şöyle görmüyorum bu son şeyi Trump'ın da içinde olduğu bir efendim danışıklı dövüş gibi düşünmüyorum. Niye? Trump'ın artık zamanı daralmaya başladı. Malumunuz bu seçim var Kasım'da
0: Evet.
1: ve çok kritik bir seçim. Yani
0: Ekim'de mi, Kasım'da mı?
1: Kasım'da.
0: Kasım'da, tamam.
1: Trump'ın Ekim'de olan şeyde İsrail'de o. Trump'ın geleceğini çok yakından ilgilendiren bir seçim bu ki çok durumunda iyi olmadığı görünüyor son anketlere falan bakıldığı zaman. Gidişat da iyi görünmüyor. Dolayısıyla Trump burada bir bak ben de şunu yaptım ama diyebileceği bir neticeye gitmek zorunda. Bu İran'la ilgili. Yani 28 Şubat'ta başladığından bugüne gelinen noktada 28 Şubat'a göre daha iyi bir şey sonuç ortaya çıkarması lazım. Dolayısıyla tekrar başa dönüp yani şu anda bir saldırı olması, Trump'ın saldırması, saldırtması şu andaki durumdan neyi değiştirecek ki Trump açısından, Amerika açısından yani. Amerika açısından diyorum bakın. Neyi değiştirecek? Dolayısıyla ben Trump'ın şey olduğunu düşünmüyorum. Ben tam aksine bazı değerli dostlarımız katılmıyor bu şeye ama ben çok üzgünüm. Gene şu yorumu yapacağım Hikmet Bey. Demin arz ettiğim gerekçelerden dolayı gerçekten Trump bir şekilde biz de şunu yaptık, şunu kazandık diyebileceği bir geçici de olsa bir çözüm peşinde koşuyor bugünlerde. Hatırlarsanız bugünden için işte yani pazartesi veya salı çarşamba günü bir şey olabilir çok yakınız falan dedi. Anlaşmaya çok
0: Kim
1: yakınız
0: dedi
1: falan dedi.
0: bunu?
1: Trump.
0: Ya o der o. Bakmasın.
1: Bu sefer daha
0: O der, der o.
1: ciddiydi.
0: Bakmasın.
1: Bu sefer daha ciddiydi.
0: Mahalle dedikodusu gibi.
1: Şimdi diğer taraftan sürecin gidişatına baktığımız zaman son günlerde İsrail'in bu hengamenin bitmesini istemediğini biliyoruz.
0: Tabii canım. İyi
1: Savaşın
0: misin?
1: devam etmesini, efendim,
0: Tırtık tırtık istediğini
1: istikrarsızlığın devam
0: alıyor.
1: etmesini istediğini biliyoruz.
0: Doğru.
1: Fakat demin dediğim gerekçelerle Trump da bunu bir daha çok çok daha uzamasını istemiyor. Aslında bir süre önce gündeme gelen haber konusu olan hani Trump'la Netanyahu'nun görüşmesi şöyle hakaret etmiş, böyle çok gerin geçmiş muhabbeti vardı ya. O da aslında bu şeyin bir sonucu. Yani diyor ki ya bir dur artık diyor. Yani bir yere varmamız lazım yani bir dur diyor. Şimdi ilginç olan şey şu. Tam da Trump'ın efendim şeyi durmaya zorladığı bir zamanda Netanyahu. Diğer taraftan da Netanyahu'nun az önce bahsettiğimiz hani bu bölgede çatışma istiyor, anlaşma varılması istemiyor ya Netanyahu. Diğer taraftan da Netanyahu'nun bu bölgede Lübnan'da veya İran'da bu karmaşanın devam etmesi konusunda Amerika'yı ikna edemediği bir dönemde, Trump'ı daha doğrusu ikna etmekte zorlandığı bir dönemde İran öyle bir şey yaptı ki tamam mı? Bu saldırı en çok Netanyahu yaradı bence şu anda. Neden? Netanyahu dedi ki bak gördün mü dedi. Bak bana dur diyorsun o saldırıyordu. Çünkü ilk füze saldırısını yapan İran. Gerekçe ne? İsrail'in Beyrut'a saldırması. İyi de kardeşim İsrail Beyrut'a ilk defa mı saldırdı yani? Niye şimdi?
0: Evet.
1: İşte 100 gün oldu. 100
0: Ne
1: gün.
0: olur peki yani sen olayın biraz daha büyüyeceğini düşünüyor musun abi? Yani savaş bir daha alevlenir mi?
1: Yok ben öyle düşünmüyorum.
0: Şu anda ben kontrollü gerginlik diye
1: Öyle
0: bir ifade
1: düşünmüyorum.
0: kullandım.
1: Ama tekrar söylüyorum. Bu şeyde şu anda Netanyahu'nun eli güçlenmiştir.
0: Güçlenmiştir diyorsun.
1: Güçlendi. Bir şey daha var. Bunu ilave edeyim. Demin dedik ya Kasım'da seçim var Amerika'da onun için Trump'ın bir şekilde bu işi bir şeye bağlaması lazım. Siz de bahsettiniz. Ekim'de de İsrail'de seçim var. Fakat şu önemli. İkisinin seçime gidiş sürecindeki politikası çok farklı olması lazım. Trump'ın kazanması için burada bir neticeye ulaştırması lazım meseleyi. Bir müzakereyle bir neticeye ulaştırması lazım. Trump açısından böyle önemli.
0: Evet.
1: Savaşın devam etmesi Trump açısından şey değil. Kazanç değil. Ne oldu diye 3 hafta diyordu. Ne oldu diyecekler Trump'a tamam mı? Ama İsrail'de durum çok farklı. Daha doğrusu tam tersi.
0: Niye?
1: İsrail niye? İsrail'de Netanyahu'nun kazanması için efendim seçime giderken savaşın devam etme hatta mümkünse daha da alevlenmesi gerekiyor.

0: Ancak o zaman oy alabilir Netanyahu.
1: Savaşta kanla besleniyorlar. O zaten o vaat edilmiş topraklarla ilgili.
0: Savaş biterse, evet, anlaşma imzalanırsa Netanyahu'nun için bu bitiş demektir bu.
1: Yani en azından İsrail'deki egemen güçler, İsrail'in iç siyasetteki
0: gücü. Egemen güç değil abi. Halk. Halk dediğimiz, halk yok orada. O halk dediğimiz şeyin anlayacağı şey şu. Eğer savaşı devam ettiriyorsa oy alır. Yoksa alamaz.
1: Ortodoks Yahudiler var mesela buna karşı çıkanlar.
0: Çok. Onlar bir şey. Nedir abi onların önemi yok abi ya.
1: Nuh abi yani olay çok, gündemde çok şey var. Daha bir sürü keyifli konular
0: yani
1: da var.
0: Yani bu saldırılar şu anda İsrail yaradı.
1: Anladım. Tamam. İsrail yaradı konusunda haklısın. Hepsi. Ama ben diğer konularda mesela ben katılmıyorum. O da söyleyeyim. Ama şöyle katılmıyorum yani, tabii bir cümle kurayım da millet yanlış anlamasın. Genel görüntü olarak ben böyle göründüğünü, yani anlattığın şeyler aslında çok düzgün, doğru bir analiz. Ortada bu olan buydu.
0: Ama hakikaten buydu. Bunlar benim, doğru değil
1: benim diyorsun. Benim bir tek inanmadığım, benim bir tek ikna olmadığım,
0: Amerika ile İsrail beraber diyorsun
1: ve benim,
0: sen.
1: Çocuğumun da daha önce başından gel bak kızım bunu yersen çok faydalı, ıspanak budur falan filan. Ye tadına bak bari. Hadi peki tadına bakayım ama bir şey beğenmeyeceğim baştan söyleyeyim dediği gibi. İnanmayacağım baştan söyleyeceğim bir şey var. O da ABD'nin ve İsrail'in iki ayrı dış politikasına sahip olduğu konusu. ABD ve İsrail'in dış politika anlayışı Siyonizm, ülkeden ülkeye ve başkadan başkaya değişmiyor. O açıdan ben her türlü hareketin, oradaki hareketin bir kontrollü gerginlik, kontrollü savaş olduğuna inanıyorum. Hiçbir şekilde Netanyahu'nun ikbaliyle Trump'ın ikbaliyle ilgili olmayacağını düşünüyorum.
0: Tam öyle olmuyor her zaman.
1: Belki benimki biraz çok fazla.
0: Her zaman öyle olmuyor tam.
1: Tabii
0: bazen
1: etkiler de vardır.
0: Amerika'nın ve İsrail'in menfaatleri çelişiyor.
1: Şimdi bunlar çok
0: bazen.
1: Bill Clinton'dan beri mesela.
0: Şu tartıştır. Bak sizin dediğiniz şu tarafı doğru.
1: Değişmiyorlar hocam.
0: Amerika'nın yani menfaatleri, ulusal menfaatleri farklı olsa da Amerika yönetenler İsrail'in yanında yer almak zorunda. İsrail'in lehine karar vermek zorunda.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Yani
0: şu demek değil. Amerika ile İsrail'in hep beraber davranması bu bölgedeki menfaatlerin hep örtüşmesi anlamına gelmiyor. Hatırlar mısınız? Trump
1: asla zaten gelmez. Zaten
0: Trump Amerika için, Amerika menfaat için bizim buradan gitmemiz lazım demiş. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Hatta Suriye'den onun için gittiler.
1: Bunlar hepsi bak öyle bir şey ki.
0: Ama gidemedi. Niye gidemedi? Tabii. İsrail böyle istiyor çünkü.
1: Ben işte diye ben dış politika.
0: Şu andaki durum Amerika'nın menfaati için değil. İsrail'in menfaati için burada Amerika.
1: Şöyle zaten İsrail menfaati için var zaten. Amerika onun için var zaten. O yüzden orada ayrışıyorum ben diğer görüşlerle. Amerika'nın varlığı onun varlığıdır. Hani İsrail'in yok olma tehlikesi olursa Amerika imha eder kendini. Yok olur.
0: Hocam tabii, yaz bir yere.
1: Benim için teori değil.
0: Bir yere yaz.
1: Bunu ispatlayamayız
0: bir
1: hocam.
0: Bir yere yaz hocam.
1: Tamam.
0: Bir gün Amerika diyecek yeter ulan diyecek yeter.
1: İnşallah, tabii. İnşallah,
0: yeter diyecek
1: inşallah.
0: Daha fazla seni tarşıyamayacağım ben diyecek.
1: Hayır, tabii
0: tamam.
1: Ben bu da ila nihai böyle gidecek demiyorum.
0: İnşallah.
1: Burada da katılıyorum. Bu yüzü katılıyorum.
0: İnşallah abicim bak
1: inşallah
0: göreceksin.
1: Güzel, tabii. Yani şöyle eğer Almanya gibi düşün. Daha birkaç gün önce Almanya'da yaşayan bir büyüğümüzden haber almaya çalıştım da sordum dedim ne durumdasınız diye. Ama enteresan bir şey söylüyor insanlar. Ortak bir dil var Almanlarda. İlk defa ben çok Almanlara acıyorum çünkü dünyada. En acıdığım millettir yani. Bırak kıskansınlar bizi.
0: Çeksinler abi kendileri.
1: Şöyle bak bir dakika acıdım derken kastettiğim şey şu. Bu nefret suçu değil. Şöyle acıyorum. Bu kadar geniş bir tarihi kültürü dokusu olan değil mi? Avrupa'da bu her zaman söylüyorum. Teknolojinin bir disiplinin olduğu ülke ve budur ya Alman'dır yani ama bağımsız değil hocam.
0: Onun için diyorum çeksinler. Tamam. Ben onun için
1: bağımsız
0: diyorum işte.
1: Bağımsız değil.
0: Çeksin
1: i̇lk,
0: abi.
1: İlk defa 25 bin askerini çekeceğim dediği anda itibaren Almanya'da yansıması şu olmuş. Çok enteresan bir bilgi. Biz bağımsız mı olacağız? Amerikalılar gidiyor mu demişler. Çok enteresan. 1945'ten bu yana ilk defa. Amerika'da 350 biliyorsun Amerika'da çok steak yiyorlar. Değil mi? Hani o biftek çok evet, severler. Büyük. Çok fazla sığır tüketiyorlar. İnşallah 350 milyon insan sığırlığı bırakır da bir köşeye. Değil mi? Amerika'nın kendi ülkeleri olduğunu hatırlarlar.
0: Almanya'nın
1: 10 tane şirketi hissetmezler zaten.
0: Almanya'nın
1: inşallah
0: bağımsızlığına neyse kavuşması için abi o askerlerin dışında bir de şu İsrail tahakkümünden kurtulması lazım.
1: O pozitif mesele. İnşallah olur. Ben orada senin temeline katılıyorum ve inşallah biz bunu görürüz.
0: Göreceğiz abi. İnşallah
1: yani
0: göreceğiz.
1: O siyonistlerin kafaların göreceğiz taşlarla abi ezildiği gibi inşallah görürüz.
0: Yani
1: bu da ne suç olursa olsun
0: Amerika'nın isyan ettiğini göreceğiz abi
1: evet,
0: bunlara.
1: İnşallah olacak. Bekleyelim sabreden insanlar inşallah bunu aldırırlar. Şimdi bir dakika. Çiftçiye gelmeden önce üstadım bir tane daha seçim oldu. Ne diyorsun? Onu da bir fikrini alayım. Peşinyan. Tekrar
0: Peşinyan evet.
1: Evet.
0: Önemli bir seçim.
1: Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani daha önce çok onunla ilgili çok şey konuştuk hatırlıyorsun. Yani Peşinyan dediğim aklımıza ne geliyor? Laks edilsen geliyordu.
0: Çok kısa özetleyebilirim.
1: Hemen söyle abi.
0: Çok kısa.

0: Çin'in bu sonuçlarla bu oranla %51 diye hatırlıyorum en son. Biraz daha yüksekti ama biraz düştü.
1: Bu ben Pashinyan diyorum ona.
0: Bu seçimi farkındayım. Bu seçimi kazanması çok anlamlı bence. Efendim işte Fransa desteklemiş, Batı falan diyorlar. Biz hep oluyor bunlar. O ayrı bir konu ama şu seçimi kazanması şu bakımdan anlamlı, önemli. Biliyorsunuz içeride aslında bir ara çok hırpalandı Pashinyan. Azerbaycan'la olan işte o tutumu, özellikle Türkiye'ye karşı tutumu, tırnak içinde normalleşme çabaları çok efendim ne oldu? Çok eleştirildi. Çok hatta hatırlarsan bir zamanlar adama neresi darbe yapıyorlardı yani. Adama
1: evet, aşağı
0: öldürecekti. Bütün tehditleri falan aldı bir sürü. Ben bu zaferin, bu sonucun kim ne derse desin. Pashinyan'ın aynı zamanda Ermenistan'ın başının belası olan bu şeyler var ya, Amerika'daki, Fransa'daki bu lobiler var ya, bu lobilere karşı da bir zafer olduğunu düşünüyorum.
1: Şu cümlesinden dolayı mı? Azerbaycan ile barış içindeyiz. Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum.
0: Bu hep yani savunduğu şey.
1: Bak önemli bir şey. Yani düşmanlık etmeden direkt ben Azerbaycan'la zaten aramızda iyi ilişkiler var. Türkiye'ye de normalleşeceğine inanıyorum demesi değil mi? İlk balkon konuşması yani Pashinyan.
0: Bu zaten bu savunmasına rağmen bu sonuç alması onun için şu anlama geliyor. Bu halk büyük ölçüde Pashinyan'ın bu şeyini onaylamış anlamına geliyor. Ama bu onaylama işte o dediğim şeyler var ya, Ermenistan'ı Amerika'ya, Avrupa'ya tabiri caizse ihale eden o seçkin kesim var ya şeydeki Ermeniler, güya bunların hakkını savunan. İşte onlara karşı da bir zafer olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle bir tamamlayacağım bunu izin verirsen.
1: Estağfurullah.
0: Onların ne kadar etkisinin azaldığını veya ne kadar normalleşmeye yaklaşıldığını. Hikmet abi bu sene 24 Nisan nasıl geçti?
1: Hiç böyle anlamadık.
0: Hiç anlamadık değil mi? Peki böyle
1: gibi,
0: mi geçiyordu hep?
1: Söyle, o Ramazan gibi sordun. Nasıl geçti abi? İyi geçiyor. Peki, kadar.
0: Böyle mi geçiyordu?
1: Yok tabii, olur mu?
0: Abi bak.
1: Bir hafta önce dışarı başlıyordu.
0: Tabii. Türk Dış Politikası, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, efendim bütün kadro, bütün büyükelçiler teyakkuza geçiyordu abi. Niçin? 24
1: Türkiye gene
0: Nisan'da başlayacak olan
1: soykırımcı ilan edilecek.
0: Oradan nereden geleceği belli olmuyor. Amerika'dan, Fransa'dan, nereden gelecek olan o saldırılara teyakkuza karşıya geçiyordu. Bugün bu unutuldu neredeyse.
1: Evet.
0: İşte bu bunun sonucu.
1: Ama biz de ki abartmıyor muyduk hocam biraz ya?
0: Biz değil abi, yani ben şeyden bahsediyorum, öbürlerin tutumundan bahsediyorum. Hayır, hani o karşı koymakla mı diyorsun?
1: Tabii şundan.
0: O ayrı konu.
1: Abi bir hafta, bak 24 Nisan'dan bir hafta önce gazetelerde bu hafta Fransa'da, ABD'de, İngiltere'de,
0: ne diyecekler bakalım. Aşkına ne diyecek?
1: Alaska'da, değil mi?
0: Ne diyecek?
1: Grönland'da.
0: Hangi ifadeyi kullanacak?
1: Tabii, Grönland'da.
0: Soykırım mı diyecek? Ha, efendim, büyük bilmem ne diyecek?
1: Ne diyecek? Oo, forumlar oluşturuyoruz.
0: Doğru, abi, haklısın ama.
1: Yani, çok da umurundaydı diyeceksin yani.
0: O başka
1: yani
0: bir tarafı için.
1: Şey gibi hocam, Eurovision şarkı yarışması gibi. Bir namus meselesiydi o. Bir hafta önce başlar konuşmaya, halbuki bir altta değil yani. Neyse.
0: O başka bir tarafı.
1: Ben katılıyorum, doğru.
0: Ben
1: rahat geçti.
0: Unutma ki bu Pashinyan daha önceki bir tarihini hatırlamıyorum. Soykırım diye bir şey yoktur dedi. Böyle başka yaptı.
1: Bunun sebebi nedir hocam peki?
0: Hangisinin?
1: O kadar rahat geçirmemizin sebebi. Rahat geçirdik ya.
0: İşte o istismarın...
1: Yani 24 Nisan'ı rahat geçirdik. Niye? Abi Türkiye eski Türkiye değil bir de.
0: Ya öyle de...
1: Yani
0: kabul ama...
1: Türkiye nesini sıkıştıracaksın Türkiye'nin? Adam çıkıyor. Bak adam çıkıyor dünyada. Fransa diyor ki... Ya, bir dakika diyor Fransa, dur. Cezayir'de bir, Ruanda'da 700 bin kişiyi, toplam 1.7 milyon kişiyi sen öldürdün sen. Sen genosaydın, soykırımın isim babasısın. He Almanya, dur Alman sen sus. Sen soykırımda cenderesine diyen bir Erdoğan var. Artık biz de 24 Nisan'ı bekliyoruz. Umurumuzda değil artık. Ben biraz ona bağlıyorum yani.
0: Abi doğru da.
1: Türkiye duruş çok önemliydi yani.
0: Duruşuna ben karşıdan tutumdan bahsediyorum.
1: Ha, tutumdan
0: İyi de bak, Erdoğan başbakanlığından bu yana, aynı Erdoğan da başbakanlığından bu yana bu işi tarihçilere bırakalım. Tamam. Gelin karşılıklı siz de biz de efendim arşivlerimizi açalım tarihçilere.
1: Çok doğru.
0: Diyor ama buna rağmen devam ettiler yıllar boyunca.
1: Haklısın.
0: Aynı şeye.
1: Haklısın.
0: Ben bunun artık prim yapmadığını düşünüyorum bu şeyin.
1: Tabii. Zaten anlamayan adı, tarihçiler anlamayan adı Erdoğan tokadı basıyordu. O da bir rahat değil. Ben umursamadığını da gösterdim. Çok kıymetli bir şeydi. Tarihte bizi sılayan insanlar, daha geçen hafta burada konuştuk. Soykırımın mucidi kişilerden bahsediyoruz. Soykırım
0: İyi ya, onun bir, gerçeğin bir önemi yok bu konuda. Algı önemli, gerçeğin bir önemi yok.
1: Adamlar bir savaşta 50 milyon birbirlerini öldürmüşler.

0: soykırımdan bahsediyorlar. Yani komedi bu.
1: Özü şu abi. Neyse. Ben bu diaspora hocam, belasının Ermenistan'ın başından yavaş yavaş sıyrılmaya başladığını düşünüyorum.
0: Çünkü sıyıldı bile ya.
1: Çünkü hocam, biz Ermenilerin, Ermeni halkının kurtuluşu bu diaspora ipoteğinden kurtulmaya bağlı.
0: Bravo, ağzın bal yesin yani.
1: Samimi söylüyorum.
0: Ceddine rahmet.
1: Bu sonuç, işte bu sonuç.
0: Tabii.
1: Bu sonuç orada çok önemli mesafe aldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sonuç diasporanın çok arzu edeceği bir sonuç değil.
0: Tabii tabii.
1: Anlatabildim mi?
0: Tabii tabii. Diasporadaki
1: diasporaya rağmen bir sonuç bu. Tabii, onun için önemli.
0: Bu şeydi. Baronların kucağında oturanlardan bahsediyoruz. Dediğin doğru. Onlar aynen. Çok rahatsız ama birçok Ermeni vatandaşın, aynen Paşinyan'da olduğu gibi birçok sağduyulu insanların başka çıkarı da yok zaten hocam.
1: Onlara kalsa onlar bu 24 Nisan'da gidip aynısını yapmak isterlerdi.
0: Doğru, yapar. Anlatabildim haklısın.
1: Mi? Ama ben Ermenistan'ın başındaki kişi buna prim vermiyor şu anda yıllardan beri.
0: Doğru. Haklısın abi.
1: Umarım bundan sonra kapılar İnşallah. Açılır.
0: Ben de umuyorum
1: bu abi. Bu normalleşme Türkiye'nin umurunda değil acaba. Bunu sana söyleyeyim. Ben, normalleşme olur umarım diyoruz ya Ermenistan'da. Türkiye'nin umurunda değil aslında bu. Asıl Ermenistan için bu çok önemli.
0: Tabii. Yani şu anda yaşadıkları tüm sıkıntılar, birçok ekonomik sıkıntı. Evet. Bununla ilgili yani Türkiye'ye kapı açtı an itibaren.
1: Nereye kadar lüzumsuz bir direniş yanı bu.
0: Normalleşirsen Türkiye ile hayatın değişir.
1: Aynı zamanda Azerbaycan'la tabii. Ona bağlı kapının açılması.
0: İnşallah daha da güzel olur. Ne diyelim. Peki hocam bir şey daha var şimdi. Bir iç politikaya geçelim mi?
1: Patronsuz. Tamam. Şu çizerek gidiyorsun maşallah.
0: Sadece arkadaşlara bir şey diyeceğim. Önden bir alayım hocam. Videosunu arkadaşlar bir önden bakabilir miyiz? Video var mıydı bununla?
1: Neydi abi? Ne yapalım, biliyor mu onlar?
0: Bakanımızın var. Biliyor
1: artık. İçişleri Bakanı.
0: Ses. Evet sesli. Tamam.
2: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz.
1: İnşallah.
2: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
0: Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim en çok aslında burada etkileyen şey, detayı vereceğiz tabii, güzel güzel mevzu. Ama şu, yani yıllar sonra acaba biri bana deseydi ki, ey Hikmet Genç, değil mi? Türkiye'li İçişleri Bakanı çıkacak. Sana Kudüs'ten, şimdi mesela düşün, o neydi? O 28 Şubat'ta o tanklar gelmeden önce bir Kudüs, hatırlıyor musun?
1: Kudüs tiyatro gecesi, tabii, gecesi Kudüs, evet.
0: Bilmem ne, Allah
1: Sincan,
0: dediler.
1: Sincan Belediyesi, evet.
0: Tabii, Allah dendi, kitap dendi, Kur'an dendi. Yani bu kadar alçakça, bu alçaklar, bu şerefsizler.
1: Bir cümle.
0: Çok, seni çok damarına bastım.
1: Bir cümle, hayır şöyle.
0: Damarına bastım.
1: Dediğin şeyin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için.
0: Buyur.
1: O gecenin sebebi aynen şimdi gibi yine Gazze'ye korkunç bir saldırı yapılmıştı. Evet. Bir kuşatma vardı.
0: İyi hatırlattın hocam.
1: Bir kuşatma vardı. Kudüs gecesinin sebebi buydu aslında. Yani aslında o Sincan Belediyesi'ne gösterilen tepki, Kudüs gecesine gösterilen tepki aslında İsrail'in saldırısına gösterilen tepkiye karşılık olan bir tepkidir. Anlatabildim
0: evet,
1: mi?
0: Evet, aynen.
1: Bu önemli.
0: Çok önemli ve yani işte gel, zaten belki de oradan ben bir daha alayım. Yani bana desen ki bu dediğin 90 kaç 97
1: 97,
0: mi?
1: 97,
0: 96, 97.
1: 97.
0: Yıllar sonra benim bu ülkenin İçişleri Bakanı çıkacak, konuşurken de şu ifadeleri kullanacak. Kudüs'ün ehemmiyetinden bahsedecek. Ondan sonra bak, şimdi bu biraz insanların, bazı insanların böyle hani ayrıştırmayın, doğru dili kullanın diye bize kızıyorlar ya bazen. Arkadaşlar kızmayın. Yaşananlara baktığın zaman bunların böyle olması şeytan azapta gerek. Ben niye bundan gocunacağım? İçişleri Bakanı Kudüs diyor. Ya Allah diyor. Hafız. Benim bir bu toprakların bir evladı. Her şeyden önce. Hani bu tamam. Sıfatları benim hoşuma giden.
1: Tamam sıfatlı. Madem öyle, ben de o zaman
0: dünyayı meydan okuyan bir milletin evlatları bunu hak ediyor. Lütfen. Neden biliyor musun? Buraya bağlayıp soracağım. Belki daha iyi anlaşılır diye. Diyor ki Katz. İsrail Katz. Tamam
1: evet.
0: Mı? Bakan. Bu şerefsiz diyor ki, bu şerefsiz ahlak yoksunu, Kudüs 3000 yıldır Yahudi halkının başkentidir. Ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Oysa sen ve Erdoğan hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek. Devam ediyorum. Atatürk'ün mirasından hiçbir şey öğrenmemiş olmanız çok üzücü diyor. Türkiye'yi modern bir ulus haline getirmek için çalışmıştı.

0: siz ise ülkeyi karanlık ve geri kalmış günlerine ittiniz diyor. Çok enteresan. Carson, yani bu ahlaksız, bu şerefsizin enteresan bir söylem birliği de var içimizdeki insanlarla.
1: İlginç bir şey söyleyeceğim.
0: Bak ilginç, çok ilginç. Sen gelmedi mi? Ben biliyorum şeyde bıçak sırtında yürüyorum.
1: Bir şey soracağım.
0: Soracağım. Aynı cümle, şu cümle, arkadaki şu Carson cümlesi bugün Kemalistlerin cümlesidir.
1: Tamam, ben de tam şeyi soracağım. Şey eklememiş mi oraya? İmamoğlu'nu eklememiş mi şeyin sonuna?
0: Arada İsmini, bir ekliyorlar. Yani.
1: İsmini eklememiş mi oraya?
0: Eklemiş tabii tabii. Eklemiş tabii.
1: Eklememiş. Yani, ayıp etmiş yani.
0: Şu anda onların en çok sevdiği, sürekli savunduğu, işte o mirastan en çok faydalanmış, Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele eden kimdir? Ekrem İmamoğlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasında iddianamede ismi geçen o örgütün kurucusu ve baş sanığı olarak davanın oradaki sanığı olarak yargılanıyor.
1: Hatta
0: onu çok seviyorlar.
1: Hatta Kılıçdaroğlu'nun da iktidarla işbirliği yapmakla falan suçlamaması da çok ayıp etmiş yani.
0: Mansur Yavaş da var. Mansur da çok girmiş. Şimdi mesajı Sayın Erdoğan'a hayal görme, 3000 yıldır Kudüs Yahudilerin başkentidir ve dahi sen hayal görme, sen ülkendeki CHP gibi ol. Nedir o? Ne, neden ol? Çünkü CHP neden ol mesela? Özgür Özel gibi ol diyor. Yahudi hayranı ol, Siyonist hayranı ol. Siyonist'e yatağa gir. Bak ben sana ne kadar güzel şeyler yapacağım diyor. Bunu söyleyen
1: içeride en ufak bir şeyde bizi yardıma çağır.
0: O da
1: bizden yardım iste.
0: Bak hemen yorumlara kalkıya sana vereceğim. Şöyle devam ettireyim. O da içeriden sinyal veriyor. Senin başını derde sokan nedir? Güzel kardeşim, canım benim, Siyonistim benim. Öp beni, şap beni, şup beni diyor. O da diyor ki, diyor bu Hamas diyor. O zaman dönüyor diyor ki Özgür Özel. Hamas bir terör örgütüdür. Bunu bizim Siyonist kardeşlerimiz söylemektedir. Aynı zamanda Atatürk'ün mirasından biz bunu öğrendik diyor. Özgür Özel diyor. Hepsi üst üste karmaşık gibi gelmesin. Katz Özgür Özel'i temsil ediyor. İmamoğlu'nu da etiketliyor. Mansur Yavaş'ı da etiketliyor. Çakma CHP, sonradan olma CHP'li.
1: Bak inan yeminle söylüyorum, ben o etiketlerini bilmiyordum. Hakikaten şimdi, bilmiyordum. Çünkü hep yapıyor, onun için sordum.
0: Bu adam hayal görme dediği kişi de karşıda neden mutluyum biliyor musun? Bütün bunların zamanında çanını ot tıkayan, fitne fücürü yok eden, 400 yıldan fazla o topraklara barış huzur getiren
1: Osmanlı.
0: Müslüman Osmanlı'nın
1: Osmanlı.
0: Tamam mı? Kılıcı tepesine sallanmış, hadlerini bildiren, üç kıtaya hakim olmuş, adaletle savunan, adaleti dünyaya kaybeden bir milletin evladı İçişleri Bakanı diyor ki arkadaş bende o iman var. Kudüs elbette bizim olacaktır diyor. Cevap veriyor. Burada da alçak. Diyor ki hayal görüyorsun. Ey Atatürkçüler ayağa kalkın. Bize yardım edin diyor. Hocam neden diye soracağım. Bu son kısmı yorumlayamayabilirsin. Allah. Ama diğerini bana birkaç bir cümle anlat abi. Bana dokundu çünkü çok, bu biliyor musun? Bunu,
1: demin,
0: bunu biz konuşmayacak, o konuşmayacak, bu konuşmayacak. Kimse konuşmayacak.
1: Demin araya girmeye çalıştım, giremedim.
0: Şimdi şuradan, abi senin, buyur.
1: Şuradan önce başlayayım.
0: Buyur abi.
1: Madem ki İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz.
0: Allah ondan razı olsun.
1: Amin. Madem ki sen o arada bir atıf yaptın 97 28 Şubat'a.
0: Abi.
1: O zaman biraz daha o zamanki İçişleri Bakanı tutumuyla bir şey yaparım, daha netleşsin. O zaman
0: işte tam senin alanına attım.
1: O zaman o bahsettiğiniz Kudüs gecesinden sonra tankların yürümesi üzerine Sincan'da, yani bizim o zamanki sözüm ona TSK yetkililerinin, Sincan Belediye Başkanlığı'nın, Sincan Belediyesi'nin İsrail'in Gazze'deki saldırısına gösterdiği tepkiye bozulanların bu uyarısı üzerine dönemin İçişleri Bakanlığı'na çıktı, dedi ki ne de biliyor musun? Derhal gerekeni yapıyoruz dedi ve gerekeni hakikaten hemen yaptılar. İçişleri Bakanlığı'nı içeri attılar, cezaevine aldılar. O zamanki İçişleri Bakanımız da,
0: hiç bunu şu
1: söyleyeyim ismini istiyorsan.
0: Söyle.
1: Meral Akşener.
0: Hiç bunu, hiç buradan bakmamıştım. Yani şunu şu anda bence şu an
1: şimdi o İçişleri Bakanlığı'na
0: bak şu anda biz bu programda Türkiye'de bu konuyu en iyi yorumlayacak olan insanlarız. Senin buradaki 28 Şubat deneyiminle benim buraya koyduğum güzel de bağladık bir önemine. Devam et abi.
1: Şimdi o İçişleri Bakanlığı'na bu İçişleri Bakanlığı'nı yanına koy. Heh. 97 Türkiye'siyle bugün Türkiye'yi daha başka bir şey, bir kriterle değerlendirmene gerek yok.
0: Budur abi.
1: Tamam.
0: Acayip, ben bunu yaz abi.
1: Yok sen yaz. Çünkü şu o tutum yazılır. O tutum, tekrar söylüyorum. Senin şimdi örnek verdin ya CHP üzerinden. Aynı şey işte. Aslında o şeye, belediye başkanına konan tavır İsrail'in tepkisinin yansımasıdır.
0: Ya.
1: Anlatabildim mi? Aynen şimdi sen Özgür'den örnek verdiğin
0: süper
1: gibi.
0: Süper abi.
1: Mesela bu. Diğer taraftan.
0: Yüreğine sağlık.
1: Diğer taraftan ben bu şeyleri okuyunca, dün okudum, çok mutlu oldum. O Kats mıdır? Ne zıkkımdır onun?
0: Kats. İsrail Kats.
1: Çok mutlu oldum. Samimi söylüyorum.
0: Nedir abi peki seni mutlu eden?
1: Çünkü şöyle orada o satır arasında şu endişe hissediliyor. Biliyorsun yani korkak olan korkanlar şeyde mezarlıkta geçen korkanlar ıslık çalarlar biliyor musun?
0: Islık mı çalmış?
1: Bu mezarlıkta ıslık çalmaktır bu. Var ya hani o Osmanlı bir de asla olmayacak, Kudüs asla bir de sizin olmayacak diyor ya. Tam da bu aslında o endişenin yansımasıdır bu. Dışa vurumudur. Gerçekten dışa vurumudur bu. Çünkü bugün İsrail'in karşısında, İsrail'in en büyük endişesi şu anda, bunu çok rahat şeyde görebiliyorsunuz, Netanyahu'nun açıklamalarında falan. İsrail'in en büyük endişesi Türkiye. Niye? İsrail'in 48'den bu yanaki ezberini Türkiye bozdu. Bozuyor. Şimdi söylediğim şeyi anlaşılması şöyle zor olabilir. Hikmet Bey bak izah edeceğim hemen.
0: Estağfurullah.
1: İzah edeceğim. Şöyle zor olabilir. Türkiye'nin bu tavrı veya bugünkü Türkiye'nin bu halde olmasaydı ne olacağını görmediğimiz için şimdi söylediğim ifade çok net anlaşılmayabilir. Eğer Türkiye bugünkü Türkiye olmasaydı Suriye şimdiki Suriye olmayacaktı. Mesela. Tamam mı? Bambaşka bir Suriye olacaktı. Yani aslında İsrail, o bildiğin İsrail şu anda bizim adı PYD'de olsa Davut koridorundan gelerek bizim yanı başımızda, hemen sırrımızın yanında bizim komşumuz olacaktı.
0: Evet.
1: İşine gelirse. İster anlaş, ister anlaşma.
0: Çok güzel. Peki
1: o,
0: abi.
1: O üstelik o da sadece coğrafi bakımından.
0: Anlıyorum.
1: Öbür tarafta zaten içimizde olacak. İçimizde.
0: Evet. Şimdi.
1: Şimdi öyle değil. Püskürttük onu biz. Suriye'den püskürttük.
0: Elhamdülillah. Yani ben gene konuyu.
1: Sırada Kudüs var. Bak sırada Kudüs var. Tekrar söylüyorum.
0: Evet.
1: Bu ifadeler korkunç bir endişenin yansımasıdır.
0: Evet, onu anladım. Evet, doğru, haklısın. Çok da katılıyorum. Fakat burada şunu şöyle bitireyim.
1: İçeriye gelecektim ama getirtmedin. İçimizdeki uzantılarına gelecektim tam.
0: O zaman ben ara pas atmış olayım. Yani tamam, hızla geldik. Orta sahayı geçtik. Sen depara devam etme abi sen. Yeter ki offside'a takılma.
1: Yok.
0: Ortalıyorum.
1: Tam doğru geliyorum.
0: Hocam şu bana aşağı yukarı Türkiye'deki şu tweet ve alttaki ekranlardan sonraki hani Kudüs Erdoğan hayal görmesin. Orası bizim Osmanlı yok. Osmanlı bir daha gelmez.
1: İşte o korkunun
0: alçaklar. Ama Atatürk mirasından alsaydınız bizimle anlaşan ekiplerden bahsediyorum diye diyor. Tekrar pas atmış olayım. Ya abi, şu bence CHP'nin özeti değil mi?
1: Abi bak.
0: Acayip bir soru. Yanlış bir soru.
1: Reklamdan pek sevmem.
0: Yani, CHP'nin özeti değil mi? Yani
1: kesinlikle.
0: Buraya bak. Buraya bakalım. Osmanlı düşmanı Yahudi'nin dostu. Bu. Yani bunu gösteriyor. 2026. Buyur abi. Öyle dedi, öyle diyor.
1: Pek reklam yapmaktan hoşlanmam ama
0: yap.
1: Şunu söyleyeceğim.
0: Sen de hep
1: yarınki yazımı başladım buraya gelmeden önce.
0: Tamam yap abi.
1: Yok hayır.
0: Yabancı yer değil abi.
1: Tamam.
0: Mekan senin.
1: Bak yemin ediyorum size ilk başladığım yazdığım cümle kısmı şu. Her ne kadar kuzeyimizde güneyimizde böyle askeri çatışmalar devam ediyor ise de bu dönemde ülkelerin, devletlerin en büyük baş belası içeriden yapılan çürütmelerdir.
0: Yani CHP'dir yani.
1: Doğru.
0: Her ülkenin bir CHP'si vardır yani.
1: Aynen. Konumuz bizim ülkemiz zaten. Ben aslında şey yazıyorum da gezi kalkışması neydi, ne oldu, niye yapıldı, kim yaptı falan. Bu onun girişi. Bak bu onun girişi. Geldiğim yer şurası. Şimdi de bakmayın siz şu anda Türkiye'de bir savaş yok çok şükür ama İsrail'in şunu unuttuk. İsrail'in ve İngilizlerin en çok kullandığı yöntem hedefindeki devletleri, hedefindeki ülkeleri askeri bakımdan saldırmadan önce içeriden çürütmektir.
0: Evet.
1: Önce içeriden çürütmektir.
0: Osmanlı döneminde.
1: Peki bunu nasıl yapar? Evet Osmanlı, aynı o cümle de var. Osmanlı aslında Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde bitmişti.
0: Tabii.
1: Kim bitirdi? Onların kullandığı ihtiyaçlar bitirdi.
0: Tabii.
1: Peki bu yöntem nasıl yöntem? Çayın kuşunu çayın taşıyla vuruyorlar.
0: Orası da.
1: Hiç yorulmuyorlar.
0: Bir daha ilk defa duyuyorum. Çayın.
1: Bak onlar oturduğu yerden. Ne taş buluyor, ne bilmem ne yapıyor. Kendi içimde harcamıyor.
0: Şey tamam.
1: Çayın kuşunu yine o çayın taşıyla vuruyorlar. Hiç tamam. Masrafı yok. Sıfır maliyet. Bu yöntem bu. Ve geldiğim yer şurası. Bugün İsrail'in bölgedeki en büyük hedefi yani en büyük ne diyelim işte İsrail açısından en büyük risk Türkiye'dir. Peki Türkiye'nin riski nedir? Az önce bahsettiğimiz içeriden çürütmelerdir. Peki burada kim? Yani kullanabileceği kim?
0: Çayı kuş taşı.
1: Tam da burada bitmişti işte benim.
0: Yani şimdi CHP o çayı taşı mı?
1: Cümle tam da burada bitmişti. Nasıl ki, hayır şöyle cümlem orada kalmıştım. Nasıl ki

0: Osmanlı'yı içeriden efendim devşirdikleri İttihatçılar Osmanlı'yı kurtaracağız diyerek bitirtmişlerse Osmanlı'ya.
1: Evet.
0: Şimdi de biz Jön Türklerin devamıyız diyenler
1: Özgür Özel.
0: aynı
1: Evet,
0: rolü
1: Cihan. Tabii.
0: üstleniyorlar.
1: Aynı bölücülüğü yapıyorlar.
0: Dolayısıyla bak çok büyük risk şu.
1: Tabii.
0: Dedi ya Özgür Özel. Eğer bizi CHP'yi bizim elimizden almaya kalkarlarsa ortalığı ayağa kaldırırız. Milleti sokağa dökeriz. Tam da bu milleti sokağa
1: Cimri
0: dökeriz
1: kadar yer yakın.
0: ifadesi
1: Evet.
0: İsrail'in aradığı şey budur işte.
1: Tabii doğru. Zaten mesajı da gönderiyor.
0: Ondan sonrasının yolcu belli olmaz.
1: Tabii. Siyonistler.
0: Yani bak sen
1: Türkiye
0: sokağa bir
1: düşmanları
0: dök. Bak sen milleti sokağa bir
1: arkandayız
0: dök.
1: diyor.
0: Yok yok gerisini biz hallederiz. Sen sokağa nasıl ne olmuştu o içeride 2013'te? Ağaç yeşil
1: Evet
0: katliam yapıyor
1: doğru
0: diye
1: yapmıyor.
0: soktular. Onlar
1: Bunu
0: gerisini
1: inşallah yarın mı
0: getirdi.
1: okuyacağız hocam?
0: Onlar gerisini getirdi.
1: Bunu yarın mı okuyacağız?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şimdi o
1: O
0: da
1: zaman
0: diyor
1: yarın
0: ki
1: Noah
0: bak bu da
1: Bayram
0: orada
1: yazısını
0: diyor ki o
1: okuyacağız. Ha.
0: CHP'ye pas atarken diyor ki sen diyor milleti bir sök sokağa bir dök.
1: Tabii.
0: Gerisini bir hallederim diyor.
1: Aynen. Bravo. Ağza sağlık.
0: Tamam.
1: İnşallah yarın da okuyacağız yazınızı Noah abi.
0: İnşallah.
1: Çok valla gündem var ya. Yani burada çok takıldık ama şu tweet'e fazla takıldık ama çok da
0: Özür
1: güzel.
0: dileriz.
1: Yok hayır. Çok da güzel oldu. Bazen bir gelişme bir cümle değil de bazen her şeyi anlatır. Değil mi? Yani oradan
0: Bir
1: çıkarak
0: cümle
1: ama
0: söyleyeyim.
1: al yine
0: Bir söyle
1: atlattım.
0: bak
1: Neyse tamam
0: söyleyeyim ne olur.
1: tamam söyle hadi. Ben benim tamam dinliyorum.
0: Bak Abdülhamit Han'ın nasıl yıkıldığını anlamayan
1: Tamam.
0: 27 Şubat anlamaz.
1: Tamam.
0: Gezi sürecini, Gezi kalkışmasının ayrıntılarını kim tahrik etti, kim bunu bütün Türkiye'ye yaydı
1: Ha.
0: anlamayan da bugünkü Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu bahsettiğimiz riski anlayamaz abi.
1: Evet. Doğru. Bence Türkiye en büyük riski CHP'dir.
0: Tamam
1: Bunu
0: işte
1: da
0: aynı şeyi
1: stopla
0: söylüyoruz.
1: değil
0: Aynı
1: mi?
0: şeyi söylüyoruz.
1: En büyük risk CHP'dir.
0: Onlar da gene
1: Tabii.
0: sahteme çıkan onlar
1: Ülkenin
0: da
1: tabii.
0: o
1: Çünkü
0: zaman da.
1: Jön Türk İngiliz seven, Siyonistin payandası olmaya razı, her şeye teşne olan bir parti olduğu için CHP. Şimdi birbirlerini yiyorlar içeride, yesinler birbirlerini. Değil mi? Silkelesinler birbirlerini. Tamam hocam. Şimdi geldik buraya. Şuraya atlıyorum, bunu da atlıyorum hocam. Valla çok güzel. Şunu atlıyorum
0: Affedersin,
1: arkadaşlar.
0: özür dilerim.
1: Altı beldeden, ya o güzeldi. Altı beldeden 5. Cumhur'un seçim oldu hocam.
0: Evet. Çalıştım
1: Seçimde
0: bayağı oraya.
1: çok da özlemişiz ya seçimi.
0: Çok çalıştım epeyce
1: Yani
0: dersime.
1: Tokat'ın yol üstü Bağtaş'ı, Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane'nin Tekke ilçesinde AK Parti, Tokaş Kuş'ta ise MHP fark attı diyor. Yani beşe bir mi neyse. Dörde bir miydi? Dörde bir mi?
0: Dört tane AK Parti, bir
1: Beşe
0: tane CHP, bir tane
1: toplamda.
0: MHP. Dörde bir yani.
1: Yani Cumhur İttifakı ezici bir
0: Beşe
1: şekilde
0: bir.
1: ezdi
0: Cumhurbaşkanı'na
1: geçti
0: gidersek beşe
1: gitti.
0: bir.
1: Evet. Böyle güzel moral motivasyondur bu. Peki. Tamam. Peki bu bir küçük referandum mudur? Küçük bir şey midir? Hemen
0: Evet.
1: arkadaşlarımız, değerli arkadaşlarımız bize ona benzer ifade kullanmıştır. Özgür Özel'in bir şeyi vardı. Var mı arkadaşlar sizde yani onunla ilgili? Hani bu bir tamam şöyle söyleyeyim. Oraya da gitmişti galiba değil mi o bir
0: Gitti
1: tanesine?
0: evet.
1: Nereye gitmişti o? Oradaki
0: Gitti.
1: beldeden bir tanesi. Heh.
0: Gitti gitti.
1: Nevşehir'in değil mi o? Nevşehir mi Mustafa Paşa? Neyse oraya gitti ya şey
0: İyi
1: yaptı.
0: ki gitmiş abi ya.
1: Ha, neyse bu
0: 876'ya 378.
1: ne Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesi
0: Evet.
1: oraya gitmiş. Bu onlar mı hocam? Bu herhalde onlar değil mi? Tamam. Şimdi Özgöz oraya gidiyor ve orada konuşma yapıyor. Peki Mustafa Paşa
0: Ben sana
1: şeyi
0: sonuçları söyleyeyim. Mustafa Paşa'nın sonuçlarını.
1: tamam.
0: AK Parti 876, CHP 378.
1: Evet, büyük
0: İyi
1: muhalefet
0: ki
1: fark
0: gitmiş
1: atmış.
0: yani.
1: Evet. Şey değil mi? Mustafa Paşa da.
0: Evet.
1: Evet. Yani millet iplememiş diyelim. Değil mi? Dinlemiş değil mi? İpleme. İpne
0: Hayır,
1: abi?
0: yalnız bir de şu var yalnız. Bir dakika, bir
1: İpne.
0: dakika.
1: İpne biliyor musun?
0: Biliyorum. Bir de şu var yalnız.
1: Nereden biliyor? Ali Bayi'den bahsetmiyorum. Yani
0: Ya ip vardı ya.
1: İyi Parti var ya.
0: He.
1: Heh.
0: İp, ondan mı? Tam biliyorum.
1: Ali Bayi dedi ya yeni parti kuracak
0: Abi
1: demiş.
0: biliyordum
1: Yeni
0: kastım o
1: konu
0: zaten.
1: İstiklal Partisi.
0: Yalnız bir şey önemli burada. Orada 2000 kişiden fazla adam varmış orada. Şeyde şeyi dinleyen. Burası önemli. Oy
1: Hadi ya.
0: veren, bak oy veren 378 kişi.
1: Abi helal
0: Sen
1: olsun.
0: şeyi bilirsin.
1: Sen bizden, sen tabii gazetecilik
0: Osman
1: yaptın.
0: Börükbaşı'nı bilirsin sen.
1: Bilmem mi? Şey.
0: Demiş ki ulan gelip beni dinliyorsunuz burada sonra bana oy vermiyorsunuz
1: Var
0: burada.
1: diyorsunuz demiş. Değil mi?
0: Şimdi burada tam öyle bir durum var. Bu önemli bu ayrıntı. Bu hatırlatmam. Niye önemli? Özgür
1: Bu,
0: Özel
1: ya kaç oy almış buradan?
0: 378.
1: Kaç tane meyde toplamışlar?
0: 2000 küsür kişi.
1: Ben bu acaba bu CHP nasıl çalıyor diye görmek için gelenler mi acaba?
0: Bak bu şöyle önemli.
1: Yani ayık mı acaba diye
0: Şimdi
1: mesela.
0: Özgür Özel'in en büyük motivasyonu
1: He.
0: şeydi ya işte meclis önünde şurada burada topladı. Mesela geçen ne oldu?
1: He.
0: Aynı gün

0: Hatırlarsan bir bayramlaşma şeyle oldu karşılıklı. Kılıçdaroğlu şeydeydi. CHP genel merkezi önünde. Özgür Özel de parti il merkezinin önündeydi. Bayramlaşma
1: Tamam,
0: programları hatırlıyor musun?
1: evet.
0: İkisi de halka hitap ettiler. Şeyde 10 bin küsür kişi vardı. Özgür Özel'in önünde. Ki meydanda. Şeyde 2 bin küsür kişi vardı. Şey buna çok hava yani bunda çok böyle havaya girdi bu oradaki kalabalıktan dolayı Özgür Özel. Onun için bu önemli bu hatırlatma.
1: Evet.
0: Yani o kalabalığa fazla güvenmemek
1: Vermek
0: gerekiyor.
1: lazım. Doğru. Netice zaten burada bir daha bende de varmış notlarda. Sen bizi burada mahcup ettin, programa konuk geldin ama
0: Yo ben dersime
1: ya
0: çalışıyorum abi
1: çok iyi
0: yani.
1: çalışıyorsun abi işte
0: Estağfurullah.
1: profesyonellik böyle bir şey.
0: Estağfurullah.
1: Muratpaşa beldesinde AK Parti %50 yani şey olarak orantısal olarak söylüyorum. CHP ise %22 oy almış. Ama bir detay da var. Çok kısa hocam çünkü iki tane önemli mevzu var. Koç var. Koçbaşı var. Birkaç tane daha mevzu var. Şunu söyleyeyim. Özel oraya nasıl gitmiş abi daha önce? Şu vardı ya meşhur bir araç vardı ya hani Uşak Belediyesi ödettiği şu peştemallı belediye başkanı var ya peştemalle
0: Onlar
1: karşılayan.
0: satılığa çıkarmadı mı şey?
1: Hayır
0: Genel
1: hayır, yüz,
0: merkez.
1: hayır o, aynı o araçta 170 bin euro artı KDV bedelli iç dizaynını yaptırdığı bir
0: Onunla mı
1: özel
0: gitmiş?
1: tam onunla gitmiş.
0: Haram.
1: Utanma diyor adamda.
0: Haram
1: Lan
0: zaten.
1: bari bunu Uşak'tan aldık adam da Uşak da içeride. Yani bu adam bir de sattı adamı biliyorsun değil mi? Satmak zorunda
0: Mecbur
1: kaldı.
0: kaldı. Mecbur
1: O
0: kaldı. Ne
1: da
0: yapsın?
1: sen mi
0: Daha
1: satarsın?
0: fazla taşıyamaz.
1: Ben
0: Bir
1: mi
0: süre
1: satarım? Onu
0: taşıdı.
1: sattı. Satan satana gidiyor. O araç da gidiyor. Haram araç da gezide. Aynı yerde ama haram araç işe yaramadı. Değil mi? Attığı palavra işe yaramadı. Millet acaba nasıl çalıyor diye merak etti. Herhalde profilde gitti kalabalık. Çıkan
0: Şimdi
1: netice bu. Tamam.
0: şu
1: Birkaç cümle kur.
0: şöyle bu şey sonuçlar önemli. Şimdi bir tane şey çıkıyor bilmem
1: Evet.
0: ne kamuoyu araştırmacısı çıkıyor tamam mı? 2000-3000 kişi en fazla üzerinde bir şey yapıyor. Ve bunu meydanlara çıkıyor Özgür Özel ve İmamoğlu. Biz oyumuz arttı atıyor. Bak işte biz tam da böyle şey yenecektik Erdoğan'ı. Onun için bizi sandıkta durduramadıkları için böyle şeyler yaptılar. Önümüzü böyle kesiyorlar gibi bir sürü palavra atıyorlar tamam mı?
1: Evet.
0: Ya alsana işte bundan daha büyük bir kamuoyu araştırması olur mu?
1: Doğru.
0: Yani.
1: Aldı canlı şey. Ama kendisi bu söylemiş zaten. Ya yani Özgür Özel başka yerde ne diyor demiş bu bir küçük bir referandum olacak
0: Sen o
1: bizim
0: önce
1: için
0: söyledi
1: falan
0: onu.
1: diye.
0: Seçim önce söyledi.
1: Tabii.
0: Önce
1: Ne oldu?
0: söyledi.
1: Referandum gördün değil mi?
0: Şimdi bak şu sonuçlar
1: Örekeyi.
0: şu sonuçların tersi olsaydı. Yani şu
1: Oo.
0: bak o zaman bugün neler oluyordu?
1: İmamoğlu dışarı diye baş.
0: Sen bugün bak neler oluyordu bugün?
1: No bugün şu anda adam İngiltere'de Londra'daydı. Londra Starmer'a gidip Starmer beni terk etme. Biz kazandık derdi. Ya da
0: Bak
1: giderdi.
0: samimi söylüyorum. Sadece o
1: Tatsız
0: değil.
1: sarı. Öyle öyle.
0: Sadece o değil. Bu yandaş bilmem ne fondaş medyayı falan bugün ortalığı ayağa kaldırırlardı.
1: Kaldırdılar.
0: Şimdi ne diyorlar biliyor musun?
1: Ne diyorlar?
0: Seçmen taşımışlar oraya.
1: Ha, tabii öyle he tabii. Öyle taşıyor doğru. Ve şeyde
0: Allah biraz utanma arlama şey
1: ya
0: versin bunlara ya.
1: adamda zerre kadar utanma duygusu olsa CHP'de o günlerce konuştuğumuz 170 bin euroluk artı bilmem nelik o araçla gitmez ulan oraya.
0: Son cümlemi
1: Yuh
0: söyleyeyim.
1: yani.
0: Son
1: Al
0: cümlemi
1: bari
0: söyleyeyim.
1: peştemalı da götür beraberinde.
0: Bu
1: Aracı peştemalı sarmak lazım hocam. Buyur. Hocam bak.
0: son cümlem.
1: Abi, peki.
0: Bu AK Parti'nin
1: Sonuç
0: kazandığı,
1: olarak.
0: CHP'nin kaybettiği 5 tane yer var ya.
1: Evet.
0: Oradaki oy oranı AK Parti %70, CHP %30. Onların arasındaki alınan oy oranlar. O beldelerle sınırlı olarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Müthiş, çok güzel. Ya
0: Ona
1: sonuçta
0: göre
1: Cumhur
0: şey yaptılar.
1: İttifakı'ndan bahsediyoruz. Cumhur
0: Hayır,
1: İttifakı.
0: Cumhuriyet daha artıyor. Ben
1: Daha da mı
0: sadece
1: artıyor?
0: CHP AK Parti arasındaki şeyden bahsediyorum.
1: İki tane parti var baktığın zaman da.
0: İkisinin
1: Çok
0: seçime
1: kötü
0: girip
1: dövmüş
0: de
1: yani.
0: iki katından fazla.
1: Hocam nasıl ki?
0: Tamam.
1: Yüzde, bir şey
0: Bu bak
1: soracağım.
0: tekrar ediyorum. Bu Türkiye oranı demiyorum.
1: Tamam.
0: Yapılan
1: Tabii.
0: seçim. Çünkü onlar yerel seçimi kullanarak şey yapıyordu.
1: Tabii.
0: Bu önemli bir sonuç.
1: Tabii.
0: O
1: Doğru
0: bakımdan
1: söylüyorsun.
0: önemli yani.
1: Evet.
0: Yerel
1: Haklısın.
0: seçim üzerinden genel seçimi etkisiz hale getiriyorlardı. Buyurun yerel seçim size.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Ya yüzde kaç CHP dedin abi?
0: CHP %30.
1: Abi bir şey diyeceğim.
0: AK
1: Kim
0: Parti
1: verdi
0: %70.
1: o %30'u ya? Ben de onu merak ediyorum. Ha. Neyse.
0: Şimdi
1: Başka
0: ona
1: mevzu.
0: girersen o
1: O
0: zaman %48'i kim
1: sosyoloji.
0: verdi? Ta oraya gider iş.
1: Ama ben hakikaten şaşırıyorum. %30 kim verdi o ya?
0: Ya %30'daki %40'ı verirler abi. Ya ona
1: Hocam
0: ki Türkiye genelinde
1: o
0: %48'i verirler.
1: araçları göremediler mi? VIP araçlarda falan 170 bin.
0: Hocam bak
1: Hocam bir defa adam ayık
0: kaybettiğiniz...
1: gezmiyor. Benzardan
0: Hocam,
1: çıkmıyor. Adam
0: hocam bir cümle söylemek zorundayım. Dikkat almadığınız bir şey var. Ya o haram maram dediğiniz şey bizi ilgilen, bizimle
1: Tamam, onu
0: bizim için
1: haram tamam
0: önemli.
1: doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Sen var ya o meşhur sen hani sen o meşhur bir şey var ya yalan söylüyor demişsin de olsun demiş ya.
1: Olsun tabii. Olsun
0: O her
1: diyecek bir
0: şeyi
1: şey
0: çözüyor.
1: çözüyor.
0: O haram
1: Peki.
0: dediği şey bizi ilgilendiriyor. Bizim için önemli o.
1: Peki hocam. Şimdi oradan onu da atlıyorum. İspak'ı da atlıyorum. Tamam, İspak'ı 2,5 yılda...
0: İslam'la derdi olma, dinle derdi olman, haramla şey, haramla ilgili bir endişesi olur mu ya?
1: Ya mezarda...
0: Önce iman, önce ondan sonra haram.
1: Ya mezarda kafayı çeken, söyleyelim değil mi hocam? Bir parti genel başkanı, bu ülke gibi o kutsalları, anlam değer dünyası zengin olan bir millete liderlik yapabilir mi? Kafayı da nerede çekiyor?
0: Onu artık millet bilecek onu.
1: Çekip yani. Kafayı çekip köşede sızan, insanla hayatta karış beni ilgilendirmiyor. Ya da toplumu bunu...
0: Alkol sağlığa zararlıdır malum.
1: Alkol sağlığa zararlıdır. Ya da şöyle düşün. Toplumun bir takım ahlaki değerlerini çökertmemelik, LGBT denen alçaklığın yaymak, onu toplumda yaygınlaştırmaya çalışmak, onu meşrulaştırmaya çalışmak işlemini şöyle düşünen bir insan. Ülkenin aydınlık geleceği için LGBT çok önemli.
0: Ama...
1: Diyen adamlara
0: ama,
1: bu ülke verilir mi hocam?
0: Ama,
1: verilir
0: ama,
1: mi?
0: Ama,
1: hocam verilir mi?
0: Dahası var. Vermemek lazım. Ama tamam. Çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek ise ortaçağ zihniyetidir.
1: Evet, Kur'an-ı Kerim'den korkan,
0: ortaçağ zihniyetidir.
1: Allah kitaptan korkan ama katsın da taltifine mazhar olan, katsın Siyonistin, alçakların.
0: Demek ki doğru yolda abi.
1: Dünyanın en fitne fücur millet İngilizleri çok seven, katstan vazgeçemeyenlerin değil mi? İslam düşmanı olan ne kadar millet varsa peşinde koşanların peşinde... Referansı olmak.
0: Ama bir şeyi ya, hakkını verelim.
1: Ama hocam değil mi?
0: Hakkı verelim bir cümle.
1: Ben konuşayım,
0: hakkını verelim. Bak ama o dediğin şey görünüyor gösteriyor. Şimdi az önceki şeyleri alıntılarda gördük ki.
1: Evet.
0: CHP 100 yıldan beri hakikaten değişmemiş.
1: Evet değişmemiş.
0: Hakikaten
1: evet.
0: Aynı yolda devam ediyor. Evet. Bak bunu, adam, bunu hakkını bak, verelim.
1: 7 Haziran 2026. Öğleden sonra ne o? Bilmem kaç.
0: Bak Mustafa Kemal diyor ya
1: Mansur
0: orada.
1: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Mustafa Çiftçi'yi yanına koymuş. Bir de Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şu ikisi de yukarıda cevap veriyor. Şu ikisi de diyor ki Sayın bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a hayal görme diyor. Osmanlı'yı bir daha diyor asla geri döndüremeyeceksin. Çünkü Osmanlı bu toprakların sahibiydi. Hatta milyonlarca küvette karenin sahibiydi. İmparatorlukta vazgeç. Ben diyor. Burada da dayandığı noktayı gösteriyor. Biz diyor varsak eğer Atatürk'ün mirasıyla yorulmuş insanlarla birlikte varız diyor. Kastıyor.
0: İşte onlar da aynı yoldaydı demek. 100 yıldan beri aynı yerde.
1: Cevap özetidir bu yani. Hiç boşta konuşmuyor.
0: Değişmemiş. 100 yıldır aynı yerdeler.
1: Şu anda gücü eline geçirse şu anda Özgür Özel ve ekibi Allah kitap söverler. Sokaktaki başörtüye saldırırlar.
0: İşte aynı yerde diyorum.
1: Aynı yerde devam
0: 100 yıldır
1: ederler.
0: Aynı yerde.
1: Siyonist ne yapıyorsa o katliama devam ederler diye düşünüyorum. 5 dakika diye bağırdı içeride.
0: Doldu galiba süremiz.
1: Peki hocam dolmadı.
0: Dolmadı.
1: Olur mu? Şimdi geldik. Hocam Rami Koç... doktor Kürt kadının derdi dinlemiş, hanımefendi dinlendi, arkasından okumuş. İğrenç bir şey. Çok sefil, iğrenç bir ifade kullanmış. Kim? Rami Koç. Bunun karşısında tabii çok tepki oldu. Değil mi? Sosyal medyada ayağa kalktı. Haklı şekilde herkes konuyu. Bu nefret suçudur. Evet nefret. Irkçılık. Her ne yaparsan yap. Allah'ın belası bir cümledir. Böyle şey konuşulmaz. Bu ülkede de bu için canlar gider yani. Böyle bir kritik bir şeyden bahsediyoruz. İnsan, kadın namusu, insan yaşayışı değil, her şey. Sayın, tabii Ömer Çelik okumuş adam. O yüzden Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde kökten reddediyoruz diye kibarca o reddiyesini söylemiş. Ama aynı zamanda Rami Koç da özür dilemiş. Hocam özür ben sabahını sana
0: değil
1: gösterdim.
0: Abi. Ben şu biliyorum okudum.
1: Şimdi ben şeyi bilmeyen vatandaşlar için çok iğrenç. O yüzden ben anlatmanı söylemem. Yani değil mi? Ben sadece herhangi Kürt, Çerkez, Abaza, Gürcü, Türk bilmem Türkmen hiç fark
0: abi,
1: etmez.
0: Abi 5 dakika kaldı onu 5'e dolduruyorsun abi yani.
1: Var o sana vereceğim. 2 dakika 1 dakika oldu bakıyorum. Şimdi gerisi sen bitireceksin.
0: Peki.
1: Ama benim gözümde tarif dahi edilebilecek iğrenç bir kötü bir espri fıkar neyse. Bu da bunu sen beğenmediğin.
0: Orada iki tane şey var. İki
1: bunu söyleyeyim mi? Okuyayım mı abi?
0: Lütfen.
1: O da diyor ki herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla Rami Koç. Buyur abi.
0: O özrü kabahatinde büyük diye bir şey var. O öyle bir şey o. Yani sırf o tepkiyi görünce tepkiyi karşılamak için olan ve zorlama tamam. Bir şey o.
1: Onu sonra anlatırsın.
0: O zorlama zaten. Bir şey. Şimdi bak orada iki katlı bir iğrençlik var. O bahsettiğin, anlatamam dediğin şeyde iki katlı evet. İğrençlik var.
1: Birisi, ben anlatamam, ben sevmem öyle.
0: Birisi doğrudan doğruya kadına yönelik bir aşağılama. Tamam
1: değil mi?
0: İkincisi bir de bunun üzerine affedersin tüy dikmek derler ya. Bir de bunun üzerine bir de o yetmiyor. Bir de o kadını ayrıca bir daha kategorize
1: kimlik
0: ediyor.
1: Veriyor, Kürt diyor.
0: Kürt diyerek bir daha aşağılıyor.
1: Evet.
0: Tamam mı? Kürt diye aşağılamaktan kastığım şu yanlış anlaşılmasın. Kürt'a
1: kendi çapında aşağılamaya çalışıyor.
0: Kendince ha.
1: zırtapozlar.
0: Onu bir hakaret mahiyeti olarak söylüyor.

0: onu. Anlatabildim mi? Buradaki daha vahim olan şey şu. Rahmi Koç şurada haklı. Öyle alışmış ki böyle konuşmaya. Aslında o konuşmasının böyle bir tepki doğuracağını farkında bile değil. Niye değil? Onların 100 yıllık geçmişi böyle. Bu konularda çok rahat konuşurlar. Hiçbir zaman da bir karşılık görmezler. Böyle tepki de olmaz zaten. Hatta orada olduğu gibi etrafındakiler de yalaka yalaka gülerler onların böyle saçma sapan aşağılık esprilerine. Ama onlar yine hep üsttedir. Hiçbir zaman onlar böyle şey yapılmazlar. Yani fatura ödemezler. Hep böyle olmuştur. Niye? Onlar seçkin. Onlar bu memleketin gerçek sahipleri. Onlar ne yaparsa yapın ona ceza görmezler, karşılık görmezler. Bu alışkanlık var. Bu alışkanlığın dışarı vurumudur o açıklama ve oradaki o ilk şey. Aşağılık sözüm ona espri dedikleri şey o. Ama çok şükür ki Türkiye, yani kamuoyu eski Türkiye olmadığını gösterdi. O dediğim gibi o şey açıklama çok yani kaydedilir bir şey değil ama buna böyle bir şeye mecbur kalması çok değerli Hikmet Bey.
1: Evet.
0: Böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyması çok değerli. Niye? Artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamış oldu onlar da. Bu tarz şu. Bildiğiniz ta o 1925'lerden itibaren bu halklara, bu insanlara yapılan muamelenin şimdiki dışa vurumudur bu. Hmm. O ulusal bakış var ya.
1: Evet.
0: O ulusal bakışın katmerlenmiş halinin, bakın bu kadar zaman geçti aradan, tamam mı? CHP gitti şeyle koalisyon yaptı, ittifak kurdu falan filan ama HDP'yle bilmem DEM'le şunla bunla Kürtlere böyle de istismar ettiler ama bak aynı yerde duruyor. Bu ne demek biliyor musun? O yapılanların tamamı konjonktüreldir. Yani öyle gerektiği için o siyasi işbirliği onu gerektirdiği için kafa aynı duruyor. Kafa aynı duruyor. Hatırlıyor musun? Sözcü TV'di yanlış hatırlamıyorsam. Öcalan'ın şeyi okunurken, silah bırakın diye açıklaması okunurken Türkçesi bitti, Kürtçesi okunurken yayını durdurdu, yayını kapattılar. Ne zamandan bahsediyoruz? Bugünkü Türkiye'den bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: 1925'ten bahsetmiyoruz. Bugün Türkiye'den bahsediyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kafa, bu cumhuriyetçi dediklerken o Kemalist'teki bu kafa var ya, bu kafa 1925'teki o güneş teorisi falan filan de kafa aynı kafa.
1: Güneş değil teorisi.
0: Güneş değil, aynı kafa bu kafa. Değişen bir şey yok. Niye şu anda ortada fazla görünmüyor?
1: Kürt diye bir şey yoktur. Daha da yaşayan Türkiye Kürt denir. Çünkü kart kurt ses çıkar.
0: Aynen.
1: Bu da cumhuriyet kafası.
0: Şimdi niye görünüyor?
1: Cumhuriyet kafası bunlar.
0: Kafası değil. Onlar onu şey yaptılar ya. Yani cumhuriyet kafası. Deklar ettiler onu yani. Öyle gizli saklı değil onu. Yazdılar söylediler. Şimdi ortada çok görünmemesi sebebi şu.
1: Sen DEM seçmenine kızmıyor musun?
0: Efendim?
1: Ben DEM seçmenine çok kızarım mesela.
0: O bir ayrı konu. Orada bir istismar var ama şunu söylemeye çalışıyorum.
1: Bak, bu yüzden kızarım. Bak bunlar oligarklar bunlar. Bunlar CHP bunlar. Sen
0: doğru,
1: oturup da Kılıçdaroğlu'nu Batman'dan aday gösterip de Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu %60 oy alıyorsa ben o seçmene kızarım.
0: Asıl ırkçıları satan, istismar eden bu DEM'dir. DEM bilmek lazım.
1: Değirmene su taşıdınız siz.
0: Benim esas dikkat çekmeye çalıştığım şey DEM. Şu. Bu kafa aynı duruyor. Tamam mı? Aynı yerinde duruyor. Bugün çok ortada görünmemesinin sebebi konjonktür diyorlar ya ortam müsait değil. Yani ama pusuda bekliyor, pusuda duruyor. Değişen bir şey yok. Kafa değişmedi. Neyi bekliyor?
1: Yani sen yine aynı şeyi fotoğrafı göster.
0: Neyi bekliyor? Ortamın müsait olmasını bekliyor.
1: Aynı şey diyorsun yani.
0: Asla değil.
1: 100 sene önceki hikaye.
0: Aynı. Bak.
1: Bu arada hatırlattı Recep bana. Bu arada adı
0: bir siyasi ortam bir değişsin. Bak nasıl hortlayacak onların hepsi.
1: CHP'den de bir ses yok ha bu arada.
0: Ne olsun ki? Anlı kafa diyorum ya. Onu anlatmaya çalışıyorum sana.
1: Hatırlattı biraz önce. Yani bir kurumsal bir açıklama değil mi CHP'den? Yok. Niye?
0: Yapsa bile inanma. O yapsa bile aynı bu Rahmi Koç'un özürü gibidir o yani. Evet. İdareyi masaya attır yani. Asla
1: yanarak. Hocam yani parti olarak hani 100 yıllık falan filan ya. 100 yıllık faşist partisi. Doğru. O da ağzından çıktı. Doğrusu. Niye özür dileyecekmiş? Zaten bu işin altındaki zihniyet bu zaten. Değil mi?
0: Asla değişmez.
1: Değişmez. Müzik de geldi. Ağza sağlık Doğan abi. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hızlanan değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Haydi salataya, salataya. Kırmızını ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
3: Beyaz.
2: Kırmızı.
3: Beyaz.
2: Kırmızı.
3: Beyaz.
2: En büyük.
4: Türkiye. Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
5: En sahi aşk.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Orta Doğu'da olup bitenle başlayalım. Çünkü gerilim dinmiyor, hatta tam tersine artarak devam ediyor. İsrail, İran'da bir petrokimya tesisini vurdu. Tahran'dan karşılık geldi. İsrail'in hava üslerini hedef aldı Tahran'da. Karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü toplandı. Krizin içine Yemen'deki Husiler de katıldı. Neler yaşanıyor bir bakalım. İsrail ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. İsrail, İran'a bir dizi hava saldırısı düzenledi. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar duyuldu. Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bazı patlamaların hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığı belirtildi. İsrail basını ise Tahran'daki Hava ve Uzay Üniversitesi'nin hedef alındığını belirtti. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisi de hedef alındı. Tesisten dumanlar yükseldi. İran can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Tesisin bazı bölümleri zarar gördü. Öte yandan İran'ın batı hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İran da bu saldırıya karşılık verdi. İsrail'e misilleme saldırı düzenledi. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı. Devrim Muhafızları Ordusu misilleme saldırılarına Nasr Operasyonu adını verdi. İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerini hedef aldı. Yeni stratejik hedeflerinde belirlendiği ifade edildi. İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Netanyahu da saldırıların ardından güvenlik kabinesini topluyor. İran'dan gelecek saldırılara güçlü karşılık verileceği belirtiliyor. İran, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerine karşı İsrail'e uyarı saldırıları başlatmıştı. Gece boyunca İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Füzelerden biri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İtamar yerleşimine isabet etti. 3 binada hasar meydana geldi. Peki savaş uzar mı? İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi çatışmaların birkaç gün süreceğini düşünüyor. Bu kapsamda yedek askerlerin göreve çağrılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Bölgedeki yangına Yemen'deki Husiler de dahil oldu. İsrail'in Yafa kentine füze fırlattıklarını açıkladı. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerinin seyrini tamamen yasakladıklarını ve denizdeki tüm hareketliliği meşru hedef sayacaklarını ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e aslında dur demişti. Yani İran'ın saldırısına karşılık verme, anlaşmaya çok yakınız demişti. Ama Netanyahu bir kez daha Trump'ı çiğnedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı ardından konuştu. Taraflara itidal çağrısı yaptı. İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz. Bu kadar yeter. Masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini belirtti. Ancak son gelişmelerin süreci riske attığını söyledi. Trump, Netanyahu ile telefonda görüşeceğini ve misilleme yapma diyeceğini belirtmişti. Netanyahu karşılık verirse son 47 yıldır ya da 3000 yıldır olduğu gibi bu saldırılar devam edecek dedi. O görüşme yapıldı. Taraflardan görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Axios'a göre ise Trump Netanyahu'dan misillemeyi ertelemesini istedi. İran'la müzakereleri gerekçe gösterdi. Trump ayrıca İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıdan da memnun olmadığını belirtti. İran'ın saldırısında kimse yaralanmadı. Yeni bir karşılığa ihtiyaç yok değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu çağrılar sahaya yansımadı. Trump ise yaşananların olası anlaşmayı etkilemeyeceğini savunuyor. Anlaşmanın başarısız olması halinde ise askeri seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Gözler şimdi Washington'dan gelecek açıklamalarda. Tahran'dan da sert açıklamalar var. Dini lider Müçteba Hamaneh, Siyonist rejimin sayılı günleri kaldı mesajını paylaştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. Hamaneh açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır ifadelerini kullandı.
Tahran bölgedeki kaostan ABD ve İsrail'i sorumlu tutuyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai basın toplantısı düzenledi. Lübnan'ın ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Pakistanlı arabulucuların da bunu pek çok kez vurguladığını bildirdi. Bekai yürütülen sürecin ABD ile İsrail tarafından baltalanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Gerilimin sonuçlarından ABD sorumludur diyerek Washington'a resti çekti. Bekai, Rafael Grossi'yi de İsrail yanlısı olmakla suçladı. Müzakere heyetinin başındaki Muhammed Bakır Kalibaf ise ateşkese uymuyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar dedi. İranlı üst düzey bir yetkili ise sert bir açıklama yaptı. İran'ın enerji altyapısına yönelik bir saldırı olursa İsrail ve ABD'ye ait bölgedeki tüm petrol ve gaz tesislerinin meşru hedef sayılacağını bildirdi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise İran'ın ateşkes ihlalleri ve Lübnan'a yönelik saldırılara göz yummayacağına yönelik İsrail'i birçok kez uyardı. Saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı dedi. İran'la İsrail arasında saldırıların yeniden başlaması sebebiyle bazı uçak seferleri iptal edildi. İran ve İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Güvenlik sorunları nedeniyle Ajet'in İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş kararı aldı. İstanbul-Beyrut uçağı ise Çukurova Havalimanı'na döndü. Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na döndü. Yaşanan olaylar nedeniyle Pegasus Havayolları bugün yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gündem bölgede yaşanan gerginlikti. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan gerginlik gündemdeydi. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum da ele alındı. Anadolu Ajansı'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belgeleriyle göz önüne serdi. Kanıt, tanık ve sanık kitaplarından oluşan internet sitesi erişime açıldı.

0: İsrail'in işlediği zulüm, soykırım ve vahşet tarihe not düşülüyor. Anadolu Ajansı tüm gerçekleri 3 kitapta derledi. Gazze Triloji internet sitesi erişime açıldı. Anadolu Ajansı Yayınları Müdürlüğü tarafından kanıt, tanık ve sanık kitaplarından oluşan Gazze Üçlemesi hazırlandı. Üçleme, İsrail'in işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kapsamındaki delil, tanık ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeliyor. Kanıt, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını sarsıcı fotoğraf ve görüntülerinden oluşan somut delillerle belgeliyor. Tanık, soykırımın unutturulmaması için tarihe tanıklık ediyor. Sanık da Gazze'deki soykırımın ve destekçilerinin işledikleri suçları adalet karşısında da yargılanması için tüm delilleriyle ortaya koyuyor. Gazze'de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenen bu üçlemeye artık gazatriloji.com.tr internet sitesinden dijital olarak ulaşılabilecek.
1: Savunma sanayinde attığı adımlar ve siyasi hamleler Türkiye'yi uluslararası platformda dikkat çeken noktaya taşıyor. Fransa basını Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini ele aldı. Yunan basını ise yine Ankara'nın bölgesel gücüne odaklandı.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleler ve uluslararası anlaşmalar Yunan basınında manşetlerde yer aldı. Türkiye'nin artık bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye artık 40'tan fazla ülkeye silah satıyor yorumu yapıldı. Yunan Katimerini gazetesi son dönemde Türkiye'nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalara değindi. Dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında oldukça geniş bir dosya hazırladı. Türkiye'nin özellikle Saha 2026 fuarında imzaladığı anlaşmalarla bölgesel değil, küresel bir strateji izlediği vurgulandı. Yunan Sky Televizyonu, Türkiye'nin önemli bir askeri teçhizat ihracatçısı haline geldiğini haberleştirdi. Türkiye her alanda güçlenirken biz yerimizde saydık denildi. Türkiye'nin Afrika'daki askeri eğitim faaliyetlerini genişletmesi ise uluslararası basında dikkat çekiyor. Fransa Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Türkiye Afrika kıtasındaki askeri eğitim faaliyetlerini genişletiyor. Mali ve Nijer'den gelen askerler Türkiye'deki özel kuvvetler eğitim programlarını tamamladı. Ankara'nın kıtayla savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin Batı Afrika ve Sahel bölgesinde Fransa'nın azalan askeri ve diplomatik etkisinin ardından ortaya çıkan boşluğu değerlendirmeye çalıştığı ifade edildi.
1: İstanbul'da gerçekleştirilen 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması'nda Vefa Yurdu'nun temeli atıldı. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir konuşma yaptı. Kurtulmuş konuşmasında Türkiye'nin yurt içindeki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor dedi.
2: Vefa Lisesi'nde 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmada Vefa Yurdu'nun da temelleri atıldı.
3: Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi.
2: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yükselen hedeflerine vurgu yaptı. Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor cümlesi oldukça dikkat çekti.
4: Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak, aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi, ilim yayma camiasının hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin sözü artık sadece Türkiye'nin içerisinde değil, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde söylenilmelidir, söylenilmektedir. Gittiğimiz bütün uluslararası temaslarda şunu görüyoruz. Ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin yerinin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor. Şimdi bize düşen her alanda Türkiye'nin sözünü, en büyük güç sözdür, fikirdir. Bu sözü en güçlü noktaya çıkarabilmek. Türkiye yüzü

0: yılı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmek mecburiyetimiz vardır.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'sa vefa yurduna dair bilgileri paylaştı. Kapasitesinin 280 civarında olacağını söyledi.
2: Yurdumuzun temeli atıldı, kurban kesildi. Hızlı bir şekilde inşallah yurdumuzun inşaatını tamamlayacağız. Kapasitesi 280 civarında, güzel bir konferans salonu olan daha güzel bir yurdumuz olacak. Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak. Bu çok yeni bir katkı olacak.
1: Programın ardından gerçekleştirilen Vefa Yurdu temel atma töreninde dua eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından yapıldı.
3: Tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.
4: Yeni haftaya başlıyoruz. Meclis de yeni haftaya başlıyor. Peki neler ele alınacak? Bakalım.
5: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi yoğun olacak. Salı günü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanun teklifinin ilk 5 maddesi görüşmeleri sürecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Alkollü içki firmalarının marka ve logolarıyla etkinlik ve yayınlara sponsor olması da yasaklanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları bu haftada yoğun şekilde devam edecek. Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri ele almak üzere toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu gündemindeki konuları görüşecek. Milli Savunma Komisyonu'nda ise AK Parti'nin geçen hafta sunduğu 17 maddelik uzman erbaş kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan mutlak putlan kararı sonrası mecliste CHP'nin grup toplantılarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Çalışmalarını mecliste sürdüren Özgür Özel, geçen hafta salı günü düzenlenen grup toplantısında partililere hitap etmişti. Bu hafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında konuşacağı bildirildi. Bunun üzerine grup toplantı salonunda nasıl bir düzen olacağı konusunda gözler geçen hafta olduğu gibi bu hafta da salı gününe çevrildi.
4: Dün seçim vardı. Nerede? Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. AK Parti toplamda 4 beldede kazandı. CHP ve MHP ise birer beldede.
6: Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir.
7: Ama o yürüyüş ne Tokat'ta, ne Gümüşhane'de, ne de Nevşehir'de devam edebildi. Oysa yola revan olmuş, belde belde gezmiş, miting düzenlemiş, göz boyamaya çalışmıştı. Çünkü bu mutlak butlan ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarının ardından vereceği ilk sınavdı. Ancak uzun süredir üzerine oynadığı iktidar oluyoruz algısı sandığa gömüldü. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede yapılan ara seçimde Cumhur İttifakı 5, CHP ise sadece 1 belediye kazanabildi. Önce Tokat. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ikisini AK Parti, birini MHP, birini de CHP kazandı. AK Parti Tokat Almus Bağtaşı'nda %94.5, Tokat Reşadiye yol üstünde %82 oyla açık ara belediye seçimlerini kazandı.
8: 81'e 80 aldı.
7: Cumhur İttifakı ortağı MHP'de Tokat Yeşilyurt Kuşçu Beldesi'nde %60 oy oranı tutturdu. Tokat Reşadiye ilçesi Çevrecik Beldesi'nde CHP kazandı ancak AK Parti oylarını 5 kat arttırdı, %48'e çıkarttı. Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı. Böylece seçim yapılan 6 belediyeden 5'ini Cumhur İttifakı kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüne vurgu yaptı.
8: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerimizde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da mesajında gelen sonuçları analiz etti.
8: Bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.
4: CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklanmıştı biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı görevinden de uzaklaştırıldığını duyurdu. Bu arada İzmir Buca'da 18 Eylül 2023 tarihinde yaşanan Doğancılar yangını da yeniden gündemde. Bilirkişi raporuna göre var olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlanmış. Detaylara bakalım.
1: Ormanın küllerinden kaçak villalar doğdu. İzmir'de organize imar yolsuzluğu 2023'teki yangına ilişkin bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarstı. Perde arkasındaki teknik detaylar bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te orman yangını çıkmıştı. Küle dönen alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. Söz konusu parselde Nisan 2022'de tek bir yapı vardı. Aynı yılın Kasım'ında 5 blok için temel atıldı. Yangından sadece 2 hafta sonra 2 Ekim 2023'te yapı tatil zaptı düzenlendi. Söz konusu belge inşaatın durdurulması ve mühürlenmesini gerektirir. Ancak inşaat durmadı. 2024 ve 2025 yılında çekilen uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının tamamlandığı görüldü. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman vermişti. Bilirkişi raporuna göre Buca'daki çevre katliamı bununla da sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesine 20 katlı ofis binaları da yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan en ağır suçlamaysa belediyenin mevcut olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre 1 Ağustos 2024'te artık yerinde olmayan eski bir bina adına imar kanununun geçici 11. maddesi kapsamında başvuru yapıldı. Başvuruya aynı gün içinde jet hızıyla yanıt geldi. Yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğu onaylandı. Böylece ormanlık alanda yükselen 5 yeni kaçak villa belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı. Ayrıca müteahhitlerin imar usulsüzlüklerini gizlemek için belediye görevlilerine para, daire veya lüks yazlık verdiği belirlendi. Bu trafiğe kendi aralarında sabun adını verdikleri ortaya çıktı. Teknik usulsüzlükleri gizlemek içinse proje yapıştırma yöntemi kullanıldı. Kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlemesi yapıldı. Bu da belediye içerisindeki organize imar çarkının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında bu çarkın pek çok ismi cezaevine girdi. Yaşananlar ormanlık alanların ranta nasıl kurban edildiğini göstermiş oldu.
4: Sahte 50 dolarlık banknotlarla ATM sistemini hedef alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Ve şüphelilerin ATM'ler üzerinden yaklaşık 103 bin dolar zarara yol açtığı belirlendi.
7: Sahte dolarları ATM'lere yatırdılar, farklı noktalardan Türk lirası olarak çektiler. Sahte para vurgunu emniyet ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin sahte olduğu belirlenen 50 Amerikan doları banknotlarını banka ATM'leri aracılığıyla sisteme soktuğunu tespit etti. Şüphelilerin daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak para çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin bu yöntemle 102.750 Amerikan doları tutarında zarara neden oldukları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor.
4: Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Şimdi beraberinde yanlış anlaşılmalar da oluştu. Kontrolden çıktı bir otomobil, tünel içerisinde kaldırıma çıktı ve orada itfaiyeye ait olan yangın panosuna çarptı. Tabii yangın panosuna çarpınca musluk patladı. Yangın söndürme sistemindeki su da tünele aktı. Ama suyu görenler de bu suyu deniz suyu zannetti.
9: Kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Su borusunu patlattı. Avrasya Tüneli'nden deniz suyu sızıyor iddiası ortalığı karıştırdı. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içinde kaldırıma çıkarak itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Tünelin içine akan musluk suyuydu ama yalan haber tez yayıldı. Akanın aslında deniz suyu olduğu ve tünelde sızma yaşandığı iddiası kısa süreli de olsa panik yarattı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan paniğin önüne geçti. Valiliğin paylaşımında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir denildi. Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek Avrasya Tüneli saat 9 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır ifadeleri kullanıldı.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Mayıs ayında ülke genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin verileri paylaştı. Gıda güvenliğini tehdit edenlere geçit verilmiyor. Mayıs ayında yurt genelinde toplam 82.481 gıda denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 142 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bakan İbrahim Yumaklı vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Fırsatçılığa ve tüketici sağlığını riske atan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimleri sıfır tolerans ilkesiyle devam edecek. Bu sene yaz biraz sanki gecikmeli geldi gibi. Tabii hava geçişleri de mevsim depresyonuna neden olabiliyor. Detayları psikolog Naz Özel 24'e anlattı.
10: Bir yanda havalar ısınıyor, bir yanda hala yağışların etkisi devam ediyor. Yazın sancılı gelişi duygu durumu değişikliğini de tetikliyor. Peki mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı.
11: Eve küçük alabildiğimiz güneş ışığı lambaları var. Bu lambalardan alarak muhakkak yürüyüş yaparak havanın ve sirkadyen ritme uyum sağlamasını sağlayarak aslında birazcık daha iyi hissedebiliriz.
10: Psikolog Naz Özel mevsim geçişlerinin ruh hali üzerindeki etkilerini aktardı. Zihnimizle bedenimizi daha uyumlu hale getirmeliyiz dedi.
11: Genel olarak her mevsim geçişinde birazcık böyle duygu durumumuzda değişiklik olabiliyor ama bu eşittir depresyon demek değil. Mevsimsel depresyonda biraz böyle halsizlik, tahammülsüzlük, çok insanlarla görüşmek istememe gibi belirtilerle başlıyor. Bunun bir kere süresini takip etmemiz önemli.
10: Özel duygu durumu değişikliklerinin depresyonla karıştırılabileceğini söyledi. Sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
11: Eğer işlevselliğimiz düştüyse evet tıbbi bir destek alabiliriz. Artık böyle 6 ayı geçtiyse, mevsim çoktan geçtiyse belki de mevsimsel depresyon değil altta gizli bir depresyon olabilir.
4: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmişti. Cumhuriyet tarihinin de en önemli simge yapılarından biri. Dolmabahçe Sarayı'ndan bahsediyorum. İhtişamını görüyorsunuz hemen arkamda. 170 yaşında, 170 yıllık bu görkemli yapının bilinmeyen yönlerini ve tarih içindeki yolculuğunun detaylarını izleyelim şimdi.
9: ...170 yıllık ihtişam... Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi miras, Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında.
12: Sarayın açılışının bu tarihte, sarayın inşaatının bu tarihte başlamasına rağmen bugünkü anlamda resmi temel atma töreninin Şevval ayına denk geldiği, yine aynı senenin Şevval ayına denk geldiği bilinmekte.
9: Boğaz'ın kıyısında yükselen bu görkemli yapı Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet'in en önemli anlarına tanıklık etti. Dolmabahçe Sarayı bugün 170 yaşında. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla 1843'te yapımına başlanan saray 7 Haziran 1956'da hizmete açıldı. Beşiktaş sahilinde 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yapı kısa sürede Osmanlı'nın yönetim merkezi haline geldi.
12: Dolmabahçe Sarayı'nın inşaatı 1856 yılında tamamlanır. Aslında tamamı 1856 yılında tamamlanıyor. Çünkü sarayın inşaatı bölüm bölüm devam etmiş ve her bölümün girişindeki alınlıklarda Sultan Abdülmecid'in tuğrası ve onun altında o bölümün bittiği tarih yer almakta. 7 Haziran 1856 tarihinde Cuma günü Sultan Abdülmecid Dolmabahçe Sarayı'na taşınmıştır. Ceride-i Havadis gazetesinde yine aynı günlerde yayınlanan bir haberde Dolmabahçe Sarayı'na taşınan Sultan Abdülmecid'in ertesi günü sarayda devlet erkanını kabul ettiğine dair de bir haber yer almaktadır.
9: Rokoko, barok ve ampir sanat akımlarının izlerini taşıyan saray, Türk yaşam kültürünü yansıtmaya devam etti. Devlet işlerinin yürütüldüğü mabeyin bölümü ihtişamıyla öne çıkarken, harem kısmı daha sade yapısıyla geleneksel Türk yaşamının izlerini taşıyor.
12: Batılı sanat akımlarının etkilerini görmekteyiz çoğunlukla. Ama saray, Dolmabahçe Sarayı her ne kadar batılı bir görüntüye sahipse de yine köklü geleneklerini yaşatmayı sürdüren bir saraydır.
9: Osmanlı'nın son 6 padişahına ev sahipliği yapan Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet döneminde de önemini korudu. Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarının bir bölümünü burada yürüttü ve 10 Kasım 1938'de burada hayata gözlerini yumdu. Bugünse Dolmabahçe Sarayı, tarihi mirası koruma çalışmaları ve milyonlarca ziyaretçisiyle geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı sürdürüyor.
4: Moderatörün ilk saatlerimine noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomik gelişmelerle Duygu Göktürk'ün sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa buradayız, moderatöre devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Önce haberlerimizle başlayalım. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,3'e yükseldi. Mayıs'ta kaydedilen artışla endeks Mart seviyelerine döndü. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki koşullarda ılımlı toparlanma görüldü. Türkiye, imalat sektörünün ana ihracat pazarlıklarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Mayıs 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Nisan ayında 50,2 düzeyinde bulunan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,3'e yükseldi ve Mart ayındaki seviyesine geri döndü. İhracat pazarları iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 29. aya ulaştı. Mayıs ayında bazı Avrupa pazarları zayıflık belirtileri gösterdi. Avro bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'da üretim azalmaya devam etti. Fransa'daki düşüş Ocak 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi. Küresel havayolu sektöründeki karlılık beklentileri düşürüldü. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, artan yakıt maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle sektörün bu yıla ilişkin net kar tahminini 23 milyar dolara indirdi.
2: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel havayolu sektörüne ilişkin finansal görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre havayolu şirketlerinin bu yıl için net kar beklentisi 41 milyar dolardan 23 milyar dolara düşürüldü. Böylece sektörün karının geçen yıl elde edilen 45 milyar doların oldukça altında kalacağı öngörüldü. Kar beklentilerindeki düşüşte Orta Doğu'daki çatışmalar ve hızla yükselen yakıt maliyetleri etkili oldu. Raporda havayolu şirketlerinin toplam yakıt giderlerinin 252 milyar dolardan 350 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtilirken, yolcu başına net karında 9,10 dolardan 4,50 dolara gerileceği ifade edildi. Buna rağmen küresel yolcu talebinin güçlü kalacağı, sektör gelirlerinin %9,4 artışla 1 trilyon 165 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, jet yakıtı fiyatlarındaki hızlı yükselişin şirketlerin mali tablolarını olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle küçük ölçekli havayolu şirketlerinin zorlu

0: bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi.
1: Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin son yıllarda kriz üstüne kriz yaşadığını belirterek artık daha sık meydana gelen şoklara karşı dayanıklı temeller inşa edilmesi gerektiğini bildirdi. 2019 yılından bu yana IMF'in başında bulunan ve görev süresi boyunca pandemi, Ukrayna Savaşı, ticaret tarifeleri gerilimleri ve son olarak Orta Doğu'daki çatışmalar gibi küresel krizleri yöneten Kristalina Georgieva, küresel ekonominin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte IMF dahil birçok kuruluşun küreselleşmenin yarattığı eşitsizlikleri ve bunun sonucunda oluşan toplumsal tepkiyi doğru analiz edemediğini itiraf eden IMF Başkanı şu ifadeleri kullandı. Küreselleşme sürecinde dünya ekonomisi bir bütün olarak daha iyiye gitti. Ancak istihdam olanaklarını kaybeden birçok topluluk boşlukta kaldı ve onlara yeterince dikkat edilmedi. Yapay zeka ile aynı senaryonun tekrarlanmaması konusunda son derece kararlıyım. Şokların tamamen ortadan kalkacağı bir döneme geri dönüleceğinin altını çizen Georgieva, küresel sistemin bu yeni gerçekliği henüz tam anlamıyla içselleştiremediği konusunda uyardı. Japonya ekonomisi zayıf sermaye harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ivme kaybetti. Japonya Kabine Ofisi'nin yayımladığı verilere göre Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış bazda %1,8 büyüdü Japon ekonomisi. Japonya ekonomisi zayıf sermaye harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ivme kaybetti. Pazartesi günü açıklanan revize gayri safi iç hasıla verileri, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı risklerin ekonomiye yönelik zorlukları artırdığına işaret etti. Japonya Kabine Ofisi'nin yayımladığı verilere göre ekonomi Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış bazda %1,8 büyüdü. Bu oran daha önce açıklanan %2,1'lik öncü tahminin altında kalırken ekonomistlerin %1,3'lük büyüme beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre ise gayri safi yurt içi hasıla ilk çeyrekte %0,5 arttı. Bu rakam %0,3'lük piyasa beklentisini aşarken öncü veriyle aynı seviyede gerçekleşti. Şirketlerin sermaye harcamaları ise ilk çeyrekte %0,7 daraldı. Böylece daha önce açıklanan %0,3'lük artış tahmini aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Piyasa beklentisi ise %0,9'luk bir duruş yönündeydi.

0: Ekonomi başlıklarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi piyasalara göz atalım. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksine bakalım. BIST 100 endeksi şu anda 13.660 puandan işlem görüyor diyelim ve hemen kur tarafıyla devam ediyoruz. Kur tarafına baktığımızda dolar 46,10'dan, euro ise 53'ten işlem görüyor ve altınla devam ediyoruz. Altın fiyatlarına baktığımızda gram altın 6.361 lira, çeyrek altın 10.402 lira, cumhuriyet altını 43.108 lira, ons altında ise 4.291 dolar fiyatlandırmayı görüyoruz. Ve petrol tarafına bakalım. Gözler şu günlerde Orta Doğu'da artan gerilimlerle birlikte petrolde 96 doların üzerinde Brent petrol işlem görüyor diyelim. Ve son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil %43'den, repo ise %11'den işlem görüyor şu dakika itibariyle diyelim. Efendim, ekonomi başlıklarını ekranlarınıza taşıdık, piyasalara göz attık. Şimdi tüm bu verileri konuğumuzla değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle birlikte. Tunç Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi haftalar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Orta Doğu'daki gelişmeler sonucunda petrol fiyatlarındaki yükseliş ekonomiye nasıl yansıyor? Biz az önce son verileri paylaştık. Son gelişmeler petrol fiyatları ve enerji piyasaları üzerinde ne tür etkiler yaratabilir dersiniz?
1: Aslında baktığımızda petrol tarafı ilk etapta ABD-İran-İsrail savaşının başlaması ve Hürmüz Boğazı kapanmıştı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile sert bir yükün hareketlenme karşımıza gelmiş. Yani ilk şok dediğimiz dalgayı net bir şekilde karşılamış. Petrol fiyatının 100 doların üzerine geçtiğini görmüştük. Ve bu da aslında baktığımız zaman da hem büyüme rakamlarını, hem enflasyon tarafından, hem Merkez Bankası'nın faiz stratejisine yansıdığını net bir şekilde görüyoruz. Fakat şimdi geldiğimiz noktaya

0: Baktığımız zaman da piyasa birazcık da iyimserliğe odaklandığını söylemek doğru olacaktır. Tabii ki hafta sonu yaşanan gerilimlerden dolayı, hafta sonu İsrail-İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı petrol tarafı tek taraflı bir 96 dolara kadar bir yukarı yönlü hareketlenme, %4'e yakın bir yukarı yönlü hareketlenme karşımıza geldi ama günün sonunda bizim burada bakmamız gereken nokta 100 dolar olacak. Yani 100 dolar üzerine petrol kalıcı da eğer ki karşımıza gelmez. Fiyat bunu görmezsek bu daha öncesinde yaşanan petrol tarafından dolayı yaşanan baskı biraz daha yavaşlama ihtimali gündeme getirecektir. Piyasadaki fiyatlamalar buna alışacaktır diyebiliriz. Ama günün sonuna baktığımız zaman özellikle petrol fiyatlarının bu denli yukarı yönlü gitmesi enerji maliyetlerini istediğiniz gibi yukarı yönlü arttırdığını görüyoruz. Enerji maliyetlerinin yukarı yönlü artmasıyla birlikte hem içeri tarafta ulaştırma tarafında enflasyon olumsuz bir etkisi söz konusu oldu. Bununla birlikte ABD tarafına baktığımız zaman da son gelen PCE rakamını incelediğimiz zaman da benzin tarafındaki yani galon fiyatlarının yukarı yönlü hareketini yapması, çok ciddi bir artışın olması oradaki enflasyon tarafında baskıladı. Bununla birlikte baktığımız zaman da önümüz bazı kapalı kalmaya devam ettiği sürece veyahut burada farklı çatışmalar, farklı gerilimler veyahut buradaki gerilim farklı yerlere sıçradığı takdirde burada petrol fiyatı yine yukarı hareketlenmeye karşımıza gelir. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da bu etki küresel olacaktır. Küresel tarafa bir etkisi olacaktır. Küresel tarafa bir etkisi olacağından da küresel tarafta bir enflasyon artışı. Bununla birlikte büyüme tarafında da yavaşlamalar veyahut aşağı yönlü hareketlenmeler, ilerleyen dönemler bizim karşımıza gelebilir. Çünkü enerji maliyetinin artması bütün şirketlerin hem maliyetlerini olumsuz etkiliyor hem de tedarik zincirlerinin günümüz bazı yaşananlardan dolayı bozulduğunu söylemek doğru olacaktır diyebiliriz.
1: Bu arada tam küresel krizlerden de söz ederken Donald Trump'tan yeni bir paylaşım geldi. O paylaşımı da ekranlara taşıyoruz son dakika bilgisi olarak. Donald Trump paylaşımında İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı şeklinde kısa bir paylaşım yaptı efendim. Ve devam edelim diğer sorularla. 11 Haziran'da elbette gözler. Zira 11 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz kararına dair öngörünüz ne? Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında piyasa beklentisi ne yönde?
0: Aslında piyasa beklentisi veya katılımcı beklentisi baktığımız zaman şu an faizin sabit kalması yönünde bir beklenti söz konusu. Özellikle hem enflasyon tarafı 32-61 olan enflasyon rakamı hem de güncel faiz oranımızı düşündüğümüz zaman da aradaki reel faiz kısmı Merkez Bankası'nın birazcık da alanlı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Alanına yer açtığını söylemek doğru olacaktır. Fakat son dönem enflasyon verisi çok kritikti. 1.71 civarında beklenti üzeri bir enflasyon verisi karşımıza geldi. Özellikle giyim ve ayakkabı tarafındaki olumsuz etki polyester fiyatların artmasından dolayı karşıda çıkan bir nokta diyebiliriz. Bununla da beraber enflasyon tarafındaki dezenflasyon sürecinin yavaşlamasından dolayı Merkez Bankası burada makro ihtiyacı anlamda belki de yeni kararlar almasına veya daha sıklaşma ihtimali gündeme getirecektir ama piyasa beklentisine baktığımız zaman da burada bir faiz artışının herhangi bir beklenti söz konusu değil. Burada önemli olan nokta metine odaklanmamız gerekiyor. Metine odaklanırken de Haziran ayına ait öncü verilerden nasıl bahsedecek ona çok dikkat etmemiz gerekecek. Eğer ki öncü verilerde de bir toparlanma söz konusu ise piyasada bunu biraz daha olumlu algılayabiliriz ama günün sonunda bizim bakmamız gereken nokta her zaman petrol fiyatları olacaktır. Petrol fiyatları olacak yani ABD-İran arasında olabilecek bir olası bir barış anlaşması veyahut gerginliğin tırmanması tabii ki burada Merkez Bankası ilerleyen dönem için elini rahatlatabilir ama mevcut seneye baktığımız zaman da enflasyon tarafında dezenflasyon sürecinde bir yavaşlama söz konusu dışarıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı arz enflasyonundan dolayı kaynaklanan bir söz konusu burada talep enflasyonu olmadan da burada faiz tarafında ben bir hareket yapacak da şu an için düşünmüyorum ama makro ihtiyacı anlamda birazcık da sıkılaşma adımları gelebilir diye toparlamış olayım.
1: Ve Mayıs ayında enflasyon aylık %1,71 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde büyüme rakamları da açıklanmıştı malumunuz. Türkiye ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. Bu rakamları nasıl okumamız gerekiyor? Savaşın etkisini nasıl hissediyoruz?
0: Aslında baktığımızda savaşın etkisine baktığımız zaman burada özellikle enflasyon tarafında enerji maliyetlerinden dolayı istediğini söylemek doğru olacaktır. Tabii burada Elsel mobil sisteminin gelmesi bu etkinin sınırlı olmasını bize sebebiyet verdi. Bize etkinin sınırlı olmasını da gösterdi veya sağladı ama günün sonunda artan kalemlere birazcık daha baktığımızda işte ulaştırma tarafında olumsuz bir etkisi var. Enerji maliyetlerinden dolayı, jet yakıtı, petrol fiyatının artmasından dolayı. Bununla birlikte ayakkabı giyim tarafına baktığımız zaman da burada gelen polyester fiyatının artmasından olumsuz bir etki söz konusu. Özellikle bu hafta yani geçtiğimiz hafta gelen enflasyon mesela gıda tarafının eksiye dönmesi bence olumlu ve kritik noktalardan bir tanesiydi. Büyüme tarafına baktığımızda %2,5 bir büyüme karşımıza geldi. Hane halkı tüketimin olumlu anlamda etkilediğini söylemek doğru olacaktır. Ama net ihracat tarafına olumsuz bir katkı sağlamış diyebiliriz. Burada birazcık da savaşın etkileri tabii ki hissediliyor diyebiliriz. Ama günün sonuna baktığımızda büyümede çok kritik bir veri vardı. Tarım vardı. Tarım tarafını aslında olumlu etkilediğini gördük. Evet sanayi tarafı daralmaya başladı ama tarım tarafı toparlanıyor. Enflasyon tarafında gıda tarafı eksi görmemiz yani olumlu bir katkı yaptığını görmemiz ilerleyen dönemlerde gıda enflasyonu belki birazcık daha olumlu.

0: olmasa sebebiyet verebilir ama günün sonuna baktığımız zaman da her anlamda burada enerji maliyetinin artması hem içeride hem dışarıda hem bedel anlamında net bir şekilde hissediliyor veya hissedilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Önemli olan nokta bu sürenin geçici mi olacak, kalıcı mı olacak, geçici olmayacaksa etkisi ne kadar sürecek ona çok dikkat etmemiz lazım diye toparlamak isterim.
1: Ve ayrıca gözler Fed'in de faiz kararında olacak. Trump Fed'in faiz artırması yanlış olur dedi. Trump'ın bu baskısı Fed'in faiz kararına nasıl yansır? Fed faiz artırır mı diye soracağım. Çok kısa bir cevap rica edeceğim. Buyurun Tunç Bey.
0: Kevin Warsh'un ilk toplantısı olarak karşılaşacak. Şu an piyasada faiz artışı beklentisi söz konusu değil. Ama özellikle son gelen tarım dışı istihdam verisi beklenti üzeri gelmesi, yukarı yönlü bir önceki aya göre yukarı yönlü bir revizyon karşımıza gelmesi ve enflasyon tarafının yukarı yönlü hareketi yapmaya başladı. İlerleyen dönemlerde Fed'in de faiz arttırma ihtimali gündeme getirecektir. Ama şu an için ilk gelecek toplantıda bir faizin sabit bırakılması bekleniyor. Ama bu beklenti tabii ki dolar endeksinin güçlenmesine sebebiyet veriyor diyelim.
1: Ve bir cümleyle aslında kısaca özetlemek gerekirse küresel büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonları nasıl okumalıyız?
0: Aslında baktığımızda burada tamamen küresel taraftaki yani büyüme tarafındaki beklenti aşağı revize yapılması sebebi tamamen ABD, İran, İsrail savaşından dolayı. Hürmüz Boğazı kapandı, Hürmüz Boğazı kapandı. Petrol fiyatları yukarı gitti, gübre fiyatları yukarı gitti, alüminyum fiyatları yukarı gitti, navlun fiyatları yukarı gitti. Yani özetle burada küresel bir enflasyon oluşuma sebebiyet verecek noktalar oluştu. Bununla da beraber global tedarik zincirleri etkilendi, olumsuz etkilendi. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman da bu da aslında baktığımızda büyümenin yavaşlaması veya büyüme beklenti aşağı
1: Evet.
0: revize yapılması sebebiyet veriyor. Böyle de küresel enflasyon beklentisi oluşturuyor diye toparlayayım.
1: Tunç Bey çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür edelim ve böylece kahve molasını noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
3: Otobit'te. Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri verelim. Ardından ilk bağlantımızı da gerçekleştirelim. İlk bağlantımızı Hande İpekgil ile yapacağız. CHP'deki durumu soracağız. Neyi peki CHP'ye dair soracağız derseniz, yarın salı CHP'nin grup toplantısı var. Peki kim yapacak o grup toplantıyı? Özgür Özel de grup toplantısı yapmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da. Bir düğüm var. Yeni bir düğüm var. O düğüm çözülebilecek mi diye soracağız Hande İpekgil'e. İmamoğlu suç örgütü davasında da 46. celse görülüyor. Oğuz birazdan detaylarla bizimle birlikte olacak. Oğuz Polat Bilye'ye de Silivri'ye de döneceğiz. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.sü bugün gerçekleşiyor. İstanbul'da Ebrar Nurarslan Bakırtaş'ta onu takip ediyor o toplantıyı. Ebrar'dan da detayları alacağız. İran'la İsrail arasında savaş yeniden başladı. Gerilim yeniden tırmandı. Bu tablo altını etkilemeye başladı. Altında aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Evliliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tablo düğün yapacakların acaba yüzünü güldürüyor mu? Daha da güldürür mü? Yani daha da düşer mi diye de Neslişah Yumağa döneceğiz, soracağız. Estetik uygulamalar son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Bir de artık daha bir ulaşılabilir oldu. Ancak şöyle de bu durumun bir aksi durumu, aksi noktası var. Siz de fark ediyorsunuzdur. İnsanlar birbirine benzemeye başladı yapılan müdahalelerle birlikte. Peki estetikte doğal görünüm nasıl korunur? Hilal Coşkun bu başlığın detaylarıyla yayında olacak. Diyarbakır'daysa Şeyhmus Çakan bizi bekliyor. Ne için bekliyor Şeyhmus bizi? Leyleklerin yolculuğu, bahar yolculuğu başladı. Bismil Karayolu üzerinde bulunan elektrik direkleri. Her yıl olduğu gibi bu yılda leyleklere ev sahipliği yapıyor. Ben buradan görüyorum Şeyhmus'un arkasındaki o direklerin üstündeki leylek yuvalarını. Şeyhmus'a da birazdan döneceğiz. Ama ilk durak az önce de söylediğim gibi Hande İpekgil olacak. Hande'ye bir merhaba diyelim, ardından soralım. CHP'deki bu grup toplantısı düğümü çözülebildi mi? Hande merhabalar. Bu düğüm çözüldü mü? Çözülecek gibi görünüyor mu? Karşılıklı yapılan açıklamalar var mı? Yarın ne göreceğiz biz? Kim konuşacak?
1: Helin Aslan, karışıklık tam anlamıyla aslında çözüldü diyemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bu iç kargaşası devam ediyor. Ancak biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı bir görsel paylaşmıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste grup toplantısı yapacağını açıklamıştı. Aslına bakacak olursak biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son olarak 7 Mart 2023 tarihinde grup toplantısında konuşmuştu ve sizlere son kez buradan sesleniyorum demişti mecliste yapmış olduğu konuşmada ve mutlak butlan kararı sonrası da yine o geçen 3 yıl sonrasında da yeniden Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı oldu kendisi ve tarihi bir dönüş yaptı.

0: yaptı diyebiliriz. İşte Kılıçdaroğlu Salı günü yine o kürsüden 3 yıl aranın sonunda yeniden milletvekillerine hitap edecekler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından gelmişti bu açıklama ve aynı zamanda Salı günü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağı bilgisini bizlerle paylaşmıştı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da yine geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu ve kendisi de yine orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısında konuşacağını, yine önemli açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Tabii son dönemde yaşanan gelişmeler, Özgür Özel tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki ilk grup toplantısında, 3 yıl aranın ardından yapacağı ilk grup toplantısında da yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii Müslüm Sarı yapmış olduğu açıklamada aslında bu önemli detayları işaret etmişti ve hiçbir şey gizli kalmayacak açıklamasında yine bulunmuştu. Tabii baktığımız zaman daha önce yapılan, yani bir önceki hafta yapılan Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısına da atfen bazı değerlendirmeleri olmuştu Müslüm Sarı'nın ve usul şartlarına uygun olmadığını yapılan seçimin dile getirmişti ve kurultay sonrası yaşanan yönetim tartışmaları nedeniyle de tabii bu aralar grup toplantısının kim ve nerede yapılacağı da yine tartışmaları beraberinde getiriyordu. Ancak emin olduğumuz bir şey var ki Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye 3 yıl aradan sonra çıkacak. Peki hangi mesajları verecek? Özellikle son yaptığı bir konuşmada dikkat çeken açıklamalar yapmıştı CHP Genel Başkanı. Özellikle FETÖ özrüyle çok konuşulmuştu biliyorsunuz. FETÖ'cülerin CHP'ye sızdığını özellikle açıklamıştı ve aramızdan, arkamızdan gizlice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum ifadelerini özellikle kullanmıştı ve bu konuda yine çok tartışılmış ve konuşulmuştu. Şimdi bu itirafların tabii altını doldurabileceği özellikle belirtiliyor. Grup toplantısında yapacağı konuşmada CHP'ye FETÖ sızıntısı ile ilgili yeni bilgiler de paylaşılması bekleniyor. Tabii bunun yanında rüşvetçilerden, hırsızlardan da yine partimizi arındıracağız demişti. Bu cümlesi de elbette ki çok dikkat çekiciydi. İşte Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısında da özellikle bu konulara değinmesini bekliyoruz. Tabii CHP'de bir de kurultay bilmecesi var. Yine Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada temiz bir kurultay yapacağını söylemişti. Bu konuda da yine biz bir bilgi vermesini bekliyoruz. Tabii bu arada CHP Parti Meclisi de toplanacak. Geçtiğimiz saat diliminde de bunun açıklaması geldi. Perşembe günü saat 13'te parti meclisini toplayacak Kılıçdaroğlu. Özgür Özel tarafına bakacak olursak bugün mecliste yine kendi kurmayları ile saat 11'de bir araya geldi Özgür Özel ve MYK toplantısı sonrası, yani kendi yaptığı bu toplantının ardından da Salı günü grup toplantısı ile ilgili kararı da açıklanacağını bildirdi. Yani özetle kısacası gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden Salı gününe çevrildi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande İpekgil'den sözü alalım. Önümüzdeki saat diliminde de konuşacağız bu meseleyi. Ne olacak, yarın ne izleyeceğiz diye karşılıklı açıklamalar da var. Alacağız detayları, konuklarımızdan değerlendirmeleri. Bir yandan da İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 46. celse görülüyor. Hemen editörümüz Oğuz Polat Bile'ye şöyle bir dönelim. Bugün neler yaşanıyor Oğuz'dan öğrenelim. Oğuz merhaba, seni dinliyoruz.
2: Evet, 13. hafta 46. celse görülüyor. 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın, biliyorsunuz, son tahliyelerle birlikte toplam 42 kişi aylık tutukluluk incelemesiyle tahliye edilmişti. Şu an itibariyle 68 tutuklu, 414 sanık var. Peki neler yaşanıyor? Biliyorsunuz 2 haftadır aynı zamanda reklam dosyası vurgunu iddiaları üzerine sanıklar kürsüye çıkıp savunmalarını yapıyor. Bugün itibariyle de Serkan Öztürk savunmasına başladı. Serkan Öztürk iş insanı, 3K isimli reklam firmasının da ortaklarından biri olduğu söyleniyor. İddianamede kendisine rüşvet vermek, aynı zamanda ihaleye fesat karıştırma iddiaları da suçlanıyor. Daha doğrusu ihalelerden haksız gelir elde etme suçlamaları yöneltiliyor. İBB iştirakları üzerinden yapılan ihaleler bunlar. Kendisi hakkında daha önce Murat Kapkin'in, Ahmet Çiçek gibi isimlerin beyanları da vardı biliyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Nasıl ihalelere fesat karıştırma. İBB bir ihale açıyor. İhalenin meblağı mesela 70 numaralı eylem, suçlandığı eylemlerden biri. İhalenin meblağı toplamda 40 milyonun üzerinde. Ama tek kalemde ihale edildiği için bu ihaleyi Kültür AŞ'den başka kimse alamaz. Kültür AŞ aldıktan sonra olması gerektiği gibi 3G kuralları çerçevesinde parçalara ayrılıyor ve bu 40 milyonluk ihalenin 24 milyonu tamamen İmamoğlu suç örgütüne müzahir olduğu iddia edilen firmalara gidiyor. 24 milyonluk ya da yaklaşık 25 milyonluk bir kısmı burada Serkan Öztürk'ün 3K firmasının aldığı ihale meblağı da 8,5 milyon. Ya da rüşvet verme, bu nasıl oluyor? Yine ihale alacaklar. İhale almadan önce iştiraklar üzerine fatura kesiliyor kendi firmasına. O faturayı ödemiş gibi göründükten sonra ihaleler alıyor. İştirakla kasasına giren o paralarla başka şirketlere yine hayali bir şekilde yapılmamış iş üzerinden yapılmış gibi göstererek para aktarıyor ve sonuç olarak para yine İmamoğlu suç örgütünün kasasına giriyor. 11.04'te başlamıştı duruşmanın ilk oturumu. Serkan Öztürk kürsüye çıktı. Hakkındaki iddialara yanıt verdi. Tabii birçoğunu reddetti iddialarını ama mesela 11 Eylül 2025 tarihli bir ifadesi vardı. Murat Kapki bana husumet besliyor diye. Bütün Kapki'nin tanımadığını söyledi duruşmada da Kapki'yi. Burada tanıştık dedi. Madem tanımıyorsunuz sana nasıl husumet besliyor dedi. Burada da savcılık makamını suçladı. Ben bu ifadeyi kullanmadım ama böyle bir ifade yazıldı dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olmakla suçlanıyor aynı zamanda. İnan Güney ile ilgili İnan Güney üzerinden daha doğrusu reklam ihalelerini aldığı iddia ediliyor. Bunun üzerinden de yine 2,5-3 milyonluk bir aylık komisyonu aldığı iddia ediliyor. Bu benim hak edişimdi, aldım dedi. Çeşitli firmaları kastederek. Bu benim hak edişimdi, aldım dedi. İnan Güney'in Beltaş Genel Müdürü olduğu dönemden bu yana aynı zamanda tanıdığını söyledi. Görüşmelerini sordu hakim. İnan Güney ile görüşmelerin için yaptınız diye. 2-3 defa görüşmelerim oldu. O havuza girmek için yaptığım görüşmelerdi dedi. Daha sonra savcılar kendisine soru yöneltti. Avukatlar soru yöneltti. Avukatlarının savunmasıyla Serkan Öztürk'ün devam edecek. Şu an itibariyle savunma yapmayan henüz 25 tutuklu sanık var. Haziran sonuna kadar bütün savunmaların alınması bekleniyor. Biliyorsunuz ayın 18'inde de yine bir aylık tutukluluk incelemesi olacak ve bazı da tahliye kararları çıkabilir. Duruşmadaki genel atmosferi sizlere anlatayım. Çok sakin bir hava var. Çok az katılım var. Motivasyonun çok düşük olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden ya da belediye başkanları düzeyinden de şu an itibariyle pazartesi gününün sabah oturumu itibariyle bir katılım göremedik. Bu da dikkatimizi çeken noktalar oldu.

0: Orta Doğu'daki gerilim dinmek bilmiyor. Hatta tam tersi alevlendi bile diyebiliriz. İsrail İran'da bir petrokimya tesisini vurdu. Tahran'sa İsrail'in hava üslerini hedef aldı. İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü olarak toplandı. Krize Yemen'deki Husiler de katıldı. İşte yaşananlar. İsrail ile İran arasında savaş yeni bir aşamaya geçti. İsrail İran'a bir dizi hava saldırısı düzenledi. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar duyuldu. Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bazı patlamaların hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığı belirtildi. İsrail basını ise Tahran'daki Hava ve Uzay Üniversitesi'nin hedef alındığını belirtti. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisi de hedef alındı. Tesisten dumanlar yükseldi. İran, can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Tesisin bazı bölümleri zarar gördü. Öte yandan İran'ın batı hava sahası İkinci bir duyuruya kadar da kapatıldı. İran da bu saldırıya karşılık verdi. İsrail'e misilleme saldırısı düzenledi. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı. Devrim Muhafızları Ordusu misilleme saldırılarına Nasr Operasyonu adını verdi.
1: Mazi!
0: TÜGVA Türkiye Münazere Yarışması'nın finali var ve İçişleri Bakanı Çiftçi de konuşma yapıyor. O noktaya dönelim.
2: Adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız. İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de sizlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız inşallah. Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır. Gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek. Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye yüzyılını inşa ederken bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız. Bu vesileyle gençlerimizin değerleriyle buluştuğu, medeniyet idrakiyle yetiştiği, aklını ve kalbini aynı istikamette büyüttüğü güçlü bir gençlik mektebi olan Türkiye Gençlik Vakfımızı bu anlamlı programdan dolayı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen, başta TÜGVA Genel Başkanımız Sayın İbrahim Beşikçi'ye, öğretmenlerimize, danışmanlarımıza, jüri üyelerimize, ailelerimize ve en önemlisi bu heyecanı taşıyan bütün gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Münazara yarışmasının Büyük Türkiye finalinin hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sağ olun, var olun.
0: İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Kudüs konusu, Gazze konusuna, Kudüs konusuna ayrı bir başlık açtı. Neden ayrı bir başlık açtı? Çünkü geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi demişti ki Rabbim bana bir günde olsa Kudüs valiliğini nasip etsin demişti. Ve bu sözlere İsrail Savunma Bakanlığı'ndan tepki gelmişti. Biraz onlar da provokatif bir cevap vermişti. İstanbul için bir Konstantinopolis göndermesi yaparak İsrail Devleti çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir demişler. Bakan Çiftçi Kudüs meselesinin bir kez daha üstünde durdu. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyan elbette çıkacaktır ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra şimdi biz İran meselesine şöyle tekrar bir geri dönelim. Tahran'dan sert açıklamalar var. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Lübnan misillemesinin ardından dini lider, İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'den bir açıklama var. Siyonist rejimin sayılı günleri kaldı mesajını paylaştı. Hamaney açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır ifadelerini kullandı. Tahran bölgedeki kaostan ABD ve İsrail'i sorumlu tutuyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai basın toplantısı düzenledi. Lübnan'ın ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Pakistanlı arabulucuların da bunu pek çok kez vurguladığını bildirdi. Bekai yürütülen sürecin ABD ile İsrail tarafından baltalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Gerilimin sonuçlarından ABD sorumludur diyerek Washington'a rest çekti. Bekai ayrıca ABD ile mesaj alışverişinin de durmadığını söyledi. Sözcü Grossi'yi de İsrail yanlısı olmakla suçladı. Müzakere heyetinin başındaki Muhammed Bakır Kalibafsa ateşkese uymuyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar dedi. İranlı üst düzey bir yetkili ise sert bir açıklama yaptı. İran'ın enerji altyapısına yönelik bir saldırı olursa İsrail ve ABD'ye ait bölgedeki tüm petrol ve gaz tesislerinin meşru hedef sayılacağını bildirdi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise İran'ın ateşkes ihlalleri ve Lübnan'a yönelik saldırılara göz yummayacağına yönelik İsrail'i birçok kez uyardı. Saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı dedi. Şimdi Trump İran'ın İsrail'in Lübnan'daki dahiyeye saldırısı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu'nun bir karşılık vermemesini, misillemede bulunmamasını istemişti. Hatta Trump dedi ki İran'la anlaşmaya çok yaklaştık, bir karşılık vermeyin dedi Netanyahu'ya. Ancak Netanyahu bir kez daha Trump'ı dinlemedi, çiğnedi. Saldırıların Trump durmasını bir kez daha istedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Trump, İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı dün akşam da gerilimin ardından açıklamalarda bulunmuştu. Taraflara itidal çağrısı yapmıştı. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini belirtti. Ancak son gelişmelerin süreci riske attığını söyledi. Trump, Netanyahu ile telefonda görüşeceğini ve misilleme yapma diyeceğini belirtmişti. Netanyahu karşılık verirse son 47 yıldır ya da 3000 yıldır olduğu gibi bu saldırılar devam edecek dedi. O görüşme yapıldı. Taraflardan görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Axios'a göre ise Trump Netanyahu'dan misillemeyi ertelemesini istedi. İran'la müzakereleri gerekçe gösterdi. Trump ayrıca İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıdan da memnun olmadığını belirtti. İran'ın saldırısında kimse yaralanmadı. Yeni bir karşılığa ihtiyaç yok değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu çağrılar sahaya yansımadı. Trump'sa yaşananların olası anlaşmayı etkilemeyeceğini savunuyor. Anlaşmanın başarısız olması halinde ise askeri seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Gözler şimdi Washington'dan gelecek açıklamalarda. Şimdi bu savaş halinin alevlenmiş olması altında bir düşüşe sebep oldu. Altındaki bu düşüş de haliyle düğün yapacakların yüzünü güldürüyor. Peki vatandaş hangi altınları tercih ediyor? Neslişah Yuma bir sözü hemen verelim. Söz Neslişah'ta.
1: Altın bir yükseldi bir düştü. İran-İsrail-Amerika savaşının başlamasıyla beraber 8000 bandındaki altın hızlı bir düşüşle 6000'e hatta 5000 küsürlere kadar geriledi. Savaşın aslında dinginlenmesiyle altında yine yükselmelerle karşılaşmıştık. Fakat hafta sonu İran-İsrail arasındaki gerilimin yükselmesiyle birlikte altın bugüne biraz daha düşüşle başladı. Peki altında süreç ne olacak? Fakat şunun da altını çizmek gerekir. Yaz sezonuyla birlikte düğünler de başladı. Yatırımcı hem altın almaya başlarken bir yandan da düğün yapacak olan vatandaşların da yüzü güldü. Altınlar uygun fiyattan alınmaya başladı. Hem kuyumculardaki son durum ne? Vatandaş hangi altınları alıyor? Ek olarak da savaşın seyriyle beraber de piyasalardaki son durum ne olacak? Bir yayın konuğum var. Piyasa uzmanı Faruk Özgenç yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi ilk önce şuradan başlamak isterim. Savaş bir başladı, bir sakinleşti. Cuma günü piyasalar ne durumdaydı? Bugün siz nasıl bir açılış yaptınız?
3: Evet efendim, şimdi 5 Haziran Cuma günü o 24 ayar gram altını 6600 seviyelerinden işlem gördürdük. Bugün 8 Haziran'a baktığımız zaman 6400-6450 bandında seyretmektedir. Şu anki durum bu fiyatlarda.
1: Peki şimdi savaşın ilk dakikalarında 8000 bandından düşüşe geçti altın. Şimdi bugün tekrardan o savaş hararetlendi. Piyasalardaki sizin beklentiniz nedir? Ne olur? Nasıl bir yol izlenir?
3: Efendim şimdi 2026 yılında başladığımızda evet Ocak ayında 8000 liralar bandında altın işlem görmekteydi. Bugün 6400 seviyelerine geldi. Hatırlarsak geçen sene yine Temmuz, Ağustos aylarında altın 4250'lerden bir fiyat yükselmesine başlamıştı. 8000 liralara kadar gelmişti. Bugün yaklaşık olarak yine fiyatın bu seviyede yani 6400 seviyelerinde seyredeceğini şahsen yorumluyorum. Bunun akabinde önümüzdeki aylarda yine savaşın tabii ki olası durumlarına göre olup olmayacağına bu nezdinde fiyatın bir sıçrama yapabileceği de bir beklenti içerisinde benim için.
1: Şimdi Hürmüz'ün kapatılması bu konudaki daha doğrusu piyasalardaki en önemli noktalardan biri. Şimdi Hürmüz kapandığında petrol fiyatları da yükseldi otomatikman. Peki bu süreçte hem euro hem dolar hem altın hem de petrol fiyatları piyasayı sizce ne yönde etkileyecek? Yatırımcı nasıl hareket edecek?

0: etmeli?
1: Şimdi hatırladığımız kadarıyla savaş başladığı süreç içerisinde bugüne baktığımız zaman altında bir geri çekilme, petrolde bir yükselme yaşanıyor. Yine bugünlere baktığımızda daha işte geçtiğimiz cumaya göre yine fiyat biraz daha geri gelmektedir. Bu tabii ki savaşın seyrine göre bir yön alacak.
2: Vatandaş aslında düğün sezonunun gelmesiyle beraber altında güzel bir fiyattan alım sağlayacak şu anda. Fakat alınırken ürünlerde 8 ayarda aynı kazandırıyor. 22 ayarda, 14 ayarda eş değer kazandırıyor. Bozdurulmak istediğinde sadece işçilik parası aynı ölçüde sizlere kaybettirebilir. Ama onun dışında altın her zaman altındır. Her ayarda da kazandırmaya devam edecek. Ben yayın konuğuma da çok teşekkür ederim. Bizler de kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la süreci sizlere anlatmaya çalıştık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
3: Neslişah'a teşekkür edelim. Şimdi sözü Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a vereceğiz. Neden? Çünkü Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.sü bugün İstanbul'da gerçekleşiyor. Söz Ebrar'da.
4: Diplomasinin kalbi bir kez daha İstanbul'da atıyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 10.sü düzenlenen üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı için İstanbul'da. Peki jeopolitik risklerin had safhada olduğu bu dönemde masada neler olacak? Kalem kalem sizlere anlatacağım. Ev sahipliğini Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yaptığı bu üçlü toplantıda bölgesel güvenlik ve kalıcı barış konuşulacak. Elbette ki masada Güney Kafkas olacak. Hakan Fidan Güney Kafkasya'nın stratejik önemine dikkati çekecek. Bölgede kalıcı barışın ve normalleşmenin ekonomik refahı refah noktasında bir zorunluluk olduğunun altı çizilecek. Hepimizin malumu ki Rusya-Ukrayna savaşı ana konulardan biri olacak. Karadeniz ve çevresini tehdit ediyor Ukrayna ve Rusya savaşı. Bu krizinde adil kalıcı bir barışla diplomasi yoluyla bir nihayete kavuşturulması mesajı verecek Bakan Hakan Fidan. Elbette orta koridor ve lojistik aslında gündemde olacak. Asya ile Avrupa arasındaki önemli bir köprü orta koridor ve pandemi ve savaşlar sonrasında da küresel tedarik zinciri kırıldı. Avrupa ve Asya arasındaki köprü olan orta koridorun da hayati önemine dikkatin çekilmesi bekleniyor. Bir yandan da Bakü, Tiflis, Kars hattı başta olmak üzere 3 ülke noktasında bölgesel lojistik hatların güçlendirilmesi hedefte. Elbette ki Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye diyoruz. Enerji konuşmadan olmaz. Bakü, Tiflis, Ceyhan gibi dev projelerle taçlanan enerji işbirliği derinleşecek. Bakan Fidan bu ortaklığın yalnızca 3 ülke noktasında değil tüm Avrupa'nın arz güvenliğine hizmet ettiğini tekrar hatırlatacak. Ticaret hacminin de artırılacağı yeni adımların atılması bekleniyor. Tabii 14 yıllık siyasi bir diyalogdan bahsediyoruz. Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan Dışişleri Bakanları ilk olarak 2012'de Trabzon'da bir araya gelmişti. 2024 yılında da Bakü'de bir araya gelmişlerdi. Bugün de medeniyetlerin buluştuğu noktada İstanbul'da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın aslında ev sahipliğinde bir araya geliyorlar. Bu durum bize bölgesel entegrasyonun aslında bir somut göstergesi. Bu noktada da yalnızca 3 ülkenin değil Avrupa ile Asya arasındaki köprünün geleceğinin şekilleneceği bir toplantı bizleri bekliyor. Saat 15.00 sularında da Hakan Fidan ev sahipliğinde bir basın açıklaması olması bekleniyor. Tabii kritik bir görüşme. Bizler de buradan takipçisi olacağız. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Çırağan Sarayı'ndan tekrar stüdyoya bırakalım.
3: Ebrar'a teşekkür edelim. Pazar günü Ermenistan'da sandıklar kuruldu ve o sandıklardan yine Paşinyan çıktı. Hatta Başbakan Paşinyan'ın partisi mecliste tek başına çoğunluğu da sağladı. Pazar günü Ermenistan'da meclis seçimleri vardı. Sandıkların tamamı açıldı. Oy sayım işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yaklaşık %50'sini aldı. Bu sonuçla Paşinyan 105 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyenin sahibi oldu. Tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Seçim yarışında Paşinyan'ın en güçlü rakibi olan iş insanı Samvel Karapetyan'ın güçlü Ermenistan oluşumu %23,29 oyla 28 milletvekili çıkarabildi. Eski Cumhurbaşkanı Robert Kaçaryan'ın Ermenistan ittifakı %9,94 ile

0: 11 sandalyede kaldı. Müreffeh Ermenistan Partisi %4 oy oranıyla meclise sadece 5 vekil gönderebildi. Ülkede 2,5 milyona yakın kayıtlı seçmenden yaklaşık 1,5 milyonu sandık başına gitti. Seçime katılım oranı %58,97 olarak açıklandı. Tek başına iktidarını ilan eden Paşinyan'ın en büyük vaadi olan yeni anayasa değişikliği içinse mecliste diğer partilerin desteğine ihtiyacı olacak. Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Paşinyan mecliste açıklamalarda bulundu. Halk barışa sahip çıktı dedi. Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçime eski söylemlerini tarihe gömme, diyalog kurma zamanı mesajıyla girdi. Aslında diasporanın tüm kışkırtmalarını da bir anlamda elinin tersiyle itti. Ermeniler sandıkta Paşinyan'a arkandayız yürü mesajını verdiler. Paşinyan'ın ilk mesajı da Türkiye'ye dair oldu.
1: Ermenistan halkı barışa, bölgesel refaha ve bölgesel işbirliğine oy verdi. Umarım bu Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu karşılık görür. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık.
2: Ermenistan seçiminde emperyalizm kaybetti, halklar kazandı. Zira Ermeniler asırlık dogmaları, Ermeni diasporasının kışkırtmalarını elinin tersiyle itti, aklın yolunu seçti. Strategy of
1: strengthening. Bölgesel barışçıl geleceğimizden kesinlikle eminim. Çünkü şu anda neyse ki Azerbaycan'la aramızda barış var. Gelecekte Türkiye ile sınır demiryolu ve karayollarının da açılacağına eminim.
2: Nikol Paşinyan seçime eski düşmanlıkları unutmanın zamanı geldi mesajıyla girdi, zaferle çıktı. Paşinyan'ın zaferi aynı zamanda bir meydan okuma. Rusya'nın kuşatmasına, Fransa'nın baskısına, emperyal düzene karşı bir başkaldırıydı. Zira Karabağ zaferi Paşinyan'ın gerçeklerle yüzleşmesine sebep oldu, gözünü açtı.
3: Yıllardır barışa hasret kalan Güney Kafkasya bugün tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadıkları kadar yakınlar. Sürece paralel olarak Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz.
2: Paşinyan seçimi kazanarak aslında Ermeni halkından açık çek de aldı. Özellikle ülkenin uzun yıllardır fakir kalmasının sebeplerinden biri sınır komşularıyla yaşadığı sorunlardı. Dağlık Karabağ, Ağrı Dağı ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak barışa hizmet edecek yeni bir dil geliştirme imkanı doğdu. Ayrıca doğudan batıya enerji ve ticaret yolları konusunda Ermenistan'ın şansı arttı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da ağırlığını koymasıyla birlikte Zengezur Koridoru konusundaki pürüzlerin aşılması kolaylaştı. Ermeniler sadece bir seçim yapmadı. Ülkenin gelecekte yürüyeceği yol konusunda Paşinyan'a aslında güven oyu verdi. Bu durum Türkiye'nin oluşturmak istediği kardeşlik kuşağı içinde pozitif etki oluşturdu.
1: Türkiye ile ilişkimiz yoksa o terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek bir kapris meselesi değil, bu bir zorunluluktur.
2: Ermenistan seçiminde kaybedenler kulübünün başına ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yazabiliriz. Zira Karabağ Savaşı sırasında Paşinyan'a Ermeni diasporasıyla birlikte gaz veren isimlerden biri de Macron'du. Ancak Azerbaycan'ın mutlak zaferi karşısında Paşinyan kendisine kendi milletinden başka kimseden hayır gelmeyeceğini gördü. Özellikle de Fransa'nın kendisini dev aynasında gördüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

0: Özetle zor oyunu bozdu. Türkiye'nin diklenmeden dik duran siyaset anlayışı karşılığını buldu. Aslında benzer bir durum Fransa açısından Afrika'da yaşanıyor. Eski Fransız sömürgesi ülkeler birer birer lejyonerleri ülkesinden kovuyor. Fransız medyası analiz haberlerinde Türkiye Fransa'nın yerini aldı manşetleri atıyor. Fransa merkezli yayın yapan RFI, Türkiye askeri eğitim yoluyla Afrika'daki nüfuzunu genişletiyor başlıklı bir haber yayımladı. Mali ve Nijer'den askerlerin Isparta'daki Türk Özel Kuvvetler Kampı'nda eğitim gördüğünü hatırlattı. Haberde Ankara, Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdi. Türkiye, Fransa'nın bölgedeki askeri gücünün zayıflamasıyla oluşan boşluğu dolduruyor ifadesini kullandı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya emperyal gözlerle değil, yaradılanı yaradandan ötürü severiz anlayışıyla yaklaşıyor.
1: Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
0: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin söyledikleri durumu özetliyor aslında.

0: Şimdi bu saat dilimine başlarken Ankara'dan Hande İpekgil ile başlamıştık. Neden? Yarın Salı CHP'de grup toplantısını kim yapacak diye sormuştuk. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak istiyor. Özgür Özel de bu noktada kendi MYK'sını toplamıştı, toplantıya girmişti. Oradan gelecek haber bekleniyordu. Çünkü soruldu öncesinde grup toplantısı yapacak mısınız diye. Ve Özgür Özel'den yanıt geldi. Ben yapacağım grup toplantısını dedi. Sadece bu kadar mı? Değil. Çok daha fazlası var. Onun için biz bir kez daha Hande'ye dönelim. Hande İpekgil merhabalar. Şimdi grup toplantısını ben yapacağım diyor Özgür Özel. Daha başka neler söyledi? Yarın bizi ne bekliyor? Ne olacak? Bununla ilgili bir başvuru yapmış mı Özgür Özel kanadı?
1: Evet Elin Aslan, senin de anlatmış olduğun gibi saat başında bir program yapmıştık Özgür Özel'in tabii grup toplantısıyla ilgili kararını da bu toplantının hemen ardından açıklayacağını söylemiştik. Geçtiğimiz dakikalarda Özgür Özel de o açıklamayı yaptı ve yarın grup toplantısını ben yapacağım dedi. Tabii açıklamalarına baktığımız zaman şu ifadeleri özellikle kullandı Özgür Özel: o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine teslim etmemiz mümkün değildir ifadeleri özellikle dikkat çekti. Bir toplantı yapılacak, hatta korsan bir toplantı yapılacak gibi bazı ifadelerde de bulundu ve tabii yarın grup toplantısı yapacağını da özellikle meclis başkanlığına da bildirdiğini kendisi iletti. Başvuru yapılmıştır dedi. Tabii bu arada CHP'de gözler salı gününe çevrilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz basın danışmanı geçtiğimiz günlerde yine bir görselle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapacağını söylemişti. İşte geçtiğimiz dakikalarda Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını işte az önce söylemiş olduğum sözlerle birlikte dile getirdi. Bu da demek oluyor ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iç gerilim giderek daha da tırmanıyor. Yarın grup toplantısı iki tarafta yapacağını söyledi. Peki bundan sonraki gelişmeler ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir cevap gelecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Onu da önümüzdeki saatlerde yine öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığımız zaman biliyorsunuz Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın sonrasında yeniden salı günü grup kürsüsüne çıkacak ve mecliste milletvekillerine hitap edeceğini söylemişti. En son 7 Mart 2023 tarihinde o kürsüye çıkmış ve sizlere buradan son kez sesleniyorum ifadelerini kullanmıştı. Tabii parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da yine bu konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Yine o da kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısına başkanlık edeceğini söylemişti ve son dönemde yaşananlarla ilgili de hiçbir şey gizli kalmayacak açıklaması yine yapmıştı. Yapılan Özgür Özel'in meclis grup başkanlığı ile ilgili yapılan tabii sürecinde yine usulsüz olduğuna özellikle dikkat çekmişti. Tabii baktığımız zaman seçimin usul ve şartlarına uygun olmadığını söylemişti ve genel başkanın bilgisi dışında olduğunu ifade etmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Özgür Özel grup toplantısını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da yapacağını söyledi. Özgür Özel de yarın grup toplantısı yapacağını söyledi. Bir kez daha hatırlatalım. Tabii Kılıçdaroğlu hangi mesajları verecek toplantıda, bu da çok önemli. Yine hatırlayalım, Kılıçdaroğlu FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu ve bu açıklamalar yine gerçekten çok konuşulmuştu. Arkamızdan gizlice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum demişti. İşte bu kapsamda yine biraz daha fazla belki de bilgi vermesini bekliyoruz. Aynı zamanda tabii partiyi de temizleyeceğini söylemişti. Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arındırılmış bir parti olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olacağız ifadelerini kullanmıştı. Hem CHP hem de Türkiye arınacak demişti. Bu kapsamda da yine işte bu cümlelerin altını yine doldurmasını bekliyoruz. Tabii kurultay bilmecesi var demiştik. Bir yandan da tertemiz bir kurultay yapacağını söylemişti Özgür CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak tabii Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalara bakıldığında Özgür Özel de yine kurultay çağrısını her defasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yineliyor. İşte bu konuda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası ne olacak? Yarın tüm bunları da yine grup toplantısında dile getirmesini bekliyoruz. Aynı zamanda yine geçtiğimiz saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir açıklama vardı. Parti Meclisi'nin de Perşembe günü saat 13'te genel merkezde yapılacağı söylenmişti. Tabii Özgür Özel geçtiğimiz hafta aslında toplantıdan sonra bu hafta toplantıya katılmayacağını da yine bir söyleşisinde dile getirmişti. Ancak az önce kendi MYK'sını topladı. Kurmaylarıyla mecliste bir araya geldi ve oranın ardından yaptığı açıklamada da yarın grup toplantısını yapacağım. Meclis başkanlığına da başvurumuzda bulunduk ifadelerini kullandı. Tabii bu arada meclis başkanlığı Numan Kurtulmuş'un da konuyla ilgili bir açıklaması vardı. O da bir meclis kuralı bulunmadığını belirterek konunun siyasi partinin kendi iç meselesi olduğunu söylemişti. Şimdi gözler yarına çevrildi diyelim. Gelecek yeni bilgileri, yeni detayları da aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
0: Hande, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Hande'den biz sözü alalım. Anlatmaya devam edelim. Şimdi şöyle bir Fenerbahçe'ye de bakalım. Fenerbahçe'de de dün seçim vardı. Malumunuz başkanlık yarışını kazanan isim Aziz Yıldırım oldu. 8 yılın ardından bir kez daha Sarı Lacivertlilerin başkanı oldu Aziz Yıldırım. Şimdi gözler yapılacak transfer ve teknik direktör seçiminde.
2: Bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
3: Rakibi Hakan Safi'ye büyük oy farkı attı. 8 yılın ardından bir kez daha Sarı Lacivertlilerin başkanı oldu. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı.
2: Ama kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz.
3: Fenerbahçe'de haftalardır konuşulan kongre süreci tamamlandı. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu.
2: Son sözümüz Fenerbahçe.
3: Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım kongre üyelerine seslendi. Birlik beraberlik mesajı verdi.
2: Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber.
3: Seçimi kaybeden Hakan Safi üzgündü.
4: Fenerbahçe'mizin sandığı namustu dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor. Böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana İskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
3: Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla gözler yapılacak transferler ve teknik direktör seçimine çevrildi. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım'ın transferdeki ilk hamleleri hücum bölgesine olacak. Yıldırım İspanya'nın Mallorca takımında forma giyen Vedat Muriç'le, Almanya'da Borussia Dortmund'a top koşturan Gineli Seru Girassi ile anlaştı. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın futbol takımının aklı olacak dediği Oğuz Çetin bu görevine devam edecek. Teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
2: Son sözümüz Fenerbahçe.
0: Afyonkarahisar'a götüreceğiz şimdi sizi. Sıcaktan bunalan yüzlerce manda Eber Gölü'ne akın etti ve o görüntü Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki belgesellere benzetildi. Bu arada Tokat'a da gideceğiz. Zinav Gölü manzarasıyla herkesi büyülüyor. O iki görüntü gelsin şimdi ekrana.
5: Serengeti Parkı'ndan görüntüleri andırıyor. Suda serinleyen mandalar, Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında gezen antilopları akıllara getiriyor. Ancak bu görüntüler Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nden. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan mandalar göle akın etti. Gölde toplu halde yüzen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntüler, Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki o eşsiz manzarayı akıllara getirdi. Bu görüntüler de Tokat'tan. Zinav Gölü doğa severleri mest etti. Kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü, çevresini kuşatan ormanlık alanlar ve dağ manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
0: İkinci saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara, saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Trakya'da, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'in iç kesiminde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çok kısa süreli lokal hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve sıcaklık normallerin üzerinde, hatta sıcak alarm başladı. Pek çok noktada hafta sonu özellikle Aydın çevresinde termometreler 37 derece ölçüldü. Hafta sonu öğle saatinde, günün en sıcak saatinde. Şimdi termometre 37 ise güneş altında çok daha fazla hissedilir. Şimdi bu ne demek? Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, halsizlik, böyle biraz sinirlilik, hafif gerginlik gibi bir takım şeylere de sebep olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Öğle saatlerinde açık havada, güneş altında çok fazla vakit geçirmemeye özen gösteriyoruz. Şimdi özellikle hafta sonu Aydın'daydı. Bugün çok daha fazla sayıda ilde sıcak alarm var. Hangi iller onlar? İzmir, Manisa 35 derece olacak gölgede. Aydın 38 derece olacak. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Batman, Adıyaman 35-36 derece bandında olacak. Şanlıurfa çevresi 37 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde. Şimdi kalp, tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar için ciddi bir durum, riskli bir durum. Öğle saatleri saat 11-15 aralığı kritik. Açık havada, güneş altında çok uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Olabildiğince gölgeyi tercih edelim, klimalı ortamları tercih edelim. Açık havada çok fazla güneş altında uzun saatler geçirmeyip eforlu hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Olabildiğince hafif beslenelim. Saat 11-16 arasında güneşe çıkmayıp gölgede kalalım. Açık renkli pamuklu bol giysiler, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü kullanımı oldukça önemli böyle havalarda. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine konvektif hareketin devam edeceğini görüyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz çevresinde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar aralıklarla lokal şekilde devam edecek. Şimdi biliyorsunuz bunlar da ısınmaya bağlı gelişen sistemler. Hava sıcaklığı yükseliyor gün içerisinde 11-15 saatleri arasında. 15-18 arasında da bu konvektif hareketlilik başlıyor. Dolayısıyla ikisi birbirini takip eden süreçler ve ısınmaya bağlı geliştiği için de konvektif hareketlilik de günün sıcak saatlerinin ardından başlıyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde özellikle de. Şimdi yarın bulutlanmada da bir artış olacak. Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz hattı üzerinde. Tabii bulutlanma artması biraz UV indeksi de düşürecektir. Bu anlamda rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Ve sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda Akdeniz'de, Göller Veresi özellikle de, İç Ege çevresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanak, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da var. Doğu Anadolu'da yağış çamur yağmuruna çevirebilir. Sonrasında Perşembe günü sıcaklık tekrar yükselişe geçecek 1-2 derece kadar. Karadeniz, Doğu Anadolu, Göller Yöresi çevresi yine kısa süreli lokal sağanakların etkisinde kalacak. Sonrasında Cuma günü Trakya'da, Akdeniz bölgesi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine lokal yağış altında kalacak. Hafta sonu Avrupa üzerinden gelecek olan kuvvetli bir soğuk cephe geçişi Türkiye'yi etkileyecek. Sıcaklıkta 2-3 derecelik bir düşüş olacak ama bu üşüyeceğiz anlamına gelmesin. Sadece 2-3 derece sıcaklık düşüşü biraz daha normallere bizi yaklaştıracak. Haziran ayı sıcaklık normallerine. Çünkü şu anda normallerin üzerindeyiz diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Şimdilik sadece Cuma günü yağmur var görünüyor. Ve sıcaklık 28 derece, günün en sıcak saatinde bugün. Yarın 1 derecelik bir düşüşle devam edecek. Yine normallerin üzerinde seyrine. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmuru var, gök gürültülü sağanaklar ve hava sıcaklığı yağmurla birlikte hafta ortasında çarşamba günü 3 derece birden azalacak.
Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü, hatta hafta boyunca İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ama bugün sıcaklık İzmir'de gölgede, sıcak alarm seviyesinde 35 derece bandında. Dolayısıyla açık havada güneş altında çok uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı bu dönemde önemli. Gölgeyi ve serin yerleri tercih edelim. Yarın 1-2 derece azalacak sıcaklık. Yarın bulutlanma da artacak. Buna bağlı olarak UV indeks de düşecek ama yine normallerin üzerindeki seyrimiz devam ediyor olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA

0: Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Trump vurma dedi, Netanyahu dinlemedi. İsrail-İran savaşı formatına mı geçiliyor? Netanyahu Lübnan'daki katliamlar, İran'a saldırılarla nereye varmaya çalışıyor? CHP'de kriz haftası, Kılıçdaroğlu rest çekti. CHP grup toplantısını yapacak, parti bölünmenin eşiğinde mi? Ermeniler sandığa gitti, Paşinyan zafer elde etti. Erivan'dan Türkiye'ye gönderilen sıcak mesajlar nasıl okunmalı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Star gazetesi yazarı Resul Tosun ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı, nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
1: Kırmızı.
2: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
3: aşk. Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. Orta Doğu ile başlayalım. Orta Doğu'da gerilim bitmek bilmiyor. Dahası gerilimin dozu daha da arttı. İran ve İsrail'in karşılıklı saldırılarıyla birlikte İsrail İran'da bir petrokimya tesisini vurdu. Tahran karşılık verdi. İsrail'in hava üslerini hedef aldı. İsrail ise bunun üzerine güvenlik kabinesini olağanüstü topladı. Bu arada krize Yemen'deki Husiler de katıldı. İsrail ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. İsrail, İran'a bir dizi hava saldırısı düzenledi. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar duyuldu. Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bazı patlamaların hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığı belirtildi. İsrail basını ise Tahran'daki Hava ve Uzay Üniversitesi'nin hedef alındığını belirtti. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisi de hedef alındı. Tesisten dumanlar yükseldi. İran can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Tesisin bazı bölümleri zarar gördü. Öte yandan İran'ın batı hava sahası ikinci bir duyuruya kadar da kapatıldı. İran da bu saldırıya karşılık verdi. İsrail'e misilleme saldırı düzenledi. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı. Devrim Muhafızları Ordusu misilleme saldırılarına Nasr Operasyonu adını verdi. İsrail'in Nevatim ve Ternof hava üslerine hedef aldı. Hayfa da İran'ın hedefindeydi. Devrim Muhafızları bölgedeki sanayi tesislerini vurduklarını açıkladı. Yeni stratejik hedeflerinde belirlendiği ifade edildi. İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Netanyahu da saldırıların ardından güvenlik kabinesini topluyor. İran'dan gelecek saldırılara güçlü karşılık verileceği belirtiliyor. İsrail ordusu da saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre İran'da hava savunma sistemleri hedef alındı. Balistik füze üretiminde yer alan petrokimya tesisi vuruldu. İsrail saldırıları tek başına düzenledi. ABD sadece İran füzelerini engellemede İsrail'e yardım etti. İransa İsrail'e yaklaşık 30 füze fırlattı. İsrail ordusu çatışmaların birkaç gün sürebileceğini belirtti. İran, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerine karşı İsrail'e uyarı saldırıları başlatmıştı. Gece boyunca İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Füzelerden biri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İtamar yerleşimini isabet etti. 3 binada hasar meydana geldi. Bölgedeki yangına Yemen'deki Husiler de katıldı. İsrail'in Yafa kentine füze fırlattıklarını açıkladı. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerinin seyrini tamamen yasakladıklarını ve denizdeki tüm hareketliliği meşru hedef sayacaklarını ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump aslında İsrail'e dur dedi. Yani İran'a bir karşılık verme, misilleme yapma dedi. Çünkü anlaşmaya varmak üzereyiz. Çok yaklaştık İran'la anlaşmaya diyordu. Ancak Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı bir kez daha dinlemedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Trump, İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı dün akşam da gerilimin ardından açıklamalarda bulunmuştu. Taraflara itidal çağrısı yapmıştı. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini belirtti. Ancak son gelişmelerin süreci riske attığını belirtti. Trump, Netanyahu ile telefonda görüşeceğini ve misilleme yapma diyeceğini belirtmişti. Netanyahu karşılık verirse son 47 yıldır ya da 3000 yıldır olduğu gibi bu saldırılar devam edecek dedi. O görüşme yapıldı. Taraflardan görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Aksi yoksa göre Trump, Netanyahu'dan misillemeyi ertelemesini istedi. İran'la müzakereleri gerekçe gösterdi. Trump ayrıca İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıdan da memnun olmadığını belirtti. İran'ın saldırısında kimse yaralanmadı. Yeni bir karışıklığa ihtiyaç yok değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu çağrılar sahaya yansımadı. Trump'a yaşananların olası anlaşmayı etkilemeyeceğini savunuyor. Anlaşmanın başarısız olması halinde ise askeri seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Gözler şimdi Washington'dan gelecek açıklamalarda.
1: I think it should be more surgical.

0: Şöyle bir Türkiye gündemine bakalım. Türkiye'nin gündemi CHP. Özellikle hani CHP başlığını biraz daha şöyle detaylandırıcı olabilirsek, bir alt başlık daha doğrusu daha açacak olursak, Türkiye'nin şu an iç siyasette gündemi yarın CHP'nin düzenleyeceği grup toplantısı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını söylüyor. Özgür Özel kendi MYK'sını toplamıştı. Bir önceki saat dilimimizin sonuna doğru açıklama, bilgilendirme geldi ve Özgür Özel dedi ki gruba ben konuşacağım. Hatta meclis başkanlığına da Özgür Özel'in konuşacağına ilişkin bildirim yapıldı. Ama bir diğer yandan da mesela Kılıçdaroğlu taraftarlarından da bugün Hasan Ercüment Taşdemir'in sosyal medyadaki paylaşımını gördüm. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılım için Antalya'dan otobüs kaldırdıklarına ilişkin bir ilan paylaşmış. Dolayısıyla vekillerin çoğuna bakıyoruz. 110 vekilin Özgür Özelci olduğu söyleniyor. Ki zaten onlar grup başkanı olarak seçmişlerdi. Ama hala öyle mi duruşları? Bu bir soru işareti. Tüm bu kaosun içinde yarın nasıl bir tablo oluşacak acaba mecliste? Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Meclis iç tüzüğü değil, partilerin tüzüğü bunu belirliyor diyor Numan Kurtulmuş'ta. Hemen konuklarımızla konuşmaya başlayalım. Yarın ne göreceğiz? Biraz aslında buna dair öngörüleri alarak başlayalım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cantürk Caner ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol bizimle birlikte. Cantürk Hocam, Taner Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar Hilal Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Cantürk Hocam, hemen sizinle başlayalım. Yarın nasıl bir tablo oluşacak mecliste sizce? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşmak istiyor, konuşacağım diyor. Özgür Özel tarafına bakıyoruz. Özgür Özel diyor ki konuşacağım. Hatta korsan olarak nitelendirdi Kemal Kılıçdaroğlu tarafını. Yani o toplantıyı, grup toplantısını. Özgür Özel tarafı başvurularını da yaptı meclis başkanlığına. Yarın biz ne göreceğiz? Mecliste tarafların salon için bir çekişmesine mi şahit olacağız? Bu çözülebilecek bir mesele midir? Ne olacak yarın sizce?
1: Yarın hakikaten çok gergin bir gün olacak. Bir hafta boyunca, hatta geçtiğimiz hafta sonu taraflar birbirlerine çeşitli şekillerde işte özellikle salı günkü grup konuşmasıyla ilgili ciddi suçlamalar getirdiler. Hatta Özgür Özel'i destekleyen bazı basın ve yayın kuruluşlarında işte Özgür Özel'in bu konuşmayı yaptırtmayacağı veya buna yönelik olarak ciddi sorunlar olabileceği, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir takım mesajlar gitmiş kulis bilgilerinden, işte salı günkü grup konuşmasını yapmayın şeklinde zaten biliniyordu, söyleniyordu. Hı hı. Şimdi Sayın Özel de yeni bir hamle yaptı ve hayır dedi, grup konuşmasını ben yapacağım dedi. Yani kürsüyü bırakmam diyor. Tabii bu üç temel mantaliteden kaynaklanıyor. Şimdi Özgür Özel'in ve onun destekleyenlerin dünyasında, düşüncesinde meclis grubu son kale olarak görülüyor. Bu noktada meclis grubundaki güç ve buradaki otorite çok önemli. Çünkü genel merkez Kılıçdaroğlu'nda. Dolayısıyla Yüksek Disiplin Kurulu da Kılıçdaroğlu'nda. Hukuki ünvan da Kılıçdaroğlu'nda. Yani hızlı ve beklenmedik bir gerileme, bir ricat süreci yaşadı Özgür Özel. Şu an elindeki en görünür kurumsal alan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dolayısıyla yarın ben konuşacağım diyerek, işte genel merkezi siz almış olabilirsiniz ama muhalefetin siyasal kürsü hala bende deyip kurumsal yapıya karşı bir meşruluk yapısını ortaya koymaya çalışıyor. Hı hı. Böylece bunları söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu atanmış olarak kodluyor. Yani bir başka deyişle Kılıçdaroğlu'nu ben seçilmişim ama sen yargı kararıyla geldin, dolayısıyla sen atandın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanmış genel başkanısın iması vurmak istiyor, oluşturmak istiyor ve kendi varlığını, kendi gücünü seçilmişlik kavramı üzerinden veya liderlik kavramı üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyor. Tabii bu aynı zamanda da üçüncü bir de sonuç doğuruyor. Geri çekilmeyeceğini ilan ediyor. Yani bir başka deyişle, hani Kılıçdaroğlu konuşsun, biz sonra konuşuruz veya beraber konuşuruz veya bunu başka şekilde çözeriz den çok, ben bu kürsüyü sana teslim etmem. Aha. Buranın lideri benim imajı vermeye çalışıyor. Tabii böylece yani Kılıçdaroğlu'nun kırmızı hatlarını çizmeye çalışıyor. Karşılığında da Kılıçdaroğlu diyor ki hukuki genel başkanlıkta meclis başkanlığı da yani meclisteki otoritede genel başkanlık da benim. Dolayısıyla ben sadece genel merkezin değil aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da genel başkanıyım demek istiyor. Dolayısıyla biraz daha alanını genişletmeye çalışıyor. Tabii bunun kavgasını göreceğiz. Yani hiç hoş olmayacak senaryolar gündeme geliyor Helin Hanım. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, hani ben partinin daha önceki genel başkanıyım, mahkeme kararıyla dönen birisi değilim. 38. kurultayda sizin hatanızdan dolayı bu ortaya çıktı. Meclis grubu da beni muhatap almak zorunda şeklinde bir hamle yapıyor.
0: Peki, şimdi Taner Hocam sizinle devam edelim. Bugün Deniz Zeyrek köşesinde anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve CHP grup iç yönetmeliğinden işte maddeleri tek tek sıralamış ve Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşabilmesinin önünde yasal bir engel yok ama bu ancak CHP'nin meclis grup yönetimi uygun görürse olur diyor. Yani Özgür Özel ve ekibini işaret ediyor. Sonrasında da şöyle bir ifadesi var dikkat çeken gazeteci Deniz Zeyrek'in, diyor ki orada yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derece sorumlusu siz olursunuz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak bunu söylüyor. Şimdi şunu merak ediyorum hocam. Yarın yaşanacak bir olumsuzluğun peşinen sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu olur mu? Seçmen burada kimi sorumlu tutar? Yoksa yarın mecliste yaşananlar üzerinden bakıp yeni bir değerlendirme mi yapar?
2: Şimdi Deniz Bey'in söylediği aslında tam bir ön almak. Yani şunu kastediyorum. Yarın biz hukukun dışına çıkarak özellikle iletişim konusunda, davranış konusunda bazı problemler ortaya koyacağız. Eğer gelmezseniz bununla karşılaşmazsınız. Yani bir hukuk devletinde kesinlikle böyle bir uslup ve tavırdan bahsedemeyiz. Yani bu söylem reel siyasetle de bağdaşmıyor. Hukukun vermiş olduğu kararla da bağdaşmıyor. Yani iradenin temsil edildiği bir siyasi organda siz yine o siyasi mekanizmanın içerisindeki bir gruba kota koyuyorsunuz ve onu konuşturmamak için hamleler yapıyorsunuz. Bana kalırsa bu çirkin bir davranış. Yani çok da hukuki olduğunu söylenemez. Çünkü hukuk konusunda da yine Deniz Bey'in söylemiş olduğu tespiti ben doğru kabul etmiyorum. Çünkü şimdi tabii ki Özgür Özel'in bir takım hakları var. Grup başkanı olarak iç tüzüğün vermiş olduğu haklardan bahsettik bundan önceki programlarda. Fakat kaçırılan nokta

0: şurası. İş yüzüğün son ilgili maddesinin son cümlesinde grup başkanı genel başkana bağlı hareket eder sözcüğü var. Yani bir siyasetçi veya bir gazeteci bundan ne anlaması gerekiyor? Çok açık değil mi? Yani tabii ki sizin kendi programınız dahilinde, kendi mevkiniz dahilinde birçok şeyi özerk olarak yapabilirsiniz. Ona rağmen son kelime, son cümle çok bağlayıcıdır. Genel başkanın genel politikası dışında hareket edemezsiniz. Dolayısıyla genel başkan bu konuşmayı yapabilir. Bunu hukuken gördükleri için zaten dikkat ederseniz illegal bir yöntem. Tehdit dilini kullanarak yarın buraya gelmeyin, gelirseniz hoş görüntüler olmaz. Gerçekten siyasi anlamda söylüyorum. Çirkin bir tavır olarak ben değerlendiriyorum bu duruşu. Ve hukuki olmadığını, hele hele bir aktivistin, bir gazetecinin, bir entelektüel kişinin böyle bir usluba sığınarak yarınki meşru olmayan yöntemleri bu şekilde legal hale getirme çabasını anlamış değilim. Dolayısıyla tabii bunu neden yapıyor Özgür Özel'lik grubu? Çünkü güçlüler. Yani hem kendi tabanında hem partinin içerisinde şu an istatistiksel olarak daha avantajlı bir durumda. Milletvekillerinin çoğu kendisinden tarafı zaten bir duruş sergiledi. Bildiğiniz üzere çok kısa bir zaman önce Mansur Yavaş bile sahaya bu anlamda çekildi. Çünkü kapalı kapılar arkasında Mansur Yavaş da sıkıştırıldı. Çünkü biliyorsunuz ki Mansur Yavaş ismi çok önemli bir isim ama dengeli söylemleri olan bir insandı. Onu bile Özgür Özel bu şekilde sahanın içerisine çekebilmeyi başardı. Tam şekilde bütün herkesin kendi lehinde hareket etmesini isteyen bir süreçte. Dolayısıyla yarınki programda bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ortamda, bu şekilde, bu istatistiklerle oraya gitmesi risk oluşturacak. Çünkü
1: ne gibi riskler söz konusu olabilir? Ne görebiliriz anlamda, yani gittiği takdirde? Ve bu risk taşıyorsa Taner Hocam, o zaman siz Kemal Kılıçdaroğlu gitmekten vaz mı geçer diye düşünüyorsunuz? Veya vazgeçmesi partinin gidişatı için daha mı iyi olur?
0: Şöyle söyleyeyim. Sayın Genel Başkan'ı vazgeçirmek isteyen bir kesimin olduğunu düşünüyorum yarınki programa gitmemesiyle ilgili. Fakat eğer siz çok önemli bir anda çok önemli kararlar alabiliyorsanız lidersinizdir. Dolayısıyla bu yüzleşmeyi eninde sonunda yapması gerekir Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bana kalırsa her şeye rağmen oraya gitmesi lazım. Ama bunu yaparken eğer siz karşı tarafın siyasi üslubunu görmemezlikten gelirseniz orada biraz zor duruma düşebilirsiniz. Şunu kastediyorum. Siyasi söylem olarak olabildiğince zaten sert söylemlerde bulunabilen bir Özgür Özel ve grubundan bahsediyorum. Ali Mahir Başarır gibi isimlerin çok fazla sert cümleler, sert söylemler içerisinde olduğunu bundan önceki günlerde zaten gördük. Bu üslup artarak devam edecektir. Ve ne yazık ki bu seçmene veya tabana da yansıtılacaktır. Yani tabandan da seçmenden de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir protesto gösterisi olabilir. Dolayısıyla eğer siz bunu göz önünde tutarsanız ve bu yüzleşmeyi erkenden bu yüzleşmeyle erkenden karşılaşmayı göze alırsanız bana kalırsa siyasi anlamda doğru bir davranış gösterir Kılıçdaroğlu. Ama bununla başa çıkabilmesi gerekir. Çünkü bu zor bir süreç olacak. Karşı taraf tansiyonu düşürmemekte hala ısrarcı.
1: Çok kısa şunu sorayım Taner Hocam, ardından Can Türk Hocam'a geçeyim. Şimdi şu yorumu yapanlar da var. Yarın grup toplantısı CHP'nin tamamen bölüneceği gün olabilir diyenler var. Katılır mısınız? Yani zaten bir bölünme riski çok büyük ihtimali, çok büyük oranda ortada ama yarınki grup toplantısı eğer ki fiili anlamda da bir çekişmeye sahne olursa CHP için bölündüğü gün mü olarak tarihe geçer?
0: Bir süre daha bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu süreç Özgür Özel'in daha fazla anı biriktirmesine, siyasi malzeme biriktirmesine neden oluyor. Dikkat ederseniz
1: o zaman onun hanesini artı olarak mı yazıyor bu süreç Özgür Bey'in?
0: Evet, çünkü siyasi tarzını mağdur siyaseti üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla bir hikayesi olması lazım. İşte yürümesi, yağmurda ıslanması, bu şekilde görüntü

0: vermesi, bu hikayeyi, bu birikimi yapma arzusu, çünkü arkada ciddi bir siyasi background'ı olmayışından kaynaklanıyor. Kendi hikayesini oluşturmak için bu tip olaylar ve bu tip organizasyonlarda yaşanan süreç kendi lehine sonuçlanabilir. Tabii ki burada bu süreç ne kadar uzun sürerse acaba geri dönme ihtimali var mı sorusu aklımıza geldiğinde, hukuki olarak bunun Yargıtay kararını bu şekilde verdiği sürece mümkün olmayacağını görüyoruz. Dolayısıyla esasen biraz bu süreç siyasi bir birikim olması için, malzeme olması için, evet, Özgür Özel lehine bir durum teşkil ediyor ama uzun vadede çok rentable, çok çok reel gelmiyor bana. Bir de şunu belirtmek isterim. Özgür Özel'in baktığımızda, şu anki ekip arkadaşlarına baktığımızda, gerçekten seçmen tarafından soru işaretleriyle karşılaşılan bir durum. Sanırım daha sonra bu bölüme geçeceğiz ama yani yakın, şimdi dün yapılan seçimler bunu gösteriyor. Neden hala seçmen bir tepki vermiyor? Sonuçlara baktığımızda AK Parti'nin ciddi bir üstünlüğü var.
1: Tokat, Gümüşhane
0: Dolayısıyla
1: ve Nevşehir'de Altınbelde'de yapılan seçimden bahsediyorsunuz. Bilmeyen izleyicilerimiz için
0: onu
1: söyleyelim.
0: kastediyordum.
1: Bilgiyi de hemen vereyim. Çok özür dilerim hocam. Belki gündemin yoğunluğundan yakalayamamış izleyicilerimiz olabilir. Altınbelde vardı seçim yapılan dün. İkisinde CHP'nin adayı yok ama diğerlerinde var. Dört beldeyi AK Parti kazanıyor, bir beldeyi CHP kazanıyor, bir beldeyi de MHP kazanıyor. Bu bilgiyi vereyim, oradan devam edin lütfen.
0: Evet, MHP kazanıyor. Cumhur İttifakı olarak kazanıyor. AK Parti buraya destek veriyor. Dikkat ederseniz Reşadiye Çevrecik beldesinde de AK Parti belki kazanamadı ama oylarında ciddi bir yükseliş var. Yani AK Parti'nin bu köy ve mahallelerin belde statüsü aldıktan sonraki performansına baktığımızda olumsuz bir şeyden bahsedemeyiz. Eğer seçmen bir tavır, bir tepki gösterecekse, bu tam esasen yeri burasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninde daha fazla artışın olması gerekir. Bu
1: Peki.
0: siyasi kriz ortamından Özgür Özel'in beklediği sonuç çıkmıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, hocama devredeyim. Muharrem İnce de aynı siyasi tablo içerisinde hareket etmiştir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kurumsal olarak olamam, bir siyaset güdemem, ayrılmak zorunda kaldım diyerek partiden ayrılmıştı. Memleket Partisi'ni bir süre bu şekilde idare etmiş ve daha sonra da kapatmak zorunda kalmıştı. Şu anda da dikkat ederseniz Özgür Özel aynı şeyi yapıyor. Ben partiden ayrılmadım, ben ayrılmaya zorlandım ibaresinin ağ doldurmaya şu
1: Peki.
0: işte.
1: Peki Can Türk hocam, madem öyle Taner Hoca seçim meselesine de girdi, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki Altınbelde'de, çok kısa ona dair bir değerlendirme alayım sizden. Çünkü iki farklı görüş buna dair görüyorum. Şimdi şunu diyenler de var, bu sonuçlar aslında mini bir genel seçim olarak yorumlanabilir diyenlerin oranı çoğunlukta. Buna muhalefete yakın gazetecilerin de bu noktada bu yoruma yakın değerlendirmeleri var. Ama farklı bir ismin bir değerlendirmesini gördüm. Mesela Şamil Tayyar. Şamil Tayyar diyor ki, iktidara sesleniyor, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, sakın rehavete kapılmayın, genel seçimin dinamikleri çok farklıdır diyor.
2: Tabii.
1: Ne dersiniz, bu dün Altınbelde'deki seçim mini bir Türkiye genel seçimi olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa hayır, bunlar beldeydi, orada sandığa bu anlamda belediye başkanlığı için, belediye meclisi için yaklaşım genel seçimden farklıdır, dinamikleri farklıdır diyenlerden misiniz?
2: Kesinlikle şöyle Şamil Bey'in dediğine katılıyorum. Yani genel seçimlerin havasıyla, iklimiyle yerel seçimlerin havası, iklimi aynı şey değil. Bu biri. İkincisi, insanlar belediye başkanlarına yerel seçimlerde, Türk seçmeni belediye başkanına oy verirken farklı sayıklarla verirler. Hemşerilik, kişilik, akrabalık vesaire. Ama belediye meclislerine oy verirken partiye verirler. Yani insanlar belediye meclislerinde, kimin veya il genel meclislerinde, büyükşehir olmayan yerlerde, kimin hangi partiden olduğuna bakmaz. Gider o partiye oy verir. Yani eğer yerel seçimlerden bir okuma yapılacaksa, belediye meclislerinde veya il genel meclislerinden okuma yapmak daha sağlıklıdır. Belediye başkanlarında okuma yapmak çok da sağlıklı sonuçlar vermiyor. Ancak şöyle bir şey oldu. Sayın Özel bu işi hani bir onay alma, işte bu altı beldede bir meydan savaşına dönüştürme veya kendi mağduriyetini oradan okumaya çalışma gibi bir politika izledi. Aynı gün içerisinde orada o altı beldede de mitingler yaptı ve seçime kadar, seçim başlayana kadar Özgür Özel'i destekleyen basın ve yayın organları da hani tabiri yerindeyse tırnak içerisinde hadi bakalım şimdi göreceğiz, işte halkta o kadar büyük bir tepki var ki kim olursa olsun buradan Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na büyük bir destek çıkacak beklentisi içindeydi. Ama bunlar olmadı. Yani ciddi anlamda bir belde dışında diğer bütün beldeleri Cumhur İttifakı aldı. Özellikle AK Parti 4 beldeyi aldı. Tabii yani dediğim gibi yani 10 bin kişinin katıldığı bir seçim. Orta Anadolu'da yapılan bir seçim. Oranın seçmen profili daha çok Cumhur İttifakı'na yönelik. İşte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni. Doğru da adaylar seçmişler belli ki ve buralarda da Cumhur İttifakı başarıya ulaştı. Ama şu yönden baktığımızda şu bir gerçek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet söylemleri, işte üstümüze geliyorlar, bizi yok etmek istiyorlar, sarayın yargısı, sarayın medyası, sarayın devleti, sarayın polisi, bu söylemler çok da fazla özellikle Orta Anadolu gibi bir yerde yani tepki görmemiş. Yani bir şey destek görmemiş. Zaten şöyle bir risk var Özgür Özel ve ekibinin. Şimdi bu kadar çok bağırıp çağırınca işte insanları sokaklara dökünce, mitingler yapınca ve o mitinglere katılım, gerçekten oralarda katılımlar da fazlaydı. Yani Özgür Özel'in yaptığı mitingleri de izlemeye gelmişler. Dolayısıyla insanlar, yani daha doğrusu Türk seçmeni bu mağduriyet söylemlerini eğer yönetebileceğine inanırsa, krizi çözebileceğine inanırsa ve gerçekten mağdur olduğu kanaati yüksekse destek verir. İkincisi, artık Türk seçmeni eski geleneksel seçmen de değil Helin Hanım. Seçmen şimdi artık sosyal medya var, cep telefonu var. Her an, her dakika istediği yazılı, görsel haberlere, gelişmelere ulaşabiliyorlar. Kaldı ki artık yani CHP'de yaşanan krizde CHP'nin bu ülkeyi yönetemeyeceğine duyduğu fikir de artmış durumda. Yani bir başka de işte Cumhurbaşkanlığını almanız için sizin sadece kendi seçmeninizden değil büyük bir çoğunlukla Cumhur İttifakı seçmeninden oy almanız lazım. Yani insanlar Sayın Erdoğan'ı değil de Sayın Özel'i tercih etmesi lazım. Veya işte onların adayı kim olacaksa. Şimdi böyle bir ortamda bir liderlik, güven veren, ne yaptığını bilen, çözüm üreten lider şeyi önemlidir. Bu yok. Dolayısıyla buradaki seçimlerde yani bu kadar ezici çoğunlukla almalarının sebebi de bu. Yani Cumhur İttifakı'nın. Ama şimdi aynı medya ne diyor? Diyor ki işte siz buralara seçmen transfer ettiniz diyor. İlgisi yok. Yani alakası yok.
1: Peki, şimdi Taner Hocam'a iki soru sorduğum için size de Can Türk Hocam bir ikinci soruyu daha sormak isterim.
2: Tabii ki.
1: CHP sözcüsü, bu arada sözcüler de karışıyor şimdi, Özgür Özel'in yakın olan kesimden sözcü çıkıyor, konuşuyor. O da CHP sözcüsü diye geçiyor. Mahkemenin karar verdiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği sözcü çıkıp konuşuyor Müslüm Sarı. O da sözcü diye geçiyor. Şimdi Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin sözcüsü diye ben izleyicilerimize ifade ederek sorumu sorayım. Diyor ki Müslüm Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek. Çünkü seçim usulsüz. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü var diye söylüyor. Şimdi diyelim ki Can Türk Hocam, Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığını iptal etti. Sonuçta bu grup başkanını kim seçecek? CHP'li milletvekilleri seçecek. CHP'li milletvekillerinin sayısına baktığımızda 111'i Özgür Özelci olduğu zaten ifade ediliyor. Zaten hani usule uygun olmasa da alelacele de o seçimi yapmış olsa oradaki vekiller Özgür Özel'in ismini oy verip de seçtiler. Dolayısıyla böyle bir durumda, iptal durumunda yeniden grup başkanı seçilirken Kılıçdaroğlu Özel'in seçilmesini engelleyebilir mi? Veya vekiller Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği grup başkanına oy verirler mi? Yani bu itiraz etmekle, Özgür Özel'in grup başkanlığını iptal etmekle çözülebilecek bir durum mu?
2: Şimdi şöyle, hemen bir gelişme de var, onu da söyleyeyim.

0: Benim sabah saatlerinde 11 Haziran'da parti meclisinde toplayacağını açıkladı
1: Evet,
0: Sayın
1: Perşembe günü.
0: Kılıçdaroğlu. Şimdi demek ki bu hamle Salı günkü grup konuşmasındaki doğabilecek krize yönelik bir hamle. Dolayısıyla Özgür Özel'in işte grup başkanlığı meselesi de muhtemelen burada görülecektir. Yine az önce birkaç saat önce de Lütfi Savaş bu Yargıtay hamlesine yeni bir hamle yaptı. Dolayısıyla yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin de boş durmadığını görüyoruz. Yani Özgür Özel'in bu işte nedir o? Toplumsal muhalefet diyeyim ben o şekilde tanımlayayım şimdilik. Toplumsal muhalefet kavgasına veya o çıkışına kurumsal tepkiyi de zaten Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi gösteriyor. Şimdi dediğiniz doğru. Tabii şöyle bir kanaat de var. Şöyle bir algı da var. İşte 111 milletvekili, 138 milletvekili var. Yanlış hatırlamıyorsam. 111 milletvekili işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'i destekliyor. Geri kalan da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Şimdi bu şöyle bir durum. Yani 15 gün oldu, 16 gün oldu. O mutlak mutlak kararı çıkınca meselenin sıcağı sıcağına yaşanan işte bir takım tepki söylemler olarak görmek lazım. Peki bu tepki söylemleri yerini süre geçtikçe hani biraz daha hani aklı başı evet toz duman geçti, fırtına dindi. Şimdi bir oturup konuşalım. Biraz daha aklımızı başımıza devşirelim. Daha mantıklı, çözüm odaklı sonuçlar üretelim. Me dönüşecek mi? Asıl şey bu. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessiz derinden hani hala kucaklayıcı, kuşatıcı söylemlere devam etmesi sebebi bu. Ben şuna inanıyorum. Muhtemelen el altında yani bizim görmediğimiz yerlerde veya o şekilde Sayın Kılıçdaroğlu bu milletvekilleriyle doğrudan veya dolaylı temaslar halindedir. Onları da ikna etmeye çalışıyordur. Eğer Sayın Özel'in artık o beklentiyi yükseltti, bu beklentileri somut bir takım iradeye dönüşmezse, mesela yeni bir parti kurulmazsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hukuki zemindeki, kurumsal zemindeki şeyleri geri alamazsa bir süre sonra bir maceraya dönüşecek. Zaten yeni bir partinin kurulması da şu an onu destekleyen işte yerel yönetimlerde parlamentodaki milletvekilleri veya CHP'li siyasetçileri de tekrar düşünmeye şey yapacaktır. Taner Hocam da belirtti az önce. Şimdi siz de belirttiniz. Mesela bir Muharrem İnce vakası var. O da gitti ama geri döndü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan yapılar kolay kolay özellikle sol cenahta, sosyal demokrat cenahta çok fazla tutmuyor. Yani solda zaten alan dar, siyaset yapma alanı dar. Dolayısıyla oradaki bütün zemini Cumhuriyet Halk Partisi dolduruyor. Yani gidememe riski de var. Gitse de örselenerek işte hani şimdi diyorlar ya %30 oyumuz var, 37 oyumuz var. Böyle bir şeyin olmayacağını da düşünüyorum ben.
1: Peki, son 2 dakikamız Taner Hocam. Hemen size de şunu sormak isterim. Aynı Müslüm Sarı şöyle bir ifadesi de var. Bizim kanallarımıza yansıdığı gibi bir tepki yok. Her geçen gün kırılıyor, kırılacak diyor bu tepkiler için. Gerçekten yani bu tepki kırılabilecek bir tepki mi? Şuradan hareketle biraz da bunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp o tutuklandığı hukuki süreç başladığında da tamam çeşitli tepkiler vardı ya bir süre sonra tamamen sönümlenir denilmişti ama hala gündemdeki yerini kullanıyor. Hatta Özgür Özel bir süre yani hatır sayılır bir süre o rüzgarı arkasına alarak mitingleri de yani halk buluşmalarını diyeyim düzenledi. Dolayısıyla onda mesela beklendiği gibi çok hemen kısa sürede sönümlenmemişti. Dolayısıyla Müslüm Sarı'nın da ifade ettiği gibi acaba bu tepkiler gerçekten de kırılabilecek kısa sürede kırılabilecek tepkiler mi Kılıçdaroğlu'na gösterilen? Çok kısa
0: Şöyle
1: hocam bu
0: kitle
1: arada bir buçuk
0: psikolojisini
1: dakikamız var. Buyurun.
2: peki kitle psikolojisini incelediğimizde bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu siyasi popülerlik bakımından Özgür Özel'den çok daha güçlüydü. Ama yaşadığı süreç sonrasında baktığımızda bu tepki kısa sürdü. Ve Helin Hanım unutmamamız gereken şeyler şurası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 yıldır ne yazık ki yolsuzlukla ilgili çok gündem var. Yani bence tabanda, seçmende bir hayal kırıklığı var. Şu anda duygusal olarak bu tepkiyi gösterdiklerini ben düşünüyorum. Yani biraz daha steril bir ortamda, aklı selim bir ortamda bu tepkiler bence nötrleşecek. Çünkü bu iddialar meşrulaşmış, pardon, hukuk tarafından ortaya koyulmuş. herkes bunu kabul etmiş. İlgili delegeler bile bundan bahsetmiş. Böyle bir ortamda artık seçmenin bu kadar güçlü reaksiyon göstermesi imkansız. Kısa vade belki olmaz ama orta vadede ben tamamen gündemden düşeceğini düşünüyorum bu sürecin.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cantürk Caner bizimle birlikteydi. Taner Hocam ve Cantürk Hocama teşekkür edip uğurluyorum. Biz anlatmaya devam ediyoruz. Estetik uygulamalar son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Biraz aslında bunda belli ki sosyal medyanın da etkisi var. Ama şöyle de bir tablo ortaya çıkıyor. Bu müdahaleleri yaptırdıkça sanki yani birbirine benzer yüzler de oluşmaya başladı. Bunu herkes için söylemek elbette ki mümkün değil ama çoğunlukla böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Peki estetikte doğal görünüm nasıl korunur? Bu konuda yeni yöntemler neler vaat ediyor? Bu başlık üzerinden söz muhabirimiz Hilal Coşkun'a verelim.
3: Sosyal medyanın oluşturduğu güzellik algısı kadınları daha hokka burunlara, daha dolgun dudaklara ve daha ince yüz hatlarına itti. Peki bu durum suratlarda nasıl bir ifade çağrıştırıyor? Konunun detaylarını hemen uzmanımızdan öğrenelim. Hastalarınız muayene için geldiğinde ilk başta değiştirmek istedikleri yer neresi oluyor yüzlerinde?
4: Aslında dediğiniz gibi mevcut algı bu dönemde dolgun dudaklar, sivri bir çene, belirgin bir elmacık kemiği ve estetikli bir burun algısı yaratıyor. Beraberinde de alında da kırışıksız bir alın şeklinde kişiler talep ediyor. Bu tamamıyla aslında sosyal medyanın ve günümüzdeki güzellik algısının sebebi nedeniyle bu şekilde olmakta. Oysa ki biz medikal estetik işlemleri yaparken kişinin anatomisini koruyarak daha sağlıklı ve daha fresh bir görünüm için uğraşıyoruz. Bununla beraber kişinin talep ettiği tekrarlayan dolgular, tekrarlayan botoks işlemleri kişide istenmeyen bir görüntüye sebep olabiliyor.
3: Evet, botoks ve dolgu demişken mimiksizlik nasıl bir ifade yaratıyor? Yani daha sonrasında pişman olup bunları benden eritip çıkartın diyenler oluyor mu hastalarınızdan?
4: Botoks bazında konuşacak olursak aslında kişilerin talep ettiğine göre biz botoks işlemleri yapmaktayız. Gene oyuncularda yani mimikleriyle aktif bir meslek sergileyen kişilerde daha baby botoks dediğimiz ya da oyuncu botoks dediğimiz minimal dozlarda kırışıklığı azaltarak mimikleri korumaktayız. Bununla beraber dolgularda ise dediğim gibi kişinin anatomik yapısına uyarak yeterli miktarlarda uygun bir dolguyu uygun yerlere enjekte etmeliyiz. Eğer işin ehliyince yapılan işlemlerde genellikle bu tarz sorunlar yaşanmamakta. Ama günümüzde kişinin bedensel algı bozukluğu sebebiyle de uygun olmayan dozlarda çok sık tekrarlanan uygun olmayan dolgularla yapılan işlemlerde kişi daha sonrasında pişmanlık duyabilmektedir.
3: Bir de estetikteki yaş sınırının 15-16'lara indiğini duyduk. Size bu şikayetlerden gelen bu yaş aralığında hastalar var mı? Varsa nasıl değerlendiriyorsunuz yaşın bu kadar aşağılara çekilmesini?
4: Yani tabii ki çok sosyal medyanın da etkisiyle çok erken yaşlarda kozmetik işlem yaptırmak isteyen hastalarımız oluyor. Bununla birlikte biz asla 18 yaşında olmayan, reşit olmayan kişilere herhangi bir medikal estetik işlemi yapmıyoruz. Ve tabii ki 18 yaşından sonra yapıyoruz demek de değil. Kişiye bunu anlatıyoruz. Hangi işlemler kaç yaşında başlanmalı, kaç yaşında başlanması daha uygun olur ya da kendi anatomisine uygun olan doğru işlemleri ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Bu şekilde karşılıklı anlaştığımız zaman medikal estetik işlemlerini uyguluyoruz.
3: Bir de sosyal medyada viral olan retinol kremler. Botoks ve dolguya ihtiyaç kalmadan yüzlerin daha gergin gözükebileceği söyleniyor. Bu durum hakkında ne söylemek istersiniz? Mümkün mü?
4: Yani şöyle, retinol kremler gerçekten de çalışmalarla etkinliği ispatlanmış şeyler, ürünler. Tabii ki bunları daha erken yaşlarda ve uygun dozajlarda kullanıldığında uzun süreçte kırışıklığı azaltma gibi ya da kırışıklığı engelleme gibi bir etkisi var. Yalnız son dönemdeki o retinol şat akımları, retinal şat akımları maalesef uygun olmayan dozlarda uygulanıyor ve beraberinde bir sürü yan etkiyi getirebiliyor. Ama bu retinoller sadece stabil kırışıklıkları engelliyor. Ama bununla beraber mimiklerle olan kırışıklıklar için hala en etkili çözüm botoks.
3: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Evet, bizlere dayatılan güzellik algısının aşırıya kaçmadan öznelliğimizi koruyan estetik dokunuşlarla, doğal yöntemlerle nasıl olabileceğini sizler için aktardık. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Hilal Coşkun'a teşekkür edelim. Biz anlatmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da leyleklerin bahar yolculuğu başladı. Bismil Karayolu üzerinde bulunan elektrik direkleri her yıl olduğu gibi bu yılda leyleklere ev sahipliği yapıyor. Sözü Şeymus Çakan'a verelim.
5: Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerine bulunan elektrik direkleri leyleklere ev sahipliği yapıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte leylekler buradaki elektrik direkleri üzerinde yuvalarını tekrar yenileyerek yumurtlama veya vurulma dönemini de yine burada geçiriyor. Ve şu an yine öylesi bir görsel var. Öylesine güzel bir görüntü var ki zaten bu yol üzerinde geçen vatandaşlar zaman zaman durarak leylekleri görüntülemeyi de ihmal etmiyor. Tabii şu an her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın sayılı leylek kolonileri arasında gösterilen bölge bahar aylarında göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Nil Vadisi'nden uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaşan leylekler elektrik direkleri üzerinde kurdukları yuvalarda yumurtlayarak yavrularını dünyaya getiriyor. Bahar ve tabii ki bahar ve yaz dönemini bölgede geçiren leylekler yavruların büyümesinin ardından sonbaharda yeniden göç yoluna çıkıyor. Doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken leylek kolonisi her yıl yüzlerce kuşa ev sahipliği yaparak bölgenin doğa zenginlikleri arasında önemli bir yer tutuyor. Tabii leyleklerin nesilden nesle sürdürdüğü bu geleneksel göç döngüsü Diyarbakır'da baharın geldiğini ve geldiğini de en önemli göstergelerden biri olarak da kabul ediliyor. Ve şu an için tabii leylekler yaklaşık 52 tane burada bulunan elektrik direği üzerinde 52'nin üzerinde leylek yuvası var. Ve bu leyleklerde şu an ana, baba ve diğer yavru leylekleri de olduğunu görebiliyoruz. Ve tabii ki 52 tane yuva ve buraya tabii aslında bu kuşların buraya gelmesiyle birlikte vatandaşlar da onları rahatsız etmeme adına da her türlü önlemi, çareyi alıyor. Ve şimdi Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde bulunan bu noktada dünyanın sayılı leylek kolonisi olduğunu söylemek gerekiyor. Ve tabii ki leyleklerin buradaki elektrik direkleri de leyleklere ev sahipliği yapıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeymus'a teşekkür ediyoruz. Moderatöre noktayı koyalım. Birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız.
6: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyoruz. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
7: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
12: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Georgieva küresel ekonominin son yıllarda kriz üstüne kriz yaşadığını belirterek artık daha sık meydana gelen şoklara karşı dayanıklı temeller inşa edilmesi gerektiğini bildirdi. 2019 yılından bu yana IMF'nin başında bulunan ve görev süresi boyunca pandemi, Ukrayna Savaşı, ticaret tarifeleri, gerilimleri ve son olarak Orta Doğu'daki çatışmalar gibi küresel krizleri yöneten Georgieva, küresel ekonominin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte IMF dahil birçok kuruluşun küreselleşmenin yarattığı eşitsizlikleri ve bunun sonucunda oluşan toplumsal tepkiyi doğru analiz edemediğini itiraf eden IMF Başkanı şu ifadeleri kullandı. Küreselleşme sürecinde dünya ekonomisi bir bütün olarak daha iyiye gitti. Ancak istihdam olanaklarını kaybeden birçok topluluk boşlukta kaldı ve onlara yeterince dikkat edilmedi. Yapay zeka ile aynı senaryonun tekrarlanmaması konusunda son derece kararlıyım. Şokların tamamen ortadan kalkacağı bir döneme geri dönülmeyeceğinin altını çizen Georgieva, küresel sistemin bu yeni gerçekliği henüz tam anlamıyla içselleştiremediği konusunda da uyardı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,3'e yükseldi. Mayıs'ta kaydedilen artışla endeks Mart seviyelerine döndü. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki koşullarda ılımlı toparlanma görüldü. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Mayıs 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Nisan ayında 50,2 düzeyinde bulunan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,3'e yükseldi ve Mart ayındaki seviyesine geri döndü. İhracat pazarları iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 29. aya ulaştı. Mayıs ayında bazı Avrupa pazarları zayıflık belirtileri gösterdi. Avro bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'da üretim azalmaya devam etti. Fransa'daki düşüş Ocak 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi. Küresel havayolu sektöründe karlılık beklentileri düşürüldü. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, artan yakıt maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle sektörün bu yıla ilişkin net kar tahminini 23 milyar dolara indirdi.
1: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel havayolu sektörüne ilişkin finansal görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre havayolu şirketlerinin bu yıl için net kar beklentisi 41 milyar dolardan 23 milyar dolara düşürüldü. Böylece sektörün karının geçen yıl elde edilen 45 milyar doların oldukça altında kalacağı öngörüldü. Kar beklentilerindeki düşüşte Orta Doğu'daki çatışmalar ve hızla yükselen

0: yakıt maliyetleri etkili oldu. Raporda havayolu şirketlerinin toplam yakıt giderlerinin 252 milyar dolardan 350 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtilirken, yolcu başına net karında 9,10 dolardan 4,50 dolara gerileceği ifade edildi. Buna rağmen küresel yolcu talebinin güçlü kalacağı, sektör gelirlerinin %9,4 artışla 1 trilyon 165 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, jet yakıtı fiyatlarındaki hızlı yükselişin şirketlerin mali tablolarını olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle küçük ölçekli havayolu şirketlerinin zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi.
1: Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Trump vurma dedi, Netanyahu dinlemedi. İsrail-İran savaşı formatına mı geçiliyor? Netanyahu Lübnan'daki katliamlar, İran'a saldırılarla nereye varmaya çalışıyor? CHP'de kriz haftası. Kılıçdaroğlu res çekti. CHP grup toplantısını yapacak. Parti bölünmenin eşiğinde mi? Ermeniler sandığa gitti. Paşinyan zafer elde etti. Erivan'dan Türkiye'ye gönderilen sıcak mesajlar nasıl okunmalı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Star gazetesi yazarı Resul Tosun ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık.
3: Haydi salataya salçaya kırmızı mı ver? Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
4: Beyaz.
5: Kırmızı.
4: Beyaz.
3: En büyük.
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A milli futbol takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
7: En sahi aşk.
8: Ziraat Bankası sunar.

0: oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle başlayalım. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. İran 2 ayın ardından İsrail'e saldırı düzenledi ve füzeler havada uçuşuyor. İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmandı. Karşılıklı düzenlendi saldırılar. İsrail İran'da bir petrokimya tesisini hedef aldı. Tahran'da da yine İsrail'in hava üsleri hedef alındı. Ama gün içerisinde açıklayalım. İran saldırıları durdurduğunu açıkladı. Bundan önce ise ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama gelmişti. Hem İran'a hem İsrail'e seslenmiş, bir an önce saldırıların durması gerektiğini söylemişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, o da benzer bir ifade kullandı. Ne sahaya ne de müzakereye sırtımızı dönmüş değiliz. İran kazanacak dedi. İsrail ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. İsrail İran'a bir dizi hava saldırısı düzenledi. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar duyuldu. Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı. Bazı patlamaların hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığı belirtildi. İsrail basını ise Tahran'daki Hava ve Uzay Üniversitesi'nin hedef alındığını belirtti. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisi de hedef alındı. Tesisten dumanlar yükseldi. İran can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Tesisin bazı bölümleri de zarar gördü. Öte yandan İran'ın batı hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İran'da bu saldırıya karşılık verdi. İsrail'e misilleme saldırısı düzenledi. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa'da da sirenler çaldı. Devrim Muhafızları Ordusu misilleme saldırılarına Nasr Operasyonu adını verdi. İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üsleri hedef alındı. Hayfa'da İran'ın hedefindeydi. Devrim Muhafızları bölgedeki sanayi tesislerini vurduklarını açıkladı. Yeni stratejik noktalarla alakalı da hedeflerin belirlendiği ifade edildi. Devrim Muhafızlarından da bir açıklama geldi. İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiği belirtildi. Devrim Muhafızları İsrail'in Lübnan'a saldırılarına yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar konusunda uyardı. İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Netanyahu da saldırıların ardından güvenlik kabinesini topluyor. İran'dan gelecek saldırılara güçlü karşılık verileceği belirtiliyor. İsrail ordusu ise saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulmasının ardından İran'da da hava savunma sistemleri hedef alındı. Balistik füze üretiminde yer alan petrokimya tesisi vuruldu. İsrail saldırıları tek başına düzenledi. ABD sadece İran füzeleriyle alakalı bir engelleme noktasında İsrail'e yardıma gitti. İran ise İsrail'e yaklaşık 30 füze fırlattı. İsrail ordusu çatışmaların birkaç gün daha sürebileceğini belirtti. İran, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerine karşı İsrail'e uyarı saldırıları başlatmıştı. Gece boyunca İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde de sirenler çaldı. Füzelerden biri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İtamar yerleşimine isabet etti. 3 binada bu kapsamda hasar gördü. Bölgedeki yangına Yemen'deki Husiler de katıldı. İsrail'in Yafa kentine füze fırlattıklarını açıkladılar. Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerinin seyrini tamamen yasakladıklarını, denizdeki tüm hareketliliği de meşru hedef sayacaklarını ifade ettiler. Saldırılar İran tarafından geçip açıklamayla birlikte, devrim muhafızlarından gelen açıklamayla birlikte durduruldu deniyor ama yine de şu anda tansiyon yüksek. Özellikle de Lübnan'a yönelik bir saldırı olursa, İran'ın da kırmızı çizgim dediği bu noktaya bir saldırı olursa daha da hararetli şekilde İran saldırıları başlatacak. İsrail'de keza karşılık verecek. İsrail'de İran'da ateşkes istiyor demişti ABD Başkanı Donald Trump ama aslında birkaç gün önce de pazartesi salı gününü işaret ederek bir ateşkesin sağlanacağını

Canlı söylemişti. Böyle bir zaman içerisinde yeniden saldırıların başlaması da oldukça kritik. Tahran'dan açıklama geldi dediğimiz gibi İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Lübnan misillemesinin ardından dini lider Müşteba Hamaney o ne dedi? Siyonist rejimin sayılı günleri kaldı ve İran Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. Hamaney açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı dedi. Tahran bölgedeki kaostan ABD ve İsrail'i sorumlu tutuyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai basın toplantısı düzenledi. Lübnan'ın ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu yineledi. Pakistanlı arabulucularında bunu pek çok kez vurguladığını söyledi. Bekai yürütülen sürecin ABD ile İsrail tarafından baltalanmasına izin vermeyeceklerini de ekledi. Gerilimin sonuçlarından ABD sorumludur ifadesini kullandı. Bekai ayrıca ABD ile mesaj alışverişinin durmadığını sözledi. Sözcü aynı zamanda Uluslararası Arap Birliği Başkanı Rafael Grossi'yi de İsrail yanlısı olmakla suçladı. Müzakere heyetinin başındaki Muhammed Bakır Kalibaf ise ateşkes uymuyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar dedi. İran üst düzey bir yetkili ise sert bir açıklama yaptı. İran'ın enerji altyapısından yönelik bir saldırı olursa İsrail ve ABD'ye ait bölgedeki tüm petrol ve gaz tesislerinin meşru hedef sayılacağını bildirdi. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise İran'ın ateşkes ihlalleri ve Lübnan'a yönelik saldırılarına göz yummayacağına yönelik İsrail'i pek çok kez uyardı. Saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı dedi. Evet, önemli açıklamalar vardı ABD Başkanı Donald Trump'tan. Ne dedi? Füzelerinizi fırlattınız. E artık yeter. İsrail, İran iki tarafta derhal durmalı. İran'a bir önerim var. O da masaya dönsünler, anlaşma yapsınlar diye. Trump'ın bu ifadeleri çok konuşuldu ama ne olacak? Trump'ın böyle söylüyor olması tansiyonu düşürür mü? Şu an için bilmiyoruz. Dur çağrısına karşın bu ifadeleri kullanmasının ardından İsrail saldırılarını sürdürdü ve Trump İran'ın İsrail'in Lübnan'daki Dahiye'ye saldırısı sonrası açıklama yaptığında Netanyahu'nun bir misilleme yapmamasını istemişti. Lübnan'a bir saldırının gerçekleşmesini istemediğini, özellikle de Beyrut'u ayrı tuttuğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda da bu yönde ifadeler kullandı. Netanyahu bir kez daha Trump'ı çiğnedi bakıldığında, çünkü saldırdı. Trump saldırıların durmasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Trump, İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı dedi. ABD Başkanı bir diğer paylaşımındaysa hem İsrail'in hem de İran'ın acil bir ateşkes ilan etmek istediğini belirtti. Trump, barış üzerine son müzakereler cehalet ve aptallığın engel teşkil etmesi şartıyla ilerliyor. Abluka nihai bir anlaşmaya varılana kadar tam güç ve etkiyle devam edecek. Çünkü bu işler artık hızla ilerlemeli ifadesini kullandı. ABD Başkanı dün akşam da gerilimin ardından açıklama yapmıştı. Taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter. Masaya geri dönün, anlaşma yapın dedi. Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti. Ancak son gelişmelerin süreci riske attığını söyledi. Trump, Netanyahu ile telefonda görüşeceğini, misilleme yapma diyeceğini de belirtmişti. Netanyahu karşılık verirse son 47 yıldır ya da 3000 yıldır olduğu gibi bu saldırılar devam edecek dedi. O görüşme ise yapıldı. Taraflardan görüşmeye ilişkin detaylı açıklama gelmedi. Axios'a göre Trump Netanyahu'dan misillemeyi ertelemesini istedi. İran'la müzakereleri gerekçe gösterdi. Trump ayrıca İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıdan da memnun olmadığını belirtti. İran'ın saldırısında kimse yaralanmadı. Yeni bir karşılığa ihtiyaç yok değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu çağrılar sahaya yansımadı. Trump yaşananların olası anlaşmayı etkilemeyeceğini savunuyor. Anlaşmanın başarısız olması halinde ise askeri seçeneklerin masada olduğunu söylüyor. Tabii gözler şu anda Washington'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Evet, bakıldığında ABD ve İran arasındaki gerilimde 100. gündeyiz ama Orta Doğu'da tabii ki tek mesele ABD-İran arasında değil. Öyle bir denklem ki bu artık biliyoruz. ABD-İran-İsrail denklemi var.

0: İsrail Lübnan'a saldırıları var. Birbiriyle bağlantılarıyla birlikte İran İsrail'e 2,5 ayın ardından bir kez daha saldırdı. İsrail'in kuzeyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran saldırının Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alınmasına misilleme amacıyla yapıldığını kaydetti. İsrail İran'a yönelik büyük bir saldırı başlattığını açıkladı. Bugüne bu şekilde geldik ama dediğimiz gibi geçtiğimiz saatler içerisinde İran'dan saldırıları durdurduk. Lübnan'a saldırırsanız gelir bunun devamı, daha da sert gelir var. Tabii bu açıklamaların üzerinden gideceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi salı şu günlere işaret ederek bir ateşkesten de bahsettiğini biliyoruz. Bu ateşkes tamamen suya düştü mü? Merak ettiğimiz detaylarla Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kayaölker hocamıza gidelim. İrfan hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhaba Merve, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii Trump yaşananların olası anlaşmayı etkilemeyeceğini savunuyor da bununla girmek istiyorum aslına bakarsanız. Tüm bu yaşananlar, hep konuştuğumuz, işte bu haftayı da işaret ettiği ateşkesi gerçekten etkilemez mi?
1: Şimdi önce nerede olduğumuzu bir hatırlayalım. 28 Şubat 2026'da çatışmalar başladığından bu zamana kadar, az önce siz de hatırlattınız, 100. gündeyiz. Yani çatışmalar 40 gün sürdü aslında. Sonra 15 günlük ateşkes ilan edildi. Bu 15 gün bitmeden önce Trump dedi ki bunu süresiz olarak uzatıyorum dedi. Taraflar bir kez İslamabad'da resmi heyetler kanalıyla bir araya geldiler. Orada bir uzlaşı çıkmadı. 15 günün bitmesinden sonra, bu müzakere süreci uzatılmasından sonra düşük yoğunluklu olarak çatışmalar devam etti. Bir taraftan da Pakistan kanalıyla resmi düzeyde işte Doha'da ve başka aktörlerin de devreye girmesiyle müzakereler devam ediyor. Bunların arasında Suudi Arabistan'da var, Türkiye'de var. Evet. Çok netleşmedi ama Rusya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nde uzlaşı çabaları için devreye girdiği şeklinde bir takım bilgiler var. Dün itibariyle tanık olduğumuz olay aslında düşük yoğunluklu çatışma içerisinde bir alevlenme. Burada Trump taraflara itidal tavsiye ediyor ama yani kendisini de bu taraflardan biri olduğunu unutmamak lazım. Şimdi çatışma bir açıdan baktığınızda iki boyutlu, iki taraflı. Yani bir saldırıya uğrayan İran, bir de buna yönelik saldırı yapan İsrail, ABD var. Şimdi bir başka cihetten baktığınızda üç boyutlu bir çatışma. Aslında çatışmayı tetikleyen İsrail oldu. İsrail daha önceki Amerikan başkanları üzerinde de baskı kurmuştu. George Bush, Al Bush üzerinde, Obama ve en son Joe Biden üzerinde. İsrail şunu söylüyordu, özellikle Netanyahu sıklıkla bu hususa vurgu yapıyordu. Dünya çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İran'ın atom bombası yapmasına, nükleer güç haline gelmesine haftalar kaldı, bir iki ay kaldı falan diye bu şekildeki böyle baskıyı emrivaki İsrail hep gündemde tuttu. Diğerleri üzerinde etkili olmayan bu baskı Trump üzerinde etkili oldu. Pek çok faktörün bir yansıması olarak özellikle Epstein dosyasındaki şantaja burada dikkat çekmek isterim. ABD kendisini çatışmanın içinde buldu. Şimdi çatışmada yani ikili bir cephe var. Burada İran her ne kadar sert açıklamalar yapmış olsa da ve ABD burada bir uzlaşı istiyor. Çünkü çatışmanın devamı, savaşın alevlenmesi her iki ülkenin de menfaatine değil, bir uzlaşı sağlamaya çalışıyorlar ve kartlarını yüksek perdeden açarak müzakerelerde kendi lehlerine bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Burada yumuşak karnı, müzakerelerin tıkandığı nokta İsrail. Çünkü İsrail bu çatışmanın
0: İrfan hocam çok özür diliyorum ama bugün rejimi. Önemli bir program var. Keza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu ve Gürcistan Başbakanı Başbakan Yardımcısı ile birlikte bir üçlü bakanlar toplantısına efendim katılıyor. Basın toplantısından görüntülü ekranlara getirelim.
2: Siyasi diyaloğun güçlendirilmesinden ekonomik entegrasyona, ulaştırmadan enerji güvenliğine, ticaretten insani bağların kuvvetlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede stratejik adımlar atmamıza bu platform zemin teşkil etmiştir. Bu işbirliğine yüklediğimiz anlam, üç ülkenin müşterek menfaatleriyle de sınırlı değil. Biz bu mekanizmayı aynı zamanda Güney Kafkasya'da barışın, istikrarın ve sürdürülebilir refahın teminatlarından biri olarak görüyoruz. Bugün de ülkelerimizin ortak gündeminde yer alan konuları etraflıca ele almakta ve bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir dönemlerden birini yaşamaktayız. Ekonomik belirsizlikler artmış, enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. İşte böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve işbirliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir. Bu ortam Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrara, bağlantısallığa, enerji arz güvenliğine ve ulusal ekonomilere güç katmaktadır. Özellikle ülkelerimizin arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesi, bölgesel istikrarda katkı sağlayacak stratejik ve jeopolitik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır. Enerji başlığı da bu anlamda bilhassa önem arz etmektedir. Enerjiye makul maliyetle ve kesintisiz erişim bugün tüm dünya için hayati bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirmiş olduğumuz enerji altyapı projeleri sayesinde bu alanda yaşanan krizlerin bizlere etkisi asgari düzeyde kalmıştır. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür. Orta koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu stratejik hattan azami ölçüde istifade ederek bölgemize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, görüşmelerimiz ayrıca Güney Kafkasya'da istikrar, barış ve refahın tesisinin samimi ve yapıcı işbirliği temelinde şekillenmesi gerektiği yönündeki ortak anlayışımızı da hep beraber bir kez daha teyit ettik. Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Güney Kafkasya'da barışın tesisine yönelik bu olumlu tabloya rağmen çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen

0: gerçekleştirilen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da artırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Bu vesileyle son vukuatta hayatını kaybedenler için değerli kardeşim Sayın Ceyhun Bayramova ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi huzurlarınızda iletmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bugün üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Kıymetli mevkidaşlarıma değerli katkıları ve için bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dikkatiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi sözü müsaadenizle değerli Gürcü mevkidaşıma vermek istiyorum. Maka, please.
1: Պատվությամուլով մինիստրեպով, պատվությամուլով դելեգացի սևրեպով, մեդիս արմումատգենլեպով, մոգես ալմապիտ, պիրվել ռիկշի դիտ մատլոբաս կադավողթի չեմս կոլեկաս, սուրպաս հական վիդան, Սագարյուսակմետամինիստրս, Սլեպլովա չեմ սուրպաս կոլեկ էպտան էրթատ գիտը վերտխլ դավոդաստորով չվենք.
2: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları ve 10. toplantısını evet şu anda bitirdiler ve toplantının ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Diğer isimler de mevkidaşları da konuşuyorlar. Tabii neler konuşuldu biraz da şöyle baktığımızda daha bütünleşmiş bir işbirliği işte üç ülke arasında orta koridorun güçlenen bir rolü olduğunu bundan sonrası için stratejik bir rol oynayabileceği bölge adına Bakü, Tiflis, Kars hattı üzerinde atılabilecek adımlar. Bunlar yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündemindeydi. Şimdi İran'la İsrail arasındaki gerilimi, ABD arasındaki son durumu konuşuyoruz. Burada Türkiye zaten yakından takipte tüm meseleleri. Bundan sonra da yine diplomatik çabaları Türkiye devam ettirecek dedi Bakan Fidan. Buradan devam edelim. İrfan hocamızla konuşuyorduk. Hocam tabii ki sizler de takip ettiyseniz özellikle 3 bölge ve Güney Kafkasya ekseninde konuştu Bakan Fidan ama şununla başlayalım. Yani hem İran-ABD arasındaki işte İsrail arasındaki durumla alakalı Türkiye bu zamana kadar yoğun diplomatik temaslar sürdürdü. Devamında da böyle olacak. Kalıcı bir barışın sağlanması için ABD tarafıyla da İran tarafıyla da temaslarımız sürüyor dedi. Kuzeydeki savaştan da bahsetti. Rusya-Ukrayna adına da muharebe sahasında anlaşma masasındaki durumu biraz endişeyle takip ediyoruz diyor. Türkiye zaten biliyoruz ki tüm bu olayları, bölgesel meseleleri yakından takip ediyor. Neler söylersiniz? Arabuluculuk noktasında Pakistan'ı zaten bir şekilde ağırlığı söz konusu. Türkiye'de keza aynı şekilde durumu değiştirir mi? Neler olacaktır? Buyurun.
3: Yani Transkafkasya'ya baktığımızda şimdi burada tabii istikrarsızlık yaratan bir takım unsurlar var. Bunların yönetilmesi ehemmiyet taşıyor. Tarafların koordinasyon içerisinde hareket etmesi, bölgenin geleceği bakımından problemlerden, sıkıntılardan

0: uzaklaşma açısından ehemmiyet taşıyor. Trans-Kafkasya günümüzde bir büyük güçlerin arasında bir tampon bölge hüviyetinde aslına baktığımızda Rusya burayı arka bahçe olarak görüyor. Tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri konusunda bu şekilde Rusya'nın bir doktrini var. Bu coğrafyada etkisini, nüfuzunu Rusya artırmaya çalışıyor. Gürcistan'a müdahale ederek iki bölgeyi merkez hükümetten kopardı. Abazya ve Güney Osetya'yı Rusya Ermenistan'da seçim oldu. 2018'de Ermenistan'da Kadife devrim sonrasında Nikol Paşinyan iktidara gelmişti. Çok haz etmedi Paşinyan'dan ve 10 Kasım 2020'de tarafları bir ateşkes konusunda arabuluculuk yaparak ikna etti ve Azerbaycan coğrafyasında tutunmak için ateşkes anlaşması içerisine Rusya şunu yerleştirdi. Dağlık Karabağ'da 1980 askerden oluşan Rus barış gücü. Bu barış gücüne dayanarak Dağlık Karabağ'ın önümüzdeki zaman diliminde tıpkı Kosova modelinde olduğu gibi bağımsızlığını öngörüyordu. Özerk bölgelerden, özerk bir bölgeden devlete gitme projesi Arsak Cumhuriyeti adıyla zaten ekstremist Ermeniler arasında bu hep konuşuluyordu. 2023 yılında Dağlık Karabağ merkezi de Ermeni aşırı ayrılıkçılardan arındırıldı ve Rus barış gücü geri çekildi. Böylece Azerbaycan üzerinde baskı kurabileceği bir unsuru Rusya kabul etmiş oldu. Şimdi dün yapılan seçimlerde bir benzerini Ermenistan bakımından da görüyoruz. Güçlü biçimde bu seçimlerde Rusya Samvel Karapetyan'ı, bir Rusya vatandaşı olan oligarkı destekledi. Bir de tabii maksimalist talepleri olan Dağlık Karabağ Kliği denile diye adlandırılan Robert Koçaryan'ı destekledi. Fakat seçim sonuçları bugün sabah itibariyle Ermenistan Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Burada Rus yanlısı muhalefet belli bir rakama ulaştı galiba. 41 bunların toplamı. 105 üyeli Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı revizyona göre parlamentoda çoğunluğu şu an itibariyle Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oluşturuyor. Böylece Ermenistan üzerinde bu coğrafyada hegemonyasını perçinleme çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi Rusya Gümrü'deki üssünü yeni koşullarda ayakta tutmaya çalışacak. Orada 6000 Rus askerinden oluşan bir üs var. Bu Sovyetler Birliği dağıldığından beri varlığını sürdürüyor. Bu kampanya döneminde Rusya'nın yaptığı bir uyarı, tehdidi de burada hatırlatmak isterim. Rusya şunu söyledi. Ermenistan'a tavsiyemiz yeni bir Gürcistan olma için kendilerini çok hevesli görmesinler dedi. Yani müdahale etme şeklinde bir tehditte bulundu. Oysa burada esas olan Ermeni halkının iradesidir.
1: Şimdi tabii Paşinyan liderliğinde Sivil Sözleşme Partisi %50'sini güncellemiş olalım oy oranı olarak kazandı. Parlamentoda çoğunluğu korudu. Önemliydi çünkü dün de konuştuk. Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile alakalı normalleşme politikası, bunun devamı için de yine Paşinyan'ın bir şekilde aslında başta kalması gerekiyordu. Güçlü Ermenistan İttifakı %23 ana muhalefet partisi. Şimdi Avrupa ile yakınlaşma politikası, Azerbaycan'la barışma sürecinin devamı, bir yandan diyorsunuz ya Rusya ile olan bağımlılığı azaltma. Yani tamam, hali hazırdaki seçim sonucuyla birlikte bunların o zaman devamı gelecek. Çünkü Bakan Fidan da altını çiziyor. İşte Ermenistan'la normalleşme adımları, bunların takipçisi olacağımızı ve bu şekilde aslında orta koridorunda belki daha aktif bir hale gelebileceğini, birbiriyle bağlantısından bahsediyor. Yani kısaca şöyle özetleyelim. Hali hazırdaki seçim sonucu tüm bunları pozitif yönde yine devam ettirecektir. Bunu diyebilir miyiz?
0: Yani tabii bazı tehlikeler var şimdi. Normalde anlaşmanın imzalanabilmesi için Anayasadaki maddelerin, Dağlık Karabağ'a atıf yapan maddelerin değiştirilmesi gerekecek. Bu da evveliyetle Ermenistan parlamentosunda 3'te 2 çoğunlukla bir karar çıkmasını gerektiriyor. Arkasından referandumu gerektiriyor. Buralarda önümüzdeki zaman diliminde itina gösterilmesi gereken bir sürece giriyoruz. Bazı sıkıntılar yaşanabilir. Öte taraftan bu seçim şunu da gösterdi. Ermenistan kimliğini yeniden tanımlıyor. Bir takım kendileri bakımından sıkıntı yaratan yüklerden kurtuldular. Güçlü biçimde burada Nikol Paşinyan'ın yönlendirmesiyle Ermenistan'ın mesafe aldığını görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi sözde soykırımdı. Yani soykırımın olduğunu
1: İddiası.
0: Ermenistan'ın başbakanı yani bunu Türkiye'nin görüşlerine paralel olarak aslında bir tehcir olduğunu, savaş içerisinde alınan bir önlem olduğunu ama dış güçlerin bunu bölge üzerinde istikrarsızlık yaratmak için, Türkiye üzerine baskı kurmak için kullandıklarını söyledi. Yine bir başka dikkat çeken husus Ararat, Ağrı Dağı sembolü pasaportadan çıkarıldı. Nikol Paşinyan dedi ki yani Dağlık Karabağ Azeri toprağıdır. Gerçek budur, bunu kabul etmemiz lazım dedi. İşte kiliseyle bir takım konularda karşı karşıya geliyorlar. Ermenistan Kilisesi, Apostolik Gregorian Kilise maksimalist taleplerde ısrar ediyor. Rusya da aynı çizgide. Yani büyük Ermenistan'dan bahsediyorlar. Gerçekle örtüşmeyen bir takım ütopyaları gündeme getiriyorlar. Doğu Anadolu, Ermenistan, Dağlık Karabağ bunların tamamını içeren bir Ermeni kimlik anlayışı vardı. Bunun şimdi güçlü biçimde bu seçimlerle birlikte değişme yoluna girdiğini görüyoruz. Yani Ermenistan ütopyadan böyle realizme, böyle pragmatizme doğru bir yönelim içerisinde bir taraftan işte batılı bir takım kurumlarla irtibat, illiyet bağlantılarını güçlendiriyor. Türkiye ile çok yakın zaman içerisinde sınır kapıları
1: Açıldı.
0: açılacak. Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin tesisi için zaten özel temsilcileri kanalıyla bir mesafe alındı. Bunu da biliyoruz. Ermenistan aslında tecritten kurtulmuş olacak. Çünkü 90'ların ortasından günümüze kadar Ermenistan bu izlediği dış politikanın bir yansıması olarak iktisadi sıkıntılar içerisinde kaldı. Bizim Trakya'dan biraz daha büyük bir coğrafya, 29 bin kilometre kare. Ermenistan'da yaşayanlar 3 milyon 28 bin kişi ama dışarıda da bir bu kadar nüfus var. 1,5 milyon Rusya'da, 1 milyon daha fazla bir rakamda diasporada büyükçe bir kısmı Avrupa'da, Amerika'da olmak üzere bir Ermeni diasporası var. Şimdi reel politik objektif bir yaklaşım ortaya koydu Nikol Paşinyan. Bu hem bölgeye barış ve istikrar getirecek hem de Ermenistan'ı tecritten kurtararak iktisadi siyasi bağlantılarını güçlendirecek. Bu İstanbul'daki yapılan toplantı da aslında bu Ermenistan seçiminin hemen bir gün sonrasına rastlaması da dikkat
1: Mühim.
0: çekici.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hocam tabii şimdi mesela Dışişleri Bakanı Ararat şunu söylemişti Türkiye ile alakalı. Yakın gelecekte tam normalleşmenin de zaten sağlanabileceğini biliyoruz. Sizin de dikkatini çektiniz mesela. Türkiye ile diyalogumuz devam ederken Gümrük Kars Demir Yolu'nun yeniden açılmasına yönelik kurulan bir çalışma grubu var. Başka görüşmeler de olacak. Yani o taraftan da bakıldığında hali hazırda ılımlı mesajlar geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bundan bahsetti. Beklentim, kanaatim çok yakın zamanda Türkiye ile ilişkilerimiz tam olarak normalleşecek demiş. 2023'te sanıyorum havayla alakalı ticaret, hava yolu, işte kargo ulaşımı zaten başlamıştı. Bundan sonrası için de hedefler galiba oldukça güçlü. Tabii ki meseleye başlangıç noktalarımız Orta Doğu'ydu. Saldırıların askıya alınmasıydı. Buna şöyle bir kez daha şöyle yumuşak bir geçiş yaparak şunu da sormuş olayım size. Ermenistan ve Güney Kafkasya'daki denklemin dışında ABD tarafından bundan sonrası için biliyoruz ki Trump'ın bir takım söylemleri var ama ne kadar daha İsrail'e destek olabilir? Çünkü hem İran'a hem de Lübnan'a yönelik saldırılarda Trump'ın etkisini biliyoruz. Kendisi 28 Şubat'taki o kararlılığından biraz uzaklaşmış duruyor ama şu anda mesela Lübnan'a bir kez daha saldırırsa İsrail, İran daha fazla saldırır istiyor. Bu aşamada artık Trump nasıl hareket edecektir? Kasım'da seçim var. Şöyle istatistiklerde kendisi lehine gözükmüyor çünkü. Buyurun.
0: Evet, İsrail meselesi ABD'nin yumuşak karnıdır. Hangi parti, hangi lider iş başında olursa olsun Amerikan hükümetleri İsrail'in güvenliğine, İsrail'in işte ekonomisine emniyet vermek durumunda, buna ağırlık verme durumunda kendilerini hissederler. Bir önceki başkan mesela Joe Biden

0: görev yaptığı, göreve girmeden önce Obama'nın yardımcısı iken ABD-İsrail savunma anlaşmasını ABD adına yönetmiş, yönlendirmişti ve 38 milyar dolar bila bedel İsrail'e 2016-2026 yılında ABD savunma yardımı yapma taahhüdü altına girdi. İşte bu sene bitecek. Hangi başkan iş başında olursa olsun İsrail'i pervasız, fütursuz bir biçimde
1: Devam ediyor.
0: destekliyorlar. Esasen bu Amerika'da 10 yıldır tartışılıyor. Chicago Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Hocası Marsh Meyer, Amerikan dış politikasının şekillenmesinde Yahudi lobisinin rolü adlı bir kitap yayınladı. Bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Orada şunu diyor. Yani Amerika'nın dış politikası spesifik olarak ulusal çıkarlarına öncelik vermek zorunda. Oysa biz Orta Doğu'da Amerika'nın çıkarlarına değil de İsrail'in çıkarlarına öncelik veriyoruz. Bu bizim Araplarla, Müslümanlarla, uluslararası hukuka saygı gösteren tüm diğer milletlerle, devletlerle karşı karşıya kalmamıza yol açıyor. Bir an önce bunun rasyonel bir temele oturulması lazım. Trump da büyük bir hata yaptığını fark etti. Şimdi bir çıkış yolu arıyor. Aslında çatışmanın taraflarından birisi de kendisi. Sanki sadece İsrail ile ABD savaşıyormuş gibi son açıklamaları böyle bir izlenim yaratıyor. Yumuşak karnı uzlaşının işte önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkmasını ümit ettiğimiz ateşkesin yumuşak karnı İsrail. İsrail bu süreci manipülasyonla, provokasyonla önümüzdeki zaman diliminde baltalamaya, engellemeye devam edecek. Netanyahu'nun iç politika bakımından da böyle bir şeye ihtiyacı var. Çünkü çok önemli başarılara imza attı şeklinde içeride bir taraftan da propaganda yapıyor. 27 Ekim'de seçim
1: Seçim
0: yapılacak
1: var, evet.
0: galiba. Bir onu önceye almak için orada Knesset'te bir tasarıyı da geçirdiler ama çok önceye alınacak gibi de gözükmüyor. Belki bir iki hafta önceye alınabilecek. Sonradan kesinleşecek. Oradaki bu seçimden mütevellit İsrail bu saldırganlığın uzlaşıyla sonuçlanmasını istemiyor. Bunu engellemeye
1: Peki.
0: çalışacak. Fakat birdenbire bir uzlaşı, bir anlaşma da ortaya çıkmayacak. Şu an neyi görüşüyorlar aslında? Yani
1: Bunu
0: düşük yoğunluklu
1: bilmiyoruz ama bu
0: çatışmanın.
1: virgül koymak isterim çünkü bir aslında son dakika gelişmesi var. Oradan da gidelim hocam isterseniz izninizle. İsrail üst düzey yetkili Trump'ın isteği üzerine İsrail İran'daki saldırıları durdurdu. Güney Lübnan'daki saldırılar önümüzdeki günlerde de çok şiddetli şekilde devam edecek. Yerleşim yerlerimize, vatandaşlarımıza yönelik saldırılar devam ederse Dahiye'yi de bombalayacağız. Şimdi bu tam tezat bir şekilde İran'ın biz durdurduk saldırıları. Evet yaptık saldırıyı bitirdik ama Lübnan'ı vurursanız daha fazla vururuz dedi. Şimdi İsrail'in bu kadar böyle bu durumu kaşırcasına bir açıklama yapması neyi gösterecek? Trump'ın çünkü bu haftanın başını işaret ederek bir ateşkes ilan edilebileceğinden bahsettiğini biliyoruz. Bunu tamamen suya düşeceğini mi görüyoruz? Böyle bir öngörü mü aslında olabilir?
0: Önümüzdeki zaman diliminde de bu tip provokasyonlar, manipülasyonlar olacak. Şimdi en başta tüm cephelerde çatışmaların durması şeklinde İran bir şart ileri sürmüştü ve bunun arkasında da duruyor. Ulaşılmak istenen hedef aslında 60 günlük bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması, blokajın kaldırılması. Arkasından nükleer müzakereleri geliyor. Benim kanaatim bu işler o kadar da kolay olmayacak, kısa sürede sonuçlanmayacak. Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşı gibi uzayacak. Belki o kadar uzayacak mı onu bilmiyoruz ama kolaylıkla bir barış anlaşması tesis edilemeyecek. Tüm göstergeler bunu ortaya koyuyor. ABD %100 İran'la uyum halinde olsa bile İsrail uzlaşının Orta Doğu'da istikrarın önünde en büyük engeli oluşturuyor. Bunu tutumuyla, davranışıyla, ezoterik, teolojik yaklaşımıyla elan göstermekten de geri kalmıyor.
1: Çok kısa sormak istiyorum merak ettiğim için. Lübnan'ı ayırmaya çalışıyorlar ya hocam. O anlaşma tehlikeye girmesin diye Trump'ın kendince bir planı mı? Yani Beyrut'la alakalı hassasiyeti var. Bir cümleyle bunu da alabilir miyim merak ettiğim için? Buyur.
0: Yani İran aslında en başta söylemişti ateşkes müzakereleri döneminde tüm cephelerde çatışma saldırganlık duracak diye buna gada yorum yapıldığı takdirde Gazze'de dahil fakat İsrail İsrail'in böyle kötü bir geleneği var, taahhütlerine, anlaşmalarına uymama gibi. İran bu kanaldan bir taraftan işte Lübnan'ı güvenlik kaygısıyla bu sürecin dışına çıkarmaya çalışıyor ama bunu yaparken esas amacı aslında İran'a yönelik müdahalenin zaman bakımından uzaması ve ABD'nin burada bir uzlaşı sağlamasını engelleme, bir uzlaşıyı bertaraf etme.
1: Ama Lübnan deyince Husiler, Husilerin biz de devreye gireceğiz ifadesi, aynı zamanda bugün de saldırıları düzenlemesi, bakalım ne olacak. Gerçekten de henüz sular durmuş değil. Çok
0: bir
1: kıymetli
0: şey
1: görüşlerinizi
0: söyleyeyim.
1: Paylaştınız. Buyurun lütfen, ne olur.
0: İran'ın elinde vahşi kartlar var. Hala kullanmadığı kartlar var. ABD bu işin farkında. Hürmüz'ün dışında Babil Mendabı da kapatabilir. Vekil kuvvetleri tam kapasite devreye sokabilir. Körfez'in su arıtma enerji altyapılarını vurabilir. İnterneti kesebilir. ABD bu işin farkında. Bir uzlaşı arayışı içerisinde. Ama galiba bu kolay olmayacak. Provokasyona İsrail devam edecek gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyorum İrfan Hocam. Kolay gelsin
0: sizlere
1: de.
0: Sağ olun.
1: Efendim, Gökbey'in gökyüzündeki gösterileri başladı. Hürkuş ve Hürşet'in nefes kesen uçuşlarıyla devam etti. Türk yıldızlarının akrobasi gösterilerinden bahsediyoruz. Binlerce vatandaş unutulmaz anlar yaşadılar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunun 115. yılını İzmir Çiğli'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali ile kutladı.
2: Gökyüzü önce Gökbey'in pervane sesleriyle yankılandı, Hürkuş ve Hürjet peş peşe havalandı. Türk yıldızlarının akrobasi gösterileri ise görenleri kendine hayran bıraktı. Yerde ise Hava Kuvvetleri envanterindeki hava araçları geçit töreninde boy gösterdi. Türk Havacılığı'nın gücü ve birikimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha sergilendi.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. yaşını 2. Anajet üstünde kutladı. Alanı da vatandaşlara açtı. Haliyle ilgi de yoğun oldu.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü kutlamaları İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. İki gün süren Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında üst kapıları vatandaşlara açıldı. Binlerce kişi yerli ve milli hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümü aynı zamanda Gençlik ve Havacılık Festivali olarak da kutlanıyor 2. Havajet üstünde. Gençler de bu imkanlardan faydalanarak anı oluşturuyor.
2: Festival, gençlere havacılığı tanıtmak ve bu alana ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendi. Türk havacılığının gururu Türk yıldızlarının gösterisi ise etkinliğin zirve noktalarından biri oldu. Gösteri sonrası pilotlarla buluşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali 6 ve 7 Haziran tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sona erdi. Etkinlik, Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Türkiye'nin öncülüğünde başladı ama küresel noktada gerçekten büyük yankı uyandırdı. Sıfır atık projeleri, enerji verimliliğinden geri dönüşme uzanan yüzlerce etkinlikle birlikte çevre bilincini vatandaşa aşılamayı hedefliyor. Şimdi Sıfır Atık Festivali düzenlenmişti, sona erdi. Festivali 1 milyondan fazla kişi de ziyaret etti. Ziyaretçiler gerçekten konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarla birlikte ne kadar da önemli olduğundan bahsediyorlar Sıfır Atık Projesi'nin. Ve sadece vatandaş değil, İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, onlar da yine etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oldu. Yüzlerce temsilci çevre ve sürdürülebilirlik gündeminde buluştu.
5: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlayan bu hareket hem ülkemizde hem dünyamızda kabul gördü, başarılı oldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yumuşak gücü, diplomatik gücü olarak dünyada ses getirdi.
4: Birleşmiş Milletler

0: Atletler sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen sıfır atık festivali Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde 183 ülkenin imzasının yer alacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı.
1: 5000'den fazla insan katıldı ve dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. Sıfır atık forumunda açlığa dair, dünyadaki gerçek problemlere dair birçok konu konuşuldu ve 183 ülkenin de imzasının olacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı. Sıfır atıkta İstanbul kriterleriyle alakalı bir anlaşma sağlandı. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte sıfır atıktaki İstanbul kriterlerini dünyayla paylaşacağız.
0: 4 gün süren festival boyunca enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam konularında 1500'ün üzerinde etkinlik düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül festivalin çocuklar için adeta bir okul görevi gördüğüne değindi.
2: 7'den 70'e ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti. Bu festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız, her çadırda, her standta gördüklerini, duyduklarını yaşayabilecekleri, uygulayabilecekleri, deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturdu çocuklarımıza.
0: Vali Gül, vatandaşların yoğun ilgisinin gelecek yıllardaki organizasyonlara da ilham verdiğini belirtirken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, festivalin İstanbul için yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.
2: Bir sonraki sene bütün paydaşlarla birlikte, valiliğimiz olarak da işin içerisinde olarak, daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha büyüğünü nasıl yapabiliriz? Hemşehrilerimizin katkısını daha nasıl çok işin içerisine koyabiliriz? Bunu hem üzerimize bir sorumluluk hem de bizi motive eden bir başarı olarak ortaya çıktı. Allah'a şükür.
1: Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorsak çevre konularında hep birlikte çalışmak zorundayız. Ve inşallah dünyanın geleceği için de önemli kararlar alındı Sıfır Atık Forumu'nda. Bu bağlamda da İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapma konusunda kararlıyız.
3: Arafta soruların bu haftaki konuğu uzman aile danışmanı Saliha Erdim oldu. Aile yapısına, bireylerin haklarına değindi. Aynı zamanda nafaka konusu da gündemindeydi.
4: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri.
0: Arafta Sorular programının konuğu uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim oldu. İnsanların mutlu olma çabalarının yanlış yollarla olduğuna değindi.
5: Saçma sapan şeyleri yaparak mutlu olmaya çalışıyor insanlar. Kimi yiyor, kimi bedenini açıyor, kimi aşırı makyajla, kimi estetiklerle. İnsanlar beğenilme arzusu içerisinde, sosyal değer görme arzusu içerisinde. Biz birbirimize değer vermiyoruz ki. Değersizlikten ölüyoruz biz. Çünkü maneviyatsızlıktan ölüyoruz.
0: Son dönemde çokça gündeme gelen nafaka konusuna da değinen Erdim, kadın ve erkeğin eşit olarak korunması gerektiğine vurgu yaptı.
5: Kısa sürede boşandık ya, ben ebedi süresiz nafakayı nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim ben diyor. Yani caydırıcı oluyor bu. Adaletli olması lazım. Erkeğin nafaka ödeyeceği durumlar da belli. Erkek kadından fakir ama gene nafaka ödemek zorunda kalabiliyor. Erkeği de koruyan, aynı zamanda kadını da koruyan bir sistem oluşturulması lazım.
0: Erdim, eşitliğin tüm haklarda sağlanması gerektiğine dikkati çekti.
5: İki tarafın da haklarının korunması lazım. Mağdur olana sahip çıkalım ama diğer tarafı da alaşağı etmeden, hakkını, hukukunu koruyarak biz insandan yana olmalıyız. Ne kadından yana, ne erkekten yana.
3: Bu haberle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
2: Trump vurma dedi, Netanyahu dinlemedi. İsrail-İran savaşı formatına mı geçiliyor? Netanyahu Lübnan'daki katliamlar, İran'a saldırılarla nereye varmaya çalışıyor? CHP'de kriz haftası. Kılıçdaroğlu res çekti. CHP grup toplantısını yapacak. Parti bölünmenin eşiğinde mi? Ermeniler sandığa gitti. Paşinyan zafer elde etti. Erivan'dan Türkiye'ye gönderilen sıcak mesajlar nasıl okunmalı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Star gazetesi yazarı Resul Tosun ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Haydi salataya salçaya, kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
4: Beyaz.
3: En büyük.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
6: En sahi aşk.
7: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 16 gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından...

0: Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasındaki duruma ilişkin Türkiye'nin diplomatik temaslarını sürdürdüğünün altını çizdi. Desteklemeye de devam edeceğiz bu diyalog sürecini dedi. Tabii Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Buna ilişkin de konuştu. Bölge için yeni bir fırsat penceresini de oluşturuyor bu durum dedi. İki ülke arasındaki barış sürecini destekliyoruz dedi. Efendim Fidan'ın stratejik Güney Kafkasya adına buranın da önemli olduğuna ilişkin ifadeleri var. Bakalım neler söyledi.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir dönemlerden birini yaşamaktayız. Ekonomik belirsizlikler artmış, enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. İşte böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve işbirliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir. Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz.
0: Evet, bu bölge diyor aslında Avrupa'ya bağlama konusunda önemli bir etkisi olmasıyla birlikte Orta Koridor'un da kritik figürü haline geldi diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan efendim. Detayları aktardık. Şimdi gelelim İçişleri Bakanı Çiftçi'ye. Ankara'da konuştu Bakan Çiftçi. Gündeminde Kudüs vardı. Kudüs'le ilgili de rahatsızlık duyanlara rağmen bizler duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz dedi.
2: Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.
3: Türkiye'nin Kudüs davasını bu sözlerle vurguladı. Gazze'de, Filistin'de Türkiye'nin sözü yakından takip ediliyor dedi.
2: Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz.
3: TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda yapıldı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Münazaranın önemine değindi.
2: Münazara da tam olarak bize bu terbiyeyi kazandırıyor. Sözü ölçülü söyleyebilmeyi, fikri delille savunabilmeyi, karşısındakini dinlemeyi ve itirazı edep içinde yapmayı öğretiyor.
3: Bakan Çiftçi dijital çağın tehlikelerine de dikkat çekti. Bu çağda ayakta kalmanın yolu güçlü maneviyattan geçer dedi.
2: Dijital dünya bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Fakat zihni dağıtan, kimliği aşındıran, aileyi hedef alan, insanı kendi özünden uzaklaştıran pek çok yeni meydan okumayı da beraberinde getiriyor. Bilgi ile gürültü aynı anda önümüze geliyor. Hakikat ile yalan aynı hızla yayılıyor.
3: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yarışmanın 12.500 öğrenciyle gerçekleştirildiğini belirtti. Final İstanbul Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Şampiyon takımsa Cağaloğlu Anadolu Lisesi oldu.
4: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Melih Bağ Özmen ve Aras Kayan kardeşimiz.
0: İsrail'in saldırgan politikası

0: Lübnan'a uzanan bu son durum, İran'ın Lübnan'da bir kırmızı çizgi olarak masada tutması, Orta Doğu'da dengeler elbette yayınlarımızda gündem maddelerinden, ama tabii Gazze, efendim Gazze ayrı bir başlık. Anadolu Ajansı da İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu insanlık suçlarına ilişkin o belgeleri ortaya koymuştu, gözler önüne sermişti. Kanıt, tanık ve sanık üçlü bir kitap var. İşte o kitaplar internet sitesi üzerinden ulaşıma açıldı.
1: İsrail'in işlediği zulüm, soykırım ve vahşet tarihe not düşülüyor. Anadolu Ajansı tüm gerçekleri 3 kitapta derledi. Gazze Triloji internet sitesi erişime açıldı. Anadolu Ajansı Yayınları Müdürlüğü tarafından kanıt, tanık ve sanık kitaplarından oluşan Gazze üçlemesi hazırlandı. Üçleme, İsrail'in işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kapsamındaki delil, tanık ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeliyor. Kanıt, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını sarsıcı fotoğraf ve görüntülerinden oluşan somut delillerle belgeliyor. Tanık, soykırımın unutturulmaması için tarihe tanıklık ediyor. Sanık da Gazze'deki soykırımın ve destekçilerinin işledikleri suçları adalet karşısında da yargılanması için tüm delilleriyle ortaya koyuyor. Gazze'de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenen bu üçlemeye artık gazatriloji.com.tr internet sitesinden dijital olarak ulaşılabilecek.
0: Şimdi yapay zeka hayatımızın pek çok noktasında efendim böyle biraz da kolaya kaçabiliyoruz. Yapay zekayı kullanmakla birlikte düşünme yükünden kurtulma eğilimi, yoğun kullanımla birlikte eleştirel düşünmeyle bağımsız bir şekilde problem çözme yetilerimizi de kaybedebiliyoruz. Bu bir tahmin ya da öngörü değil. Bunu uzmanlar söylemeye başladı artık. Araştırmalar yapay zekanın tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğinin altını çiziyor. Şimdi bunu söyledik ama bu durumun İsrail'e yaradığı, işte böyle de bir bağlantı var. İsrail'e Siyonist ideolojiyi yeniden ayağa kaldırma noktasında maalesef bir şekilde katkı sağlıyor. Nasıl olabilir bu? Haberimizde izleyelim.

0: Milattan sonra 70, Roma Yahudi isyanını kanlı bir şekilde bastırdı. İkinci Süleyman Mabedi yıkıldı. Milattan önce 6. yüzyılda Babil sürgünüyle ilk büyük Yahudi diasporası zaten oluşmuştu. Son bozgunla perçinlendi. Yüz binlerce Yahudi Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına dağıldı.
1: Bir mektup Siyonist hareketinin önünü açtı. Zira azınlığın çoğunluğa tahakkümünü içeriyordu.
0: 2500 yıllık büyük propaganda böyle başladı. Yahudiler kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri topraklara dönebilmek için örgütlendi. Zaman içinde sahip oldukları ekonomik gücü ve nüfuzu bu amaç doğrultusunda kullandılar. Bu çabalar 19. yüzyılın ortasında sonuç vermeye başladı. Ardından Balfour Deklarasyonu geldi. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması planlandı. İkinci Dünya Savaşı bu planın hayata geçebilmesi için bir fırsat sundu. Mağduriyet öyle bir pazarlandı ki tüm dünya kamuoyu artık arkalarındaydı. Schindler'in listesi, Piyanist, Hayat Güzeldir, Saul'ün Oğlu, Çizgili Pijamalı Çocuk, Direniş ve niceleri. Hollywood, milyarlarca dolarlık Yahudi sermayesinin hakkını verdi. Dünya edebiyatı da öyle. Anne Frank, Bir Genç Kızın Günlüğü, Survival in Auschwitz ve Elie Wiesel'in Holocaust'u anlattığı ikonik kitabı Gece. İsrail, maksimalist şımarıklığının ideolojik altyapısını mağduriyet taşlarıyla ördü. Ta ki Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından başlayan Gazze soykırımına kadar. Dünya orada mazlumların çoktan zalime dönüştüğünü gördü. Sokaklar İsrail karşıtı eylemlerle doldu taştı. İsrail şimdi bu algıyı yeniden kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Hedefleri yapay zeka.
2: But where do you see genuine opportunity? How can AI help improve Jewish representation in all these issues?
3: The really cool thing about AI is that while it can become a great ally

0: life or our enemies, if we act early, it can be exactly the opportunity that we need.
1: New York'taki bu toplantı 2 Haziran'da Amerikan Yahudi Komitesi tarafından düzenlendi. Yapay zekanın Yahudi topluluğu lehine nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Konuşan Dr. Maya Ackerman, üretken yapay zeka alanında dünyaca tanınan girişimci bir Yahudi iş insanı.
0: After missing the boat with social media, AI is now becoming the dominant source of information. The main source of information. People trust AI more than anything else. They turn to chatbots like ChatGPT and Gemini instead of using Google. 2 years, the AI companies have been moving towards alignment. So instead of the algorithm sort of honestly representing what's in the data, we're finding that these chatbots and the text-to-image models are increasingly showing us exactly what the companies want us to see, okay? Mm-hmm. Which means that instead of trying to control the whole world and trying to somehow manage what's happening in this big blob of Wikipedia and social media, we can go directly to the companies with clear technical and advocacy solutions.
1: Yapay zekanın insanların bilişsel süreçleri üzerindeki etkisi nörobilim, felsefe ve sosyoloji alanlarında yoğun bir şekilde araştırılmakta. Bu araştırmalar yapay zekanın düşünme yükünden kurtulma eğilimini artırdığını ve yoğun kullanımının eleştirel düşünmeyle bağımsız problem çözme becerilerini zayıflatabildiğini ortaya koymakta. Yani yapay zekanın yan etkisi düşünme üşengeçliği. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar yapay zekanın ürettiği taraflı veya hatalı içerikleri bağımsız olarak doğrulamaktan aciz ve mutlak gerçek olarak kabul etme eğiliminde. Peki bu durum tıpkı Dr. Ackerman'ın söylediği gibi İsrail'e kendi propagandasını yapmak ve tezlerini güçlendirmek için bin yıllardır bulamadığı bir fırsatı sunabilir mi?
0: For the first time, there is a path to correcting the digital world.
1: 18 Eylül 2025, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Clock Tower X LLC adlı şirketle 6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Amaç, yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT'nin İsrail lehine daha olumlu içerik üretmesini sağlamak. Şirket özellikle Z kuşağına yönelik içerik üretimi ve dağıtımı yapacak. Firma TikTok, Instagram, YouTube ve podcast gibi dijital platformlarda aylık en az 50 milyon etkileşim hedefliyor. Google, Microsoft, Amazon gibi şirketlerle İsrail arasında bulut hizmetleri konusunda bol haneli sözleşmeler yapıldı. Bu anlaşmalar tek brolarda İsrail'i düştüğü çukurdan çıkarmaya yönelik bir motivasyon oluşturabilir.
2: Ben uluslararası bir araştırma var. İsrail'in politikalarının, Netanyahu'nun böylesi saldırgan hallerinin ve tabii ki Siyonist düşüncenin etkileri üzerine ülkeler araştırılmışlar. Kimler destekliyor, desteklemiyor noktasında. İşte bu kapsamda İsrail ile ilgili en olumsuz düşüncelere sahip ülkelerin başında %97'lik oranla Türkiye geliyor. Yani işte Siyonist ideoloji yeniden ayağa kaldırmak isteseler Türkiye'de çok da karşılık bulmayacak diyebiliriz. Yanlış olmaz. Devam edelim, yurda dönelim. Seçimler vardı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belgede belediye başkanlığı, bir de belediye meclis üyeliği noktasında sandığa gidildi. AK Parti toplamda 4 belgede kazanan parti oldu. Bunun dışında Tokat'ta CHP 1, bir de MHP Birer belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.
3: Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir.
4: Ama o yürüyüş ne Tokat'ta, ne Gümüşhane'de, ne de Nevşehir'de devam edebildi. Oysa yola revan olmuş, belde belde gezmiş, miting düzenlemiş, göz boyamaya çalışmıştı. Çünkü bu mutlak butlan ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarının ardından vereceği ilk sınavdı. Ancak uzun süredir üzerine oynadığı iktidar oluyoruz algısı sandığa gömüldü. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belgede yapılan ara seçimde Cumhur İttifakı 5, CHP ise sadece 1 belediye kazanabildi. Önce Tokat, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ikisi

0: Halk Parti, birini MHP, birini de CHP kazandı. AK Parti Tokat Almus Bağtaşı'nda %94.5, Tokat Reşadiye yol üstünde %82 oyla açık ara belediye seçimlerini kazandı.
1: 81'e 80 aldı, doğru.
0: Cumhur İttifakı ortağı MHP'de Tokat Yeşilyurt Kuşçu Beldesi'nde %60 oy oranı tutturdu. Tokat Reşadiye ilçesi Çevrecik Beldesi'nde CHP kazandı ancak AK Parti oylarını 5 kat arttırdı, %48'e çıkarttı. Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı. Böylece seçim yapılan 6 belediyeden 5'ini Cumhur İttifakı kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüne vurgu yaptı.
2: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerimizde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da mesajında gelen sonuçları analiz etti.
2: Bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.
3: Şimdi hafta sonunun kaybedenleri var. İkisi bağımsız nasıl bir alaka olabilir diyeceksiniz ama... Şöyle özetlerim efendim. Biri göze kulağa hoş gelen milyarlık transferlerle birlikte Fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe Genel Kurulu üyelerini bir şekilde ikna etmeye çalıştı. Aziz Yıldırım'ın karşısında Hakan Safi vardı ama ne oldu? Aziz Yıldırım %63,5'luk bir oranla kazandı. Ama Hakan Safi'nin baştan beri bir takım söyledikleri, bir takım vaatleri, şu oyuncuları alacağız demeleri, bunların bir karşılığı olmadığını gördük. Birinci kazanan Aziz Yıldırım. Peki kaybeden kim Hakan Safi? Diğeri Cumhur İttifakı'na yenilen Özgür Özel efendim. Bu ikimi ismi birleştiren bir ana aks olsa popülizm diyebilir miyiz? Buna da haberimizde bakalım.

0: Hafta sonunun kaybedenleri Hakan Safi ve Özgür Özel oldu. Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olurken, Cumhur İttifakı da ara seçim yapılan 6 beldenin 5'ini kazandı. Bu kez kaybedenlerin ortak yanı popülizmdi. Hakan Safi, milyonlarca dolar harcayacağını vaat ederek kampanya yaptı. Fenerbahçe taraftarını transfer edeceğini açıkladığı yıldızların adını kullanarak tavlamaya çalıştı. Ama bu taktik geri tepti. Yıllar içinde biriken borcun Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzaklaştırdığını gören Fenerbahçe taraftarı oyunu oturaklı tarafa kullanmayı tercih etti. Bir benzeri de hafta sonu gerçekleşen ara seçimlerde oldu. Özgür Özel büyük mitinglerle göz boyamaya çalıştı. Partisi hakkındaki iddiaları hukuki olarak çürütmeye çalışmak yerine popülist bir mağduriyet siyasetinin ardına saklandı. Gelen sonuçlar CHP medyasındaki kamuoyu yoklamalarını hükümsüz kılacak türdendi. Peki ne oldu? Popülizm artık neden işe yaramıyor? Acaba millet olarak demokratik olgunluk çağımıza mı girdik? Küresel kamuoyu ve akademi popülizmin mutlak bir yükselişte olmadığını, bazı bölgelerde popülist yorgunluk başladığını göstermekte. Küresel araştırma şirketi Ipsos'un popülizm raporu verilerine göre popülist söylemler küresel çapta hala güçlü olsa da bazı ülkelerde kitleler üzerindeki etkisi net bir düşüş eğiliminde. Örneğin kuralları yıkacak güçlü bir lider arzusu Fransa'da son 10 yılda %80'lerden %42'ye geriledi. Benzer gerilemeler İtalya ve Polonya gibi popülizmin güçlü olduğu ülkelerde de gözlemlendi. Harvard International Review gibi analiz platformlarında incelenen güncel seçim blokları, yerleşik merkez siyasetin popülistlerin taktiklerini çözerek karşı stratejiler geliştirdiğini ve kitlelerin popülist vaatlerin somut sonuçlar üretmediğini fark etmeye başladığını bildirmekte. İnsanların popülizme karşı direnç göstermesi ve tepki geliştirmesi sosyolojide karşı seferberlik ve kültürel geri tepme dinamikleriyle açıklanıyor. İnsanlar sürekli bir kültür savaşı ve düşmanlaştırma ikliminden sosyolojik olarak yorulurlar. Toplumsal huzur, uzlaşı ve öngörülebilirlik arayışı kutuplaşmanın getirdiği kabileleşme baskısına karşı bir toplumsal reflekse dönüşür. Evet, popülist liderler kitlelerin öfke ve arzularını sömürerek kısa vadede rıza üretebilirler. Ancak yapısal, ekonomik ve matematiksel sınırları aşan gerçek dışı vaatler sosyolojik olarak kaçınılmaz bir hüsran ve ters tepme doğurur. İşte hem Hakan Safi hem Özgür Özel Türk seçmende belirmeye başlayan bu yeni durumdan payını almış gibi görünüyor.
1: CHP içinde yaşananlara bakalım. CHP'de yarın dananın kuyruğu kopacak mı? Bundan endişe ediliyor. Çünkü parti kulislerinde herkesin konuştuğu şu. Zira Özgür Özel biliyoruz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izin vermemesine rağmen korsan bir grup toplantısı yapmıştı. Yarın toplantı var. Yine meydan okudu. Kılıçdaroğlu kendisine res çekti. Grup toplantısını da ben yapacağım dedi. Bu hafta içerisinde yine benzer bir açıklamayı yapmış oldu. Aynı şekilde Özel de grup toplantısını ben yapacağım diyor. Yani ikisi de ben grup toplantısında konuşacağım diyor efendim. MK sonrasında açıklama yapacağım demişti bugün Özgür Özel ama alternatif bir grup toplantısı gerçekten yarın olur mu? Bu durum içerisinde CHP adına mecliste kavga olacak mı? Bunlar merak edilen detaylar. Haberimizde izleyelim.
2: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
3: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Değil mi? Açıklama öyle.
4: Hep beraber. Hep
5: saygılar.
3: Teşekkürler.
0: CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. Paralel grup toplantısı gerilimi yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına başvurdu.
3: Şimdi bir başvuru mu yaptınız? Nasıl oluyor? Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
4: Evet, konuşacak.
0: Özgür Özel bu başvuruya sert tepki gösterdi ancak meclis başkanlığından umduğunu bulamadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi.
4: Önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.
0: Özgür Özel ise aynı fikirde değil. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma yetkinliği olmadığını öne sürdü. Zehir zemberek sözler kullandı.
2: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
0: Görünen o ki mecliste yarın CHP'nin iki grup toplantısı olacak ya da CHP genel merkezinde yaşananların benzeri bir durumla karşı karşıya kalma riski doğacak.
5: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bunu kabul ettikten sonra genel başkanlık makamını genel merkez binasını işgal etmenin, partileri kutuplaştırmanın, çok başlı bir görüntü vermenin neresi partiliktir? Bu çerçevede yarınki grup toplantımızda partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.
0: Zira CHP'nin genetik kodlarında gerilim kültüründe barikat gerçeği var. Ancak böyle bir CHP görüntüsü millette ne kadar umut olur tartışmalı.
6: Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
0: Özgür Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesindeki mitinginde böyle söz istedi ama Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan sadece 378 oy alabildi. CHP destekçisi gazeteci Nevşin Mengü, 6 beldede yapılan seçim

0: sonuçları için bakın ne yazdı.
1: Yerel seçimlerde pek çok farklı unsur etkili oluyor. Ancak CHP'de durum böyle devam ederse seçmen CHP'yi kendi derdini çözemeyen bir parti olarak görüp sandıkta ona göre karar verebilir. CHP açısından mevcut durum sürdürülebilir değil.
0: Özetlemek gerekirse CHP'deki kaos, kriz, kavga devam ettikçe her ne kadar CHP medyasında, sosyal medya trollerinin propagandasında kazanıyoruz algısı oluşturulsa da durum pek de öyle değil.
2: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanıyoruz.
3: Kazanıyoruz.
0: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyr'in ölümü ile alakalı ölüm yıldönümüyle birlikte salı günü Manisa'da olmayı düşündüğünü söylemişti. Benim konuşacağım bir grup toplantısı olacak demişti. Yarın ise Kemal Kılıçdaroğlu 13.30'da mecliste konuşacak efendim. Son durum bu şekilde. Bir grup toplantısı krizi var ama CHP içerisinde bir İmamoğlu suç örgütü davasının da devam eden celseleri. 46. celse görülüyor bugün. Duruşma salonunda hangi gelişmeler yaşanıyor? Bugüne kadar takip ettiğimiz kadarıyla tansiyon hep de yüksekti. Bugün kimler savunma yaptı? Silivri'de son durum ne? 24 editörü Oğuz Polat Bilek detaylarını aktaracak. Oğuz, kolay gelsin. Kritik detaylar var mı? Neler yaşanıyor Silivri'de? Söz sende.
5: Teşekkürler Merve Aydın. Senin de söylediğin gibi tansiyon bugüne kadar hep yüksekti ama bugün tansiyon düşük. Çünkü salondaki motivasyon da oldukça düşük. Hatta katılım da oldukça düşük, seslerin tonu oldukça düşük. Bu düşüklüğünün nedenleri vardır elbette ama bugünkü hava bu. Gündüz oturumunda katılım çok düşüktü. Çok fazla sanıklar salona gelirken tünelden gürültü çıkmadı. Tezahüratlar çok fazla yapılmadı. İkinci oturumda herhalde haftanın ilk günü sabah saatleri diye bekledim. İkinci oturumda aynı şekilde yine çok fazla ses çıkarmadı. Zaten şu da bir izlenim. Takım elbiseli katılımcı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kademesinden, milletvekili kademesinden buraya bir katılımın da olmadığını gördük bugün itibariyle. Peki duruşmada neler yaşanıyor? Biliyorsunuz son iki haftadır reklam dosyaları üzerinden tutuklanan sanıklar kürsüye çıkmıştı. Bugün de devam etti. Serkan Öztürk önce kürsüye çıktı. Kendisi hem rüşvet vermekle hem de aynı zamanda haksız ihalelerle haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. İnan Güney'in kasası olduğu iddiası vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddiası vardı. İnan Güney ile çok eski tanışıklığı olduğu söyleniyor iddianamede. Bazı tanıklar tarafından, hatta İnan Güney Beltaş'ın genel müdürüyken onun vasıtasıyla bazı ihaleler aldığı, yine 3K adlı bir firmaya ortak olduğu, o firmaya çeşitli ihaleler aldığı, firmaya ortak olmadan önce firma adına danışmanlık adı altında bazı ihaleler bağladığı, bazı ödemeler aldığı söyleniyordu. Mesela 3 milyon yıllık ödeme aldığı söyleniyor. 3K firmasına ortak olmadan önce Rauf Cem tarafından, firmanın diğer ortağı, bunu yalanlamadı. Bu benim danışmanlık ücretim dedi mesela. İnan Güney ile görüşmelerini şöyle açıkladı. Havuza dahil olmak için dedi. Hangi havuz o? İddianamede zaten bir havuzdan bahsediliyor. O havuzda da örgüte müzahir şirketlerin olduğu, İBB'den, İBB iştiraklerinden alınan ihalelerle o şirketlere para aktarıldığı ve dolayısıyla da İmamoğlu suç örgütünün zengin edildiği, suç örgütü üyelerinin zengin edildiği söyleniyordu. Ben İnan Güney ile havuza dahil olmak için görüşmeleri yaptım ifadesi bu bakımdan önemli. O 3 milyonluk para alışverişini danışmanlık hizmeti olarak açıkladı. Peki firmanın diğer ortağıyla, şimdi Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney söz aldı, ayağa kalktı. Serkan Öztürk'e sorular yöneltti. Benim odam nerede biliyor musunuz dedi Beltaş Genel Müdürü'ken. Biliyorum, Beşiktaş'ta şurada. Sizin eviniz nerede? Beşiktaş'ta burada. 3K ofisi nerede? Yine Beşiktaş'ta belediyenin, yani sürekli belediyenin 50 metre, 100 metre, 500 metre çevresine konumlanmış. Elbette İnan Güney bunları söylerken ortak baz vermemiz normal sonucunu çıkarmak istiyor mahkeme huzurunda ama tabii ki İnan Güney'in bu ifadeleri bir de soru işareti oluşturuyor. 3K adlı organizasyon firması, reklam firması, belediyeden bu denli şaibeli ihaleler almış firma neden sürekli aynı kurum etrafına evini, iş yerini, ofisini konumlandırmış mesela? Bu da bir başka soru. Tabii Serkan Öztürk'ten sonra söz alan bir başka isim Kahraman Yeşilyurt'tu. O da aynı şekilde belediyeden ihaleler almakla suçlanıyor. Onun şirketi de kendisi aynı zamanda Kuzey

0: Cebeci madencilik çalışanı, bir harita mühendisi, daha sonra bir organizasyon firması kuruyor. İddianamede sistem şu şekilde anlatılıyor. Yüksek bütçeli ihaleler, İBB iştirakları dışında kimsenin ihaleye katılamaması için farklı kalemler bir araya getirilerek ihale edildi. Mesela 2024 yılındaki bir ihaleden bahsediyor iddianame. 516 milyon tam 177 kalem birleştirilmiş. Elbette bu 177 kalemlik ihaleye firmaların girme şansı sıfırlanıyor. Dolayısıyla ihale Kültür AŞ'de kalıyor. Kültür AŞ bu ihaleyi aldıktan sonra parçalara ayrılıyor 3G kapsamında. Aslında olması gereken. Peki bu sefer ne yapıyor? Bu sefer çeşitli firmalara bunları ihale ediyor. O firmalar kim? İddianame diyor ki örgüte müzahir firmalar diyor. Bu 177 kalemin 98 kalemi hizmet yapılmış gibi gösteriliyor, para ödeniyor. Ama geri kalanı hizmet yapılmamış. Sonuçta İBB'nin Kültür AŞ'ye aktardığı 516 milyon lira içerisinden de 49 milyonun üzerinde yaklaşık 50 milyonluk bir zarar var. İddianame diyor ki eğer İBB yapsaydı 50 milyon onda kalacaktı. Peki diğer hizmetlere yapılan paralar, ödenen paralar, orada da hizmetin bir karşılığı yok. İşte Kahraman Yeşilyurt'ta o firmalardan bir tanesinin sahibi. Sonuç olarak Silivri'de hava sıcak ama içeride çok soğuk bir atmosfer var bu sefer. O yüksek tansiyonun aksine bu hafta kritik, özür dilerim, bu ay kritik. 18 Haziran'da da yine bir tutukluk incelemesi yapılacak. Tabii ki sanıklar da o inceleme öncesi 5'er dakikalık tahliye taleplerinin içerecek şekilde söz hakkı istiyorlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Merve Aydın.
1: Oğuz Polat Bilek, teşekkür ediyoruz. 46. Celse ilişkin detayları paylaştı. Efendim Buca Belediyesi'ne bakalım. Rüşvet, imar konusunda, imar işlemlerinde usulsüzlük, ihale suçları, işte yolsuzluk suçlamaları derken geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor İzmir Buca'ya ilişkin. Son olarak da Buca'da 18 Eylül 2023 tarihinde yaşanan Doğancılar yangını bir kez daha gündeme geldi. Bilirkişi raporuna baktığımızda belediyenin organize imar çarkı da ortaya çıkıyor. Var olmayan bir bina var. O bina üzerinden işte kaçak yapılar var. Onlara yasal zemin hazırlanmış ve tüm bunlar aslında örtbas edilmiş. Neler yaşanmış bakalım.
2: Ormanın küllerinden kaçak villalar doğdu. İzmir'de organize imar yolsuzluğu 2023'teki yangına ilişkin bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarstı. Perde arkasındaki teknik detaylar bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te orman yangını çıkmıştı. Küle dönen alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. Söz konusu parselde Nisan 2022'de tek bir yapı vardı. Aynı yılın Kasım'ında 5 blok için temel atıldı. Yangından sadece 2 hafta sonra 2 Ekim 2023'te yapı tatil zaptı düzenlendi. Söz konusu belge inşaatın durdurulması ve mühürlenmesini gerektirir. Ancak inşaat durmadı. 2024 ve 2025 yılında çekilen uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının tamamlandığı görüldü. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman vermişti. Bilirkişi raporuna göre Buca'daki çevre katliamı bununla da sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesine 20 katlı ofis binaları da yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan en ağır suçlamaysa belediyenin mevcut olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre 1 Ağustos 2024'te artık yerinde olmayan eski bir bina adına İmar Kanunu'nun geçici 11. maddesi kapsamında başvuru yapıldı. Başvuruya aynı gün içinde jet hızıyla yanıt geldi. Yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğu onaylandı. Böylece ormanlık alanda yükselen 5 yeni kaçak villa belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı. Ayrıca müteahhitlerin imar usulsüzlüklerini gizlemek için belediye görevlilerine para, daire veya lüks yazlık verdiği belirlendi. Bu trafiğe kendi aralarında sabun adını verdikleri ortaya çıktı. Teknik usulsüzlükleri gizlemek içinse proje yapıştırma yöntemi kullanıldı. Kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlemesi yapıldı. Bu da belediye içerisindeki organize imar çarkının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında bu çarkın pek çok ismi cezaevine girdi. Yaşananlar ormanlık alanların ranta nasıl kurban edildiğini göstermiş oldu.
1: Tabii Buca Belediyesi demişken İçişleri Bakanlığı tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevi.

görevinden uzaklaştırıldığını da duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturma başlattığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca da görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

0: Ben doğaya dair, hayvan alemine dair güzel bir haber var sırada. Diyarbakır'a uzanacağız. Bismil Karayolu üzerinde leylekler herkesin, buradan geçenlerin ilgisini çekiyor. Leylekler elektrik direklerinin tepesinde yuva kuruyorlar ve yavrularını da dünyaya getiriyorlar. O anları fotoğrafçılar görüntülemişler, kaydetmişler. Bakalım.
1: Afrika'dan yola çıkıyor, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru yol alıyorlar.
2: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde bulunan elektrik direkleri bu yılda leyleklere ev sahipliği yapıyor.
1: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde elektrik direkleri üzerinde çok sayıda leylek yuvası var. Dünyanın sayılı leylek kolonileri arasında gösterilen bu bölge, bahar aylarında göçmen kuşların uğrak noktası haline geliyor. Leylekler Nil Vadisi'nden uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Rotalarında Diyarbakır'da var. Elektrik direkleri üzerinde yuva kuruyor, yuvalarda yumurtlayarak yavrularını dünyaya getiriyorlar. Bahar ve yaz dönemini bölgede geçiren leylekler, yavrularının büyümesinin ardından yeniden göç yoluna çıkıyorlar.
2: Diyarbakır'a leyleklerin bahar göçü başladı. Leylekler burada yumurtlama ve yavrulama dönemini bitirdikten sonra tekrar geldikleri gibi geri dönüyorlar.
1: Leylekler doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
0: Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen uluslararası Malatya Arslantepe yarım maratonu Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin sporcularını da bir araya getirdi. 21 kilometre yarım maratonda kadınlarda Bestolot Abdalem Tadesse, erkeklerde ise Hüseyin Can birinci oldu. 100'er bin liralık ödülün sahibi oldular.
1: Malatya sporun birleştirici gücüyle yeniden ayağa kalkışının önemli bir simgesine ev sahipliği yaptı.
3: Depremin yaralarının sanırım artık normalleşen bir Malatya görünümünü burada en iyi şekilde sergilemiş oluyoruz.
1: Malatya'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü temalı Uluslararası Malatya Arslantepe Yarım Maratonu bu yıl ilk kez koşuldu.
3: İyi rekorlar bekliyoruz Allah'ın izniyle. 3 etapta yarışmalarımız olacak. Her yarışma mutlaka bir ses getireceğine inanıyorum.
1: Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde diğer kamu kurumlarının destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarım Maratonu hem sportif yönü hem de taşıdığı anlam bakımından büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.
3: Burada alacağımız iyi sonuçlar buranın devamı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Arslantepe'nin adını uluslararası arenaya taşıyan maraton, şehrin sosyal ve kültürel canlanmasına da büyük bir katkı sundu.
4: Malatya 6 Şubat depremlerini yaşadı. Tekrar küllerinden dirildi, ayağa kalktı. Bugün de en güzel nişanesi olarak artık sporun iyileştirici rolünü de hayatımıza katıyoruz.
1: 21 kilometre yarım maraton, 10 kilometre koşusu ve 4,2 kilometre halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyona yoğun ilgi gösterildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edilirken 2 milyon 200 bin lira para ödülü dağıtıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği İshak Maşalyan'ı kabul etti. Efendim, detaylarını aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde basına kapalı gerçekleşti bu görüşme ki ilk kareler bu şekilde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu toplantı kapsamında hazır bulundu. Tekrar edelim. Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermeniler Patriği Maşalyan'ı kabul etti. Şimdi Trabzon'a uzanacağız. Havaların ısınmasıyla birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesi

0: Ötesinde asırlardır yaşatılan bir gelenek var. Yayla göçü geleneği. O da yeniden başladı.
1: Sıcaklık arttı. Göçerler için yayla sezonu açıldı. Trabzon Şal Pazarı'nda asırlardır sürdürülen yayla göçü başladı. Geleneksel kıyafetler giyildi, inekler rengarenk süslendi ve yüzlerce vatandaş yaylanın yolunu tuttu. Coşku büyüktü. Yolculuğa kemençe ezgileri de eşlik etti. Ve büyük bir keyifle başlayan yayla yolculuğu Katağcı Yaylası'na gelindiğinde son buldu. Bölge sakinleri için yayla göçünün kültürel açıdan da önemi oldukça büyük. Vatandaşlar bu geleneği gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyor.
2: Orta Asya'dan işte bahsettiğimiz gibi günümüze kadar bu geleneklerimizi yaşatmaktayız. Bu vesileyle ilçe halkımıza geleneklerini yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Burada bu alanda gölle alan şenliklerini yapacağız hep beraber. Cıvıl cıvıl, rengarenk, insanların birliği, beraberliği, kucaklaşmasını yaşayacağız.
3: Başkanım, evet.
0: Çok acı bir haber var sırada. Bursa'da boğulma tehlikesi yaşayan 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için baba da suya atlıyor. Oğlu kurtuluyor ama baba can verdi efendim. 52 yaşındaki emekli polis memuru akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Acı olaydan dakikalar önce baba ve oğlun suda oynadığı görüntüler. Geriye de sadece o anlar kaldı.
1: Oğlunu kurtarmak isterken dalgalara yenik düştü, hayatını kaybetti. Eskişehir'den tatil amacıyla Bursa İzni'ye gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğluyla birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük çocuk yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba Sinan Çağlayan hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı. Dalgalara yenik düşen fedakar baba bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildeki vatandaşlarsa durumu fark ederek hemen göle koştu ve Çağlayan'ın oğlunu sudan kurtarmayı başardı. Olay yerine gelerek arama yapan ekipler Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen Çağlayan'dan geriye ise olaydan 5 dakika önce oğluyla suda oyun oynadıkları anların görüntüleri kaldı.
0: Atlas Çağlayan henüz 17 yaşındaydı. Katledildi efendim elbette. Atlas'ın yaşadıklarını unutamıyoruz. Peki o bıçaklı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma 9 Haziran yani yarın görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma. 14 yaşında bir sanık var. O da ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Sanık hakkında da 21 yıl 7 ay hapis cezası isteniyor.
4: Güngören'de yürekleri dağlayan bıçaklı saldırı davasında adalet önünde yargılama başlıyor. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada olay tarihinde 14 yaşında olan sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede yer alan bilgilere göre olay bir kafede iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından başladı. Sanığın kafeden çıktıktan sonra Atlas Çağlayan'la yeniden karşılaştığı ve cebinden çıkardığı bıçakla Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan'ın hastanede hayatını kaybettiği ifade edilirken adli tıp raporunda yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede ayrıca şüphelinin kasten öldürme, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler kanununa muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. Olay sonrası sanığın telefonunda yapılan inceleme sonucunda sanığın elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve bir adet çakı fotoğrafının bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. Sanık hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

0: Amresya tünelinde sabahın erken saatlerinde bir kaza yaşandı ki tansiyon yükseldi. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içerisinde kaldırıma çıktı. Ardından da itfaiyeye ait yangın deposuna çarptı. Buraya çarpınca da buradaki musluk patladı. Patladıktan sonra bölgede söndürme sistemindeki su tünele aktı. Suyu gören vatandaşlar, sürücüler, onlar da bunu deniz suyu zannettiler. Paniğe kapıldılar. İstanbul Valiliği bu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İşlere su serpildi.
1: Kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Su borusunu patlattı. Avrasya Tüneli'nden deniz suyu sızıyor iddiası ortalığı karıştırdı. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içinde kaldırıma çıkarak itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Tünelin içine akan musluk suyuydu ama yalan haber tez yayıldı. Akanın aslında deniz suyu olduğu ve tünelde sızma yaşandığı iddiası kısa süreli de olsa panik yarattı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan paniğin önüne geçti. Valiliğin paylaşımında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir denildi. Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek Avrasya Tüneli saat 9 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır ifadeleri kullanıldı.
0: Afyonkarahisar'da sıcaktan bunalan yüzlerce manda Heber Gölü'ne akın etti. Mandaların serinleme mesaisinde oluşturduğu manzara Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki o belgesel sahnelerini aratmadı. Tokat'ta ise Zinav Gölü manzarasıyla herkesi büyüledi. İşte detaylar.
2: Serengeti Parkı'ndan görüntüleri andırıyor. Suda serinleyen mandalar, Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında gezen antilopları akıllara getiriyor. Ancak bu görüntüler Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nden. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan mandalar göle akın etti. Gölde toplu halde yüzen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntüler, Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki o eşsiz manzarayı akıllara getirdi. Bu görüntüler de Tokat'tan. Zinav Gölü doğa severleri mest etti. Kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü, çevresini kuşatan ormanlık alanlar ve dağ manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
0: Bu görüntülerle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Trakya'da, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'in iç kesiminde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çok kısa süreli lokal hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve sıcaklık normallerin üzerinde, hatta sıcak alarm başladı. Pek çok noktada hafta sonu özellikle Aydın çevresinde termometreler 37 derece ölçüldü. Hafta sonu öğle saatinde, günün en sıcak saatinde. Şimdi termometre 37 ise güneş altında çok daha fazla hissedilir. Şimdi bu ne demek? Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, halsizlik, böyle biraz sinirlilik, hafif gerginlik gibi bir takım şeylere de sebep olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Öğle saatlerinde açık havada, güneş altında çok fazla vakit geçirmemeye özen gösteriyoruz. Şimdi özellikle hafta sonu Aydın'daydı. Bugün çok daha fazla sayıda ilde sıcak alarm var. Hangi iller onlar? İzmir, Manisa 35 derece olacak gölgede. Aydın 38 derece olacak. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Batman, Adıyaman 35-36 derece bandında olacak. Şanlıurfa çevresi 37 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde. Şimdi kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar için ciddi bir durum, riskli bir durum. Öğle saatleri saat 11-15 aralığı kritik, açık havada güneş altında çok uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Olabildiğince gölgeyi tercih edelim, klimalı ortamları tercih edelim. Açık havada çok fazla güneş altında uzun saatler geçirmeyip eforlu hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Olabildiğince hafif beslenelim. Saat 11-16 arasında güneşe çıkmayıp gölgede kalalım. Açık renkli pamuklu bol giysiler, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü kullanımı oldukça önemli böyle havalarda. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine konvektif hareketin devam edeceğini görüyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz çevresinde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar aralıklarla lokal şekilde devam edecek. Şimdi biliyorsunuz bunlar da ısınmaya bağlı gelişen sistemler. Hava sıcaklığı yükseliyor gün içerisinde 11-15 saatleri arasında. 15-18 arasında da bu konvektif hareketlilik başlıyor. Dolayısıyla ikisi birbirini takip eden süreçler ve ısınmaya bağlı geliştiği için de konvektif hareketlilik de günün sıcak saatlerinin ardından başlıyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde özellikle de. Şimdi yarın bulutlanmada da bir artış olacak. Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz hattı üzerinde. Tabii bulutlanma artması biraz UV indeksi de düşürecektir. Bu anlamda rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Ve sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda Akdeniz'de, Göller Veresi özellikle de, İç Ege çevresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da var. Doğu Anadolu'da yağış çamur yağmuruna çevirebilir. Sonrasında Perşembe günü sıcaklık tekrar yükselişe geçecek 1-2 derece kadar. Karadeniz, Doğu Anadolu, Göller Yöresi çevresi yine kısa süreli lokal sağanakların etkisinde kalacak. Sonrasında Cuma günü Trakya'da, Akdeniz bölgesi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine lokal yağış altında kalacak. Hafta sonu Avrupa üzerinden gelecek olan kuvvetli bir soğuk cephe geçişi Türkiye'yi etkileyecek. Sıcaklıkta 2-3 derecelik bir düşüş olacak ama bu üşüyeceğiz anlamına gelmesin. Sadece 2-3 derecelik sıcaklık düşüşü biraz daha normallere bizi yaklaştıracak. Haziran ayı sıcaklık normallerine. Çünkü şu anda normallerin üzerindeyiz diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve hafta boyunca İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Şimdilik sadece Cuma günü yağmur var görünüyor. Ve sıcaklık 28 derece, günün en sıcak saatinde bugün. Yarın 1 derecelik bir düşüşle devam edecek. Yine normallerin üzerinde seyrine. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmuru var, gök gürültülü sağanaklar ve hava sıcaklığı yağmurla birlikte hafta ortasında çarşamba günü 3 derece birden azalacak.

Son olarak İzmir parçalı bulutlu, yarın ve çerşamba günü, hatta hafta boyunca İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ama bugün sıcaklık İzmir'de gölgede sıcak alarm seviyesinde 35 derece bandında. Dolayısıyla açık havada güneş altında çok uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Şapka, güneş gözlüğü.

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 Haber Merkezi'ne, 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Özetle güne yansıyanları paylaşacağız efendim. Sonrasında elbette hem yayınlarımız hem de birkaç haberimiz olacak. Ve ardından 17 sohbetine geçeceğiz. İlk manşetimiz, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir misafiri var. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodríguez İstanbul'a geldi. Dolmabahçe ofisinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Maduro'nun Amerika tarafından kaçırılmasının ardından dikkat çekici bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Maduro biliyorsunuz Venezuela Devlet Başkanı. CHP'de grup krizi var. İki tarafta birbirine rest çekmeye devam ediyor. Korsan eylem yapmakla, korsan toplantı yapmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu meclise resmen başvurdu. Salı günü 13.30'da ben dedi CHP grup toplantısını yapacağım. Aynı saatte Özgür Özel biz de yapacağız diye bir açıklama yaptı. Bakalım ne olacak? İki tarafta birbirine rest çekiyor. Yarın

CHP Genel Merkezi'ndeki gibi hani barikatların, kavgaların olduğu bir CHP grubu görürsek şaşırmayacağız. Şimdilik bu krizi çözmeye çalışanlar var ama arabulucular pek mesafe alamadı CHP'de gibi. Paşinyan kazandı. Ermenistan'ın kader seçiminde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Net olarak yönünü Türkiye'ye ve Azerbaycan'a dönme, komşularla iyi ilişkiler geliştirme ve ülkenin ekonomik olarak kalkınması yönünde bir propaganda yaptı. Paşinyan, sen dedik işte Ararat meselesini, Ağrıdağ meselesini unutalım. 1915 olayları ne kadar doğru bilmiyoruz dedi. Aynı zamanda Türkiye'ye yönelik hasmane tutumun bize bir şey kazandırmayacağını söyleyebilirim diye mesajlar verdi. Ermeniler onun mesajlarını almış gibi görünüyor. Türkiye'den ve Azerbaycan'dan da konu yakından takip edilmişliği hatırlayacaksınız. Barış sürecini destekliyoruz. Kimden bahsediyoruz? Fidan'dan yine önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan 10. Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Elbette 3 ülkenin ikili ilişkileri kadar bölgemizde yaşanan gelişmeler de gündemdeydi. Fidan, Ermenistan'la Azerbaycan'ın normalleşmesi yönündeki barış görüşmelerini ve süreci desteklediklerini söyledi. Aynı zamanda İran-İsrail savaşı ile ilgili olarak diplomatik çabalar sürüyor mesajı da verdi. Onu da söyleyebiliriz. Yine o konuyla ilgili bir başka başlığımız. ABD Başkanı Trump dur dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu dinlemedi efendim. İsrail İran'ı bir kez daha vurdu. Ateşkesi bir anlamda deldi. İran'ın misillemesi sert oldu. İşte birkaç saat önce İsrail'den açıklama geldi. Şimdi Trump istiyor biz de durduk diye. İran'dan açıklama geldi. Biz de o zaman saldırmayacağız, karşılık vermeyeceğiz diye. Şu an tansiyon düşmüş gibi görünüyor ama yani ne kadar daha ateşkes böyle devam edecek, sancılı ateşkes süreci ne kadar daha sürecek sorusu hala gündemde. Başka başlığımız. Altı beldede yerel seçim vardı. Şunu söyleyelim, aslında konuyu çok fazla ciddiye alan yoktu. Hani yerel seçim altı beldede. Ama CHP cephesinde özellikle Özgür Özel taraftarları bunu bir referandum gibi algılamaya başladılar. Hatta Özgür Özel gidip mitingler yaptı, oy istedi filan. Ama sonrasında Cumhur İttifakı 5, CHP 1 gibi bir tablo ortaya çıktı. Deyim yerinde ise bir hezimet yaşadılar. Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı diye seçimle ilgili değerlendirmede bulundu. Seçilen başkanları tebrik etti. Günün korkunç görüntüleri ise Filipinler'den geldi. 7,8 büyüklüğünde bir deprem vardı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi sallandı. Öğrenciler bahçede bayrak töreninde yakalandılar. Korkunç görüntüler vardı. Ölümler ve çok sayıda yaralı var. Tsunami uyarısı da yapıldı. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım efendim. 24 muhabir Gülistan Yazbaşı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı'nın ve gündeme dair notları bizimle paylaşacak. Gülistan, kolay gelsin. Erdoğan'ın programında kimler var?
1: İbrahim Güneş Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti geçtiğimiz dakikalarda. Şu ansa görüşmeleri devam ediyor. Tabii görüşmede neler konuşulacak diye bakacak olursak da öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Rodriguez Türkiye'ye geldi ve temaslar kapsamında da ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler konuşulacak. Tabii bu noktada Venezuela'da yaşanan olayların ardından böyle bir görüşmenin yapılması, oradaki bölgesel gelişmeler ne yönde, bunların hepsinin masaya yatırılması bekleniyor aslında. Aynı zamanda iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkiler de masaya yatırılacak. Venezuela ve Türkiye'ye baktığımız zaman işbirliği açısından güçlü bir süreç yaşadıklarını görüyoruz. Özellikle enerji, ticaret, madencilik ve yatırım alanlarındaki mevcut işbirliklerinin daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmalar nasıl yapılabilir, bunların da masaya yatırılması, konuşulması bekleniyor. Türkiye ve Venezuela arasında son yıllardaki sürece baktığımız zamanda özellikle 2023 yılına kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığı aslında belirtilmişti. Tüm bunlar ışığında yeni işbirlikleri için neler yapılabilir, var olanlar nasıl daha da derinleştirilebilir, bunların ikili görüşmelerde masaya yatırılması, konuşulması bekleniyor. Tabii enerji alanında Türkiye ve Venezuela'daki ilgili bakanlıkların Şubat 2024'te petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerini kapsayan iki mutabakat zaptı imzaladıklarını da söylemekte fayda var. Yani var olan güçlü anlaşmaların derinleştirilmesi de bu noktada bekleniyor. Delcy Rodriguez'in bir önceki temaslarına baktığımız zaman kendisi yine yoğun bir süreç yürütmüştü. En son son noktalarından birisi de Hindistan'da. Orada da yine enerji alanında görüşmelerde bulunmuştu. Devamında da adresi bu kez Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bu noktaya geldi. Dediğimiz gibi görüşmeleri şu dakikalarda devam ediyor. Tabii bu da yeni ekonomik ve siyasi işbirlikleri yaratılabilmesi, devam ettirilebilmesi için yapılan bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde de bir kabulü olmuştu Dolmabahçe'de. AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'yla Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti. Daha sonra ise Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i kabul etti. Şu dakikalarda görüşmeleri devam ediyor. Görüşmenin ardından bir basın açıklaması şu anda beklenmiyor. Ancak yapılması halinde de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yazılı açıklama olduğu takdirde de tekrar sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Gülistan, teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim ve yine önemli bir toplantıdan yansıyan gündemle devam edelim efendim. İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan mevkidaşları bir araya geldi. 10. Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi elbette. İkili ilişkiler, bölgesel gelişmelerde bakanların gündemindeydi. Bu süreçte Bakan Fidan, İran ve ABD ile temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. İran'la İsrail arasındaki savaşın sona erdirilmesi için verilen çabaları anlattı. Aynı zamanda gündeminde Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki normalleşme adımları da vardı. İşte detaylar.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçoroşvili'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Toplantı sonrası 3 bakan ortak basın toplantısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasında yaşanan gerilime değindi. Savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
3: İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de vardı.
3: Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu söyledi. Orta koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir dedi.
3: Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
0: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan seçime etki söylemleri tarihe gömme diyalog kurma zamanı mesajıyla girdi. Ermeni diasporasının kışkırtmalarını elinin tersiyle itti. Ermeniler sandıkta Paşinyan'a arkandayız yürü mesajı verdi. Paşinyan'ın ilk mesajı ise Türkiye'ye dair oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlik hukuku üstünden oluşturduğu siyaset anlayışı bir kez daha meyvesini verdi. Öyle ki Fransız medyası Türkiye Fransa'nın yerini aldı diye manşetler atıyor.
2: Ermenistan halkı barışa, bölgesel refaha ve bölgesel işbirliğine oy verdi. Umarım bu Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu karşılık

0: görür. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık.
1: Ermenistan seçiminde emperyalizm kaybetti, halklar kazandı. Zira Ermeniler asırlık dogmaları, Ermeni diasporasının kışkırtmalarını elinin tersiyle itti, aklın yolunu seçti.
0: Bölgesel barışçıl geleceğimizden kesinlikle eminim. Çünkü şu anda neyse ki Azerbaycan'la aramızda barış var. Gelecekte Türkiye ile sınır demiryolu ve karayollarının da açılacağına eminim.
1: Nikol Paşinyan seçime eski düşmanlıkları unutmanın zamanı geldi mesajıyla girdi, zaferle çıktı. Paşinyan'ın zaferi aynı zamanda bir meydan okuma. Rusya'nın kuşatmasına, Fransa'nın baskısına, emperyal düzene karşı bir başkaldırıydı. Zira Karabağ zaferi Paşinyan'ın gerçeklerle yüzleşmesine sebep oldu, gözünü açtı.
2: Yıllardır barışa hasret kalan Güney Kafkasya bugün tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadıkları kadar yakınlar. Sürece paralel olarak Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz.
1: Paşinyan seçimi kazanarak aslında Ermeni halkından açık çek de aldı. Özellikle ülkenin uzun yıllardır fakir kalmasının sebeplerinden biri sınır komşularıyla yaşadığı sorunlardı. Dağlık Karabağ, Ağrı Dağı ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak barışa hizmet edecek yeni bir dil geliştirme imkanı doğdu. Ayrıca doğudan batıya enerji ve ticaret yolları konusunda Ermenistan'ın şansı arttı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da ağırlığını koymasıyla birlikte Zengezur Koridoru konusundaki pürüzlerin aşılması kolaylaştı. Ermeniler sadece bir seçim yapmadı. Ülkenin gelecekte yürüyeceği yol konusunda Paşinyan'a aslında güven oyu verdi. Bu durum Türkiye'nin oluşturmak istediği kardeşlik kuşağı içinde pozitif etki oluşturdu.
0: Türkiye ile ilişkimiz yoksa o terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek bir kapris meselesi değil, bu bir zorunluluktur.
1: Ermenistan seçiminde kaybedenler kulübünün başına ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yazabiliriz. Zira Karabağ Savaşı sırasında Paşinyan'a Ermeni diasporasıyla birlikte gaz veren isimlerden biri de Macron'du. Ancak Azerbaycan'ın mutlak zaferi karşısında Paşinyan kendisine kendi milletinden başka kimseden hayır gelmeyeceğini gördü. Özellikle de Fransa'nın kendisini dev aynasında gördüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

0: Özetle zor oyunu bozdu. Türkiye'nin diklenmeden dik duran siyaset anlayışı karşılığını buldu. Aslında benzer bir durum Fransa açısından Afrika'da yaşanıyor. Eski Fransız sömürgesi ülkeler birer birer lejyonerleri ülkesinden kovuyor. Fransız medyası analiz haberlerinde Türkiye Fransa'nın yerini aldı manşetleri atıyor. Fransa merkezli yayın yapan RFI, Türkiye askeri eğitim yoluyla Afrika'daki nüfuzunu genişletiyor başlıklı bir haber yayımladı. Mali ve Nijer'den askerlerin Isparta'daki Türk Özel Kuvvetler Kampı'nda eğitim gördüğünü hatırlattı. Haberde Ankara, Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdi. Türkiye, Fransa'nın bölgedeki askeri gücünün zayıflamasıyla oluşan boşluğu dolduruyor ifadesini kullandı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya emperyal gözlerle değil, yaradılanı yaradandan ötürü severiz anlayışıyla yaklaşıyor.
1: Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
0: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin söyledikleri durumu özetliyor aslında.
2: Bugün kriz yükleniyor manşetini seçtik efendim. Zira CHP'de kriz yükleniyor. Dünyada da aslında kriz yükleniyor. İran-İsrail savaşı bir kez daha sabah saatlerinde böyle parladı. Sonra öğleden sonra bir sönümlenir gibi oldu. Bir yandan da özellikle Ermenistan seçimleri sonrası kaybedenler kulübünde olanlarda bir kriz yükleniyor diye düşünüyoruz. Birçok cephe var ama iç siyasetle başlayacağız. Konuklarımız bizimle Sarı Gazetesi yazarı Sayın Resul Tosun ve gazeteci Ercan Gürses. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Tosun sizinle başlayalım. Yarın gözümüz kulağımız mecliste olacak herhalde bu anlamda. Parti ikiye bölündü mü resmen sizce? Siz nasıl okuyorsunuz? CHP'de şimdi yarın iki tarafta biz grup toplantısı yapacağız diyor. Bir de hani körün fili tarif etmesi gibi ikisinin elinde kitapçık var. CHP iş tüzüğü diyor ki bakın bizim tüzükte diyor ki grubu işte grup başkanı toplar. Öbürü diyor ki ya bak bizim tüzükte yazıyor grup başkanı aslında CHP genel başkanının emrindedir. Onun direktif ve emirleriyle hareket eder diyor. Böyle karma karışık okuduğunu anlamayan ya da anladığını yanlış anlatan bir durum da var galiba. Ne oluyor CHP'de?
3: Bence okuduklarını anlıyorlar. Gerçeğin ne olduğunu da biliyorlar.
2: Tecavüle arif mi yapıyorlar?
3: Evet. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde o meşhur Hizipler Savaşı'nın son versiyonunu görüyoruz. Burada aslında Özgür Özel Bey'in Manisa programını iptal edip yarın grup toplantısını yapacağım ve ben konuşacağım demesi, ayrıca saray aklıyla hareket eden Kılıçdaroğlu diyerek, AKP yargısını arkasına alan Kılıçdaroğlu diyerek, burada ben söz sahibiyim diyerek aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopmanın bence çok net bir işaretini vermiş oldu. Aynı şeyi bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre de yani arkama sarayı alır gelirim şeklinde bir açıklama yaptı biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükmî şahsiyeti yani tüzel kişiliğini Kemal Kılıçdaroğlu temsil ediyor. Bunu aslında Özgür Özel de kendisini grup başkanı seçtirerek zımnen kabul etmiş oldu. Fakat öyle bir tenakuz var ki burası seçilmişlerin makamıdır, atanmışların değil diyerek kendi genel başkanına çok net bir şekilde isyan ediyor. Bakınız bunun sonucu, bunun getireceği nokta eğer Kılıçdaroğlu hakikaten disiplini çalıştırırsa Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracıdır. Çünkü açıkça burası atanmışların yeri değil seçilmişlerin yeridir diyerek grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinden tamamen ayırmak gibi bir siyasi hata demeyelim ama zannediyorum geleceğe yönelik atacakları adımlar için kendilerine zemin hazırlıyorlar. Özgür Özel Bey eğer Manisa'ya gitseydi ya da yarın sadece Kılıçdaroğlu orada konuşma yapmış olsaydı belki biz bu gündem üzerinde herhangi bir yorum ya da konuşma yapmayacaktık. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını haber alıp Manisa ziyaretini iptal etmesi ve ben yapacağım demesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortadan karpuz gibi bölündüğünü çok net bir şekilde gösteriyor. Yarın ne olur onu bilemiyoruz. Yani çünkü grup başkanı aslında parti genel başkanına tabidir. Parti genel başkanı şu anda yasal olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Milletvekili olmadığı için grup başkanı vardır ki o grup başkanlığı seçimini de Kemal Kılıçdaroğlu sözcüsü yasal bulmuyor, doğru bulmuyor, iptal edilebilir diyor. Çünkü grup başkanı seçilebilmek için önceden ilan edilir günler önce. Oysa Özgür Özel kapalı bir olağanüstü evet. toplantıyla kendisini grup başkanı ilan etti diyor. Yani ortada şu anda iki tane CHP var. CHP'nin tüzel kişiliğine sahip olan Kılıçdaroğlu ve bu tüzel kişiliğe karşı AKP yargısı diyerek, saray haklı diyerek karşı çıkan bir Özgür Özel grubu var. Yani CHP şu anda İbrahim Bey bölünmüş vaziyette. Bu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yarından sonra hangi adımları atacağı fevkalade önemli. Türk siyasetinde çok önemli değişimler, evet. gelişmeler göreceğiz ve konuşacağız bunları.
2: Peki Sayın Gürses, sizden de bir değerlendirme rica edeyim. Önce beklentilerinizi alayım. Yarın işte CHP Genel Merkezi'ndeki böyle barikatların kurulduğu, işte yangın tüpleriyle savunmalar yapılan bir görüntü bekler misiniz mecliste, yoksa işte meclisin kendi kuralları ve işte tırnak içinde söylüyorum asayişi sağlayan kolluk güçleri bu konulara daha böyle dikkatli mi davranırlar? Hani buna mahal vermeyecek önlemler alınır mı? Kimileri diyor ki iki tane grup toplantısı açılır diyor. Kimileri diyor ki erken gelen grup toplantısını alır. Kılıçdaroğlu bir liste vermiş, bu liste dışındakiler girmesin gibisinden hani bir grup toplantısına bir önlem almış diye değerlendiriliyor. Sizin beklentiniz ne? Bir bunu sorayım. Bir de şunu da sorayım. Şimdi bazıları da yorumlarında diyor ki işte Özgür Özel ve İmamoğlu CHP mümkün olduğunca kan kaybettirip ondan sonra ayrılmanın yolunu arayacak. Ve mümkünse de kendilerini attırıp mağduru oynayacaklar diye söylüyor. İyi bir CHP'li kendi partisinin bu kadar ağır yaralanmış halde kalmasından mutsuz olmaz mı? Yani partisi böyle hançerleyerek, tırnak içinde söylüyorum işte bıçaklayarak, yaralayarak gidenlere prim verir mi? Siz nasıl okuyorsunuz stratejileri?
4: İkincisinden başlayayım İbrahim Bey. Güzel bir özet yaptınız. Ben ikinci kısmın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in kendilerini ihraç ettirmenin raylarını döşediğini ve bununla birlikte kendilerine bir hikaye yazmakta olduklarını ve bu nedenle gerginliği biraz daha yükseltme yönünde çaba sarf ettiklerini düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğiniz olay şimdiye kadar, yani bizim de tanık olmadığımız, yani Resul Bey de parlamentoda bulundu, tanık olmadığımız ve aynı zamanda yani tarihte de yaşanmamış bir olaydan bahsediyoruz. Bu nedenle öngöremiyoruz. Yani neler yaşanacak? Birisi gelecek, önceden kapacak mı orayı? Çünkü iş inada bindi İbrahim Bey. Yani o salon dışında başka salonun gösterilmesi durumunda kabul edilmeyecek zaten. Yani Özgür Özel tarafının böyle bir talebi söz konusu olursa kabul edilmeyecek. Çünkü onlar da diyorlar ki biz yapacağız grup toplantısını. Biraz önce
2: peki ne olacak? Erken gelen yoğun mu alacak? Yani hani geceden kalkıp eskiden böyle hani mesela indirim yapan mağazaların önüne gidip böyle kuyruğa girerlerdi. Hmm. Kepenkler açılmadan içeri hurra girerlerdi. Öyle bir şey mi olacak? Yani CHP grubu önünde böyle toplanıp barikat kurup işte biz erken geldik, salon bizimdir diye. Yani bildiğiniz böyle hani Seferoğulları Tellioğulları kavgası gibi bir durum oldu.
4: Maalesef iş ona doğru gidiyor. Şöyle İbrahim Bey, daha önce yaşanmamış bir olay olduğu için yorumlayamıyoruz nasıl olacağını. Sizin dediğinize gidiyor iş. Bir yandan da yani iki otobüs son süratle birbirlerine yaklaşıyorlar. Büyük bir patlama olacak gibi. Yani bu iki ekip, iki ayrı parti desek mesela, iki ayrı parti de mecliste yan yana oturuyorlar ama gayet barış içerisinde zaman zaman tartışmalarda bulunsalar da oturabiliyorlar. Ama bunlar öyle değiller. Şu an itibariyle yan yana gelip sohbet edip çay kahve içebilecek durumda da değiller. Ve çok büyük bir patlama riski var yan yana gelmeleri durumunda. Birinci ihtimal dediğiniz gibi grup salonu açıldığında öncülük edip o grubu, salonu bir anlamda işgal etmek. Affedersiniz. Yani orayı bir anlamda tutabilmek gibi bir gayret söz konusu olabilir. İkinci ihtimalde şu olabilir. Meclis Başkanlığı'nın idare amirliği ile birlikte devreye girmesi. Burada da şu olacak.
2: Ama orada genel mesela Sayın Kurtulmuş'un açıklaması var. Yani Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması önünde yasal bir engel yok. Biz de meclis başkanlığı bunu engelleyemeyiz diyor.
4: Yani tabii ki bu şekilde devreye girilebilir ve açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun o grubu yapıp, ama nasıl yapacaksınız? Bir yandan da dokunulmazlığı olan milletvekilleri, karşı tarafta da gelecek 111 milletvekili şu anda olduğu belirtiliyor ve onlar da gelecek, biz de bu gruptayız, zaten CHP'deyiz. Şimdi Özgür Özel kürsüye çıkmaya çalışacak, Kemal Kılıçdaroğlu, öngörülememiş bir durum. Yani burada iş tüzüğü yazanlar da, buradaki durumu oluşturanlar da günün birinde grup başkanıyla genel başkan ayrı kişi oldu. Geçmişte de çok oldu. Ama bunlar günün birinde kavga ederse, günün birinde konuşma konusunda aralarında bir sıkıntı çıkarsa ve parti ikiye bölünürse kim konuşacak diye düşünmemiş haklı olarak. Ve bugün böylesi bir duruma geldik. Burada çözüm, tek çözüm var İbrahim Bey. Yani suhuletle oturup konuşacaklar ve diyecekler ki, bunun olacağına inanmıyorum bu arada. Aralarında konuşacaklar ya, partiyi bu duruma düşürmeye hakkımız yok. Bu konuda birimiz geri adım atalım. Bugün Özgür Özel
2: basın toplantısında şunu dedi. Peki Sayın Gürses, şöyle bir çözüm olamaz mıydı? Buyurun. Mesela neden ısrarla, mesela Özgür Özel de tam 13.30'a grup toplantısı koyuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu, biz 13.30'da grup toplantısı yapacağız dedi. O diyor ki biz de 13.30'da yapacağız. Mesela niye şey demiyor, biz saat 10'da yapacağız ya da 15'te yapacağız. Hani yani illa bir grup toplantısı yapacaksa ve illa mesaj vermekse derdiniz. Ha, başka bir saati de seçebilirsiniz. Özgür Özel'le beraber Kılıçdaroğlu da başka bir saat seçebilirdi. İkisini aynı anda aynı saati ve aynı salonu istemeleri bir neyin ispatı?
4: Şöyle, Kılıçdaroğlu'nunkini anlayabiliyorum. Grup toplantısını bu haftada toplamasaydı çok ciddi anlamda sorgulanacaktı ve genel başkanlık konusu ciddi anlamda eleştirilecekti. Yani bu konuda inisiyatif alamadığı yönünde eleştiri yapılacaktı. Ama Özgür Özel, yani bana kalırsa niyet okuyorum, kusura bakmasın, Silivri'den bu şekilde yönlendirildi. Aynı saatte yapmasaydı o zaman bu çarpışmadan korktuğu ve bir anlamda da partiden ihraç sürecinin başlaması konusunda da düğmeye basmamakla eleştirilecekti. Bence Silivri tarafından yönlendirildi. Bu şey İbrahim Bey.

0: Bence partide direnin çağrısının devamı bu. Partide kurulan barikatların meclise taşınması ve direnmenin oradan, tırnak içinde direnmenin diyorum, oradan devam ettirilmesi yönünde bir çağrı. Bu nedenle yani aslında kendisini düşünen bir açıkçası liderlik anlayışının partiyi böyle adım adım uçuruma götürmesi gibi bir durum evet. söz konusu. Ben evet. burada kendilerine hikaye yazmakta olduklarını ve ayrılmanın taşlarını döşediklerini düşünüyorum.
1: Peki Sayın Tosun, buradan devam edelim. Şimdi bu belde belediyelerindeki mini yerel seçim diyeyim ben. Bu yerel seçimle ilgili olarak CHP medyasında bir böyle bir şey estirildi, rüzgar estirildi. İşte mini referandum gibi, işte AK Parti ve işte Cumhur İttifakı'nın sınanacağı gibi. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel gitti, miting yaptı. Oyları CHP istiyorum, beni seviyorsanız oy verin filan dedi. Şimdi 5'e 1 oldu. Yani tamam, yerel seçimlerin kendine özgü dinamikleri vardır, belde belediyelerin dinamikleri vardır ama şimdi buradan da böyle bir Cumhur İttifakı zaferi de çıkarmaya çalışmıyorum ama öbür taraftan da hani mesela CHP'li bazı gazeteler diyor ki ya bakın bu yerel seçim sonuçlarını bir bakın isterseniz diyor. Hani düşündüğünüz gibi böyle hani bütün kitle de bizim arkamızda değilmiş galiba filan diye yorumlar yapıyorlar. Acaba hani okumalarda bir yanlışlık mı var? Yani sosyal medyada ve işte CHP'nin kendi yankı odalarının çok büyük bir yürüyüş başlattıklarını düşünüyorlar ama halkta böyle bir heyecan, böyle bir ihtişam yok galiba.
2: CHP kendi şişirdiği balonu kendi eliyle patlatmış olmanın gerçeğiyle şu anda yüz yüze geliyor. Çünkü hep ne diyordu? Hadi bir ara seçim yapalım diyordu. Al sana küçük bir ara seçim. Hatta Özgür Özel Bey gitti miting yaptı Tekke'de, biliyorsunuz.
1: Tabii tabii.
2: Orada sadece AK Parti ile CHP yarışmadı İbrahim Bey. Adını sanını duymadığımız onlarca siyasi parti seçime girdi. Ve altı beldeden 5'ini Cumhur İttifakı aldı. CHP'nin kazandığı tek belde benim şehrim olan Tokat, benim seçim bölgem olan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesidir. Çevrecik beldesinde daha önceki seçimlerde CHP'nin oy oranı %94'tü. Şu anda %50 küsurla aldı. Yani AK Parti orada oylarını 3'e 4'e katlamış oldu.
1: Yani oransal olarak baktığımızda aslında CHP çok ciddi bir erime görüyoruz orada.
2: Yani
1: kalesi dediği seçim, yerde bile çok ciddi bir erime olmuş.
2: Tabii yani ara seçim diyerek ara seçim sonuçlarıyla değerlendirecek olursak CHP'nin büyük bir hezimete uğradığını görürüz ki biraz önce Zeynel Emre mecliste yaptığı basın açıklamasında işte bu partimizdeki bu ayrışmalar ve tartışmalardan biz zarar gördük şeklinde bir gerekçeye, bahaneye sığınma ihtiyacı hissetti. Kaldı ki bu 6 tane belde küçük bir şeydir. Yani bütün oy oranı 10 binin üzerinde ve beldelerdeki seçimler genelde siyasi partilerden ziyade adayın şahsı fevkalade önemlidir. Ama işte CHP burada siyaset üretememenin cezasını çekiyor. Deseydi ki bu yerel seçimdir, buradaki oylar partilerin gücünü göstermez, bence kurtulurdu. Ama hem ara seçim isteyip hem mitingler düzenleyip hem genel başkan düzeyinde toplantılar düzenleyip altıda birlik bir sonuç elde etmeleri aslında siyaset üretememenin, siyasetteki beceriksizliğin, siyasetteki acemiliğin, siyasetteki öngörüsüzlüğün bence şu anda yansımasını biz yaşıyoruz. Yoksa benim nezdimde de yani beldelerdeki seçimler, ben 50 yıldır siyasetin içindeyim, partilerin gerçek oylarıdır diyerek kamuoyuna açıklanmaz. Açıklanmaması lazım. Ama Özgür Özel, CHP bunu yaptı. Yani biz ara seçim istiyoruz. Gittik işte şey yaptı, 700 oydan 300 tane oy aldı şey yaptığı, miting yaptığı yerde. Dolayısıyla ben bu seçimleri yeni belediye olma hakkını kazanmış beldelerde önemli şahsiyetlerin seçim kazanması olarak değerlendiririm. Fakat CHP'nin bunu ara seçim olarak nitelemesi karşısında Cumhur İttifakı'nın büyük bir zafer ilan etmesi de siyaseten elbette ki rahatlıkla kullanabileceği bir argümandır.
1: Peki bir de bu FETÖ meselesiyle ilgili bir kısa yorum alayım, sonra Sayın Gürses'e Ermenistan seçimini soracağım. Şimdi Özgür Özel ve işte ekibine dair Kılıçdaroğlu tespitleri olmuştu. Hani CHP sıran FETÖ'cüler konusunda özür diliyorum diye. Şimdi CHP medyasında asıl hani FETÖ'cülere sırt veren, işte onları kollayan Kılıçdaroğlu

0: oldu diye bir şey başlatıldı. Yaylım ateşi diye. Ya şimdi ben şunu da anlamakta zorlanıyorum. Mesela bugün işte Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü diye suçlayan CHP medyasındaki isimler 2023 seçiminde bütün KHK'lı FETÖ'cüleri devlete iade edeceğim diye en büyük vaatlerinden biriydi. Hiçbirisi de şey demedi. Bir dakika, sen nasıl FETÖ'cüleri, KHK'lıları işte iade edersin devlete demiyordu. Bu CHP medyası da bu anlamda kötü bir sınav veriyor diyebilir miyiz Sayın Tosun?
1: Ya aslında CHP bir bütün olarak medyasıyla, siyasi söylemleriyle çok kötü bir imtihan veriyorlar. Çok kötü bir sınav veriyorlar. Çünkü yani evet, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de FETÖ'nün partilerinde hakim olduğu, sızdığı bilinen bir gerçekti. Hatta İbrahim Bey, benim de konuk olduğum CNN'deki bir canlı yayında Yılmaz Ateş Bey açıkça şunu söyledi: Milliyetçi Hareket Partisi direndi, Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu demişti. Kılıçdaroğlu döneminde evet, FETÖ'nün medya organlarına, bankalarına vesaireye destek veren bir CHP vardı. Ve Amerika'da gidip onların imamlarıyla görüşen bir CHP vardı. Fakat gelinen nokta, belki ehven diyerek, ehvenişer diyerek şunu söyleyebiliriz: Kemal Bey sanki milli bir çizgiye doğru ilerleyerek yaptığı o büyük özür dileme, yani son yaptığı genel merkezdeki "ben bu FETÖ'cüleri göremedim, rüşvetçilere ayıklayamadım" şeklindeki milletten özür dilemesi evet bir fazilettir. Ancak şu anda ondan beklenen bu FETÖ'cülerin kimler olduğunu açıklamasıdır. Bunu açıklamadığı takdirde karşı taraf onun o silahıyla kendisini vuracaktır. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye destek vermesinde çok da yani sicili temiz olmayan bir siyaset
0: Orada
1: adamıdır.
0: sanki Sayın Tosun, işte Kılıçdaroğlu da beni de işte bunlar yönlendirdi. Bunlar işte önüme bu dosyaları koydu. Bunlar al bu belge diye ceza aldı, biliyorsun. Birçok mahkumiyeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik birçok mahkumiyeti oldu. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddialar. Şimdi sen hemen aklıma Manadası tezviratı geliyor. Birçok mesele oldu. Hepsinde mahkum oldu, biliyorsunuz. Onları da
1: Evet.
0: herhalde söylemeye mi çalışıyor? Ya benim önüme getir bitir bu dosyaları koydular bu adamlar. Ben de bunların yanında duruyor diye düşündüm diye. Onun mu itirafı
1: Bence
0: bilmiyorum ama yine de yani
1: ben
0: mesela şimdi hani CHP medyasındakilerin şimdi bugün çıkıp da 2 yıl önce, işte 2,5 yıl önce ülkeyi kurtaracak lider Kılıçdaroğlu dedikleri birisinin şimdi çıkıp "ya asıl FETÖ'cü sendin" diye böyle suçlamaları bir tuhaf değil mi?
1: bence yani Kemal Bey bu itirafıyla bir erdem göstermiştir. Bu bir fazilettir.
0: Peki.
1: Karşı taraftakilerin saldırılarını püskürtebilmek için de hangi FETÖ'cüler hangi kumpasları kurdular, onu eğer açıklarsa
0: Kesinlikle.
1: bence evet,
0: Durum biraz
1: bence
0: daha netleşir.
1: evet, netleşir.
0: Peki. Sayın Gürses, Paşinyan seçimi kazandı.
2: Evet.
0: Şimdi özellikle Rusya ve Fransa cephesinde kriz yükleniyor mu diye merak ediyorum ama ilk mesajda işte Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirme, ticaret yollarını açma, işte Türkiye ile diplomatik ilişkileri tesis etme şeklinde oldu. Dışişleri Bakanı Fidan'dan da pozitif mesajlar geldi. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığından da bir mesaj gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Bu anlamda siz hani Doğu cephesinin tahkimatı için bir değerlendirme istesem neler söylersiniz? Tabii bu durumdan mutlu olanlar var, mutsuz olanlar var. Paşinyan'a Ermenilerin "devam et yoluna" demesi, hani sırtını milletine yaslaması nasıl okunmalı?
2: Şimdi İbrahim Bey, fevkalade önemli ve fevkalade bizim açımızdan iyi bir gelişme, onu söylememiz lazım. Ermenistan'ın nihayet rasyonel bir başbakana kavuşması ve onun liderliğinde de Türkiye politikasında, Azerbaycan politikasında da çok böyle kendi halkı açısından, bakın bizim açımızdan da var ama kendi halkı açısından çok olumlu noktaya gelmesi ve diasporayı da elinin tersiyle itmesi. Bakın yıllarca, yıllarca, on yıllarca diasporanın hakimiyet kurduğu ve adeta 3 milyon oradaki fakr-ı zaruret içerisinde yaşayan Ermeni halkına reva gördüğü bir hayat var. O da nedir? İşte biz sözde soykırım iddiaları vesaire temelinde Türkiye ve Azerbaycan'la, bir yandan da Karabağ işgaliyle birlikte ilişkileri zehirleyelim. Siz orada hapis halde böyle sınırdan çıkamayan bir hayat yaşayın. Ama biz burada bu iddialarımızı destekleyelim ve bir yandan da Türkiye'yi de uluslararası alanda zor durumda bırakmak pahasına Ermenistan'da yaşayan Ermenileri de harcayalım. Bakın, hem milli gelirde hem ciddi anlamda ticarette çok zor durumda olan bir Ermenistan söz konusu. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla İbrahim Bey, şayet sınırlar açılırsa, Alican sınır kapısı açılırsa, ticaret daha da ivme kazanırsa Ermenistan ve Türkiye arasında, bundan Ermenistan 10 kazanacaksa Türkiye çok etkilemeyecek. Türkiye belki bir kazanacak. Elbette çok önemli. Ermenistan'la ticaret de önemli. Orta yol projeksiyonumuz açısından da Ermenistan önemli ve Zengezur koridorunun gelişimi açısından da. Ama şunu da vurgulamamız lazım. Paşinyan'ın üst üste bu zaferi kazanması, siz biraz önce dediğiniz Fransa'nın, diasporanın elindeki Fransa'nın ve Rusya'nın da yenilmesi aynı zamanda. Karapetyan'ın biliyorsunuz Paşinyan'ın en önemli rakibinin çok altta bir oy alması ve kendisinin 4.4 milyar dolar serveti olan bir, açıkçası Rusya tarafından da desteklenen bir oligark olduğunun bilinmesi, Ermeni halkının da artık bu boş iddialar yerine artık bundan sonra istikbali gözetmesi, ben bu açıdan çok devrim niteliğinde bir karar, devrim niteliğinde bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten bizim açımızdan da, Ermenistan halkı açısından da ve Azerbaycan ilişkileri açısından da önemli. Son olarak şunu
0: söyleyeyim. Bizim niyetimiz bundan sonra çok beklenen... sarı aslında Sayın Gürses. Biz kardeşlik kuşağı inşa etmek istiyoruz bulunduğumuz coğrafyada. Tabii. Yani Avrupa Birliği'nde hani sınırların kalktığı bir dünya mümkünken neden bizim bulunduğumuz coğrafyada herkesin birbirini boğazladığı bir coğrafya ya da işte böyle bir dünya tahayyülü olsun ki? Neden böyle bir zorlukla karşı karşıya kalalım ki? Bu milletlerin birbirine düşman olmasının bir sebebi oldu zamanında. Bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz aslında. Onun da emperyalizm olduğunu herkes biliyor.
2: Çok çok net, çok doğru. Darısı Yunanların başına bakın. Yunanlar da aradaki böyle bozucuları çıkartsalar da Türkiye ile böyle doğrudan temas kursalar, tıpkı Paşinyan'ın gösterdiği cesaret gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim mi İbrahim Bey? Paşinyan da çok badire atlattı yani. Doğru, az badire atlatmadı.
0: Karşı karşıya kaldı.
2: Sokaklara döktüler. Kilise darbe yapmaya kalktı biliyorsunuz kaç defa. Ama gördüğümüz kadarıyla Ermeni halkı da artık bu tarz politikaları benimsemiyor.
0: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani bugün Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi tesadüf mü sizce, yoksa hani birçok alanda artık bu işleri düzeltelim mesaj olarak okunabilir mi?
2: Hiç tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı böyle zaman ayarlı çok önemli temaslarda bulunur ve bu temasın da ben çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Bir de artık şey de bitti. Farkında mısınız İbrahim Bey? Biz 24 Nisan'larda hep böyle bir stresle girerdik. Aman ya, Amerikan bitti. Başkanı hangi ifadeyi kullanacak? Büyük felaket mi diyecek? Soykırım mı diyecek? İşte Ermenistan'dan ne olacak? Paşinyan bile soykırım demedi bakın bu sefer. Doğru. Yani demesi dememesi önemli değil. İçinden inanıp inanmaması apayrı bir şey ama tarihçilerin mevzusu, şu anda yapılması gereken bu iki ülkenin insanların kaynaşması ve ticaretin gelişmenin önünü açması. Onun dışındaki mevzularda arayı bozmaya çalışanların düşüneceği şeyler.
0: Peki. Sayın Tosun, sürem azalıyor ama ıskalamak istemiyorum. Şimdi İstanbul'da da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan 10. Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da işte Azerbaycan'la Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirmesini, iyileştirmesini destekliyoruz mesajları geldi. Bu anlamda hani sizin beklentiniz ne? Doğu cephesini eninde sonunda tahkim etmeyi başaracak mıyız? Çünkü Güney cephesini Suriye'de biraz mesafe aldık. Irak hattında biraz tahkim ediyoruz gibi. Hani İran'da inşallah İsrail sonrası biraz ders çıkarıyor ümit ediyoruz. Sizin okumalarınız ne yönde efendim?
1: Ya şimdi İbrahim Bey, öncelikle Ermenistan halkının gördüğü gibi Türkiye artık bölgesel bir güç değil, küresel bir güç. Ve Türkiye'ye sınırdaş olan ülkelerin Türkiye ile iyi geçinmeleri, biraz önce ben temas edecektim, Ercan Bey çok isabetle temas etti. Ermenistan halkı bu gerçeği gördü ve Türkiye ile normalleşmeyi kendisine ilke edinen Paşinyan'ı seçti. Aynı şeyin biz Yunanistan içinde gerçekleşmesini bekleriz. Çünkü küresel güçlerin, bir takım emperyalist güçlerin yahut da bir takım çıkar çevrelerinin Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı yahut da Ermenistan'ı kullanması gibi bir ihtimale karşı bu ülkelerin, ya Türkiye ile siz sınırsınız, bu ülkeyle barış içinde yaşadığınız zaman siz daha fazla kazanacaksınız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet. Türkiye şu anda sadece Türkiye içinde değil, işte Gürcistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün Dışişleri Bakanı ile Güney Kafkasya'daki barışın ve istikrarın aslında altını kalın çizgilerle çiziyorlar. Türkiye Türk devletleri topluluğuyla aynı şekilde Uzak Doğu'ya doğru. Orta Doğu'da zaten şu anda Filistin meselesi dahil Türkiye tek söz sahibi ülke. Afrika'da 2005'ten beri ördüğü o bir diplomatik ağ ile Türkiye şu anda biraz önce raporda geçtiği gibi Fransa'yı terk edip artık Afrika Türkiye etrafında kenetlenmeye başlamış.
0: Ya Fransa medyasında böyle, Afrika'da Fransa'nın boşluğunu Türkiye dolduruyor diye artık manşetler atılıyor.
1: Şimdi böyle bir ülkeyle komşu olan Ermenistan, Yunanistan, Gürcistan, efendim İran vesaire, bunların Suriye'nin, Irak'ın Türkiye ile yani mücadeleye kalkışması sadece kendilerinin zarar edeceği bir politik gelişme olur. Dolayısıyla bence bugün Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye Dışişleri Bakanlarının verdiği görüntü aynı zamanda Yunanistan'a da bir mesajdır. Güney Kıbrıs'a da bir mesajdır.
0: Gürcistan sınır kapılarını açtı, ne kaybetti değil mi Sayın Tosun? Yani çok daha fazlasını kazandı aslına bakarsan. Yani mesela kimlikle Gürcistan'a evet, seyahat olduğundan bu yana çok daha farklı bir Gürcistan var. Peki, süren bitti.
1: Türkiye'nin dostluğu kazandırır.
0: Çok teşekkür ederiz. Ya aslında İran-İsrail Savaşı ile ilgili de bir yorum rica edecektim Sayın Gürses'ten ama evet, 30 saniyem kaldı.
2: Şöyle çok kısa söyleyeyim o zaman İbrahim Bey. Bence Trump da bitirmek istiyor, İran da bitirmek istiyor ama İsrail yine pişmiş aşa su katmaya devam ediyor. Yani böylesi bir dönemde Trump'ı da zor durumda bıraktı ve Trump da artık isyan etti. Yani İsrail'i net bir şekilde ortada bırakma yönünde adım attı. Becerebilecek mi, bu konuda dirayeti ve gücü var mı Trump'ın, son derecede tartışmalı. Ama bence artık bugün tescillendi ki Trump Netanyahu'dan ve İsrail'in bu oldu bittilerinden çok rahatsız.
0: Peki burada şunu söyleyebilecek miyiz? Yani mesela bugün İsrail'den yapılan açıklama diyor ki Netanyahu işte Trump istediği için durdurdu saldırıları. İran'da diyor ki yo, biz misilleme yaptık ondan durdurdu diyor. Sabah mesela sözünü dinlemeyip Trump işte vurma dediği halde vuran Netanyahu öğleden sonra niye fikir değiştiriyor?
2: Belli ki yani orada Amerika ile bazı dinamikler devreye girmiş. Bunu zaman zaman yapıyor İsrail, biliyorsunuz. Yani İslamabad görüşmelerini de sabote etmek için Beyrut'a saldırmıştı. Yine yapacak. Yani o alıştığı şeyi yapmaya devam edecek ama belli ki Trump'ın baskısının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Elbette İran'da burada yapabilecekleri ortada, o balistik füzeleri atıyor. Ama bu sefer İbrahim Bey, bence Trump'ın tarzı biraz daha farklı. Bakın, İsrail'le birlikte ben savaşa girerim demedi. İran'a dedi ki attığınız füzeleri tamam, artık masaya dönün dedi. Trump da artık yaka silkmeye başladı. Trump'ı sütten çıkmış ak kaşık yapmıyorum. Doğru. Yanlış anlaşılmasın. Ama ben o açıkçası durum odasındaki kandırılmasından sonra, yeter artık demesinden sonra, ki bu da reddedilmiyor biliyorsunuz, Netanyahu ile aralarındaki küfürleşmeden sonra artık Trump'ın İsrail yükünü taşımamak yönünde, peki, ciddi bir çabası olduğunu düşünüyorum.
0: Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. CHP ile başladık, dış politika ile bitirdik. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun. Ben de kısacık bir mola rica edeyim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
3: Bizim için ilk sırada.
1: İşleri büyütmek?
4: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,3'e yükseldi. Mayıs'ta kaydedilen artışla endeks Mart seviyelerine döndü. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki koşullarda ılımlı toparlanma görüldü. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Mayıs 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Nisan ayında 50,2 düzeyinde bulunan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,03'e yükseldi ve Mart ayındaki seviyesine geri döndü. İhracat pazarları iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 29. aya ulaştı. Mayıs ayında bazı Avrupa pazarları zayıflık belirtileri göstermişti. Avrupa bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'da üretim azalmaya devam etti. Fransa'daki düşüş Ocak 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada rekabet gücünü artıracak ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek politikaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Toplantıda orta vadeli program kapsamında yürütülen yapısal reformlar, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve yatırım süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen tek durak ofis uygulaması ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik temellerin güçlendiği, ekonominin daha dayanıklı ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu belirtildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiği hatırlatıldı. Jeopolitik gelişmeler sebebiyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerindeki baskısına da dikkat çekildi. Açıklamada bu etkilerin sınırlandırılması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi. Japonya ekonomisi zayıf sermaye harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ivme kaybetti. Japonya'nın kabine ofisinin yayınladığı verilere göre ekonomi Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış bazda %1,8 büyüdü. Japonya ekonomisi zayıf sermaye harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ivme kaybetti. Japonya kabine ofisinin yayınladığı verilere göre ekonomi Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış bazda %1,8 büyüdü. Bu oran daha önce açıklanan %2,1'lik öncü tahminin altında kaldı. Ekonomistlerin %1,3'lük büyüme beklentisinin ise biraz üzerinde. Şirketlerin sermaye harcamaları ise ilk çeyrekte %0,7 daraldı. Böylece daha önce açıklanan %0,3'lük artış tahmini aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Piyasa beklentisi ise %0,9'luk bir düşüş yönündeydi. Küresel havayolu sektöründe karlılık beklentileri düşürüldü. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği artan yakıt maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle sektörün bu yıla ilişkin net kar tahminini 23 milyar dolara geriletti.
1: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel havayolu sektörüne ilişkin finansal görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre havayolu şirketlerinin bu yıl için net kar beklentisi 41 milyar dolardan 23 milyar dolara düşürüldü. Böylece sektörün karının geçen yıl elde edilen 45 milyar doların oldukça altında kalacağı öngörüldü. Kar beklentilerindeki düşüşte Orta Doğu'daki çatışmalar ve hızla yükselen yakıt maliyetleri etkili oldu. Raporda havayolu şirketlerinin toplam yakıt giderlerinin 252 milyar dolardan 350 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtilirken, yolcu başına net karında 9,10 dolardan 4,50 dolara gerileceği ifade edildi. Buna rağmen küresel yolcu talebinin güçlü kalacağı sektör gelirlerinin %9,4 artışla 1 trilyon 165 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, jet yakıtı fiyatlarındaki hızlı yükselişin şirketlerin mali tablolarını olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle küçük ölçekli havayolu şirketlerinin zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde birazdan sizlerle olacak. Hoşça kalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ziraat Bankası sunar.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil

Stresli uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu doğanki üçü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından

geliştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda AMKÜ-3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki AMKÜ-3 birlikte gökyüzüne havalandı. AMKÜ-3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

İyi akşamlar. 24 akşam haberlerine hoş geldiniz. 8 Haziran gündeminden yansıyanlarla akşam haberlerinde 2 saat boyunca birlikte olacağız. Yoğun bir gündem ama birkaç başlığı paylaşarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da kabulleri var. Son kabulü de Venezuela. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkan vekili Rodriguez diyelim. Neler görüşülüyor? Kimleri kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sadece birkaç dakika içinde sizlere aktaracağız. İsrail İran'a, İran İsrail'e saldırıyor. Tam da müzakerelerin sonu barışa gider mi diye düşünürken bu saldırıların ardından bir kez daha yeni haftaya gerilimle başladık. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. O açıklamada saldırıları durdurun çağrısı ve sonrasında İran'da, İsrail'de saldırıları durdurdu. Ama bu iş nereye varacak? Bir sonuç çıkacak mı? Bugün ne oldu, ne bitti? Tüm açıklamalarla birlikte ekranınıza getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın bekleniyor. Neden? Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısında CHP'lilere seslenecek. Fakat Özgür Özel ve beraberindekiler de bir grup toplantısı yapmak istiyorlar. Nasıl olacak? Aynı salonda iki grup toplantısı olamayacağına göre kim grup toplantısında hitap edebilecek, kim edemeyecek? Başka bir salona mı geçecek?

Soru işareti çok ama yarın ne olacağını bekleyip görmek lazım. Gün içerisinde yapılan o tüm açıklamaları, çağrıları ekranınıza getireceğiz. Bir yandan da yeni haftada gözümüz Silivri'de İmamoğlu suç örgütü davasında. Artık bugün 46. celseydi. Kimler sandalyedeydi, kimler ne anlattı, ne söyledi, suçlamalara ne yanıt verdiler, onu da ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Girizgâhta da ifade ettik. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını o yoğun tempoyu İstanbul'da sürdürüyor. Kabulleri vardı. Önce Türkiye Ermenileri Patriğini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve geride kalan dakikalarda da Venezuela Devlet Başkanlığı koltuğunda vekaleten oturan Delcy Rodríguez'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhtemelen görüşme tamamlandı, bir açıklama olacak mı sözlü ya da yazılı, şimdi bunu öğreneceğiz. Çünkü gün boyu tüm detayları Gülistan Yazbaşı takip etti, bizimle paylaşacak. Gülistan.
1: Kaan Yakupan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodríguez'in görüşmesi geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Geçtiğimiz saat diliminde yaklaşık bir saat sürdü ve sona erdi. Tabii görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önümüzdeki saatlerde yazılı bir açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Ancak görüşme öncesi İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme konusuna dair bazı tahminler var. Nedir bunlar diye bakacak olursak da ikili ilişkilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Vekili Rodríguez tarafından küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı, masaya yatırıldığı tahmin ediliyor. Onun dışında da iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin yine masaya yatırıldığı da tahminler arasında. Özellikle enerji, ticaret, madencilik ve yatırım alanları gibi konuların konuşulduğu, bu alanlardaki işbirliklerinin derinleştirildiği ve yeni işbirliklerine kapıların aralanması da yine masaya yatırıldığı tahmin edilen konular arasında. Dediğimiz gibi görüşme sona erdi. Yazılı bir açıklama bekliyoruz görüşmeye dair. Enerji alanında Türkiye ve Venezuela'nın sürecine bakacak olursak da güçlü bir süreçten geçtiklerini söyleyebiliriz. Özellikle iki ülkedeki ilgili bakanlıklar arasında Şubat 2024'te imzalanan doğalgaz ve madencilik sektörlerini kapsayan iki ayrı mutabakat zaptı söz konusu olmuştu. Yani var olan ilişkiler güçlü bir şekilde devam ediyordu. Tabii geçtiğimiz aylarda Venezuela'da hareketli, gergin günler, gergin zamanlar yaşandı. Maduro Amerika tarafından alındı ve daha sonra ise yerine Cumhurbaşkanı Vekili olarak Rodríguez geldi. Daha sonra ise Rodríguez'in temasları söz konusu olmuştu. Bugün de Türkiye'de bir teması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bu noktaya geldi. Görüşmeleri bir saat sürdü, sona erdi. Görüşmeye dair açıklamaları bekliyoruz yazılı olarak. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.

0: Orta Doğu yeni haftaya da çok hareketli başladı. Savaş çanları çalıyor. İsrail-İran savaşı çok tehlikeli bir aşamaya geçmiş durumda. Tel Aviv, İran'daki stratejik tesisleri vurdu. Tahran, Nasır operasyonuyla İsrail hava üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump devreye girdi. Saldırıları derhal durdurun dedi. Bu açıklamadan sonra hem İran hem İsrail karşılıklı olarak saldırıları durdurdu. Ancak bölge yeni saldırı endişesiyle diken üzerinde.
1: Peş peşe saldırılar yaşandı. Hem İran hem İsrail karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Trump devreye girdi. Taraflar saldırılarını durdurdu. Ancak savaşın sürme ihtimali hala var. Gerilim, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesini hedef almasıyla başladı. İran saldırılara tepki gösterdi. İsrail'e karşılık vereceklerini bildirdi. Bu açıklamadan sonra İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. İsrail'den de misilleme gecikmedi. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisini ve hava savunma sistemlerini hedef aldı. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da şiddetli patlamalar duyuldu. Ardından karşılıklı saldırılar hızlandı. Devrim Muhafızları Ordusu, Nasr operasyonuyla İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine 30'a yakın balistik füze fırlattı. Saldırıda Hayfa'daki sanayi tesisleri de vuruldu. Füzelerden biri Batı Şeria'daki yasa dışı İtamar yerleşimine isabet etti. Çatışmaya Yemen'deki Husiler de katılarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerine tam yasak getirdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu füzelerin gölgesinde güvenlik kabinesini topladı. Ülkede okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İsrail'in hamleleri müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nde de deprem yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı diyerek her iki tarafa acil ateşkes çağrısı yaptı. Barış üzerine son müzakereler cehalet veya aptallığın engel teşkil etmesi şartıyla devam ediyor ifadelerini kullandı. Trump daha sonra Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump'ın İsrail'i saldırıları durdurma konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Trump'ın açıklamalarından sonra hem İran'dan hem İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi. Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İsrail'in Lübnan'a saldırılarına yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar konusunda uyardı. İsrailli üst düzey bir yetkili ise Trump'ın isteği üzerine İran'daki saldırıları durdurduklarını söyledi. Güney Lübnan'daki saldırılarınsa ilerleyen günlerde süreceğini belirtti. Yetkili, Hizbullah'tan saldırı gelmesi halinde Dahiye'yi de bombalayacaklarını bildirdi. Gerilimin yükseldiği saatlerde ise İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü İsmail Bekai, yaşanan kaostan ABD'yi sorumlu tuttu. Bekai, Lübnan'ın ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Pakistanlı arabulucuların da bunu pek çok kez vurguladığını bildirdi. Bekai, yürütülen sürecin ABD ile İsrail tarafından baltalanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca ABD ile mesaj alışverişinin de durmadığını söyledi. Yaşananlar sürecin kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin haklarını dirayetle savunacağız ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı ne müzakere masasını terk ettik." ifadelerini kullandı.
0: Yapay zeka artık hayatın her alanında ve her anında diyebiliriz. Araştırmalar yapay zeka dil robotlarının düşünme yükünden kurtulma eğilimini arttırdığını ve yoğun kullanımının eleştirel düşünmeyle bağımsız problem çözme becerilerini zayıflatabildiğini ortaya koymakta. İşte bu durum İsrail'e Siyonist ideolojiyi yeniden ayağa kaldırmak için bir fırsat sunuyor olabilir mi?

0: Milattan sonra 70, Roma Yahudi isyanını kanlı bir şekilde bastırdı. İkinci Süleyman Mabedi yıkıldı. Milattan önce 6. yüzyılda Babil sürgünüyle ilk büyük Yahudi diasporası zaten oluşmuştu. Son bozgunla perçinlendi. Yüz binlerce Yahudi Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına dağıldı.
1: Bir mektup Siyonist hareketin önünü açtı. Zira azınlığın çoğunluğa tahakkümünü içeriyordu.
0: 2500 yıllık büyük propaganda böyle başladı. Yahudiler kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri topraklara dönebilmek için örgütlendi. Zaman içinde sahip oldukları ekonomik gücü ve nüfuzu bu amaç doğrultusunda kullandılar. Bu çabalar 19. yüzyılın ortasında sonuç vermeye başladı. Ardından Balfour Deklarasyonu geldi. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması planlandı. İkinci Dünya Savaşı bu planın hayata geçebilmesi için bir fırsat sundu. Mağduriyet öyle bir pazarlandı ki tüm dünya kamuoyu artık arkalarındaydı. Schindler'in Listesi, Piyanist, Hayat Güzeldir, Saul'ün Oğlu, Çizgili Pijamalı Çocuk, Direniş ve niceleri. Hollywood, milyarlarca dolarlık Yahudi sermayesinin hakkını verdi. Dünya edebiyatı da öyle. Anne Frank, Bir Genç Kızın Günlüğü, Survival in Auschwitz ve Elie Wiesel'in Holocaust'u anlattığı ikonik kitabı Gece. İsrail, maksimalist şımarıklığının ideolojik altyapısını mağduriyet taşlarıyla ördü. Ta ki Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından başlayan Gazze soykırımına kadar. Dünya orada mazlumların çoktan zalime dönüştüğünü gördü. Sokaklar İsrail karşıtı eylemlerle doldu taştı. İsrail şimdi bu algıyı yeniden kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Hedefleri yapay zeka.
2: But where do you see genuine opportunity? How can AI help improve Jewish representation in all these issues?
3: It's a really cool thing about AI is that while it can become a great ally for our enemies, if we act early, it can be exactly the opportunity that we need.
0: New York'taki bu toplantı 2 Haziran'da Amerikan Yahudi Komitesi tarafından düzenlendi. Yapay zekanın Yahudi topluluğu lehine nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Konuşan Dr. Maya Ackerman, üretken yapay zeka alanında dünyaca tanınan girişimci bir Yahudi iş insanı.
3: After missing the boat with social media, AI is now becoming the dominant source of information. The main source of information. People trust AI more than anything else. They turn to chatbots like ChatGPT and Gemini instead of using Google. 2 years, the AI companies have been moving towards alignment. So instead of the algorithm sort of honestly representing what's in the data, we're finding that these chatbots and the text-to-image models are increasingly showing us exactly what the companies want us to see, okay? Mm-hmm. Which means that instead of trying to control the whole world and trying to somehow manage what's happening in this big blob of Wikipedia and social media, we can go directly to the companies with clear technical and advocacy solutions.
0: Yapay zekanın insanların bilişsel süreçleri üzerindeki etkisi nörobilim, felsefe ve sosyoloji alanlarında yoğun bir şekilde araştırılmakta. Bu araştırmalar yapay zekanın düşünme yükünden kurtulma eğilimini arttırdığını ve yoğun kullanımının eleştirel düşünmeyle bağımsız problem çözme becerilerini zayıflatabildiğini ortaya koymakta. Yani yapay zekanın yan etkisi düşünme üşengeçliği. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar yapay zekanın ürettiği taraflı veya hatalı içerikleri bağımsız olarak doğrulamaktan aciz ve mutlak gerçek olarak kabul etme eğiliminde. Peki bu durum tıpkı Dr. Ackerman'ın söylediği gibi İsrail'e kendi propagandasını yapmak ve tezlerini güçlendirmek için bin yıllardır bulamadığı bir fırsatı sunabilir mi?
3: For the first time, there is a path to correcting the digital world.
0: 18 Eylül 2025, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Clock Tower X LLC adlı şirketle 6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Amaç, yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT'nin İsrail lehine daha olumlu içerik üretmesini sağlamak. Şirket özellikle Z kuşağına yönelik içerik üretimi ve dağıtımı yapacak. Firma TikTok, Instagram, YouTube ve podcast gibi dijital platformlarda aylık en az 50 milyon etkileşim hedefliyor. Google, Microsoft, Amazon gibi şirketlerle İsrail arasında bulut hizmetleri konusunda bol haneli sözleşmeler yapıldı. Bu anlaşmalar, tech bro'larda İsrail'i düştüğü çukurdan çıkarmaya yönelik bir motivasyon oluşturabilir. Deprem bu kez Filipinler de kendisini hatırlattı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Deprem bölgesi beşik gibi sallandı. Ne yazık ki 32 kişi yaşamını yitirdi. 200'den fazla yaralı var. Tsunami riskinin ise depremden yaklaşık 5 saat sonra büyük ölçüde geçtiği açıklandı.
4: Öğrenciler büyük panik yaşadı. Öğretmenler durumu kontrol altına almaya çalıştı. Filipinler'de deprem anları kameraya yansıdı. Depreme bayrak töreninde yakalanan öğrenciler ayakta durmakta zorlandı. Depremin şiddeti öylesine büyüktü ki binalar parçalanmaya başladı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Deprem bölgesi beşik gibi sallandı. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden yapılan açıklamada deprem sebebiyle can kayıpları yaşandığı ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
0: Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde korkunç bir uçak kazası yaşandı. Motor arızası nedeniyle piste sert iniş yapan özel jet saniyeler içinde alev topuna döndü. İki pilot hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.
5: Dios mío. Dios mío, Dios mío.
4: Özel jet piste sert iniş yaptı. Ardından alev topuna döndü. Dumanlar yükseldi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüler Dominik Cumhuriyeti'nden. Özel jet La Romana Havalimanı'ndan Teksas'a gitmek üzere havalanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçakta arıza çıktı. Uçak acil iniş için havalimanına geri döndü. İniş sırasında piste çok sert temas etti. Uçak indikten sonra metrelerce sürüklendi. Ardından bir anda alev aldı.
5: Dios mío, Dios mío.
4: Yangın güçlükle söndürüldü. Uçakta yolcu bulunmuyordu. Ancak alevlerin arasında kalan pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.
5: Dios mío. Dios mío, Dios mío.

0: İmamoğlu suç örgütü davası duruşmasının 46. celsesinde İBB iştiraki Kültür AŞ'den ihaleler alan tutuklu sanık Serkan Öztürk savunma yaptı. 3K reklam firmasının ortaklarından olan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'le görüşmelerini kabul etti. Reklam havuzunda yer almak için 2-3 kez görüştüm ifadesini kullandığı aldığı ihaleler üzerinden kendisine verilen komisyonları da danışmanlık ücreti olarak açıkladı. İşte duruşmanın 46. celsesinde yaşananlar.
1: Örgütün en büyük gelir kaynaklarından biri İstanbul'daki açık hava reklam ihaleleriydi. İddianamede örgütün reklam alanları üzerinden yaptığı vurgun tek tek anlatıldı. Sanıklar mahkeme salonunda iddiaları reddetmekte zorlandı. Duruşmanın 46. celsesinde tutuklu sanık iş insanı Serkan Öztürk savunma yaptı. Öztürk 3K firmasının reklam havuzuna girmesi için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'le 2-3 kez görüştüğünü söyledi. 3K firmasıyla ortak olmadan önce firma sahibinin kendisine gönderdiği yaklaşık yıllık 3 milyon liralık parayı aldığını itiraf etti. Ancak paranın rüşvet olmadığını öne sürdü. Danışmanlık hizmeti dedi.
2: Savunma!
1: Serkan Öztürk savcılıkta verdiği ifadeyi de mahkemede reddetti. Savcıyı görebilmek için etkin pişmanlık istediğimi söyledim dedi. Savcılık ifadesinin yalan olduğu iddiasında bulundu. Mahkeme başkanı Serkan Öztürk'e 11 Eylül 2025'teki ifadesini hatırlattı. Öztürk o ifadede Murat Kapki bana husumet besliyor demişti. Ancak duruşma salonunda Kapki'yi tanımadığını, dava vesilesiyle tanıştığını öne sürdü. Mahkeme başkanı aradaki çelişkiyi sordu.
3: Murat Kapki benimle ilgili beyanları geri çekti. Ben de kendisini burada tanıdım dediniz. Ama 11 Eylül'de Kapki ve Alican Abacı ile bana husumet besliyor demiştiniz.
4: Ben Kapki'nin husumetinden bahsetmedim orada. Ben 3K şirketi olarak LED ekran ile ilgili işler almıştım. 3K'nın aldığı reklam alanlarından dolayı Murat Kapki'nin de böyle işler aldığını ve o tarihten sonra Murat Kapki'nin bana ilgili husumet beslemiş olabileceğini düşündüm.
3: Siz düşündüm dediniz. İfadeye böyle yazılmış yani.
4: Evet başkanım.
1: İddianamede İBB'nin dev bütçeli ihaleleri tek kalemde yüksek meblağlarla askıya çıkardığı, büyük bütçeli ihalelerin bu yöntemle Kültür AŞ ya da Medya AŞ gibi İBB iştiraklerine bırakıldığı, iştiraklerin de ihaleyi parçalara ayırarak örgüte müzahir şirketlere verdiği belirtiliyor. Örneğin Kültür AŞ'nin İBB'den aldığı 40 milyon 497 bin 840 liralık ihalenin daha sonra parçalara ayrılarak ihale edildiği, 25 milyona yakın bir bölümünün örgüte yakın şirketlere verildiği, bu yöntemle örgüte mali kaynak sağlandığı belirtiliyor. Serkan Öztürk'ün ortağı olduğu 3K şirketi de bu yöntemle İBB'den ihale alan şirketlerden biri olarak gösteriliyor.
0: Yarın Ankara'da hareketli bir gün olacak. Neden böyle diyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın dananın kuyruğu kopabilir. Parti kulislerinde herkesin konuştuğu mesele bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yapmıştı hatırlayacaksınız. Üstüne meydan okudu. Kılıçdaroğlu rest çekti. Bu hafta grup toplantısını ben yapacağım açıklamasında bulundu. Aynı şekilde Özgür Özel de grup toplantısını ben yapacağım diyor. Salı günü mecliste yeni bir kavga filizlenecek gibi görünüyor bu gidişle.
5: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
6: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
7: Hep beraber. Hep saygılar. Peki,
6: teşekkürler.
8: CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. Paralel grup toplantısı gerilimi yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına başvurdu.
6: Şimdi bir başvuru mu yaptınız? Nasıl oluyor? Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
7: Evet konuşacak.
8: Özgür Özel bu başvuruya sert tepki gösterdi ancak meclis başkanlığından umduğunu bulamadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi.
1: Önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.
8: Özgür Özel ise aynı fikirde değil. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma yetkinliği olmadığını öne sürdü. Zehir zemberek sözler kullandı.
5: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
8: Görünen o ki mecliste yarın CHP'nin iki grup toplantısı olacak ya da CHP genel merkezinde yaşananların benzeri bir durumda karşı karşıya kalma riski doğacak.
9: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bunu kabul ettikten sonra genel başkanlık makamını, genel merkez binasını işgal etmenin, partileri kutuplaştırmanın, çok başlı bir görüntü vermenin neresi partiliktir? Bu çerçevede yarınki grup toplantımızın da partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.
8: Zira CHP'nin genetik kodlarında gerilim kültüründe barikat gerçeği var. Ancak böyle bir CHP görüntüsü millette ne kadar umut olur tartışmalı.
10: Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
8: Özgür Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesindeki mitinginde böyle söz istedi ama Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan sadece 378 oy alabildi. CHP destekçisi gazeteci Nevşin Mengü, 6 beldede yapılan seçim sonuçları için bakın ne yazdı.
11: Yerel seçimlerde pek çok farklı unsur etkili oluyor. Ancak CHP'de durum böyle devam ederse seçmen CHP'yi kendi derdini çözemeyen bir parti olarak görüp sandıkta ona göre karar verebilir. CHP açısından mevcut durum sürdürülebilir değil.
8: Özetlemek gerekirse CHP'deki kaos, kriz, kavga devam ettikçe her ne kadar CHP medyasında, sosyal medya trollerinin propagandasında kazanıyoruz algısı oluşturulsa da durum pek de öyle değil.
12: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanmıyoruz.
13: Gençler bilsin.
8: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Hep söylüyoruz ya, artık hani dillere pelesenk oldu. Futbol sadece futbol değildir diye. Evet, futbol sadece futbol değil. Üstelik futbolu başka şeylere de uyarlamak mümkün ya da benzeştirmek çok kolay. Hafta sonunun iki kaybedeni var. Biri göze ve kulağa hoş gelen milyarlık transferlerle Fenerbahçe seçmenini etkileyemeyen Hakan Safi. Diğeri de ara seçimlerde Cumhur İttifakı'na yenilen Özgür Özel. Peki bu iki ismi birleştiren ne olabilir?

0: Hafta sonunun kaybedenleri Hakan Safi ve Özgür Özel oldu. Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olurken, Cumhur İttifakı da ara seçim yapılan 6 beldenin 5'ini kazandı. Bu kez kaybedenlerin ortak yanı popülizmdi. Hakan Safi, milyonlarca dolar harcayacağını vaat ederek kampanya yaptı. Fenerbahçe taraftarını transfer edeceğini açıkladığı yıldızların adını kullanarak tavlamaya çalıştı. Ama bu taktik geri tepti. Yıllar içinde biriken borcun Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzaklaştırdığını gören Fenerbahçe taraftarı oyunu oturaklı tarafa kullanmayı tercih etti. Bir benzeri de hafta sonu gerçekleşen ara seçimlerde oldu. Özgür Özel büyük mitinglerle göz boyamaya çalıştı. Partisi hakkındaki iddiaları hukuki olarak çürütmeye çalışmak yerine popülist bir mağduriyet siyasetinin ardına saklandı. Gelen sonuçlar CHP medyasındaki kamuoyu yoklamalarını hükümsüz kılacak türdendi. Peki ne oldu? Popülizm artık neden işe yaramıyor? Acaba millet olarak demokratik olgunluk çağımıza mı girdik? Küresel kamuoyu ve akademi popülizmin mutlak bir yükselişte olmadığını, bazı bölgelerde popülist yorgunluk başladığını göstermekte. Küresel araştırma şirketi Ipsos'un popülizm raporu verilerine göre popülist söylemler küresel çapta hala güçlü olsa da bazı ülkelerde kitleler üzerindeki etkisi net bir düşüş eğiliminde. Örneğin kuralları yıkacak güçlü bir lider arzusu Fransa'da son 10 yılda %80'lerden %42'ye geriledi. Benzer gerilemeler İtalya ve Polonya gibi popülizmin güçlü olduğu ülkelerde de gözlemlendi. Harvard International Review gibi analiz platformlarında incelenen güncel seçim blokları, yerleşik merkez siyasetin popülistlerin taktiklerini çözerek karşı stratejiler geliştirdiğini ve kitlelerin popülist vaatlerin somut sonuçlar üretmediğini fark etmeye başladığını bildirmekte. İnsanların popülizme karşı direnç göstermesi ve tepki geliştirmesi sosyolojide karşı seferberlik ve kültürel geri tepme dinamikleriyle açıklanıyor. İnsanlar sürekli bir kültür savaşı ve düşmanlaştırma ikliminden sosyolojik olarak yorulurlar. Toplumsal huzur, uzlaşı ve öngörülebilirlik arayışı kutuplaşmanın getirdiği kabileleşme baskısına karşı bir toplumsal reflekse dönüşür. Evet, popülist liderler kitlelerin öfke ve arzularını sömürerek kısa vadede rıza üretebilirler. Ancak yapısal, ekonomik ve matematiksel sınırları aşan gerçek dışı vaatler sosyolojik olarak kaçınılmaz bir hüsran ve ters tepme doğurur. İşte hem Hakan Safi hem Özgür Özel Türk seçmende belirmeye başlayan bu yeni durumdan payını almış gibi görünüyor.
1: Şimdi konuyu bir parça değiştirelim. Enerji verimliliğinden geri dönüşüme uzanan yüzlerce etkinlikte çevre bilincinin ön plana çıktığı Sıfır Atık Festivali sona erdi. Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçi yerinde takip etti. İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oldu. Yüzlerce temsilci çevre ve sürdürülebilirlik gündeminde buluştu.
3: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlayan bu hareket hem ülkemizde hem dünyamızda kabul gördü, başarılı oldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yumuşak gücü, diplomatik gücü olarak dünyada ses getirdi.
2: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde 183 ülkenin imzasının yer alacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı.
4: 5000'den fazla insan katıldı ve dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. Sıfır Atık Forumu'nda açlığa dair, dünyadaki gerçek problemlere dair birçok konu konuşuldu ve 183 ülkenin de imzasının olacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı. Sıfır atıkta İstanbul kriterleriyle alakalı bir anlaşma sağlandı. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte sıfır atıktaki İstanbul kriterlerini dünya ile paylaşacağız.
2: 4 gün süren festival boyunca enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam konularında 1500'ün üzerinde etkinlik düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül festivalin çocuklar için adeta bir okul görevi gördüğüne değindi.
3: 7'den 70'e ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti. Bu festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız, her çadırda, her standta gördüklerini, duyduklarını yaşayabilecekleri, uygulayabilecekleri, deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturdu çocuklarımıza.
2: Vali Gül, vatandaşların yoğun ilgisinin gelecek yıllardaki organizasyonlara da ilham verdiğini belirtirken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, festivalin İstanbul için yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.
3: Bir sonraki sene bütün paydaşlarla birlikte, valiliğimiz olarak da işin içerisinde olarak, daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha büyüğünü nasıl yapabiliriz? Hemşehrilerimizin katkısını daha nasıl çok işin içerisine koyabiliriz? Bunu hem üzerimize bir sorumluluk hem de bizi motive eden bir başarı olarak ortaya çıktı. Allah'a şükür.
4: Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorsak çevre konularında hep birlikte çalışmak zorundayız. Ve inşallah dünyanın geleceği için de önemli kararlar alındı Sıfır Atık Forumu'nda. Bu bağlamda da İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapma konusunda kararlıyız.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı son 5 günlük operasyonların bilançosunu açıkladı.
5: Siber suçlarla mücadele devam ediyor. Son 5 günde 18 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 357 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı açıkladı. Şüpheliler yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz, nitelikli dolandırıcılık suçlarından takibe alındı. Post tefeciliği yaptıkları, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama ve ürün satış dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi. Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı ve para nakline aracılık edildiği belirlendi. 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda da 357 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 194'ü tutuklandı, 36'sına adli kontrol uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
1: Hayaller ortak, hayaller benzer ama sonuç her zaman iyi olmuyor. Neyse. Bu sefer bir parça şanslıydılar. Malta açıklarında batmak üzere olan bir bottaki 48 Somalili göçmen uluslararası sularda görev yapan Türk gemi personelinin müdahalesiyle kurtarıldı. O kurtarılma anları kameralara yansıdı.
6: Şeyler boşak!
7: Boşak!
8: Malta açıklarında ilerliyorlardı. Bot bir anda su aldı ve ölüm kalım mücadelesi başladı. Batmak üzere olan botta 48 Somalili göçmen vardı. Uluslararası sularda mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetlerini sürdüren grup Sagun filosuna ait bir Türk gemisi, batmak üzere olan botta bulunan 48 Somalili göçmeni kurtardı. Türk gemi personelinin müdahalesiyle kurtarılan göçmenler Tuncay Sagun adlı Türk gemisine alındı. Göçmenlere burada ilk müdahaleleri yapıldı, su ve gıda ihtiyaçları karşılandı. Türk gemiciler olayda hayatını kaybeden kişilerin bulunduğunu da belirtti. Geminin kurtarılan göçmenleri Malta sahil güvenliğine teslim etmek üzere bölgeden ayrıldığı aktarıldı.
1: Bursa'da boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için suya atlayan 52 yaşındaki emekli polis memuru akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Acı olaydan dakikalar önce babayla oğlunun suda oyun oynadıkları anların görüntüleri çıktı ortaya.
8: Oğlunu kurtarmak isterken dalgalara yenik düştü, hayatını kaybetti. Eskişehir'den tatil amacıyla Bursa İzni'ye gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğluyla birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük çocuk yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba Sinan Çağlayan hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı. Dalgalara yenik düşen fedakar baba bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildeki vatandaşlarsa durumu fark ederek hemen göle koştu ve Çağlayan'ın oğlunu sudan kurtarmayı başardı. Olay yerine gelerek arama yapan ekipler Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen Çağlayan'dan geriye ise olaydan 5 dakika önce oğluyla suda oyun oynadıkları anların görüntüleri kaldı.
1: Adana'da yüzleri maskeli hırsızlar bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak içeri girdi. Kısa sürede içerisinde yaklaşık 16 bin doları çaldılar. Polis ekipleri 3 beli gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
8: Kepengi kırdılar, dolarları çalıp kaçtılar. Olayın adresi Adana. Yüzleri maskeli 4 hırsız döviz bürosunu hedef aldı. Araçla gelen hırsızlar kepengi açmak için uğraşmadı. 3 hırsız önce otomobilden indi. Sonra da direksiyondaki hırsız aracı geri geri hızla sürdü ve döviz bürosunun kepengini kırdı. İçeri giren 3 hırsız çekmeceleri tek tek kontrol etti. Buldukları dolarları yanlarında getirdikleri poşetin içine koydu. Hırsızlar 2 dakika içinde yaklaşık 16 bin doları alarak geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine olay yerine gelen işletme sahibi durumu polise bildirdi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalındığı değerlendirilen paralara ulaşılamadı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.
1: Şimdi Bursa'da bir züccaciye dükkanına dadanan hırsız, hedef şaşırtmak için pembe şort giydi, kafasına peruk taktı, kameraları atlattığını sandı ama o tuhaf anlar saniye saniye kaydedildi.
7: Birazdan ürünleri çalmaya başlayacak buradan aradan girerekten.
8: Hırsızlık için geldi, pembe şort giydi, peruk taktı.
9: Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor.
8: Bursa'da iddiaya göre 10 gündür züccaciye dükkanına dadanan hırsız yüzünü saklamaya çalıştı. Yaptıkları ise pes dedirtti.
9: Sanırım son zamanlarda biraz psikolojisi bozuktu. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı.
8: Hırsız son geldiğinde pembe şort giydi, peruk ve şapka taktı. Erkek olduğunu gizlemeye çalıştı.
7: Birazdan ürünleri çalmaya başlayacak buradan aradan girerekten.
9: Daha önceden de böyle olaylar oluyordu. Daha önceki eskiden hırsızlar daha edepliydi. İhtiyacı kadar çalıyordu.
8: Züccaciye dükkanından bazı eşyaları çalan hırsız giderken şortu ve peruğunu çıkardı. Pantolonunu giydi, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.
7: Halıları bıraktı bakın. Burada belinde de ürünler var. Halı üstünü değiştiriyor. Pantolonunu giydi. Çantasını taktı, olay yerinden şu anda ayrılıyor.
8: İşletme sahibi bu tuhaf hırsızlık serisinin bir an önce son bulmasını istiyor.
9: Şu anda her gün farklı olaylarla karşılaşmaktayız. Hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Mağduruz.
1: Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Baskında çok

0: sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.
1: Zehir tacirlerinin Zula evi tespit edildi, binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede bir şüpheli daha yakalandı. Operasyonun adresi bu kez Zeytinburnu oldu. Emniyet güçleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 11.060 adet sentetik ecza hap, 23 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10.700 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Sahte 50 dolarlık banknotlarla ATM sistemini hedef alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ATM'ler üzerinden yaklaşık 103 bin dolar zarara yol açtığı belirlendi.
1: Sahte dolarları ATM'lere yatırdılar, farklı noktalardan Türk lirası olarak çektiler. Sahte para vurgunu emniyet ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin sahte olduğu belirlenen 50 Amerikan doları banknotlarını banka ATM'leri aracılığıyla sisteme soktuğunu tespit etti. Şüphelilerin daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak para çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin bu yöntemle 102.750 Amerikan doları tutarında zarara neden oldukları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor.
0: Gökbey'in gökyüzündeki gösterisiyle başladı. Hürkuş ve Hürjet'in nefes kesen uçuşlarıyla devam etti. Türk yıldızlarının akrobasi gösterileri ise binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunun 115. yılını İzmir Şirin'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali ile kutladı.
2: Gökyüzü önce Gökbey'in pervane sesleriyle yankılandı, Hürkuş ve Hürjet peş peşe havalandı. Türk yıldızlarının akrobasi gösterileri ise görenleri kendine hayran bıraktı. Yerde ise Hava Kuvvetleri envanterindeki hava araçları geçit töreninde boy gösterdi. Türk Havacılığı'nın gücü ve birikimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha sergilendi.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. yaşını 2. Anajet üstünde kutladı, alanı da vatandaşlara açtı. Haliyle ilgi de yoğun oldu.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü kutlamaları İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. İki gün süren Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında üst kapıları vatandaşlara açıldı. Binlerce kişi yerli ve milli hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümü aynı zamanda Gençlik ve Havacılık Festivali olarak da kutlanıyor 2. Havajet üstünde. Gençler de bu imkanlardan faydalanarak anı oluşturuyor.
2: Festival gençlere havacılığı tanıtmak ve bu alana ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendi. Türk havacılığının gururu Türk yıldızlarının gösterisi ise etkinliğin zirve noktalarından biri oldu. Gösteri sonrası pilotlarla buluşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali 6 ve 7 Haziran tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sona erdi. Etkinlik, Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Sinema endüstrisinin kalbi Hollywood'da. Bambaşka bir kriz yaşanıyor bu dönem.

0: filmlerde dolgu ve botoks çılgınlığı sebebiyle filmlerde yüz ifadelerini kaybetmiş oyuncuların yer alması sinemayı kalbinden vurdu. Peki bizde durum ne?
1: Aynı dudaklar, aynı elmacık kemikleri, aynı çene hatları. Birçok kişi daha genç ve çekici görünmek isterken ortaya birbirine benzeyen yüzler çıkabiliyor. Hatta öyle ki bu durum Hollywood'u bile vurdu. Dolgu ve botoks çılgınlığı nedeniyle filmlerde yüz ifadelerini kaybetmiş oyuncuların yer alması sinema sektörünü de etkiledi.
2: Artık çevremde bütün kadınların küçücük burnu, kocaman dudakları ve kalkık kaşları var. Ben sıcak bakmıyorum bu duruma. Bence estetik uygulamalar sadece çok gerekliyse, yaşa bağlı olarak yapılsa daha güzel olur. Çünkü bu durumda bütün kadınlar artık hepsi birbirine benziyor.
1: Estetik uygulamalar artık sadece yaş alma belirtilerini geciktirmek için değil, güzellik standartlarına uyum sağlamak amacıyla da tercih ediliyor.
3: Daha çıkık ve dolgun elmacık kemikleri, daha uzun bir çene hattı, daha dolgun dudaklar ve daha ameliyatlı bir burun talep ediyorlar. Tabii ki bu şekilde herkesin yaratılışı bu şekilde olmadığı için belli bir süre sonra herkes birbirine çok fazla benzemeye ve tek bir güzellik algısı oluşmaya başlıyor.
4: İnsanların birbirine benzemesi kime baksak aynı. Doğru bulmuyorum.
1: Dolgu ve botoks uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte uzmanlar artık birçok kişinin birbirine benzeyen yüz hatlarına sahip olduğunu söylüyor. Özellikle ekran önünde yer alan meslek gruplarında bu durumun mesleki performansı etkileyeceği de belirtiliyor.
3: Oyuncularda yani mimikleriyle aktif bir meslek sergileyen kişilerde daha baby botoks dediğimiz ya da oyuncu botoks dediğimiz minimal dozlarda kırışıklığı azaltarak mimikleri korumaktayız. Bununla beraber dolgularda ise dediğim gibi kişinin anatomik yapısına uyarak yeterli miktarlarda uygun bir dolguyu uygun yerlere enjekte etmeliyiz.
5: Sosyal medyanın oluşturduğu güzellik algısı kadınların birçoğunu mükemmelliyetçiliğe itti. Yapılan estetik operasyonlar birçok kadını birbirine benzetse de yeni yöntemlerle daha doğal görünümler mümkün.
3: Şöyle retinol kremler gerçekten de çalışmalarla etkinliği ispatlanmış şeyler, ürünler. Tabii ki bunları daha erken yaşlarda ve uygun dozajlarda kullanıldığında uzun süreçte kırışıklığı azaltma gibi ya da kırışıklığı engelleme gibi bir etkisi var.
1: Diğer yandan estetik yaptırma yaşı da giderek düşüyor. Sosyal medya filtreleri ve kusursuz görünme baskısı nedeniyle genç yaşlarda başlayan uygulamaların uzun vadede istenmeyen sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor.
3: Sosyal medyanın da etkisiyle çok erken yaşlarda kozmetik işlem yaptırmak isteyen hastalarımız oluyor. Bununla birlikte biz asla 18 yaşında olmayan, reşit olmayan kişilere herhangi bir medikal estetik işlemi yapmıyoruz. Tabii ki 18 yaşından sonra yapıyoruz demek de değil. Kişiye bunu anlatıyoruz. Hangi işlemler kaç yaşında başlayabiliriz?
4: 20 yaşında kızım var, dudak dolgusu istiyor. Bu bir estetik ama yaşına göre çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafımızdaki insanlara baktığımızda herkesin aynı doğallıkta değil, birbirine benzeme yarışması içerisinde olduğunu görüyoruz.
2: Bir kız çocuğum var. Sosyal medya nedeniyle insanlar çocuklar artık görüyor. Birbirlerinden etkileniyorlar ama ben katiyen buna sıcak bakmıyorum. 18 yaşını geçtikten sonra kendi kararıyla istediğini yapabilir ama bu bahsettiğiniz yaşlar çocuk.
0: Futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası için artık nefesler tutuldu. A Milli Futbol takımımız dev turnuvadaki ana kamp merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine ulaştı.
6: Ay Yıldızlılar 2026 Dünya Kupası için hedefe kilitlendi. Miami'deki hazırlık kampını tamamlayan A Milli Futbol takımımız özel bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine iniş yaptı. Mesa kasabasında konaklayacakları otele geçen millilerimizi, ellerinde Türk bayrakları olan çocukların da yer aldığı coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı. A Milli Takım gruptaki ilk büyük sınavına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver'da Avustralya karşısında çıkacak. Turnuvanın bir diğer ev sahibi ülkesi Meksika'nın Guadalajara kentinde FIFA Taraftar Festivali için dev alanlar kuruldu. Turnuvanın başka bir ev sahibi Kanada ise teyakkuzda. 6 maça ev sahipliği yapacak olan Toronto'da kelimenin tam anlamıyla tarihi bir polis konuşlandırılması devrede. Şehre 300 bin ziyaretçi beklenirken on binlerce polis güvenliği sağlamak için devriye gezecek. Stadyum çevresinde sivil araç trafiği tamamen yasaklanarak toplu taşımaya ağırlık verildi. 100 milyon dolarlık dev bir harcamayla kapasitesi 45 bine çıkarılan Toronto Stadyumu ise Cuma günü Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadeleyle kapılarını futbol severlere açacak.
0: Kısa bir ara devam edeceğiz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Masada Ne Var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada Ne Var'a hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek. Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet.

0: mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.
2: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'yla üçlü bakanlar toplantısı gerçekleştirdi. Fidan'ın hem Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'da yürütülen normalleşme adımları hem İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilime dair önemli açıklamaları oldu. O açıklamayı ekrana taşıyacağız. İran ve İsrail arasında bir anda yeniden alevlenen savaş ortamı bir kez daha havacılık sektörünü vurdu. Birçok uçuş iptal edildi. Bugüne kadar süren çatışmalarınsa havacılığa 23 milyar dolara mal olduğu açıklandı. Detaylandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir televizyon kanalına konuk oldu. Amerikan seçimlerinin hileli olduğunu iddia eden Trump, sunucunun ısrarla kanıt istemesi üzerine hakaretler savurdu. Röportajı terk etti. O anları da ekrana getireceğiz. İzmir Buca'da 18 Eylül 2023 tarihinde yaşanan Doğancılar yangını yeniden gündeme geldi. Bilirkişi raporu belediyenin organize imar çarkını ortaya çıkardı. Var olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlandığı çıktı ortaya. O soruşturmanın detayına da bakacağız. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir araç kazası sonrası tünelin içine su akmaya başlayınca sürücüler bunu deniz suyu sandı. Peki olayın aslı neydi? Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşın geride bırakılması elzemdir. Türkiye

0: diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir dedi. Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları da vardı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçoroşvili'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Toplantı sonrası 3 bakan ortak basın toplantısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasında yaşanan gerilime değindi. Savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
2: İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
1: Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de vardı.
2: Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu söyledi. Orta koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir dedi.
2: Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
0: Ermenistan'ın kader seçiminde Zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin oldu. Paşinyan'ın partisi mecliste tek başına çoğunluğu sağladı. Pazar günü Ermenistan'da meclis seçimleri vardı. Sandıkların tamamı açıldı. Oy sayım işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yaklaşık %50'sini aldı. Bu sonuçla Paşinyan 105 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyenin sahibi oldu. Tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Seçim yarışında Paşinyan'ın en güçlü rakibi olan iş insanı Samvel Karapetyan'ın güçlü Ermenistan oluşumu %23,29 oyla 28 milletvekili çıkarabildi. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı %9,94 ile 11 sandalyede kaldı. Müreffeh Ermenistan Partisi %4 oy oranıyla meclise sadece 5 vekil gönderebildi. Ülkede 2,5 milyona yakın kayıtlı seçmenden yaklaşık 1,5 milyonu sandık başına gitti. Seçime katılım oranı %58,97 olarak açıklandı. Tek başına iktidarını ilan eden Paşinyan'ın en büyük vaadi olan yeni anayasa değişikliği içinse mecliste diğer partilerin desteğine ihtiyacı olacak. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Paşinyan mecliste açıklamalarda bulundu. Halk barışa sahip çıktı dedi. Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır ifadesini kullandı. Türkiye'den de Ermenistan seçimlerine ilişkin açıklama yapıldı. Barış ve huzur ortamı içinde

0: başarıyla tamamlanmasından duyulan memnuniyet vurgulandı. Ankara, bölgesel istikrarın altını çizdi. Seçim sonrası başlayacak yeni siyasi dönemde Azerbaycan'la Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını sağlayacak tarihi koşulların oluşması gerektiği temenni edildi. Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refah için komşu ülkelerin ortak çıkarları doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan seçime eski söylemleri tarihe gömme, diyalog kurma zamanı mesajıyla girdi. Ermeni diasporasının kışkırtmalarını elinin tersiyle itti. Ermeniler sandıkta Paşinyan'a "Arkandayız, yürü" mesajı verdi. Paşinyan'ın ilk mesajı Türkiye'ye dair oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlik hukuku üstünden oluşturduğu siyaset anlayışı bir kez daha meyvesini verdi. Öyle ki Fransız medyası "Türkiye Fransa'nın yerini aldı" diye manşetler attı.
1: Ermenistan halkı barışa, bölgesel refaha ve bölgesel işbirliğine oy verdi. Umarım bu Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu karşılık görür. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık.
2: Ermenistan seçiminde emperyalizm kaybetti, halklar kazandı. Zira Ermeniler asırlık dogmaları, Ermeni diasporasının kışkırtmalarını elinin tersiyle itti, aklın yolunu seçti. Strategy of
1: strengthening. Bölgesel barışçıl geleceğimizden kesinlikle eminim. Çünkü şu anda neyse ki Azerbaycan'la aramızda barış var. Gelecekte Türkiye ile sınır demiryolu ve karayollarının da açılacağına eminim.
2: Nikol Paşinyan seçime eski düşmanlıkları unutmanın zamanı geldi mesajıyla girdi, zaferle çıktı. Paşinyan'ın zaferi aynı zamanda bir meydan okuma. Rusya'nın kuşatmasına, Fransa'nın baskısına, emperyal düzene karşı bir başkaldırıydı. Zira Karabağ zaferi Paşinyan'ın gerçeklerle yüzleşmesine sebep oldu, gözünü açtı.
3: Yıllardır barışa hasret kalan Güney Kafkasya bugün tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadıkları kadar yakınlar. Sürece paralel olarak Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz.
2: Paşinyan seçimi kazanarak aslında Ermeni halkından açık çek de aldı. Özellikle ülkenin uzun yıllardır fakir kalmasının sebeplerinden biri sınır komşularıyla yaşadığı sorunlardı. Dağlık Karabağ, Ağrı Dağ ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak barışa hizmet edecek yeni bir dil geliştirme imkanı doğdu. Ayrıca doğudan batıya enerji ve ticaret yolları konusunda Ermenistan'ın şansı arttı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da ağırlığını koymasıyla birlikte Zengezur koridoru konusundaki pürüzlerin aşılması kolaylaştı. Ermeniler sadece bir seçim yapmadı. Ülkenin gelecekte yürüyeceği yol konusunda Paşinyan'a aslında güven oyu verdi. Bu durum Türkiye'nin oluşturmak istediği kardeşlik kuşağı içinde pozitif etki oluşturdu.
1: Türkiye ile ilişkimiz yoksa o terazi boş kalır ve boş bir terazi ciddi riskler ve istikrarsızlık yaratır. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirmek bir kapris meselesi değil, bu bir zorunluluktur.
2: Ermenistan seçiminde kaybedenler kulübünün başına ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yazabiliriz. Zira Karabağ Savaşı sırasında Paşinyan'a Ermeni diasporasıyla birlikte gaz veren isimlerden biri de Macron'du. Ancak Azerbaycan'ın mutlak zaferi karşısında Paşinyan kendisine kendi milletinden başka kimseden hayır gelmeyeceğini gördü. Özellikle de Fransa'nın kendisini dev aynasında gördüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Özetle zor oyunu bozdu. Türkiye'nin diklenmeden dik duran siyaset anlayışı karşılığını buldu. Aslında benzer bir durum Fransa açısından Afrika'da yaşanıyor. Eski Fransız sömürgesi ülkeler birer birer lejyonerleri ülkesinden kovuyor. Fransız medyası analiz haberlerinde Türkiye Fransa'nın yerini aldı manşetleri atıyor. Fransa merkezli yayın yapan RFI, Türkiye askeri eğitim yoluyla Afrika'daki nüfuzunu genişletiyor.

0: başlıklı bir haber yayımladı. Mali ve Nijer'den askerlerin Isparta'daki Türk Özel Kuvvetler kampında eğitim gördüğünü hatırlattı. Haberde Ankara, Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdi. Türkiye, Fransa'nın bölgedeki askeri gücünün zayıflamasıyla oluşan boşluğu dolduruyor ifadesini kullandı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya emperyal gözlerle değil, yaradılanı yaradandan ötürü severiz anlayışıyla yaklaşıyor.
1: Böylece aslında en zayıf olan halkanın, daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
0: Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin söyledikleri durumu özetliyor aslında.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da konuştu. Gündeminde Kudüs vardı. Rahatsızlık duyanlara rağmen duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz dedi.
3: Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.
4: Türkiye'nin Kudüs davasını bu sözlerle vurguladı. Gazze'de, Filistin'de Türkiye'nin sözü yakından takip ediliyor dedi.
3: Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz.
4: TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda yapıldı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Münazaranın önemine değindi.
3: Münazara da tam olarak bize bu terbiyeyi kazandırıyor. Sözü ölçülü söyleyebilmeyi, fikri delille savunabilmeyi, karşısındakini dinlemeyi ve itirazı edep içinde yapmayı öğretiyor.
4: Bakan Çiftçi dijital çağın tehlikelerine de dikkat çekti. Bu çağda ayakta kalmanın yolu güçlü maneviyattan geçer dedi.
3: Dijital dünya bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Fakat zihni dağıtan, kimliği aşındıran, aileyi hedef alan, insanı kendi özünden uzaklaştıran pek çok yeni meydan okumayı da beraberinde getiriyor. Bilgi ile gürültü aynı anda önümüze geliyor. Hakikat ile yalan aynı hızla yayılıyor.
4: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de yarışmanın 12.500 öğrenciyle gerçekleştirildiğini belirtti. Final İstanbul Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Şampiyon takımsa Cağaloğlu Anadolu Lisesi oldu.
5: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Melih Bağ Özmen ve Aras Kayan kardeşimiz.
2: İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları ateşkese rağmen hız kesmeden devam ediyor. Cibaliye'de 8 yaşındaki bir çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta mültecilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. İran'ın füze misillemesini bahane eden Tel Aviv yönetimi sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapatarak Gazze'yi tam bir açlık ablukasına aldı. Batı Şeria'da ise buldozerler Filistinlilerin evlerini başlarına yıkıyor.
6: Peş peşe patlamalar yaşandı. Yine masum sivilleri hedef aldılar. İşgalci İsrail Gazze'de soykırımı durdurmadı. Ateşkese rağmen yine birçok noktaya ölüm yağdırdılar. Soykırımcı İsrail ordusu kuzeydeki Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda şehit olanlar oldu. Güneydeki Han Yunus'ta da saldırılar vardı. El Attar bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampının yakınına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi şehit oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sınırları zorlayarak bölgedeki işgal alanını yakında %70'e çıkaracaklarını iddia etmişti. Sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, bölgeyi aynı zamanda tam bir açlık çemberine aldı. İran'ın balistik füze saldırılarını gerekçe gösteren İsrail makamları, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını ikinci bir emre kadar tamamen kapattı. Filistinli yetkililer durdurulan insani yardımlar ve tıbbi malzemeler nedeniyle sağlık sisteminin ve yaşam koşullarının artık geri dönülemez bir çöküşe sürüklendiğini aykırıyor. Vahşet sadece Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yıkım var. İsrail'e

0: ait buldozerler Cenin kentine bağlı Bartağ beldesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla 20 evi yıkmaya başladı. Tüm hukuki itirazların reddedildiği o yıkımlarda yaklaşık 100 Filistinli sokakta kalarak evsiz kalma tehlikesiyle baş başa bırakıldı.
1: İran ve İsrail arasındaki saldırıların başlaması nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edildi. İran ve İsrail arasında dün akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları sebebiyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Güvenlik sorunları nedeniyle AJet'in İstanbul Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş kararı aldı. İstanbul-Beyrut uçağı ise Çukurova Havalimanı'na döndü. Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul-Erbil uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na döndü. Yaşanan olaylar nedeniyle Pegasus Hava Yolları bugün yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti. Suriye ve Irak'ta benzer önlemler aldı. Uçuşlar geçici olarak durduruldu. Şam Havalimanı'nda uçuşlar 12 saatliğine askıya alındı. Küresel hava yolu sektöründe karlılık beklentileri düşürüldü. Gelişmeler malum. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, artan yakıt maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle sektörün bu yıla ilişkin net kar tahminini 23 milyar dolara indirdi.
2: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava yolu sektörüne ilişkin finansal görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre hava yolu şirketlerinin bu yıl için net kar beklentisi 41 milyar dolardan 23 milyar dolara düşürüldü. Böylece sektörün karının geçen yıl elde edilen 45 milyar doların oldukça altında kalacağı öngörüldü. Kar beklentilerindeki düşüşte Orta Doğu'daki çatışmalar ve hızla yükselen yakıt maliyetleri etkili oldu. Raporda havayolu şirketlerinin toplam yakıt giderlerinin 252 milyar dolardan 350 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtilirken, yolcu başına net karında 9,10 dolardan 4,50 dolara gerileceği ifade edildi. Buna rağmen küresel yolcu talebinin güçlü kalacağı, sektör gelirlerinin %9,4 artışla 1 trilyon 165 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, jet yakıtı fiyatlarındaki hızlı yükselişin şirketlerin mali tablolarını olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle küçük ölçekli havayolu şirketlerinin zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında yayını aniden terk etti. NBC kanalında seçimlerin hileli olduğunu iddia eden Trump, sunucunun ısrarla kanıt istemesi üzerine kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Karşısındaki gazeteciye ya yalancısın ya da aptal diyerek hakaretler savurdu. O röportaj televizyon tarihine geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NBC kanalına röportaj verdi. Röportaj yaklaşık 50 dakika sürdü. Röportajın sonlarındaysa tansiyon yükseldi. Trump röportajı terk etti.
3: Burada bitirelim çünkü yetti. Teşekkürler canım.
0: Konu 2020 başkanlık seçimlerine gelmişti. Trump sistemin hileli olduğunu iddia etti. Ancak sunucu Kristen Welker bu iddialara karşı ısrarla Trump'tan kanıt sunmasını istedi.
3: Seçimi hileli hale getiriyorlar. Hezbollah.
4: Bunu destekleyecek kanıtınız var mı?
3: Kanıtım sadece bakmak ve dinlemek.
4: Ama bu bir kanıt değil.
0: Bu konuşmadan sonra ipler koptu. Trump, Welker'ı ve diğer büyük Amerikan medya kuruluşlarını ahlaksızlık ve yozlaşmışlıkla suçladı. Sunucuya hakaretler etti.
3: Ya yalancısın ya da aptalsın. Dürüst olmayan bir basınla bir ülke asla büyük olamaz.
0: Trump daha sonra mikrofonu çıkardı ve seti terk etti. Kavganın gölgesinde kalan röportajda aslında son derece kritik başlıklar da vardı. Olaylı dakikalardan hemen önce 6 Ocak Kongre baskını sanıklarına ödenebileceği iddiasıyla ülkede kriz yaratan 1,8 milyar dolarlık tazminat fonu tartışılmıştı. İran savaşı da gündemdeydi. Ancak bu kritik konular Trump'ın öfkeli vedasının gölgesinde kaldı.

0: İzmir, Bursa'da 18 Eylül 2023 tarihinde yaşanan Doğancılar yangını yeniden gündemde. Bilirkişi raporu belediyenin organize imar çarkını ortaya çıkardı. Var olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlanmış. İşte detaylar.
1: Ormanın küllerinden kaçak villalar doğdu. İzmir'de organize imar yolsuzluğu 2023'teki yangına ilişkin bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarstı. Perde arkasındaki teknik detaylar bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Buca Doğancılar'da 18 Eylül 2023'te orman yangını çıkmıştı. Küle dönen alanda 5 kaçak villa yükseldi. Mühürleme işlemine rağmen villaların inşaatı durmadı. Söz konusu parselde Nisan 2022'de tek bir yapı vardı. Aynı yılın Kasım'ında 5 blok için temel atıldı. Yangından sadece 2 hafta sonra 2 Ekim 2023'te yapı tatil zaptı düzenlendi. Söz konusu belge inşaatın durdurulması ve mühürlenmesini gerektirir. Ancak inşaat durmadı. 2024 ve 2025 yılında çekilen uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının tamamlandığı görüldü. 1 Ağustos 2024'te CHP'li Başkan Görkem Duman vermişti. Bilirkişi raporuna göre Buca'daki çevre katliamı bununla da sınırlı değil. Sanayi tesisi bölgesine 20 katlı ofis binaları da yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan en ağır suçlamaysa belediyenin mevcut olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre 1 Ağustos 2024'te artık yerinde olmayan eski bir bina adına imar kanununun geçici 11. maddesi kapsamında başvuru yapıldı. Başvuruya aynı gün içinde jet hızıyla yanıt geldi. Yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğu onaylandı. Böylece ormanlık alanda yükselen 5 yeni kaçak villa belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı. Ayrıca müteahhitlerin imar usulsüzlüklerini gizlemek için belediye görevlilerine para, daire veya lüks yazlık verdiği belirlendi. Bu trafiğe kendi aralarında sabun adını verdikleri ortaya çıktı. Teknik usulsüzlükleri gizlemek içinse proje yapıştırma yöntemi kullanıldı. Kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlemesi yapıldı. Bu da belediye içerisindeki organize imar çarkının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında bu çarkın pek çok ismi cezaevine girdi. Yaşananlar ormanlık alanların ranta nasıl kurban edildiğini göstermiş oldu.
0: Akşam haberlerinin ilk bölümünde de bahsetmiştik. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde saat 13.30'da bir grup toplantısı var. Ama kürsüde kim olacak, kimler katılacak, izleyici sıralarında kimler olacak? Hala net değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evet yarınki grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Fakat CHP Grup Başkanı Özgür Özel de paralel ya da alternatif bir grup toplantısı düzenleyecek gibi görünüyor. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli bir gün olacak. Ne olacak, ne bitecek? Daha önce CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunu yarın hep birlikte göreceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek konuşulan mesele bu da değil. CHP'deki FETÖ'cü kim tartışması da sürüyor. CHP yanlısı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tutuyor. FETÖ'cülere kol kanat germekle suçluyor. Oysa Kılıçdaroğlu zaten bu yüzden milletten özür diledi. Burada sorulması gereken asıl soru. 2023 seçiminde Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri devlet kadrolarına iade etmeyi vaat ederken susan CHP medyası şimdi neden konuşuyor?
2: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ezber bozan çıkışı herkesi şoke etmişti. Ve o gün bugündür özellikle Özgür Özel destekçisi CHP medyasında yaylım ateşi var.
4: Burada Türkiye'de sizi tarif edecek yeni bir kelime arayışı var. Sizin bu yaptığınızı partidaşlarını satmak, partisini satmak, partisinin genel merkezine polisle girmek,

0: etmek. CHP tarihinde olmayan bu ihanetlere imza atmanın yeni adı, yeni tarifi aranıyor.
1: Öyle ki Kılıçdaroğlu'nu asıl FETÖ'cü sizsiniz diye yaftalama çabası dahi var. Firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün kumpaslarına Kılıçdaroğlu da ortak olduğu suçlamasına kadar ileri gidenler dahi oldu.
2: Zekeriya Öz uzun yıllar devlet hizmeti görmüş, devlete hizmet etmiş birisidir. Yalan söylemesine gerek yok. Vay be! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Zekeriya Öz'e kefil oluyor, yalan söylemez diyor ya.
1: Tabii burada gözden kaçırılan bir detay bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere göğsünü siper ettiği gerçeğini bilmeyen yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki en büyük vaatlerinden birisi de FETÖ'cüleri devlet kadrolarına iade etmekti.
3: KYK'ların tamamı görevlerine...
4: Tamamını iade edeceksin, sağ olun.
1: Ancak aynı isimler o dönem sen nasıl olur da FETÖ'cülere devlet yolunu açarsın diye hiç itiraz etmiyor, kuma yatıyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülere kefil olmakla suçluyorlar. Oysa Kılıçdaroğlu konuşmasında zaten bu konuya değindi. Kendisini kuşatan FETÖ'cülerin söylemlerine sarıldığı için pişmanlığını dile getirdi.
5: Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Şimdi kim FETÖ'ye daha yakın, kim birlikte yol yürüdü tartışmalarının takdirini millet yapar elbette. Ancak CHP medyasının algı operasyonlarına da alet olmamak lazım. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadele sürecini başlattığında CHP'lilerin karşı cephede olduğunu bilmeyen yok.
6: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
1: Özetle CHP'de ister Kılıçdaroğlu cephesinden ister özel cephesinden meseleye bakın, FETÖ'nün partiye sızdığı gerçeği ortada duruyor.
7: Bu bir kere olur da buradan geçerse, yol bulursa bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kim fazla para verirse onun elinde kalır. Bu işin içerisinde yabancı istihbarat örgütleri de olur. FETÖ'de olur.
1: Bu süreçte esas mesele CHP'deki FETÖ'cülerin nasıl tespit edilip partide arınma sürecinin nasıl yürütüleceği. Zira CHP bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülükle suçluyor, bir kısmı ise Özel'in çevresindeki FETÖ'cülerle ilgili kırmızı dosyanın hazır olduğunu iddia ediyor.
8: Bir kaynağım diyor ki Kılıçdaroğlu masasının üzerinde kırmızı bir dosya var. Bu FETÖ ilişkilerine ihtiva eden bir dosya var. Bilmiyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu açıklamalıdır. Yani kastettiği FETÖ ajanları kimlerdir? Ve eğer hakikaten böyle birileri varsa onlara hangi görevleri vermiştir?
1: Millet tam da bu soruların cevabını bekliyor. Ancak burada sorulması gereken asıl önemli soru şu. CHP bu haliyle gerçekten milletin umudu olabilir mi? Takdir milletin elbette.
9: Orta Doğu'da tansiyon yüksek, yine yükseldi. Piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar üzülse de yaz sezonunda düğün yapacak olanlar altındaki gerilemeden mutlu.
10: Şu an düşmüş durumda yani. Evlenecek olanlara büyük bir şans oldu.
11: Orta Doğu'da yükselen tansiyon yine altın fiyatlarını vurdu. Güvenli liman haftaya düşüşle başladı.
12: Orta Doğu'daki gerilim yeniden alevlendi. Yansıması ise altın oldu. Altın bu haftaya düşüşle başladı. Fakat yüzlerin güldüğü bir taraf vardı. Düğün yapacak olanlar ellerindeki meblağlarla daha yüksek gramajda altın alabildiler. Tercihler ise yine 22, 14 ve 8 ayardan yana oldu.
11: Efendim kaçtan aldınız gram altın?
13: 6450 TL'den.
11: Peki sizce hani şu an altın almak mantıklı mı? Düştü diye mi aldınız? Yatırım için mi alıyorsunuz?
13: Yatırım için alıyorum. Her zaman mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani altın her zaman her dönemde yapılması gereken yatırım amaçlı en iyi yol. En kötü gram altın alınır.
14: Efendim 5 Haziran itibariyle geçtiğimiz cuma itibariyle 24 ayar altını 6600 seviyelerinde işlem görmekteydi. Bugün 8 Haziran'a baktığımızda 6400-6430 seviyesinde işlem görmektedir. Savaşın durumunu da yine göz önüne aldığımızda altın savaş başladığından itibaren altında bir geri çekilme yaşanmaktadır. Bu arada tabii petrol

0: seviyesinde bir yükselme yaşanıyor.
1: Yatırımcılar üzülse de yaz sezonda düğün yapacak çiftleri altındaki gerileme mutlu etti.
0: Yaz da geldiği zaman vatandaşın düğün sezonu açıldı tabii ki. Burada yüzler gülmektedir. Haliyle tabii ki daha memnun edici, daha fazla ürün alabilmektedir. Her ayarda da bir yatırım ürünüdür. 8 ayarda da alsa vatandaşı yatırım yapmaktadır. 14 ayarda da yatırım yapmaktadır. 22 ayarda da yatırım yapmaktadır.
1: Bu 22 ayar, evet. Bu da 8 ayar. Şimdi farklarını hemen sizden dinleyelim.
0: Bu tak ürünümüz işte 100 bin seviyesinde gelmekte ise bu tarz 22 ayar tak ürünlerimizde 200-250 bin bandında gelmektedir. Bunların hepsi bir yatırım ürünüdür. Aslında basit anlatımıyla az verip az alıyor, çok verip çok alıyor.
1: Düğün yapacaklar için de alım fırsatı mıdır sizce? Düğün sezonu açıldı mı?
2: Tabii, evet. Onun için de hatta benim de kızım var, oğlum var. Yani iyi bir şey düşmesi. Yani biriktiriyorum elimden geldiği kadar ilerisi için.
1: Düşer mi sizce daha da?
2: Yok, zannetmiyorum.
1: Düğün yapacaklar için güzel bir fırsat mı? 6000'e kadar düştü. Ne düşünür?
3: Yani şu an bir fırsat almaları. Yani bundan fazlası düşmez yani. Yani almak mantıklı tabii ki, şu anda düşmüş. Bilemiyorum.
1: Güvenli liman mıdır?
3: Yani güvenli bence.
1: Bir de şunu sormak isterim. Şimdi evlenecekler var, yaz geldi. Mantıklı mı oldu düğün yapacakları?
3: Tabii ki şu an düşmüş durumda yani. Evlenecek olanlara büyük bir şans oldu.
4: Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içinde kaldırıma çıkarak itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Suyu görenler acaba deniz suyu mu diye birbirlerine sordular. Endişelendiler, ancak İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan paniğin önüne geçti.
5: Kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Su borusunu patlattı. Avrasya Tüneli'nden deniz suyu sızıyor iddiası ortalığı karıştırdı. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içinde kaldırıma çıkarak itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Tünelin içine akan musluk suyuydu ama yalan haber tez yayıldı. Akanın aslında deniz suyu olduğu ve tünelde sızma yaşandığı iddiası kısa süreli de olsa panik yarattı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan paniğin önüne geçti. Valiliğin paylaşımında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir denildi. Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek Avrasya Tüneli saat 9 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır ifadeleri kullanıldı.
4: İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki Ender Eliç'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kazanın ardından ifadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı. İstanbul Sarıyer'de Poligon Mahallesi Kabataş seferini yapan 58A hat numaralı İETT otobüsüne sabah saatlerinde 81 yaşındaki Ender Eliç'in bindi. Otobüs seyir halindeyken Eliç'in bir süre otobüsün ön kapısına yakın bir noktada ayakta yolculuk yaptı, ancak Eliç'in henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin ardından otobüsü durduran İETT şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsteki diğer yolcular Eliç'ine kalkması için yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Eliç'ini ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak 81 yaşındaki yolcu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkındaki 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendiğini de söyleyelim.
6: Müzik Güngören'de yürekleri dağlayan bıçaklı saldırı davasında adalet önünde yargılama başlıyor. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada olay tarihinde 14 yaşında olan sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede yer alan bilgilere göre olay bir kafede iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından başladı. Sanığın kafeden çıktıktan sonra Atlas Çağlayan'la yeniden karşılaştığı ve cebinden çıkardığı bıçakla Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan'ın hastanede hayatını kaybettiği ifade edilirken adli tıp raporunda yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede ayrıca şüphelinin kasten öldürme, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler kanununa muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. Olay sonrası sanığın telefonunda yapılan inceleme sonucunda sanığın elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve bir adet çakı fotoğrafının bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. Sanık hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
4: Başakşehir'de bir markette yaşanan hırsızlık vakasında içerisinde altın, döviz ve önemli belgelerin bulunduğu çanta çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın şüphelileri polis operasyonuyla yakalandı.
1: Bir anlık dalgınlık pahalıya mal oldu. Altın ve döviz dolu çanta hırsızların hedefi oldu. Şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Görüntülerdeki adres İstanbul Başakşehir. Alışveriş için markete gelen bir kişi market arabasında bulunan çantasını kısa süreliğine gözden kaçırdı. İddiaya göre şüpheliler bu fırsatı değerlendirdi. İçerisinde pasaport, kimlik, altınlar ve yüklü miktarda döviz bulunan çanta saniyeler içinde çalındı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen hırsızlık büro amirliği ekipleri marketin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadeleden çevre bilincine uzanan iki önemli işbirliği protokolüne imza attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı programlarda aile odaklı sosyal politikaların güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar atıldı.
1: Güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle yeni adımlar atılıyor. Bir yandan bağımlılıkla mücadelede aileleri destekleyecek çalışmalar, diğer yanda çevre bilincini gelecek nesillere taşıyacak projeler tasarlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı gün iki önemli işbirliği protokolünü hayata geçirdi.
7: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi, insanı, aileyi ve toplumu birlikte koruyan güçlü bir devlet politikası haline getirdik. Hiç şüphesiz evlatlarımızın zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin koruması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz.
1: Günün ilk programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle bağımlılık riski altındaki bireylerin destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
8: Hiç şüphesiz bizim çalışmalarımızın merkezinde aile var. Çünkü dünyada bağımlılıkla mücadele anlamında yaptığımız çalışmalarda çok açık ve net bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Dünyadaki çalışmalar bağımlılıkla mücadeleyi çok birey odaklı götürüyorlar. Protokolle beraber hem formatör eğitimlerimizi ama onun yanında sadece önleme değil müdahale odaklı eğitimlerimizi de Aile Bakanlığımızda arttırmış olacağız.
1: Bakanlık ve Yeşil

0: Ay önleyici çalışmalarla özellikle çocukları ve gençleri bağımlılık riskinden korumayı amaçlıyor. Günün ikinci programındaysa çevre ve sürdürülebilir bir yaşam odaktaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
1: Sıfır Atık haftasını geride bırakırken aslında sıfır atık bilincini toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaştırmak adına ve aslında bakanlığımızın sosyal hizmet alanına da kalıcı hale getirmek, aile nüfus 10 yılı vizyonumuz kapsamında da Sıfır Atık Vakfımızla protokolümüzü bugün imzalayacağız. Dolayısıyla burada da bakanlığımızın güçlü sosyal hizmet ağını sıfır atık vizyonuyla daha kalıcı, daha güçlü ve sıfır atık bir vizyonla bir zemini oluşturacağız.
0: Bu protokol kapsamında kadınların, gençlerin ve çocukların sıfır atık bilinciyle buluşması, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tüketim kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz bu protokol sayesinde ailelerimizde çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde küresel bir başarı hikayesine dönüşen sıfır atık hareketini sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş bir kitlelere ulaştıracağız.
3: 100 yaşına kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeden sağlıklı bir yaşam süren Salli Yalçın Nine son 14 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. 114 yaşına gelen Salli Nine'nin bakımını oğlu ve gelini üstleniyor.
4: Torunlarının torunlarını gördüm mesela.
5: Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan, hayatının ilk asrında neredeyse hiç hastaneye gitmeyen 114 yaşındaki Salli Yalçın Nine, doğduğu topraklarda ailesinin şefkatli kolları arasında yaşamını sürdürüyor.
4: Gitmedi hiç kimseye. O benden razı olduğu için ben de ondan razıyım. Severek bakırım yani. Canı gönülden.
5: 1 Temmuz 1912'de dünyaya gelen Salli Yalçın, küçük yaşta anne babasını kaybetti. Teyzesinin büyüttüğü Yalçın zorluklarla dolu bir hayat geçirdi. Genç yaşta evlenen Yalçın, şu an en büyüğü 80 yaşında olan 5 çocuk dünyaya getirdi.
6: Bu gördüğün tarlaları maraları o biterdi. Biz tabii o zaman küçüktük.
5: İlerleyen yaşına bağlı olarak son 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Asırlık Çınar'ın en büyük destekçisi, 76 yaşındaki oğlu Hüseyin Yalçın ve 65 yaşındaki gelini Ayşe Yalçın oluyor.
4: Biz 51 yıllık evliyiz, 14 senedir böyle yatalık yani bizde.
6: Şu anda anamın hiçbir kimseye kötülüğü olmamıştır.
5: Yarım asırdır aynı çatı altında yaşayan Ayşe Yalçın, kayınvalidesinin tüm günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.
4: Bunu şimdi bir kayınvalide olarak asla ben görmedim. Çünkü bu kayınvalidelikten çıkmış. Bu Allah'ın bana verdiği bir nimet, veli nimet yani.
5: Salli Yalçın Nine yazı Erzurum İspir'de, kış aylarını ise Rize'de geçiriyor.
4: Çok soğuk olduğu için benim oğlum İspir'de oturuyor, gelirim. Bizi hep beraber götürürler oraya. Orada aynı
7: meneyi
4: de alıyoruz.
3: Havaların ısınmasıyla birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan yayla göçü geleneği yeniden başladı. Vatandaşlar rengarenk süsledikleri inekleriyle birlikte Kat Ağacı yaylasına doğru geleneksel yayla göçünü gerçekleştirdi.
0: Sıcaklık arttı, göçerler için yayla sezonu açıldı. Trabzon Şalpazarı'nda asırlardır sürdürülen yayla göçü başladı. Geleneksel kıyafetler giyildi, inekler rengarenk süslendi ve yüzlerce vatandaş yaylanın yolunu tuttu. Coşku büyüktü, yolculuğa kemençe ezgileri de eşlik etti. Ve büyük bir keyifle başlayan yayla yolculuğu Kat Ağacı Yaylası'na gelindiğinde son buldu. Bölge sakinleri için yayla göçünün kültürel açıdan da önemi oldukça büyük. Vatandaşlar bu geleneği gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyor.
8: Orta Asya'dan işte bahsettiğimiz gibi günümüze kadar bu geleneklerimizi yaşatmaktayız. Bu vesileyle ilçe halkımıza geleneklerini yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Burada bu alanda Göllüağan şenliklerini yapacağız hep beraber. Cıvıl cıvıl, rengarenk, insanların birliği, beraberliği, kucaklaşmasını yaşayacağız.

0: Karadeniz'in coşkusu bu kez rekor için yükselecek. Binlerce kişi aynı ritimde buluşacak. Aynı anda horon halkasına katılacak. Hedef sadece adımları değil, kültürü de dünya sahnesine taşımak. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 5000 kişilik dev horon ekibiyle Guinness Dünya Rekoru denemesine hazırlanıyor.
1: Kemençenin sesi yükselecek, binlerce kişi aynı halkada buluşacak. Karadeniz'in coşkusunu dünya sahnesine taşımaya hazırlanan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, 5000 kişilik dev horon ekibiyle Guinness Dünya Rekoru denemesi için gün sayıyor. Horon Bizumdur organizasyonu kapsamında 28 Haziran'da İstanbul Maltepe'de 5000 kostümlü gönüllü aynı anda horon oynayacak. Amaç yalnızca rekor kırmak değil, kültürel mirası da daha geniş kitlelere ulaştırmak. Horonu bilen de bilmeyen de etkinliğe katılabilecek. Rekor denemesi öncesinde vatandaşlar için ücretsiz kurslar düzenlenecek. Hedef ritmiyle, enerjisiyle ve birlik görüntüsüyle Guinness Dünya Rekorları'nın adını yazdırmak.
0: Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Üreticiler bu yıl kirazın çok olduğunu belirtiyor.
2: Bir hafta 10 gün sonra daha zor girecek inşallah.
3: İrilik dendiğinde akla gelen, tadıyla damakları şenlendiren o meşhur lezzet Lapseki kirazı.
4: Bu seneki kirazların büyüklüğü 1 lira ve 50 kuruş büyüklüğünde.
3: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadı devam ediyor.
4: Çok mal var. Yani bir ağaçta haddinden fazla mal var.
3: Ağaç dallarını dolduran kirazlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor.
4: Yani çay bardağına girmeyen kiraz oranı bu sene %15. Geçen sene 125'te 30'da bu sene 15.
2: Bir hafta 10 gün sonra daha zor girecek inşallah.
3: Toplanan kirazlar özenle paketleniyor, hallere gönderiliyor. Ardından tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.
4: Herkese göre piyasa var. 100 liraya da kiraz var. Manavda lüks yerlerde 1000 liraya da kiraz var.
3: Bazı kirazlar tek tek seçiliyor ve özel fiyatlandırılıyor.
4: Bizde mesela 400 liraya, 600 liraya ve 800 liraya tek tek seçerek gönderiyoruz kiraz.
3: Lapseki'de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. Dev kirazlar piyasada büyük ilgi görüyor.
0: Evet, iştah açan bu görüntülerle biz bu akşamda noktayı koyalım. Sözümüz değil ama süremiz bitti. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
2: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
3: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
5: Kırmızı?
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
7: En sahi aşk.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
12: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hüseyinlikoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres Salı 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Güvenlik analisti İbrahim Keleş hocamızla bu akşam sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii sıcak gündem deyince hemen akıllara dün akşamki karşılıklı saldırılar geliyor. Özellikle İran'ın İsrail'i vurması, İsrail'in misillemede bulunması ve işte şu neredeyse Nisan ayından beri ilk defa bu kadar sıcak temasın sağlanması çok çok önemli. Trump'ın yaptığı açıklamalar, iki tarafı da iktidarla çağırması, aslında biraz daha ortada bir pozisyon alması oldukça kıymetli. NATO toplantısı da yaklaşıyor. Acaba barış gelecek mi? Yoksa Hürmüz'den sonra Babil Mendeb'de mi kapatılacak? Dünya bu sorunun cevabını aramaya devam ediyor kıymetli izleyenlerimiz. Dolayısıyla İbrahim hocamız da özellikle bu Hürmüz ve Babil Mendeb meselesinin üzerinde duracağız. Ve tabii ki savaşın boyutu acaba daha da büyür mü konuşacağız. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle bu saldırılar ne anlama geliyor? Bu saldırılar nereye evrilir? Size kısaca bunu özetlemeye çalışacağım. Evet, başlığımız İsrail-İran ateşkesi sonrası en tehlikeli gece. Gerçekten tehlikeli bir geceydi. Boyutlar ne vaziyete gelecek hepimiz merakla sabaha kadar bekledik. İran'dan füze yağmuru. İran, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in kuzeyine çok sayıda balistik füze fırlattı. Bu Nisan ateşkesinden sonraki ilk doğrudan İran saldırısı oldu. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz hatırlarsınız ki Erakçı açıklama yapmıştı ki Lübnan saldırıları sürdüğü müddetçe biz masaya oturmayacağız. Dolayısıyla bu stratejik sabrın acaba sonu mu sorusunda bizlere sormamız gerektiğini gösteriyor. Beyrut kırmızı çizgiydi. Tahran, Beyrut'un yeniden hedef alınmasını kırmızı çizgisinin aşılması olarak değerlendirdi. İran saldırının karşılıksız kalmayacağını önceden de duyurmuştu. Dolayısıyla artık Lübnan sattının daha kuzeye doğru, Litani Nehri'nin biliyorsunuz Şakif Kalesi'ni de ele geçirmişlerdi. Kuzeye doğru bu işgalin genişletilmesi İran tarafından da büyük bir rahatsızlık sebebiyeti olduğunu da gördük. İsrail'den gelen misilleme, İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın merkez ve batısındaki askeri hedefleri vurdu. Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj çevresinde patlama sesleri duyuldu. Yine demiş Donald Trump Netanyahu'ya, karşılık verme, misillemede bulunma ki şey de söyledi biliyorsunuz.

biliyorsunuz. Ben de bu konuda Netanyahu'yu uyarmıştım. Ama sonradan gelen saldırılarda acaba yeşil ışık mı yaktı Donald Trump? Yani burada iyi kötü polis mi oynanıyor şeklinde İran'dan yorumlar da geldi. Trump'tan Netanyahu uyarı, biraz evvel söylediğim gibi Trump Netanyahu'dan İran'a yeni bir saldırı düzenlememesini istedi. Böyle bir adamın müzakereleri ve olası barış görüşmelerini riske atacağını ifade etti. Ve Donald Trump sonradan da şöyle bir açıklama yaptı kıymetli izleyenlerimiz. Bu da önemli. Kararları ben veriyorum dedi. Şimdi burada biliyorsunuz İsrail mi Trump'ı yönlendiriyor şeklinde yorumlar da vardı. Donald Trump sürecin kontrolünün kendisinde olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliğinin çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmesini engellemek olduğunu söyledi. Zaten Donald Trump'ın da amacı bir an evvel masanın kurulması ve Kasım ayında seçimler yaklaşıyor. Bir başarı hikayesinin yazılabilmesi ki nihayetinde Hürmüz Boğazı'nın da açılmasının da çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki yeni bir cephe riski var mı? Yani bu savaş başka bir cepheyi açar mı diye baktığımızda karşılıklı saldırılar ve Husilerin yeniden devreye girme ihtimali çatışmanın Lübnan'dan Körfez'e yayılma riskini arttırdı. Petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı yeniden küresel gündemin odağına yerleşti. İşte diğer cephe Babül Mendeb mi? Petrol fiyatlarının dramatik şekilde iniş çıkışı acaba gerçekten Hürmüz'le beraber Babül Mendeb ve buradaki enerji akışının rotasını değiştirecek bir pozisyonu, bir durumu karşımıza getirecek mi? Gerçekten önemli. Bu haftanın bir dahaki haftadan sonra zaten bunun ne kadar olup olamayacağını da göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi çok değerli hocam İbrahim Keleş hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber güvenlik politikaları uzmanı İbrahim Keleş hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sefalar getirmiş olmayı çok isterdim ama
0: tabii hocam,
1: maalesef biraz meslek itibariyle de böyle çok sert, çetin konular bizim sahamıza giriyor.
0: Hocam öyle maalesef.
1: Keşke çok daha güzel şeylerden bahsedebilseydik.
0: Keşke bir barış anlaşması imzalandı, onun üzerine konuşuyor olsak. Keşke Gazze'de silahlar sustu, katliam durdu diyebilsek ama maalesef gerçeklikler sahada. Masadakiyle sahadaki farklı yüzünden zaten, samimiyetsizlik yüzünden aslında biz de bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi hocam dün gece enteresan bir gece diyebiliriz belki.
1: Tabii.
0: Hani İsrail, İran İsrail'e saldırması belki çok sürpriz değil ama yapılan açıklamalar, zamanlama biraz bana manidar geldi. Trump'ın araya girmesi, Netanyahu'yu biraz nasıl diyeyim eleştirmesi biraz değil mi? Bayağı bir sert çıktığını da aslında anlayabiliyoruz söylemlerinden. Hocam dün gece ne oldu? İsterseniz böyle başlayalım, daha sonra detaylandıralım.
1: Dün gece ne oldu? Aslında bu Nisan ayında bir ateşkes vardı. Yani Lübnan'la İsrail Amerika'da bir araya geliyorlardı. İkinci görüşmeleri de devam etmişti, yapılmıştı. Devamı bekleniyordu. Yani artık Lübnan'da çatışmaların sona ermesi hedefleniyordu. Trump da bu işe gerçekten de gayret ediyordu. Ancak İsrail'in şu sevmediği bir kavram var, ateşkes. Ateşkesi evet, hiç sevmiyor. Evet. Ve bugüne kadar, yani Lübnan özelinde söylersek 2024 yılının Kasım ayında ateşkes yapılmıştı. Buna rağmen İsrail 1500'ün üzerinde saldırı yaptı Lübnan'a. Doğru. Ateşkesi defalarca bozdu. Ve bildiğinden de geri durmadı. Sonrasında 28 Şubat 2026'da biliyorsunuz İsrail, Amerika ve İran arasındaki savaş devam ederken İsrail Amerika ile İran'ı baş başa bıraktı. Kendisi Lübnan'a yöneldi.
0: Evet.
1: Ve Lübnan'da çok büyük kara operasyonu dahil büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti ve bunun ipuçlarını da verdi.
0: Evet.
1: Litani Nehri sınır olarak görünmesine rağmen onun kuzeyine geçti. Yukarıda bir tane nehir daha var. O nehri de kontrol altına almak
0: çok kritik
1: niyetinde.
0: Bir nehir. İsmini hatırlayamadım.
1: Z ile başlayan, şimdi benim de aklıma gelmedi ismi. O nehre kadar yükselmek, gitmek niyetinde İsrail. İsrail aslında Lübnan'da alıp veremediği ne var? Lübnan'ın küçük bir devlet fakat boyundan çok büyük kıymeti var.
0: Kesinlikle.
1: Bir kere Doğu Akdeniz'in göbeğinde. Yine Doğu Akdeniz'de olduğu için Doğu Akdeniz'deki zengin petrol ve doğalgaz yataklarına da kendi

0: ekonomik bölgesi içerisinde oralar. Hı hı. Yine aynı şekilde tarihi yerler var. Baalbek mesela bunlardan bir tanesi. Beka Vadisi'nin yukarısında. Orası özellikle Yahudiler için çok kıymetli bir yer. Hı. Yani biz hani Hristiyanlar için deriz ya, hac yerleri vardır. Mesela İzmir, İzmir Selçuk'ta, Efes'in üstünde Meryem Ana vardır.
1: Ziyaret, hacı sayılır.
0: Orayı ziyaret eden hacı sayılır Hristiyanlara göre. Hı hı. Aynı şey Baalbek'te de var. Hı. Baalbek harabeleri vardır orada. Ve çok tarihi maziler var, yatıyor orada. Ve o bölgeye hakim olmak isteyenler çok var. İşte İsrail kendi Yahudi terminolojisini, Yahudi tarihinin nirengi noktalarından biri olarak orayı da görüyor.
1: Teolojik olarak kıymet verdiği
0: bir tabii şey. Teolojik olarak onlar için çok kutsal bir bölge. Bir de tabii İsrail'in başka bir niyeti var. İsrail şöyle düşünüyor. Benim diyor mevcut çevre ülkelerde sınırlanmış olan topraklarım bana yetmiyor diyor.
1: Evet.
0: Derinliği yok. Genişliği yok. Ben kendimi savunamıyorum diyor. Mesela İran füze attığı zaman çok rahatlıkla vurabiliyor ve İsrail'in alanı çok geniş olmadığı için de derinlikte herhangi bir şey yapamıyor. O yüzden de bu arz mevcut hedefleri var ama bir de kısa vadeli hedefleri var. O kısa vadeli hedeflerine baktığımızda Beyrut'tan güneye doğru inin Baalbek'e kadar. Oradan aşağıya doğru indiğimiz zaman Şeyh Dağı var. Onlar Hermon Dağı diyorlar.
1: Bravo hocam. Golan zaten zapt ettiler.
0: Ardından altta Golan Tepesi, onun daha güneyinde Akabe Körfezi.
1: Bu kritik tepeleri, noktaları ele geçirmek
0: tabii,
1: zorunda değil
0: tabii.
1: Hocam?
0: İsrail kendisi için kısa vadede bir dikdörtgen düşünün. Dikine inmiş olan bir dikdörtgen. O dikdörtgeni kendi kontrol altına almak istiyor. Bunun içerisine
1: stratejik dörtgen diyebilirler
0: Batı Şeria da dahil, Ürdün'ün bazı noktaları da dahil, Suriye'nin, bakın Suriye'nin şu an Suriye'de işgal ettiği topraklar var ya, Golan Tepeleri olsun, o Guta kentinin, Guta'nın olduğu, yani başkent Şam'a 20 kilometre kalana kadar ki işgal altında tuttuğu toprakları da o dikdörtgenin içerisinde düşünüyor. Ve genişleme eğiliminde. Şimdi İsrail o nedenle Lübnan'ın hem tarihi boyutuyla hem kendini güvenlikte hissedebilmek için toprak kazanma gerektiğini hissediyor. Bir de bu bölgede Orta Doğu'da bir litre suyla bir litre petrolün mukayesesini yaparsanız yakın tarihte biz bir litre suyun bir litre petrolden daha çok çok daha pahalı olacağını kesinlikle görebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: O nedenle İsrail, İran'la Amerika kapışırken aradan sıyrılıp kendisi Lübnan'a saldırmaya niyetlendi. Ve İran kaç kere de uyardı bunu İsrail'e. Bak dedi, özellikle Beyrut taraflarına doğru saldırıyı yaparsan biz buna karşılık veririz. Evet, özellikle evet. Dahiye bölgesi var orada. Hizbullah'ın yönetici kadrolarının da kaldığı bir bölge orası, Lübnan'ın birazcık güneyinde.
1: Biraz aşağıda olan bölge.
0: Ve bu konuda geçen hafta da uyardı. Birkaç gün evvel tekrar uyardı. Bak oralara saldırırsan vururuz diye.
1: Evet.
0: Ama İsrail bunları ciddiye almadı. İsrail yine saldırmaya devam etti.
1: Evet.
0: Ve İran'da dün akşam saatlerinde o saldırıyı gerçekleşti.
1: Evet.
0: Gerçekleştirdi. İsrail'de karşılık verdi. Böyle.
1: Şimdi
0: durum bu.
1: Evet, tam da aslında burada bu araya girmek istiyorum. Çünkü Netanyahu ile Donald Trump arasında bu çekişme de devam ediyor bildiğiniz üzere hocam. Netanyahu sürekli Trump'ı zorluyor. İşte bu evet. Epstein dosyaları dedik hocam, suikast girişimleri. Yani Trump kuşatılmış vaziyette bir şekilde. Zorlama, yani bir zorlayıcılık var Trump'ın üzerinde. Bunu hissediyoruz. Şimdi Donald Trump'ın da bir açıklaması oldu. Sanki böyle bunun refleksiymiş gibi. Onu müsaadenizle şöyle LED'de hem tabii, sizlere hem sayın tabii, sevgili konuşalım. İzleyenlerimize de gösterelim. Onun üzerine konuşalım. Kararları ben veriyorum dedi Donald Trump. Kıymetli hı-hı. hocam, yönetmenim ben rica edeyim. Evet, şimdi kararları ben veriyorum. Ne diyor? Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Netanyahu değil, İran'ın saldırıları Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran ile anlaşmayı kabul etmekten başka

0: çaresi yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımız ile baskı yaparız diyor Donald Trump. Şimdi İbrahim Hocam, burada acaba şey mi, yani sürekli Netanyahu acaba Trump'ı yönetiyor, onun istediğini yapıyordan sıkılmış Trump ve hayır ben veriyorum kararları diyor. Gerçeklik payı nedir hocam?
1: Eğer Trump gerçekten ben veriyorum diyecek bir irade koyuyorsa ortaya, bu şuraya bir şey daha eklemesi lazım. Netanyahu anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Eğer kabul etmezse şunları yaparım buna. Mesela İsrail'e silah sevkiyatını durdururum. İsrail'e maddi kaynak desteğini de keserim.
0: Evet.
1: İsrail'i orada yapayalnız bırakırım demesini bekler miyiz? Bekleriz. Çünkü Trump'ın alıştığımız davranışı şudur. Herhangi bir ülkeden bir şey talep ediyorsa yaptırım uygularım diyor.
0: Doğru.
1: İsrail'e var mı bir yaptırım?
0: Hayır.
1: Yok.
0: Anlaşmayı bozarsa biz İsrail şunu yaparız diyemedi.
1: Diyemedi. Diyemez. O zaman birinci cümleye bakıyoruz. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum.
0: Acaba?
1: Acaba yaptırım uygulayabilecek misin? Çin'e yaptırım uyguluyorsun. Türkiye'ye yaptırım uyguluyorsun. Dünyanın birçok ülkesine yaptırım uyguluyorsun. İsrail'e yaptırım uygularım diye sözün devamını getirmiş olsaydı tamam derdim. Trump kararlarını kendisi alan bir devlet başkanıdır derdim. Ama diyemiyorum işte şu
0: an. O zaman hocam Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin, bu evanjelik işte Siyonist lobinin ciddi şekilde Trump üzerinde baskı kurduğunu düşünüyor musunuz? Hepsinin dosyaları 28 Şubat öncesi çarşaf çarşaf yayıldı. Videolar, fotoğraflar Trump'ın özellikle yer aldığı. Sonra oteldeki toplantısında, yemekte biliyorsunuz o akşam yemeğinde bir saldırı girişi, bir suikast girişimi oldu. Yani her ay neredeyse girişimine uğrayan bir Trump var.
1: Tabii.
0: Yani hareket ettirmiyorlar mı Trump'ı? Öyle bir şey hissediyor musunuz? Kasım'da seçimler de yaklaşıyor.
1: Yani o suikast girişimlerinin bazıları, yani kulaktan vurulma durumu var ya, o evet, ciddi bir suikastti.
0: Evet.
1: Ama onun dışındakileri
0: golf oynarken olmuştu.
1: Ben çok da öyle emin olarak suikasttir diyemiyorum. Velev ki böyle bir tehdit altında hissedebilir mi? Hissedebilir. Bunu da anlarız. Ama bir şey daha var. Siz Epstein dosyalarından bahsettiniz ya.
0: Evet.
1: Epstein dosyalarını biz en son ne zaman gördük?
0: İşte 28 Şubat öncesi.
1: 28 Şubat saldırısından
0: birkaç gün önce diyelim.
1: Birkaç gün öncesine kadar her hafta çarşaf evet, sosyal medyada yayınlanıyordu.
0: Adalet Bakanlığı
1: ne oldu?
0: Yayınlıyordu.
1: İsrail'in boyunduruğu altına girmiş olan Trump ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmaya başladıktan sonra o dosyalar nerede?
0: Yani bunlar buhar olmadı hocam. Dediler,
1: buhar
0: bilmem kaç milyon sayfa belge var dediler.
1: Ne oldu? 3 milyon sayfadan bahsediyor. Ne oldu? Neden açıklamıyorsunuz? Daha devamını neden getirmiyorsunuz? Ama şuraya benim dediğim cümleyi Trump yazmış olsaydı, deseydi zaman, ki evet, yaptırım uygularım, şunu ederim, İsrail artık saldıramayacak hale getiririm. İran için kullandığı var ya, İran'a komandolarımızla baskı yaparız. İran için bunu söylüyorsunuz. Aynısını İsrail içinde kullandığı zaman biz Epstein dosyalarının tekrar piyasaya, tezgahlara konduğunu görürüz.
0: Kesin.
1: O nedenle Epstein dosyalarında tabii ne çirkinlikler, ne iğrençlikler
0: tabii
1: olduğunu
0: hocam, maalesef
1: tahmin ediyoruz. Mevcut yayınlanmış olanlar.
0: Evet, yayınlanmış olanlardan gördük ki daha neler olduğu ifade ediliyor. Evet.
1: O yüzden Trump'ın keşke kararlarını kendisi veriyor olsaydı. Bu noktada kararları o veriyor olsaydı ama ben pek aynı fikirde değilim. Sorarak gittim bu şu ana kadar ve geldiğim netice şu. Trump bu noktada Netanyahu'nun ve İsrail'in o Siyonist lobinin bir nevi kuşatması altında olarak görüyor.
0: Ve belki de ilk defa Amerikan tarihi, biz bunu tabii Kennedy suikastinde hep biliyorsunuz yorumladık tabii hocam. Abraham Lincoln 1800'lerin ortalarında başlarını yanlış hatırlamıyorsam öncesinde özür dilerim katledilen, ki o da aslında aynı refleksi gösterdi. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesini bu Yahudi bankerlere teslim etmeyeceğim dedi Abraham Lincoln. Ve tiyatro seyrederken öldürüldü.
1: Evet.
0: John F. Kennedy aynı şekilde İsrail'in hem işin ekonomik kısmı hem nükleer meselede karşı çıktığı için yine katledildi, öldürüldü. Şimdi Donald Trump da biliyorsunuz bunlardan ders

0: falan Amerikan başkanları İsrail'e karşı çıkmaz evet. gibi bir durumda kabullenmek zorunda kaldı.
1: Yani bu MAGA dediğimiz yani yeniden MAGA dediğimiz. Büyük Amerika anlayışının.
0: O MIG aslında hocam. Make Israel Great Again. İsrail'i mükemmel yapmak aslında da evet. onlar bunu
1: hadi
0: bu şekilde.
1: Trump'ın mantığıyla söyleyelim. Evet. Trump Büyük Amerika, önce Büyük Amerika diyor. Büyük İsrail demiyor.
0: Evet öyle tabii.
1: Büyük Amerika dediğiniz zaman o zaman Büyük Amerika için çalışacaksınız. İran'da savaş Amerika'yı büyütmez ki.
0: Evet, küçülttür.
1: Küçülttü de zaten.
0: Küçülttü hocam.
1: Yani itibarsızlaştırdı.
0: 30 milyar dolar
1: itibarsızlaştırdı. Para bir yerde yerine konabilir de. İtibar nasıl konacak? İtibar kazanmak kolay değildir. 10 yıllar, 100 yıllar gerektirir. Ama bir İsrail'in kuyruğuna takılırsınız. Onun yaptığı soykırımı suç ortağı olursunuz.
0: Evet.
1: İnsanları katledersiniz. Ondan sonra itibarınız ayaklar altında olur.
0: Evet. İbrahim Hocam tam da aslında yine çok önemli noktaya geldik. Bunu da size sormak istiyorum. New York Times'ın yapmış olduğu bir haberde, içinde yer alan bir yazıda İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullanımına dair kanıtlar bize ne anlatıyor şeklinde. Şimdi onu rica edeyim yönetmenimden. Çünkü önemli, sizin aslında biraz evvel konuştuğumuz evet. gibi Trump karşı çıkabilseydi bunlara karşı çıkardı. Karşı çıkamıyorsa hatta şimdi göreceğiz. Savaş hukukunda yasaklanmış. Bakın hocam, New York Times'ın şu İngilizcesi yukarıda zaten, aşağıda da Türkçe çevirisi. İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullanımına dair görsel kanıtlar bize ne anlatıyor diyor. Biliyorsunuz yandaki de hemen o bombanın temsil ettiği bir fotoğraf. Misket uçaktan bombalarını. Atma. Hocam onu da anlatın bize. Bu fosfor bombası nedir? Daha önce de hatırlarsanız misket bombaları attılar Gazze'de, katliam yaptılar. Bunlar hep savaş evet. suçu. Yani bunlar hukukta yasaklanmış hocam, siz çok iyi biliyorsunuz, görev
1: tabii,
0: yaptınız yıllarca.
1: Cenevre Sözleşmesi'nde yasak bunlar.
0: Yasak. Hocam bu fosfor bombası nedir? Neden yasak? Ve İsrail kullanmasına rağmen neden herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor? Bu sorunun cevabını biliyoruz ama sormam evet. gerekiyor. Neden hocam?
1: Şimdi bu fosfor bombasının nasıl bir fecaat olduğunu şöyle söyleyeyim.
0: Tehlikesi
1: bunu
0: nedir?
1: Evet. Fosforun özelliği şu. Oksijenle temas ettiğinde yanan, 1300 dereceye kadar bir sıcaklık ortaya koyan, aynı zamanda beyaz duman çıkaran.
0: Hocam görüntülerde o ana ait görüntüler hocam
1: evet,
0: bunlarda.
1: İsrail uçaklarından evet, atılan
0: evet.
1: Bazen bunu topçu mühimmatı olarak da atıyorlar. Uçları şeylidir, sarı boyalı 155'lik top mermilerinin mermili toplarla da atılıyor bunlar. Karadan da atılıyorlar. Şimdi fosforun özelliği şu. Fosfor aslında biz çok yabancısı olmadığımız bir şey. Fosfor bombası. Veya bu nerede kullanılıyor? Mesela silahlı kuvvetlerde özellikle yer işaretlemelerde kullanılır. Yani bir helikopteri arazide diyelim, helikoptere iniş yeri belirleyeceksiniz. Oraya bir H harfi çizip de daireyi yapmanıza gerek yok. O zaman işte renklendirilmiş bir işaret bombasını koyarsınız. O yoğun bir duman çıkarır. He. Renklendirdiyseniz yeşil, kırmızı vesaire.
0: O fosfordur değil mi hocam?
1: Aslında fosfordur o. Bir de müthiş bir duman çıkardığı için gizleme sağlar. Fakat bunlar bu şekilde İsrail'in insanların üzerine atacak şekildeki tehlikeli boyutu değil. Onlarda öyle bir tehlike yok.
0: O meşru kullanım yöntemi.
1: Ama İsrail bunu ne yapıyor? Mühimmatların içinde kullanıyor ve uçaktan atıldığı anda insan tenine dokunduğunda
0: yakıyor hocam.
1: Eti geçiyor, kemikleri bile eritecek kadar.
0: Hocam atom bombası gibi bir şey bu ya. Eritiyor yani.
1: Tabii kemiklere kadar geliyor ve acılar içerisinde. Acılar içerisinde insanlar ya sakat kalıyor veya ölüyorlar. Ve İsrail bunu özellikle toplu kalabalıkların olduğu yerlerde kullanıyor.
0: Pazar yerlerinde,
1: hastane önlerinde, insanların toplandığı yerlerde, oralarda kullanıyor. Ve burada da belki doğrudan çekirdek atan mühimmat gibi doğrudan insanı vurup öldürmüyor. Ama tenine değdiği anda yakıyor bu.
0: Cayır cayır yakıyor hocam.
1: Yakıyor. O yüzden yasak bu. Ve İsrail bunu İlk kez kullanmıyor. 1980'lerde de kullandı. Defalarca kullandı.
0: 82 savaşında da hocam Lübnan'da da yine tabii. kullanıldığını hatırlıyoruz.
1: Defalarca kullandı. Gazze'ye defalarca, Lübnan'da kullandı. Ha, yasak olmasına rağmen bu yasağı işletecek kim? Kim işletecek?
0: Yani denetleyecek kim?
1: Birleşmiş Milletler'e götürseniz karar çıkar. Yaptırım Güvenlik Konseyi'nden nasıl geçer mi? Amerika orada 5 daimi üyeden ve veto hakkına sahip bir devlet varken İsrail'e karşı bir yaptırım çıkarmış.
0: Sayın Cumhurbaşkanı hep ne diyordu? En başından beri dünya 5'ten büyüktür. Kesinlikle. Bunun ne kadar önemli bir doktrin, bir söylem, bir manifesto ne diyeyim artık. Yani derinliği olan bir felsefi anlayış mı? İşte görüyoruz
1: tabii,
0: hocam.
1: Tabii.
0: Dünyanın 5'ten yani, neden büyük olması gerektiğini görüyoruz.
1: Yani bu fosfor bombasını İsrail reddetti. Hala da reddeder. Kendisine yok, atom bombası da var.
0: Var.
1: Hala reddeder.
0: Onu da reddediyor.
1: Ama gerçek ortada.
0: Evet, maalesef hocam. Evet, maalesef ve bunu misket bombalarını da gördük defalarca canlı yayınlarda. Ama maalesef bir karşı yaptırım göremiyoruz. Hocam peki şunu da sorayım size. Aslında daha sonra bir önemli konumuz daha var. Onu da size soracağım. Şimdi biraz jeopolitik bir okuma yapmanızı isteyeceğim. Amerikan Devlet Başkanı Çin'e gitti, Xi Jinping'le görüştü.
1: Evet.
0: Arkasından Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e gitti, Xi Jinping'le görüştü. Ve bugün Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gitti. Kim Jong-un'la bir araya geldi. Şimdi evet, hocam bu üçlü görüşme trafiğini şöyle genel bir jeopolitik okuma yapacak olursak nasıl değerlendirmemiz gerekiyor hocam? Yani bir anlaşma zemini mi yoksa Çin merkezli bir diplomasi ağı mı oluşuyor? Nasıl gördünüz hocam bu diplomasi trafiğini?
1: Ben Çin merkezli bir farklı bir oluşum gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Şimdi Trump gitti. İki gün sonra Putin gitti oraya.
0: Evet,
1: Çin'e
0: evet,
1: gitti. Putin'le Çin'in arasında yani Xi Jinping arasında bir görüşmeler vardı. Rusya ile Çin zaman zaman birbirleriyle ilgili destekleri var. Gerek bilgi desteği, gerekse insan desteği karşılıklı ve birbirleriyle sınırları da var. Özellikle Amerika'nın Çin'le alakalı ve Rusya ile alakalı düşündüklerini öngörürsek o zaman Rusya ile Çin'in daha çok yol alması, daha çok yan yana kalması bir yere oturuyor, ayakları yere basıyor. Trump'ın ziyaretinde ben çok siyasi, jeopolitik bir netice çıkacağını zannetmedim. Görüşmenin içeriği daha ziyade ekonomikti.
0: Ekonomik kaygıları ön plandaydı zaten.
1: Yani Çin'de Amerikan firmalarının yatırım yapması, evet, Çin'le işte özellikle kritik minerallerle alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Onların tekrar düzene konması falan. Ekonomik boyutu ağırdı. Ama Putin'le Çin Devlet Başkanı'nın görüşmesinde daha stratejik görüşmeler vardı. Yani birbirlerine bu noktada bir destek mahiyetinde bir görüşmeler doğru, yaptılar. Doğru. İçeriği hakkında çok fazla paylaşım yapılmadı.
0: Evet.
1: Ama dünyada yaşanan son gelişmeler bize şunu gösterdi ki İran'la Amerika ve İsrail arasındaki yaşanan çatışma sadece bu üç ülkeyle sınırlı kalmıyor. Bütün bölgeyi ve dünyayı
0: etkiliyor. Dünyayı ilgilendiriyor hocam. Hem ticaret rotaları bağlamında hem işte siyasi boyutuyla, askeri boyutuyla.
1: Tabii tabii her yönüyle, her yönüyle. O yüzden Rusya muhtemelen Ukrayna Savaşı'nda bazı şeylere ihtiyaç duyuyorsa mesela FPV dronlar şimdi çok moda olmaya başladı. Yani FPV drone deyince biraz teknik kavram kullandığımı farkındayım.
0: Nedir hocam bu?
1: Aslında FPV dronlar F'si fiberden geliyor. Yani eskiden ordularda, sahrada telsizden ziyade telli irtibat sağlanırdı. Yani manyetolu telefonlar diyelim bir kilometre ötede başka yerde de başka bir manyetolu telefon çeviriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bunun en güzel yanı neydi? Bugüne göre bakarsanız çok ilkel ama sizin sesiniz gökyüzüne çıkmadığı için, sinyal olarak çıkmadığı için sizde kalıyordu. He. İki kişi arasında kalıyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ne konuşursak her şey
0: tabii hocam,
1: sinyal olarak dışarı çıkıyor. Doğru. Telsizlerin en zayıf noktası budur. Sizi dinleyebilirler. İşte burada bu FPV dronlar da tıpkı o telli telefonlarda olduğu gibi misina kalınlığında fiber optik kablolar gönderiyor, kablolarla o atılan drone'u

0: kontrol altında tutuyorlar. Dışarıdan sinyal karıştırma yok. Dışarıdan herhangi bir müdahale, elektronik müdahale, saldırı yapamıyorsunuz, durduramıyorsunuz. Şimdi Ukrayna bunu çok sık kullanmaya başlayınca Rusya da benzerini geliştirmeye çalışıyor. Belki de Çin'den bunlarla ilgili destek almıştır. Evet. Çin'le Kuzey Kore'nin görüşmesinde ise Çin'in bir tane müttefiki vardır. Evet. Kuzey Kore'dir.
1: Doğru.
0: Çin, Kuzey Kore için savaşmıştır. Kore Savaşı'nda Çin savaşmıştır.
1: Tabii Güney Kore'ye karşı savaşmıştır.
0: O nedenle Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkiler her zaman bir müttefik ilişkisidir. Doğru. O nedenle de normal buluyorum o görüşmelerini.
1: Evet. Hocam şimdi bir haberimiz daha var, önemli. Onu da şöyle hemen arz edeyim. Biliyorsunuz hocam... Bunun da büyük ihtimalle videosu vardı, hatırlıyorum, yönetmenimden teyit almak isterim. Özgür projesinde kritik eşik aşıldı. Milli görev planlama yazılımımızın kabulleri başarıyla tamamlandı hocam. Bu önemli. Havelsan'ın yayınladığı çok haber. Hocam siz de yıllarca emek verdiniz, mesai harcadınız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Evet. Bu anlamda bunun kıymeti nedir? Bizi ne aşamaya getirecek?
0: Yazılım insanda beyine tekabül eder. Bizim beynimizde bir yazılımımız var aslında. Doğuştan gelen kodlarımız var. Uçaklarda da yazılım uçağın beynidir. Oradaki kodlardır. Ve uçak, eğer siz o yazılımları kendiniz yapmamışsanız, başkaları size bir yazılım vermişse onun verdiği kadar iş yapabilirsiniz. Yani şimdi hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Kullandığımız bilgisayarların bir yazılımı var. Bu yazılımı biz müdahale edemiyoruz. Kodları bize açık değil. Açık kaynak kodlu değil bunlar. Yani onun müsaade edebildiği kadar hürriyetimiz var. Şimdi uçakta da aynı şey var. Şimdi biz F-16'ları biz kendimiz üretmedik.
1: Evet.
0: 87'de Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde üretildi.
1: Özal döneminde.
0: Blok 10 olarak üretildi. Sonrasında gelişmeye devam etti ama yazılım bizde değildi. Yazılımı biz yapmadık. İşte şimdi bu Özgür Blok 10 serisi başladı. Şimdi devam ediyor. Daha da devam ediyor. Eğer yazılımları size aitse o uçakların, o uçaklar sizin oluyor.
1: Milli uçaktır.
0: Parasını ödeyerek satın aldığınız uçak sizin olmuyor aslında. Yani Amerikan F-35'i Güney Kore'ye satmış. Güney Koreli bir pilotun isyanı var. Diyor ki ben bu uçağı çalıştırabilmem için diyor Amerika'dan kod almam lazım ki çalışsın diyor.
1: Suudi Arabistan'a da hocam düşük yazılımlı verdi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Kendi kullandığı F-35'i de vermiyor.
0: Tabii. İsrail'e açık kaynak kodlu İsrail F-35 Adir diye bir versiyonunu veriyor. Ve diyor ki bunun kodları sana göredir. Sen bunun üzerinde dilediğin gibi düzenleme yap. Bize de işte Suudi Arabistan gibi Arabistan'a verdiği gibi veriyor. Yani kısıtlı imkanlarla. Şimdi biz
1: istediğini açıp kapatacağı şekilde. Yani
0: biz özgürleştirdik.
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptık? Havelsan'ın bu çalışması 2023'te itibaren devam ediyor esasen. Bu sayede bizim kendi yerli ve milli mühimmatlarımız var. Bu mühimmatlarla entegre edilmesi lazım. Şimdi bu yazılım sayesinde bizim o yerli ve milli mühimmatlarımız bu uçakta çok rahatlıkla kullanılacak.
1: Evet.
0: Kendi yazılımımız. Bir de tabii artık uçakların gelişmişlik seviyesi çok farklı. Ben 87'de ilk uçağımızı ürettiğimizi söylüyorum. 87'den bugüne neredeyse 30 seneden fazla geçti.
1: Tabii hocam.
0: O süre içerisinde tabii ki her şey, birçok şey değişti. Şimdi biz F-16'lar tamam bakımlı fakat teknolojisini yenilememiz lazım.
1: İşte bu o yazılımlar gelecekti lazım. Biliyorsunuz. Yeni F-16 Biden işte bu noktada ben devreye girdim yapacağız edeceğim ama kongre zaten bu anlamda o Lindsey Graham'ın temsil ettiği Şahin blok buna mani oluyor.
0: Tabii blok 70 seviyesine blok 70, getirecektik biz F-16'ları.
1: Modernizasyon kitleri gelecekti.
0: Evet maalesef onlar bize verilmedi. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Tamam bizim elimizde var zaten uçaklar. Biz kendimiz de geliştirebiliyoruz bu işleri. Türkiye bu sefer o uçakları şimdi versiyonlarını yükseltiyor.
1: Evet.
0: Yani bu cep telefonlarında biliyorsunuz ikinci elde şey oluyor ya versiyon yükseltip.
1: Update diyoruz hocam.
0: Update işte. Ederek o sayede ama bunun bize çok faydası olacak.
1: Hocam son cümlemizi alayım. Vaktimiz oldukça daraldı.
0: Yani sözün başına

0: Bahsettiğimiz konu bu savaş. Bu savaşın nereye gideceğine dair çok sorularla muhatap oluyoruz. Siz de
1: Evet.
0: öylesi,
1: Evet.
0: öyledir.
1: Öyle hocam ama kimse
0: Yani
1: cevabını bilmiyor.
0: cevabını bilemiyoruz ama ben bir cevap veriyorum yine de. Bu nereye kadar gider? Bunun gideceği yer şu. İnsanlar biz doyuramıyoruz.
1: Evet.
0: Fakirler zenginleri doyuramıyor.
1: Evet.
0: Doyuramadığımız için de hep bu hepsi benim olsun, hepsi benim olsun anlayışı devam ediyor.
1: Evet.
0: Umarım bir gün bunları toprak gözlerini doyurduğu
1: Oh.
0: zaman bu savaş da bitecektir.
1: Belki çok en belki doğru manidar manevi cümleyi söylediniz hocam. O günde bakalım gelecek mi diyelim. Hocam çok
0: İnşallah.
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ayaklarınıza sağlık,
0: teşekkür
1: şeref
0: ederim.
1: verdiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek
0: Ben de
1: dileğiyle.
0: şeref duydum. Güzel program oldu.
1: Her zamanki sağ olun hocam, eksik olmayın. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, güvenlik uzmanı İbrahim Keleş hocamızla beraber özellikle İran-Amerika savaşı nereye gidecek, İsrail'in etkisi nedir, küresel manada görüşmeler ne anlam ifade ediyor, bunları toparlamaya çalıştık. Ama şu bir gerçek ki oldukça sıcak bir hafta hepimizi bekliyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
3: Aile gibi olduk artık.
2: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
3: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
2: Bu otel her birimizin sigortası.
4: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle, Otobit'te.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı?
3: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
4: aşk. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
14: bankacılık. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Ve açık söyleyeyim, bugün hem çok eğleneceğiz hem de birçok bilgiyi sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız. Zira ben kendi adıma haberci olarak gündem böyle dolu dolu olduğu zaman işimi severek yaptığım için de bayağı bir coşkulu oluyorum. O yüzden de hani yapacağımız espriler ya da konuşacağımız konular kimse tarafından yanlış anlaşılmasın şimdiden söylemek istiyorum. İlk başlığımız CHP'de paralel grup toplantısı. Kılıçdaroğlu geri vites yapmayacağım dedi. Salı günü geliyorum saat 13.30'da. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel merkezdeki toplantı sonrası ikinci kez bu kez toplantısını nerede yapacağını söyledi. Mecliste CHP grubunda. Hemen ardından Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Korsan toplantıya izin vermeyiz, biz yapacağız toplantıyı diye. Yani deyim yerindeyse hani bu Tellioğulları, Seferoğulları, Yeşil Vadi bizimdir kavgasına benzer bir durum mecliste yarın yaşanacak gibi görünüyor. Öncesinde Kılıçdaroğlu birazdan son dakika olarak paylaşacağımız sıcak bir mesaj paylaştı. Ve deyim yerindeyse kurultay sürecini başlatıyoruz diyerek kendisini hançerleme operasyonlarının önüne de bir set çekti sanki. CHP cephesi karma karışık. Özgür Özel günler boyunca kürsülerden ara seçim istiyorum, ara seçim istiyorum demişti. Mini ara seçimi referanduma döndürmeye çalıştılar. Özgür Özel gittiği süre bir de mitingler yaptı. O istedi ama Cumhur İttifakı 5, CHP 1. Ve özellikle CHP medyasında derin bir hayal kırıklığı oluştu. Birazdan konuşacağız. İkinci başlığımız ise dış gündemden. Ermenistan normalleşme yolunda çok ciddi bir sınav veriyordu ve millet dedi ki Paşinyan'a yürü biz arkandayız. Paşinyan aslında ne kazandı sorusuyla Ermenistan seçimlerinin yansımalarını konuşacağız. Elbette kaybedenler kulübü de var. Fransa ve Rusya kaybedenler kulübünde diye yorumlanıyor. Paşinyan'ın bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirip kapıları açıp ticarete başlamalıyız mesajları sıcak karşılandı. Birazdan bunu da konuşacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diklenmeden dik duran, çözüm üreten diplomasi anlayışını bu konu başlığı altında ele alacağız. Ve bir kez daha böyle bir tansiyon zıpladı yerinden. Çünkü bir daha füzeler ateşlendi, karşısında bombardımanlar yapıldı. Neden bahsediyorum? İsrail-İran savaşından. Özellikle ABD'ye eklemedim çünkü Trump Netanyahu'ya dur dedi. Netanyahu dinlemedi. Sonrasında karşılıklı savaş havası esti. Öğleden sonra durum birazcık böyle bir düşer gibi oldu tansiyon. İki taraftan da şimdilik bomba atmayı durduracağız mesajları geldi. İsrail diyor ki Netanyahu özellikle Trump istediği için biz durduk diye mesajlar verdi. İran cephesi ise

0: Lübnan kırmızı çizgi diye konuşuyor. Hepsini konuşacağız. Gerçekten çok dolu bir gündemimiz var. Hadi başlayalım. Konuklarımı tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Sıfalabar da. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hukukçu avukat Şükrü Aksu Üsat, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Muhammed Çağrıbilir. Siz de hoş geldiniz Üstad.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi Sayın Alabar da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Onu verecektim ama sıcak gelişme olunca onunla başlama ihtiyacı hissettim. Kılıçdaroğlu az önce bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dikkatimi çeken şu, özellikle yarın bir hançerleme operasyonu bekleniyordu mecliste. Böyle çarpışa çarpışa çekilelim havası vardı Özgür Özel tayfasında. Fakat kurultay çağrısıyla ilgili olarak diyor ki tamam diyor, başlatıyoruz diyor. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum. Kılıçdaroğlu az önce paylaştı. Bu arada sıcak gelişme, Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'nin sosyal medya hesabını İmamoğlu ve Özgür Özel'i takipten attı. Zaten 5 kişi takip ediyorlardı, 3'e düştü.
1: Şimdi partilerin sosyal medya hesapları genel başkanlarını takip eder, milletvekillerini takip etmez. Genelde bu şekildedir. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarını uzun bir süreden bu yana devretmekten yana olmayan Özgür Özel ve etrafındaki ekibi demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait hesapların da şifrelerini paylaşarak sosyal medyayı kullanmışlar. Çevirelim diğer konuya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran itibariyle parti meclisinde kurultay başlatacağız sözünü ihtiyatla yaklaşmak lazım. Çünkü bir kurultayın sıfırdan başlayıp tekemmül edip ve nihayetinde de kurultay haline dönüşmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki akışa baktığımızda bir yıl kadar bir süreye yayılabiliyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şu tarihte kurultay yapacağız demiyor. Kurultayla ilgili hazırlıklara başladık diyor.
0: Tabii ifadesi şu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi
1: başlatıyoruz. Şimdi ne demek parti meclisinde başlattığında, bu mezradan, köyden, mahalleden, ilçeden, ilden geçen uzun ince bir yol olabilir. Kaldı ki yanımızda Şükrü Bey gibi Türkiye'nin bu konuyla alakalı önemli hukukçularından bir isim var. Tedbirli olarak bu karar çıktığı için Yargıtay süreci netleşmeden bir kurultayın toplanmasıyla ilgili hukukçuların ortaya koymuş olduğu önemli itirazlar var. Şöyle ki kurultaya gidildi, Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçildi. 2 ay sonra da Yargıtay kararını açıkladı ve dedi ki Bölge Adalet Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar yerinde değildir ve ben bunu bozuyorum dedi. Hukuki bir terminoloji kullanmadan söylüyorum. Üstad hatamızı eksiğimizi düzeltsin. Şimdi bu durumda Özgür Özel tekrar genel başkanlığa geçmesi lazım. Oysa kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Diyelim bir şey yapıyorum, senaryo yapıyorum. O yüzden telafisi mümkün olmayan sorunlar çıkmasın diye tedbirli karar veriliyor. Aslında tedbirli kararın tedbirli denilerek ortaya koyulmasının gerekçesi bu. Şimdi dolayısıyla bir kurultay süreci başlasa bile acaba bir Yargıtay kararı beklenmeden kurultaya gidilebilir mi konusu ayrıca değerlendirilmesi gereken önemli bir konu. Benim kendi perspektifim Kemal Kılıçdaroğlu en alt bir mahalleden başlayıp il başkanlığı sürecine kadar geçen sürede komple yapıyı yeniden tahkim etmeden kurultaya gitmeyecektir. Bu süre içerisinde de Yargıtay zaten kararını vereceği için kurultaydan çıkacak karara göre de Cumhuriyet Halk Partisi yola revan olacaktır. Ama bir şey daha ekleyeyim. Ondan sonra
0: peki tahmini süre ne kadar size göre? Bir yılı bulur mu bu iş?
1: Ben bulacağını düşünüyorum. 8 ay gibi bir zamana yayılacağını düşünüyorum. Malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi kendi tüzüğü gereği 2 yılda bir kurultaya gitmesi gerekiyor. Seçimler gerekçesiyle bu alınan bir parti meclisi kararıyla 1 yıl uzatılabiliyor ve uzattı 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde. Fakat geldiğimiz noktada şu an Cumhuriyet Halk Partisi 3 Kasım 2023 tarihinde. 3 Kasım 2023 tarihinde ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak ama bir denkleme, bir değişken daha girdi. O da tedbirli bir karar olduğu için Yargıtay süreci hangi zaman içinde tahakkuk edecek? İşte o yüzden kurultayın yapılması büyük ihtimalle Yargıtay'ın sürecinin netleşmesi sonrasında olacaktır. O da 7-8 ay gibi bir süreye yayılacağı yazılıyor, çiziliyor, Ankara'da konuşuluyor. Böyle bir durumda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hala muhalifler olacak mı? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba, gibi isimler, Ali Mahir Başarır gibi isimler

0: partide yer almaya devam edecekler mi? Yarın bence grup konuşmasından sonra yolların ayrılma noktasında Cumhuriyet Halk Partisi diye bir başlık atacağımız yayını yarın seninle yapabiliriz 17'de. Yolların ayrılma noktası olabilir yarınki rekabet. Eğer grupta kendilerine söz hakkı verilmezse meclisin bahçesinde Ferdi Zeyrek'in de anma törenleriyle bir grup konuşması yapılacağı söyleniyor. Eğer orada bir yolların ayrılma noktası yaşanırsa sevgili İbrahim, kurultayın da ayrılanlar açısından bir önemi kalmayacaktır. Peki ayrılmazlarsa ne olur? Ayrılmazlarsa bugün kendileri için lehlerinde esen rüzgarın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı bilgi, belge, dökümanla arkalarında eski kuvvette esmeyeceğini anlayabilirler. O yüzden demir tavında dövülür, fırıldak bayramda satılır misali. Eğer tavı dem bu demse, zaman bu zaman, an bu ansa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden farklı bir parti çıkartmak isteyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ellerini çabuk tutmasında da fayda olacağını kendilerinin düşündüğünü düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarısı vardı hafta içinde. Onu bir hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Sayın Aksu, size soracağım. Hem bu kurultay meselesiyle ilgili bir yorum alacağım ama hem de bu CHP'de bir arınma sancısı mı sorusunu da soracağım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, yani görevi ve konumu icabı kamu personeline tahsil edilen kaynaklar kimsenin malı olmadığı gibi bunu cüzdanı gibi de kimse göremez. Bizim de boynumuzun borcudur bunun hesabını sormak diyor. Yani sorumu şöyle soracağım. Arınma meselesi biraz gölgede mi kalmaya başladı? Erdoğan da bakın bu işlerin esas sebebi neydi unutmayın mesajını veriyor. Biz diyelim.
2: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Evet Sayın Aksu, hem Erdoğan'ın bu konuşmasını yorumlamanızı rica etsem hem de şu an gerçekten bir arınma sancısı mı yaşanıyor? Neyin kavgası veriliyor CHP'de?
3: Bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben diyenin aslında biz diyememenin büyük bir problemini hep beraber görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 3. maddesinde çok güzel bir ibare var. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın önce insan deriz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki başarı düşüncesi, partinin başarı anlayışı, partinin başarı anlayışı olarak değerlendirilmiştir. Ve üretkenliğe, çalışkanlığa, liyakata önem veren kişiler partide bir yerlere gelir diye bir ülke edinmişlerdir. Ancak bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da atıf yapmış olduğu üzere özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ciddi yolsuzluk iddialarının kamuoyuna yansıdığını hep beraber görmüş olduk. İşte bize bu şunu anlatıyor. Siyaset biliyorsunuz siyasi makamlar, kamu makamları özellikle bir emanet niteliğindedir. Siz aldığınız emaneti kendi malınız gibi kullanmaya çalıştığınızda karşı karşıya kaldığınız problem milletin hakkına riayet etmediniz ve hakkını çaldığınız bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemleri hem bu yerel yönetimlerin tamamına söylenmiş bir söylem hem de bütün kamu görevlilerine söylenmiş bir yöntem. Burada Cumhuriyet Halk Parti'nin bugün aslında başına gelen olayı kamuoyunu doğru anlatmak lazım. Bakın mahkeme bir karar verdi ancak kararın ne verdiği noktasında ciddi problemler var. 6 tane dava birleştirildi. 6 davada davacıların 3 tanesi son CHP'deki değişim rüzgarında Özgür Özel'in yanında bulunan kişiler tarafından davalar açıldı. Dava açılan kurum kim? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Dolayısıyla bu davalarda HMK girince taleple bağlılık kuralı olduğu için talep edilici bir ihtiyati bir kararı verildi. Şimdi şu an mevcut durumu şöyle anlatmak lazım. Bakın siyasi partiler kanunu 3. maddesi girince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Ve tüzel kişilik hakkında bir karar verildiğinde, mutlak butlan kararı verildiğinde bu karar kesinleşmeden uygulanamaz. Bu ne demek? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle bir yönetim kayyum pozisyonunda burada bulunmaktadır. Ancak

0: itibariyle Sayın Özgür Özel'in kendisine destek veren delegelerle ilgili bu delegelerin tasfiye edilmeden seçime gidilmesine yönelik bir çabası ve talebi söz konusu. Ancak bu hukuken yapılabilir mi noktasına baktığınızda hukuken bunun yapılabilme ihtimali şu an mevcut değil. Çünkü mevcut olmamasının en büyük sebebi şudur bakın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunmuş olduğu pozisyon itibariyle Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatı hala devam ettiği için ve bu noktada Yargıtay bir kararı bozması halinde o göreve tekrar geleceği için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendiliğinden ben seçime gideyim, olağan kurultayı yapayım deme hakkı şu anda mevcut değil. Burada yapabileceği en doğru hareket az önce yapmış olduğuna çıkmayla birlikte 11 Haziran'da mahalle, belde, ilçe ve illerdeki kongre süreçlerini yürütüp Yargıtay'ın karar vereceği sürece kadar olağan kurultaya bir hazırlık yapabilme yetkisi şu an elinde. Bu noktada aslında bugün itibariyle bu problemin çok kısa sürede çözülmesinin temel argümanı şuydu. Sayın Özgür Özel eğer bu kararı temiz etmeseydi
1: 15 günde kesinleşecekti.
0: 15 gün içinde kesinleşecekti ve bugün hiçbir konuyu konuşmayacaktı. 45 günlük süre içerisinde parti kurultaya gitmek durumunda kalacaktı.
2: Yani peki, bu sürecin işte aslında, bu noktaya gelmesi aslında kendilerine...
1: Evet onu söyleyeceğim. Stratejik hatalar yapmışlar. Yani hiç mi böyle hani bir sakince oturalım bunu bir konuşalım sonuçları ne olur diye düşünmemişler. Bu arada mesela şimdi Sayın Kurtulmuş'a da yükleniyorlar. İşte hani meclise grup toplantısı yapılmasıyla ilgili ama Meclis Başkanı Kurtulmuş diyor ki ya yasal olarak bunun önünde bir engel yok. Ben Kılıçdaroğlu'na hani gelme diyemem diye söylüyor. Ne istiyor CHP mesela? Hani barikatlar kurulsun Özgür Özel girsin diğerleri kalsın mı istiyor? Yani böyle bir şey... Şimdi çünkü birazdan soracağım mesela TÜZÜK'le ilgili de bir sürü tartışma var. Şimdi mesela Sayın Kurulmuş diyor ki yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve gelip bir grup toplantısı yapmak isterse yapabilir diyor. Ben bunu hani yapma diyemem diyor.
0: Tabii bakın şöyle söyleyelim. Orası da çok açık net aslında. Hem siyasi partiler kanunun 24. maddesi hem anayasanın 95. maddesi bunları hep birlikte değerlendirdiğinizde bir parti en az 20 milletvekiline ulaştıysa bu takdirde
1: grup
0: kurabilir. Peki grup kurduğunda grubun başkanı kimdir? Eğer genel başkan milletvekili sıfatına haiz olduysa bu takdirde genel başkan grup başkanıdır. Zaten partinin iç tüzüğü diyor ki genel başkan disiplin kurulları hariç bütün kurulların başkanı niteliğindedir. Ancak burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçici yönetim olarak da bulunsa dahi sahip olduğu yetkiler bakımından milletvekili olamadığı için grup başkanı seçilemedi. Sayın Özgür Özel'in bakın grup başkanı seçilmesine bir beis yok. İç yönetmelikteki maddelere baktığınızda 6 ve 14. maddelere baktığınızda hukuk uygun olarak seçilmiştir. Ancak siyasi partiler kanunu 15. madde Cumhuriyet Halk Partisi iç tüzüğünün 19. maddesine baktığınızda diyor ki grup başkanı, grup başkan vekilleri ve genel kurul genel başkana bağlı çalışır diyor. Dolayısıyla
2: genel başkanının haberi olmadığı, inisiyatifinin olmadığı değil mi?
0: Evet. Dolayısıyla burası çok kıymetli bakın. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Bu ne demek? Siz genel başkan grup toplantısına geldiğinde onu konuşturmama gibi bir hakkınız söz konusu değil. O istediği zaman konuşur. Ve süre sınırlaması yoktur. Bakın normal bir kişi konuşmak istediğinde 10 ila 20 dakika arasında konuşması gerekirken genel başkanın konuşmasında bir süre sınırı yoktur. Sıraya bağlı olmaksızın konuşabilir. Dolayısıyla genel başkanı o grup toplantısına almamak, toplantıda sözünü kesmek, konuşmasına engel olmak gibi bir durum partinin tüzüğüyle, siyasi partiler kanunuyla açık bir muhalefet niteliğindedir. Ve bu disiplin suçunu gerektirir. Burada aslında neyi yapmak istemişlerdi biliyor musunuz? Ben size onu söyleyeyim. Neden Sayın Özgür Özel'i grup başkanı seçtirdiler? Asıl soru bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünde şöyle bir madde var. 22. maddede yanılmıyorsam. TBMM grup başkanı aynı zamanda ve başkan vekilleri Merkez Yönetim Kurulu'nun da üyesidir diye bir madde vardı. Ancak işte şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu peki ne yapıyor? Parti tüzüğünü en son 2024'te yapılan seçimdeki değişikliği halin değil. 2018 yılında olan değişikliği uyguluyor. Dolayısıyla aslında tartışmanın çıktığı yer burası ve söz sahibi olmak istenilen bir nokta var. Ancak Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi Sayın Özgür Özel'in Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplantıya almama, sözünü kesme, ona söz vermeme, düşüncelerini ifade etmeme noktasında bir engel koyma durumu söz konusu değil. Ancak şunu da söyleyelim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahipti. Çünkü milletvekili değil. Burada bir maddeyi değinmek istiyorum. Anayasanın 80. maddesi çok açık net. Onu da söyleyelim. 80. madde der ki milletvekilleri seçildikleri bölgenin ya da seçildikleri kişilerin değil bütün milletin temsilcileridir. Tabii ki milletin temsilcisi olarak bir özgür özellikle söz konusudur. Ancak bu parti iç tüzüğü ve SPK kapsamında bu genel başkana bağlı olmadıkları sonucunu doğurmaz. Çünkü iç tüzüğün 60. maddesi ne diyor biliyor musunuz? TBMM üyeleri genel başkanın parti tüzüğünün kurultayın,

0: seçim bildirgelerinin parti meclisinin kararlarına, tavırlarına, uygulamalarına aykırı davranamaz. Davranırsa kesin ihraç sebebini oluşturur.
1: Peki, şimdi üstad tartışmalardan bir kuple izlettireceğim. Size de oradan soracağım. Yani erken kalkan salonu kapar mı diye soracağım. Çünkü yarın olacağı merak ediliyor. Bir de Faik Öztürak'tan bir açıklama var. Başta da oradan seçik aslında. Öztürak'tan da paralel yapı uyarısı geldi. Bir izleyelim önce tartışmaları, sonra bir de Öztürak'ı veririz arkadaşlar.
2: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
3: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
4: Hep beraber. Hep
5: saygılar. Beraber.
3: Teşekkürler.
2: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
6: Mevzuat bellidir. Arkadaşlar mevzuat bellidir. Diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
7: O halde genel başkanı grup toplantısı yaptırmam, grubu ben toplarım, ben konuşurum demekle ne oluyor?
6: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Makamlarından, unvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum. Yarınki grup toplantımızın da partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet Sayın Bilir, korsan mı paralel mi?
8: Yani
1: bir taraf diyor ki olarak, bunların yaptığı evet. Korsan diyor grup toplantısı. Öbür taraf diyor ki hayır siz paralel
8: şöyle grup toplantısı dışarıdan yapıyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda hani bunun aynı anda aynı partiden iki grup ayrı ayrı grup toplantısı olması. Biri kimi önce yer kaparsa o başlayacak. Ya bunlar zaten partinin kurumsal kimliğini gayet zedeleyen aslında rezillik düzeyindeki işler. Neden? Yani rezil oldukken kendini rezil ettikleri bir durum söz konusu. Ama burada özellikle sakatladıkları işin hukuki tarafı Şükrü Bey gayet anlattı zaten. Temsilde adalet ilkesi. Yani siyasetin belki de en temel, demokrasilerde en temel kavramlarından birini sakatlayan bir şey çıkıyor ortaya. Yani partinin genel başkanı günün sonunda kendi makamında temsil ettiği şey mahalli teşkilatlardan başlayarak ilçe, il ve genel kurultaydaki delegeler üzerinden aslına bakarsanız CHP'nin bütün o seçmen tabanını temsil ettiği nihai makamı temsil eder vaziyette. Dolayısıyla CHP'nin genel başkanı dediğimizde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değil aslında bütün bir CHP ailesinden bahsediyor olmamız gerek. Ve oraya yapılan saygısızlık, orayı tanımamaya yönelik bir davranış bu anlamda aslında çok demokrasiyle de uyuşan bir şey değil. Yani parti içinde bu tarz bir hizip eğer buradan memnun değilseniz zaten olması gereken yol en başta istifa edip kendi yolunuzu çizmeniz. Yani CHP'nin içinde bu dakikadan itibaren bir iktidar kavgasına devam etmenin bir anlamı yok. Bu haliyle bile yani nasıl kurultayda.
1: Ama şöyle bir görüş var işte biz hani mümkün olduğunca Kılıçdaroğlu'nun işte itibarını erozyona uğratalım. Hı hı. Mümkün olduğunca şu anki CHP'yi yıpratalım. Ondan sonra kuracağımız yeni partiyi buradaki tabanında taşıyalım. Yani ben hani teşbite hata olmasın ama hançerleyerek çekilelim gibi bir strateji de konuşuluyor.
8: Evet.
1: Şunu da tabii merak ediyor insan. Şimdi ben mesela ağır yaralı bir CHP geriye bıraktığınızda CHP seçmeni hançerlenmiş bir CHP'den size koşarak gelir mi sorusu aklıma geliyor. Şöyle sorayım. Yarın mesela şimdi Özgür Özel deseydik ya tamam Sayın Kılıçdaroğlu buyursun grup toplantısını yapsın. Biz de işte atıyorum saat 3'te bir grup toplantısı yaparız ya da sabah biz 10'da yaparız ya da biz de başka bir salonda yaparız. Vatandaşı kimimize takdir eder, kim nasıl istiyorsa öyle konuşur dese olmuyor muydu mesela bu kadar gerilim?
8: Zaten tam olarak burada yani siz az önce stratejik hatalardan bahsetmiştiniz. Yani şimdi kendini grup başkanı olarak seçtirmek zaten alınan karar tanıdığının bir resmi.
1: Doğru.
8: Yani bunu tanıdın artık. Bu dakikada itibaren bununla kavga edeceksin aslına bakarsanız. Dediğiniz gibi tam olarak yeni atacakları adım için bir altlık oluşturma çabası ve bir kriz üreterek burada büyük oranda o krizi taze tutarak, canlı tutarak aslında her zaman yaptıkları gibi krizin sırtına binerek o popülerliklerini beslemek, bunun üzerinden de bir rüzgar yakalamaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Bu her zamanki zaten klasik CHP'nin hareket tarzı, CHP'lik yöneticilerin hareket

0: tarzı. Bu haliyle baktığınızda bile zaten dediğim gibi temsilli adaleti zorluyorsunuz. Parti içi disiplini bir şekilde bozar vaziyettesiniz. Ve buradan bir kazanç ummak aslında bakarsanız bir anlamda siyasi bir körlük durumu başlı başına. Türkiye'de çünkü biliyoruz ki yani hiçbir zaman rakamlar böyle alt alta koyduğunda matematiksel sonuçların doğrudan böyle karşılık bulduğu bir siyaset zemin değildir. Yani neyi kastediyorum? Altılı masada alt alta partileri yazdılar. Hepsini topladığınızda 52-53 ediyor. Bir hesaptı. Sonuçta ellerinde patladı. Yani vatandaşın bu gibi durumlara verdikleri reaksiyonlar hiçbir zaman beklenildiği gibi olmaz. Hele ki CHP'den bahsediyorsak.
1: Birazdan şimdi geleceğim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi dediğimizde yani şunu unutmamak gereken yani Türk siyasal hayatının belki de 2-3 tane omurgasından bahsedeceksek Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan birisi. Beğenelim beğenmeyelim. Orada duruyor ve neticede her şartta her lider yani Deniz Baykal, işte Altan Öymen veya işte Demir Kılıçdaroğlu, Karayalçın kim varsa mutlaka Türk siyasetini bir aktör olmayı CHP başarmıştır. Bu CHP'nin hem kendi kodlarıyla alakalı bir şeydir hem de Türkiye'nin kuruluş süreciyle alakalı bir şeydir. Yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi kadar başarılı olmaya ihtiyacı olmayan ikinci bir parti yok. Yani kendi hayatını kendi kendine devam ettirebilme noktasında bu kadar şanslı bir parti yok. Maddi imkanlardan bahsediyorum burada özellikle ve sahip olduğu tarihsel aslında arka planla alakalı. Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren
1: güçlü bir miras devri olarak geldiği için.
0: Evet, yani hem kültürel bir mirastan bahsediyoruz hem de maddi bir mirastan bahsediyoruz. Bu haliyle bile zaten sahip oldukları o büyük genel olarak sahip oldukları genel başkanların genelde tembelliğe varan siyaset üretmeyen yaklaşımı biraz da bununla alakalıdır. CHP genel başkanı olmak bir imtiyazdır Türkiye'de. O imtiyaza sahip olduğunuzda iktidar olmak aslında sizin için çok daha maliyetli bir süreçtir. İktidar olduğunuzda sorumluluk gelir çünkü peşinden. Ama CHP genel başkanı iken hem güç gelir ama sorumluluğa ihtiyacınız yoktur. Almanıza gerek kalmaz. Hal böyleyken CHP'nin teşkilat yapısını, gücünü yani propaganda imkanlarını bir göz önüne aldığınızda buradan ayrılıp yeni parti kurduğunuz zaman ben oradan %20-25'i çalarım gibi bir düşünceye girmek çok gerçekçi değil. Ve dediğim gibi bu işin maddi tarafları, reklam tarafları, zaman bunların hepsi üst üste koyduğunuzda birçok dezavantaj da var. Ama dediğim gibi burada geçtiğimiz hafta sizinle 17 sohbetlerinde konuşurken Özgür Özel'in sıkışmışlığından bahsetmiştik. Yani bu aslına bakarsanız böyle büyük stratejik adımlar gibi gözükse de büyük oranda panik butonuna basmaktan ibaret yaptıkları her hamle. Ki az önce Şükrü Bey yine söyledi yani itiraz etmeseler 15 gün sonra kurultay olma ihtimali var. Bu çok önemli bir tespit baktığınızda. Yani bugün kurultay taleplerini aslında boşa düşüren, yani kendi pozisyonlarını boşa düşüren bir durum var ortada. O tercihi yapmıyor
1: olmaları. Tam işte burada şu soru akla gelmiyor mu? Yani hani bu tür krizleri yönetemeyen, daha kendi partisindeki ufacık işleri çözemeyen bir siyasi kadro, yaşadığımız coğrafyanın gerçekten büyük sorunlarıyla yüzleştiğinde nasıl paramparça olur sorusu akla gelmiyor mu?
0: Bu kesinlikle zaten bu Türkiye'deki muhalefet sorununun ta kendisi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar güçlü bir parti olduğundan bir yandan bahsediyoruz. Ana muhalefet partisi ve büyük oranda isimlerden bağımsız hep orada duruyor. Son 25 yılda da üst üste bunu görüyoruz. Ve iktidar olma iddiası ihtimali bir anda gündeme geldiğinde haliyle bu soruyu sormak zorunda kalıyoruz. Ya olurlarsa ne olacak? Yani herhangi bir siyaset üretme durumu yok. Siyaset üretme zorunluluğu yok. Ve biz bilmiyoruz hala. Mesela Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu kamplaşması ve hatta İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin de bu kamplaşmaya dahil olduğunu düşünelim. Hangisinin ekonomiye dair, dış politikaya dair nasıl bir vizyon olduğunu vesaire bilmiyoruz. Ya tamamen işte geçtiğimiz haftanın gündemi kayıkçı kavgası meselesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bu kayıkçı kavgasına dahil olmayacağız derken evet, o kayıkçı kavgasının ana gündem maddesi sadece safiyane çıkar çatışmasından öte bir şey değil. Yani tam da bu yüzden CHP'deki bu durum ülke adına çok fazla CHP üzerinden bir umut vaat etmiyor tabii ki. Ama işin özünde Özgür Özel'in sıkışmışlığı her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun elinde belli hukuki imkanlar var, belli şeyler kısıtlı. O işin başka tartışma konusu ama ben şöyle düşünüyorum kurultaya dair. Yani eğer bir olağan kurultay süreci hazırlığını yapması zaten ilçe, mahalli teşkilatlardan genele kadar gelirken bu uzun bir süre zaten. Olağanüstü bir kurultay kararı vermekte şu durumda bence siyasetin etiğine çok da uygun değil. Yani buna yönelik bir girişimde bulunmaya çalışmak veya bunu talep etmek uygun değil. Çünkü mevcut delege yapısında bir suça bulaşmış insan grubu olduğunu görüyoruz bu son kararla beraber. Yani oyunu satan, oyu satın alan kadar satanın da burada bir bana göre cezai sorumluluğu olması gerekiyor.
1: Tabii onlar hiç konuşmuyoruz ama ayrıca bu konuyla ilgili bir ceza davasında yürüyor yani. Yani oradan
0: olması da gerekiyor zaten.
1: Riskleri var
0: şimdi aynı delegeye nasıl güveneceğiz? Burada da işte temsilde adalet meselesi yine ortaya çıkıyor. Dolayısıyla CHP'deki mevcut süreçte alınan her karar Kılıçdaroğlu tarafında da Özel tarafında da bana göre siyaseten tartışmalı, meşruiyeti sorumlu kararlardır. Kurultay yapsınlar, yapmasınlar. Bu delegeyle seçime gitsinler, gitmesinler. Hiç fark etmez. Dolayısıyla burada aslında CHP'nin dondurulması gerekiyor. Yani siyaseten benim durduğum yerden siyasetin etiği mevcut delege yapısıyla CHP'nin herhangi bir şekilde ülkede bir şeyi bir yerden bir yere ittirecek en ufak bir karar alamıyor olması gerekiyor. Çünkü kendi delege yapısında çok net hizip olduğu çıktı ortaya. Peki.
1: Senal Abar'da şimdi Özgür Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de bir açıklama yaptı bugün bu tartışmalarla ilgili. Bir de Uluç Gürkan'dan bir tartışma var. İkisini arka arkaya paylaşayım. Yarın koridorlardaki beklentinizi de soracağım. Şimdi Zeynel Emre diyor ki, yani o da kendi işte tüzüğü okuyor. Onun okuduğu yerden başka, hani bu körün fili tarif etmesi gibi bir durum var ya.
2: Evet.
1: Enteresan bir süreçle karşı karşıya. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Grup iç yönetmeliği. Buna da uyulmama konusunda bir düşüncenin geliştiğini görüyoruz. Buna uymakla yükümlüsünüz. Bu ne der? Der ki, parlamentoda eğer genel başkan sıfatına haiz kimse milletvekili değil ise grup başkanı seçilir. Buna göre burada gerek grup genel kurulunu toplama, gerekse her türlü kararları, iş ve işlemler yapma konusunda yetkili olan seçilen grup başkanı, seçilen grup başkan vekilleridir.
4: Olayı tersinden anlamış anlaşılan. Şöyle.
5: Kemal Bey'den.
1: O şeyi de bir versin arkasından.
5: Yani işte. Belli bir protesto görürler. Sözlü fiziki değil ama herkes sırtını dönebilir. Koridorda Kemal Bey'e laf atmak biçiminde değil ama görmezden gelmek yani bir anlamda bu ülkeye karşı benim sorumluluğum olarak düşündüğüm bir eylem.
6: Protesto edeceğiz diyorsunuz.
5: Edilmeli.
1: Peki. Şimdi sizin beklentiniz ne? Bir de bu işte hani tarih meselesinde ben şöyle mi anlayayım? Şimdi siz patronsunuz. Ben dediniz ki ya benim bir şirket var. Buraya CEO olarak İbrahim seni görevlendiriyorum. Burayı sen yönet dediniz. Sonra ben güvenliyorum ki ya bu işte Yusuf Alabar gel zaman sokmayın dükkana diyorum. Ben bundan sonra buralar ben
7: öyle bile demiyorsunuz.
1: Demiyor muyum?
7: Normal binaya giriyorsunuz diyor ki CEO sizi sokmuyor diyor. Tamam mı? Öyle bile demiyorsunuz. Şimdi ülkenin enerjisi buralara tabii kanalize olmuş durumda. Oldukça üzüntülü. Şimdi biraz önce Uluç Gürkan'ı izledik. Efendime söyleyeyim. Evet. Zeynel Emre'yi dinledik falan. Hani bu olayların arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Bunların oyunuydu falan. Ya İbrahim, bak ben artık 60 yaşına dayandım. İstisnasız bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi hep böyleydi. Böyle devam ediyor. Hani diyor ya, şeytan bunun neresinde? Nerede iktidar bunun neresinde ya? Siz birbirinizi yiyorsunuz, şikayet ediyorsunuz, ceza aldırıyorsunuz, butlan çıkarttırıyorsunuz falan filan, tamam mı? İtirafçı oluyorsunuz, kendi kendinize anlatıyorsunuz, peştemalle kameralara yakalanıyorsunuz, Bolsev Vakfı ile Bolu'yu seviyorsunuz falan. Sonra bir şey olunca da bir günah keçisi bulmuşsunuz. İktidarı falan gösteriyorsunuz. Şimdi ben burada Uluç Gürkan'ı görünce aklıma geldi. Arkadaş, benim babam Uluç Gürkan'ları gördü, Önder Savları gördü. Ben gördüm, benim evlatlarım gördü. Neredeyse benim evlatlarımın evladı da görecek. Ya biz bıktık kardeşim, Uluç Gürkan'lar, Süheyl Batum'lar, Murat Karayalçın'lar otobüsün üstünde titriyor yaşlılıktan mütevellit. İstihza etmiyorum, bir tespit yapıyorum sadece. Önder Sav 90 yaşında oraya gelmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini uzaklaştırmasının intikamını alıyor. Birden Faik Öztürk çıktı, aydınlanma yaşadım, aa dedim böyle birisi vardı falan. Fikri Sağlarlar hiç bitmiyor abi. Yani bir çelik çekirdek kadro var.
1: Hep oradalar.
7: Hep oradalar. Hep oradalar, hep kavga
1: CHP halinde. CHP üstlerini inşa etmişler.
7: Evet, hep kavga halindeler. Ya benim söylediklerimi yaşı belli bir yaşın üzerinde olan herkes şahitlik etsin. Siz bu adamları görmekten ikrah gelmedi mi, gına gelmedi mi ya? Uluç Gürkan arkasını dönecekmiş. Bana ne, ne yapıyorsan yap, bu senin demokratik hakkın. Ne tarafa dönersen dön. Ama şunu söylemek istiyorum. Zeynel Emre olayı yanlış yerden anlamış. Tam işte o CEO konusunun örneği oradan. Evet, parlamentoda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir milletvekilliği statüsü taşımıyorsa seçilen kişi grup başkanı ya da grup başkan vekili olur.
2: Tamam mı? Şimdi bu var. Peki şöyle bir şey var mı? Grup başkanı seçildi.

0: genel başkanın milletvekili değil, o yüzden de grupta konuşma yapamaz diye var mı herhangi bir yerde bir şey?
1: Yok.
0: Recep Tayyip Erdoğan gidiyor yapıyor işte. Milletvekili değil, Cumhurbaşkanı ama AK Parti'nin genel başkanı. Diyor mu grup başkanı, ben varken Recep Tayyip Erdoğan sen konuşamazsın ben konuşacağım diye. Ya bu işin şeyine aykırı ama bu şekilde konuları tersinden anlamaya meyyaldir Cumhuriyet Halk Partisi. Bir örnek vereyim mi? Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül aday koyuluyor. Yaşar Büyükanıt dedi ki, kardeşim dedi, biz dedi o cumhurbaşkanıyla beraber çalışacağız. Bizim tasvip etmeyeceğimiz bir cumhurbaşkanı elbette bizler açısından kabul edilebilir değil falan. Bir dakika ya, sen kim oluyorsun?
1: Sözde başkanı değil, özde layık.
0: Ha, sen kimsin kriteri koyuyorsun? Bir millet bir başkomutan seçecek o zaman meclis aracılığıyla ve sen ona biat edeceksin. Güvenlik bürokrasisinin bir personel olarak. Olan bundan ibaret. Adam kriter koyma noktasına gelmiş üniformasıyla. O olmaz, bu olur. Bu özde, şu sözde. Cumhuriyet Halk Partisi bunları ayakta alkışladı. Aynı çapraşık mantık, kabul edilmez mantık burada da geçerli. Grup başkanı milletvekili olmazsa genel başkan seçilirmiş ve o konuşurmuş. Peki genel başkan konuşmak isterse o konuşamazmış. Siz olaya neresinden bakıyorsunuz acaba ya? Bu kabul edilebilir bir şey mi yani?
1: Genel başkan ne iş yaparmış mesela ya, partide?
0: Ya, yani o zaman grup başkanının partiyi de yönetsin yani falan gibi.
2: Şimdi orada bir madde atıf yapmak lazım. Kendilerini grup iç yönetmeliğinde şöyle bir madde var. Grup genel kurulu, grup başkanının veya üyelerinin talebi üzerine konuşmaları, orada 5 tane üyeden bahsediyor. Konuşmaları 10 dakikadan az olmamak üzere kısıtlayabilir. Yani bir çıkan üye en az 10 dakika konuşacak. En fazla 20 dakika konuşabilir. Ancak genel başkan süre sınırı olmaksızın konuşabilir diyor. Yani toplantıya girer, bitene kadar konuşabilir. Bunu grup iç yönetmeliği söylüyor.
0: Ha, işin doğası da bu zaten.
1: Hayatın doğal akışında bizim izlediğimiz hep bu oldu zaten bugüne kadar.
0: Ya tabii ki canım ya. Tabii ki. O yüzden senin verdiğin CEO örneği yerinde bir örnek. Ama burada bu CEO'yu buradan almayın bile demiyor Kemal Bey. Diyor mu onlara meclise girmesinler diye Kemal Bey? Demiyor. Onu bile dememesine rağmen şunu kabul ediyorlar. CEO isterse şirketin sahibini şirkete almayabilir. Vallahi var ya, adamın yakasına yapışır. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu müdafaa eder pozisyona düşmüş olmak istemiyorum. Hangi parti için olursa olsun bunu söylerim. Ya şimdi Meral Akşener seçimleri kaybetti. Tabii. Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Tamam mı? Milletvekilliği şey üzerinden düştü. Ama günün sonunda geldi o grupta konuşmasını yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu niye konuşamasın? E şimdi ama artık biz yorgun düştük sizin bu meselelerinizi konuşmaktan ya.
1: Peki daha ciddi bir mesele söyleyeyim o zaman.
0: Önder Savun 90 yaşındaki haliyle dünyaya dair söyleyecek neyi var Allah aşkına ya?
1: Daha ciddi bir mesele sorayım o zaman. Şimdi FETÖ'de bir de CHP'de bir de FETÖ kavgası başladı. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu bir konuşma yapmıştı. Geçen hafta aslında bildirim getirmiş. Elimize var mı ses? O
0: varsa dinleyelim.
1: Onu bir daha bir hatırlayalım mı? Bu özür diliyorum sesi vardı ya Kılıçdaroğlu'nun. Bu değil de. Unuttum ben onu size söylemeyi ama aldıysak varsa.
0: Tamam, sen anlatarak da devam
1: edin. Şöyle çıktı dedi ki, ya ben bugüne kadar dedi hani bu FETÖ'cülerin sızdığını dedi partiye dedi fark edemedim.
0: O yüzden de özür diliyorum.
1: Özür diliyorum çok hepinizden dedi. Bunu geçen hafta konuş. Şimdi tamam, peki o zaman verelim. Şimdi CHP medyasındaki isimler de bu meseleyi gündemlerine aldılar. Fakat enteresan bir şey. Bu sefer de diyorlar ki ya sen diyorlar işte FETÖ'cülere kefil oldun Kılıçdaroğlu. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Zekeriya Öz uzun yıllar devlet hizmeti görmüş, devlete hizmet etmiş birisidir. Yalan söylemesine gerek yok. Vay be! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Zekeriya Öz'e kefil oluyor, yalan söylemez diyor ya.
4: Bu bir kere olur da buradan geçerse, yol bulursa bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kim fazla para verirse onun elinde kalır. Bu işin içerisinde yabancı istihbarat örgütleri de olur, FETÖ'de olur.
0: Şimdi
1: şunu soracağım.
0: Barış Terkoğlu'na da buradan diyelim ki good morning after supper. Yani öğle yemeğinden sonra günaydın demek lazım. Öyle güzel bir sözü vardır İngilizlerin. Şimdi kardeşim biz bunları burada 3 yıldır anlatıyoruz ya. Şimdi siz de mi aynı noktaya geldiniz? Zekeriya Öz'ü FETÖ'cü olduğunu kabule yanaştınız Kılıçdaroğlu'ndan dolayı mı?
1: Bu arada ben soyadları karıştırmışım, özür dilerim. Barış Terkoğlu değil, Barış Pehlivan.
0: Barış Pehlivan, doğru.

0: Ben tel kolluyla karıştırmışım soyadlarını
1: zaten. Sorun yok. Seyfen. Tamam.
0: Düzelteyim.
1: Eyvallah. Barış Pehlivan.
0: Barış Pehlivan. Gerçi onlar hep grup halinde zaten.
1: Barış Pehlivan'ın söylemiş olduğu hususu biz 3 yıldır söylüyorduk da. Siz hiçbir şekilde yanında yamacında yer almıyordunuz da. Şimdi mi yer almak gereği duydunuz? Neden? Şimdi ama buradan şeye de getireceğim. Ama adamın dediği doğru. Yani Barış Pehlivan'ın dediği doğru. Tamam. Ama biz bunu geçen hafta da programda.
0: Peki ama
1: hassasiyet mesela, içinde dile getirdik.
0: Peki Barış Pehlivan şey demesi gerekmiyordu. 2023 seçiminde bütün FETÖ'cülere kadro vereceğim, devleti alacağım dediğinde bu ülkeyi kurtaracak lider diye peşine koşuyorlardı.
1: Tamam işte onu söylüyorum. Biz 3 yıldır bunları söylüyorduk. Siz tersini söylüyordunuz. Şimdi bu noktaya gelmişsiniz. Bir de bir şey.
0: Good morning after sabah diyorsunuz işte bu. Yani.
1: Şimdi o da bana dönüp diyebilir ki ya kardeşim şimdi de siz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ savar bir demokrat lider mi oluşturuyorsunuz? Yok. Hayır, geçen hafta dedik burada. Hayır. Ya meclisin içinde FETÖ kasetlerini bangır bangır oynatmış adamdır Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ konusundaki samimiyet testinden daha geçmedi. Göreceğiz, bakacağız. Zikzak yapmaya gerek yok şu üç nefeslik hayatta. Şimdi dolayısıyla Barış Pehlivan'ın falan bu noktaya gelmiş olması açıkçası sevindirici bir durum. CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel söylediği konularda da çok haklı. Bu işler yol bulursa parası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın alır diyor. E Adalet Bakanı ne diyor peki? Adalet Bakanı da diyor ki Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve CHP siyasetini ele geçirebilmek için bir yolsuzluk havuzu oluşturmuşlardır diyor. Bak çok kıymetli İbrahim, bir daha tekrar ediyorum. Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve CHP siyasetini ele geçirebilmek için yolsuzluk havuzu oluşturmuşlardır. Kapattık. Nedim Şener ne diyor? Ekrem İmamoğlu diyor, kimi satın alacağını, kaça satın alacağını en iyi bilen adamdır diyor. Şimdi Mustafa Adıgüzel'le de yan yana koyduğunuzda her şey puzzle gibi ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bundan sonra bence konuşulması gereken konu herkes eteğindeki taşı bir döksün. Kemal Bey de neymiş o FETÖ konusu anlatsın.
0: Amerika'da... Yani grup toplantısında bir mesaj bekliyorsunuz. Ha,
1: bekliyorum tabii ki. Yani ben mesela Özgür Özel'i dinledim geçtiğimiz grup toplantısında. Grup toplantısında konuştu. Bir tane PlayStation gösterdi. Bir tane cep telefonu. Hep böyle popülist söylemler. Bir tane araba. 2 milyona arabayı bu millet nasıl alacak? E o zaman şunu da sor. Madem öyle 4,5 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısından 20 yıl içerisinde 35 milyonu nasıl gördük? Tok çıktığında ne diyorlardı? Ya kardeşim sen niye seviniyorsun? 3-5 bin tane zenginin alacağı araç. Türkiye'de elektrikli araç sayısı
0: lideri.
1: 500 bin.
0: Şu an pazar lideri. Pazar lideri.
1: Şimdi kardeşim tam bunları ben ne bekliyorum Özgür Özel'den? Çık Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapman gereken hesaplaşmayı yap. Yarın da eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dağ fare doğurursa biz kimseye hakaret etmeyiz, istihza etmeyiz. Kemal Bey'i de eleştiri anlamında kefeye koyarız. Bunda herhangi bir şey yok. Sırtımızda yumurta küpesi de yok. İstediğimizi eleştirebiliyoruz. Oh ne âlâ memleket. Kemal Bey'den yarın bu anlamda okkalı mesajlar bekliyorum. Kendisi açısından. Mesela aklanma konusunu ben gündeme getirdim değil mi? Hı hı. Aklanma şu olamaz. Özgür Özel ve etrafındaki ekibi partiden ihraç etmek. Bu mudur aklanma? Veli Ağbaba her kaldırılan taşın altından çıkıyorsa mahkeme Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile ilgili bir iddianame hazırlıyor, bir fezleke hazırlıyorsa o fezleke ile alakalı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili mecliste Kemal Kılıçdaroğlu üzerine düşeni yapmalıdır. Ancak o zaman aklanma olur. Açık söylüyorum.
0: Ayşegül buldu o sesi, bir hatırlatalım.
1: Hatırlatalım.
0: Kılıçdaroğlu ne söylemişti FETÖ konusunda?
2: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Allah Allah,
1: razı olsun. Uygulamayı bekliyoruz.

0: sadece. Yani ne yapacaksınız? Bir görmek istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili bir pişmanlığını, bir nedametini dile getirme olayı varsa ben Kemal Bey'e kızmam. Ama bunun için doldurulmasını görmek istiyorum ben. Peki neydi? Sen... 8 saat hamburger yemeye gitme konusu neydi? Kanun hükmündeki kararnameyle atılan, Yunanistan'a helikopteriyle sığınmış adamları dahi kurumlarına geri dönmesiyle alakalı söz verdirten şey neydi Kemal Kılıçdaroğlu'na? Kim Kemal Bey'e Ekrem İmamoğlu'nu kulağına fısıldadı? Çıksın anlatsın. Biz de rahatlayalım.
1: Peki. Sayın Aksu, sizin beklentiniz ne? Nasıl arınma olmalı? Bir de mesela bu FETÖ'cü meselesi, kripto adamları bulmak kolay değildir bu işlerde. Hani
2: ama Kemal Bey biliyordur.
1: Bile 10 yıl sonra hala kripto isimler çıkabiliyor ama burada şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaptı ama bir bildiği vardır diye düşünüyor insanlar. Şimdi sizin beklentiniz ne? Bu FETÖ meselesini çok önemsiyorum ben kendi adıma. Çünkü hani bu mesele çapı alınacak bir mesele değil memleketin bekası açısından. FETÖ'nün artık bugün bir Mossad CIA operasyonu olduğunu herhalde herkes kabul ediyordur. Siz nasıl okuyorsunuz ve yarın buna dair bir beklentiniz var mı?
3: Aslında yarından da ziyade parti meclisinin toplandığı gün benim ciddi beklentilerim var. Çünkü parti meclisinin toplandığında parti meclisinde şöyle bir yetki var. Hakkında disiplin cezası verilmiş olan kişilerin disiplin cezasını komple affetme yetkisi var. Biliyorsunuz bir durdurma kararı verdiler. Bence usulsüz ama parti meclisi toplandığında aff yetkisi söz konusu olacak. Kuvvetli muhtemelen önce onu kullanacaklar. Çünkü partinin içerisinde özellikle bu İBB iddianamesinin öncesinde başlayan soruşturma süreci, iddianamenin düzenlenmesi 4000 sayfa ve yargılamaların başlaması sonrasında yine Antalya Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere başka belediyelerde belediye başkanı olabilmek için verilen paraların işte baklava kutularında konuşulması sonrasında parti içerisinde ciddi bir kargaşa ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle aslında en büyük kavganın çıkma sebebi de bu. Hı hı. Partide suça bulaşmış, partinin temel ülküsünü ikinci plana atmış, yurtta sulh, barış, dünyada sulh düşüncesiyle yola çıkmış, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan bir siyasi partiyken, devletçiliği, milliyetçiliği, halkçılığı esas almış olan bir partiyken, sadece belirli bir zümrenin sözünün dinlenmiş olduğu bir parti haline dönüşmesi sonrasında, biliyorsunuz hem milletvekillerinin bir serzenişi vardı, hem de...
1: Ama onlar da mesela ihraç edildi bu süreçte. Mesela arınalım diyenleri attılar.
3: Evet, Sayın Gürsel Tekin gibi başka kişileri de partiden ihraç etmişlerdi. Aslında zaten kavganın en büyük sebebi de bugün itibariyle siz şunu görüyorsunuz. Bu gerçekleştirilen mahkeme kararına konu olan bütün iddia ve eylemlerin temelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üyeleri, kendi delegeleri tarafından gerçekleşen eylemler olduğunu biliyoruz. İşte bunun kim tarafından yönetildiğini şöyle söylemek lazım. Bakın Biden'ın bir açıklaması vardı, hatırlıyor musunuz? Biz Türkiye'de artık darbeler üzerinden değil, muhalefetteki evet güçler
2: muhalefeti
3: üzerinden
2: bir araya getirerek.
3: Evet, bir araya getirerek hareket edeceğiz demişti. Peki bu İBB iddianamesine ve o casusluk iddianamesine nasıl yansımıştı? Hakkımızda devlet tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Derhal Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlatalım. Bunun siyasi operasyon olduğunu kamuoyuna deklare edelim diye bir açıklama vardı. Şimdi siz bütün taşları bir araya koyduğunuzda aslında gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin de itiraz ettiği, kabullenmediği, neredeyse tiksindiği bir sürecin ortaya çıktığını yani görüyoruz.
1: Partimiz işgal altında söylemleri aslında bu.
3: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün çıkıp aslında içeride FETÖ'cüler var, ben bunlara engel olamadım, farkına varamadım temelindeki düşünce buydu. Neden bunun farkına varamadılar biliyor musunuz? Aslında en büyük problem o. Bir siyasi partinin amacı nedir? Sadece kendi ülkesindeki vatandaşlarına huzur getirmek değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük temel ülkelerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Emperyalizme karşı savaşmaktır. Dış güçlere karşı savaşmaktır. Dış dünyada ülkeyi
1: siz böyle söyleyince beni bir gülme aldı ya. İşte hani İngiltere'ye bizi terk ettiniz de yalvaranlar. Yani Costa bir 5 dakika bile bizle konuşmadı. Geldik uluslararası toplantıda oturuyoruz burada diyenler mi? Emperyalizme karşı savaşacaklar Allah
3: aşkına. Bu işte
1: yani.
3: Bu ülkü bu iken şu an içinde bulunan üyelerin, delegelerin yaptıkları eylemlere baktığınızda aslında parti tüzüğünü kendileri uygulamıyorlar. Dolayısıyla bugün aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o çıkıp bu söylemde bulunması tarihe geçecek bir konuşmadır bakın. İşte bu konuşmanın gereğini de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkanlık sıfatını geçici olarak elinde bulundursa dahi ilgili kişiler hakkında suç duyurularında bulunarak yerine getiriyor olması gerekir. Bir noktaya da ayrıca değinmek istiyorum. Tabii bu arınma sürecinde genelde şu konu konuşuluyor. Acaba böyle bir yetkisi var mıdır? Evet, böyle bir yetkisi vardır. Çünkü mali, idari olarak partinin ayakta kalabilmesi, kurulların oluşması için bu yetkileri kullanma yetkisine haizdir. Ancak şunu unutmayalım. Parti meclisi tarafından disipline, yüksek disiplin kuruluna sevk edilir. Kimler? Parti meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, TBMM Grup Başkanı, Başkan Vekilleri, üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, parti meclisi

0: Salt çoğunlukla vereceği kararla birlikte Yüksek İstatistik Kurulu'na gönderilir. Bir şu hususta açıkça vurgulamak istiyorum. Şu söyleniyor. Her türlü işlemi yapabiliyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neden kurultayı yapamıyor? Bakın çok açık net. Sayın Özgür Özel, Sayın Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek İstatistik Kurulu üyeleri hala görevine devam ettikleri için, yetkileri alındığı için, bu takdirde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir yönetim kayyum pozisyonunda olduğu için olağan ya da olağanüstü kurultaya gitme ihtimali yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında mutlak putlanla ilgili bir durum bu. Mutlak putlan hükmü kesinleşmeden uygulanamaz. Çünkü örneğin bir boşanma davasında eşiniz sizinle boşanma kararını verdi İstinaf Mahkemesi. Siz bu kararı yargıtaya temiz ettiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Evli olan bir kişiyi henüz karar kesinleşmeden evlendirmek demektir. Hı hı. Bu Özgür Özel'in hakkının korunması için yapılamayacak bir durumdu. Dolayısıyla bu süreci böyle
1: değerlendiriyor. Özgür Özel diyor ki bizim hukukçularımız yapılabilir diyorlar diyor. Onların hukukçuları başka.
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şey dakika. Bu süreçte en büyük handikapları neydi? İki kez olağanüstü kurultay yaptılar değil mi? Biz o zaman da söylemiştik. Olağanüstü kurultay yapsanız da mahkeme bir mutlak butlan ya da yokluk kararı verirse ki burada mutlak butlan verdi. Bu geçersiz olacaktır. Bugün de aslında yapılan yöntem yanlıştır. Şimdi sulh hukuk mahkemesine başvuracağını söylüyorlar toplantının yapılması için. Ben şimdiden bakın söyleyeyim sizin aracılığınıza. HMK 165'te bir madde var. Sulh hukuk mahkemesi böyle bir durumda kuvvetle muhtemel Yargıtay'daki dosyayı bekletici mesele yapmak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla aslında problem neydi
1: biliyor musunuz? Boşa körek çekiyorlar.
0: Sayın Özgür Özel bu olaylar ilk çıktığında genel başkanlıktan istifa etseydi, parti meclisi istifa etseydi, genel başkanlık boşalmış olacağı için merkez yönetim kurulundan bir kişi ya da parti meclisinden görevlenecek kişi partiyi olağan ya da olağan sukurtaya götürebilirdi. Bu sorunlar yaşanmazdı. Ya da davayı temiz etmeselerdi bu sorun yaşanmazdı. Ya da başka bir yöntem şu an temizden feragat edilse bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Bu da başka bir yöntem.
1: Peki. Yalnız o feragat işi biraz sancılı diyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu Özel'e yakın bütün avukatları azletti. Şimdi Kılıçdaroğlu feragat yetkisine sahip ama o da diyor ki ben diyor onlar başvurmuşlar onların hukuki haklarını engellemek istemem diyor. Onlar diyor yasal haklarını aramakla hükümlüler diyor. İşte, haklarına sahipler diyor. Onlar diyor yasal hak için başvurmuşlar diyor. Buyursunlar diyor haklarını arasınlar diyor. Ben diyor engellemem diyor.
0: Bunun bir yöntemi var.
1: İşte, çünkü öbür türlü engellese bu sefer diyecekler. Bak yargıtaya gidip biz hakkımızı arayacaktık. Kılıçdaroğlu bunu feragat etti. Tabii. Bize engelledi diyecekler.
0: Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrasını söyleyeyim. Buradan onlara o zaman. Hak sahibi olan Özgür Özel, parti meclisi üyeleri, Yüksek İstatistik Kurulu üyeleri, biz hakkımız ihlal edilmiş olsa dahi bu hakkımızdan vazgeçiyoruz. Bir dilekçe yazacaklar. Delegeler de toplanacaklar. Bu davadan feragat edilmesi için talepte bulunacaklar. 460. madde diyor ki 2. fıkrası, temsil olanın vermiş olduğu yetkiyle birlikte vesayet pozisyonda, yani kayyum pozisyonda bulunan kişi bu görevi yapmak zorundadır. Dolayısıyla bunu işletebilirler. Ama neden işletilmiyor? Ben orasını söyleyeyim size. Eğer bu yapılırsa bugüne kadar Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bu bütün eylemler hukuki bir operasyondu. İktidarın bir operasyonuydu. Savını, tezini tamamen kaybedeceklerini düşündükleri için bu...
1: Onlar da yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Sıkışmış gibiler. Konu akıyor. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Şimdi CHP'de genel başkan olduğu dönemde Özgür Özel sürekli ara seçim istiyordu. İşte hatta hükümete gelin bu ara seçimde bir mini referandum da yapalım filan diyordu. Şimdi buradan bir gaza geldiler. Özgür Özel'e mitinge götürdüler. Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa beldesindeki mitinge. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Yapılmış son 4 seçimin Masbatalı Genel Başkanıyım. Son 3 seçimde kullanılan oyların, geçerli oyların tamamını almışım. Partinin seçilmiş Genel Başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek. Söz mü?
1: Şimdi ben sonucu söyleyeyim. Cumhur İttifakı 5, CHP 1. Şimdi CHP'li gazeteler diyor ki ya kardeşim sizde diyor hiç mi akıl, izan, fikir yok yani. Hani onların söylemine işte CHP Genel Başkanı, seçilmiş CHP Genel Başkanı'nı mitinge götürüyorsunuz orada kaybediyor. Ya bari diyor kazanacağı yere götürseydiniz hani. Bu kadar da olmaz diye söylüyorlar. Şimdi burada da mesela ikiye bölündü gazeteciler. Şaban Sevinç diyor ki, bir verelim arkadaşlar ekranda dönsün en azından. Diyor ki yani işte AKP'li gazeteciler buradan diyor mutlu olmayın, sevinmeyin diyor. Ondan sonra hani bu şey ifade etmez diyor, bu alt üstü belde seçimi diyor. Ama öncesinden de referandum havasını da sosyal medyada çeviriyorlardı. Bakın nasıl toka diyecek Cumhur İttifakı diye. Fakat Nevşin Mengü de, dönsün onlar arkadaşlar ekranda. Nevşin Mengü de diyor ki 6 beldede belediye seçimi yapıldı. Birini CHP, birini MHP, 4'ünü AKP kazandı. Bir partide anahtar parti ikinci oldu. Uzatmayayım. CHP kendi derdini çözemeyen bir parti olarak görüp sandıkta ona göre karar verebilir. CHP açısından mevcut durum sürdürülebilir diye değil diyor. Şimdi burada sizin okumanız ne? Yani mesela bu kadar hani ara seçim isteyen Özgür Özel, bu kadar rüzgar yakalım diyen Özgür Özel, gidip miting yapan Özgür Özel ama sonuca bakıyorsunuz 5'e 1.
3: Evet.
1: Yani bunu da mı okuyamıyorlar?
3: Okuyamıyor. Bir illüzyon üzerinden hareket ediyorlar çünkü. Yani bu illüzyonda neydi? 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde hatırlayalım. Yani %60-65'te kazanacağını Kılıçdaroğlu'nun iddia eden anket şirketleri vardı. Araştırma şirketleri ve buna inanan gazeteciler vardı. Ve vatandaş da buna inanıyordu. Partideki birçok kişi de buna inandıklarına yönelik söylemleri görüyorduk onlardan. Ve sonuç tam tersi çıktı. AK Parti kazandı. Bir sonraki yerel seçime bakıyoruz. Yerel seçimi ben yanlış okudukları kanaatindeyim. Yani zaten bir suni hava yaratma çabası her seçim öncesinde işte bu sefer oluyor. İşte Muharrem İnce zamanında oldu. Ekmelettin İhsanoğlu vesaire sayarız bunları. Ve hepsi seçim mağlubiyetiyle bitti ama yerel seçimde sahada baktığınızda işte kaybeden büyük şehirler var AK Parti açısından. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya vesaire gitti. Ama bu bence yanlış okundu. Çünkü bu seçimde hiçbir şehirde neredeyse CHP oyunu arttırmadı aslında. Oran olarak bir kazanç söz konusu ama seçime katılım sayısıyla, oranlarıyla alakalı çok net, evet, bir durum var ortada. Belli ki AK Parti'nin kendi seçmeni bir ceza olarak, bir refleks olarak belki de oy vermeyi tercih etmedi. Çünkü rakamlara baktığınızda CHP'nin bir önceki genel seçim ve bir önceki yerel seçimdeki oylarıyla son yerel seçim arasında çok ciddi bir fark yok. Ortada onlar adına bir başarı varsa o da kendi seçmenlerini konsolide edebildiklerini
1: sandığa
3: gördük.
1: Evet.
3: Sandığa geldiler. Dolayısıyla aslında
1: falan
3: burada esas seçim sonuçlarını, yani Türkiye'deki o büyük fotoğrafı, siyasi fotoğrafı etkileyecek, yani o büyük kopuşların yaşandığı çıkarımlarını yapmamızı sağlayacak bir veri yok dolayısıyla ortada. AK Parti tarafından veya merkez sağdan CHP'ye sola kayan bir oy durumu söz konusu değil hala. Ve bugün de hala anket şirketlerini görürse, çok güvenmiyorum anket şirketlerine, o ayrı. Ama hani genel olarak gördüğümüz şeyler çok büyük bir kararsız grubundan bahsediliyor. Ama çok iyi biliyoruz ki her seçimde bu kararsız grubun önemli bir kısmı AK Parti'ye yöneliyor. Veya merkez sağ partilere yöneliyor bir şekilde. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, parti seçiminde de sağ partiler arasında paylaştırılıyor büyük oranda. Bunu görüyoruz.
1: Ama mesela öyle anket şirketleri de var ki mesela işte Halk TV'de izliyoruz. Diyor ki işte bugün diyor İmamoğlu ile Özgür Özel parti kursa diyor %29,3 alır diyor. Ya yani bütün CHP'nin oyunu hop diye çeker diyor. Kılıçdaroğlu hiçbir şey kalmaz diyor. Yani
4: baktığımız stres yapacak bir şey yok.
3: Ya o zaman evet, hani o zaman hadi kursanıza neyi bekliyorsunuz? Yani madem bu kadar basit bu, %30'u blok olarak alabiliyorsun ve bu kadar büyük bir rüzgar olduğunu düşünüyorsan.
1: Ama işte o rüzgar sahada öyle esmemiş yani. Tabii ki, hani, tamam ki lokal olarak eyvallah kabul ediyoruz, bunlar çok büyük bir gösterge değil ama hani ara seçim yapalım tokadı yiyecek.
3: Türkiye'de mevcut siyasi atmosfer, Türkiye'de mevcut şartlarda, ekonomik şartlarda, dış politika başarılarını, bunların hepsi bir üst üste koyduğunuzda iyi ve kötü, vatandaşın memnun olduğu olmadığı bir sürü şey sayılabilir. Ama şunu
1: unutmamak
3: gerekiyor.
1: Mesela bir ay önce bütün muhalif kanalda şu kavga vardı. 200 liraya domates yiyor insanlar, ülke perişan oldu falan diye. İşte evvelsi gün pazarda baktım ben. Gerçekten o salkım domates var, 35 liraydı.
4: Yok, yani İbrahim, her böyle değil. Mevsim geçişlerinde meşhur köşe yazarları vardır. Mart, Nisan gibi böyle soğanın falan tam elleçlenme vaktidir. Eski soğan, evet, elden geçirilir, yenisi çıkar falan. O arada fiyatlar zıplar ya da domateste sera daha devam ediyordur. Ama artık şeye yakındır.
1: Tarlaya da
4: yakındır. O zaman da pik yapar falan. Ha. Yeşil biber 400 liraydı kilosu.
1: O art delirmiş bence yani.
4: Şimdi öyle değil ama. Yani. Şimdi de 100 küsür lira. Daha da düşer bu.
3: Yani
4: bu
3: işler biraz mevsimsel.
1: Yani, onu söylemeye çalışıyorum işte. Yani bu şekilde bir gazetecilik anlayışı, bu şekilde bir siyaset okuması doğru olmuyor yani sahada.
3: Ya tabii ki etik değil en başta. Yani bir kere yanıltmaya yönelik bir şey var burada.
5: Hukuki yani olarak da bunu görüyoruz şu anda. Yani kendi düşüncesine yakın olan ya da bulunmuş olduk pozisyona yakın olan kişilerin konuştuğu ve başka tarafı çevirdiği bir süreci görüyoruz. Halbuki bugün en büyük konuşmamız konulardan bir tanesini bu davalarda adliye mahkemeleri yetkili mi değil mi, Yüksek Seçim Kurulu yetkili mi değil mi, kanunun açık maddesi var, diyor ki
0: siyasi partilerle ilgili seçimlerde seçimin devamı sırasında gerçekleşen işlemlerle ilgili YSK'nın görevli olduğu söyleniyor. Ancak seçim öncesindeki kurultay aşamasındaki bütün o işlemlerle ilgili mutlak mutlam ve yokluk hükmünün var olduğu açık ve net olarak ortada. Dolayısıyla siz bugün parti üyeliğinden çıkarıldığınızda Asya Hukuk Mahkemesi'ne gidip bu çıkarılma ilgili dava açabiliyorsunuz. Şimdi bunları birlikte değerlendirdiğinizde hala Yüksek Seçim Kurulu'nun sanki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa 79 olduğu gibi, milletvekili seçiminde, muhtarlık seçiminde olduğu gibi siyasi partiler seçiminde yetkili olduğu söyleniyor. Değil. Yani bu, ve görevli olduğu söyleniyor. Değil. Dolayısıyla burada
1: ya aslında işte bunu hukuki olan bir problem var. Mesela bizim ordumuz kağıttan kaplanmış diyen profesör olunca ben zaten çok ciddiye alamıyorum kendiniz hukukçu olarak. Yani her ne kadar üniversitedeyken derslere gitmiş olsak da İstanbul Üniversitesi'nde yani Allah ıslah etsin deyip devam etmek zorunda kalıyorum bir anlamda.
3: Veri ve gerçekliği manipüle etme durumu söz konusu CHP'de. Yani o illüzyon merkezi siyaset gerçekten ziyade bir şekilde kendilerinden bağımsız gelişen olayların sırtına binip buralardan kendilerine kar yazma, vatandaşı bunun üzerinden kontrol etme veya doğrudan çok da hastalıklı bir şey olan bir Erdoğan karşıtlığı motivasyonu üzerinden yine bu desteği sağlama çabaları. Bu sağlıklı bir siyaset modeli değil zaten. Hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Şunu söylemek lazım.
1: Ama mesela 2023... bir endişe de var şu anda. Bak bir not söyleyeyim müsaadenizle. Mustafa Balbay diyor ki toplumun değişik kesimlerinde öfke var. Eğer Özgür Özel bu öfkeyi taşıyamazsa öfke Özgür Özel'e de dönebilir. Kemal Bey'in siyasi sakatlandı. Bu sakatlanma aktif siyaset yapmasına engel. Bu gelinen noktada Özel çözüm üretemezse ya ona döner ya da külün altındaki köze dönüp her an alevlenebilir.
3: Şöyle bir tarafı var bu söylemin. Yani CHP özellikle Kılıçdaroğlu ile beraber ilk seçildiği günden bu yana Özgür Özel'le benzer bir şey devam ettiriyor. Bir linç kültürü. Sürekli çünkü toplumun sinir uçlarıyla oynadığınızda bir noktada istediğini vermediğinizde o topluma günün sonunda hedefe de siz oturtuluyorsunuz. Bu da çok kolay siyasi aktörlerin öğütülmesine sebep oluyor zaten CHP'de. Yıllardır sürekli CHP'den birliğin tasfiye olduğunu görüyoruz. Yani önce bir umut vaat eden lider olarak bir tarafta tutuluyor. O şekilde reklamı yapılıyor. 6 ay sonra sifon muhabbetleri yapılıyor onun üzerine. Dolayısıyla bunları çok sık karşılaşmamıza sebep oluyor. Çünkü aşırı tepkisel, aşırı reaksiyoner bir ortam var. Ve 23-24 seçimlerini tekrar hatırlatmak lazım. Bunlar çok kısa süre arayla yapılmış iki seçim. Ve Covid-19, Ukrayna gibi meseleler sebebiyle ülkede ekonomik sıkışmışlığın bugün olduğundan daha fazla olduğu bir dönemde. Ve vatandaş orada genel seçimle yerel seçimler arasında farklı motivasyonlarla oy kullandığı çok açık. Yani burada ama esas oy verme davranışı genel seçimlerde ortaya çıktı. Beka meselesi, Türkiye'nin güvenlik meseleleri, bunların seçmenin davranışında ne kadar etkili olduğunu orada gördük. Ve şunu da kimse hani aklımıza dalga geçmesin, bir yılda hiçbir ülkenin siyaseten oy verme davranışları değişmez. Radikal değişimlere uğramaz. Bir puan, iki puan anlarım. Ama çok büyük, majör krizler, büyük yani işte anayasa atma meseleleri gibi böyle büyük ekonomik krizlerin yaşanmasına sebep olan olaylar veya bunun gibi problemler olmadığı sürece o majör kaymalar oyum olmaz. Son olarak bir önceki konuyla alakalı, FETÖ meselesiyle alakalı merak ettiğim bir şey var. Bu FETÖ'cüler kimler? Yani neticede Türkiye'de FETÖ terör örgütü üyeliği neticede bir suç değil mi? FETÖ'cü olmak bir suç teşkil eden bir durum değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tespiti varsa bunların kim olduğunu da söylemekle sorumlu. Ve özellikle bunu neden sorumlu? Yani şöyle bir hatırlayalım. Gezi protestoları, 17-25 süreci, ondan sonra midterları meselesi, devamında yine Ekmelettin İhsanoğlu
1: mesela
3: seçimleri.
1: Mesela ben unuttum onu. Bunların her birine pozisyon alan mesela bir adam. Özgür Özel'in grup toplantısında Osman Kavala'ya selam olsun diye çıkışı acaba tesadüf müydü diye insan düşünmeden edemiyor.
3: İşte tam bununla alakalı. Yani bir şekilde bir yerlere selam çakılıyor ama.
1: Ki hani izleyicilerimizi hatırlayayım. Osman Kavala Cumhurbaşkanı Erdoğan deyimiyle Soros'un Türkiye Şubesi olarak nitelendiriliyor. Gezi kışkırtmasından da hapis cezası almış. Şu an cezaevinde olan bir sanık.
3: İşte tam da bu yüzden zaten Kemal Kılıçdaroğlu az önce Yusuf Hoca'nın dediği gibi bir samimiyet testinden bu konuda geçmedi. Ama geçmesinin yolu da bu konuda açık davranması. Kim bunlar? Sonuna kadar da gitmesi lazım eğer samimiyse. Ama evet, ben şöyle düşünüyorum. Bir samimiyet ben bu konuda görmüyorum. Yani bu konuda herhangi bir samimiyet gelmeyecek buradan. Sadece bugün günü kurtarmaya yönelik bir şekilde pozisyon alıyorlar. Kendi aralarında birbirlerine FETÖ'cü suçlamaları vesaire bunlar olacak. Daha da çirkinleşecekler. Ama sonunda CHP aynı CHP olmaya devam edecek. Bu yapı gene aynı sorunlu liderlik, sorunlu siyaseti üretmeye devam edecek.
1: Bu konuyla ilgili
4: ben bir ilave
1: bitti sürem ama ne kadar var? 3 dakikam var. Bahçeli'nin bir uyarısı var. Onu bir grafik olarak hatırlatayım ekranda. Çok kısa zaten. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bizi sürekli olarak işte milletten kopuk olmakla suçluyorlar ama yani ben işte uzun köprüdeydim cumartesi akşamı. Orada işte kaydırağı işleten bir beyefendiyle oturduk, bankta sohbet ettik çocuklar eğlenirken falan. Yani çok net durumun farkında herkes yani. Hani adam CHP'li ama diyor ki ya biz artık yıldık, bıktık diyor yani. Yani net söylüyor yani. Biz diyelim.
6: Sayın Özel, Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Türk siyasi hayatında parti içi mücadelelerin ve ideolojik farklılıkların yol açtığı siyasi ayrışmalar yeni değildir.

0: Ancak tarihsel tecrübeler göstermektedir ki ayrışmaların etkisi yalnızca ilgili siyasi harekette sınırlı kalmayıp ülkenin genel siyasi iklimine de yansımaktadır. Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir.
1: 2 dakikam kaldı Sayın Alman. Bahçeli'nin kaygılı.
2: Sayın Bahçeli'nin bu konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu uyarı son derece önemli. Çünkü Sayın Bahçeli de yaşı da bizden büyük olması hasebiyle biz 70'li yılları hatırlıyoruz. Sayın Bahçeli 60'lı yılları da hatırlıyor ve 60'lı yıllardan bugüne kadar geçen Türk siyasi hayatında bu türden ideolojik ayrışmaların Türkiye'de siyasetin istikrarsızlaşıp darbelere varıncaya kadar birçok sonuç ürettiğini bugünkü aklımızla görebiliyoruz. Sayın Bahçeli daha derinden görebiliyor. Hem siyasetin içinde olması hem yaşı itibariyle. Şimdi burada tabii ki Özel'in de burada krizi derinleştirecek hamleler yapması üzerine Sayın Bahçeli bir uyarıda bulunuyor ve bunun sadece o partinin değil ülkenin genel siyasi iklimine de bu istikrarsızlık yansıyor diyor. Buradan hemen konuyu ben Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine getirmek istiyorum. Eğer bu yaşanılanların olduğu dönemde Türkiye'de koalisyonlardan oluşan bir parlamenter sistemle biz yönetiliyor olsaydık şu an ortaya çıkacak tablo İran'ın savaş altında, Ukrayna'nın savaş altında, Rusya'nın savaşın içinde olduğu bir coğrafyada terörsüz coğrafyayı, Paşinyan ile yeni bir Kafkas baharını falan konuşuyor olmayacaktık. Birazdan Türkiye'deki istikrar krizini, işte %1700'lere fırlamış faiz oranlarını ki şu an bile enflasyonun %30'larda olması bizi nasıl rahatsız ediyor ama 1700'leri gördük gecelik falan. Bunları konuşuyor olacak. Milletvekilliği pazarlarının kurulduğunu görecektik. Doğru. Güneş Otel pazarlıklarında olduğu gibi. Allah'a çok şükür bu %51'e kıstasın getirilip oturtulması ülkeyi birçok noktada istikrara kavuşturdu. Diyeyim ve susayım.
1: Bir kısacık mola rica edeyim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Yine özellikle dış gündemden yansıyan bir yayınımız olacak. Paşinyan aslında ne kazandı? İsrail-İran Savaşı ve başlıklarıyla ikinci bölümde birlikteyiz.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
10: Haydi salataya salataya kırmızı biber, kırmızı, kırmızı, kırmızı.
11: Beyaz!
10: Kırmızı!
12: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
13: aşk. Evlenecekler evini yeni.

0: Söyleyecekler müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy!

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
3: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
5: Abi hocam affetmez.
3: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobik'te. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Paşin aslında ne kazandı başlığıyla bu saat diliminde birlikte olacağız. Tabii özellikle Ermenistan seçimini de yakından takip ediyoruz ama sadece Ermenistan seçim meselesini değil, daha çok liderlik meselesini de biraz konuşmak istiyoruz bu kapsamda. Önce Paşinyan'ın açıklamalarını biraz hatırlatayım. Ardından da sohbetimize başlayalım.
1: Bu mesaj barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Bunun hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanmasını umuyorum. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmamız gerekiyor. Türkiye ile sınırları açmamız gerekiyor. Tabii ki diplomatik ilişkileri de tesis etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi Sayın Ababar'da buradan bir başlayalım. Evet. Açıkçası ben kendi adıma hani Ermenilerin Paşinyan'a destek vermesini kıymetli buldum. Yani kesinlikle. En azından bölgemizde yaşanan coğrafyamızdaki o kışkırtmalar, işte kardeşliği bozan meselelerle ilgili o eski söylemlerinden biraz uzaklaşıyorlar hissiyatına kapıldım. Şimdi bu açıklama üzerinden bir değerlendirme alayım. Siz nasıl yorumladınız, evet, Paşinyan'ın seçilmesini, Paşinyan'ın ilk açıklamalarında, evet, Türkiye ve Azerbaycan mesajları vermesini?
2: Şimdi bir ülke düşünün, 33 yıl boyunca başka bir ülkenin topraklarının %20'sini işgal etmiş ve endoktrinasyon süreçlerinde diasporanın da tesiriyle sürekli olarak Ermenilerin kadim kendilerine vaat edilmiş topraklarına sahip olduklarını falan yalanıyla büyütülmüş. Fakat o 33 yılın sonunda kahraman Azerbaycan ordusu 44 günlük bir savaş sonucunda bütün işgali sonlandırmış ve Kafkasya'da bütün dengeler Minsk grubunun içerisinde yer alan Rusya, Fransa ve Amerika'ya rağmen değişmiş sevgili İbrahim. Şimdi buradan bu işgal sona erdikten bütün Ermeniler, işgalci Ermeniler Ermenistan'a geri döndükten sonra ne beklersiniz? Savaşı kaybeden kişinin seçimleri de kaybedeceğini bekler ve bu yenilginin faturasının Paşinyan'a çıkacağını falan düşünürsünüz. Öyle olmadı. İkinci kez seçimi kazanıyor. Neden? Çünkü halkına bir takım gerçekleri acı da olsa söylemeye devam ediyor. Rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in Tarihe Tanıklığım isimli eserinde şunu söyler. Tatlı yalanların derde devası olmaz ama acı gerçeklerin iyileştirici bir yönü vardır. İyileştirici yönünü istisnasız 4-5 yıldan bu yana Paşinyan dile getiriyor. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni göreve başlama yemin töreninde de kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Orada da sorduğumda gözünden o konuları izah ederken kullandığı lisandan son derece etkilenmiştim Sayın Paşinyan'ın. Şimdi de bu seçim kampanyasının 3 konu üzerine oturttu. Türkiye ile olan ilişkiler, işgal konusunda sizi diaspora yanılttı, sınır kapılarının Azerbaycan'da dahil açılması. Bu üçü üzerine bir şey kurdu ve kendisini sokakta çevirip de örselemek isteyenlere çata çat karşılık verdi. Bir genç oğlunu kesti ve dedi ki, biraz uzun tutuyorum ama hiç çok önemli. Yok, ne var oldu Ermenistan'da bilinsin anlamında. Bir genç oğlunu kesti ve dedi ki, bu kadar dedi askerimiz dedi öldürüldü, bu kadar işgal toprağı kaybedildi ve hepsi senin yüzünden. Dedi ki, sen niye dedi savaşmaya gitmedin? Ben dedi oradaydım dedi. Peki dedi, biz sana milyarlarca dolar akıttık o işgali sürdürebilmek için. Neden kalıp çatışarak ölmedin de Erivan'a kaçmak durumunda kaldın? Çata çat kavga etti. Dedi ki, bizi kandırdılar, sizi kandırdılar. Ermeni

0: İslam diaspora tarafından yönetilmez, Erivan tarafından yönetilir lafı Paris'te ve Kaliforniya'da 8 şiddetinde depreme yol açtı. Paşinyan kimse bilmez ama Ermenistan'da kurulu diaspora bakanlığını lağvetmiş adamdır. Bakın bunlar siyasi anlamda görev yapan liderlerin kolay kolay altına gireceği sorunlar değil işte. Tabii ki. Ne dedi biliyor musun? Çıktı halkının karşısına. Beyler dedi, yüzünüzü doğuya döndüğünüzde 10 milyon Türk yaşıyor. Azerbaycan Türklüğü için. Güneye gittiğinizde 35 milyon İran Türklüğü için. Batıya döndüğünüzde 85 milyonluk. Biz dedi, bu dedi 120-130 milyon Türk'ün içinde 2.9 milyon Ermeniyiz dedi. Şimdi dedi eğri oturun doğru konuşun. Biz hepsiyle baş edebilecek güçte miyiz dedi. Bir de paylaşamayacak neyimiz var? Anayasaya yazmışız, şuna yazmışız. Bunları değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Fakru zaruret içerisinde kıvrandı Ermenistan yıllarca.
1: Çok fakir.
0: Son 3 yıldan bu yana Rusya'ya olan ambargoyu Türkiye'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan Ermenistan'a, Ermenistan'dan Rusya'ya giden mallar üzerinden kırdıkları için bir kıpırdanma oldu ekonomilerinde. Ve dedi ki, küçük adımlar zamanı değil, Batılılardan destek bekleme zamanı değil, büyük adımlar atma zamanı. Yani Macron oraya geldiğinde çözüm için gelmiyor, çözümsüzlük için geliyor ve fırıldağını Paris'te Ermeni oyları üzerinden Macron daha iyi döndürebileyim diye geliyor. Kaliforniya'daki Ermeni diasporası, Kaliforniya'da yaşamış birisi olarak söylüyorum, tamamen Ermenistan konusu üzerinden fırıldağını döndüren diaspora tüccarları üzerinden yürütüyorlar. Diasporanın bu anlamda Holocaust ekonomisi gibi kendi ekonomisi vardır. Şimdi diyor ki ülke ölüyor, kendi ülkesi için söylüyor. Kalıcı bir barış üzerinde mutlaka anlaşmalıyız diyor. Şimdi o zaman Paşinyan kısmını bu tarafa koyduk. Bir de biz kendimiz açımızdan bakalım. Bizim kırmızı çizgimiz nedir Ermenistan ile alakalı? Bir Türkiye'den toprak talep edip evet, Batı Ermenistan gibi saçma sapan işler. Bunları bırakacak. Bıraktılar zaten. Ne yapacaksın yani? 2.9 milyonmuş. 1 milyonu Erivan'da yaşıyor. Geri kalanı köylerde yaşıyor. Böyle bir toplum. Ve Ermeni toplumu kültürel olarak bizim uzak kaldığımız bir toplum değil. Tamam mı? Yani. Ha, ama tabii ki
1: Milleti Sadık'a zamanında
0: tutup da Ağrı Dağı, Mağrı Dağı. Ha, ilişkiler düzelirse
1: geç sınırdan
0: Ağrı'ya tırman, git Van Gölü'nde, işte Ahtamar Adası'nı git gez, oradaki kilise ayini açıldı falan filan. Bizim bir gocunmuşluğumuz yok bundan dolayı. Ama şöyle, bizim kırmızı çizgimizin biri bu, biri de ne biliyor musun? Ermenistan ile olan ilişkilerde Azerbaycan'ın Türkiye'ye tamam sınırları açabiliriz mesajı. Biz kardeş Azerbaycan bu konuya tamam demediği sürece adım atmayız. Ama Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere dair de ipuçları verdi. Dedi ki önceden dedi tek bir dedi yaprak geçmezdi. Şimdi tırlar dolusu ticaret malı Azerbaycan'dan Ermenistan'a geliyor. Oradan nereye gidiyor sevgili İbrahim? Rusya'ya gidiyor. Ambargo kırılıyor çünkü. Şimdi bununla alakalı da ülkenin içerisinde radikallikten terörizme dahil tebdil edilebilecek bir siyaset anlayışı var. Taşnak Sutyun. Diasporayı Taşnak Sutyun'la işbirliği yapmakla suçlayıp Ermenistan'ı diasporanın kararları değil Erivan'ın kararları yönetir dedi. Şimdi buraya kadar tamam. Bundan sonra ne olur? Bugün çok önemli bir toplantı vardı. Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları buradaydı.
1: Vereyim mi size Fidan'ın açıklaması? Arkadaşlar Fidan'ın açıklamasını biz dinleyebilir miyiz o toplantıdan sonra?
2: Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
0: Şimdi buradan bundan sonra ne olacağı hemen geçelim. Eğer ki Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan'la normalleşme kapsamında sınırların açılması konusunda hemfikir olurlarsa, Suriye'den sonra Kafkasya'da da Akbabaların tüneyebileceği tünek ortadan kaldırılıyor. Suriye'deki tünek büyük devletlerin merhametiyle ortadan kaldırılmadı. Oraya yapılmış dört kapsamlı harekat, yüze yakın Mehmetçiğin şehadeti ve Suriye'deki muhaliflerin kanıyla canıyla kuruldu. Ve bugün geldiğimiz noktada Suriye'de bir şeyler oldu İbrahim. Beraber gittik, beraber gördük. Irak'ta bir şeyler olmak üzere, bitmek üzere hatta. Hani diyor ya İsrailli istihbarat yetkilisi, Kürtlerin koçbaşı olarak Siyonizmin, o öyle demiyor da tam bunu demek istiyor. Siyonizmin planları doğrultusunda Kürt evlatları İran ordusunun karşısında kurda kuşa yem edilmekten Türkiye sayesinde kurtuldu. O öyle demiyor, Erdoğan engelledi diyor. Neyi engelledik biz? Evet engelledik de neyi engelledik? Bu coğrafyanın evlatlarının Siyonizm planları doğrultusunda heba edilmesini önledik. İyi ki önledik. Bu coğrafyada saçının teline halel gelmiş Kürt, saçının teline halel gelmiş Türkmen, Arap, Ezidi, Keldani coğrafyanın huzursuzluğu için yeterlidir. Şimdi buradan ama bir yere getireceğim. Suriye'de bir şeyler oldu. Irak'ta olmak üzere. Kafkasya'da da oluyor İbrahim. Bunlar tamamlandığında sadece orta koridor değil, Türkiye kendi coğrafyasında Şam genini inşa ediyor demek.
1: İşte tam dediğimiz o kardeşlik kuşağı meselesi tabii. İçin şu an yoğun bir şekilde.
0: 2021 yılında Türkiye gazetesinde bir yazı yazdım. Onlara Schengen, bize sarhoş atlar zamanı mı düştü diye. O Behman Kubadi'nin meşhur filmidir. Sarhoş atlar zamanı. Sınırda kaçakçılık yaparak hayatlarını geçiren insanlar burada kurşunlarla, karda, yağmurda, çamurda telef edilirken Hollanda'dan Almanya'ya geçtiğini fark etmiyorsun. Tamam. Size Schengen, bize sarhoş atlar zamanı değil. Size Schengen, bize de Şamgen.
1: İnşallah.
0: Bunu inşa ediyoruz. Bunu inşa etmeyi hemen imparatorluk, hemen bilmem ne diyerek küçümseyen dışarıdaki kalemler olduğu gibi içeridekiler de diyor ki İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği yolda imparatorluk kuruyorlar da onu diyorlar, bunu diyorlar. Kardeşim imparatorluk falan kurmuyoruz. Herkes ulusal sınırlarına saygı duymak kaydıyla.
1: Gönül köprüleri kuruyor, sınırları açıyoruz.
0: O kadar Erivan'a gitmek istiyorum kardeşim ben. Bunun nesi yanıldı?
1: Mesela Gürcistan'ın sınır kapısını açtık da ne oldu mesela?
0: Ne oldu mesela
1: Gürcistan'da
0: yani?
1: Kaybettik.
0: Tamam,
1: biz de kaybettik.
0: Ya tabii ki.
1: İkimiz yani, de kazandık.
0: Kerkük'e gidip hoyrat dinlemek elbette benim birincil hedefim. Ama ben oradan Süleymaniye'ye gidip oradaki insanlarla da hasbihal etmek istiyorum. Ve bunu sağlayabilmenin taşları döşeniyor. Tabii Hakan Bey'in söylediği, Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın söylediği orta koridor, Zengezur.
1: Şurada var isterseniz.
0: Tamam mı? Zengezur, Transhazar projesi mesela. Türkmen doğalgazının, Kazak petrolünün Avrupa'ya akışı nasıl olacak Transhazar üzerinden? Peki yine kulağımızı böyle mi tutacağız İbrahim? Ne bu? TANAP projesi. Gürcistan'a gitti.
1: Yukarıdan aşağı.
0: Oradan geldi. Neden? Ermenistan blokaj uygulanıyor. Biz de diyoruz ki gelin katılın kardeşim bu refaha. Bu refaha sadece orası katılmayacak. Basra'dan başlayan kalkınma yolu da katılacak. Sultan Hamid'in en büyük projesi olan Hicaz demir yolunun canlandırılmasıyla da katılacak. Bunun için vizyon lazım. Bunun için emek lazım. Bunun için uğraşmak lazım.
1: Bunlar hiçbir CHP'nin gündeminde bile yok.
0: Gündeminde yok. Ben de onu söylüyorum. Ya, ne kadar üzücü bir durum.
1: Vallahi öyle.
0: Evet.
1: Üstad şimdi Fransız medyası Macron kaybetti diye manşetler atıyor. Bugün akşam gazetesi de manşetini almıştı. Türkiye Fransa'nın yerini aldı diye. Bu konuyla ilgili olarak bir ses dinleteceğim size efendim. Nijer Cumhurbaşkanı Tihani Ankara'daydı. Çok böyle güzel bir konuşma da yaptı. Biraz böyle gündemde kaynadı ama benim gönlüme el vermedi. Manşeti de birazdan görürüz arkadaşlar ama önce konuşmayı bir dinleyelim. Manşet de sonrasında ekranda kalsın lütfen. Buyurun.
3: Böylece aslında en zayıf olan halkının daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil. 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandı ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır. Şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size Zat-ı Devletleri çok teşekkür etmek istiyorum.
4: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
1: Şimdi o akşam manşetinde veririz. Türkiye Fransa'nın yerini aldı diye işte Fransız medyasından alınan bir haberi manşete taşımış akşam gazetesi. Hı hı. Şimdi Musti Kusti diye bir tane Senegalli stand-upçı var. Bilmiyorum denk geldiniz
5: evet.
1: mi?
5: Evet.
1: Çok böyle enteresan tespitleri var. Sevimli de birisi diyor ki şimdi biz Senegal'de diyor Fransızlar alışkın değiliz diyor. Bizle muhatap olmuyorlar diyor. İşi de yapmıyorlar diyor. Siz bunlara layık değilsiniz falan diyor. Lazım müteahhitler geldi pıtır pıtır diyor yolları yapıyorlar, binaları yapıyorlar. Bir de diyor kabileye geliyorlar oturuyorlar, yemek yiyorlar bizde falan. Tek dertleri hamsi niyesin okyanusta yok diye buna hayıflanıyorlar falan. Anlatıyor be samimi samimi. Şimdi buradan şeye bağlayacağım. Yani hani Erdoğan'ın stratejisi ya da dünyaya bakış açısı emperyalizmin karşısındaki aslında çok böyle hani elimizi güçlendiren bir şey değil mi? Hani yaradılanı yaradandan ötürü sevme meselesi. Sizden bu konuyla ilgili bir yorum alsam. Macron nun kaybetmesi aslında doğal bir süreç değil mi sizce?
0: Ne diyor Musti? Bir cümle söyleyeyim. Oğlum zengine güzel kelime diyor. Siz bunu kötü bir kelime bellemiştiniz. Bize şimdi siyahi diyorsunuz batılılar gibi diyor. Hiç aklımda yokken diyor siyah olduğumu hatırlatıyorsunuz diyor.
1: Evet,
0: çok güzel bir çocuk evet, o.
1: Yani şey de diyor ya. Benim babama partiliymiş ben de sonra fark ettim. Çünkü şey de diyor. Bakın diyor bizim orada diyor herkesin umudu sizde diyor. Yani bak siz kendinizi kurtaracaksınız sıra bize gelecek diye bekliyoruz diyor. Kurtaramayacaksanız söyleyin diyor boşuna beklemeyelim falan diye söylüyor. Çok enteresan. Yani tavsiye ederim sosyal medyada izleyebilirsiniz.
6: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel bir sözü var biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür. Bugünkü sözleri, eylemleri bu sözünün siyaset sahnesine, halka yansımış olduğu bir dönemi hep birlikte görüyoruz. Bakın coğrafya kaderdir ancak medeniyet o kaderi yönetme sanatıdır. Türk milleti, Türk coğrafyası şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde bir medeniyet ülkesine sahip olduğunu sadece kendi coğrafyasında değil Afrika'da, Avrupa'da birçok yerde göstermektedir. Sadece Afrikalılar değil. Bakın Şubat ayında 2026 yılının Şubat ayında Münih'te bir güvenlik konferansı düzenlendi. Orada Almanya Şansölyesi'nin ve Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözleri neydi biliyor musunuz? Artık öyle bir dünyadayız ki haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir dünyadayız. O yüzden Avrupa Birliği yeniden bir ordu kurması
1: zaten
6: gerekir.
1: Zaten motto da düzenin yıkımıydı yani. Evet. O şeyin ana gündemi düzenin yıkımıydı. İşte, düzen yıkılıyor, biz enkaz altında kalmayalım toplantısıydı bir anlamda.
6: Kesinlikle öyle. Bugün Paşinyan'ın da aslında baktığınızda Ermeni toplumu Osmanlı'da milleti sadıka olarak anılan bir toplumdu. Peki sonra ne oldu? Diasporanın da etkisiyle birlikte farklı travmaların içerisine girdi. Bugün aslında Ermenistan halkı geçmişin travmalarıyla değil de gerçekçi bir anlayışla, medeniyet ülküsünün getirdiği anlayışla işbirliğinde bir çözüm olduğunda takdir etmiş oldu Paşinyan'ı yeniden seçerek. Bugün baktığınızda aslında İbrahim Kalın'ın anlatmış olduğu çok güzel bir hikaye var. Bakın aslında burada yatıyor hareket. Sayın Cumhurbaşkanı bir Afrikalı bir devletin temsilcisiyle bir toplantı esnasında Ramazan ayı soruyor oruçlu musun diye. Evet oruçluyum. Devletin de elinde bir para yok, ciddi bir para yok. Küçük bir otel odasında kiralamış, ailesiyle birlikte gelmiş. Orada
1: ben
6: kalacak.
1: Hatırlıyorum onu.
6: Hatırlıyorsunuz
1: evet.
6: değil mi? Orada soruyor ne yiyeceksiniz akşam iftarda? İşte ne bulursak onu yiyeceğiz. Para da olmayınca Cumhurbaşkanı diyor ki biz ne yiyorsak Onlara da aynısını yolluyorsunuz.
1: Evet, i̇şte, Ramazan boyunca yemek gönderdi.
6: Aynen öyle. İşte kalbe dokunmak, insanlara dokunmak.
1: Burada da mesela Tihani diyor ki, yani Sayın Cumhurbaşkanı işte bu savunma sanayi silahlarına ihtiyacımız oldu. Ama paramız yok. Emri şöyle verdi. Ya tamam siz gönderin, onlar gerektiğinde parasını verirlerdi. Bizler tırnak içinde verisiye göndermişiz yani hani bu anlamda. Öyle.
6: Büyük devlet olmak bunu gerektiriyor. Coğrafyada büyük akıl olmak bunu gerektiriyor. Aslında Afrikalıların hep söylediği şey neydi? Avrupalılar geldi, bize İncil'i getirdiler. Ancak bizdeki zenginlikleri aldılar.
1: Tabii.
6: Elmasları aldılar.
5: Onlar geldiğinde onların İncil'i bizim topraklarımız vardı. Gözümüzü açtığımızda bizim İncil'imiz onların toprakları vardı.
6: Aynen, İşte doğru, Afrika'da tamam. Yıllardır yaşanan, Afrika aslında en büyük coğrafya, en zengin coğrafya. Bakın Dünya Kupası'na gidiyoruz değil mi şimdi? Dünya Kupası var. En iyi futbolcular kimler? Afrika kökenli futbolcular. Peki Fransa'da Afrika kökenli futbolcular...
5: Çıkar, milli takım olmaz.
6: Olmaz tabii, ama tabii. Bir de en büyük eşitsizlik onlara. En büyük ahlaksızlık, en büyük ikircikli tavır onlara. Peki biz burada, bakın Ramazan ayı olsun, başka aylar olsun, bir kapımız çalındığında, ya bu coğrafya böyle insanlarla dolu. Kapısını açan, yatıran, suya para istemeyen, ekmeğe para istemeyen, beraber olan coğrafya. İşte aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu an ortaya koymuş olduğu medeniyet anlayışı, bizim bu coğrafyadaki kadere yönetme sanatımızın bir göstergesi. Kazan kazan modelini bütün dünyaya hissettiriyoruz. Bugün tüm Avrupa'da, tüm dünyada şunu anladı. Siz sırtınızı Amerika'ya, İsrail'e dayadığınızda size güvenlik satıyorum diye dünya kadar mal satan o büyük devletler, bombalar üzerinize yağdığında biz yapmadık, haberimiz yok düşünceleriyle ortaya atıyorlar. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Devleti tüm dünyada kriz yaşayan ülkelere kendi cebinden veresiye yardımlar yaparak destek olmaya çalışıyor. Çünkü demişler ya, insanı yaşatırsan bütün kainatı yaşatmış olursun. Kur'an'da bir emir bu. Bir insanı yaşatan dünyayı yaşatmıştır. Bu anlamda yapılan çok ciddi bir çalışmadır. Ve emin olun Sayın Yusuf Alavardı'nın söylediği gibi, Türkler gerçekten geliyor ve bambaşka bir dünya düzenini göreceğiz hep beraber.
1: Peki. Şimdi Putin'den bir ses hatırlatacağım. Meseleyi de işte liderlik meselesine bağlayacağım. Sayın Bilir, size soracağım. Arkasından da Alexander Stubb'un bir açıklaması var. Finlandiya Cumhurbaşkanı diyor ki, Avrupa Birliği'nin küresel sahnede güç devşirebilmesi için üye sayısını 40 devlete çıkarması gerek. Türkiye potansiyel birliğe katılmalı. Türkiye'nin birliğe mümkün olunca yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmalıyız diye söylüyor. Bir Putin'i bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Eski bir konuşma ama hatırlatmak istedim.
7: Nord Stream 2'nin bir hattı hala sağlam. Yarın Almanya'ya gaz tedarikine başlayabiliriz. Sadece bir düğmeye basmak yeterli. Tek engel Alman hükümetinin siyasi kararı. Rusya'nın, bu kötü Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini durdurduğunu duyunca şaşırdım. Biz hiç durdurmadık. Avrupa hayır dedi Rusya'nın çökeceğini umarak. Çökmedik.
1: Şimdi Avrupa birçok meseleyi yanlış mı değerlendirdi bu Rusya-Ukrayna savaşında? Hani Erdoğan liderliği burada da karşımıza bir güç unsuru olarak çıktı mı? Çünkü o dönem hatırlayalım şimdi... Hafıza, işte insan hafızası unutkanlığı ünlü ya. Muhalefet şey diyordu, Ukrayna ile saf tutalım, işte Rusya'ya ambargolar uygulayalım. Yani Avrupa Birliği'nin vagonu olalım gibi bir siyaset anlayışları vardı. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'den hatırlıyorum o dönem çıkışları. Bugün geldiğimiz noktada işte mesela Stubb diyor ki, ya artık Türkiye'yi kabul etmemiz lazım Avrupa Birliği'ne. Yani biz eğer gerçekten güvenliği sağlayacaksak. Ne değişiyor, ne oluyor şu anda?
8: Yani en başta şunu söylemek lazım. Avrupalılar dediğimizde ne anlıyoruz biz? Yani hangi Avrupa'dan Avrupa'yı kastediyoruz?
1: Fransa, İngiltere, Almanya.
8: Aslına bakarsanız bunların her birinin bu noktada önceliklerinin çok farklı olduğunu söylemek gerek. Tam da bu yüzden zaten Avrupa Birliği dediğimizde, Avrupa Birliği dış politika kararları dediğimizde biz genelde hareketsiz, adeta küçük bir devlet kadar etkisi olmayan bir yapıdan bahsetmek durumundayız. Yani Avrupa Birliği'nin siyasi ağırlığı özellikle majör krizlerde baktığınızda çok zayıf kalmasının sebebi de budur. Yani karar üretemez çünkü Avrupa Birliği. Örneğin Ukrayna dediğimizde bir Rusya yayılması var. Bunun Almanya için ne hissettirdiğiyle Fransa için ne hissettirdiği bunlar aynı değil. Tehdit algıları aynı değil. Keza İngiltere'nin bu meseleden ne hissettiği yine aynı değil. Tam da böyle olduğunda Rusya'ya karşı ne yapacağız? Alman vizyonuyla Fransız vizyonu çatıştığı zaman burada haliyle ortaya bir eylemsizlik durumu çıkıyor. Buna stratejik eylemsizlik dedikleri dönemler oldu. Yani aslına bakarsanız bir kılıf uydurma durumu. Yani bir şey yapamıyorlar ama bunu böyle anlatma şansları yok. Dolayısıyla burada aslında...
1: Başına stratejik yazınca canlı hale mi geliyor?
8: Dolayısıyla burada yapının kendisi zaten bir eylem üretmek üzere tasarlanmadı. Yani Avrupa Birliği dediğimiz proje hiçbir zaman küresel bir aktör olmamıştı. Bugünden sonra da olmayacak ama küresel aktörmüş gibi davranmak aslında bir önceki konuyla da bağlantılı. Nasıl Ermenistan üzerinden biz, yani 30 sene bir Ermenistan algısı vardı Türkiye'de ve hani bir problem olarak aşılması gereken bir dağ ve kendine çok özgüvenli bir şekilde bir işgal devam ettiren bir Ermenistan var. Bunu kendi gücünden dolayı mı yapabilir?

0: biliyordu Ermenistan. Hayır, küçük bir devletti. Ve birilerinin işine yaradığı ölçüde karnını doyan, güvenlik satın alan bir devlet olarak o rahatsızlığı etrafındakine vermek durumundaydı ve bunu yaptı. Yani üzerine düşen rol buydu. Küçük bir devlet olarak. Ne zaman buna karşı gerçek anlamda bir devlet, yani ne yapıyorsun diyebildi, Türkiye'de bir vizyon değişimi oldu. Yoksa biz de bu algıya hapsedilmiş vaziyetteydik.
1: Doğru.
0: Yani bizim için de Ermenistan aşılması gereken bir meseleydi. Büyük bir meseleydi. Bizim eğitim sistemimizde Ermeni meselesi bir konu başlığıdır. Halbuki eğer güçlenirseniz çok basit bir meseledir. Ve basit olduğu da çıktı, 40 gün sürdü. 40 küsür günde bitti mesele. Demek ki aslında o kadar da büyük değil. Yani bu noktada her küçük devletin bilinçleriyle oynanır vaziyette. Avrupa Birliği de benzer bir şeydi. Yani değerli olmadığı halde, aslında politik aktörü zayıf olduğu halde.
1: Avrupa Birliği biraz böyle ABD dev aynasında mı gördü kendisini bu süreçlerde? Ya da işte bazı onlara, ülkelerin liderleri kendilerini hani küçük Napolyon'dan dedip aslında öyle olmadığını mı anladı?
0: Tam olarak böyle işte. Yani Ermenistan'ın Karabağ'ı tutabiliyor olması nasıl Ermenistan'dan ibaret bir şey değil. Yani onun kendi mahareti değil. 40 günde bitti tek başına kaldığında. Avrupa Birliği'nin de dünyadaki politik aktörlüğü aslında bir mış gibi yapma süreci. Amerika Birleşik Devletleri onlara bu alanı açtığı için öyleymiş gibi geldi ve bakın bu oyunu sadece Balkanlardaki 3-5 tane küçük devlete ve Türkiye'ye karşı oynayabilirler. Birkaç tane de Akdeniz'deki Afrika ülkesine oynayabilirler. Avrupa Birliği'nin aktörlüğünü zaten ciddiye alan Rusya veya Çin gibi bir şeyle karşı karşıya değiliz. Nitekim baktığınızda zaten
1: dış politika, Afrika'dan da çoğu kovuldu.
0: Evet yani, ama şöyle bir sorun var. Dünya büyük oranda bu meselenin hani tam olarak ne olduğunu hep bilirken Türkiye'deki mevcut siyasi şartlar, bir önceki siyasi şartlar, 2000 öncesi özellikle o küçük devlet algısı, Türkiye'yi de aynı Avrupa Birliği, Ermenistan, Yunanistan gibi yapılar gibi o benzer bir bilinçle yönetme çabası bir illüzyon yaratıyordu ve illüzyon bize şunu gösteriyordu. Yani hiç kimse inanmazken Avrupa Birliği bizim için ulaşılması gereken bir hedef. İçine girmemiz gereken bir hedef. Halbuki real politik gerçekte bize şunu söyler. Yani Avrupa Birliği dediğimiz yapı Almanya'nın savaşmaması, tekrardan kafasını kaldırmaması için dizayn edilmiş. Amerika'nın bir vitrini, liberal demokrasinin vitrini olarak aslında suni bir yapı olarak dizayn edilmiştir. Ve dolayısıyla burada mevcut denge bozulmadığı sürece ayakta kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri bunu sağlar. Ama buraya Türkiye gibi güçlü, evet, özellikle bugünkü versiyonuyla Türkiye'nin buraya katılımı demek bir anda Avrupa'nın bütün dengelerinin bozulması anlamına gelir. Her açıdan. Ve bu yüzden de hep benim aklım, hep şunu söylerim. Yani Fransa veya Almanya'dan bir tanesi, özellikle Fransa Avrupa Birliği'nden çıkmadığı sürece Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olması gibi bir şey söz konusu olmaz. Yani bunu herhangi bir şartta kabul etmezler. Çünkü görece kazanç diye bir şey vardı. Türkiye'nin buradan elde edecekleri Fransa için bir tehdittir. Ve dolayısıyla Fransa'nın Türkiye ile ortaklıkta elde edecekleri Türkiye için bir tehdittir. Ve benzer bir şey Almanya, Fransa veya Almanya, Türkiye arasında
1: siz
0: da söylenebilir.
1: Siz şimdi bunları alırken aklıma işte geçen hafta gündemdeydi. Dünya Yahudi Kongresi'nin başkanı,
2: evet,
1: Lauder. Telaffuz umarım hata olmamıştır.
2: Biliyorsun onu Türkçeleştirdik yayında.
1: Evet, yani şey diye söylüyordu işte. Ben aslında Merkel'i falan uyardım, bu Türkleri geri bırakmamız lazım diye. Ama beni dinlemedi, sessiz kaldı. Bak şimdi geldiğimiz yeri görüyorsunuz. İşte bu Türkleri engellemeliydik demeye getiriyor. Hı. Bir önceki açıklaması da şey, Mossad işte İsrail karşıtı olanları takip etsin, gereğini yapsın falan böyle. Hani kimse İsrail karşıtı politika geliştiremesin falan diye söylüyor.
2: Ne yapmış, Merkel bize destek mi vermiş?
1: Yok.
2: Kardeşim yani, savunma sanayimiz dahil birçok konuyu güçlünün ayakta kalma mücadelesi gibi sınavlardan geçe geçe kaslarımız güçlendi. Şimdi diyorlar ki bu kadar kaslı ne hale geldi? Sizin sayenizde geldik.
0: Zor oyunu bozdu bir noktada. Yani ve bunu yapabilecek tek devlet de bölgede Türkiye'ydi.
1: Bu arada Almanya'da bizi engellemedi de değil. En basit örneği, en hafifi Akkuyu nükleer güç santralindeki parasını ödediğimiz parçaları vermedi. Siemens dedi ki kardeşim ben ya, veremiyorum. Berlin hükümeti izin vermiyor.
2: Bakın o gene mesela parasını verdiğimiz tayyareleri alamıyor.
0: Yani. Mesela çok stratejik bir şey nükleer güç mesela, değil mi? Yani Türkiye'yi engellemek ister bir düşman. Türkiye'nin bu şeyi üretmesini istemez. Türkiye'de bir nükleer güç, nükleer enerji üretmesini istemezler. Bunu engel, ben bunu çok açık şekilde anlayabilirim ama çok iyi bildiğimiz başka çok detay ve gereksiz süreçler. Yani Türk Hava Yolları'nın örneğin, yani Türkiye'deki havayolu şirketlerinin yurt dışından uçak tamiratı için elde etmesi gereken bazı parçaların bile satışında Türkiye'deki siyasi durumu bahane ederek parça göndermediklerini biliyoruz. Yani çok basit sivil uçuşlarla alakalı, ki Avrupa için önemli olan bir merkez konumunda burası. O düzeyde engellemeler yapılıyor. Hani bir dış güçler anlatısına genelde bu anlatıyı karikatürize etmeye çalışırlar. Ama hakikaten böyle bir şey vardır. Yani görünen ve görünmeyen birçok engellemeyle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Ama bunu çok net bir şekilde 2000'den bu yana Tayyip Erdoğan vizyonu bir şekilde üzerlerine basa basa mevzi kazana kazana arkasında bıraktı. Ve bir yöntem de var burada. Yani işe yarayan az önceki Afrika ile alakalı gündem de benzer veya Ermenistan'da da aynı sonucu veriyor olması. Normalde kazan kazan yoktur uluslararası ilişkilerde. Herhangi bir şartta yoktur. Evet. Ama büyük devletler arasında yoktur. Ya çünkü kaynaklar kısıtlıdır. Birinin kazancı diğerinin kaybıdır. Ancak Somali gibi, Afrika'nın birçok yeri gibi veya Ermenistan gibi başka devletlerin bir şekilde aracı olmuş, bir şekilde onların egemenliği altında, onların o emperyal politikanın altında ezilen topraklardan eğer siz bu yabancıları çıkarırsanız mevcut şartlar onu çıkaran aktör Türkiye'nin, Türkiye ise o yerel aktörle beraber aslında onların arası o diğerlerinden kalan boşlukta bir kazan kazan doğabilir. Yani esas düşman ortadan kalktığında. Ama burada şöyle bir şey de var, unutmamak gerek. Bunu oluşturan şey ilk başta Türkiye'nin medeniyet tasavvuru, Türkiye'nin ne kadar iyi bir ülke olması, iyi niyetli olmasından öte yarattığı güç ve çekim.
1: Tabii tabii. Yani ya şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi mesela işte Mustikusi diyor ya, Senegal'e evet. geldi Türk iş adamları diyor. İşte Laz müteahhitler diyor, geldiler diyor. Takır takır takır takır yapıyorlar diyor. Biz diyor Fransızlar diyor bir mesela stat ihalesi verdik. Evet. 10 yıl diyor yapmazlardı. Bir de şey derlerdi ya, siz zaten oynamazsınız, siz zaten layık değil. Biz de aşağılarlardı diyor. Yani şimdi hani bir şey yapmak da önemli tabii. Gidip sadece hamasetle olmuyor. İş de yapmak
0: ya
1: önemli.
0: Eylem yapı bir güç çekimi var. Karşılığında bir güvenlik garantisi verebiliyorsunuz. Ekonomik garantiler verebiliyorsunuz. Gittiğiniz yere belli bir refah. Çin'in örneğin nasıl gittiğini Afrika'ya biliyoruz. Yani tabii. hem yatırım götürüyor hem kredilerle borçlandırıyor kendisini. Aslında tam peki. tek taraflı bir asimetri üretiyor.
1: Üçüncü başlığa orada. Geçeceğim müsaadenizle. Sürem çok az kaldı çünkü Sayın Alabar'da.
3: Evet.
1: İsrail-İran savaşı mı diye yazdık başlığı. Çünkü ABD sanki ben artık bu iş içinde yokum havasına bir büründü gibi. Önce bir Trump'ın tırnak içinde küfür ettiği de iddia edilen konuşmasına dair bir kısa bir bölüm var. Onu bir hatırlatayım. Netanyahu ile çünkü sert bir telefon görüşmesi yapmışlar.
4: Evet, Netanyahu'ya lanet olası bir deli olduğunu ve eğer ben olmasaydım hapse gireceğini söyledim. Lübnan'a saldırmayı bırakmadığı için sinirlendim. Eğer ben olmasaydım İsrail çoktan yok olurdu. Herkes biliyor ki ABD olmadan İsrail hiçbir şey yapamazdı.
2: Şimdi İran-İsrail savaşı başladığında bir şey dedim ki İbrahim, şimdi bir şeyi ortaya koyalım. Konu İsrail mi İran'a saldırıyor, Amerika mı İran'a saldırıyor? Amerika'nın saldırılarının oluşturduğu yıkımı İsrail hanesine yazmak da İsrail'i büyütmek olur. Hatırlıyor
1: doğru,
2: musun?
1: Doğru.
2: Trump da aynısını söylüyor.
1: Doğru.
2: Eğer ben olmasaydım diyor, sizi diyor İran gönderdiği balistik füzelerle paramparça ezecekti. Çünkü o çelik kubbe dedikleri üç katmanlı mimarinin üzerine Amerika'nın Körfez bölgesindeki hava savunma sistemleriyle uçak gemisinde Doğu Akdeniz'de bulunan sistemlerinden atılan taht füzeleriyle korumaya çalıştılar. Buna rağmen kevgire döndü demir kubbe. Tamam mı? Biz o zaman şu hükmü vermiştik. Ne diyor Naftali Bennett? Yeni İran Türkiye'dir diyor değil mi?
1: Evet.
2: Ha, o zaman Naftali Bennett'e şunu soracağız. Sen mi geleceksin, yanında Amerika'yı da getirebilecek misin? Asıl sorulması gereken sual bu. Bunları konuştuk burada hatırlarsın. Getirebilecek misin NATO müttefiki bir ülkenin karşısına Amerika Birleşik Devletleri?
1: Ya birkaç kez tekrar de Trump deli misiniz filan diye cevap vermiş. Ha.
2: Şimdi Türkiye'nin karşısına Amerika Birleşik Devletleri'ni getiremezsin. Getirdin diyelim. Ya İran karşısında Amerika'nın ne hale düştüğünü Amerika bu vakitten sonra gördükten sonra Türkiye gibi hem NATO üzerinde kağıtta da olsa müttefiki olan bir ülkeyle savaşa girmeyi hangi Amerika'daki siyasetçiye kabul ettirebilirsin. İran'ı günah keçisi yaptınız. Türkiye dünyayla entegre olmuş bir devlet olarak hangi konuda günah keçisi yapacaksınız Türkiye'yi? Her kuşun eti yenmez. Ne olduğunu, ne bittiğini gün geldiğinde hep beraber göreceğiz. Bak hamaset yapmıyorum bu konuda. İran'ın elinde bir balistik füzesi vardı sevgili İbrahim. Bir de Şahit kamikaze dronları var. Hali hazırda da.
1: Doğru.
2: Ya kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'e karşı kullanılabilecek havadan atılan standoff mühimmatlarından Air Launch Ballistic Missile dedikleri İHA 230 kara kuvvetleri envanterine giriş yaptı. Ya da Türkiye'nin kullanabileceği çok yüksek hassasiyetli balistik füzelerinden İsrail'le mukayese bile kabul edilmez bir donanmaya sahip. Nasıl durduracaksınız Türkiye'yi? Öyle orada oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin. Ama ben bir analiz yapmak istiyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum kendimce. Şimdi

0: Diyor ki Katz, konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Osmanlı denilen köhne zihniyet bir daha asla dirilmeyecek diyor. Tamam mı? Köhne, eskimiş, vampir, ne yaşta aklına gelirse. Hain herif, nankör herif. O senin köhne Osmanlı dediğin Osmanlı. Senin için savaşıyorum ey Batı diye övdüğüm Batı'da Engizisyon mahkemeleri kurulduğunda 1492'de kirli İzabel 7 ceddini Engizisyonlardan geçirip ortadan kaldıracaktı. Atan Beyazıt Han, Kemal Reis'i fırkateynleriyle beraber, gemileriyle beraber gönderdi. İzmir'e, İstanbul'a ve Selanik'e seni yerleştirdi. O köhnemiş, vampir diye nitelediğin Devlet-i Ali-i Osmani olmasaydı bugün İstanbul'daki Yahudi cemaati, Selanik'ten türemiş Yahudi cemaati ve dünyaya yayılmış hali ve İzmir'deki o cemaatlerin hiçbirisi olmayacaktı. Şimdi ben şunu bekliyorum. İstanbul'da bizlerle birlikte yaşayan bu ülkenin değerli vatandaşı Yahudi vatandaşlarımız var. 1992 yılında 500. yıl kutlamaları yaptılar. Osmanlı bizi hüsnü kabul içerisinde aldı, işte yerleştirdi. Ben soruyorum burada. 1992 yılında Osmanlı'nın kabulünün 500. yılını kutluyordunuz da 2026 yılında Osmanlı'ya atıp tutan bu adama karşı iki cümle etmeyecek misiniz? 92 yılında 500. yılını niye kutladınız o zaman? Şöyle, asıl cevap burada bak İbrahim. Çünkü 1992 yılının Türkiye'sinde İsrail için the good old days vardı. Eski güzel günler vardı. Ne yapıyordu? Konya'da uçakları talim yapıyordu. F-4 uçaklarını İsrail modernize ediyordu. Kayseri'deki tank balet fabrikasında tanklar modernize ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler üzerinden Kayseri'deki tank balet fabrikası İsrail'e satılmış bile diyeni yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada kediye kedi dendiği, elmaya elma, armuta armut dendiği bir devirden geçiyoruz. Bu İsrail'i rahatsız ediyor. Önceden karşımıza çevik biri çıkartıyorlardı. Hatırla o makaleyi, İsrail ve Türkiye istikrarın formülü diye Middle Eastern Quarterly'de yazdıkları, Martin Sherman'la yazdıkları bir makale vardı. O zaman çevik bir üzerinden her şey halledilirken bugün geldiğimiz noktada millet iradesi ortada durup 15 Temmuz'da güneyde sevdiğimiz ülke diyen FETÖ'cüler de başarıya ulaşamayınca şimdi kendi ordularını hazırlıyorlar, yanına da Amerika'yı çekerek daha size çok talim yaptıracağız biz. Evvelallah.
1: Peki. Şimdi üstad bir görüntü izlettireceğim. Ya bu İsrail nasıl bir ordu diye soracağım. Bir de şöyle bir bilgi paylaşacağım. ABD'li bir araştırma şirketi 36 ülkede kamuoyu araştırması yapıyor. Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlası İsrail'e karşı olumsuz görüş belirtiyor. En yüksek oran %96 ile Türkiye'de. Bir görüntü verebilir miyiz arkadaşlar? Bunu birazdan yine veririz ekrana ama şu bana göre sapık İsrail askeri diyebileceğimiz görüntü.
0: Hayır, dünyanın en ahlaksız ordusudur. Netanyahu en ahlaklısı diyor ya. Bakın.
1: Ben görüntüyü radyodan dinleyenler için anlatayım efendim. İsrail askerleri Beytüllahim'de bir Filistinli ailenin evine çökmüşler. Net olarak bunu söyleyebilirim.
0: Hırsız Yakup gibi.
1: Aynen ve askerlerden bir tanesi evin hanımefendisinin iç çamaşırlarını üzerine geçirmiş. Kendince tuhaf danslar yaparak karşısındaki komutan diyebileceğimiz kişilere bana göre iğrenç hareketler yapıyor. Yani bir...
0: Bana göre mi? Dünyada vicdan sahibi herkes için.
1: Evet, yani hani daha da uç bir ifade de kullanmak istemiyorum. Çünkü sebebiyle televizyondayız ama. Ya şimdi bunlar nasıl insanlar? Bunlar nasıl ordu? Mesela nasıl bir disiplin yapısı? Oradaki komutanı ya sen ne yapıyorsun? Niye demiyor? Gel. Nasıl bir ruh hali bu? Dünyadaki bu değişimi nasıl okuyalım? Siz nasıl okudunuz bunu?
2: Sözlerin en güzeli olan Allah'ın Ali İmran suresi 78. ayette bir sözü var. Kafirler sanmasınlar ki onlara zaman tanımamız onların hayrınadır. Onlara çok küçük düşürücü bir azap vardır diyor Allah. İsraillerin de aslında Siyonizm düşüncesinde olan İsraillerin, bütün Yahudileri kastetmiyorum. Topluma ve dünyaya yaşattığı şey bu. Ben Gurion'un bir lafı var. İsrail'in gücü ordusundan değil, meşruiyetinden kaynaklanır diye. İsrail dünyada Yahudilere zulüm yapıldı düşüncesini her yere yayarak bir meşruiyet kazanmıştı. Ancak bu meşruiyeti öyle bir kötüye kullandı ki Gazze'li o küçük çocukları yakarak, yıkarak, hastanelere, okullara saldırılar düzenleyerek, İran'da aynı şekilde bunu gerçekleştirerek, Lübnan'da bunları gerçekleştirerek çocuk, kadın, anne ayrımı yapmaksızın neredeyse kadınlara

0: tecavüz edecek nitelikte, çocukları diri diri yakacak nitelikte eylemleri sonrasında sadece bakın dünyadaki bütün ülkelerdeki Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'daki halkların ayaklanmasından bahsetmiyorum. Uluslararası Adalet Divanı vermiş olduğu tedbir kararları var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsü kapsamında Netanyahu hakkında vermiş olduğu bir tutuklama tedbiri var. Aslında bugün ABD'nin desteği olmasa havada uçacak güce sahip değil. Çünkü ülkeler tarafından tutuklanması gereken ya da uçağın düşürülmesi gereken bir Siyonist liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu artık dünyanın kendilerinden pişman olduğu, yıllarca destek vermelerine rağmen en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık bıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Ben size daha kötüsünü anlatayım. Bir İsrailli asker eşinin doğum yapacak kız mı erkek mi çocuk olduğunu Gazze'lilerin üzerine bomba atarak, bombayı da renkli hale getirerek
1: Havaya uçuruyorlar.
0: Yani böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Böyle bir zihniyetten. Yani bu zihniyetin bu dünya üzerinde en büyük acıyı yaşaması gerektiğini herkes zaten biliyor.
1: Yani düşünsene, bugün bir görüntü izledim mesela. İşte yine Batı Şeria'da ailenin evine gelmişler 3 tane zibidi. İşte ellerinde silahları, onlar yerleşim diyor bana göre işte işgalciler. Diyor ki artık boşaltın diyor, bak sıra size geldi diyor. Yani hani çoluk çocuğunun acısını yaşamak istemiyorsan diyor, al çoluk çocuğunu git, ben bu eve öyle ya da böyle alacağım elinden diyor. Evet. Ya düşünsenize, 100 yıldır orada yaşıyorsunuz, atanızdan babanızdan size bir ev kalmış. Kapınıza 3 tane adam geliyor, elinde de silahları var. Diyor ki sana çek git, al çoluk çocuğunu, yoksa diyor sonu fena olacak diyor. Yani bunu da Yahudi yerleşimi diye satıyor sana İsrail, ama artık satamıyor. Yani işte anketi verdi arkadaşlar. Dünya artık gerçek İsrail'i görmeye başladı. Bunu da niye söylüyorum? Sürekli olarak bunları bizim diri tutmamız, insanlığa anlatmamız gerekiyor. Bizim bir vazifemiz diye. Konuyu nereye bağlayacağım? Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde üye olamadı. Yani seçime girdi, kaybetti. Alman Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Vodafone'un, onu bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Ukrayna'ya verdiğimiz kaya gibi sağlam desteğimiz yüzünden Rusya bize karşı kampanya yürüttü. Ayrıca Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi bize oyları kaybettirmiş olabilir. Tarihsel sorumluluğumuza sadık kalmaya devam edeceğiz.
1: Sayın Bilir, yani bu nasıl bir siyasetçi ki? Hani mesela diyor ki dünya bize sırtını dönmüş, Birleşmiş Milletler'de diyor. Biz diyor hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde seçilememişiz. Ama buna rağmen İsrail'e hizmet etmeye devam edeceğiz diyor. Yani dünya,
3: sorunu var.
1: Avrupa dahil yani 3'te 2'si diyor ki İsrail'in bu gidişatı gidişat değil kardeşim. Böyle bir zulme kimse rıza göstermez diyor. İnsanlık böyle diyor yani, ve bunu Amerikalı firmalar yapmış anketi. Nasıl bir kuşatılmış hali bu?
3: Biz Almanya'yı egemen bir devlet sanarız hep. Yani en azından öyleymiş gibi davranırız. Veya buna dair somut bir tanımlama yapmayız belki de. Ama Almanya egemen bir devlet değildir. Almanya'nın silahlanmasına kadar, bir yerle savaşıp savaşmama kararına kadar alacağı bütün kararlar, bu gibi bütün o majör adımlar, bir devletin gerçek devlet olma hüviyetini taşıyan, gerçek anlamda taşıyan devletlerin aslında doğal refleksleri olan birçok şeyi yapmasının önüne geçen bir anayasası, bir meclis yapısı, bir devlet anlayışı vardır. Bu şekilde kurgulanmıştır çünkü. Bu şartlarda Almanya'nın yaşamasına izin verilmiştir 2. Dünya Savaşı sonrasında. Ve geçtiğimiz yıllarda 2023 olması gerek bir strateji belgesi yayınladı Almanya. Yani strateji belgesinin ilk sayfalarında çok açık bahsettikleri bir şey var ki bu bir savunma strateji belgesi. Günün sonunda bu gibi belgeler bu devletin uzun vadede nasıl savaşacağı, nasıl kendini koruyacağı ile ilgili şeyleri içerir. Genelde bir yol haritasıdır. Bir daha asla mottosu vardır bunun giriş kısmında. Bir daha asladan kastı da aslında bir daha asla Almanya herhangi bir şekilde Yahudilere yönelik katliam yapmayacak. Yani bu kuşatılmışlığı görmek açısından bugün hala attıkları her adımda, aldıkları her ciddi kararın girişinde neredeyse bir besmele çekme rutini gibi bir daha asla mottosunu dile getirirler. Dolayısıyla bugün Almanya'dan bizim Amerika'nın çerçevesini belirlemediği bir siyaseti bekleme şansımız yok. Amerika'nın çizdiği sınırları içerisinde bazen hareketsiz kalırlar, bazen doğrudan desteklerler ama her zaman ve her zaman paralellik içerir pozisyon. Bugün Amerika Birleşik Devletleri eğer İsrail'in güvenliğini, İsrail'in varlığını bir öncelik olarak kendi şiar ediniyorsa, Alman siyasette bunu her zaman yapacak ve bunu Alman toplumundan bağımsız şekilde yapacak. Dolayısıyla diyorlar ya demokrasi, Avrupa demokrasinin işleyişi budur. Kimse kusura bakmasın, hepimiz Avrupa'yı çok iyi biliyoruz. Avrupalı vatandaşları çok iyi biliyoruz veya Katolik kimliğini çok iyi biliyoruz. Oradaki Hristiyan kimliğinin Yahudilere bakışını çok iyi biliyoruz. Ve onların köklerinde Yahudi karşıtlığının nasıl ciddi ciddi var olduğunu biliyoruz ve devlet eliyle, devlet mekanizmaları

0: Dolayısıyla antisemitizm adı altında aslında bu gibi hareketlerin bir politik örgütlenme olmasının nasıl önüne geçtiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Almanya dediğimizde kimse bize özgür bir devletten bahsetmesin. Gerçek anlamda hareket edebilen. O yüzden evet, buralardan bir sonuç da beklemenin anlamı yok. Yani dünyadaki hiçbir krizin sonucunu Almanya etkilemeyecek. Etkileyememeye devam edecekler. Onlar iyi bir Amerikan ardılı devletten öteye gidemeyecekler böyle olduğu müddetçe. Dolayısıyla oradan bir şey beklemenin anlamı yok. Öte yandan Türkiye'deki İsrail algısıyla alakalı mı şöyle bir şey söylemek lazım. İsrail bizim konvansiyonel ölçekte doğrudan dengeleyebildiğimiz, hatta üzerine çıkabildiğimiz bir ülke. Bir terör devleti. Ve bölgede zaten doğrudan bizim bu kadar İsrail'in odağında olmamızın sebebi de bu. Ama eş zamanlı olarak farkında her an olmamız gereken bir gerçeklik var. İsrail nükleer bir devlet. 180'den fazla nükleer başlığı olduğu zaten bilinen bir durum. Hal böyleyken, bir strateji geliştirirken, söylem geliştirirken, doğrudan İsrail'le yapılabilecek bir savaşa dair bir savaş çırtkanlığına gibi, yani bu gerçekliğin farkında olarak, zamanın bize ne kadar lazım olduğunu farkına vararak hareket etmek ve doğru yöntemleri seçmek gerekiyor bunun için. Ama haliyle ülkede, orada yaşanan soykırımlar ve İsrail'in bütün bu bölgede yarattığı terör sebebiyle doğal olarak vatandaş bu konuda çok ciddi şekilde tepki üretiyor, refleks üretiyor. İsrail karşıtı bir refleks çok doğal bir şey. Ama bu refleksi doğru yönlendirmek gerek. Aksi takdirde bir zaaf haline geliyor. Bu yabancı servislerin özellikle sosyal medya oyunlarıyla, sosyal medya manipülasyonlarıyla bu kitlenin Türkiye'deki, genel olarak ülkenin büyük geneli bu şekilde bir İsrail karşıtı doğal olarak var. Bu hassasiyet kullanılmaya açık bir hassasiyet doğru haline geliyor. Doğru yönetmek gerekir.
1: Kışkırtmaya sağlıklı
0: aynen öyle. Yani bizim bölge vizyonumuz adım adım tedricen ilerleyen ve her an etki alanımızın genişlediği bir vizyon ve emin adımlarda gidiyor. Bu sayede de kalıcı olacak zaten. Ve bir noktada da o nükleer dediğimiz şey ya bizim olacak ya onu üzerine çıkacak başka bir teknoloji olacak. Bir şekilde bu dengelenecek ve bu bugünün gerçeği de değil. 1970'lerde son olarak ondan bahsedeyim. Mısır, Suriye, Irak gibi devletler İsrail'le savaşırken o kadar farkındalardı ki bu durumun. Örneğin Sovyetler Birliği'nden nükleer konusunda destek istediler. Nükleer başlıklar tabii istediler.
1: Bunun yönelik çalışmalar yaptılar. Nükleer vurulması tarifte
0: evet,
1: var
0: tam yani. Da bu yüzden İsrail zaten önleyici saldırıları büyük oranda buna yönelik yapıyor. Çünkü farkında bölgedeki devletler. Ama Türkiye'nin 70'lerdeki İsrail vizyonunu hatırlarım Yusuf Hoca'nın dediği gibi. Yani İsrail için güzel günlerdi onlar. Türkiye'nin böyle bir vizyonu yoktu bile. İsrail'deki bu nükleer gerçekliğe karşı pozisyon alayım. Bir savunma doktrini geliştireyim.
1: Ya onlar da söylüyorlar. Nükleer bir güç olmasını mutlaka engellememiz lazım.
0: Bugün itibaren bizim doğrudan hatta gündemimizde olması gereken bir şey.
1: Barışçıl bir enerji kaynağı olduğu halde onun bile sabote edilmesi. Evet. Türkiye'nin de kampanyaları var.
2: Nükleer elde etmek gibi bir hırs ortaya koyulmadı.
1: Tabii. Peki Sayın Alabar'da Hakan Fidan'ın bir bu konuyla ilgili açıklaması var. Ortadoğu'daki savaşla ilgili. Kısacık onu hatırlatayım. Diplomatik çabalar konusunda bir değerlendirme istemiyorum. Çünkü çok az vaktim kaldı ama
3: bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
1: Trump da mesaj attı. Savaşı, daha doğrusu saldırıları derhal durdurun diye bugün. Sonra İsrail dedi ki Trump'ın çağrısının ardından biz durduruyoruz dedi. Ama öyle mi oldu bilmiyorum. Lübnan meselesi üzerinden soracağım. Ne olacak sizce?
2: Şimdi tabii Sayın Fidan'ın söylemiş olduğu ama konuda mermi namludan çıktıktan sonra nerede duracağı bilinmiyor. İşte bak İran konusunda 3 gün içerisinde İran yönetiminin düşeceği hesaplanıyordu. 4. ayın içerisindeyiz ve kapalı olan Hürmüz'ün açılmasını başarı gibi göstermeye gayret ediyorlar. O yüzden Sayın Fidan da Lübnan konusunda başta olmak üzere bu hususun bölgeyi etkisi altına almasını istemiyorsa, ki Amerikan çıkarları asla bu yönde değil, o zaman bu savaşın mutlak surette durdurulması ve kalıcı barışın parametreleri neyse, nasıl Kafkasya'da kalıcı barışla ilgili parametreler ortaya koyuldu, burada da kalıcı barışın parametreleri doğrultusunda İsrail'in belirlenen çizgisinin içine çekilmesi lazım. Çünkü İsrail kamuoyu da Lübnan'da savaşla bir şey elde edemediğini, İran'da savaşla bir şey elde edemediğini farkındalar. Sayın Fidan'ın söylediğini ben bu şekilde okuyorum.
1: Peki. Son bir cümlede Erdoğan-Rodriguez görüşmesi için rica etsem.
2: Enteresan, evet, önemli.
1: Yani gündemde kaynamasın.

0: Biliyorsunuz Maduro'nun da yardımcısı rolündeydi. Evet. Dolayısıyla Maduro yönetiminin aynı zamanda bir devamı gibi ne olabilir Venezuela ile ilgili? Türkiye arasında çok rahatlıkla enerji anlaşması olabilir. Çünkü dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkesi. Türkiye'de dünyada en yoğun sismik araştırma ve sondaj çalışması Somali'den Karadeniz'e kadar yürüten bir şey. Eğer bir anlaşma sağlanabilirse yeni gemilerle Venezuela'da Türkiye'nin petrol vizyonu ortaya koyulabilir.
1: Peki, bitiriyoruz. Özellikle bu süreçte şöyle bir dikkat çekici mesele de var. Dünya artık bu savaşın yükünü de taşımakta çok zorlanıyor. Bugün mesela havayolu şirketleriyle ilgili bir haber vardı. Hani nazar değmesin, bizim havayolu şirketlerimiz iyi durumda ama
0: jet yakıtı
1: sıkıntısı. Turizmi de buluyor. Ve karlılık oranlarında yarı yarıya düşme, bu ne anlama geliyor? Havayolu şirketlerinde çalışanlar artık zam alamayacaklar anlamına geliyor.
0: Sadece bu değil. Aynı
1: zamanda batan firmalar var.
0: Aynı zamanda Türkiye'de iptaller var. Turizmci bir arkadaşımla görüştüm. Hı-hı. İptallerin sebebi Türkiye'nin pahalılığı değil, insanların uçacak vasıta bulamayışı, bulduklarının da fahiş fiyat olmasıyla açıklıyor. Evet, jet yakıtı yok.
1: Aynen, yani bu mesele çok ciddi zincirleme reaksiyona sebep olmuş vaziyette. Dünya artık bunu daha ne kadar kaldırabilir sorusu herkes tarafından soruluyor. Biz de hani dilimiz önce anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de fırtınalı ortamda hani limana doğru böyle güvenli bir şekilde yelken açmaya, yol bulmaya devam ediyor. Hani hepimizin Allah yardımcısı olsun. Masa Ne Var'da veda vakti geldi efendim. Bizle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının diyelim ve veda edelim. Hoşçakalın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayakların üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardı.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş Çarşamba 20'de, 24'te.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
5: Kırmızı?
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.

0: olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Birazdan detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından yerine geçici olarak geçen devlet başkanı Rodriguez Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşmeye dair açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rodriguez'i kabul etti. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüntüleri görüyorsunuz. Neler konuşuldu paylaşacağız birazdan. Moderatör Gece'de. Acaba ateşkes olacak mı derken karşılıklı saldırılar İran ve İsrail arasında durulmuş gözüküyor. Çünkü Trump araya girdi. İki tarafı da çağrıda bulundu. Ama bölge diken üstünde. Neler olacak önümüzdeki süreçte? Barışa giden, ateşkese giden yolda neleri göreceğiz? Bakacağız hepsini detaylı bir şekilde. Moderatör Gece'de. Hem Özgür Özel, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın grup toplantısı var CHP'de ama kim konuşacak? Soru bu. İki tarafta ben konuşacağım diyor. Mecliste neler olur? Bunun sonuçları CHP için ne olur? Sorularımız çok fazla. Birazdan konuğum olacak. Onu da soracağız. Tabii az önce savaştan bahsederken karşılıklı saldırılar, bunlar piyasaları da etkiliyor elbette. Ekonomiye de bakacağız, piyasalara bakacağız daha doğrusu. Altın gündemimizde olacak. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Peki o trend düşüş mü olacak, yukarıya doğru mu gidecek? Ona da bakacağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen kurultay açıklaması geldi. CHP lideri 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'yi farklı fikirlerle zenginleşerek büyüyen bir aile olarak tanımladı. Parti içi hizipleşmeye atıf yaparak birbirimize rakip değiliz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu kurultay sürecine ilişkin tarih de verdi. 11 Haziran Perşembe yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Tüm CHP örgütünü grup toplantısına davet etti. Sağduyu ve kenetlenme çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultay sürecini ilk kez bu kadar net bir şekilde dillendiriyor. Sürecin başlayacağı tarihi de ifade ediyor. 11 Haziran. CHP'de neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Star gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz bizlerle. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler sevgili Erkan.
0: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir çıkış bekliyor muydunuz?
1: Genel beklenti bu yöndeydi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun zaten bir yorgunluğu vardı biliyorsunuz. Bir de geçtiğimiz seçimde aday olmuştu. Dolayısıyla partiyi tekrar ele geçirmesi, partiye tekrar sahip olması ayrı bir mesele. Ama bir yandan da partiyi seçime götürecek genel başkanlık süreciyle partinin adayının kim olacağı aslında merak konusu. Dolayısıyla partiyi arındırdıktan sonra tırnak içinde bazı şaibeli, yolsuzlukla ismi anılan kişileri partiden uzaklaştırdıktan sonra partiyi emin ellere bırakacağına dair bir intiba çok daha yüksek sevgili Erkan. Burada tabii geçtiğimiz haftalarda gelen karşılıklı açıklamalar, işte paralel bir grup ortaya çıkması tartışmalarının gölgesinde aslında bu grup toplantısı partinin kaderini de belirleyecek bir toplantı olacak. Bu anlamda benim beklentim daha çok bir

0: ayrışma olacağı yönünde. Ama bu ayrışma bir ikiye bölünüş gibi değil ya da iki blok halinde ayrılma değil. Partiden Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir grubun yeni bir parti kurarak yeni bir harekete geçebileceği iddiaları çok daha yükseldi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay takvimi işletmesi halinde işaretlediği isimlerin partide bulunması çok mümkün görünmüyor. Tabii seyircilerimizin bilmesi gereken burada en kritik detay, geçtiğimiz yıllarda İstanbul İl Kongresi'nde başlayan delege transferi meselesi Büyük Kurultay'da da genişlemişti. İstanbul delegesine hakim olan Ekrem İmamoğlu Büyük Kongre'de de yine delege transferi yapmıştı. Yani 800 küsür imzası vardı Kemal Bey'in, hatırlayacak olursan. Bu 800 imzanın yaklaşık 300'ü gitti. Dolayısıyla bu çok normal bir durumda değildi. Ardından CHP içerisinde ihbarlar geldi. Bazı ses kayıtları, görüntüler, rüşvet ve delege transferine dair iddialar iyice arttı. Türkiye siyasi tarihinde açıkçası utanç verici bir sürece de tanık olduk biz. Yani Türk demokrasisi açısından üzücüydü. Çünkü siyasi partilerin kendi iç işleyişleri ve kongre süreçleri gayet açık ve net bir şekilde ilerlerken burada CHP'nin adeta çalınmasıyla biz karşı karşıya kaldık. Ben de bu süreci 2 yıldır böyle yorumladım hep. Yani kongre sürecinde yaşananlar elbette kenara not
1: Şimdi,
0: ediliyordu.
1: Hocam şunu
0: Buyurun.
1: soracağım. Ekranda da görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. LED'de de var. Grup toplantısı saat 13.30. Özgür Özel de açıkladı. 9 Haziran Salı grup toplantısı saat 13.30. Yarın ne olacak? Meclis koridorlarında bizi ne bekliyor?
0: Yani iki tarafta aynı saatte bu toplantıyı ilan ettiğine göre burada kavga çıkacak anlamı gelir. O yüzden Kemal Bey'den de bir mesaj yayınlandı biliyorsun 2 saat önce.
1: Evet.
0: Bir sağduyu çağrısı yaptı. Ve Kemal Bey partinin barış içerisinde, birlik içerisinde kongreye doğru bir start vereceğini söyledi.
1: Bu sağduyu
0: Zaten
1: çağrısı yapması Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Yalçın Yılmaz geri adım atmayacağı anlamına da geliyor. Yani yarın işte orada bir kargaşa olur diye vesaire, tamam ben grup toplantısına bugün çıkmayayım demeyecek o halde.
0: Bu mümkün değil çünkü ev sahibi Kemal Bey, yani
1: Evet.
0: hukuken partinin genel başkanı kendisi. Dolayısıyla kendisinin kontrolü dışında meşru olmayan bir grubun burada toplantı yapması ve grup toplantısı adını vermesi açıkçası tartışma götürür. Tabii burada bazı akiller devreye girecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski aktörleri devreye girecektir. Bu gerilimin fiziki bir kavgaya dönüşmemesi için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama ben daha çok CHP'den bir şekilde uzaklaştırıldıklarını iddia edecek bir Özgür Özel ve ekibinin ayrılmak için aslında bir gerekçe, bahane üreteceğini düşünüyorum. Çünkü kabul edelim, kamuoyu algısında özellikle medya desteğiyle birlikte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi daha ilgi görüyor kamuoyunda. Yani bir haksızlığa uğradıklarını iddia ediyorlar. Mağduriyet algısı yaratıyorlar. Oysa bence asıl mağdur Kemal Bey'di. Çünkü kongreye giderken delege transferleri yaşanmış, otellerde görüşmeler olmuş, bazı belediyeler üzerinden delegeye iş vaadinde bulunulmuş, bu insanların yakınları işlere yerleştirilmiş, istihdam edilmiş. Dolayısıyla birçok boyutuyla demokrasiye yakışmayacak etik dışı işler yapılmış. Şimdi Kemal Bey butlan kararıyla birlikte koltuğuna tekrar geldi, oturdu. Ve eski kongrenin hükümlerine göre de partiyi bir kongreye, kurultay sürecine götürmek istiyor.

0: Bunu yaparken temizleyerek yapacak. İcabında delegelerde de değişiklikler olacak. Zaten önce mahalle teşkilatları, ilçe teşkilatları, il teşkilatları ve genel merkeze doğru gelecek bir kongre süreci.
1: Uzun bir
0: Sanırım
1: süreç o
0: 6 ay.
1: halde değil mi? Yani bu
0: 6 ayla
1: bugün yarın
0: işte
1: olacak bir şey değil.
0: 8 ay. 8 ay arası. Geçen gün Gürsel Tekin'le bir yayındaydık. 6 ayda bitiririz bu işi dedi. Yani hızlıca başlarsak 6 ayda kongrelerimizi yaparız ve seçime hazır hale geliriz dedi. Tabii bunu engellemeye çalışmak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu anlamda saf dışı edecektir. Parti içi kavga ve rekabet bu anlamda CHP için çok iyi bir sonuç vermeyecektir. Ama ben bu tip durumlarda, süreçlerde sevgili Erkan, mühür kimdeyse Süleyman odur diyenlerdenim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi bir şekilde içerisindeki bu grubu tasfiye eder ve tekrar güçlü bir şekilde ana muhalefet görevini üstlenir diye düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çizgisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik bildiğimiz anlayışının daha dışında, daha neoliberal bir zemine oturuyor. Biliyorsun iki isim de, yani iki genel başkan da geçtiğimiz hafta birer yazı yazdılar. Sayın Kılıçdaroğlu Teori Dergisi'ne bir yayın, bir makale yazdı. Bu makalede dünyadaki kırılmalar ve ABD hegemonyasının sorgulandığı bir özel sayıydı bu teorinin bu sayısı. Kemal Bey de orada adeta daha bağımsız Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir makale kaleme aldı. Aynı günlerde Newsweek dergisinde Özgür Özel bir makale yayınladı. O da Türkiye'yi NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne şikayet etti. Şimdi çok farklı bir CHP tablosuyla biz karşı karşıya kaldık. Özgür Özel ki Ekrem İmamoğlu da bunu yapmıştı biliyorsunuz. Türkiye'deki gelişmeleri ya da iç siyasi olayları ya da yargı süreçlerini NATO'ya, Avrupa Birliği temsilcilerine şikayet ederek bir anlamda parti tabanını da rahatsız edecek refleksler sergilediler. Kemal Bey ise çok daha gerçekçi bir yazı yazdı. Batı'yı ikiye ayırdı. Avrupa değerleri, aydınlanmacı gelenekle ABD hegemonyasının yaşadığı sarsıntı ve küresel dengedeki adaletsizlikler üzerinde durdu. Önemli isimlere de referans verdi Kemal Bey. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine daha uygun, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir siyaset ve dış politika perspektifi Kemal Bey'de mevcut. Özgür Özel ise geçtiğimiz yıllarda da gördüğümüz bazı reflekslerle Türkiye'yi dışarı şikayet eden, NATO'nun güvenliği Türkiye'deki antidemokratik uygulamalarla sarsılıyor gibi çok da mantıklı olmayan çıkışlarıyla bir makale yayınladı. Ben bu iki makalenin bir anlamda CHP içerisindeki kavganın küresel siyasetteki karşılığı olarak analizini yapmıştım. Şimdi bu gerilim toplantı günü, yani mecliste gerçekleşecek toplantı günü eğer bir fiziki arbedeye dönüşürse açıkçası Türk siyaseti açısından hiç hoş
1: Evet,
0: olmayacaktır.
1: şimdi yarın o grup toplantısı saati 13.30 ile ilgili bir sorum daha var, merak ediyorum. Şimdi şöyle, bir tarafın geri adım atması lazım. Siz az önce mühür kimdeyse dediniz, cümlenize başladınız. Ben de
0: Evet.
1: o konudayım ama şimdi bir tarafın geri adım atması lazım burada bir kavganın veya tartışmanın çıkmaması için. Burada geri adım atanın siyasi geleceği ne olur bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde?
0: Ayrı bir artık harekete yöneleceklerini söyleyebiliriz. Netice itibariyle bir doku uyuşmazlığı olduğunu hep vurguladım. Çünkü sevgili Erkan, hepimiz biliyoruz ki Özgür Özel'i destekleyen, Özgür Özel'in genel başkan olması için çaba harcayan Ekrem İmamoğlu'ydu. O günlerde Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in genel başkan olmasını sağlayan

0: olarak kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını da ilan ettirmek için bir çalışma yaptı. Nitekim bu stratejide doğru adımlar attılar ve CHP Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etti, hatırlayacak olursak. Ve bütün parti otobüslerinde Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu posterleri asıldı ve o otobüslerde çıkıp Özgür Özel konuşmalarını yaptı. Yani bir anlamda partinin sahibi olarak biz Ekrem İmamoğlu'nu görmeye başladık. Zaten asıl kavga ondan sonra çıktı ve kavga büyüdü. Nitekim bazı Cumhuriyet Halk Partililerin savcılıklara başvurması, çeşitli ihbarlarda bulunması, basına verilen görüntü ve ses kayıtlarıyla birlikte biz bilmediğimiz, farkında olmadığımız şeyleri de öğrenmiş olduk. Bir partinin kurultay sürecinde nasıl siyaset manipüle edilebiliyor, delegelerin tercihleri nasıl yönlendirilebiliyor, delegeler hangi meblağlarla, hangi miktarlarla, ki hepsini tenzih ederim, yani küçük bir azınlığın duruşuydu bu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin önemli bir çoğunluğunun son derece saygın, onurlu insanlar olduklarını biliyorum ama ciddi bir sayıda da delege transferinin olması tabii ki bizi de üzdü. Yani vatandaş olarak Türk demokrasi tarihinin geldiği bu noktada bir seçim sonrası yaşanan kongre sürecinin böyle şeylere konu olması, etik dışı anılması tabii ki hepimizi üzdü. Nitekim yargı sürece müdahale etti ve butlak kararı çıktı. Yani bunu, bu kararı Özgür Özel'i ve onu destekleyen siyasi aktörlerin de kabul etmesi gerekiyor. Çünkü buradaki iddialar üstü kapatılacak türden iddialar da değil açıkçası.
1: Kılıçdaroğlu da arınmadan bahsediyor uzun bir süredir.
0: Evet, hatırlayacak olursan geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu hançer metaforunu kullandı. Yani sırtımızdan şimdi hançerlendik dedi. Yani bu Kemal Bey herhalde elindeki bilgileri, belgeleri masaya yatırdı. Haftalarca, aylarca düşündü, kafa yordu ve ona inanan ciddi de bir ekip var. Bunu da hafife almayalım. Hani medyada Özgür Özel'in çok sesi çıkıyor ama parti tabanında ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii Kemal Bey'in çok önemli bir açıklaması da oldu biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Özür diledi partisine sızan FETÖ'cüler meselesinden dolayı, hani bunları fark etmediğini, bunlara alan açtığını söyleyerek özür diledi milletimizden. Bu da bence çok anlamlıydı. Çünkü özellikle 2012, 13, 14, 15, 16 yani 15 Temmuz sürecinde de biz bu yapının, kripto Fethullahçıların Kemal Bey'i etkilediğini zaten söylüyorduk açıkçası.
1: İşte o yürüyüşler Ankara'dan İstanbul'a.
0: Yani birçok açıklaması siyasetin olağan akışına tersti, evet, biliyorsun. Evet, yani evet. 15 Temmuz tiyatrosu ifadesi bir FETÖ söylemidir. FETÖ'nün ürettiği bir söylemdir. 17-25 Aralık'ta yaşananları görmemek, demokrasiye müdahale biçimini, polis ve yargıyla düzenlenen bu tertibatı görmemek zaten açıkçası siyaseti okumamak, evet, olurdu. Bu dönemde Kemal Bey'in etki altında olduğunu zaten biz yazdık, konuştuk hep. Kemal Bey'in bunu da fark etmiş olması, buradan dolayı özür dilemiş olması, hani zaten bugünlerdeki medya savaşına baktığımız zaman da biz Pensilvanya'nın, FETÖ'nün medya mensuplarının aldığı pozisyonda zaten durumu net bir şekilde gösteriyor
1: kesinlikle. Şimdi Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde, dünyanın farklı noktalarında çok ciddi savaşlar var, yıkımın eşiğinde olan ülkeler var ama bu ateş çemberinin içerisinde bir huzur adası Türkiye. Ekrana da geldi şu anda, hani çevremizdeki o problemli noktalar sadece Türkiye'de yok. Ama Türkiye'de bir yerde problem var. O da CHP Genel Merkezi. Günlerdir işte o görüntüleri de hepsini de izledik. Kavgalar, mahkeme süreçleri vesaire. Bugünlerin

0: geleceği önceden de belliydi zaten. Şunu sormak istiyorum. Yani tüm bunlar yaşanırken dünyada bu kadar bu meselelere kayıtsız kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi. CHP bu hale nasıl geldi?
1: Tabii bunu çok boyutlu da sorgulamamız gerekiyor sevgili Erkan. Türkiye'nin etrafında bu kadar çok kriz alanı varken ki bir yandan Suriye istikrar arayışında, toparlanma döneminde ama Gazze'de henüz gerçekleşmemiş bir ateşkes var. İsrail'in Lübnan'a dönük saldırıları, İran'la yaşanan kriz, Hürmüz'de yaşananlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da bazen haber bültenlerimizde geriye düşüyor ama çok sert çatışmalar da yaşanıyor. Ve en son hatta Arnavutluk'ta biliyorsun bugün kaleme aldım ben. Arnavutluk'ta bir ada satın alıyor Trump'ın damadı ve İsrail'in Arnavutluğa ilgi duyduğunu biliyoruz. Yunan adalarında, hakeza
0: Yani
1: Kıbrıs'ta
0: öyle ki dünyadaki
1: çok
0: krizlere yetişemiyoruz. Yani krizleri
1: evet,
0: anlatmaya, işte krizleri haber
1: etrafımızda
0: bültenlerinde vermeye yetişemiyoruz. O kadar fazla var.
1: çok hareketlilik var. Kafkasya'da her an her şey olabilir. Yani Paşinyan seçimi kazandı ama Moskova'yı çok rahatsız etti. Dolayısıyla bu geceler uzun biraz. Sabaha her şey değişebilir bölgede. Burada şimdi güçlü kalması gereken Türkiye var. Türkiye etrafına istikrar, barış ve özellikle diplomaside arabuluculuk yöntemiyle bölgesine huzur adası olduğunu kanıtlıyor. Bunu yaparken de tabii ki tarihsel mirası, içeride iç barışı sağlaması ve savunma sanayine yaptığı yatırımlar ister istemez bizi daha güvenli bir alan olarak tutuyor. Şimdi böyle bir atmosferde parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye'nin güvenlik kaygılarına ortak olması gerekiyor. Türkiye'nin tezkere adımlarında meclisin yanında olması gerekiyor. Diğer partilerle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile birlikte pozisyon aldı ve tezkerelerde olumsuz oy verdi. Libya konusunda, Karabağ konusunda CHP'den gelen açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtsever seçmenini de üzdü. Bunu çok açık bir şekilde konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Erdoğan liderliğinin dışişleri politikasından memnun. Yani Azerbaycan için verilen mücadele, Ermenistan'la barış arayışı, Ukrayna sürecinde Türkiye'nin aldığı hassas pozisyon, Rusya ile ilişkileri ticari boyutta sürdürüp çözüm arayışlarında bulunması, yine Antalya Diplomasi Forumu, işte göçle mücadele, Kıbrıs hassasiyeti gibi konularda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Erdoğan liderliğini destekliyor. Bunu çok büyük oranda biliyorum. Ve diğer politikaları eleştirseler de CHP seçmeni Türkiye'nin güvenlik ve dış politika perspektifini doğru ve haklı buluyorlar. Savunma sanayi adımlarını da destekliyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi ilginç bir şekilde geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin güvenlik politikalarında ya da Libya, Karabağ, Suriye gibi meselelerde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ayrıştı. Halbuki mecliste her türlü bilgiye ulaşabildiler. Gerek Milli Savunma Bakanı, gerek MİT Başkanı mecliste kapalı oturumlar gerçekleştirdiler, sunumlar yaptılar. Buna rağmen CHP'den aykırı sesler geldi. Şimdi ümit ediyorum böyle hassas bir dönemde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin güvenlik kaygılarına destek olur ve sınırlarımızın ötesinde bertaraf edilmesi gereken unsurların kademeli bir şekilde, stratejik bir biçimde tasfiyesi için mecliste çoğunluğa destek olur ümidindeyim. Burada tabii
0: Şu ana
1: önümüzdeki
0: kadarki söylemleri de
1: haftalarda
0: bunu gösteriyor değil mi Mehmet Yalçın'ınız?
1: evet zaten yazısına o yüzden atıfta bulundum. Teori dergisindeki yazısı yani seyircilerimiz de okumalı bence.

0: siyasette insanlar, liderler zaman zaman düşüncelerini revize edebilirler. Bu onların en tabii hakkıdır. Zaman öğreticidir. Zaman ders çıkartmak için de bir fırsattır. Bu anlamda Kemal Bey'in evinde kaldığı süreçte daha iyi düşündüğünü ve genel başkanlık koltuğundayken fark edemediği meseleleri de daha iyi tefekkür ettiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki.
0: Ve bu fırsatı değerlendirerek partisinin ülkemizin birliği, bütünlüğü, beraberliği, her türlü ayrımcılığa karşı, her türlü bölücü faaliyetlere karşı Türkiye'nin ortak meselelerinde ittifak ederek mecliste AK Parti ile, MHP ile ve diğer partilerle birlikte uzlaşıya yöneleceğini düşünüyorum.
1: Peki. Star Gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Detayları
0: teşekkür ediyorum. İyi
1: paylaştığınız için
0: yayınlar
1: bizlerle.
0: diliyorum.
1: Çok sağ olun. Şimdi bu meseleyi konuştuk. Sırada İmamoğlu Suç Örgütü davası var. Davanın duruşmasının 46. celsesi vardı bugün. İBB iştiraki Kültür AŞ'den ihaleler alan tutuklu sanık Serkan Öztürk savunma yaptı. 3K reklam firmasının ortaklarından olan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile görüşmelerini kabul etti. Reklam havuzunda yer almak için 2-3 kez görüştüm dedi. Aldığı ihaleler üzerinden kendisine verilen komisyonları da danışmanlık ücreti olarak açıkladı. İşte duruşmanın 46. celsesinde yaşananlar.
2: Örgütün en büyük gelir kaynaklarından biri İstanbul'daki açık hava reklam ihaleleriydi. İddianamede örgütün reklam alanları üzerinden yaptığı vurgun tek tek anlatıldı. Sanıklar mahkeme salonunda iddiaları reddetmekte zorlandı. Duruşmanın 46. celsesinde tutuklu sanık iş insanı Serkan Öztürk savunma yaptı. Öztürk 3K firmasının reklam havuzuna girmesi için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile 2-3 kez görüştüğünü söyledi. 3K firmasıyla ortak olmadan önce firma sahibinin kendisine gönderdiği yaklaşık yıllık 3 milyon liralık parayı aldığını itiraf etti. Ancak paranın rüşvet olmadığını öne sürdü. Danışmanlık hizmeti dedi.
3: Savunma!
2: Serkan Öztürk savcılıkta verdiği ifadeyi de mahkemede reddetti. Savcıyı görebilmek için etkin pişmanlık istediğimi söyledim dedi. Savcılık ifadesinin yalan olduğu iddiasında bulundu. Mahkeme başkanı Serkan Öztürk'e 11 Eylül 2025'teki ifadesini hatırlattı. Öztürk o ifadede Murat Kapki bana husumet besliyor demişti. Ancak duruşma salonunda Kapki'yi tanımadığını, dava vesilesiyle tanıştığını öne sürdü. Mahkeme başkanı aradaki çelişkiyi sordu.
4: Murat Kapki benimle ilgili beyanları geri çekti. Ben de kendisini burada tanıdım dediniz. Ama 11 Eylül'de Kapki ve Alican Abacı ile bana husumet besliyor demiştiniz.
5: Ben Kapki'nin husumetinden bahsetmedim orada. Ben 3K şirketi olarak LED ekran ile ilgili işler almıştım. 3K'nın aldığı reklam alanlarından dolayı Murat Kapki'nin de böyle işler aldığını ve o tarihten sonra Murat Kapki'nin bana ilgili husumet beslemiş olabileceğini düşündüm.
4: Siz düşündüm dediniz. İfadeye böyle yazılmış yani.
5: Evet başkanım.
2: İddianamede İBB'nin dev bütçeli ihaleleri tek kalemde yüksek meblağlarla askıya çıkardığı, büyük bütçeli ihalelerin bu yöntemle Kültür AŞ ya da Medya AŞ gibi İBB iştiraklerine bırakıldığı, iştiraklerin de ihaleyi parçalara ayırarak örgüte müzahir şirketlere verdiği belirtiliyor. Örneğin Kültür AŞ'nin İBB'den aldığı 40 milyon 497 bin 840 liralık ihalenin daha sonra parçalara ayrılarak ihale edildiği, 25 milyona yakın bir bölümünün örgüte yakın şirketlere verildiği, bu yöntemle örgüte mali kaynak sağlandığı belirtiliyor. Serkan Öztürk'ün ortağı olduğu 3K şirketi de bu yöntemle İBB'den ihale alan şirketlerden biri olarak gösteriliyor.
1: Gün içerisinde bir iddia vardı. Özellikle sosyal medyada çokça dile getirilen Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönünde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bu iddialara ilişkin bir açıklama geldi. Hemen paylaşayım detayları sizlerle. Şöyle deniliyor. Ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 217A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur deniliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bahsettiğim o gün içerisinde sosyal medyadaki iddialar, Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönünde, izin verilmediği yönünde iddiaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yalanlıyor. Devam ediyoruz.

0: Gökbey'in gökyüzündeki gösterisiyle başladı. Hür kuş ve hürjetin nefes kesen uçuşlarıyla devam etti. Türk yıldızlarının akrobasi gösterileri ise binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunun 115. yılını İzmir Çiğli'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali ile kutladı.
1: Gökyüzü önce Gökbey'in pervane sesleriyle yankılandı, hür kuş ve hürjet peş peşe havalandı. Türk yıldızlarının akrobasi gösterileri ise görenleri kendine hayran bıraktı. Yerde ise Hava Kuvvetleri envanterindeki hava araçları geçit töreninde boy gösterdi. Türk havacılığının gücü ve birikimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha sergilendi.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. yaşını 2. Anajet üstünde kutladı. Alanı da vatandaşlara açtı. Haliyle ilgi de yoğun oldu.
1: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü kutlamaları İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. 2 gün süren Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında üst kapıları vatandaşlara açıldı. Binlerce kişi yerli ve milli hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümü aynı zamanda Gençlik ve Havacılık Festivali olarak da kutlanıyor 2. Havajet üstünde. Gençler de bu imkanlardan faydalanarak anı oluşturuyor.
1: Festival gençlere havacılığı tanıtmak ve bu alana ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendi. Türk havacılığının gururu Türk yıldızlarının gösterisi ise etkinliğin zirve noktalarından biri oldu. Gösteri sonrası pilotlarla buluşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali 6 ve 7 Haziran tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sona erdi. Etkinlik, Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eden, çevre bilincine uzanan iki önemli işbirliği protokolüne imza attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı programlarda aile odaklı sosyal politikaların güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar atıldı.
3: Güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle yeni adımlar atılıyor. Bir yandan bağımlılıkla mücadelede aileleri destekleyecek çalışmalar, diğer yanda çevre bilincini gelecek nesillere taşıyacak projeler tasarlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı gün iki önemli işbirliği protokolünü hayata geçirdi.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi, insanı, aileyi ve toplumu birlikte koruyan güçlü bir devlet politikası haline getirdik. Hiç şüphesiz evlatlarımızın zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin koruması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz.
3: Günün ilk programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle bağımlılık riski altındaki bireylerin destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
5: Hiç şüphesiz bizim çalışmalarımızın merkezinde aile var. Çünkü dünyada bağımlılıkla mücadele anlamında yaptığımız çalışmalarda çok açık ve net bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Dünyadaki çalışmalar bağımlılıkla mücadeleyi çok birey odaklı götürüyorlar. Protokolle beraber hem formatör eğitimlerimizi ama onun yanında sadece önleme değil müdahale odaklı eğitimlerimizde Aile Bakanlığımızda arttırmış olacağız.
3: Bakanlık ve Yeşilay önleyici çalışmalarla özellikle çocukları ve gençleri bağımlılık riskinden korumayı amaçlıyor. Günün ikinci programındaysa çevre ve sürdürülebilir bir yaşam odaktaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
4: Sıfır Atık haftasında geride bırakırken aslında sıfır atık bilincini toplumun tüm kesimleri daha geniş bir şekilde ulaştırmak adına ve aslında bakanlığımızın sosyal hizmet alanına da kalıcı hale getirmek, aile nüfus 10 yılı vizyonumuz kapsamında da Sıfır Atık Vakfımızla protokolümüzü bugün imzalayacağız. Dolayısıyla burada da bakanlığımızın güçlü sosyal hizmet ağını sıfır atık vizyonuyla daha kalıcı, daha güçlü ve sıfır atık bir vizyonla bir zemini oluşturacağız. Bu
3: protokol kapsamında kadınların, gençlerin ve çocukların sıfır atık bilinciyle buluşması, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tüketim kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz bu protokol sayesinde ailelerimizde çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde küresel bir başarı hikayesine dönüşen sıfır atık hareketini sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş bir kitlelere ulaştıracağız.
0: Enerji verimliliğinden geri dönüşüme uzanan yüzlerce etkinlikte çevre bilincinin ön plana çıktığı Sıfır Atık Festivali sona erdi. Festivali 1 milyondan fazla ziyaretçi yerinde takip etti. İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7: İstanbul sıfır atığın başkenti oldu. Yüzlerce temsilci çevre ve sürdürülebilirlik gündeminde buluştu.
8: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlayan bu hareket hem ülkemizde hem dünyamızda kabul gördü, başarılı oldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yumuşak gücü, diplomatik gücü olarak dünyada ses getirdi.
7: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde 183 ülkenin imzasının yer alacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı.
9: 5000'den fazla insan katıldı ve dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. Sıfır Atık Forumu'nda açlığa dair, dünyadaki gerçek problemlere dair birçok konu konuşuldu ve 183 ülkenin de imzasının olacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı. Sıfır Atık'ta İstanbul kriterleriyle alakalı bir anlaşma sağlandı. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte Sıfır Atık'taki İstanbul kriterlerini dünyayla paylaşacağız.
7: 4 gün süren festival boyunca enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam konularında 1500'ün üzerinde etkinlik düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül festivalin çocuklar için adeta bir okul görevi gördüğüne değindi.
8: 7'den 70'e ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti. Bu festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız, her çadırda, her standta gördüklerini, duyduklarını yaşayabilecekleri, uygulayabilecekleri, deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturdu çocuklarımıza.
7: Vali Gül, vatandaşların yoğun ilgisinin gelecek yıllardaki organizasyonlara da ilham verdiğini belirtirken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, festivalin İstanbul için yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.
8: Bir sonraki sene bütün paydaşlarla birlikte, valiliğimiz olarak da işin içerisinde olarak daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha büyüğünü nasıl yapabiliriz? Hemşehrilerimizin katkısını daha nasıl çok işin içerisine koyabiliriz? Bunu hem üzerimize bir sorumluluk hem de bizi motive eden bir başarı olarak ortaya çıktı. Allah'a şükür.
9: Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorsak çevre konularında hep birlikte çalışmak zorundayız. Ve inşallah dünyanın geleceği için de önemli kararlar alındı Sıfır Atık Forumu'nda. Bu bağlamda da İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapma konusunda kararlıyız.
0: Sinema endüstrisinin kalbi Hollywood'da bambaşka bir kriz yaşanıyor. Dolgu ve botoks çılgınlığı nedeniyle filmlerde yüz ifadelerini kaybetmiş oyuncuların yer alması sinemayı kalbinden vurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
10: Aynı dudaklar, aynı elmacık kemikleri, aynı çene hatları. Birçok kişi daha genç ve çekici görünmek isterken Ortaya birbirine benzeyen yüzler çıkabiliyor. Hatta öyle ki bu durum Hollywood'u bile vurdu. Dolgu ve botoks çılgınlığı nedeniyle filmlerde yüz ifadelerini kaybetmiş oyuncuların yer alması sinema sektörünü de etkiledi.
11: Artık çevremde bütün kadınların küçücük burnu, kocaman dudakları ve kalkık kaşları var. Ben sıcak bakmıyorum bu duruma. Bence estetik uygulamalar sadece çok gerekliyse, yaşa bağlı olarak yapılsa daha güzel olur. Çünkü bu durumda bütün kadınlar artık hepsi birbirine benziyor.
10: Estetik uygulamalar artık sadece yaş alma belirtilerini geciktirmek için değil, güzellik standartlarına uyum sağlamak amacıyla da tercih ediliyor.
12: Daha çıkık ve dolgun elmacık kemikleri, daha uzun bir çene hattı, daha dolgun dudaklar ve daha ameliyatlı bir burun talep ediyorlar. Tabii ki bu şekilde herkesin yaratılışı bu şekilde olmadığı için belli bir süre sonra herkes birbirine çok fazla benzemeye ve tek bir güzellik algısı oluşmaya başlıyor.
13: İnsanların birbirine benzemesi kime baksak aynı. Doğru bulmuyorum.
10: Dolgu ve botoks uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte uzmanlar artık birçok kişinin birbirine benzeyen yüz hatlarına sahip olduğunu söylüyor. Özellikle ekran önünde yer alan meslek gruplarında bu durumun mesleki performansı etkileyeceği de belirtiliyor.
12: Oyuncularda yani mimikleriyle aktif bir meslek sergileyen kişilerde daha baby botoks dediğimiz ya da oyuncu botoks dediğimiz minimal dozlarda kırışıklığı azaltarak mimikleri korumaktayız. Bununla beraber dolgularda ise dediğim gibi kişinin anatomik yapısına uyarak yeterli miktarlarda uygun bir dolguyu uygun yerlere enjekte etmeliyiz.
14: Sosyal medyanın oluşturduğu güzellik algısı kadınların birçoğunu mükemmelliyetçiliğe itti. Yapılan estetik operasyonlar birçok kadını birbirine benzetse de yeni yöntemlerle daha doğal görünümler mümkün.
12: Şöyle retinol kremler gerçekten de çalışmalarla etkinliği ispatlanmış şeyler, ürünler. Tabii ki bunları daha erken yaşlarda ve uygun dozajlarda kullanıldığında uzun süreçte kırışıklığı azaltma gibi ya da kırışıklığı engelleme gibi bir etkisi var.
10: Diğer yandan estetik yaptırma yaşı da giderek düşüyor. Sosyal medya filtreleri ve kusursuz görünme baskısı nedeniyle genç yaşlarda başlayan uygulamaların uzun vadede istenmeyen sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor.
12: Sosyal medyanın da etkisiyle çok erken yaşlarda kozmetik işlem yaptırmak isteyen hastalarımız oluyor. Bununla birlikte biz asla 18 yaşında olmayan, reşit olmayan kişilere herhangi bir medikal estetik işlemi yapmıyoruz. Tabii ki 18 yaşından sonra yapıyoruz demek de değil. Kişiye bunu anlatıyoruz. Hangi işlemler kaç yaşında başlanmalı?
13: 20 yaşında kızım var. Dudak dolgusu istiyor. Bu bir estetik ama yaşına göre çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafımızdaki insanlara baktığımızda herkesin aynı doğallıkta değil birbirine benzeme yarışması içerisinde olduğunu görüyoruz.
11: Bir kız çocuğum var. Sosyal medya nedeniyle insanlar çocuklar artık görüyor. Birbirlerinden etkileniyorlar ama ben katiyen buna sıcak bakmıyorum. 18 yaşını geçtikten sonra kendi kararıyla istediğini yapabilir ama bu bahsettiğiniz yaşlar çocuk.
0: Fenerbahçe'de başkanlık yarışının kazananı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 8 yılın ardından bir kez daha Sarı Lacivertlilerin başkanı seçildi.
15: Bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
10: Rakibi Hakan Safi'ye büyük oy farkı attı. 8 yılın ardından bir kez daha Sarı Lacivertlilerin başkanı oldu. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı.
15: Ama kazanan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz.
10: Fenerbahçe'de haftalardır konuşulan kongre süreci tamamlandı. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu.
15: Son sözümüz Fenerbahçe.
10: Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım kongre üyelerine seslendi. Birlik beraberlik mesajı verdi.
15: Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birliği...

0: birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber.
1: Seçimi kaybeden Hakan Safi üzgündü.
2: Fenerbahçe'mizin sandığı namustu dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor. Böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana İSKİ'yle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
1: Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla gözler yapılacak transferler ve teknik direktör seçimine çevrildi. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım'ın transferdeki ilk hamleleri hücum bölgesine olacak. Yıldırım İspanya'nın Mallorca takımında forma giyen Vedat Muriç'le, Almanya'da Borussia Dortmund'da top koşturan Gineli Seru Girassi ile anlaştı. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın futbol takımının aklı olacak dediği Oğuz Çetin bu görevine devam edecek. Teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
0: Son sözümüz Fenerbahçe.
3: Futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası için artık nefesler tutuldu. A milli futbol takımımız dev turnuvadaki ana kamp merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine ulaştı.
4: Ay Yıldızlılar 2026 Dünya Kupası için hedefe kilitlendi. Miami'deki hazırlık kampını tamamlayan A milli futbol takımımız özel bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine iniş yaptı. Mesa kasabasında konaklayacakları otele geçen millilerimizi, ellerinde Türk bayrakları olan çocukların da yer aldığı coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı. A milli takım gruptaki ilk büyük sınavına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver'da Avustralya karşısında çıkacak. Turnuvanın bir diğer ev sahibi ülkesi Meksika'nın Guadalajara kentinde FIFA Taraftar Festivali için dev alanlar kuruldu. Turnuvanın başka bir ev sahibi Kanada ise teyakkuzda. 6 maça ev sahipliği yapacak olan Toronto'da kelimenin tam anlamıyla tarihi bir polis konuşlandırılması devrede. Şehre 300 bin ziyaretçi beklenirken on binlerce polis güvenliği sağlamak için devriye gezecek. Stadyum çevresinde sivil araç trafiği tamamen yasaklanarak toplu taşımaya ağırlık verildi. 100 milyon dolarlık dev bir harcamayla kapasitesi 45 bine çıkarılan Toronto Stadyumu ise Cuma günü Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadeleyle kapılarını futbol severlere açacak.
3: Kalbimiz, tüm desteğimiz milli takımla. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de isteğiyle MHP tarafından bir video klip, bir marş hazırlandı millilerimiz için. Bu bölümü noktalarken o marşı izleyelim.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun.

0: vakıf katılım.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi. Stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Sadece telefona bakıyordum.
6: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
7: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
6: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
7: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
5: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
7: Ben o gün şanslıydım.
8: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
9: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas

0: Hanım yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ABD'nin askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından Türkiye önemli bir misafiri ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'le İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, dost Venezuela halkıyla dayanışma mesajları verdi.
1: Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez İstanbul'a geldi. Erdoğan, Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki törenin ardından görüşmelere geçildi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Erdoğan ve Rodriguez birçok kritik başlığı ele aldı. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İran ve ABD ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşın geride bırakılması elzemdir. Türkiye, diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir, dedi. Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları da vardı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'la Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Boçoroşvili'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Toplantı sonrası 3 bakan ortak basın toplantısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasında yaşanan gerilime değindi. Savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
3: İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde Ermenistan'la yürütülen normalleşme adımları ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de vardı.
3: Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu söyledi. Orta koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir, dedi.
3: Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.

0: Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor. İsrail-İran savaşı çok tehlikeli bir aşamaya geçti. Tel Aviv, İran'daki stratejik tesisleri vururken Tahran, Nasr operasyonuyla İsrail hava üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump devreye girdi. Saldırıları derhal durdurun dedi. Bu açıklamadan sonra hem İran hem İsrail karşılıklı saldırılarını durdurdu. Ancak bölge yeni saldırı endişesiyle diken üstünde. Wow!
1: Peş peşe saldırılar yaşandı. Hem İran hem İsrail karşılıklı saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Trump devreye girdi. Taraflar saldırılarını durdurdu. Ancak savaşın sürme ihtimali hala var. Gerilim, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesini hedef almasıyla başladı. İran saldırılara tepki gösterdi. İsrail'e karşılık vereceklerini bildirdi. Bu açıklamadan sonra İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. İsrail'den de misilleme gecikmedi. Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisini ve hava savunma sistemlerini hedef aldı. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da şiddetli patlamalar duyuldu. Ardından karşılıklı saldırılar hızlandı. Devrim Muhafızları Ordusu, Nasr operasyonuyla İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine 30'a yakın balistik füze fırlattı. Saldırıda Hayfa'daki sanayi tesisleri de vuruldu. Füzelerden biri, Batı Şeria'daki yasa dışı İtamar yerleşimine isabet etti. Çatışmaya, Yemen'deki Husiler de katılarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerine tam yasak getirdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, füzelerin gölgesinde güvenlik kabinesini topladı. Ülkede okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İsrail'in hamleleri, müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nde de deprem yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı diyerek her iki tarafa acil ateşkes çağrısı yaptı. Barış üzerine son müzakereler cehalet veya aptallığın engel teşkil etmesi şartıyla devam ediyor ifadelerini kullandı. Trump daha sonra Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump'ın İsrail'i saldırıları durdurma konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Trump'ın açıklamalarından sonra hem İran'dan hem İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İsrail'in Lübnan'a saldırılarına yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar konusunda uyardı. İsrailli üst düzey bir yetkili ise Trump'ın isteği üzerine İran'daki saldırıları durdurduklarını söyledi. Güney Lübnan'daki saldırıların ise ilerleyen günlerde süreceğini belirtti. Yetkili, Hizbullah'tan saldırı gelmesi halinde Dahiye'yi de bombalayacaklarını bildirdi. Gerilimin yükseldiği saatlerde ise İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü İsmail Bekai, yaşanan kaostan ABD'yi sorumlu tuttu. Bekai, Lübnan'ın ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Pakistanlı arabulucuların da bunu pek çok kez vurguladığını bildirdi. Bekai, yürütülen sürecin ABD ile İsrail tarafından baltalanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca ABD ile mesaj alışverişinin de durmadığını söyledi. Yaşananlar sürecin kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin haklarını dirayetle savunacağız ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı ne müzakere masasını terk ettik." ifadelerini kullandı.
0: İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları ateşkese rağmen hız kesmeden devam ediyor. Cibaliye'de 8 yaşındaki bir çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta mültecilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. İran'ın füze misillemesini bahane eden Tel Aviv yönetimi sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapatarak Gazze'yi tam bir açlık ablukasına aldı. Batı Şeria'da ise buldozerler Filistinlilerin evlerini başlarına yıkıyor.
2: Peş peşe patlamalar yaşandı, yine masum sivilleri hedef aldılar. İşgalci İsrail Gazze'de soykırımı durdurmadı. Ateşkese rağmen yine birçok noktaya ölüm yağdırdılar.
3: abiyi mi? Amma sana dinleyeyim.
2: Soykırımcı İsrail ordusu kuzeydeki Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda şehit olanlar oldu. Güneydeki Han Yunus'ta da saldırılar vardı. El Attar bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kampının yakınına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi şehit oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sınırları zorlayarak bölgedeki işgal alanını yakında %70'e çıkaracaklarını iddia etmişti. Sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, bölgeyi aynı zamanda tam bir açlık çemberine aldı. İran'ın balistik füze saldırılarını gerekçe gösteren İsrail makamları, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını ikinci bir emre kadar tamamen kapattı. Filistinli yetkililer durdurulan insani yardımlar ve tıbbi malzemeler nedeniyle sağlık sisteminin ve yaşam koşullarının artık geri dönülemez bir çöküşe sürüklendiğini aykırıyor. Vahşet sadece Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yıkım var. İsrail'e ait buldozerler Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla 20 evi yıkmaya başladı. Tüm hukuki itirazların reddedildiği o yıkımlarda yaklaşık 100 Filistinli sokakta kalarak evsiz kalma tehlikesiyle baş başa bırakıldı.

0: Soru net. Bugün CHP'de dananın kuyruğu kopacak mı? Parti kulislerinde herkesin konuştuğu konu bu. Zira Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan grup toplantısı yaptı. Üstüne meydan okudu. Kılıçdaroğlu rest çekti. Bu hafta grup toplantısını ben yapacağım açıklamasında bulundu. Aynı şekilde Özel de grup toplantısını ben yapacağım diyor. Mecliste yeni bir kavga filizlenecek gibi görünüyor.
1: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Değil mi? Açıklama öyle.
3: Hep beraber.
4: Saygılar.
2: Teşekkürler.
5: CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. Paralel grup toplantısı gerilimi yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak için meclis başkanlığına başvurdu.
2: Şimdi bir başvuru mu yaptınız? Nasıl oluyor? Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
3: Evet, konuşacak.
5: Özgür Özel bu başvuruya sert tepki gösterdi ancak meclis başkanlığından umduğunu bulamadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi.
6: Önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.
5: Özgür Özel ise aynı fikirde değil. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma yetkinliği olmadığını öne sürdü. Zehir zemberek sözler kullandı.
1: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
5: Görünen o ki mecliste yarın CHP'nin iki grup toplantısı olacak ya da CHP genel merkezinde yaşananların benzeri bir durumla karşı karşıya kalma riski doğacak.
3: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar. Bunu kabul ettikten sonra genel başkanlık makamını genel merkez binasını işgal etmenin, partileri kutuplaştırmanın, çok başlı bir görüntü vermenin neresi partiliktir? Bu çerçevede yarınki grup toplantımızın da partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim.
5: Zira CHP'nin genetik kodlarında gerilim kültüründe barikat gerçeği var. Ancak böyle bir CHP görüntüsü millette ne kadar umut olur tartışmalı.
7: Partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek.
5: Özgür Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesindeki mitinginde böyle söz istedi ama Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan sadece 378 oy alabildi. CHP destekçisi gazeteci Nevşin Mengü.

0: 6 beldede yapılan seçim sonuçları için bakın ne yazdı.
1: Yerel seçimlerde pek çok farklı unsur etkili oluyor. Ancak CHP'de durum böyle devam ederse seçmen CHP'yi kendi derdini çözemeyen bir parti olarak görüp sandıkta ona göre karar verebilir. CHP açısından mevcut durum sürdürülebilir değil.
0: Özetlemek gerekirse CHP'deki kaos, kriz, kavga devam ettikçe her ne kadar CHP medyasında, sosyal medya trollerinin propagandasında kazanıyoruz algısı oluşturulsa da durum pek de öyle değil.
2: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanıyoruz.
3: Kazanıyoruz.
0: Ne diyelim, her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Hafta sonunun iki kaybedeni var. Biri göze ve kulağa hoş gelen milyarlık transferlerle Fenerbahçe seçmenini etkileyemeyen Hakan Safi. Diğeri de ara seçimlerde Cumhur İttifakı'na yenilen Özgür Özel. Peki bu iki ismi birleştiren ana aks ne? Popülizm olabilir mi? İzleyelim.

0: Hafta sonunun kaybedenleri Hakan Safi ve Özgür Özel oldu. Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olurken, Cumhur İttifakı da ara seçim yapılan 6 beldenin 5'ini kazandı. Bu kez kaybedenlerin ortak yanı popülizmdi. Hakan Safi, milyonlarca dolar harcayacağını vaat ederek kampanya yaptı. Fenerbahçe taraftarını transfer edeceğini açıkladığı yıldızların adını kullanarak tavlamaya çalıştı. Ama bu taktik geri tepti. Yıllar içinde biriken borcun Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzaklaştırdığını gören Fenerbahçe taraftarı oyunu oturaklı tarafa kullanmayı tercih etti. Bir benzeri de hafta sonu gerçekleşen ara seçimlerde oldu. Özgür Özel büyük mitinglerle göz boyamaya çalıştı. Partisi hakkındaki iddiaları hukuki olarak çürütmeye çalışmak yerine popülist bir mağduriyet siyasetinin ardına saklandı. Gelen sonuçlar CHP medyasındaki kamuoyu yoklamalarını hükümsüz kılacak türdendi. Peki ne oldu? Popülizm artık neden işe yaramıyor? Acaba millet olarak demokratik olgunluk çağımıza mı girdik? Küresel kamuoyu ve akademi popülizmin mutlak bir yükselişte olmadığını, bazı bölgelerde popülist yorgunluk başladığını göstermekte. Küresel araştırma şirketi Ipsos'un popülizm raporu verilerine göre popülist söylemler küresel çapta hala güçlü olsa da bazı ülkelerde kitleler üzerindeki etkisi net bir düşüş eğiliminde. Örneğin kuralları yıkacak güçlü bir lider arzusu Fransa'da son 10 yılda %80'lerden %42'ye geriledi. Benzer gerilemeler İtalya ve Polonya gibi popülizmin güçlü olduğu ülkelerde de gözlemlendi. Harvard International Review gibi analiz platformlarında incelenen güncel seçim blokları, yerleşik merkez siyasetin popülistlerin taktiklerini çözerek karşı stratejiler geliştirdiğini ve kitlelerin popülist vaatlerin somut sonuçlar üretmediğini fark etmeye başladığını bildirmekte. İnsanların popülizme karşı direnç göstermesi ve tepki geliştirmesi sosyolojide karşı seferberlik ve kültürel geri tepme dinamikleriyle açıklanıyor. İnsanlar sürekli bir kültür savaşı ve düşmanlaştırma ikliminden sosyolojik olarak yorulurlar. Toplumsal huzur, uzlaşı ve öngörülebilirlik arayışı kutuplaşmanın getirdiği kabileleşme baskısına karşı bir toplumsal reflekse dönüşür. Evet, popülist liderler kitlelerin öfke ve arzularını sömürerek kısa vadede rıza üretebilirler. Ancak yapısal, ekonomik ve matematiksel sınırları aşan gerçek dışı vaatler sosyolojik olarak kaçınılmaz bir hüsran ve ters tepme doğurur. İşte hem Hakan Safi hem Özgür Özel Türk seçmende belirmeye başlayan bu yeni durumdan payını almış gibi görünüyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Daltonlar Suç Örgütü'nün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerde bulundu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Gözaltına alınan şahsın ikametinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından tutuklandı. ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin davada ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: Gün Güngören'de yürekleri dağlayan bıçaklı saldırı davasında adalet önünde yargılama başlıyor. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin ilk duruşma 9 Haziran'da görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada olay tarihinde 14 yaşında olan sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede yer alan bilgilere göre olay bir kafede iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından başladı. Sanığın kafeden çıktıktan sonra Atlas Çağlayan'la yeniden karşılaştığı ve cebinden çıkardığı bıçakla Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan'ın hastanede hayatını kaybettiği ifade edilirken adli tıp raporunda yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede ayrıca şüphelinin kasten öldürme, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler kanununa muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. Olay sonrası sanığın telefonunda yapılan inceleme sonucunda sanığın elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve bir adet çakı fotoğrafının bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. Sanık hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
1: Bursa'da boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için suya atlayan 52 yaşındaki emekli polis memuru akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Acı olaydan dakikalar önce babayla oğlunun suda oyun oynadıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
3: Oğlunu kurtarmak isterken dalgalara yenik düştü, hayatını kaybetti. Eskişehir'den tatil amacıyla Bursa İzni'ye gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, 8 yaşındaki oğluyla birlikte serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük çocuk yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı. Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba Sinan Çağlayan hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı. Dalgalara yenik düşen fedakar baba bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildeki vatandaşlarsa durumu fark ederek hemen göle koştu ve Çağlayan'ın oğlunu sudan kurtarmayı başardı. Olay yerine gelerek arama yapan ekipler Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen Çağlayan'dan geriye ise olaydan 5 dakika önce oğluyla suda oyun oynadıkları anların görüntüleri kaldı.
1: Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içinde kaldırıma çıkarak itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Suyu görenler deniz suyu zannetti. Endişelendi ancak İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan paniğin önüne geçti.
4: Kontrolden çıkan araç kaza yaptı, su borusunu patlattı, Avrasya Tüneli'nden deniz suyu sızıyor iddiası ortalığı karıştırdı. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil tünel içinde kaldırıma çıkarak itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Tünelin içine akan musluk suyuydu ama yalan haber tez yayıldı. Akanın aslında deniz suyu olduğu ve tünelde sızma yaşandığı iddiası kısa süreli de olsa panik yarattı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan paniğin önüne geçti. Valiliğin paylaşımında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir denildi. Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek Avrasya Tüneli saat 9 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır ifadeleri kullanıldı.
1: Adana'da yüzleri maskeli hırsızlar biri döviz bürosunun kepengini araçla kırarak içeri girdi. Kısa süre içerisinde yaklaşık 16 bin doları çaldılar.
3: Kepengi kırdılar, dolarları çalıp kaçtılar. Olayın adresi Adana. Yüzleri maskeli 4 hırsız döviz bürosunu hedef aldı. Araçla gelen hırsızlar kepengi açmak için uğraşmadı. 3 hırsız önce otomobilden indi. Sonra da direksiyondaki hırsız aracı geri geri hızla sürdü ve döviz bürosunun kepengini kırdı. İçeri giren 3 hırsız çekmeceleri tek tek kontrol etti. Buldukları dolarları yanlarında getirdikleri poşetin içine koydu. Hırsızlar 2 dakika içinde yaklaşık 16 bin doları alarak geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine olay yerine gelen işletme sahibi durumu polise bildirdi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalındığı değerlendirilen paralara ulaşılamadı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. Adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.
1: Bursa'daki bir züccaciye dükkanına dadanan hırsız hedef şaşırtmak için pembe şort giyip kafasına peruk taktı. Kameraları atlattığını sandı ama o tuhaf anlar saniye saniye kaydedildi.
5: Birazdan ürünleri çalmaya başlayacak buradan aradan girerekten.
3: Hırsızlık için geldi, pembe şort giydi, peruk taktı.
6: Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor.
3: Bursa'da iddiaya göre 10 gündür züccaciye dükkanına dadanan hırsız yüzünü saklamaya çalıştı. Yaptıkları ise pes dedirtti.
6: Sanırım son zamanlarda biraz psikolojisi bozuktu. Her gün farklı farklı kıyafetlerle gelmeye başladı.
3: Hırsız son geldiğinde pembe şort giydi, peruk ve şapka taktı. Erkek olduğunu gizlemeye çalıştı.
5: Birazdan ürünleri çalmaya başlayacak buradan aradan girerekten.
6: Daha önceden de böyle olaylar oluyordu. Daha önceki eskiden hırsızlar daha edepliydi. İhtiyacı kadar çalıyordu.
3: Züccaciye dükkanından bazı eşyaları çalan hırsız giderken şortu ve peruğunu çıkardı. Pantolonunu giydi, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.
5: Halıları bıraktı bakın. Burada elinde de ürünler var. Halı üstünü değiştiriyor. Pantolonunu giydi. Çantasını taktı, olay yerinden şu anda ayrılıyor.
3: İşletme sahibi bu tuhaf hırsızlık serisinin bir an önce son bulmasını istiyor.
6: Şu anda her gün farklı olaylarla karşılaşmaktayız. Hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Mağduruz.
1: Bu kez İstanbul Başakşehir'deyiz. Bir markette yaşanan hırsızlık vakasında içerisinde altın, döviz ve önemli belgelerin bulunduğu çanta çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın şüphelileri polis operasyonuyla yakalandı.
3: Bir anlık dalgınlık pahalıya mal oldu. Altın ve döviz dolu çanta hırsızların hedefi oldu. Şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Görüntülerdeki adres İstanbul Başakşehir. Alışveriş için markete gelen bir kişi market arabasında bulunan çantasını kısa süreliğine gözden kaçırdı. İddiaya göre şüpheliler bu fırsatı değerlendirdi. İçerisinde pasaport, kimlik, altınlar ve yüklü miktarda döviz bulunan çanta saniyeler içinde çalındı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen hırsızlık büro amirliği ekipleri marketin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul'da Beyoğlu'ndaki bir restorana 560 bin lirayı aşan ceza kesildi. Cezanın nedeni müşterilerden servis ücreti tahsil edilmesi ve menülerde fiyat bilgilerinin eksik olması.
7: Yemeğinizi yediniz, hesabı istediniz. Ancak masaya gelen adisyonda sipariş etmediğiniz bir kalem daha var. Servis ücreti. İşte bu uygulama Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimde müşterilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği belirlendi. İşletmeye 274 bin liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Denetim ekipleri satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin girişteki menülerde yer almadığını da tespit etti. Bu eksiklik nedeniyle işletmeye yaklaşık 286 bin lira daha ceza kesildi. Böylece toplam yaptırım tutarı 560 bin lirayı aştı. Denetimlerde bazı ürünlerde haksız fiyat artışı şüphesi de ortaya çıktı. İlgili dosyalar inceleme için Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Ticaret Bakanlığı, servis ücreti uygulamalarına karşı denetimlerin tavizsiz şekilde süreceğini ve tüketicinin yalnızca sipariş ettiği ürünün bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.
1: Sahte 50 dolarlık banknotlarla ATM sistemini hedef alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ATM'ler üzerinden yaklaşık 103 bin dolar zarara yol açtığı belirlendi.
2: Sahte dolarları ATM'lere yatırdılar, farklı noktalardan Türk lirası olarak çektiler. Sahte para vurgunu emniyet ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin sahte olduğu belirlenen 50 Amerikan doları banknotlarını banka ATM'leri aracılığıyla sisteme soktuğunu tespit etti. Şüphelilerin daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak para çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin bu yöntemle 102.750 Amerikan doları tutarında zarara neden oldukları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor.
1: Piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar üzülse de yaz sezonunda düğün yapacak çiftleri altındaki gerileme mutlu etti.
8: Şu an düşmüş durumda yani. Evlenecek olanlara büyük bir şans oldu.
9: Orta Doğu'da yükselen tansiyon yine altın fiyatlarını vurdu. Güvenli liman haftaya düşüşle başladı.
10: Orta Doğu'daki gerilim yeniden alevlendi. Yansıması ise altın oldu. Altın bu haftaya düşüşle başladı. Fakat yüzlerin güldüğü bir taraf vardı. Düğün yapacak olanlar ellerindeki meblağlarla daha yüksek gramajda altın alabildiler. Tercihler ise yine 22, 14 ve 8 ayardan yana oldu.
11: Efendim kaçtan aldınız gram altın?
12: 6450 TL'den.
11: Peki sizce hani şu an altın almak mantıklı mı? Düştü diye mi aldınız? Yatırım için mi alıyorsunuz?
12: Yatırım için alıyorum. Her zaman mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani altın her zaman her dönemde yapılması gereken yatırım amaçlı en iyi yol.

0: En kötü gram altın alınır.
1: Efendim 5 Haziran itibariyle geçtiğimiz cuma itibariyle 24 ayar altını 6600 seviyelerinde işlem görmekteydi. Bugün 8 Haziran'a baktığımızda 6400-6430 seviyesinde işlem görmektedir. Savaşın durumunu da yine göz önüne aldığımızda altın savaş başladığından itibaren altında bir geri çekilme yaşanmaktadır. Bu arada tabii petrol seviyesinde bir yükselme yaşanıyor.
2: Yatırımcılar üzülse de yaz sezonda düğün yapacak çiftleri altındaki gerileme mutlu etti.
1: Yaz da geldiği zaman vatandaşın düğün sezonu açıldı tabii ki. Burada yüzler gülmektedir. Haliyle tabii ki daha memnun edici, daha fazla ürün alabilmektedir. Her ayarda da bir yatırım ürünüdür. 8 ayarda da alsa vatandaşı yatırım yapmaktadır. 14 ayarda da yatırım yapmaktadır. 22 ayarda da yatırım yapmaktadır.
0: Bu 22 ayar, evet. Bu da 8 ayar. Şimdi farklarını hemen sizden dinleyelim.
1: Bu tak ürünümüz işte 100 bin seviyesinde gelmekte ise bu tarz 22 ayar tak ürünlerimizde 200-250 bin bandında gelmektedir. Bunların hepsi bir yatırım ürünüdür. Aslında basit anlatımıyla az verip az alıyor, çok verip çok alıyor.
0: Düğün yapacaklar için de alım fırsatı mıdır sizce? Düğün sezonu açıldı
3: tabii,
0: mı?
3: Tabii, evet. Onun için de hatta benim de kızım var, oğlum var. Yani iyi bir şey düşmesi. Ya yani biriktiriyorum elimden geldiği kadar ilerisi için.
0: Düşer mi sizce daha da?
3: Yok, zannetmiyorum.
0: Düğün yapacaklar için güzel bir fırsat mı? 6000'e kadar düştü. Ne düşünür?
4: Şu an bir fırsat almaları. Yani bundan fazlası düşmez yani. Yani
5: almak mantıklı tabii ki, şu anda düşmüş. Bilemiyorum.
0: Güvenli liman mıdır?
5: Yani güvenli bence.
0: Bir de şunu sormak isterim. Şimdi evlenecekler var, yaz geldi. Mantıklı mı oldu düğün yapacakları?
5: Tabii ki şu an düşmüş durumda yani. Evlenecek olanlara büyük bir şans oldu.
6: Yüz yaşına kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeden sağlıklı bir yaşam süren Salli Yalçın Nine son 14 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. 114 yaşına gelen Salli Nine'nin bakımını oğlu ve gelini üstleniyor.
7: Torunlarının torunlarını gördüm mesela.
8: Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan, hayatının ilk asrında neredeyse hiç hastaneye gitmeyen 114 yaşındaki Salli Yalçın Nine, doğduğu topraklarda ailesinin şefkatli kolları arasında yaşamını sürdürüyor.
7: Gitmedi hiç kimseye. O benden razı olduğu için ben de ondan razıyım. Severek bakırım yani. Cani gönülden.
8: 1 Temmuz 1912'de dünyaya gelen Salli Yalçın, küçük yaşta anne babasını kaybetti. Teyzesinin büyüttüğü Yalçın zorluklarla dolu bir hayat geçirdi. Genç yaşta evlenen Yalçın, şu an en büyüğü 80 yaşında olan 5 çocuk dünyaya getirdi.
9: Bu gördüğün tarlaları maraları o biçerdi. Biz tabii o zaman küçüktük.
8: İlerleyen yaşına bağlı olarak son 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Asırlık Çınar'ın en büyük destekçisi, 76 yaşındaki oğlu Hüseyin Yalçın ve 65 yaşındaki gelini Ayşe Yalçın oluyor.
7: Biz 51 yıllık evliyiz, 14 senedir böyle yatalık yani bizde.
9: Şu anda anamın hiçbir kimseye kötülüğü olmamıştır.
8: Yarım asırdır aynı çatı altında yaşayan Ayşe Yalçın, kayınvalidesinin tüm günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.
7: Bu şimdi bir kayınvalide olarak asla ben görmedim. Çünkü bu kayınvalidelikten çıkmış. Bu Allah'ın bana verdiği bir nimet, veli nimet yani.
8: Salih Yalçın Nine yazı Erzurum İspir'de, kış aylarını ise Rize'de geçiriyor.
7: Çok soğuk olduğu için benim oğlum İspir'de oturuyor, gelirim. Bizi hep beraber götürürler oraya. Orada aynı neneyi de alıyoruz.
6: Karadeniz'in coşkusu bu kez rekor için yükselecek. Binlerce kişi aynı ritimde buluşacak. Aynı anda horon halkasına katılacak. Hedef sadece adımları değil, kültürü de dünya sahnesine taşımak. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 5000 kişilik dev horon ekibiyle Guinness Dünya Rekoru denemesine hazırlanıyor.
2: Kemençenin sesi yükselecek, binlerce kişi aynı halkada buluşacak. Karadeniz'in coşkusunu dünya sahnesine taşımaya hazırlanan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, 5000 kişilik dev horon ekibiyle Guinness Dünya Rekoru denemesi için gün sayıyor. Horon Bizumdur organizasyonu kapsamında 28 Haziran'da İstanbul Maltepe'de 5000 kostümlü gönüllü aynı anda horon oynayacak. Amaç yalnızca rekor kırmak değil, kültürel mirası da daha geniş kitlelere ulaştırmak. Horonu bilen de bilmeyen de etkinliğe katılabilecek. Rekor denemesi öncesinde vatandaşlar için ücretsiz kurslar düzenlenecek. Hedef ritmiyle, enerjisiyle ve birlik görüntüsüyle

0: Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmak.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan yayla göçü geleneği yeniden başladı. Vatandaşlar rengarenk süsledikleri inekleriyle birlikte Katağcı Yaylası'na doğru geleneksel yayla göçünü gerçekleştirdi.
2: Sıcaklık arttı, göçerler için yayla sezonu açıldı. Trabzon Şalpazarı'nda asırlardır sürdürülen yayla göçü başladı. Geleneksel kıyafetler giyildi, inekler rengarenk süslendi ve yüzlerce vatandaş yaylanın yolunu tuttu. Coşku büyüktü, yolculuğa kemençe ezgileri de eşlik etti. Ve büyük bir keyifle başlayan yayla yolculuğu Katağcı Yaylası'na gelindiğinde son buldu. Bölge sakinleri için yayla göçünün kültürel açıdan da önemi oldukça büyük. Vatandaşlar bu geleneği gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyor.
3: Orta Asya'dan işte bahsettiğimiz gibi günümüze kadar bu geleneklerimizi yaşatmaktayız. Bu vesileyle ilçe halkımıza geleneklerini yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Burada bu alanda gölle alan şenliklerini yapacağız hep beraber. Cıvıl cıvıl, rengarenk, insanların birliği, beraberliği, kucaklaşmasını yaşayacağız.
4: Başkanım, evet.
1: Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Üreticiler bu yıl kirazın çok olduğunu söylüyor.
5: Bir hafta 10 gün sonra daha zor girecek inşallah.
2: İrilik dendiğinde akla gelen, tadıyla damakları şenlendiren o meşhur lezzet Lapseki kirazı.
6: Bu seneki kirazların büyüklüğü 1 lira ve 50 kuruş büyüklüğünde.
2: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadı devam ediyor.
6: Çok mal var. Yani bir ağaçta haddinden fazla mal var.
2: Ağaç dallarını dolduran kirazlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor.
6: Yani çay bardağına girmeyen kiraz oranı bu sene %15. Geçen sene 125'ti, 30'du, bu sene 15.
5: Bir hafta 10 gün sonra daha zor girecek inşallah.
2: Toplanan kirazlar özenle paketleniyor, hallere gönderiliyor. Ardından tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.
6: Herkese göre piyasa var. 100 liraya da kiraz var. Manavda lüks yerlerde 1000 liraya da kiraz var.
2: Bazı kirazlar tek tek seçiliyor ve özel fiyatlandırılıyor.
6: Bizde mesela 400 liraya, 600 liraya ve 800 liraya tek tek seçerek gönderiyoruz kiraz.
2: Lapseki'de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. Dev kirazlar piyasada büyük ilgi görüyor.
1: Gastronominin en önemli şehirlerinin başında gelen Hatay ve Gaziantep'in yöresel lezzetleri Tekirdağ'a taşındı. Lezzet şölenine Trakyalılar yoğun ilgi gösterdi.
7: Hatay ve Gaziantep'in damak çatlatan lezzetleri Trakya'ya taşındı. Tekirdağ'da kapaklı Bülent Ecevit Parkı'nda gastronomi rüzgarı esti. Hatay'ın meşhur kağıt kebabı, içli köftesi oruğu, harbiye kebabı, belen tavası ve dünya ünlü peynirli künefesiyle Gaziantep'in kebapları, katmeri, baklavası ve baharat çeşitleri görücüye çıktı. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde ızgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü. Festivalde en hızlı kebap yeme ve künefe yarışmaları da düzenlendi. Etkinlik 21 Haziran akşamına dek sürecek.
8: Sıcak sıcak buyurun.
1: Afyonkarahisar'da sıcaktan bunalan yüzlerce manda Eber Gölü'ne akın etti. Mandaların serinleme mesaisinde oluşturduğu manzara Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki belgesel sahnelerini aratmadı. Tokat'ta ise Zinav Gölü manzarasıyla herkesi büyüledi. İşte o görüntüler.
2: Serengeti Parkı'ndan görüntüleri andırıyor. Suda serinleyen mandalar, Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında gezen antilopları akıllara getiriyor. Ancak bu görüntüler Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nden. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan mandalar göle akın etti. Gölde toplu halde yüzen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntüler, Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki o eşsiz manzarayı akıllara getirdi. görüntüler de Tokat'tan. Zinav Gölü doğa severleri mest etti. Kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü, çevresini kuşatan ormanlık alanlar ve dağ manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
1: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerindeki leylekler herkesin ilgisini çekiyor. Leylekler elektrik direklerinin tepesinde yuva kuruyor, yavrularını dünyaya getiriyorlar. Leylekleri hem doğa severler hem fotoğrafçılar yakından takip ediyor.
2: Afrika'dan yola çıkıyor, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru yol alıyorlar.
4: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde bulunan elektrik direkleri bu yılda leyleklere ev sahipliği yapıyor.
2: Diyarbakır'ın Bismil Karayolu üzerinde elektrik direkleri üzerinde çok sayıda leylek yuvası var. Dünyanın sayılı leylek kolonileri arasında gösterilen bu bölge, bahar aylarında göçmen kuşların uğrak noktası haline geliyor. Leylekler Nil Vadisi'nden uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Rotalarında Diyarbakır'da var. Elektrik direkleri üzerinde yuva kuruyor, yuvalarda yumurtlayarak yavrularını dünyaya getiriyorlar. Bahar ve yaz dönemini bölgede geçiren leylekler, yavrularının büyümesinin ardından yeniden göç yoluna çıkıyorlar.
4: Diyarbakır'a leyleklerin bahar göçü başladı. Leylekler burada yumurtlama ve yavrulama dönemini bitirdikten sonra tekrar geldikleri gibi geri dönüyorlar.
2: Leylekler doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
1: Sakarya dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışlarından birine ev sahipliği yaptı. 16 ülkeden 49 sporcu Avrupa'nın en iyisi olmak için pedal çevirdi.
7: Pedallar şampiyonluk için döndü bu kez. Kıyasıya rekabet yaşandı. 16 ülkeden 49 sporcu en iyi olmak için yarıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışlarından olan 2026 MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen bisiklet yarışında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşandı.
9: Altyapımızın sağlam olması ve organizasyon yeteneğimizle birlikte her geçen gün daha güzel organizasyonlara, daha güzel spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyoruz.
7: Kıran kırana mücadelenin finalinde erkeklerde Sloven Jakob Klemeni, kadınlarda ise Çek sporcu Adela Pernik altın madalyanın sahibi oldu.
10: Dünya Bisiklet ve Avrupa Bisiklet Federasyonları'nın takvimde yer alan bu organizasyon bisiklet federasyonumuz için de çok önemli bir organizasyon.
7: Uluslararası dağ bisikleti yarışlarının finalinde halk dansı gösterileri, bisikletli ip cambazları şovları ve konser düzenlenirken sahnede Sakarya'nın plakası 54 adet bisiklette çekilişle vatandaşlara dağıtıldı.
11: Beraber kızım Emine Irmak Sezer'i Yalova'dan izlemeye geldik. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz.
7: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki organizasyon haftaya devam edecek. Dünyanın en iyi bisikletçilerinin podyum mücadelesi vereceği MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları 14 Haziran'da yine aynı konumda gerçekleştirilecek.
1: Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen uluslararası Malatya Aslantepe Yarım Maratonu Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin sporcularını da bir araya getirdi. 21 kilometre yarım maratonda kadınlarda Baselot Abdülalem Tadese, erkeklerde ise Hüseyin Can birinci olarak 100'er bin liralık ödülün sahibi oldu.
2: Malatya Spor'un birleştirici gücüyle yeniden ayağa kalkışının önemli bir simgesine ev sahipliği yaptı.
12: Depremin yaralarının sanıp artık normalleşen bir Malatya görünümünü burada en iyi şekilde sergilemiş oluyoruz.
2: Malatya'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü temalı Uluslararası Malatya Arslantepe Yarım Maratonu bu yıl ilk kez koşuldu.
12: İyi rekorlar bekliyoruz Allah'ın izniyle. 3 etapta yarışmalarımız olacak. Her yarışma mutlaka bir ses getireceğine inanıyorum.
2: Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde diğer kamu kurumlarının destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarım Maratonu hem sportif yönü hem de taşıdığı anlam bakımından büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.
12: Burada alacağımız iyi sonuçlar buranın devamı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Arslantepe'nin adını uluslararası arenaya taşıyan maraton, şehrin sosyal ve kültürel canlanmasına da büyük bir katkı sundu.
12: Malatya 6 Şubat

0: 21 kilometre yarım maraton, 10 kilometre koşusu ve 4,2 kilometre halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyona yoğun ilgi gösterildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edilirken 2 milyon 200 bin lira para ödülü dağıtıldı.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabeti adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
5: Oh, right there. How close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Ömer Bey'in bir toplantısı var, özel bir şey olduğu için. O yüzden programı ben sunuyorum. Efendim, gündem var, gündem yoğun. İç siyaset çok ağırlıklı gidiyorduk. Fakat dünden bu yana...
1: Bazı gelişmeler oldu dışarıda.
0: Evet. Tekrar savaş başlıyor mu, nereye gidiyor diye bir panik havası var. Piyasalar buna satın aldı mı, almadı mı, ne kadar aldı hala emin değiliz. Ekonomistler sabahleyin takip ettim, konuşuyorlardı bununla ilgili. Gene altın fiyatları, efendim borsa fiyatları, dolar çıktı mı, indi mi? Yani şundan kurtulamadık herhalde bir 100 yılın, değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sadece bir Türkiye değil tabii. Ama ekonomi, küresel emperyalizm falan, bunlar hep bunlarla ilgili şeyler yani. Dünya bir tarafında bir şey patlıyor. Buradaki adam buğdaya bilmem zam oluyor. Neden? İşte çok seviyorlardı. Aslında globalizm, aslında globalleşim bu diye düşünüyorum. Çok uzatmıyorum. Şu anda şöyle söyleyeyim. İran tehdit ediyor. ABD'den henüz net bir şey duymadık, görmedik. İsrail hava sahası bize ait artık. Oraya rahat rahat diyor. Girip çıkarım ben diyor. Oraya füze sallayacağım diyor. Salladı da. Sefer de iptal edildi. Okullar gene kapandı.
1: Evet.
0: Vallahi birçok farklı haber de var ama oradan bir giriş yapalım. Trump'ın telkini boşa gitti diyor. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran yönelik saldırıyla başlayan savaşta artık küresel ticaretle en kritik noktalarından Hürmüz Boğazı tarihi bir daralmaya gitti. Arkasından İran da şunu da söyledi, onu ilave edeyim, arkasından yorumunu dinleyeyim. İran diyor ki sadece Hürmüz meselesi, Hürmüz'ü kapatırım diyor. Tıkarsam diyor, ayva yediniz. Aynı zamanda tabii o Yemen'de Husilerle beraber olduğu için onların oradaki bir kontrol gerilla tarzı bir savaş gücü var. Diyor ki aynı zamanda Babil Mendebi de kapatırım. Hem Körfez'den hem de Kızıldeniz'den çıkışları engellerim diyor. Nereye yarayacak bilemiyorum. Ne diyorsun abi? ABD bunun neresinde? ABD bu kontrollü gerginlik midir hocam? Kontrollü savaş mı? Çok fazla yani petrol fazla mı düştü? Bir 10 dolar gerekiyordu da bir füze mi gerekiyordu?
1: Yani ABD'nin Trump'ın yapmadığı bir şey değil ama ben bu sefer çok da yani Trump şöyle düşünmüyorum, şöyle görmüyorum bu son şeyi. Trump'ın da içinde olduğu bir efendim danışık dövüş gibi düşünmüyorum. Niye? Trump'ın artık zamanı daralmaya başladı. Malumunuz bir seçim var Kasım'da.
0: Evet.
1: Ve çok kritik bir seçim. Yani
0: Ekim'de mi Kasım'da mı?
1: Kasım'da.
0: Kasım'da tamam.
1: Trump'ın Ekim'de olan şeyde İsrail'de o. Hı. Trump'ın geleceğini çok yakından ilgilendiren bir seçim bu ki çok durumunda iyi olmadığı görünüyor son anketlere falan bakıldığı zaman. Gidişat da iyi görünmüyor. Dolayısıyla Trump burada bir bak ben de şunu yaptım ama diyebileceği bir neticeye gitmek zorunda. Bu İran'la ilgili. Yani 28 Şubat'ta başladığından bugüne gelinen noktada 28 Şubat'a göre daha iyi bir şey sonuç ortaya çıkarması lazım. Dolayısıyla tekrar başa dönüp yani şu anda bir saldırı olması, Trump'ın saldırtması şu andaki durumdan neyi değiştirecek ki Trump açısından, Amerika açısından yani. Amerika açısından diyorum bakın. Neyi değiştirecek? Dolayısıyla ben Trump'ın şey olacağını düşünmüyorum. Ben tam aksine bazı değerli dostlarımız katılmıyor bu şeye ama ben çok üzgünüm. Gene şu yorumu yapacağım Hikmet Bey. Demin arz ettiğim gerekçelerden dolayı gerçekten Trump bir şekilde bir biz de şunu yaptık şunu kazandık diyebileceği bir geçici de olsa bir çözüm peşinde koşuyor bugünlerde. Hatırlarsanız bugünden için işte yani pazartesi veya salı çarşamba günü bir şey olabilir çok yakınız falan dedi. Anlaşmaya çok yakınız
0: dedi
1: falan
0: bunu?
1: Dedi. Trump.
0: Ya o der o.
1: Bu sefer daha daha ciddiydi.
0: Der o bakmasın.
1: Bu sefer daha ciddiydi.
0: Mahalle dedikodu.
1: Şimdi diğer taraftan sürecin gidişatına baktığımız zaman son günlerde İsrail'in bu hengamenin bitmesini istemediğini biliyoruz.
0: Tabii canım.
1: Savaşın devam etmesini, efendim istikrarsızlığın devam etmesini istediğini biliyoruz.
0: Doğru.
1: Fakat demin dediğim gerekçelerle Trump da bunu daha çok daha da uzamasını istemiyor. Aslında bir süre önce gündeme gelen haber konusu olan hani Trump'la Netanyahu'nun görüşmesi şöyle hakaret etmiş, böyle çok gerin geçmiş muhabbeti vardı ya. Hı. O da aslında bu şeyin bir sonucu. Yani diyor ki ya bir dur artık diyor. Yani bir yere varmamız lazım yani bir dur diyor. Şimdi ilginç olan şey şu. Tam da Trump'ın efendim şeyi durmaya zorladığı bir zamanda Netanyahu. Diğer taraftan da Netanyahu'nun az önce bahsettiğimiz hani bu bölgede çatışma istiyor, anlaşma yavrulması istemiyor ya Netanyahu. Diğer taraftan da Netanyahu'nun bu bölgede Lübnan'da veya İran'da bu karmaşanın devam etmesi konusunda Amerika'yı ikna,

0: İkna edemediği bir dönemde, Trump'ı daha doğrusu ikna edemediği, etmekte zorlandığı bir dönemde İran öyle bir şey yaptı ki, tamam mı? Bu saldırı en çok Netanyahu'yu aradı bence şu anda. Neden? Netanyahu dedi ki, bak gördün mü dedi. Bak bana dur diyorsun, o saldırıyordu. Çünkü ilk füze saldırısını yapan İran. Gerekçe ne? İsrail'in Beyrut'a saldırması. İyi de kardeşim, İsrail Beyrut'a ilk defa mı saldırdı yani? Niye şimdi?
1: Evet.
0: İşte 100 gün oldu. 100 gün.
1: Ne olur peki yani, sen olayın biraz daha büyüyeceğini düşünüyor musun abi? Yani savaş bir daha alevlenir mi?
0: Yok, şu ben anda, de düşünmüyorum.
1: Şu anda ben kontrollü gerginlik diye öyle bir ifade kullandım.
0: Ama tekrar söylüyorum. Bu şeyde şu anda Netanyahu'nun eli güçlenmiştir.
1: Güçlenmiştir diyor.
0: Güçlendi. Bir şey daha var. Bunu ilave edeyim. Demin dedik ya, Kasım'da seçim var Amerika'da, onun için Trump'ın bir şekilde bu işi bir şeye bağlaması lazım. Siz de bahsettiniz. Ekim'de de İsrail'de seçim var. Fakat şu önemli. İkisinin seçime gidiş sürecindeki politikası çok farklı olması lazım. Trump'ın kazanması için burada bir şeyi bir neticeye ulaştırması lazım meseleyi. Bir müzakereyle bir neticeye ulaştırması lazım. Trump açısından böyle önemli. Evet. Savaşın devam etmesi Trump açısından şey değil. Kazanç değil. Ne oldu diye. 3 hafta diyordu. Ne oldu diyecekler Trump'a, tamam mı? Ama İsrail'de durum çok farklı. Daha doğrusu tam tersi.
1: Niye?
0: İsrail'de Netanyahu'nun kazanması için efendim seçime giderken savaşın devam etme, hatta mümkünse daha da alevlenmesi gerekiyor. Ancak o zaman oy alabilir Netanyahu.
1: Savaşta kanla besleniyorlar. O zaten o vaat edilmiş topraklarla ilgili.
0: Savaş biterse, evet, anlaşma imzalanırsa Netanyahu'nun için bu bitiş demektir bu.
1: Yani azından İsrail'deki egemen güçler, İsrail'in iç siyasetteki
0: gücü. Egemen güç değil abi. Halk dediğimiz şeyin anlayacağı şey şu. Eğer savaşı devam ettiriyorsa oy alır. Yoksa alamaz.
1: Ortodoks Yahudiler var mesela buna karşı çıkanlar.
0: Çok. Onlar bir şey. Onlar küçük azınlık diyorsun.
1: Nuh abi, yani olay çok, gündemde çok şey var. Daha bir sürü keyifli konular
0: yani
1: da var.
0: Yani bu saldırılar şu anda İsrail yaradı.
1: Anladım. Tamam. İsrail yaradığı konusunda haklısın. Ama ben diğer konularda mesela ben katılmıyorum. O da söyleyeyim. Ama şöyle katılmıyorum. Yani tabii bir cümle kurayım da millet yanlış anlamasın. Genel görüntü olarak ben böyle göründüğünü, yani anlattığın şeyler aslında çok düzgün, doğru bir analiz. Ortada bu olan buydu.
0: Ama
1: hakikaten buydu.
0: Bunlar doğru değil
1: diyorsun. Benim bir tek inanmadığım, inanmadığım
0: ve Amerika ile İsrail beraber diyorsun
1: ve benim,
0: sen.
1: Çocuğumun da daha önce başından gel bak kızım bunu yersen çok faydalı, ıspanak budur falan filan. Ye, tadına bak bari. Hadi peki tadına bakayım ama beğenmeyeceğim baştan söyleyeyim dediği gibi. İnanmayacağım baştan söyleyeceğim bir şey var. O da ABD'nin ve İsrail'in iki ayrı dış politikasına sahip olduğu konusu. ABD ve İsrail'in dış politika anlayışı Siyonizm, ülkeden ülkeye ve başkadan başka değişmiyor. O açıdan ben her türlü hareketin, oradaki hareketin bir kontrollü gerginlik, kontrollü savaş olduğunu inanıyorum. Hiçbir şekilde Netanyahu'nun ikbaliyle Trump'ın ikbaliyle ilgili olmayacağını düşünüyorum.
0: Tam öyle olmuyor her zaman.
1: Belki benimki biraz çok fazla...
0: Her zaman öyle olmuyor tam.
1: Tabii
0: bazen
1: etkiler de vardır.
0: Amerikan ve İsrail'in menfaatleri çelişiyor.
1: Şimdi bunlar çok
0: bazen.
1: Bill Clinton'dan beri mesela.
0: Şu, bak sizin dediğiniz şu tarafı doğru.
1: Değişmiyorlar hocam.
0: Amerika'nın menfaatleri, ulusal menfaatleri farklı olsa da Amerika yönetenler İsrail'in yanında yer almak zorunda. İsrail'in lehine karar vermek zorunda.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Yani
0: şu demek değil. Amerika ile İsrail'in hep beraber davranması bu bölgedeki menfaatlerin hep örtüşmesi anlamına gelmiyor. Hatırlar mısınız? Trump
1: asla zaten gelmez. Zaten
0: Trump Amerika menfaat için bizim buradan gitmemiz lazım demiş. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Hatta Suriye'den onun için gittiler.
1: Bunlar hepsi bak öyle bir şey ki.
0: Ama gidemedi. Niye gidemedi? Tabii. İsrail böyle istiyor çünkü.
1: Ben işte diye ben dış politika...
0: Şu andaki durum Amerika'nın menfaati için değil. İsrail'in menfaati için burada Amerika.
1: Şöyle, zaten İsrail menfaati için var zaten. Amerika onun için var zaten. O yüzden orada ayrışıyorum ben diğer görüşlerle. Amerika'nın varlığı onun varlığıdır. Hani İsrail'in yok olma tehlikesi olursa Amerika imha eder kendini. Yok olur.
0: Hocam tabii, yaz bir yere.
1: Benim için teori değil.
0: Bir yere yaz.
1: Bunu ispatlayamayız
0: bir
1: hocam.
0: Bir yere yaz hocam.
1: Tamam.
0: Bir gün Amerika diyecek yeter ulan diyecek yeter.
1: İnşallah, tabii. İnşallah,
0: yeter diyecek
1: inşallah.
0: Daha fazla seni tarşıyamayacağım ben diyecek.
1: Hayır tabii
0: tamam.
1: Ben bu da ila nihai böyle gidecek demiyorum.
0: İnşallah.
1: Burada da katılıyorum, bu yüzü katılıyorum.
0: İnşallah
1: ben,
0: abicim bak inşallah göreceksin.
1: Güzel, tabii. Yani şöyle eğer Almanya gibi düşün. Daha birkaç gün önce Almanya'da yaşayan bir büyüğümüzden haber almaya çalıştım da sordum dedim ne durumdasınız diye. Ama enteresan bir şey söylüyor insanlar, ortak bir dil var Almanlarda ilk defa. Ve en çok Almanlara acıyorum çünkü dünyada. En acıdığım millettir yani. Bırak kıskansınlar bizi.
0: Çeksin.

0: Bunlar abi
1: Şöyle,
0: kendisi.
1: şöyle ama bak bir dakika, acıdım derken kastettiğim şey şu. Bu nefret suçu değil. Şöyle acıyorum. Bu kadar geniş bir tarihi kültürü dokusu olan, değil mi? Avrupa'da bu her zaman söylüyorum. Teknolojinin bir disiplinin olduğu ülke ve budur ya, Alman'dır yani, ama bağımsız değil hocam.
0: Onun için diyorum çeksinler.
1: Tamam.
0: Ben onun için diyorum işte.
1: Bağımsız değil.
0: Çeksin
1: İlk
0: abi.
1: defa 25 bin askerini çekeceğim dediği anda itibaren Almanya'da yansıması şu olmuş. Çok enteresan bir bilgi. Aa, biz bağımsız mı olacağız? Amerikalılar gidiyor mu demişler. Çok enteresan. 1945'ten bu yana ilk defa. Amerika'da 350 biliyorsun, Amerika'da çok steak yiyorlar. Değil mi? Hani o biftek çok
0: Evet.
1: severler.
0: Büyük
1: Çok fazla sığır
0: aslında.
1: tüketiyorlar. İnşallah 350 milyon insan sığırlığı bırakır da bir köşeye. Değil mi? Amerika'nın kendi ülkeleri olduğunu
0: Yalnız
1: hatırlarlar. 10 tane 10 tane şirketi teslim etmezler
0: Almanya'nın
1: inşallah.
0: bağımsızlığına
1: Neyse.
0: kavuşması için abi o askerlerin dışında bir de şu İsrail tahakkümünden kurtulması lazım.
1: O bozuk bir mesele.
0: Vesayetinden.
1: İnşallah ben
0: Neyse.
1: orada senin temeline katılıyorum ve inşallah biz bunu görürüz.
0: Göreceğiz abi.
1: Yani
0: İnşallah göreceğiz.
1: o siyonistlerin kafalarının
0: Göreceğiz
1: taşlarla
0: abi.
1: ezildiği günleri inşallah görürüz.
0: Yani
1: Bu da ne suç olursa olsun söylemiş
0: Amerika'nın
1: olayım.
0: isyan ettiğini göreceğiz abi
1: Evet.
0: bunları.
1: İnşallah olacak. Bekleyelim, sabreden insanlar inşallah buna derler. Şimdi bir dakika, çiftçiye gelmeden önce üstadım, bir tane daha seçim oldu. Ne diyorsun? Onda bir fikrini alayım. Peşinyan tekrar
0: Paşinyan,
1: seçildi.
0: evet.
1: Evet.
0: Önemli bir seçim.
1: Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani daha önce çok onunla ilgili çok şey konuştuk, hatırlıyorsun. Yani Peşinyan dediğim aklımıza ne geliyor? Laksediyesen geliyordu.
0: Çok kısa
1: Hemen
0: özetleyebilirim.
1: söyle abi,
0: Çok
1: özetle.
0: kısa. Paşinyan'ın bu sonuçlarla bu oranda %51 diye hatırlıyorum en son. Biraz daha yüksekti ama biraz düştü. Bu
1: Ben
0: seçimi
1: Peşinyan diyorum ona. Tamam.
0: farkındayım. Bu seçimi kazanması çok anlamlı bence. Efendim işte Fransa desteklemiş Batı falan diyorlar. Biz hep oluyor bunlar. O ayrı bir konu ama şu seçimi kazanması şu bakımdan anlamlı, önemli. Biliyorsunuz içeride aslında bir ara çok hırpalandı Paşinyan. Azerbaycan'la olan işte o tutumu, özellikle Türkiye'ye karşı tutumu, tırnak içinde normalleşme çabaları çok efendim ne oldu? Çok eleştirildi. Çok hatta hatırlarsan bir zamanlar adama neresi darbe yapıyorlardı yani. Adama
1: Evet, hatırlıyorum. Tabii.
0: öldürecekti. Bütün tehditler falan aldı bir sürü. Ben bu zaferin, bu sonucun kim ne derse desin. Paşinyan'ın aynı zamanda Ermenistan'ın başının belası olan bu şeyler var ya. Amerika'daki, Fransa'daki bu lobiler var ya. Bu lobilere karşı da bir zafer olduğunu düşünüyorum.
1: Şu cümlesinden dolayı mı? Azerbaycan ile barış içindeyiz. Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum.
0: Bu hep
1: Yani
0: savunduğu şey.
1: bak, önemli bir şey. Yani düşmanlık etmeden direkt, ben Azerbaycan'la zaten aramızda iyi ilişkiler var. Türkiye'ye de normalleşeceğine inanıyorum demesi, değil mi? İlk balkon konuşması yani Paşinyan'ın.
0: Bu zaten savundu. Zaten bu savunmasına rağmen bu sonuç alması onun için bu şu
1: Evet,
0: anlama
1: evet.
0: geliyor. Bu halk büyük ölçüde Paşinyan'ın bu şeyini onaylamış anlamına geliyor. Ama bu onaylama işte o dediğim şeyler var ya Ermenistan'ı Amerika'ya, Avrupa'ya tabiri caizse ihale eden o seçkin kesim var ya şeydeki Ermeniler, güya bunların hakkını savunan. İşte onlara karşı da bir zafer olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle bir tamamlayacağım bunu izin verirsen.
1: Estağfurullah.
0: Onların ne kadar etkisinin azaldığını veya ne kadar normalleşmeye yaklaşıldığını. Hikmet abi bu sene
1: Estağfurullah.
0: 24 Nisan nasıl geçti?
1: Hiç böyle anlamadık
0: Hiç
1: keşke.
0: anlamadık değil mi? Peki
1: Şey
0: böyle
1: gibi
0: mi geçiyordu hep?
1: söyle, o Ramazan gibi sordun. Nasıl geçti abi? İyi geçiyor. An o
0: Peki
1: kadar.
0: böyle mi geçiyordu?
1: Yok tabii, olur mu?
0: Abi
1: Bir
0: bak
1: hafta önce dışarı
0: teyakkuz
1: başlıyorduk.
0: başlıyordu.
1: Tabii.
0: Türk dış politikası, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, efendim bütün kadro, bütün büyükelçiler teyakkuza geçiyordu abi. Niçin? 24
1: Türkiye gene
0: Nisan'da başlayacak olan o
1: soykırımcı ilan edilecek.
0: oradan nereden geleceği belli
1: Yoksa
0: olan,
1: tabii.
0: Amerika'dan, Fransa'dan, bilmem nereden gelecek olan o saldırılara teyakkuza karşıya geçiyordu. Bugün bu unutuldu neredeyse.
1: Evet.
0: İşte bunun sonucu.
1: Ama biz de ki abartmıyor muyduk hocam biraz ya?
0: Biz değil abi yani ben şeyden bahsediyorum, böyle tutumdan bahsediyorum.
1: Hayır.
0: Hani o karşı koymakla mı
1: Şu,
0: diyorsun?
1: tabii şundan.
0: O
1: Sen,
0: ayrı konu
1: abi bir
0: oğlum.
1: hafta, bak 24 Nisan'dan bir hafta önce gazetelerde bu hafta Fransa'da, ABD'de, İngiltere'de,
0: Ne diyecekler
1: Zaklazurt'ta,
0: bakalım? Açıklama ne diyecek?
1: Mokoko'da, Alaska'da, değil
0: Ne
1: mi?
0: diyecek?
1: Grönland'da,
0: Hangi ifadeyi
1: tabii
0: kullanacak?
1: Grönland'da,
0: Soykırım mı diyecek?
1: ha
0: Efendim
1: değil,
0: büyük bilmem ne mi
1: diyecek, ne
0: diyecek?
1: diyecek? Oo, formlar oluşturuyoruz.
0: Doğru,
1: Abi ne var
0: haklısın
1: yani?
0: ama
1: çok da umurundaydı diyeceksin yani.
0: O başka
1: yani
0: bir tarafı için.
1: Şey gibi hocam, Eurovision şarkı yarışması gibi. Bir namus meselesiydi o. Bir hafta önce başlar konuşmaya, halbuki bir altta değil yani. Neyse.
0: O başka bir tarafı.
1: Ben katılıyorum, doğru.
0: Ben yani,
1: rahat geçti.
0: Unutma ki bu Paşinyan, daha önceki bir tarihini hatırlamıyorum. Soykırım diye bir şey yoktur dedi. Böyle başka yaptı.
1: Bunun sebebi nedir hocam peki?
0: Hangisinin?
1: O kadar rahat geçirmemizin sebebi. Rahat geçirdik ya.
0: İşte o istismarın... O...
1: Yani 24 Nisan'ı rahat geçirdik. Niye? Abi Türkiye eski Türkiye değil bir de.
0: Ya öyle de...
1: Yani
0: kabul ama...
1: Türkiye nesi sıkıştıracaksın Türkiye'nin? Adam çıkıyor. Bak adam çıkıyor dünyada. Fransa diyor ki... Ya, bir dakika diyor Fransa, dur. Cezayir'de bir, Ruanda'da 700 bin kişiyi, toplam 1.7 milyon kişiyi sen öldürdün sen. Sen genosaydın, soykırımın isim babasısın. Hey Alman, dur Alman sen sus. Sen soykırımda cenderesine hey, diyen bir Erdoğan var. Artık biz de 24 Nisan'ı bekliyoruz. Umurumuzda değil artık. Ben biraz ona bağlıyorum yani.
0: Abi doğru da.
1: Türkiye duruş çok önemliydi yani.
0: Duruşuna ben karşı taraf tutumundan bahsediyorum.
1: Ha, tutumdan
0: İyi de fark, Erdoğan başbakanlığından bu yana, aynı Erdoğan'da başbakanlığından bu yana bu işi tarihçilere bırakalım. Tamam. Gelin karşılıklı evet, siz de biz de evet, efendim arşivlerimizi açalım. Evet. Tarihçilere
1: çok doğru
0: diyor ama buna rağmen devam ettiler yıllar evet, boyunca.
1: Haklısın
0: aynı abi, şeye.
1: Haklısın abi.
0: Ben bunun artık prim yapmadığını düşünüyorum yaptı, bu şeyi.
1: Tabii. Zaten anlamayan adı, tarihçiler anlamayan adı Erdoğan tokadı basıyordu. O da bir rahat değil. Ben umursamadığını da gösterdim. Çok kıymetli bir şeydi. Tarihte bizi ısıtlayan insanlar, daha geçen hafta burada konuştuk. Soykırımın mucidi kişilerden bahsediyoruz. Soykırım
0: İyi ya, onun bir, gerçeğin bir önemi yok bu konuda.
1: Evet.
0: Burada algı önemli, gerçeğin bir
1: yani,
0: önemi yok.
1: Adamlar bir savaşta 50 milyon birbirlerini öldürmüşler. Soykırımdan bahsediyorlar. Yani komedi bu.
0: Özür şu abi. Neyse. Ben bu diaspora hocam, belasının Ermenistan'ın başından yavaş yavaş sıyrılmaya başladığını düşünüyorum.
1: Çünkü, bence sıyrıldı bile ya.
0: Çünkü hocam, biz Ermenilerin, Ermeni halkının kurtuluşu bu diaspora ipoteğinden kurtulmaya bağlı.
1: Bravo ya, ağzın bal yesin yani.
0: Samimi söylüyorum.
1: Ceddine rahmet.
0: Bu sonuç, işte bu sonuç.
1: Tabii.
0: Bu sonuç orada çok önemli mesafe aldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sonuç diasporanın çok arzu edeceği bir sonuç değil.
1: Tabii tabii.
0: Anlatabildim mi?
1: Tabii tabii. Diasporadaki
0: diasporaya rağmen bir sonuç bu. Tabii, onun için önemli.
1: Bu şeydi, baronların kucağında oturanlardan bahsediyoruz. Dediğin doğru. Onlar aynen, çok rahatsız ama birçok Ermeni vatandaşın, aynen Paşinyan'da olduğu gibi birçok sağduyulu insanların başka çıkarı da yok zaten hocam.
0: Onlara kalsa onlar bu 24 Nisan'da gidip aynısını yapmak isterlerdi.
1: Doğru, yapar.
0: Anlatabildim
1: haklısın
0: mi? Ama bana, ben Ermenistan'ın şey başından kimin prim vermiyor şu anda yıllardan beri.
1: Doğru. Haklısın abi.
0: Umarım bundan sonra kapılar İnşallah, açılır.
1: Ben de umuyorum
0: bu
1: abi.
0: Bu normalleşme Türkiye'nin umurunda değil acaba. Bunu sana söyleyeyim. Ben normalleşme olur umarım diyoruz ya Ermenistan'da. Türkiye'nin umurunda değil aslında bu. Asıl Ermenistan için bu çok önemli.
1: Tabii. Onlar, yani, o yani şu anda yaşadıkları tüm sıkıntılar, birçok ekonomik sıkıntı.
0: Evet.
1: Bununla ilgili yani Türkiye tabii ki, yaşlı an itibaren.
0: Nereye kadar lüzumsuz bir direniş
1: Türkiye,
0: yanı bu.
1: Normalleşirsen Türkiye ile hayatın değişir.
0: Aynı zamanda Azerbaycan'la tabii. O kapının tabii, ona bağlı, kapının açılması.
1: İnşallah daha da güzel olur ne diyelim. Peki hocam bir şey daha var şimdi. Bir iç politikaya geçelim mi?
0: Patronsuz.
1: Tamam şu.
0: Çizerek gidiyorsun maşallah. Yani.
1: Sadece arkadaşlara bir şey diyeceğim. Önden bir alayım hocam. Videosunu arkadaşlar bir önden bakabilir miyiz? Video var mıydı bununla?
0: Neydi abi? Ne yapalım, biliyor mu onlar?
1: Bakanımızın. Var biliyorlar tabii.
0: İçişleri Bakanı.
1: Ses. Evet sesli. Tamam.
2: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz.
0: İnşallah.
2: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
1: Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim en çok aslında burada etkileyen şey, detayı vereceğiz tabii, güzel güzel mevzu. Ama şu, yani yıllar sonra acaba biri bana deseydi ki, ey Hikmet Genç, değil mi? Türkiye'li İçişleri Bakanı çıkacak. Sana Kudüs'ten, şimdi mesela düşün o neydi? O 28 Şubat'ta o tanklar gelmeden önce bir Kudüs, hatırlıyor musun?
0: Kudüs tiyatro gecesi,
1: oynanıyor
0: tabii,
1: gecesi,
0: Kudüs, evet.
1: Bilmem ne. Allah
0: Sincan,
1: dediler.
0: Sincan Belediyesi, evet.
1: Tabii, Allah dendi, kitap dendi, Kur'an dendi. Yani bu kadar alçakça, bu alçaklar, bu şerefsizler.
0: Bir cümle.
1: Çok, seni çok damarına bastım.
0: Bir cümle, hayır şöyle.
1: Damarına bastım.
0: Dediğin şeyin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için.
1: Buyur.
0: O gecenin sebebi, aynen şimdi gibi yine Gazze'ye korkunç bir saldırı yapılmıştı. Evet. Bir kuşatma vardı.
1: İyi hatırlattın hocam.
0: Bir kuşatma vardı. Kudüs gecesinin sebebi buydu aslında. Yani aslında o Sincan Belediyesi'ne gösterilen tepki Kudüs gecesiyle gösterilen tepki aslında

0: İsrail'in saldırısına gösterilen tepkiye karşılık olan bir tepkidir. Anlatabildim
1: evet,
0: mi?
1: Evet, aynen.
0: Bu önemli.
1: Çok önemli ve yani şimdi gel, zaten belki de oradan ben bir daha alayım. Yani bana desen ki bu dediğin 90 kaç 97 mi?
0: 97,
1: 96, 97, 97.
0: 97.
1: Yıllar sonra benim bu ülkenin İçişleri Bakanı çıkacak konuşurken de şu ifadeleri kullanacak. Kudüs'ün ehemmiyetinden bahsedecek. Ondan sonra bak, şimdi bu biraz insanların, bazı insanların böyle hani ayrıştırmayın, doğru dili kullanın diye bize kızıyorlar ya bazen. Arkadaşlar kızmayın. Yaşananlara baktığın zaman bunların böyle olması şeytan azapta gerek. Ben niye bundan gocunacağım? İçişleri Bakanı Kudüs diyor. Ya Allah diyor. Hafız. Benim bir bu toprakların bir evladı. Her şeyden önce. Hani bu tamam. Sıfatları benim hoşuma giden
0: tamam sıfatlar. Madem öyle ben de o zaman...
1: Dünyayı meydan okuyan bir milletin evlatları bunu hak ediyor. Lütfen. Neden biliyor musun? Buraya bağlayıp soracağım. Belki daha iyi anlaşılır diye. Diyor ki Katz. İsrail Katz. Tamam
0: evet,
1: mı? Bakan. Bu şerefsiz diyor ki. Bu şerefsiz ahlak yoksunu. Kudüs 3000 yıldır Yahudi halkının başkentidir. Ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Oysa sen ve Erdoğan hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek. Devam ediyorum. Atatürk'ün mirasından hiçbir şey öğrenmemiş olmanız çok üzücü diyor. Türkiye'yi modern bir ulus haline getirmek için çalışmıştı. Siz ise ülkeyi karanlık ve geri kalmış günlerine ittiniz diyor. Çok enteresan. Katz'ın, yani bu ahlaksız, bu şerefsizin enteresan bir söylem birliği de var içimizdeki insanlarla.
0: İlginç bir şey söyleyeceğim.
1: Bak ilginç, çok ilginç. Sen gelmedi mi? Ben biliyorum şeyde bıçak sırtında yürüyorum.
0: Bir şey soracağım.
1: Soracağım. Aynı cümle, şu cümle, arkadaki şu Katz'ın cümlesi bugün Kemalistlerin cümlesidir.
0: Tamam, ben de tam şeyi soracağım. Şey eklememiş mi oraya? İmamoğlu'nu eklememiş mi şeyin sonuna?
1: Yok, arada bir ekliyorlar. Yani.
0: İsmini eklememiş mi oraya?
1: Eklemiş tabii tabii.
0: Eklememiş. Yani, ayıp etmiş yani.
1: Şu anda onların en çok sevdiği, sürekli savunduğu, işte o mirastan en çok faydalanmış, Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele eden kimdir? Ekrem İmamoğlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasında iddianamesi geçen o örgütün kurucusu ve başsanı olarak davanın oradaki sanığı olarak yargılanıyor.
0: Hatta
1: onu çok seviyorlar.
0: Hatta Kılıçdaroğlu'nun da iktidarla işbirliği yapmakla falan suslamaması da çok ayıp etmiş yani.
1: Mansur Yavaş da var. Mansur da çok girmiş.
0: O
1: şimdi mesajı Sayın Erdoğan'a hayal görme. 3000 yıldır Kudüs Yahudilerin başkentidir ve dahi sen hayal görme. Sen ülkendeki CHP gibi ol. Nedir o? Neden ol? Çünkü CHP neden ol mesela? Özgür Özel gibi ol diyor. Yahudi hayranı ol. Siyonist hayranı ol. Siyonist'e yatağa gir. Bak ben sana ne kadar güzel şeyler yapacağım diyor. Bunu söyleyen...
0: içeride en ufak bir şeyde bizi yardıma çağır.
1: O da
0: bizden yardım iste.
1: Bak hemen yorumlar arkaya sanamayacağım. Şöyle devam ettireyim. O da içeriden sinyal veriyor. Senin başını derde sokan nedir? Güzel kardeşim, canım benim, Siyonistim benim. Öp beni, şap beni, şup beni diyor. O da diyor ki, diyor bu Hamas diyor. O zaman dönüyor diyor ki Özgür Özel. Hamas bir terör örgütüdür. Bunu bizim Siyonist kardeşlerimiz söylemektedir. Aynı zamanda Atatürk'ün mirasından biz bunu öğrendik diyor. Özgür Özel diyor. Hepsi üst üste karmaşık gibi gelmesin. Katz Özgür Özel'i temsil ediyor. İmamoğlu'nu da etiketliyor. Mansur Yavaş da etiketliyor. Çakma CHP, sonradan olma CHP'li.
0: Bak inan yeminle söylüyorum, ben o etiketlerini bilmiyordum. Hakikaten şimdi, bilmiyordum. Çünkü hep yapıyor, onun için
1: şimdi
0: sordum.
1: Şimdi bu adam hayal görme dediği kişi de karşıda. Neden mutluyum biliyor musun? Bütün bunların zamanında çanını ot tıkayan, fitne fücürü yok eden, 400 yıldan fazla o topraklara barış huzur getiren
0: Osmanlı.
1: Müslüman Osmanlı'nın
0: Osmanlı.
1: Tamam mı? Kılıcı tepesine sallanmış, hadlerini bildiren, üç kıtaya hakim olmuş, adaletle savunan, adaleti dünyaya kaybeden bir milletin evladı İçişleri Bakanı diyor ki arkadaş bende o iman var. Kudüs elbette bizim olacaktır diyor. Cevap veriyor. Burada da alçak diyor ki hayal görüyorsun. Ey Atatürkçüler ayağa kalkın, bize yardım edin diyor. Hocam neden diye soracağım. Bu son kısmını yorumlayamayabilirsin. Allah. Ama diğerini bana birkaç bir cümle anlat abi. Bana dokundu çünkü çok, bu diyor musun? Bunu,
0: demin,
1: bunu biz konuşmayacak, o konuşmayacak, bu konuşmayacak, kimse konuşmayacak.
0: Demin araya girmeye çalıştım, giremedim.
1: Şimdi şuradan, abi senin buyur.
0: Şuradan önce başlayayım.
1: Buyur abi.
0: Madem ki İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz.
1: Allah ondan razı olsun.
0: Amin.

0: hakkında.
1: Madem ki sen o arada bir atıf yaptın 97-28 Şubat'a. Tabii. O zaman biraz daha o zamanki İçişleri Bakanı tutumuyla bir şey yapalım, daha netleşsin. O zaman
0: işte tam senin alanına attım.
1: O zaman o bahsettiğiniz Kudüs gecesinden sonra tankların yürümesi üzerine Sincan'da, yani bizim o zamanki sözüm ona TSK yetkililerinin, Sincan Belediye Başkanlığı'nın, Sincan Belediyesi'nin İsrail'in Gazze'deki saldırısına gösterdiği tepkiye bozulanların bu uyarısı üzerine dönemin İçişleri Bakanlığı'na çıktı, dedi ki ne de biliyor musun? Derhal gerekeni yapıyoruz dedi ve gerekeni hakikaten hemen yaptılar. İçişleri Bakanlığı'nı içeri attılar, ceza aldılar. O zamanki İçişleri Bakanımız da,
0: hiç bunu şu
1: söyleyeyim ismini istiyorsan.
0: Söyle.
1: Meral Akşener.
0: Hiç bunu hiç buradan bakmamıştım ya. Şunu şu anda bence şu an
1: şimdi o İçişleri Bakanlığı'na
0: bak. Bak şu anda biz bu programda Türkiye'de bu konuyu en iyi yorumlayacak olan insanlarız. Senin buradaki 28 Şubat deneyiminle beni buraya koyduğum güzel de bağladık bir önemine. Devam et abi.
1: Şimdi o İçişleri Bakanı'na bu İçişleri Bakanı'nı yanına koy. Heh. 97 Türkiye'siyle bugün Türkiye'yi daha başka bir şeyle, bir kriterle değerlendirmene gerek yok.
0: Budur abi.
1: Tamam.
0: Acayip, ben bunu yaz abi.
1: Yok sen yaz. Çünkü şu o tutum yazılır. O tutum, tekrar söylüyorum. Senin şimdi örnek verdin ya CHP üzerinden. Aynı şey işte. Aslında o şeye, belediye başkanına konan tavır İsrail'in tepkisinin yansımasıdır.
0: Ya.
1: Anlatabildim mi? Aynen şimdi sen Özgür'den örnek verdiğin
0: süper
1: gibi.
0: Süper abi.
1: Mesela bu. Diğer taraftan.
0: Yüreğine sağlık.
1: Diğer taraftan ben bu şeyleri okuyunca, dün okudum, çok mutlu oldum. O Katz mıdır, ne zıkkındır onun
0: tepkisi. İsrail Katz.
1: Çok mutlu oldum. Samimi söylüyorum.
0: Nedir abi peki seni mutlu eden?
1: Çünkü şöyle, orada o satır arasında şu endişe hissediliyor. Biliyorsun. Ha. Biliyorsun yani korkak olan, korkanlar şeyde, mezarlıkta geçen korkanlar ıslık çalarlar, biliyor musun?
0: Hı hı. Islık mı çalmış?
1: Bu cana şeyden mezarlıkta ıslık çalmaktır bu. Var ya hani o Osmanlı bir daha asla olmayacak, Kudüs asla bir daha sizin olmayacak diyor ya. Tam da bu aslında o endişenin yansımasıdır bu. Dışa vurumudur. Gerçekten dışa vurumudur bu. Çünkü bugün İsrail'in karşısında, İsrail'in en büyük endişesi şu anda, bunu çok rahat şeyde görebiliyorsunuz, Netanyahu'nun açıklamalarında falan. İsrail'in en büyük endişesi Türkiye. Niye? İsrail'in 48'den bu yanaki ezberini Türkiye bozdu. Bozuyor. Şimdi söylediğim şeyi anlaşılması şöyle zor olabilir. Hikmet Bey bak izah edeceğim hemen.
0: Estağfurullah.
1: İzah edeceğim. Şöyle zor olabilir. Türkiye'nin bu tavrı veya bugünkü Türkiye'nin bu halde olmasaydı ne olacağını görmediğimiz için, şimdi ne olacağını görmediğimiz için şimdi söylediğim ifade çok net anlaşılmayabilir. Eğer Türkiye, bugünkü Türkiye olmasaydı Suriye şimdiki Suriye olmayacaktı. Mesela. Tamam mı? Bambaşka bir Suriye olacaktı. Yani aslında İsrail, o bildiğin İsrail şu anda bizim adı PYD'de olsa Davut Koridoru'ndan gelerek bizim yanı başımızda, hemen sırrımız yanında bizim komşumuz olacaktı.
0: Evet.
1: İşine gelirse. İster anlaşma, ister anlaşma.
0: Çok güzel. Peki
1: o,
0: abi.
1: O üstelik o da sadece coğrafi bakımından.
0: Anlıyorum.
1: Öbür evet. Tarafta zaten içimizde olacak. İçimizde zaten, içimizde.
0: Evet. Şimdi
1: şimdi öyle değil. Püskürttük onu biz. Suriye'den püskürttük.
0: Elhamdülillah. Yani ben gene konuyu...
1: Sırada Kudüs var. Bak sırada Kudüs var. Tekrar söylüyorum.
0: Evet.
1: Bu ifadeler korkunç bir endişenin yansımasıdır.
0: Evet. Onu anladım. Evet doğru, haklısın. Çok da katılıyorum. Fakat burada şunu şöyle bitireyim.
1: İçeriye gelecektim ama getirtmedin.
0: Hayır.
1: İçimizdeki uzantılarına gelecektim tam.
0: O zaman ben ara pas atmış olayım. Yani tamam, hızla geldik. Orta sahayı geçtik. Sen depara devam et abi sen. Yeter ki offside'e takılma.
1: Yok.
0: Ortalıyorum.
1: Tam da oraya geliyorum.
0: Hocam şu bana aşağı yukarı Türkiye'deki şu tweet ve alttaki eklenenden sonraki hani Kudüs Erdoğan hayal görmesin. Orası bizim, Osmanlı yok. Osmanlı bir daha gelmez.
1: İşte o korkunun
0: alçaklar. Ama Atatürk mirasından alsaydınız bizimle anlaşan ekiplerden bahsediyorum diye diyor. Tekrar pas atmış olayım. Ya abi, şu bence CHP'nin özeti değil mi?
1: Abi bak.
0: Acayip bir soru. Yanlış bir soru.
1: Reklamdan pek sevmem.
0: Yani, CHP'nin özeti değil mi? Yani,
1: kesinlikle.
0: Buraya bak. Buraya bakalım. Osmanlı düşmanı, Yahudinin dostu. Bu. Yani bunu gösteriyor. 2026. Buyur abi. Öyle dedi, öyle diyor.
1: Pek reklam yapmaktan hoşlanmam ama
0: yap.
1: Şunu söyleyeceğim.
0: Sen de hep
1: yarınki yazımı başladım buraya gelmeden önce.
0: Tamam yap abi.
1: Yok hayır.
0: Yabancı yer değil abi.
1: Tamam.
0: Mekan senin.
1: Bak. Yemin ediyorum size yazdığım cümle, ilk başladığım yazdığım cümle kısmı şu. Her ne kadar kuzeyimizde, güneyimizde böyle askeri çatışmalar devam ediyor ise de bu dönemde ülkelerin, devletlerin büyük en büyük baş belası içeriden yapılan çürütmelerdir.
0: Yani CHP'dir yani.
1: Doğru.
0: Her ülkenin bir CHP'si vardır yani.
1: Aynen. Ve konumuz bizim ülkemiz zaten. Ben aslında şey yazıyorum da Gezi kalkışması neydi, ne oldu, niye yapıldı, kim yaptı falan. Bu onun girişi. Bak bu onun girişi. Geldiğim yer şurası. Şimdi de bakmayın siz şu anda Türkiye'de bir savaş yok çok şükür ama İsrail'in, şunu unuttuk. İsrail'in ve İngilizlerin en çok kullandığı yöntem hedefindeki devletleri, hedefindeki ülkeleri askeri bakımdan saldırmadan önce içeriden çürütmektir.
0: Evet.
1: Önce içeriden çürütmektir.
0: Osmanlı dönemi.
1: Peki bunu nasıl yapar? Evet Osmanlı, aynı o cümlede var. Osmanlı aslında Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde bitmişti.
0: Tabii.
1: Kim bitirdi? Onların kullandığı ihtiyaçları bitirdi.
0: Tabii.
1: Peki bu yöntem nasıl yöntem? Çayın kuşunu çayın taşıyla vuruyorlar.
0: Orası da.
1: Hiç yorulmuyorlar.
0: Bir daha ilk defa duyuyorum. Çayın.
1: Bak onlar oturduğu yerden ne taş buluyor ne bilmem ne yapıyor. Kendi şimdi harcamıyor.
0: Silahlı, tamam.
1: Çayın kuşunu yine o çayın taşıyla vuruyorlar. Hiç tamam. Masraf yok. Sıfır maliyet. Bu yöntem bu. Ve geldiğim yer şurası. Bugün İsrail'in bölgedeki en büyük hedefi yani en büyük ne diyelim işte İsrail açısından en büyük risk Türkiye'dir. Peki Türkiye'nin riski nedir? Az önce bahsettiğimiz içeriden çürütme nedir? Peki burada şey kim? Yani kullanabileceği kim?
0: Çayı kuş taşı.
1: Tam da burada bitmişti işte benim.
0: Yani şimdi CHP o çayı taşı mı?
1: Cümle tam da burada bitmişti.
0: Söyle, nasıl söyle.
1: Nasıl ki hayır şöyle cümlem orada kalmıştım. Nasıl ki Osmanlı'yı içeriden efendim devşirdikleri İttihatçılar Osmanlı'yı kurtaracağız diyerek bitirtmişlerse Osmanlı'ya.
0: Evet.
1: Şimdi de Jöntürklerin devamıyız diyenler
0: Özgür Özel.
1: Aynı evet, rolü üstleniyorlar.
0: Tabii. Aynı bölücülüğü yapıyorlar.
1: Dolayısıyla yani. Bak çok büyük risk şu.
0: Tabii.
1: Dedi ya Özgür Özel. Eğer bizi CHP'yi bizim elimize almaya kalkarlarsa ortalığı ayağa kaldırırız. Milleti sokağa dökeriz. Tam da bu milleti sokağa dökeriz ifadesi İsrail'in aradığı şey budur işte.
0: Tabii, doğru. Zaten mesajı da gönderiyor.
1: Ondan sonra nasıl olacağı belli olmaz.
0: Tabii, Siyonistler.
1: Yani bak Türkiye sen sokağa bir dök. Bak sen milleti sokağa bir dök.
0: Arkandayız diyor.
1: Yok gerisini biz hallederiz. Sen sokağa nasıl ne olmuştu o şeyde 2013'te? Ağaç yeşil
0: evet,
1: katliam
0: doğru,
1: yapıyor
0: doğru,
1: diye yapıyor. Soktular. Onlar gerisini
0: inşallah
1: getirdi.
0: İnşallah yarın mı okuyacağız hocam?
1: Onlar gerisini getirdi.
0: Bunu yarın mı okuyacağız?
1: Evet.
0: Tamam.
1: İşte o da diyor
0: yarın,
1: ki.
0: Noah
1: bak bu da orada diyor ki o CHP'ye pas atarken diyor ki. Sen diyor milleti bir sokağa bir dök.
0: Tabii.
1: Gerisini bir hallederim.
0: Aynen. Diyor. Aynen. Bravo. Ağza tamam. Sağlık. İnşallah yarın da okuyacağız yazınızı. İnşallah. Abi. Çok valla gündem var ya. Yani burada çok takıldık ama şu tweet'e fazla takıldık ama çok
1: özür
0: da güzel. Yok hayır. Çok da güzel oldu. Bazen bir gelişme bir cümle değil de bazen her şeyi anlatır. Değil mi? Yani oradan çıkarak.
1: Bir cümle söyleyeyim.
0: Ama yine atlattım.
1: Neyse, söyleyeyim
0: tamam.
1: Ne olur.
0: Tamam söyle hadi. Ben benim. Tamam dinliyorum.
1: Bak Abdülhamit Han'ın nasıl yıkıldığını anlamayan tamam. 27 Şubat'ı anlamaz.
0: Tamam.
1: Gezi sürecini, Gezi kalkışmasının ayrıntılarını kim tahrik etti, kim bunu bütün Türkiye'ye yaydı anlamayan da bugünkü Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu bahsettiğimiz riski anlayamaz abi.
0: Evet. Doğru. Bence Türkiye en büyük riski CHP'dir.
1: Tamam işte aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz.
0: En büyük risk CHP'dir.
1: Onlar da gene sahteme çıkan onlar da.
0: Tabii.
1: O zaman
0: çünkü Jöntürk İngiliz seven, Siyonist'in payandası olmaya razı, her şey teşne olan bir parti olduğu için CHP. Şimdi birbirlerini yiyorlar içeride, yesinler birbirlerini. Değil mi? Silkelesinler birbirlerini. Tamam hocam. Şimdi geldik buraya. Şuraya atlıyorum, bunu da atlıyorum hocam. Valla çok güzel. Şunu atlıyorum.
1: Affedersin, özür dilerim.
0: Altı beldeden, ya o güzeldi. Altı beldeden beşi cumhurun seçim oldu hocam.
1: Evet. Çalıştım bayağı oraya.
0: Çok da özlemişiz ya seçimi.
1: Çok çalıştım epeyce yani, dersime.
0: Tokat'ın Yolüstü, Bağtaş'ı, Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane'nin Tekke ilçesinde AK Parti, Tokaş Kuş'ta ise MHP fark attı diyor. Yani %5'e 1 mi neyse. 4'e 1 miydi? 4'e 1 mi?
1: 4 tane AK Parti, 1 tane CHP, 1 tane MHP. 4'e 1 yani.
0: Yani Cumhur İttifakı ezici bir şekilde.
1: 5'e 1. Cumhur İttifakı desek 5'e 1.
0: Evet. Böyle güzel moral motivasyondur bu. Peki, tamam. Peki bu bir küçük referandum mudur? Küçük bir şey midir?
1: Evet.
0: Hemen arkadaşlarımız, değerli arkadaşlarımız bize ona benzer ifade kullanmıştır. Özgür Özel'in bir şeyi vardı. Var mı arkadaşlar sizde yani onunla ilgili? Hani bu bir, tamam şöyle söyleyeyim. Oraya da gitmişti galiba değil mi o bir tanesi?
1: Gitti evet.
0: Emin evet. Nereye gitmişti o? Oradaki gitti. Beldeden bir tanesi.
1: Heh. Gitti.
0: Nevşehir'in değil mi o? Nevşehir mi Mustafa Paşa? Neyse oraya gitti ya şey
1: i̇yi ki,
0: yaptı.
1: İyi ki gitmiş abi ya.
0: Ha, neyse bu
1: 876'ya 378.
0: Ne Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesi.
1: Evet.
0: Oraya gitmiş. Bu onlar mı hocam? Bu herhalde onlar değil mi? Tamam. Şimdi Özgöz oraya gidiyor ve orada konuşma yapıyor. Peki Mustafa Paşa
1: sonuçları söyleyeyim. Mustafa Paşa'nın sonuçlarını.
0: Tamam.
1: AK Parti 876, CHP 378.
0: Evet, büyük
1: İyi ki gitmiş yani.
0: Evet. Şey değil mi Mustafa Paşa'da?
1: Evet.
0: Yani millet iplememiş diyelim değil mi? Dinlemiş değil mi? İpleme abi.
1: Yalnız bir de şu var yalnız. Bir dakika.
0: İple biliyor musun?
1: Biliyorum. Bir de şu var yalnız.
0: Nereden biliyorsun? Ali Bayi'den bahsetmiyorum. Yani
1: İYİ Parti ya.
0: İYİ Parti var ya.
1: Ondan mı?
0: Ali Bayi dedi ya yeni parti kuracak demiş.
1: Abi biliyordum kastım o zaten.
0: İstiklal Partisi.
1: Yalnız bir şey önemli burada. Orada 2000 kişiden fazla adam varmış orada. Şeyi dinleyen. Burası önemli. Oy veren 378 kişi.
0: Abi helal olsun.
1: Sen şeyi bilirsin.
0: Sen tabii gazeteci
1: yapmışsın. Osman Börükbaşı'nı bilirsin sen.
0: Bilmem mi?
1: Demiş ki ulan gelip beni dinliyorsunuz burada sonra bana oy vermiyorsunuz.
0: Hayır diyorsunuz demiş.
1: Şimdi burada tam öyle bir durum var. Bu önemli bu ayrıntı. Bu hatırlatmam. Niye önemli? Özgür Özel.
0: Ya kaç oy almış burada?
1: 378.
0: Kaç tane beyde toplamışlar?
1: 2000 küsur kişi.
0: Ya acaba bu CHP nasıl çalıyor diye görmek için gelenler mi acaba?
1: Bak bu şöyle önemli.
0: Yani ayık mı acaba diye
1: şimdi
0: mesela.
1: Özgür Özel'in en büyük motivasyonu şeydi ya işte meclis önünde şurada burada topladı. Mesela geçen ne oldu? He. Aynı gün hatırlarsan bir bayramlaşma şeyle oldu karşılıklı. Kılıçdaroğlu şeydeydi. CHP genel merkezi önünde. Özgür Özel de parti il merkezinin önündeydi. Bayramlaşma programları tamam,
0: evet,
1: hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: İkisi de halka hitap ettiler. Şeyde 10 bin küsür kişi vardı. Özgür Özel'in önünde. Ki meydanda. Şeyde 2 bin küsür kişi vardı. Şey buna çok bunda çok böyle havaya girdi. Bu oradaki kalabalıktan dolayı Özgür Özel. Onun için bu önemli bu hatırlatma.
0: Evet.
1: Yani o kalabalığa fazla güvenmemek gerekiyor.
0: Güvenmek lazım doğru. Netice zaten burada bir daha bende de varmış notlarda. Sen bizi burada mahcup ettin programa konuk geldin ama.
1: Yo, ben dersime çalışıyorum
0: abi. Çok
1: yani.
0: İyi çalışıyorsun abi işte profesyonellik böyle bir şey.
1: Estağfurullah.
0: Murat Paşa beldesinde AK Parti %50 yani orantısal olarak söylüyorum. CHP ise %22 oy almış. Ama bir detay da var. Çok kısa hocam çünkü iki tane önemli mevzu var. Koç var. Koçbaşı var. Birkaç tane daha mevzu var. Şunu söyleyeyim. Özel oraya nasıl gitmiş abi daha önce? Şu vardı ya meşhur bir araç vardı ya hani Uşak Belediyesi'nin ödettiği şu peştemallı belediye başkanı var ya peştemalle karşılayan.
1: Onlar satılığa çıkarmadı mı şey?
0: Aynı o araçta 170 bin euro artı KDV bedelli iç dizaynını yaptırdığı.
1: Onunla mı gitmiş?
0: Onunla gitmiş.
1: Haram.
0: Utanma diyor adam da.
1: Haram zaten.
0: Lan bari bunu Uşak'tan aldık adam da Uşak da içeride. Yani bu adam bir de sattı adamı biliyorsun değil mi? Satmak zorunda
1: mecbur kaldı. Mecbur kaldı.
0: O da, ne yapsın? Sen mi satarsın?
1: Daha fazla taşıyamaz.
0: Ben mi satarsın onu sattı. Satan satana gidiyor. O araç da gidiyor. Haram araç da gezide. Aynı yerde ama haram araç işe yaramadı. Değil mi? Attığı palavra işe yaramadı. Millet acaba nasıl çalıyor diye merak etti. Herhalde profilde gitti kalabalık. Şimdi çıkan netice bu. Tamam. Birkaç cümle kur.
1: Şöyle. Bu şey sonuçlar önemli. Şimdi bir tane şey çıkıyor. Bilmem evet. Ne kamuoyu araştırması çıkıyor. Tamam mı? 2000-3000 kişi en fazla üzerinde bir şey yapıyor. Ve bunu meydanlara çıkıyor Özgür Özel ve İmamoğlu. Biz oyumuz atıyor. Bak işte biz tam da böyle şey yenecektik Erdoğan'ı. Onun için bizi sandıkta durduramadıkları için böyle şeyler yaptılar. Önümüzü böyle kesiyorlar gibi bir sürü palavra atıyorlar tamam mı?
0: Evet.
1: Alsana işte bundan daha büyük bir kamuoyu araştırması olur mu?
0: Doğru. Yani, canlı şey. Ama kendisi bu söylemiş zaten. Yani Özgür Özel başka yerde. Demiş bu bir küçük bir referandum olacak.
1: Sen o önce söyledi onu. Diye. Seçim önce söyledi.
0: Ne oldu da referandum gördün
1: şimdi,
0: değil mi?
1: Bak şu sonuçların tersi olsaydı. Yani şu.
0: Oo.
1: Bak o zaman bugün neler oluyordu.
0: İmamoğlu dışarı diye bağış.
1: Sen bugün bak neler oluyordu bugün.
0: No bugün şu anda adam İngiltere'de Londra'daydı. Londra'da Starmer'a gidip Starmer beni terk etme. Biz kazandık derdi. Ya da giderdi.
1: Bak samimi söylüyorum. Sadece Tatsın o değil. Sadece o değil. Bu yandaş bilmem ne fondaş medyayı falan bugün ortalığı ayağa kaldırırlardı.
0: Kaldırırlar.
1: Şimdi ne diyorlar biliyor musun?
0: Ne diyorlar?
1: Seçmen taşımışlar oraya.
0: Tabii. Öyle taşıyor doğru. Ve şeyde
1: Allah biraz utanma arlama şey versin
0: adamda zerre kadar utanma duygusu olsa CHP'de günlerce konuştuğumuz 170 bin euroluk artı bilmem nelik o araçla gitmez ulan oraya.
1: Son cümlemi söyleyeyim. Yani. Son cümle...

0: Var peştemalı da götür beraberinde. Bu aracı peştemalı sarmak lazım hocam. Bu, buyur.
1: Hocam bak. Son cümlem. Peki. Bu AK Parti'nin kazandığı, CHP'nin kaybettiği 5 tane yer var ya.
0: Evet.
1: Oradaki oy oranı AK Parti %70, CHP %30. Onların arasındaki alınan oy oranları. O beldelerle sınırlı olarak söylüyorum.
0: Evet. Tamam. Müthiş, çok güzel. Ya Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz.
1: Cumhur İttifakı daha artıyor. Daha ben sadece CHP AK Parti arasında işledim bahsediyorum.
0: İki tane parti var baktığın zaman da.
1: İkisinin seçime girip de.
0: Çok dönmüş yani.
1: İki katından fazla.
0: Hocam nasıl ki? Tamam. Bir şey
1: bu, soracağım. Bak tekrar söylüyorum. Bu Türkiye oranı demiyorum.
0: Tamam.
1: Yapılan tabii seçim. Çünkü onlar yerel seçimi kullanarak şey yapıyordu.
0: Tabii.
1: Bu önemli bu sonuç.
0: Tabii.
1: O doğrusu bakımdan önemli yani. Evet, yerel seçim üzerinden genel seçimi etkisi hale getiriyorlardı. Buyurun yerel seçim size.
0: Ben şeyi merak ediyorum. Ya, yüzde kaç CHP dedin abi?
1: CHP %30.
0: Abi bir şey diyeceğim.
1: AK Parti %70.
0: Kim verdi o %30'u ya? Ben de onu merak ediyorum. Neyse.
1: Şimdi başka ona girersen o zaman %48'i kim verdi? Tamam, oraya gider iş.
0: Ama ben hakikaten şaşırıyorum. %30 kim verdi o ya?
1: Ya %30'daki %40'ı verdiler abi. Ya hocam o Türkiye genelinde %40'ı verdiler.
0: O araçları göremediler mi? VIP araçlarda falan 170 bin.
1: Hocam.
0: Bak, hocam bir defa adam ayık gezmiyor. Benzardan çıkmıyor. Adam
1: hocam bir cümle söylemek zorundayım. Dikkat almadığınız bir şey var. Ya o haram maram dediğiniz şey bizim haram, için önemli. Tamam,
0: doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru.
1: Sen var ya o meşhur sen o meşhur bir şey var ya, yalan söylüyor demişsin de olsun demiş ya.
0: Olsun tabii. Olsun
1: diye. O her şeyi çözüyor.
0: Çözüyor.
1: O haram dediği şey bizi ilgilendiriyor. Bizim için önemli o.
0: Peki hocam. Şimdi oradan onu da atlıyorum. İspak'ı da atlıyorum. Tamam, İspak'ı 2,5 yılda.
1: İslam'la derdi olma, dinle derdi olman, haramla ilgili bir endişesi olur mu ya?
0: Mezarda
1: önce iman, önce ondan sonra haram.
0: Ya mezarda kafayı çeken, söyleyelim değil mi hocam? Bir parti genel başkanı, bu ülke gibi o kutsalları, anlam değer dünyası zengin olan bir millete liderlik yapabilir mi? Kafayı da nerede çekiyor?
1: Onu artık millet bilecek onu.
0: Çekip yani. Kafayı çekip köşede sızan, insanla hayatta karış beni ilgilendirmiyor. Ya da toplumu bunu...
1: Alkol sağlığa zararlıdır mı?
0: Alkol sağlığa zararlıdır. Ya da şöyle düşün. Toplumun bir takım ahlaki değerlerini çökertmemelik, LGBT denen alçaklığın yaymak, onu toplumda yaygınlaştırmaya çalışmak, onu meşrulaştırmaya çalışmak işlemini şöyle düşünen bir insan. Ülkenin aydınlık geleceği için LGBT çok önemli.
1: Ama...
0: Diyen adamlara ama, bu ülke verilir mi hocam? Hocam verilir mi?
1: Dahası var.
0: Vermemek lazım.
1: Ama tamam. Çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek ise ortaçağ zihniyetidir.
0: Evet, Kur'an-ı Kerim'den korkan.
1: Ortaçağ zihniyetidir.
0: Allah kitaptan korkan ama katsın da taltifine mazhar olan. Katsın Siyonistin, alçakların.
1: Demek ki doğru yolda abi.
0: Dünyanın en fitne fücur millet İngilizleri çok seven, katstan vazgeçemeyenlerin değil mi? İslam düşmanı olan ne kadar millet varsa peşinde koşanların peşinde... Referansı olmak.
1: Ama bir şeyi ya, hakkını verelim.
0: Ama hocam değil mi?
1: Hakkı verelim bir cümle.
0: Ben konuşayım.
1: Hakkını verelim. Bak ama o dediğin şey görünüyor göster. Şimdi az önceki şeyleri alıntılarda gördük ki.
0: Evet.
1: CHP 100 yıldan beri hakikaten değişmemiş.
0: Evet değişmemiş.
1: Hakikaten
0: evet.
1: Aynı yolda devam ediyor. Evet. Bak bunu hakkını bak, verelim.
0: 7 Haziran 2026. Öğleden sonra ne o? Bilmem kaç.
1: Bak Mustafa Kemal diyor ya
0: Mansur
1: orada.
0: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Mustafa Çiftçi'yi yanına koymuş. Bir de Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şu ikisi de yukarıda cevap veriyor. Şu ikisi de diyor ki Sayın bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a hayal görme diyor. Osmanlı'yı bir daha diyor asla geri döndüremeyeceksin. Çünkü Osmanlı bu toprakların sahibiydi. Hatta milyonlarca küvette karenin sahibiydi. İmparatorlukta vazgeç. Ben diyor. Burada da dayandığı noktayı gösteriyor. Biz diyor varsak eğer Atatürk'ün mirasıyla yorulmuş insanlarla birlikte varız diyor. Kastıyor.
1: İşte onlar da aynı yoldaydı demek. 100 yıldan beri aynı yerde.
0: CHP özetidir bu yani. Hiç boşta konuşmuyor.
1: Değişmemiş. 100 yıldır aynı yerdeler.
0: Şu anda gücü eline geçirse, şu anda Özgür Özel ve ekibi Allah kitap söverler. Sokaktaki başörtüye saldırırlar.
1: İşte aynı yerde diyorum.
0: Aynı yerde devam
1: 100 yıldır aynı yerde CHP.
0: Siyonist ne yapıyorsa o katliama devam ederler diye düşünüyorum. 5 dakika diye bağırdı içeride.
1: Doldu galiba süremiz.
0: Peki hocam dolmadı.
1: Dolmadı.
0: Olur mu? Şimdi geldik. Hocam Rami Koç... doktor Kürt kadının derdi dinlemiş. Hanımefendi dinlendi. Arkasından okumuş. İğrenç bir şey. Çok sefil, iğrenç bir ifade kullanmış. Kim? Rami Koç. Bunun karşısında tabii çok tepki oldu. Değil mi? Sosyal medyada ayağa kalktı. Haklı şekilde herkes konuyu. Bu nefret suçudur. Evet nefret. Irkçılık. Her ne yaparsan yap. Allah'ın belası bir cümledir. Böyle şey konuşulmaz. Bu ülkede de bu için canlar gider yani. Böyle bir kritik bir şeyden bahsediyoruz. İnsan, kadın namusu, insanın yaşayışı değil.

0: şey. Sayın tabii Ömer Çelik okumuş adam. O yüzden Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde kökten reddediyoruz diye kibarca o reddiyesini söylemiş. Ama aynı zamanda Rami Koç da özür dilemiş. Hocam özür, ben
1: O
0: sabahleyin sana
1: özür değil
0: gösterdim.
1: abi. Ben
0: Şu.
1: biliyorum. Biliyorum
0: Şimdi
1: okudum.
0: ben şeyi bilmeyen vatandaşlar için çok iğrenç. O yüzden ben anlatmanı söylemem. Yani değil mi? Ben sadece herhangi Kürt, Çerkez, Abaza, Gürcü, Türk bilmem Türk, ben hiç fark
1: Abi
0: etmez.
1: 5 dakika kaldı, onu 5'e
0: Bir kadın
1: dolduruyorsun abi
0: yok, var
1: yani.
0: o sana vereceğim ama bir dakika oldu bakıyorum. Şimdi gelsin sen bitireceksin.
1: Peki.
0: Ama benim gözümde tarif dahi edilebilecek iğrenç bir kötü bir espri fıkra neyse. Bu da bunu sen beğenmediğin
1: Orada iki tane şey
0: reddiye.
1: var. İki
0: Bunu da
1: kaslı.
0: söyleyeyim mi? Okuyayım mı abi?
1: Lütfen.
0: O da diyor ki herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla Rami Koç. Buyur abi.
1: O özrü kabahatinde büyük diye bir şey var. O öyle bir şey o. Yani sırf o tepkiyi görünce tepkiyi karşılamak için olan
0: Tamam.
1: zorlama bir şey o.
0: Onu sonunda anlatırsın
1: O
0: tekrar.
1: zorlama bir şey. Şimdi
0: Bu
1: bak orada
0: mevzuya da.
1: iki katlı bir iğrençlik var. O bahsettiğin, anlatamam dediğin şeyde iki katlı
0: Evet.
1: iğrençlik var.
0: Ben anladım
1: Birisi
0: abi. Ben sevmiyorum. Değil
1: doğrudan doğruya kadına yönelik bir aşağılama. Tamam
0: mi?
1: mı? İkincisi bir de bunun üzerine affedersin tüy dikmek derler ya, bir de bunun üzerine bir de o yetmiyor. Bir de o kadını ayrıca bir daha
0: Bir
1: kategorize
0: kimlik
1: ediyor.
0: veriyor. Kürt diyor.
1: Kürt diyerek bir daha aşağılıyor.
0: Evet.
1: Tamam mı? Kürt diye aşağılamaktan kastım şu, yanlış anlaşılmasın. Kürt'a
0: Kendi çapında aşağılamaya
1: kendince
0: çalışıyor.
1: ha
0: Zırtapozlar.
1: onu bir hakaret mahiyet olarak söylüyor onu. Anlatabildim mi? Buradaki daha vahim olan şey şu. Rami Koç şurada haklı. Öyle alışmış ki böyle konuşmaya. Aslında o konuşmasının böyle bir tepki doğuracağını farkında bile değil. Niye değil? Onların 100 yıllık geçmişi böyle. Bu konularda çok rahat konuşurlar. Hiçbir zaman da bir karşılık görmezler. Böyle tepki de olmaz zaten. Hatta orada olduğu gibi etrafındakiler de yalaka yalaka gülerler onların böyle saçma sapan aşağılık esprilerine. Ama onlar yine hep üsttedir. Hiçbir zaman onlar böyle şey yapılmazlar. Yani fatura ödemezler. Hep böyle olmuştur. Niye? Onlar seçkin. Onlar bu memleketin gerçek sahipleri. Onlar ne yaparsa yapın ona ceza görmezler, karşılık görmezler. Bu alışkanlık var. Bu alışkanlığın dışarı vurumudur o açıklama ve oradaki o ilk şey. Aşağılık sözüm ona espri dedikleri şey o. Ama çok şükür ki Türkiye yani kamuoyu eski Türkiye olmadığını gösterdi. O dediğim gibi o şey açıklama çok yani kayda değer bir şey değil ama buna böyle bir şeye mecbur kalması çok değerli Hikmet Bey.
0: Evet, dinliyorum.
1: Böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyması çok değerli. Niye? Artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamış oldu onlar da. Bu tarz şu. Bildiğiniz ta o 1925'lerden itibaren bu halklara, bu insanlara yapılan muamelenin şimdiki dışa vurumudur bu. O ulusal bakış var ya,
0: Evet.
1: o ulusal bakışın katmerlenmiş halinin, bakın bu kadar zaman geçti aradan, tamam mı? CHP gitti şeyle koalisyon yaptı, ittifak kurdu falan filan ama HDP ile bilmem DEM'le şunla bunla Kürtlere böyle de istismar ettiler ama bak aynı yerde duruyor. Bu ne demek biliyor musun? O yapılanların tamamı konjonktüreldir. Yani öyle gerektiği için o siyasi işbirliği onu gerektirdiği için kafa aynı duruyor. Kafa aynı duruyor. Hatırlıyor musun? Sözcü TV'de yanlış hatırlamıyorsam. Öcalan'ın şeyi okunurken silah bırakın diye açıklaması okunurken Türkçesi bitti, Kürtçesi okunurken yayını durdu, yayını kapattılar. Ne zamandan bahsediyoruz? Bugünkü Türkiye'den bahsediyoruz.
0: Tabii, doğru.
1: 90 1925'ten bahsetmiyoruz. Bugün Türkiye'den bahsediyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kafa, bu cumhuriyetçi dediklerken o Kemalist bu kafa var ya, bu kafa 1925'teki o güneş teorisi falan filan kafa aynı kafa.
0: Güneş değil teorisi.
1: Güneş değil aynı kafa bu kafa. Değişen bir şey yok. Niye şu anda ortada fazla görünmüyor?
0: Kürt diye bir şey yoktur. Dağda yaşayan
1: Kartkurt hesabı.
0: Türkiye Kürt denir. Çünkü kartkurt ses çıkar.
1: Aynen.
0: Bu da Cumhuriyet kafası.
1: Şimdi niye görünmüyor?
0: Cumhuriyet kafası bunlar.
1: Kafası değil. Onlar onu şey yaptılar ya yani onu
0: Cumhuriyet kafası.
1: deklar ettiler onu yani. Öyle gizli
0: Doğru.
1: saklı değil onu yazdılar söylediler. Şimdi ortada çok görünmemesinin
0: Şimdi sen
1: sebebi
0: DEM
1: şu.
0: seçmenine kızmıyor musun?
1: Efendim?
0: Ben DEM seçmenine çok kızarım mesela.
1: O bir ayrı konu. Orada bir istismar var ama şunu söylemeye
0: Bak
1: çalışıyorum.
0: bu yüzden kızarım. Bak bunlar oligarklar bunlar. Bunlar CHP
1: Tabii,
0: bunlar.
1: o
0: Sen
1: doğru.
0: oturup da
1: Doğru.
0: Kılıçdaroğlu'nu Batman'dan

0: aday gösterip de Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu %60 oy alıyorsa ben o seçmene kızarım.
1: Asıl o seçmeni,
0: asıl ırkçı olan,
1: o seçmeni satan, ısrar eden bu demdir. Dem, tabii, dem bilmek lazım.
0: Değirmenine su taşıdınız siz.
1: Benim esas dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Bu kafa aynı duruyor. Tamam mı? Yine aynı yerinde duruyor. Bugün çok ortada görünmemesinin sebebi konjonktür diyorlar ya, ortam müsait değil. Yani ama pusuda bekliyor, pusuda duruyor. Değişen bir şey yok. Kafalar
0: kafa
1: değişmedi.
0: Kafa değişen bir şey yok.
1: Kafa değişmedi. Neyi bekliyor?
0: Yani sen yine aynı şeyi, fotoğrafı göstermiş.
1: Neyi bekliyor? Ortamın müsait olmasını bekliyor.
0: Aynı şey diyorsun yani.
1: Asla değil.
0: 100 sene önceki hikaye.
1: Aynı. Bak.
0: Bu arada,
1: bir değişsin ortam.
0: Hatırlattı Recep bana. Bu arada adı
1: bir siyasi ortam bir değişsin. Bak nasıl hortlayacak onların hepsi.
0: CHP'den de bir ses yok ha bu arada.
1: Ne olsun ki? Anı kafa diyorum ya. Onu anlatmaya çalışıyorum sana.
0: Hatırlattı biraz önce. Yani bir kurumsal bir açıklama değil mi CHP'den? Yok, niye?
1: Yapsa bile inanma. Yapsa bile inanma. O yapsa bile aynı bu Rahmi Koç'un özürü gibidir o yani. Evet. İdareyi masaya attır yani. Asla asla yanarak.
0: Hocam yani parti olarak, bir parti olarak hani 100 yıllık falan filan ya. 100 yıllık faşist partisi. Doğru, o da ağzından çıktı. Doğrusu. Niye özür dileyecekmiş? Zaten bu işin altındaki zihniyet bu zaten. Değil mi?
1: Asla değişmez.
0: Değişmez. Müzik de geldi. Ağzına sağlık Doğan abi. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Güvenlik analisti İbrahim Keleş hocamızla bu akşam sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii sıcak gündem deyince hemen akıllara dün akşamki karşılıklı saldırılar geliyor. Özellikle İran'ın İsrail'i vurması, İsrail'in misillemede bulunması ve işte şu neredeyse Nisan ayından beri ilk defa bu kadar sıcak temasın sağlanması çok çok önemli. Trump'ın yaptığı açıklamalar, iki tarafı da iktidarla çağırması aslında, biraz daha ortada bir pozisyon alması oldukça kıymetli. NATO toplantısı da yaklaşıyor. Acaba barış gelecek mi? Yoksa Hürmüz'den sonra Babil Mendeb'de mi kapatılacak? Dünya bu sorunun cevabını aramaya devam ediyor kıymetli izleyenlerimiz. Dolayısıyla İbrahim hocamız da özellikle bu Hürmüz ve Babil Mendeb meselesinin üzerinde duracağız. Ve tabii ki savaşın boyutu acaba daha da büyür mü konuşacağız. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle bu saldırılar ne anlama geliyor? Bu saldırılar nereye evrilir? Size kısaca bunu özetlemeye çalışacağım. Evet, başlığımız İsrail-İran ateşkesi sonrası en tehlikeli gece. Gerçekten tehlikeli bir geceydi. Boyutlar ne vaziyete gelecek hepimiz merakla sabaha kadar bekledik. İran'dan füze yağmuru. İran, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in kuzeyine çok sayıda balistik füze fırlattı. Bu Nisan ateşkesinden sonraki ilk doğrudan İran saldırısı oldu. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz hatırlarsınız ki Erakçı açıklama yapmıştı ki Lübnan saldırıları sürdüğü müddetçe biz masaya oturmayacağız. Dolayısıyla bu stratejik sabrın acaba sonu mu sorusunda bizlere sormamız gerektiğini gösteriyor. Beyrut kırmızı çizgiydi. Tahran, Beyrut'un yeniden hedef alınmasını kırmızı çizgisinin aşılması olarak değerlendirdi. İran saldırının karşılıksız kalmayacağını önceden de duyurmuştu. Dolayısıyla artık Lübnan sattının daha kuzeye doğru, Litani Nehri'nin biliyorsunuz Şakif Kalesi'ni de ele geçirmişlerdi. Kuzeye doğru bu işgalin genişletilmesi İran tarafından da büyük bir rahatsızlık sebebiyeti olduğunu da gördük. İsrail'den gelen misilleme, İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın merkez ve batısındaki askeri hedefleri vurdu. Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj çevresinde patlama sesleri duyuldu. Yine demiş Donald Trump Netanyahu'ya, karşılık verme, misillemede bulunma. Ki şey de söyledi biliyorsunuz, ben de bu konuda Netanyahu uyarmıştım. Ama sonradan gelen saldırılarda acaba yeşil ışık mı yaktı Donald Trump? Yani burada iyi kötü polis mi oynanıyor şeklinde İran'dan yorumlar da geldi. Trump'tan Netanyahu uyarı, biraz evvel söylediğim gibi Trump Netanyahu'dan İran'a yeni bir saldırı düzenlememesini istedi. Böyle bir adamın müzakereleri ve olası barış görüşmelerini riske atacağını ifade etti. Ve Donald Trump sonradan da şöyle bir açıklama yaptı kıymetli izleyenlerimiz, bu da önemli. Kararları ben veriyorum dedi. Şimdi burada biliyorsunuz İsrail mi Trump'ı yönlendiriyor şeklinde yorumlar da vardı. Donald Trump sürecin kontrolünün kendisinde olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliğinin çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmesini engellemek olduğunu söyledi. Zaten Donald Trump'ın da amacı bir an evvel masanın kurulması ve Kasım ayında seçimler yaklaşıyor. Bir başarı hikayesinin yazılabilmesi ki nihayetinde Hürmüz Boğazı'nın da açılmasının da çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki yeni bir cephe riski var mı? Yani bu savaş başka bir cepheyi açar mı diye baktığımızda karşılıklı saldırılar ve Husilerin yeniden devreye girme ihtimali çatışmanın Lübnan'dan Körfez'e yayılma riskini arttırdı. Petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı yeniden küresel gündemin odağına yerleşti. İşte diğer cephe Babil Mendeb mi? Petrol fiyatlarının dramatik şekilde iniş çıkışı acaba gerçekten Hürmüz'le beraber Babil Mendeb ve buradaki enerji akışının rotasını değiştirecek bir pozisyonu, bir durumu karşımıza getirecek mi? Gerçekten önemli. Bu haftanın bir dahaki haftadan sonra zaten bunun ne kadar olup olamayacağını da göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi çok değerli hocam İbrahim Keleş hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Hocam öyle maalesef.
1: Keşke çok daha güzel şeylerden bahsedebilseydik.
0: Keşke bir barış anlaşması imzalandı. Onun üzerine konuşuyor olsak. Keşke Gazze'de silahlar sustu, katliam durdu diyebilsek. Ama maalesef gerçeklikler sahada. Masadakiyle sahadaki farklılığı yüzünden zaten, samimiyetsizlik yüzünden aslında biz de bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi hocam dün gece enteresan bir gece diyebiliriz belki.
1: Tabii.
0: Hani İsrail, İran İsrail'e saldırması belki çok sürpriz değil ama yapılan açıklamalar, zamanlama biraz bana manidar geldi. Trump'ın araya girmesi, Netanyahu'yu biraz nasıl diyeyim eleştirmesi biraz değil mi? Bayağı bir sert çıktığını da aslında anlayabiliyoruz söylemlerinden. Hocam dün gece ne oldu? İsterseniz böyle başlayalım, daha sonra detaylandıralım.
1: Dün gece ne oldu? Aslında bu Nisan ayında bir ateşkes vardı. Yani Lübnan'la İsrail Amerika'da bir araya geliyorlardı. İkinci görüşmeleri de devam etmişti, yapılmıştı. Devamı bekleniyordu. Yani artık Lübnan'da çatışmaların sona ermesi hedefleniyordu. Trump da bu işe gerçekten de gayret ediyordu. Ancak İsrail'in şu sevmediği bir kavram var, ateşkes. Ateşkesi hiç sevmiyor. Evet. Ve bugüne kadar yani Lübnan özelinde söylersek 2024 yılının Kasım ayında ateşkes yapılmıştı. Buna rağmen İsrail 1500'ün üzerinde saldırı yaptı Lübnan'a. Doğru. Ateşkesi defalarca bozdu.
0: Tabii.
1: Ve bildiğinden de geri durmadı. Sonrasında 28 Şubat 2026'da biliyorsunuz İsrail, Amerika ve İran arasındaki savaş devam ederken İsrail Amerika ile İran'ı baş başa bıraktı. Kendisi Lübnan'a yöneldi.
0: Evet.
1: Ve Lübnan'da çok büyük kara operasyonu dahil büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti ve bunun ipuçlarını da verdi.
0: Evet.
1: Litani Nehri sınır olarak görünmesine rağmen onun kuzeyine geçti. Yukarıda bir tane nehir daha var. O nehri de kontrol altına almak
0: niyetinde.
1: Çok kritik
0: niyetinde. Bir nehir. İsmini hatırlayamadım.
1: Z ile başlayan, şimdi benim de aklıma gelmedi ismi. O nehre kadar yükselmek, gitmek niyetinde İsrail. İsrail aslında Lübnan'da alıp veremediği ne var? Lübnan'ın küçük bir devlet fakat boyundan çok büyük kıymeti var.
0: Kesinlikle.
1: Bir kere Doğu Akdeniz'in göbeğinde. Yine Doğu Akdeniz'de olduğu için Doğu Akdeniz'deki zengin petrol ve doğalgaz yataklarına da kendi ekonomik bölgesi içerisinde oralar. Yine aynı şekilde tarihi yerler var. Baalbek mesela bunlardan bir tanesi. Beka Vadisi'nin yukarısında. Orası özellikle Yahudiler için çok kıymetli bir yer. Yani biz hani Hristiyanlar için deriz ya hac yerleri vardır. Mesela İzmir Selçuk'ta, Efes'in üstünde Meryem Ana vardır.
0: Ziyaretten hacı sayılır.
1: Orayı ziyaret eden hacı sayılır Hristiyanlara göre. Aynı şey Baalbek'te de var. Baalbek harabeleri vardır orada. Ve çok tarihi maziler var. Yatıyor orada. Ve o bölgeye hakim olmak isteyenler çok var. İşte İsrail kendi Yahudi terminolojisini, Yahudi tarihinin nirengi noktalarından biri olarak orayı da görüyor.
0: Teolojik olarak kıymet verdiği
1: bir tabii şey. Teolojik olarak onlar için çok kutsal bir bölge. Bir de tabii İsrail'in başka bir niyeti var. İsrail şöyle düşünüyor. Benim diyor mevcut çevre ülkelerde sınırlanmış olan topraklarım bana yetmiyor diyor.
0: Evet.
1: Derinliği yok. Genişliği yok. Ben kendimi savunamıyorum diyor. Mesela İran füze attığı zaman çok rahatlıkla vurabiliyor ve İsrail'in alanı çok geniş olmadığı için de derinlikte herhangi bir şey yapamıyor. O yüzden de bu arz mevut hedefleri var ama bir de kısa vadeli hedefleri var. O kısa vadeli hedeflerine baktığımızda Beyrut'tan güneye doğru inin Baalbek'e kadar. Oradan aşağıya doğru indiğimiz zaman Şeyh Dağı var. Onlar Hermon Dağı diyorlar.
0: Bravo hocam. Golan'ı zaten zapt ettiler.
1: Ardından altta Golan Tepesi, onun daha güneyinde Akabe Körfezi.
0: Bu kritik tepeleri, noktaları ele geçirmek
1: tabii,
0: zorunda değil
1: tabii.
0: Mi hocam?
1: İsrail kendisi için kısa vadede bir dikdörtgen düşünün, dikine inmiş olan bir dikdörtgen. O dikdörtgeni kendi kontrol altına almak

0: istiyor. Bunun içerisine
1: stratejik dörtgen diyebilirler
0: belki. Batı Şeria da dahil, Ürdün'ün bazı noktaları da dahil, Suriye'nin, bakın Suriye'nin şu an işgal, Suriye'de işgal ettiği topraklar var ya, Golan Tepeleri olsun, o Guta kentini, Guta'nın olduğu, yani başkent Şam'a 20 kilometre kalana kadar ki işgal altında tuttuğu toprakları da o dikdörtgenin içerisinde düşünüyor ve genişleme eğiliminde. Şimdi İsrail o nedenle Lübnan'ın hem tarihi boyutuyla hem kendini güvenlikte hissedebilmek için toprak kazanma gerektiğini hissediyor. Bir de bu bölgede Orta Doğu'da bir litre suyla bir litre petrolün mukayesesini yaparsanız yakın tarihte biz bir litre suyun bir litre petrolden daha çok çok göreceğiz. Daha pahalı olacağını kesinlikle görebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: O nedenle İsrail, evet, İran'la Amerika kapışırken aradan sıyrılıp kendisi Lübnan'a saldırmaya niyetlendi. Ve İran kaç kere de uyardı bunu İsrail'e. Bak dedi, özellikle Beyrut taraflarına doğru saldırıyı yaparsan biz buna karşılık veririz. Evet, özellikle evet. Dahiye bölgesi var orada. Hizbullah'ın yönetici kadrolarının da kaldığı bir bölge orası Lübnan'ın birazcık güneyinde.
1: Biraz aşağıda var.
0: Ve bu konuda geçen hafta da uyardı. Birkaç gün evvel tekrar uyardı. Bak oralara saldırırsan vururuz diye.
1: Vururuz, evet.
0: Ama İsrail bunları ciddiye almadı. İsrail yine saldırmaya devam etti.
1: Evet.
0: Ve İran'da dün akşam saatlerinde o saldırıyı gerçekleşti.
1: Evet.
0: Gerçekleştirdi. İsrail de karşılık verdi. Böyle
1: şimdi
0: durum bu.
1: Evet, tam da aslında burada bu araya girmek istiyorum. Çünkü Netanyahu ile Donald Trump arasında bu çekişme de devam ediyor bildiğiniz üzere hocam. Netanyahu sürekli Trump'ı zorluyor. İşte bu, evet, Epstein dosyaları dedik hocam, suikast girişimleri, yani Trump kuşatılmış vaziyette bir şekilde. Zorlama, yani bir zorlayıcılık var Trump'ın üzerinde. Bunu hissediyoruz. Şimdi Donald Trump'ın da bir açıklaması oldu. Sanki böyle bunun refleksiymiş gibi. Onu müsaadenizle şöyle LED'de hem tabii, sizlere hem sayın tabii, sevgili konuşalım, izleyenlerimize de gösterelim. Onun üzerine konuşalım. Kararları ben veriyorum dedi Donald Trump. Kıymetli, hı-hı, hocam, yönetmenimden rica edeyim. Evet. Şimdi kararları ben veriyorum. Ne diyor? Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Netanyahu değil. İran'ın saldırıları Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinin sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran ile anlaşmayı kabul etmekten başka çaresi yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımız ile baskı yaparız diyor Donald Trump. Şimdi İbrahim hocam, burada acaba şey mi, yani sürekli Netanyahu acaba Trump'ı yönetiyor, onun istediğini, evet, yapıyordan sıkılmış Trump ve hayır ben veriyorum kararları diyor. Gerçeklik payı nedir hocam?
0: Eğer Trump gerçekten ben veriyorum diyecek bir irade koyuyorsa ortaya, bu şuraya bir şey daha eklemesi lazım. Netanyahu anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Eğer kabul etmezse, hı hı, şunları yaparım buna. Mesela İsrail'e silah sevkiyatını durdururum. Hı hı. İsrail'e maddi kaynak desteğini keserim.
1: Evet.
0: İsrail'i orada yapayalnız bırakırım demesini bekler miyiz? Bekleriz. Çünkü Trump'ın alıştığımız davranışı şudur. Herhangi bir ülkeye, ülkeden bir şey talep ediyorsa yaptırım uygularım diyor.
1: Doğru.
0: İsrail'e var mı bir yaptırım?
1: Hayır.
0: Yok.
1: Anlaşmayı bozarsa biz İsrail şunu yaparız diyemedi.
0: Diyemedi. Diyemez. O zaman birinci cümleye bakıyoruz. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben
1: acaba
0: veriyorum. Acaba yaptırım uygulayabilecek misin? Çin'e yaptırım uyguluyorsun, Türkiye'ye yaptırım uyguluyorsun, dünyanın birçok ülkesine yaptırım uyguluyorsun, İsrail'e yaptırım uygularım diye sözün devamını getirmiş olsaydı tamam derdim. Trump kararlarını kendisi alan bir devlet başkanıdır derdim. Ama diyemiyorum işte şu
1: an. O zaman hocam, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin, bu evanjelik, işte Siyonist lobinin ciddi şekilde Trump üzerinde baskı kurduğunu düşünüyor musunuz? Epstein dosyaları 28 Şubat öncesi çarşaf çarşaf yayıldı. Videolar, fotoğraflar Trump'ın özellikle yer aldığı. Sonra, evet, oteldeki toplantısında, yemekte biliyorsunuz o akşam yemeğinde bir saldırı girişi, bir suikast girişimi oldu. Yani her ay neredeyse suikaste uğrayan, girişimine uğrayan bir Trump var.
0: Tabii.
1: Yani hareket ettirmiyorlar mı Trump'ı? Öyle bir şey hissediyor musunuz? Kasım'da seçimler de yaklaşıyor.
0: Yani o suikast girişimlerinin bazıları, yani kulaktan vurulma durumu var ya, o, evet, ciddi bir

0: bir suikastti.
1: Evet.
0: Ama onun dışındakileri
1: golf oynarken ben, olmuştu.
0: Ben çok da öyle emin olarak suikasttir diyemiyorum. Hmm. Velev ki böyle bir tehdit altında hissedebilir mi? Hissedebilir. Bunu da anlarız. Ama bir şey daha var. Siz Epstein dosyalarından bahsettiniz ya.
1: Evet.
0: Epstein dosyalarını biz en son ne zaman gördük?
1: İşte 28 Şubat öncesi.
0: 28 Şubat saldırısından
1: birkaç gün önce diyelim.
0: Birkaç gün öncesine kadar her hafta çarşaf evet. sosyal medyada yayınlanıyordu.
1: Adalet Bakanlığı.
0: Ne oldu?
1: Yayınlıyordu.
0: İsrail'in boyunduruğu altına girmiş olan Trump ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmaya başladıktan sonra o dosyalar nerede?
1: Yani bunlar buhar olmadı hocam. Dediler, buhar bilmem kaç milyon sayfa belge var dediler.
0: Ne oldu? 3 milyon sayfadan bahsediyor. Ne oldu? Neden açıklamıyorsunuz? Daha devamını neden getirmiyorsunuz? Ama şuraya benim dediğim cümleyi Trump yazmış olsaydı, deseydi zaman, ki evet. yaptırım uygularım. Şunu ederim, İsrail artık saldıramayacak hale getiririm. İran için kullandığı var ya, İran'a komandolarımızla baskı yaparız. İran için bunu söylüyorsunuz. Aynısını İsrail için de kullandığı zaman biz Epstein dosyalarının tekrar piyasaya, tezgahlara konduğunu görürüz.
1: Kesinlikle.
0: O nedenle Epstein dosyalarında tabii ne çirkinlikler, ne iğrençlikler
1: tabii
0: olduğunu
1: hocam, maalesef.
0: Tahmin ediyoruz. Mevcut yayınlanmış olanlar.
1: Evet, yayınlanmış olanlardan gördük ki daha neler olduğu ifade ediliyor. Evet.
0: O yüzden Trump'ın keşke kararlarını kendisi veriyor olsaydı. Bu noktada kararları o veriyor olsaydı ama ben pek aynı fikirde değilim. Soru olarak gittim bu, şu ana kadar ve geldiğim netice şu. Trump bu noktada Netanyahu'nun ve İsrail'in o Siyonist lobinin bir nevi kuşatması altında olarak görüyor.
1: Ve belki de ilk defa Amerikan tarihi biz bunu tabii Kennedy suikastinde hep biliyorsunuz yorumladık tabii. hocam. Abraham Lincoln 1800'lerin ortalarında başlarına yanlış hatırlamıyorsam öncesinde özür dilerim katledilen ki o da aslında aynı refleksi gösterdi. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesini bu Yahudi bankerlere teslim etmeyeceğim dedi Abraham Lincoln. Ve tiyatro seyrederken öldürüldü.
0: Evet.
1: John F. Kennedy aynı şekilde İsrail'in hem işin ekonomik kısmı hem nükleer meselede karşı çıktığı için yine katledildi, öldürüldü. Şimdi Donald Trump da biliyorsunuz bunlardan ders alan Amerikan başkanları İsrail'e karşı çıkmaz evet. gibi bir durumda kabullenmek zorunda kaldı.
0: Yani bu MAGA dediğimiz, yani MAGA yeniden dediğimiz. Büyük Amerika anlayışının...
1: O MIGA aslında hocam. Make Israel Great Again. İsrail'i mükemmel yapmak aslında da
0: evet.
1: onlar bunu
0: hadi
1: bu şekilde...
0: Trump'ın mantığıyla söyleyelim. Evet. Trump Büyük Amerika, önce Büyük Amerika diyor. Büyük İsrail demiyor.
1: Evet öyle tabii.
0: Büyük Amerika dediğiniz zaman o zaman... Büyük Amerika için çalışacaksınız. İran'da savaş Amerika'yı büyütmez ki.
1: Evet,
0: küçültür.
1: Hocam.
0: Küçülttü de zaten.
1: Küçülttü hocam.
0: Yani itibarsızlaştırdı.
1: 30 milyar dolar
0: itibarsızlaştırdı. Para bir yerde yerine konabilir de. İtibar nasıl konacak? İtibar kazanmak kolay değildir. 10 yıllar, 100 yıllar gerektirir. Ama bir İsrail'in kuyruğuna takılırsınız. Onun yaptığı soykırımı suç ortağı olursunuz.
1: Evet.
0: İnsanları katledersiniz, ondan sonra itibarınız ayaklar altında olur.
1: Evet, İbrahim Hocam tam da aslında yine çok önemli noktaya geldik. Bunu da size sormak istiyorum. New York Times'ın yapmış olduğu bir haberde, içinde yer alan bir yazıda, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullanımına dair kanıtlar bize ne anlatıyor şeklinde. Şimdi onu rica edeyim yönetmenimden. Çünkü önemli, sizin aslında biraz evvel konuştuğumuz evet. gibi, Trump karşı çıkabilseydi bunlara karşı çıkardı.
0: Kesinlikle.
1: Karşı çıkamıyorsa... Hatta şimdi göreceğiz, savaş hukukunda yasaklanmış, bakın hocam, New York Times'ın, şu İngilizcesi yukarıda zaten, aşağıda da Türkçe çevirisi, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullanımına dair görsel kanıtlar bize ne anlatıyor diyor. Biliyorsunuz yandaki de hemen o bombanın temsil ettiği bir fotoğraf, misket bombalarını... Hocam onu da anlatın bize. Bu fosfor bombası nedir? Daha önce de hatırlarsanız misket bombaları attılar Gazze'de katliam yaptı. Bunlar hep savaş
0: evet,
1: suçu.
0: Savaş
1: yani bunlar
0: suçu.
1: Hukukta yasaklanmış hocam. Siz çok iyi biliyorsunuz. Görev
0: tabii,
1: yaptınız
0: tabii.
1: yıllarca.
0: Cenevre Sözleşmesi'nde yasak bunlar.
1: Yasak. Hocam bu fosfor bombası nedir? Neden yasak? Ve İsrail kullanmasına rağmen neden herhangi bir yaptırıma karşılaşmıyor? Bu sorunun cevabını biliyoruz ama sormam evet. gerekiyor. Neden hocam?
0: Şimdi bu fosfor bombasının nasıl bir fecaat olduğunu şöyle söyleyeyim.
1: Tehlikesi
0: bunu
1: nedir?
0: Evet. Fosforun özelliği şu, oksijenle temas ettiğinde yanan

0: 1300 dereceye kadar bir sıcaklık ortaya koyan, aynı zamanda beyaz duman çıkaran...
1: Hocam görüntülerde o ana ait görüntüler hocam, evet, bunlarda.
0: İsrail uçaklarından atılan evet. Bazen bunu topçu mühimmatı olarak da atıyorlar. Hmm. Uçları şeylidir, sarı boyalı 155'lik top mermilerinin mermili toplarla da atılıyor bunlar. Karadan da atılıyorlar. Hmm. Şimdi fosforun özelliği şu. Fosfor aslında biz çok yabancısı olmadığımız bir şey. Fosfor bombası. Veya bu nerede kullanılıyor? Mesela silahlı kuvvetlerde özellikle yer işaretlemelerde kullanılır. Yani bir helikopteri arazide diyelim, helikoptere iniş yeri belirleyeceksiniz. Oraya bir H harfi çizip de daireye yapmanıza gerek yok. O zaman işte renklendirilmiş bir işaret bombasını koyarsınız. O yoğun bir duman çıkarır. He. Renklendirdiyseniz yeşil, kırmızı vesaire.
1: O fosfordur, bir sürü renk. Değil mi hocam?
0: Aslında fosfordur o. Hmm. Bir de müthiş bir duman çıkardığı için gizleme sağlar. Fakat bunlar bu şekilde İsrail'in insanların üzerine atacak şekildeki tehlikeli boyutu değil. Onlarda öyle bir tehlike yok.
1: O meşru kullanım yöntemi. Ha,
0: ama İsrail bunu ne yapıyor? Mühimmatların içine kullanıyor, içinde kullanıyor. Ve uçaktan atıldığı anda insan tenine dokunduğunda
1: yakıyor hocam.
0: Eti geçiyor, kemikleri bile eritecek kadar.
1: Hocam atom bombası gibi bir şey bu ya. Eritiyor yani.
0: Tabii, kemiklere kadar geliyor ve acılar içerisinde. Acılar içerisinde insanlar ya sakat kalıyor veya ölüyorlar. Ve İsrail bunu özellikle toplu kalabalıkların olduğu yerlerde kullanıyor.
1: Pazar yerlerinde.
0: Pazar yerlerinde, hastane önlerinde, insanların toplandığı yerlerde, cami oralarda yani kullanıyor. Ve burada da belki doğrudan çekirdek atan mühimmat gibi doğrudan insanı vurup öldürmüyor. Ama tenine değdiği anda yakıyor bu.
1: Cayır cayır yakıyor hocam.
0: Yakıyor. O yüzden yasak bu. Ve İsrail bunu ilk kez kullanmıyor. 1980'lerde de kullandı. Defalarca kullandı.
1: 82 Savaşı'nda da hocam Lübnan'da da yine tabii kullanıldığını hatırlıyoruz.
0: Defalarca kullandı. Gazze'ye defalarca, Lübnan'da kullandı. Ha, yasak olmasına rağmen bu yasağı işletecek kim? Kim işletecek?
1: Yani denetleyecek kim?
0: Birleşmiş Milletler'e götürseniz karar çıkar. Yaptırım Güvenlik Konseyi'nden anladım geçer mi? Amerika orada 5 daimi üyeden ve veto hakkına sahip bir devlet varken İsrail'e karşı bir yaptırım çıkar mı?
1: Sayın Cumhurbaşkanı hep ne diyordu? En başından beri dünya 5'ten büyüktür. Kesinlikle. Bunun ne kadar önemli bir doktrin, bir söylem, bir manifesto, ne diyeyim artık. Yani derinliği olan bir felsefi anlayış bu. İşte görüyoruz
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii.
1: Dünyanın yani 5'ten neden büyük olması gerektiğini görüyoruz.
0: Yani bu fosfor bombasını İsrail reddetti. Hala da reddeder. Kendisinde atom bombası da var.
1: Var.
0: Hala reddeder.
1: Onu da reddediyor.
0: Ama gerçek ortada.
1: Evet, maalesef hocam. Evet, maalesef ve bunu misket bombalarını da gördük defalarca canlı yayınlarda. Ama maalesef bir karşı yaptırım göremiyoruz. Hocam peki şunu da sorayım size. Aslında daha sonra bir önemli konumuz daha var. Onu da size soracağım. Şimdi biraz jeopolitik bir okuma yapmanızı isteyeceğim. Amerikan Devlet Başkanı Çin'e gitti, Xi Jinping'le görüştü.
0: Evet.
1: Arkasından Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e gitti, Xi Jinping'le görüştü. Ve bugün Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye gitti. Kim Jong-un'la bir araya geldi. Şimdi hocam bu üçlü görüşme trafiğini şöyle genel bir jeopolitik okuma yapacak olursak nasıl değerlendirmemiz gerekiyor hocam? Yani bir anlaşma zemini mi azı yoksa Çin merkezli bir diplomasi ağı mı oluşuyor? Nasıl gördünüz hocam bu diplomasi trafiğini?
0: Ben Çin merkezli bir farklı bir oluşum gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Şimdi Trump gitti. İki gün sonra Putin gitti oraya.
1: Evet,
0: Çin'e
1: evet
0: gitti. Putin'le Çin'in arasında yani Xi Jinping arasında bir görüşmeler vardı. Rusya ile Çin zaman zaman birbirleriyle ilgili destekleri var. Gerek bilgi desteği, gerekse insan desteği karşılıklı ve birbirleriyle sınırları da var. Özellikle Amerika'nın Çin'le alakalı ve Rusya ile alakalı düşündüklerini öngörürsek o zaman Rusya ile Çin'in daha çok yol

0: kalması, daha çok yan yana kalması bir yere oturuyor, ayakları yere basıyor. Trump'ın ziyaretinde ben çok siyasi, jeopolitik bir netice çıkacağını zannetmedim. Görüşmenin içeriği daha ziyade ekonomikti.
1: Ekonomik kaygıları ön plandaydı zaten.
0: Yani Çin'de Amerikan firmalarının yatırım yapması, evet. Çin'le işte özellikle kritik minerallerle alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Onların tekrar düzene konması falan. Ekonomik boyutu ağırdı. Ama Putin'le Çin Devlet Başkanı'nın görüşmesinde daha stratejik görüşmeler vardı. Yani birbirlerine bu noktada bir destek mahiyetinde bir görüşmeler Doğru. yaptılar. Doğru. İçeriği hakkında çok fazla paylaşım yapılmadı.
1: Evet.
0: Ama dünyada yaşanan son gelişmeler bize şunu gösterdi ki İran'la Amerika ve İsrail arasındaki yaşanan çatışma sadece bu üç ülkeyle sınırlı kalmıyor. Bütün bölgeyi ve dünyayı etkiliyor.
1: Dünyayı ilgilendiriyor hocam. Hem ticaret rotaları bağlamında hem işte siyasi boyutuyla, askeri boyutuyla.
0: Tabii her yönüyle, her yönüyle. O yüzden Rusya muhtemelen Ukrayna Savaşı'nda bazı iş şeylere ihtiyaç duyuyorsa, mesela FPV dronlar şimdi çok moda olmaya başladı. Yani FPV drone deyince biraz teknik kavram kullandığımın farkındayım.
1: Nedir hocam bu?
0: Aslında FPV dronlar F'si fiberden geliyor. Yani eskiden ordularda, sahrada telsizden ziyade telli irtibat sağlanırdı. Yani manyetolu telefonlar diyelim bir kilometre ötede. Başka yerde de başka bir manyetolu telefonu çeviriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bunun en güzel yanı neydi? Bugüne göre bakarsanız çok ilkel. Ama sizin sesiniz gökyüzüne çıkmadığı için, sinyal olarak çıkmadığı için sizde kalıyordu. İki kişi arasında kalıyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ne konuşursak her şey
1: Tabii hocam.
0: Sinyal olarak dışarı çıkıyor. Doğru. Telsizlerin en zayıf noktası budur. Sizi dinleyebilirler. İşte burada bu FPV dronlar da tıpkı o telli telefonlarda olduğu gibi misina kalınlığında fiber optik kablolar gönderiyor. Kablolarla o atılan drone'u kontrol altında tutuyorlar. Dışarıdan sinyal karıştırma yok. Dışarıdan herhangi bir müdahale, elektronik müdahale, saldırı yapamıyorsunuz, durduramıyorsunuz. Şimdi Ukrayna bunu çok sık kullanmaya başlayınca Rusya da benzerini geliştirmeye çalışıyor. Belki evet. de Çin'den bunlarla ilgili destek almıştır. Evet. Çin'le Kuzey Kore'nin görüşmesinde ise Çin'in bir tane müttefiki vardır. Evet. Kuzey Kore'dir.
1: Doğru.
0: Çin Kuzey Kore için savaşmıştır. Kore Savaşı'nda Çin savaşmıştır.
1: Tabii Güney Kore'ye karşı savaşmıştır.
0: O nedenle Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkiler her zaman bir müttefik ilişkisidir. Doğru. O nedenle de normal buluyorum o görüşmelerini.
1: Evet. Hocam şimdi bir haberimiz daha var. Önemli. Onu da şöyle hemen arz edeyim. Biliyorsunuz hocam bunun da büyük ihtimalle videosu var diye hatırlıyorum. Yönetmenimden teyit almak isterim. Özgür projesinde kritik eşik aşıldı. Milli görev planlama yazılımımızın kabulleri başarıyla tamamlandı hocam. Bu önemli. Havelsan'ın yayınladığı Çok. Haber. Hocam siz de yıllarca emek verdiniz, mesai harcadınız, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Evet. Bu anlamda bunun kıymeti nedir? Bizi ne aşamaya getirecek?
0: Yazılım insanda beyine tekabül eder. Bizim beynimizde bir yazılımımız var aslında. Doğuştan gelen kodlarımız var. Uçaklarda da yazılım uçağın beynidir. Oradaki kodlardır. Ve uçak, eğer siz o yazılımları kendiniz yapmamışsanız, başkaları size bir yazılım vermişse onun verdiği kadar iş yapabilirsiniz. Yani şimdi hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Kullandığımız bilgisayarların bir yazılımı var. Bu yazılımı biz müdahale edemiyoruz. Kodları bize açık değil. Açık kaynak kodlu değil bunlar. Yani onun müsaade edebildiği kadar hürriyetimiz var. Şimdi uçakta da aynı şey var. Şimdi biz F-16'ları biz kendimiz üretmedik.
1: Evet.
0: 87'de Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde üretildi.
1: Özal döneminde.
0: Blok 10 olarak üretildi. Sonrasında gelişmeye devam etti ama yazılım bizde değildi. Yazılımı biz yapmadık. İşte şimdi bu Özgür Blok 10 serisi başladı. Şimdi devam ediyor. Daha da devam ediyor. Eğer yazılımları size aitse o uçakların, o uçaklar sizin oluyor.
1: Milli uçaktır.
0: Parasını ödeyerek satın aldığınız uçak sizin olmuyor aslında. Yani Amerikan F-35'i Güney Kore'ye satmış. Güney Koreli bir pilotun isyanı var. Diyor ki ben bu uçağı çalıştırabilmem için diyor Amerika'dan kod almam lazım ki çalışsın diyor.
1: Suudi Arabistan'a da hocam düşük yazılımlı verdi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Kendi kullandığı F-35'i de vermiyor.
0: Tabii. İsrail'e açık kaynak kodlu İsrail F-35 Adir diye bir versiyonunu veriyor. Ve diyor ki bunu kodları sana göredir. Sen bunun üzerinde dilediğin gibi düzenleme yap. Bize de işte Suudi Arabistan gibi Arabistan'a verdiği gibi veriyor. Yani kısıtlı imkanlarla. Şimdi biz
1: istediğini açıp kapatacağı şekilde. Yani
0: biz özgürleştirdik.
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptık? Havelsan'ın bu çalışması 2023'ten itibaren devam ediyor esasen. Bu sayede bizim kendi yerli ve milli mühimmatlarımız var. Bu mühimmatlarla entegre edilmesi lazım. Şimdi bu yazılım sayesinde bizim o yerli ve milli mühimmatlarımız bu uçakta çok rahatlıkla kullanılacak.
1: Evet.
0: Kendi yazılımımız. Bir de tabii artık uçakların gelişmişlik seviyesi çok farklı. Ben 87'de ilk uçağımızı ürettiğimizi söylüyorum. 87'den bugüne neredeyse 30 seneden fazla geçti.
1: Tabii hocam.
0: O süre içerisinde tabii ki her şey, birçok şey değişti. Şimdi biz F-16'lar tamam bakımlı fakat teknolojisini yenilememiz lazım.
1: İşte bu o yazılımlar gelecekti lazım. Biliyorsunuz. Yeni F-10'a Biden işte bu noktada ben devreye girdim yapacağız edeceğim ama kongre zaten bu anlamda o Lindsey Graham'ın temsil ettiği Şahin blok buna mani oluyor.
0: Tabii blok 70 seviyesine getirecektik biz F-16'ları.
1: Modernizasyon kitleri gelecekti.
0: Evet maalesef onlar bize verilmedi. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Tamam bizim elimizde var zaten uçaklar. Biz kendimiz de geliştirebiliyoruz bu işleri. Türkiye bu sefer o uçakları şimdi versiyonlarını yükseltiyor.
1: Evet.
0: Yani bu cep telefonlarında biliyorsunuz ikinci elde şey oluyor ya versiyon yükseltip.
1: Update diyoruz hocam.
0: Update işte. Ederek o sayede ama bunun bize çok faydası olacak.
1: Hocam son cümlemizi alayım. Vaktimiz oldukça daraldı.
0: Yani sözün başında bahsettiğimiz konu bu savaş. Bu savaşın nereye gideceğine dair çok sorularla muhatap oluyoruz. Siz de öyledir.
1: Öyle hocam ama kimse yani, cevabını bilmiyor.
0: Cevabını bilemiyoruz ama ben bir cevap veriyorum yine de. Bu nereye kadar gider? Bunun gideceği yer şu. İnsanlar biz doyuramıyoruz. Fakirler zenginler doyuramıyor.
1: Evet.
0: Doyuramadığımız için de hep bu hepsi benim olsun, hepsi benim olsun anlayışı devam ediyor.
1: Evet.
0: Umarım bir gün bunları toprak gözlerini doyurduğu zaman bu savaş da bitecektir.
1: Belki çok en belki doğru manidar manevi cümleyi söylediniz hocam. O günde bakalım gelecek mi diyelim. Hocam İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Ben de şeref duydum. Güzel program oldu.
1: Her zamanki sağ olun hocam. Eksik olmayın. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, güvenlik uzmanı İbrahim Keleş hocamızla beraber özellikle İran-Amerika savaşı nereye gidecek, İsrail'in etkisi nedir, küresel manada görüşmeler ne anlam ifade ediyor bunları toparlamaya çalıştık. Ama şu bir gerçek ki oldukça sıcak bir hafta hepimizi bekliyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'inde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emaneti

0: Kendini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Ay Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Kim var bugün programımızda? Kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyduğum çok değerli uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim, hoş geldi.
1: Hoş bulduk değerli hanımefendi.
0: Çok teşekkürler efendim. Şimdi daha önce hiçbir soruyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Hiç başınıza gelmemiş de olabilir. Sizin için çok zor başlayacak bir programın ilk sorusu.
1: Hayırlısı olsun.
0: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim Araf'ta mı?
1: Değerli hanımefendi, bu soruyu herhalde ne zaman sorsanız farklı bir cevap alabilirsiniz. Şöyle ki, insanın Araf'ta olduğu zamanlar olur, Araf'tan çıktığı zamanlar olabilir. İnanç olarak, yol seçme olarak, değerler olarak, derdi davası olması açısından değerlendirdiğimde Araf'ta değilim. Hı. Ama günübirlik hayat içerisinde yaşanan süreçlerde Araf'ta olduğunda olur.
0: Olmadığımda
1: olabilir.
0: Yani ama, böyle tabii ki itikadi anlamda sevgili Saliha Erdim'e sorduğum bir soru değil. Belki de hani neye taraf ya da neyin karşısında olduğumuza dair belirleyici bir soru olabilir diye düşünüyorum Saliha abla.
1: Şimdi değerli hanımefendi, Rabbimiz bizi kendi iradesiyle seçti ve yeryüzüne gönderdi. Ve bizim burada bir maksatla bulunduğumuzu fark ettikten sonra bulunduğumuz yer, nereye gitmemiz gerekiyor, nasıl bir yol yürüme biçimi tercih etmemiz gerekiyor. Bütün bunları düşündükten sonra insanın kendisine bir yol ve yolculuk biçimi tercih etmesi gerekiyor. Bunu da mutlaka temel kadim kaynaklarımızla ve tek örneğimize bakarak yapmamız gerekiyor. Ve onu yaptıktan sonra da düştüğümüz olur, kalktığımız olur, yorulduğumuz olur, pes ettiğimiz olur ama yolu ve yolculuğu seçtikten sonra o yolda yaşanan her şey çok değerlidir, çok anlamlıdır. Ve bu dünyanın zaten yaşanan süreci içerisinde de normalidir, hayatın normalidir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel düşünüyorsunuz sevgili Saliha ablacığım. Şimdi şöyle sorsam, ben biraz Saliha Erdim profilinden, biyografisinden uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmayayım değil mi? Yoksa kaçarak uzaklaşmayacağım.
1: Siz bilirsiniz.
0: Şöyle istiyorum. Çünkü Saliha Erdim yıllardan beri gerçekten bir mücadele içinde. Değil mi? Yani bir o mücadeleyi dinlemek. Kendisi aslında mesela konvansiyonel meydanın içerisinde Saliha Erdim hep vardı. Radyoların açıldığı ilk günden beri muhteşem böyle açık büfe.
1: Estağfurullah.
0: Hep vardı. Açık büfe samimiyetiyle hep vardı Saliha Erdim. Şimdi bir taraftan aslında dijital mecralarda da en çok izlenen sevgili uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim.
1: Rabbimizin ikramı, teşekkür ederim.
0: İstatistiki olarak da bir nesnel bir sonuç. Şimdi buraya geleceğim ama bir taraftan da çok fazla uyarıcılar, çok fazla medyanın böyle işte tazyikle hayatımızda olduğu süreç içerisinde sevgili Saliha Erdim, bundan 5 yıl önce ya da 10 yıl öncesine hadi gidelim, mücadele ettiğimiz konular değişti mi? Ya da ya bu toplum nereye gidiyor sorusunu daha fazla sormaya başladık mı? Değişen ne var? Kötüye mi gidiyoruz? Neredeyiz? Umutsuz vaka, hele ki Saliha Erdim'e göre biliyorum ki değiliz.
1: Evet.
0: Ama ben biraz böyle Saliha Erdim profilinden, yani mesela işte kırılma noktaları, peki tabii ki Saliha Erdim Araf'ta değil ama belki böyle umutsuz değil de böyle mutsuzluklarımız, üzgün olduğumuz anlar, şöyle olsaydı daha iyi oldu, şöyle olsaydı daha farklı olabilirdi diyebileceğimiz kanallar farklılaştı mı ya da çoğaldı mı ya da azaldı mı? Evet. Paket haline soruyu bırakıyorum Saliha Bey'cim. İstediğin yerden başlayabiliriz.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Değerli hanımefendi, ilk insan Adem ve Aleyhisselam'dan beri insanın önünde iki seçenek var.
0: Evet.
1: Ya doğru yolu ne kadar zor olursa olsun, ne kadar meşakkatli olursa olsun, ne kadar hani insana ne gibi bedeller ödetirse ödetsin, gitmek istediği bir hakka doğru yol vardır. Bir de onun karşısındaki bir yol vardır. Bütün insanlık bu iki taraf içerisinde mücadele halindedir. Ya o taraf ya bu taraf. Şimdi her dönemin kendine göre zorlukları vardır. Her dönemin kendine göre kaygan zeminleri vardır. Ve şurası kesin ki giderek sizin de ifade ettiğiniz gibi hayırdan yana olanların kimi zaman güçlendiği, kimi zaman zayıfladığı dönemleri tarih şahit olmuştur, insanlar yaşamışlardır. Günümüzde de bozan, yıkan, deforme eden ve insanı insanlığından çıkaracak etkenler, semboller, süreci sabote edebilecek yüklemeler o kadar çok ki. Şimdi şu fincanın içerisinde su var. Bunu ben boşaltırsam suyu boşaltmış olurum. Çay olsa çay boşalır. Ayran olsa ayranı boşaltmış olurum. Bir kabın içinde ne varsa o boşalır. Tabii. Onu kullanırız ya da. Şimdi bizim başta televizyonlar olmak üzere, telefonlar, sosyal medya, internet ağı olmak üzere insanın insan olma değerlerini basite alan, değersizleştiren, hafifleten ve onun karşısındaki Allah'ın istemediği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görmediğimiz ve değerlerimizi hem dini değerlerimize hem kültürel değerlerimize ters yığınla mesaj gençlere, çocuklara, yetişkinlere durmadan verilmekte. Ve biz beynin işleyiş açısından baktığımızda neye odaklanarak bakarsak orada bir ilgimizden kaynaklanan bir enerji oluşuyor ve bizi içine çekiyor. Bizim gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Kulaklarımız beynimizin giriş kapısı. Yaptığımız muhabbetler bizim gönlümüzün gıdası. Bir insan

0: neyi daha çok seyrederse, isterse tamamen karşı olduğu bir görüntüyü seyrediyor olsun. Bir film olabilir, bir inanç olabilir ya da bir film ya da bir grup, adına ne derseniz deyin, parantezin içine istediğinizi koyabilirsiniz. En çok nefret ettiği şeyleri bile göre göre insan görmeye alışır. Göre göre onun zihnini normalleştirmeye başlar. Giderek ona o kadar alışır ki artık onu görmek onun için bir ihtiyaç haline gelir. Dolayısıyla toplumun nereye gittiğini görmek için neleri ilgiyle takip ettiğine bakmak yeterlidir. Biz takip ettiklerimizin etkisi altında kalıyoruz. Bizim duygularımızı etkiliyor, düşüncelerimizi etkiliyor ve bizim gönlümüzü açarak izlediğimiz şeyler gönlümüzü şekillendiriyor. Bir insan neye gönlüyle bağlıysa o onu sürükler. Aklımıza bağlı olduklarımız bizi zaruret miktarı ilerletir ama gönlümüzle bağlı olduklarımız bizi adeta sürükler. O yüzden de sevdiğimiz şeylere benzeriz. Kartallar gibi uçmak istiyorsanız sürüngenlerle oturup kalkmamalısınız. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Benim çok sık kullandığım bir cümle. Bir de bir yabancı yazara ait bir sözü var. Diyor ki, bembeyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır.
1: Ama ben kargaları da çok seviyorum Selvi.
0: Sevmekte bir mahzur yok. Sadece insanın benzeşme özelliğini ifade etmek için kullanılan bir metafor. Dolayısıyla değerli hanımefendi, bizler bilinçli ya da bilinçsiz, hı hı, maruz kaldığımız şeylere bir set çekmezsek istemediğimiz şeyler istediğimiz şeyler haline gelecektir. Bilinçli olarak kendimize yeni görme, yeni muhabbet duyma, yeni ilgiyle izleme mecraları oluşturmazsak, yeni kaynaklar bulmazsak ya da var olan kaynakların içerisinden doğru olanları seçmezsek biz bir süre gittikten sonra bir de bakarız ki ya benim burada olmamam gerekiyordu. Ben niye buradayım deriz.
1: Doğru.
0: Çünkü günümüzde para bizim putumuz, iş yerleri ibadethanemiz haline geldi. Para için yapılmayacak şey yokmuş gibi şu anda. Niye böyle? Çünkü gündüz kuşaklarında, televizyon programlarında, dizilerde, filmlerde refah öne çıkarılıyor. Maddiyat, konfor, işte popüler kültürün bizden istediği, bizden beklediği şeyler gündeme getiriliyor. Ve herkese sen bunu hak ediyorsun deniyor. Güzelliğimizi el nedire göre belirliyoruz. Ben nasıl mutlu olurum onu başkaları belirliyor. Ben ne zaman değer görürüm onu başkaları belirliyor. Biz kendimizi yönettiğimizi zannediyoruz ama yönetiliyoruz. Neyi yiyeceğiz, neyi içeceğiz, ne giyeceğiz, kaç beden olmam gerekiyor, benim nasıl görünmem gerekiyor, burnumu yüzümü nasıl bir şekle sokmam gerekiyor, eşime nasıl davranmam gerekiyor. Bütün bunlar bana empoze ediliyor. Ben bunları sansürsüz bir şekilde dinlediğimde bir de bakmışım ki ben değişmişim. Boşanmalar şu anda o kadar arttı ki ilk 5 yılda boşanmalar %38'e çıktı.
1: Şöyle Saliha abla, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem oradan aslında onu daha sonra görecektim ama madem girdik Saliha ablacığım. Boşanmaların neden arttığı, mesela birçok danışanınız var Saliha ablacığım. Birçok sizi takip edenler var. Bunu size danışan profilinden de anlayabiliyor musunuz Saliha ablacığım?
0: Tabii ki. Anladım. Şu anda İnsanlar evliliği sürdürme kriterlerini Allah'ın rızasına ve insani hayat alanında kendisinin aktif rol aldığı ve Allah'ın verdiği rızka razı olmada değil, konforlarının istedikleri standartta oluşmasına ve bunları sürdürülmesine bağlı. Hanımefendi, eşi seni seviyorum demediği için mutsuz ya da her şeyleri var ellerinde. İyi arabaları biniyorlar, iyi yemekler yiyorlar, iyi yerlerde yaşıyorlar, iyi kazanıyorlar. Fakat mutsuz. Niye? Mutsuzluk sebeplerinden birisi şu. Hı hı. Niye yemeğe gideceğimiz yere hep ben söylemek zorundayım? Niye eşim işte falanca yere gidelim demiyor? Bunu dert ediyoruz biz. Dert olmayacak şeyleri dert ediyoruz. Şöyle bir söz duymuştum. Eğer sen Allah'ı dert etmek,

0: Yani Allah'ın dinini, Allah'ın davasını, insan olmayı, insanca kalmayı, inansın inanmasın herkesin hakkını, hukukunu korumayı, onlarla insani bir çerçevede, insani bir düzlemde yaşamayı dert edinmezsen, Allah sana öyle bir dert verir ki gerçek derdi unutturur. Dert olmayan şeyler derdimiz olmaya başladı bizim. Köpekleri dert ediyoruz, insanları dert etmediğimiz kadar anlamsız şeyleri dert ediyoruz. Ya hayvanları da koruyalım. İyi de insan ölüyor. İnsanı parçalıyor. Yani biz ne kadar uzaklaştık insani değerlerden, farkında mısınız? Farkında mıyız yani? Şu anda bugün yine ben yurt dışından geldim buraya. Bir hanımefendiyle görüşüyorum. Boşanmak üzere olduğunu öğrendim. Tamamen duygusal. Tabii duygularımızı devre dışı bırakmayacağız ama bizim bir Müslümanın iki sorusu vardır değerli hanımefendi. Bir, benim şu anda konuşma biçimim ve davranma biçimim, şu anda yaptıklarım Allah'ın hakkına, hukukuna göre doğru mu? İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı nasıl davranırdı? Biz Allah'a göre davranmayı değil, Peygamberimizi model alarak davranmayı değil, bu bana uygun değil, bana görelerle hareket ediyoruz. Elbette bize göre olmayanlar doğru da olabilir ama bir de bakıyorsunuz ki duygularımız, egomuz obezite olmuş. O kadar şişirmişiz, o kadar artık kendi konforumuzu sağlamaya yönelik bir hayatı tercih ediyoruz ki hanımefendi, beyefendi fark etmiyor. İkisinin hayatında da eğer sağlam değerler yoksa değer olmayan şeyleri değer gibi kabul edip ondan sonra sanal ayakları yere basmayan ütopik söylemlerle hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Olmuyor. İnsanın bir gerçeği var. İnsanın içerisinde öyle bir mekanizma var ki doğru davrandığı zaman sakinleşiyor. Doğru davrandığı zaman huzurlu oluyor. Herkes mutluluğun peşinde. Oysa huzurun peşinde olmalıyız bizim. Allah bize dört dörtlük mutlu olacağımızı mı vaat etti? Allah bize dört dörtlük ne istersek olacağını mı vaat etti? Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki insan her istediğini elde edeceğini mi zanneder diyor. Biz ne yapıyoruz? Benim isteklerim olmuyor. Ben değer görmüyorum. Değer veriyor musun? Sen seviyor musun? Ama şunu bizim öğrenmemiz gerekiyor değerli hanımefendi. Asıl olan sevilmek değil sevebilmektir. Çünkü sevebilmek bir makamdır. Asıl olan değer görmek değil değer bilmektir. Asıl olan anlaşılmak değil anlamaktır. Ben insani değerleri kendimde var edip, kendimde kökleştirip verdikçe ben insan olurum. Aldıkça insanlık, aldıkça değil, verdikçe insan olur. Verdikçe bir makam sahibi olur insan. Veren el, alan elden üstündür. Biz hep parayla ilişkilendirmişiz. Oysa saygıyı, sevgiyi, merhameti, şefkati, bana düşen şeyleri yapmayı ben kendim, kendim için, Allah kul arasındaki ilişkim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim aramdaki ilişkim için ben yapmalıyım. Bunun için de benim bir şartım olmamalı. Karşımdakinin neye inandığı, nasıl giyindiği, nasıl yaşadığı beni bağlamamalı. Ben karşımdaki insansa onun hak ettiği değeri Allah'tan dolayı ona vermekten sorumluyum. Kendimi bu anlamda anlayış olarak, davranış biçimi olarak, ahlak olarak hayata geçirerek ben Allah'a karşı sorumluluklarımı yerine getirmek üzere varım. Öyleyse ben o bunu hak etmiyor sözü beni hiç bağlamıyor. Ben böyle davranmayı hak ediyorum. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Ben yaptıklarımla Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bana yapılanlarla değil. Öyleyse benim iki tane hedefim olmalı. Bir, karşımdakinin yanlış davranmasına, ayağının kaymasına, zihninin karışmasına sebep olacak şekilde davranmamak gibi bir sorumluluğum var. Bir insanı fazla aç bırakırsanız hırsızlık yaparsa, hırsızlık yapanın hırsızlığından önce onu hırsızlığa sevk edenin hesaba çekilmesi gerekir. Ölmemek için insan hırsızlık yapabilir. Öyleyse yanlış davrananın bir iki tık öncesinde nasıl bir muameleye maruz kaldığı da hesaba katılmalı ki hangi zeminde bunu yaptı, hangi duyguyla yaptı, kim yaptırdı bunu ona?
1: Yani toplumsal dengenin de
0: aynen öyle. O yüzden de herkes Allah'a tek kişilik hesap verecek. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Öyleyse ben bana yapılanla ilgilenmiyorum. Benden Allah'ın karşımdakine ne yapmasını istediğimle ilgileniyorum. Ve şurası bir gerçek ki her insanın içinde Allah'ın ruhu var. Her insana Allah kendi esmasından yüklemiş. Her insanın hatırı alidir.

0: herkesi Hızır bileceksin. Davranışlar bana bir şeyler söyler. Benim yanlışımı söyler, benim eksiğimi söyler ya da karşımdaki insanın ihtiyacını söyler. Öyleyse bizim en çok kırılma noktalarımızdan birisi zayıf, duygu olarak zayıf olduğumuzda karşımızdakinin bir yanlış davranışını kişisel algılıyoruz. Bana yaptı diye algılıyoruz. Doğru davranışı benim ama onu böyle davrandıran ben değilim. Onu anlamam gerekiyor. Onu anlamadığım zaman aşırı kırılıyorum. Kırılmışken kırıldığım kadar davranıyorum. Karşımdaki de buna kırılıyor. O da kırıldığı kadar bana davranıyor. Göze ne göz, dişe diş, bir yazar diyor ki ne göz kaldı ne diş kaldı böyle yaklaşmaktan dolayı. Öyleyse her insan içimde meleklerden üstün olabilecek bir potansiyel taşıyor. Ben ona iyi davrandıkça o potansiyelini beslemiş, o potansiyelin hayata geçmesine yardımcı olmuş olurum. Öyleyse benim dilim insanı iyi olmaya, iyi düşünmeye de sevk edebilir. Benim dilim insanın daha kötü düşünmesine, daha yanlış ve zarar verici davranmasına da sebep olabilir. Ben karşımdakinin daha doğru davranmasına zemin hazırlamaktan sorumluyum. Ve Allah Fussilet suresi 34. ayet-i kerimede buyuruyor ki madem ki kötülük ile iyilik bir değil, sen kötülüğü daha güzel olan ile sav. Bak o zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin yakın bir dostun, sıcak bir arkadaşınmış gibi sana davranır. Bu kendisine sabırdan bir pay verilenler için böyledir. Şimdi günümüzde bize değerli hanımefendi sabır, bereket, helal, haram, dünya, ahiret, anlayışlı olmak, idare etmek, kimi zaman alttan almak, bunları bir paket halinde bir tarafa bırakıyoruz. Bizi yalnızlığa mahkum edecek ilginç, yanlış ve tutarsız söylemlerle kendimizi değerlerimizden uzaklaştırıyoruz. Sen bir bireysin, evet. Kendini ezdirme. İyi de beni başkasına ezmeye de hakkım yok. Allah da bunu söylüyor zaten. Ne zulmet, ne zulme uğra diyor. Bunun için benim karşımdakinin yaptıklarından dolayı, belki de ben yaptırdım karşımdakine, yani karşımdakinin yaptıklarından dolayı ben tepki gösteriyorum, kendimi ondan uzak tutuyorum ama ya yanlış yapan bensem, buna kim karar veriyor? Şahsın kendisi karar veriyor.
1: İki kişi de imkanda olduğu için.
0: Aynen öyle. O yüzden de şu anda insanlar yalnızlaştırılıyor. Aynı evde yaşıyoruz. Ama farklı dünyalarda yaşıyoruz. Aynı evdeyiz. Herkes telefonda. Herkes telefonu kaydırarak on binlerce mesajın bize yüklediği şeyleri alıyoruz. Ondan sonra zihnimiz yoruluyor. Ne konuşmaya takatimiz kalıyor, ne mecalimiz kalıyor. Biz konuşmayı unutuyoruz. Biz yazı yazmayı unutuyoruz. Biz okumayı unutuyoruz. Unutturuluyor bize. Çünkü baktığımız şeyler bize bir fikir vermiyor. Kaydırıyoruz sürekli. Kaç saniye insanın dikkati var, o dikkatini odaklandırabiliyor sürekli kaydırdığımız görüntülerde. Herkesin elinde telefon var. Herkes telefondakilerle hemfikir. Oradan da bize sağlıklı ve iyi şeyler gelmiyor. Bu bizim kendimizi daracık bir alana hapsetmemize, başkalarıyla ilişkimizi kesmemize, eşiyle arasının daha çok açılmasına, kendisini koruyacak şekilde davrandığını düşünüp karşısındakine zarar vermeye kadar götürebiliyor. Dolayısıyla aldıklarımız iyi değil. Ondan dolayı verdiklerimiz de iyi değil. Biz şu anda manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşıyoruz değerli hanımefendi. Vücudumuz zehirli gıda aldığımız zaman tepki veriyor. Midemiz yıkanıyor, serum alıyoruz. Kimi de bu aşamayı geçmişse hayatını kaybedebiliyor bundan dolayı. Manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşadığımızda biz ölmediğimiz için zehirlendiğimizin de farkında değiliz. Ama ilişkimize bir bakalım. İbn-i Arabi diyor ki insan bedeni bir memlekettir. Eğitirsen medeni olur, eğitmezsen ormana döner, ormanda orman kanunları geçerli olur diyor. Şu anda biz ailemizde birbirimizi dinlemekten, anlamaktan, yeri geldiği zaman öfkemizi yutmaktan konuşmayalım demiyorum. İçimize hiç atmayalım, konuşalım ama önce saygıyla konuşmasını öğrenelim. Ben kendime saygı duyarsam muhatabıma sözlerim de o saygıdan etkilenerek saygın olur. Saygın davranmak benim ihtiyacım.
1: Peki sevgili Saliha Erdem, Saliha ablamız, bir şey de fark ediyoruz aslında. Herkes çok konuşuyor gibi geliyor bana. Yani size nasıl geliyor Saliha ablacığım bilmiyorum ama Herkes bir anda derdini anlatmak, derdini dinlemek ve dert dinleme üzerine bir marketing kurulmuş zaten. Bu da mecrası da sosyal medya. Şimdi burada şöyle bir şey mi oluyor sevgili Sadi abla? Yani herkes bu anlamda kendisine saklayabileceği bir mahremi de kalmıyor. Dolayısıyla sosyal mecraları nasıl kullanılma hususu ve bunların biraz önce söylediğimiz gibi boşanmaların ne kadar arttığı üzerine bir müselsel etkisi var mı?
0: Elbette ki var. Yapılan araştırmalarda ben de tezimi yeni bitirdim. Sosyal medyayı sürekli takip etmenin, sosyal medyadaki yönlendirmelere göre hareket etmenin boşanmaları artırdığı araştırmalar sonucunda tespit edilmiş. Sosyal medyada konuşanlar çok çünkü insanlar mutsuz. İnsanlar mutsuz olunca aza kanaat diye bir şey yok. Gözümüz doymuyor bizim. Yani insanın elindekine hiçbir zaman Allah'a şükür demiyor. Ya bugün de hayattayız. Bugün de Allah nefes alıp vermemize takdir etti. Bugün de canımızı üstümüzde tuttu. Ve onun da ötesine bizi var etti Allah. Biz var edilmeyi talep etmedik. Bir toz zerresi olabilirdik. Bir yaprak, bir toprak, bir böcek de yaratabilirdi Allah bizi. İtiraz mı edecektik? Yok. Ama Allah bizi insan olarak yarattı. Bu yaratılmaktan daha anlamlı, daha büyük, daha güzel, daha önemli bir şey yok. Ve bugün de ben hayattayım. Hastaysam Allah dilerse iyileşirim. Karnım açsa doyarım. Bir yerim ağrıyorsa Allah şifa verir, iyileşirim. Ama hayattayım. Bununla mutlu olmayan bir insanın mutlu olabileceği başka bir şey yoktur. Elinde şu diyelim ki su. Bir tek de yavan ekmeğim var. Bununla mutlu olmayı öğrenmeli insan. Ama biz o kadar doyumsuzuz ki insanlar mutsuz. Peki insanların mutsuzluklarına çare üretmek için insanlarda yani yetkili olan olmayan herkes konuşuyor. Biz de herkesi dinlemeyelim. Herkesin ne yaptığı bizi bağlamıyor. Niye dinliyoruz? Niye dinliyoruz insanları? Bir defa okumayı unuttuk değerli hanımefendi. Kendimizi görmeyi unuttuk. Bir şeye soruyorum. Danışanlarım geliyor. Diyorum ki ikinizi de dinledim. İkinizin de birbiriyle ilgili şikayetlerini dinledim. Mesela beyefendiye diyorum ki aynı şeyi hanımefendiye de soruyorum. Benzer şeyi oradan da alıyorum çoğunlukla. Kendinizin ben şunu yaptığım için böyle oldu. Şu davranışımı şu anda bakıyorum o zaman fark etmemiştim ama şunlar yanlış diyebildiğiniz şeyler var mı? Kendinize hangi yanlışları görüyorsunuz diyorum. Ben bağırdım ama şundan dolayı bağırdım, eşimden dolayı bağırdım. Vurduysam şundan dolayı vurdum. Yani kendisinin yine bir kabahati yok. Bu sorumu karşısındakinin davranışıyla açıklıyor. İnsan kendi yanlışlarını görmezse değerli hanımefendi buna çözüm üretmez ki. Her durumda kendisi haklıysa o zaman karşısındaki de her durumda haksız demektir. Böyle bir ilişki yürümez. Böyle bir mantık olamaz. İnsanın şöyle dua etmesi lazım. Ya Rabbi. Karşımdaki insanın tepkilerinden kendimi görmemi nasip eyle. Yanlışlarımı fark etmemi nasip eyle. Senin emanet olarak verdiğin hayat arkadaşımı ya da annemi babamı ya da evladımı ya da çevremdeki insanları farkında olmadan kırmaktan sana sığınırım. Kırılacak kadar zayıf olmaktan da sana sığınırım. İncidenden, incidenden, incinme incidenden. Kemal'de noksan imiş, incinen incidenden diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Bizim İncinmeyecek kadar güçlü, incitmeyecek kadar da akıllı ve merhametli, şefkatli olmamız gerekiyor. Benim dilimin saygınlığıma göre olması gerekiyor. Karşımdaki insanın Allah'ın emaneti olduğu bilinciyle hareket ederek ona doğru muamele etmem gerekiyor. Ben hatır bilmezsem, hatır gözetmezsem o zaman benim sözlerim de hatır söz etmez. Gözümden düşenler sözümden de düşer. O zaman ağzımdan çıkanın hesabını da ben veremem. Öyleyse bize düşen insanın zayıflatan değil güçlendiren, düşüren değil kaldıran, yara açan değil yara saran.
2: Dostlar.
0: insanın kendisini değersiz hissettiren değil Allah'a göre değerli olduğunu hissettiren bir dile ve üsluba ihtiyacım var. Ya Rabbi bunu bana ver. Ya Rabbi eksiklerimi görmemi nasip eyle. Ya Rabbi yanlış olduğunu fark etmeden davranmaktan sana sığınırım. Allah'ım karşımdakinin haklılığını görememekten sana sığınırım diye Allah'a yana yakıla kendimizi düzeltmek için gayret sarf etmeliyiz. Hı. İnsan insanın aynası ise onun tepkisinden Allah'ın bana duyurduğu bir mesaj var.